0: edemediğinizi fark ediyorsunuz. Çok daha büyük kaotik ortamlar oluşturuyorsunuz. Sonra yeniden kendinize geri dönmek için meşru sebepler oluşturuyorsunuz.
1: Aslında ABD'nin Orta Doğu'da hemen hemen el attığı her ülkede yaşanan durum bu. İsrail'e ilişkilerde de aynı şey var diyebiliriz.
0: Her zaman böyle.
1: Risk tabii. Şimdi peşmergeden ve Tom Barak'tan bahsetmişken biraz da onu açalım müsaadenizle hocam. Tom Barak'ın açıklaması, önce bir onu hatırlatalım. Peşmerge güçlerinin birleştirilmesinin iyi bir gelişme olduğunu söyledi. Geleceğe dönük olarak da peşmerge güçlerinin Irak ordusuna entegre edilmesinin iyi bir şey olabileceğinden bahsediyor ki diğer Irak askerleriyle aynı hak ve imkanlardan yararlanırlarsa diye bir açıklama var. Tabii bunu geleceğe dair bir varsayım üzerine söylüyor şu anda, ama yani bu kendi kendine söylenecek, durduk yere söylenecek bir söz değil. Aslında ABD'nin belki de amaçlarından, niyetlerinden birini söylüyor. Bölgesel yönetimde öfkeyle karşılandı. Yani baktığımız zaman her ne kadar yüzüstü bırakmayacağız deseler de çok ikna olmuş görünmüyorlar. Mesut Barzani'den gelen mesajlar vardı bununla alakalı. Tabii diğer yetkililerin yanı sıra. O mesajlardan birinde de mesela silahların bırakılması meselesinin savaşa dönüşmemesini umuyoruz diye net bir cümle var.
0: Evet.
1: Yani bunlar aslında hani sadece masum mesajlar değil.
2: Değil, karşılıklı mesaj veriyorlar.
1: Özel amaçları olan sözler. Nasıl değerlendirirsiniz durumu?
2: Karşılıklı mesaj veriyorlar ama tabii burada yani Barak'ın söylediği önemli bir şey. Çünkü aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi kurduğu sistemi dönüştürme, değiştirme, hani Suriye modeli işlerse hani Suriye modeli tarzında dönüştürüp değiştirme arzusunu yansıtıyor. Ha şu da var. Barak'ın kafasında zaten, yani ki bu arada Tom Barak çok yetkili bir kişi, evet, ama tabii ki Trump değil. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde karar alıcı mekanizmanın en tepesinde ve hani orada bir başkanlık sistemi Trump yer alıyor. Dolayısıyla söylenen her şeyi Trump'ın vereceği karar demek değil. Zaten Trump'ın önünde kaç yıl var? O da bir belirsizlik koruyor. Sadece Trump'ın geleceğiyle de ilgili değil, Trumpizmin geleceğinin önünde şu anda kısa dönemde, bir gün ben tekrar Amerika'da Trumpizm gelir. O hiçbir zaman Amerika'yı terk etmeyecek bir trend olacak bence. Ama kısa dönemde önünde ne kadar yıl var? Bu tür belirsizlikler var. Ama Amerika Birleşik Devletleri şunu söylemek istiyor. Zamanında kurduğu sistemde ne vardı? Peşmerge'ye özel bir pozisyon vardı. Silahlarının meşrulaşması süreci vardı. Ordunun yanı ve dolayısıyla merkezi ordunun zayıflığı vardı.
1: Yani aslında kendi içinde meşru bir silahlı kuvvet olarak görülüyor peşmerge güçleri. Ve yani NATO kapsamında
2: anayasal olarak eğitildiler öyle, tabii. Yani. Anayasal olarak öyleler ve daha da önemlisi, ama şu da var. Sınırları da belli. Biz bu sınırları DAEŞ'le mücadelede gördük.
1: Yani Kerkük örneğinden hareketle biraz önce.
2: İran'ın etkisi boşuna artmadı. Yani DAEŞ sürecinde İran'a yakın milisler ve yabancı güçler. Yani doğrudan hani İran dışından gelen yabancı güçler. İşte o zaman güç boşluğunu şak diye doldurdular. Ve kimi zaman peşmergenin de aslında kabul etmesiyle, çünkü başka türlü yok olma tehlikesiyle karşı karşıyaydı, kabul etmesiyle güçlerini iyice arttırdılar. Ya o süreçleri biliyoruz. Dolayısıyla peşmergenin gerçek bir meydan okuma karşısında, meydan okumayı küçümsemiyorum ama bir örgüt meydan okumasıydı sonuç olarak. Bir devlet işgali bile değildi yani. Meydan okuma karşısındaki sınırlılıkları da kimi zaman belli oluyor.
1: Aslında ama meydan okuma dediğiniz şeyi biz bağımsızlık referandumu niyetine girdiklerinde Irak ordusunun kuzeye doğru yürümeye başladığında gördük.
2: Tabii.
1: Asıl
2: ve oradaki süreçte de bölge ülkelerinin birbiriyle o sürede hiç anlaşamayan bölge ülkelerinin birdenbire nasıl işbirliği yaparak aslında o referandumun gerçekleşememesi, yani somutlaşmamasını sağladıklarını gördük.
1: Acaba mevcut durumda da benzer bir baskı altında mı hissediyor Erbil kendisini şu anda peki?
2: Erbil kazançlarının belli oranda sınırlanabileceğini görüyor gelecekte. Çünkü yeni bir statüko değişti Orta Doğu'da. Amerika Birleşik Devletleri'nin istedikleri bence değişmedi. Amerika Birleşik Devletleri işte diğer büyük güçlerin daha az müdahil olduğu bir bölge istiyor. Bunun için müttefikleri

0: var ve canlı olması lazım. O müttefiklerinin kendi kendilerini ve bölgedeki Amerikan çıkarlarının kimilerini de koruyabilecek güçte olması lazım. Birbirlerini dengelemeleri lazım ki hiçbir müttefik kafasını böyle çok fazla kaldırmasın. İsrail'in güvenliğini istiyor ve kendi çıkarlarına aykırı herhangi bir grubun sınırların dışına, ki yani kendi sınırlandırdığı hattın dışına çıkmasını arzu etmiyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin istekleri değişmedi aslında ama konjektür çok değişti.
1: Evet.
0: Konjektür çok değiştiği için yeni bir statüko oluşuyor. Şu anda statüko yok. Yani şu an bir kaos ortamı var. Hiçbirimiz net bir şekilde yarın Orta Doğu'da tam olarak ne olacağını söyleyemiyoruz. Çatışma ekseni dışında veya işte belirli kutuplaşmalar dışında. Dolayısıyla bir statüko oluşacak ama bir gün yine. O statükoda zamanında belirli süreçler içerisinde kazandıkları ve bunun için aslında sahada da mücadele ettiler. Tabii güçleri bu kadara yetti. Yani onu da söylemek lazım. Belirli fırsatlar topları ayaklarına geldi. Şimdi nasıl merkezi hükümetlerin ayağına top geliyor? Zamanında onların da ayağına top geldi.
1: Haklısınız.
0: Attılar topu ve gol olmadı. Yani hani bir de böyle bir şey var. Çünkü kaleciler var yani. Hani size
1: Yani
0: tek
1: güçleri
0: başına
1: yetseydi sonuna getireceklerdi sonunu
0: Güçleri
1: diyorsunuz.
0: yetseydi Suriye'de de başka bir şey olacaktı. Yani hani Suriye'de parçalanacaktı, bunu biliyoruz. Şu anda da sınırlarını tam anlamıyla koruyacak bir merkezi orduya sahip değil olmalı. Ve yani o güçlü bir ordu olmalı. Yoksa İsrail üzerinden Suriye'de her zaman bir istikrarsızlık tehlikesi var, hala canlı. O yüzden çok fazla bir şey söyleyemiyoruz geleceğe yönelik olarak. Yani kaleciler kendi kalelerini korumaya devam ediyorlar ama koruyacaklar. Başka yapacak bir şey yok. İran'ın bile kendini nasıl koruduğunu, kendi kalesini nasıl koruduğunu görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin gol atmasına bile tam olarak izin vermedi. Böyle bir ortamda tam net bir şey söylemiyoruz ama bütün bunların sonucunda Amerika İran'ı anlatsa da, Amerika İran'ı yense de, İran'ı sınırlandırsa da, o sınırlandırmanın içerisinde İran hala belki İsrail'in kafasında olandan daha fazla hareket serbestliğine de sahip olabilir. Yani
1: Mümkündür
0: bir türlü
1: tabii.
0: mutabakata geri dönün, İran'ın çağrısı, hayır geri dönmüyoruz cevabı falan boşuna verilmiyor. Yani bütün bunlar durumunda bile yeni bir statüko oluşacak ve o statükoda Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anda çizdiği hat ve sizin söylediğiniz gibi işte İran, Irak, Türkiye zamanında bir irade gösterdiler birlikte. Bugün bölgesel aktörler başka iradeleri de birlikte gösterebilir ve özellikle Türkiye bu konuda başarılı bir aktör. Yani şöyle, Türkiye'de ayağına gelen topu iyi çevirdi ve bölgedeki aktörlerle bir koordinasyon hattı oluşturmayı başardı. Aktörlerin aslında çıkarları birbirinden farklı. Yani evet, herkes tabii bölgede istikrar falan istiyor. Bu savaşın bir an önce zayiatsız atlatılmasını istiyor. Ama bunun dışında çok farklı çıkarları var. Buna rağmen o koordinasyon hattının oluşması ve ona Amerika Birleşik Devletleri'nin itiraz göstermemesini sağlamak büyük bir başarıydı Türkiye için. Türkiye de bunu korumaya
1: Bence de.
0: çalışıyor. Ve bunu koruduğu müddetçe Türkiye'nin de elinde bir pazarlık gücü olacak. Ayrıca ne yapıyor? Havuçları da var işte. Kalkınma yolu, ki o kalkınma yolunu kimi zaman Şangay'da da dillendirdi Sayın Cumhurbaşkanı. Yani hani kimseye karşı değil. Mekke Anlaşması İran'a da karşı değil resmi olarak. Yani baktığınızda dolayısıyla o koordinasyonun devam etme şansı var. Bütün bu alttaki kaosa rağmen. Dolayısıyla yani peşmerge bu arada, yani evet, bunu biz sadece bu tür ülkelerde görmüyoruz. Yani bunlar çok uzun süredir çatışma geçiren aktörler ama hatırlayın işte Wagner'de, Rusya'ydı falan, eline de silah tutmaya alışıp kendi çıkar alanlarını oluşturan aktörler. Özellikle de merkezden uzakta oluşturmuşlarsa onu bırakmak konusunda, o meşruiyeti sınırlandırmak konusunda çok ayak diretiyorlar.
1: İsteksiz oluyorlar
0: İsteksiz
1: tabii.
0: oluyorlar doğal olarak. Bir şey kaybedeceklerini düşünüyorlar. Tabii bir, yani statüko değişimi demek kazanç ve kayıpların yeniden

dağıtılması demek. Yani o yüzden Türkiye her zaman ne diyor? Bunun bir kayıp olarak kimse tarafından görülmesini istemiyoruz diyor. Çünkü sağduyulu bir aktör. Hep kazançlara işaret ediyor. Çünkü kazançlar da yeniden dağıtılacak. Aslında öyle görmek lazım. Çünkü herkes kaybedebilir.

0: işte Barzani'nin de, ki Barzani tabii bence Peşmerge'den ziyade ya Erbil'deki dengeler ve Erbil'in Bağdat'la ilişkisindeki dengeler açısından konuşuyor. Çünkü orada da o yani 2005'teki süreçten başlayarak, yani Irak Anayasası'ndan başlayarak bugüne kadar gelen süreçte elde ettikleri bazı meşru pozisyonlar var. Onların daralmasını falan istemiyorlar. Ya bir sürü aktör var Irak'ta, daralabilir. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri yukarıdan empoze etti o anayasayı ve o süreci. Sonra da işte terörle mücadele falan filan süreci içerisinde başka bir yere doğru gitti. Gerçekleri yansıttı mı tamamen, toplumsal gerçekleri? Ya da bir toplumsal uyuşma üzerine oturdu mu? Hatırlayın anayasanın ilk sürecini. Grupların bir kısmı boykot ettiler zaten. Hiç katılmadılar yani, evet. Yoktular bile sürecin içerisinde. Dolayısıyla yeni statüko herkesin başını kaldırıp kazanç ve kayıpların tekrar dağıtılmasına bakacağı bir süreç olacak. Çok pazarlık yapılacak. Elindeki güç ve pazarlığa giriyorsun. Tabii ki yani Kuzey Irak'ın elindeki gücün de belirli sınırları var. Zamanında topu çevirirken bile zorlandıklarını hatırlayalım.
1: Şimdi de daha zor duruma düşmek gibi kendileri adına bir endişeleri var diye var. Anlıyoruz bu durumdan. Şimdi Türkiye'nin bölgede kurduğu koordinasyondan bahsettiniz, evet. Ya. Aslında pek çok ülkeyle tabii irtibat halinde Türkiye. Bunun son örneklerinden biri de işte 28 Eylül'deydi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, evet. Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. El Nahyan tarafından kabul edildi. Fidan'ın o ziyarete ilişkin açıklamasına baktığımızda şunu görüyoruz. Hem ikili ilişkiler hem bölgedeki sorunlar, bunları değerlendirmek bakımından çok son derece verimli bir ziyaret olduğunu söylemişti. Dedi ki Türkiye olarak bölgesel dayanışmayı güçlendirmeye ve bölgemizin huzur ve refahı için diplomatik temaslarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Tabii Birleşik Arap Emirlikleri diğer körfez ülkelerinden daha farklı bir konumda. Özellikle İsrail'le ilişkiler bakımından.
2: Kesinlikle.
1: Ve bu ziyaretten bir gün önce biz öğrendik ki İsrail Başbakanı Netanyahu oradaydı. Ve sonradan gelen haberlerden sadece emirliklerin yetkilileri, yöneticileriyle görüşmediğini, işte Suudi Arabistan, ABD, Fas, Kuveyt, Bahreyn, Libya, Hafter Cephesi, Umman, Mısır gibi ülkelerden temsilcilerle de bir toplantı yaptıklarını öğrendik. Bu doğal olarak bir kez daha emirliklere çevirdi gözleri ama Hakan Fidan'ın ziyaretinden sonra bir ilginç ziyaret daha oldu. Neydi o? Emirliklerin devlet başkan yardımcısı Riyad'a gitti. Veliaht Prens'le görüştü ki bu emirlikler ve Suudi Arabistan'ın malum arası Yemen üzerinden bozulmuştu. Evet. Görüşmüyorlardı. Ondan sonra yapılan ilk görüşme olması bakımından da oldukça dikkat çekici. Yani bir şeyler oluyor.
2: Kesinlikle.
1: Onu görebiliyoruz ama acaba ne oluyor, ne dersin?
2: Evet Çağrı Bey, şimdi burada sadece Sayın Fidan Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir diplomatik ziyaret gerçekleşir demek çok sığ bir yorum olur. Kaldı ki burada artık baktığınızda çok daha farklı denklemler görüyoruz. Şu son zamanlarda özellikle Mekke Savunma İttifakı ile beraber ben hep şunun altını çiziyorum. 2017'de o altın küre üzerinde Trump'ın vermiş olduğu pozla beraber o dönem Trump şunu iddia ediyordu. Özellikle Körfez ülkelerine, oradaki Orta Doğu'daki Körfez ülkelerinin güvenlik mimarisini kendisinin inşa edeceğine yönelik bir taahhütte bulunmuştu. Fakat artık öyle olmadı. Tehditler sadece İsrail odaklı veya diğer paramiliter gruplar odaklı olmadı. Körfez ülkeleri bir de İran tehdidiyle karşı karşıya kaldı ve hiç beklemedikleri bir zaman diliminde, hiç bilmedikleri, alakaları olmayan bir savaş. Yani tabii ki İran bakış açısına baktığınızda alakaları var ama kendi bakış açılarına baktığınızda hiç dahili oldukları bir savaş değil. Bir anda İran'ın misilleme yanıtlarıyla karşı karşıya kaldılar ve bir yerden sonra artık Körfez ülkeleri şununla karşı karşıya kaldı. Demek ki güvenlik mimarimizi Trump yegane kendi başına gerçekleştiremiyormuş ve bunu yapamıyormuş. Doğal olarak bu kadar maliyeti yüksek bir bedel ödeyip de karşılığında tekrardan füzelerinizin altında kalıyorsanız ve bir şekilde ülkeniz bundan etkileniyorsa doğal olarak farklı bakış açıları ve farklı müttefiklikler konusunda adımlar atmanız gerekiyor. Şimdi üst üste Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu diplomatik müzakere ve ziyaretlerini tabii ki tesadüf olarak okumamak gerek ama İsrail'in ziyaret, Netanyahu'nun görüşmesinde özellikle diğer ülkelerin var olup olmadığı yönünde hala tam anlamıyla kesinleşmiş,
1: evet,
2: ve bir açıklama yapmadı taraflar ama fakat Netanyahu'nun geldiğini biz biliyoruz. Bir de şimdi burada dış politika özelinde biz bunu konuşuyoruz ama

0: Ama İsrail açısından baktığınızda bu 7 Ekim 2023 saldırılarında Netanyahu'nun bilgilendirildiği fakat Birleşik Arap Emirlikleri'ne ısrarla hayır sen de yalanla diye baskı yaptığını da duyuyoruz biz, evet, iddialar arasında. Şimdi sadece dış politikadaki dönen o mevzular değil, aynı zamanda kendi iç politikasında da İsrail'in bir kuyruk sıkışması yaşadığı için aynı şekilde Birleşik Arap Emirlikleri'ne bu ittifakını ve bir şekilde desteğini sürdürmesi söz konusu. Öte yandan Türkiye'ye baktığınızda artık Türkiye bölgenin farklı aktörleri arasında bir diplomatik ağ kurmaya başladı Çağrı Bey. Ne demek istiyoruz? İşte bir Mekke Savunma İttifakı ile beraber şunu gördük. Artık bölgesel ittifaklara da ihtiyaç var. Geçen hafta da konuştuk ki Birleşmiş Milletler'in uluslararası örgüt olarak ne kadar artık işlevsiz olduğunu, bölgesel ittifaklara da ne kadar ihtiyaç olduğunu o dönemde. Yani geçtiğimiz hafta da ben aslında bunun altını çizmiştim. Yine aynı şekilde niteliyorum. Demek ki bölgesel ittifaklara da ihtiyaç var. Ve özellikle böyle bir zaman diliminde Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arası böyle iyiyken, aynı zamanda İbrahim Anlaşmalarını Birleşik Arap Emirlikleri desteklerken, öte yandan Suudi Arabistan'la Baye arasında bir gerilim devam ediyor iken, Yemen karışıkken, doğal olarak bölgedeki denklemi okumak ve ona göre önleyici adımlar atmak çok önemli. Önleyici adımlar derken sadece silah olarak, savaş olarak, saldırı olarak bahsetmiyorum. Atacağınız her bir stratejik adım nihayetinde sonuç olarak devamında bazı sorumlulukları da beraberinde getirecek. Doğal olarak bugün Mekke Savunma İttifakı'nın biz genişlemesi, kurumsallaşması ile birlikte genişlemesinden söz ediyoruz. Böyle bir ortamda Birleşik Arap Emirlikleri'nin, işte Suriye'nin, Mısır'ın, Suudi Arabistan'ın tavır ve takındığı tutum, bölge ülkeleriyle olan ilişkileri, nihayetinde ortak adım atabilme, birlik içerisinde hareket edebilme ve İsrail gibi bir tehdidin varlığını başlı başına kabul edip Birleşik Arap Emirlikleri'nin artık bir an önce bence tabii ki o hatadan dönmesi gerekir ama maalesef yapamıyoruz işte. Bu görüşmelerin devam etmesi gerekiyor. Tabii o yüzden bu kadar tesadüfi olmayan görüşmeler artık bölgesel olarak da bazı denklemlerin kurulduğunu bize gösteriyor. Şunu gördük, artık uluslararası örgütler işlevsiz. Hı hı. Maalesef 193 ülke bir araya gelip hiçbir karar almadan belki 1-2-3 kınamayla geçiştirdikleri, kürsü önünde konuşulup ama bir türlü ilerlenilemeyen bir süreçle karşı karşıyayız. O zaman bölge içerisinde özellikle bölgede bu kadar fazla bedel ödeyen ülkeler var iken Batı için her şey yolunda Çağrı Bey. Batı Orta Doğu sürecini yaşamıyor. Evet, Suriye iç savaşında bile gelen mültecileri göndermek için ellerinden geleni yaptılar ki Türkiye mazlumlara o kadar kucak açmasına rağmen aradaki farka, onun batıya giden mülteci oranıyla Türkiye'ye gelen mülteci oranı bile çok farklıydı o dönem, hatırlayın. Buna rağmen Batı o kadar rahatsız olmuşken bugün Orta Doğu'da Gazze'ye soykırım uygulanırken, işte İsrail her tarafta istikrarsızlık çıkarırken Batı için sadece Rusya-Ukrayna meselesinde aman bir daha Sovyet tehdidi yaşamayayım, aman Rusya'nın bir daha dronları, İHA'ları, SİHA'ları benim bölgeme gelmesin, Estonya'yı rahatsız etmesin, Polonya'yı işte hava sahasında sıkıştırmasın derdinden başka düşündüğü bir şey mi var? Kendi güvenlik mimarisini Rus tehdidinden korumak için oluşturmaya çalışan bir Batı var.
1: Doğru.
0: Bir yandan Orta Doğu'ya bakıyorsunuz ki olası bir belirsizlikle, bir savaşla, bir istikrarsızlıkla, inanın şimdi İran'ı konuşuyoruz. İran'daki petrol sürecinin Hürmüz'ün abluk altına alınması ve İran tarafından kapatılmasıyla birlikte dünya bütün bedelini ödüyor şu anda. Yani bütün dünya bunun bedelini ödüyor. O yüzden yani baktığınızda artık farklı oluşumlara, nihayetinde farklı bölgesel ittifaklara ve birliklere ihtiyaç var. Ve bu noktada Sayın Fidan'ın diplomatik yaklaşımı bence çok anlamlı. Bakın ilk İran Savaşı olduğunda da keza kendisi çok yoğun bir tempoyla müzakerelerini gerçekleştirmişti. Ve özellikle İran'ı da aynı şekilde bu tarz misilleme yanıtlarının olmaması gerektiğini, Körfez'in de itidarlı yaklaşarak buna sert bir yanıt vermemesi yönünde çok sakin ve dingin bir ortam hazırlamıştı. Yani bunu Türkiye'den başka kim yapabilir? Özellikle bu kadar başarısız devletler olsun da aman karmaşıklık çıksın da biz buradan biraz çıkar elde edelim diyen birçok gözü açık ülke varken, başta Yunanistan, İsrail, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, doğal olarak böyle bir ortamda Türkiye'nin o itidal ortamını yaratıyor olması çok önemli. Şimdi bir de Mekke Ortak Savunma İttifakı ile birlikte bölgesel olarak Türkiye'nin zaten biz çok uzun süredir güçlendiğini söylüyoruz. Aynı zamanda bunun küresel çapta da gücüne güç katabilecek bir hamle olduğunun da altını çizdiğimizde doğal olarak bu tarz ziyaretleri, bu görüşmeleri bir bütün olarak okumak gerekiyor. Tabii sadece bunu savaş ortamı değil. Aynı şekilde bugün petrol kısmı çok çok önemli. Hı. Bakın cebimize, yani mutfakta

0: aldığımız ekmeğe kadar, işte petrole bu gece tekrardan bir zam gelecek. Tüm dünya diyoruz ya bedelini ödüyor. Ama Trump dalga geçer gibi neyse diyor, petrol inecek zaten, seçimden sonra biz onu halledeceğiz diyor. Baktığınızda şimdi böyle bir ortamda bu kadar karmaşık ve siyasi olarak çıkar odaklı bir yaklaşımla ilerleyen liderler nezdinde Türkiye'nin hem kendi güvenliğini, hem ekonomik politikalarını, hem o arzı, talebi yaratması ve bu konuda adımlar atması tabii ki çok önemli. Yani şunu çok net görüyorum ve her zaman da altını çiziyorum. Artık o Türkiye, o eski Türkiye değil. İşte bugün Teknofest Urfa'da devam ediyor. Savunma kapasitesi olarak çok güçlenen, güçlenmeye de devam eden, eksikliklerini çok hızlı bir süreçte yenilemiş, gidermiş ve üzerine katan bir anlayışla ilerliyor. Böyle bir ortamda işte en başa döndük ya, güvenlik mimarisini Trump mı inşa edecekti? Hayır. Bugün Batı'da, Avrupa Birliği de gelip benim güvenlik mimarim NATO'ya devredemiyorum. Devretsem de tamam, gayri safi yurt içi hasılasını arttırdım ama yine de güvenemiyorum. İşte Türkiye seninle işbirliği yapmak istiyorum deyip aynı şekilde Körfez'e baktığınızda da Türkiye ile bir savunma anlamında ittifak kuruyorsa doğal olarak buna diğer dışarıda İsrail ile yakın olabilme ihtimali olan ve yakın olan ülkelerinde aynı şekilde tutumunu ve tavrını incelemek, değerlendirmek önem arz eder. Evet, çok büyük şeyler oluyor. Olmaya da devam edecek. Dış politikadaki yaptığınız her bir eylem doğal olarak sizin daha çok bölgesel değil küresel anlamda büyümenize olanak sağlar. Nitekim de biz bence bunun sonuçlarını görüyoruz. Nereden mi görüyoruz? İşte Yunanistan hemen manşetini atıyor. İsrail hemen manşeti atıyor. Türkiye'nin bu kadar yükselmesiyle beraber kendileri için ne kadar tehdit olduklarını, işte hem seçimleri de yaklaşıyor İsrail'in. Keza Yunanistan'da 2027.
1: Evet, Nisan ayı. Nisan ayında. İlkbaharda bekliyoruz.
0: Evet, hemen bunu Türkiye'nin güvenlik anlamındaki öncülük açısından kurmuş olduğu o politika ve stratejilerin kendilerini ne kadar tehdit edecek bir hamle olduğunu manşetlerine taşıyor. Demek ki bu kadar rahatsız olduk görüyorsanız çok doğru bir yoldasınız. Çok doğru bir yoldayız. Gücümüze güç kattığımız nice zamanları olsun inşallah.
1: İyi adımlar attığımızın teyidi diyorsunuz. Özellikle Yunanistan ve İsrail basınında yazılan çizilenler. Şimdi tabii Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail tehdidi özelinde söylüyorum Orta Doğu'ya ne tarafta durduğu aslında İsrail'in dizginlenmesi bakımından ya da dizginlenmesinin zorlaşması bakımından da önemli. Netanyahu'ya baktığımızda şunu gördük. O ziyaretin dönüşünde, yani emirliklerden ülkesine dönüşünde, zaten bir seçim süreci olduğundan da bahsetti Fatma Hocam. Zor durumda olduğunu da biliyoruz. Yani siyaseten çok istediği yerde değil. Partisi de, kendisine verilen şahsi destek olarak da. Ama İsrail siyaseti içinde, parlamentosu içinde zaten koalisyon hükümeti kurmak çok zor aşılabilen bir denklem ve iki tarafta şu anda onu sağlayamıyor. Bir muamma var. Yani gri bir alan var orada. Hal böyle olunca Netanyahu'nun söylemlerinin de gittikçe sertleştiğini eylemleriyle beraber görmeye başladık seçimler yaklaşırken. O ziyaretten dönüşte de bir hava üstünde arkasında bir savaş uçağıyla bir açıklama yaptı ve bunu sosyal medyadan da yayınladı Netanyahu. Dedi ki seçimler yaklaşırken düşmanlarımızın bize saldırmaya çalışacağına dair işaretler var. Hava kuvvetleri üstümüzden söylüyorum, bizimle uğraşmayın, uzun kolumuz her an her yerde size ulaşır. Yani aslında açıkça bir tehdit, tabii isim zikretmiyor ama bunun hedeflerinden birinin de, söyleme hedeflerinden birinin de Türkiye olduğunu varsaymak için de İsrail'den gelen yeterince done var elimizde. Bir yandan da 5 muhalefet partisinin Netanyahu'yu devirmek için, yani seçimde geçebilmek için birlik yaptığını görüyoruz. Böyle bir ortamda şimdi Netanyahu gibi bir siyasi profilden bahsettiğinizde ve böyle açıklamaları karşınıza koyduğunuzda, hani bunu sadece dışarıdan gelecek bir İsrail'e saldırı değil de bir provokasyon, İsrail hükümeti eliyle de belki seçimleri etkileyecek bir provokasyon yapma ihtimali olarak da görmek, bunu yok saymak herhalde çok doğru olmaz diye düşünüyorum. Ne dersiniz?
2: Yok saymak mümkün değil. Tam dediğiniz gibi özellikle işte bu ziyaretler neden şimdi yapılıyor? Birleşik Arap Emirlikleri'ne neden koşa koşa gittin? Niye gittiğiniz ilk önce açıklanmadı da sonradan açıklandı? Neden 6 saat neyi görüştünüz işte Birleşik Arap Emirlikleri ile? Özellikle 7 Ekim'in arkasındaki alınan istihbaratlar Mısır'dan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden, onların kendi istihbaratlarından Şimbet'e bilgi verildi ve işte ama bunlar bir şekilde işleme konulmadı, hasır altı edildi. Bunun üzerinde biz şu anda yaşadığımız sürecin içerisine girdik ve

0: Netanyahu ve Netanyahu'nun hükümeti işte koalisyonu kurdu. Ben-Gvir'i, Smotrich'i, geri çekilen diğer tabii ki partileri söylemiyorum koalisyondan. Bunların aslında sorumlu olduğu ve şu andaki uyguladıkları politikaların da yeterli olmadığı, başarılı olmadığı, sadece İsrail'i uluslararası arenada itibarını yerle bir ettiklerini ve başarısız olduklarını söylüyor. Şimdi Netanyahu bu noktada ne kadar sıkışmış olduğunu anlamak lazım. Önünde seçim var. Seçimler 27 Ekim'de, çok bir zamanı da kalmadı. Eğer koltuğundan olursa kendi ülkesinin içinde de birçok görülmesi gereken dava var, yargılanacak. Ve o koltuğu bir şekilde kaptırmaması gerekiyor.
1: Ki geçmişte de benzer durumlara düştüğünü biliyoruz, özellikle yargılanma konusunda. Evet. Ve bunlardan bir şekilde sıyrılabilme maharetini de gösterdiğini biliyoruz. Netanyahu dediğinizde çünkü siyasetin
0: Netanyahu
1: çok eskisi olan
0: bir
1: isim. O konuda kendi adına yetenekli de sayılabilecek bir isim diyebiliriz. Tabii. Yani bu da aslında kenara koymak, unutmamak gereken bir başka
0: detay bence. Tabii elimiz kolumuz uzun demiş ya. İsrail'in kendi içinde de eli kolu öyle oldukça uzun olduğunu bildiğimiz bir aktör zaten. Her zaman karmaşık ilişkileri olan biriydi ama bir taraftan da koltuğu kaptırmamak için sadece bu artık bir iktidarda kalma meselesi de değil. Kendi kişisel istikbali içinde, ailesi içinde böyle bir çaba içerisine girmiş durumda. Bunca zaman yaptıklarının hesabı sorulacak mı derseniz, hani onu uluslararası düzeyde sorulabileceğini çok da fazla çok umut var olamıyoruz. Ama kendi içerisinde hesap vermesi gereken birçok nokta var. Ama ne olursa olsun işte o yeniden seçimler yapıldığında çıkıp sanki Birleşik Arap Emirlikleri evet biz vermedik istihbarat böyle bir şey yoktu dese, bundan etkilenecek olan bir kitle var mı? Ya da istihbarat evet biz verdik bildiği halde böyle oldu. Bu bilginin seçim sonuçlarına nasıl yansıyacağını tabii bilmiyoruz. Çünkü o işte 120 sandalye var, 61 sayısına ulaşmaları gerekiyor. Azınlık hükümeti falan kurmayacaklarsa, güvenoyu bir şekilde alacaklarsa o güvenoyun alınması gerekiyor. Ve ikna etmesi gereken çok fazla sandalye var mutlaka. Desteklemesi gerekiyor o sayıyı tutturmaları için. Bir taraftan da güven oyu almaları gerekiyor.
1: İşte böyle ama bir ortamda büyük. Netanyahu'nun profilini de düşündüğünüz zaman bu açıklamalar üzerine bir sahte bayrak operasyonu ihtimalini göz ardı etmemek gerektiği kanaatindeyim diyebiliyorsunuz.
0: Edemeyiz çünkü şu anda biz 7 Ekim'in failinin kim olduğunu İsrail'in kendi içerisinde bu kadar açık tartışıldığı bir dönemden geçiyor. Hadi herkesi bırakın. İsrail'in kendisi hani muhalefeti tutun sokaktaki vatandaşına kadar nasıl oldu? Biz bu kadar insanı kaybettik kendi vatandaşı. Yoksa şey değil yani, bir soykırım uyguladık derdi de değil bu bir taraftan bakıldığında.
1: Evet.
0: Neden biz işte kendi insanlarımız hayatını, vatandaşlarımız hayatını kaybetti? Bunu kendi kendimize mi yaptık? Şu andaki olduğumuz mevcut duruma gelmek için mi bu adımlar atıldı? Kendi vatandaşımızı mı feda ettik şu anda Netanyahu'nun bu uyguladığı politikalar için? Asıl eleştirilen nokta bu. Ya da niye bütün dünyada soykırım deyince artık İsrail, İsrailliler her yerde tepki görüyorlar? Bu imajı temizleyebilir miyiz? Netanyahu'suz yeni bir sistem kurabilir miyiz? Netanyahu olmasın, biz bütün suçları Netanyahu hükümetine isnat edelim. Bundan sonra aslında bunlar bizim uyguladığımız politikalar değil, onayladığımız şeyler değil. İşte sıfırdan başlayalım, bunlar sürekli konuşulan şeyler.
1: Aynen öyle. Yani şunu da söyleyebiliriz. Hani Netanyahu gitse bile aslında İsrail devletinin ana hedefleri değişmeyecek. Filistin
0: tabii ki
1: üzerinde ve bölge üzerinde. Yani Netanyahu'nun bir şekilde seçimi kaybetmiş olması aslında hiçbir sorunu çözmeyecek.
2: Gazze meselesi Netanyahu ile başlamadı ki çağrı
1: yöntem ve
2: gittiğinde onunla bitsin.
1: Aynen öyle. Ki umuyoruz daha iyi gider diyelim.
2: Tabii ki
1: bir araya gideceğiz, sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Kısa bir aramız var. Az sonra tekrar karşınızda olacağız.

0: Bu devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: 24 Özel devam ediyor. 3. bölümde karşınızdayız. İsrail'i konuşuyorduk. İsrail'den bahsederken tabii bunların hepsinin doğal olarak İsrail'de yaklaşan erken genel seçimle bağlantılı olduğunu vurgulamak lazım. Vurguladık gerçi, tekrar altını çizelim ama İsrail deyince bu işin bir de Amerika Birleşik Devletleri boyutu var ki orası da doğrudan aslında Kasım ayında yapılacak ara seçimlerle bağlantılı ve son dönemde Amerikan siyasetinde de sokaklarda da İsrail'e tepkinin, antipatinin arttığına giderek şahit oluyoruz. Son dönemde oluyoruz ama aslında bir süredir devam ediyor bu diyebiliriz. Özellikle cumhuriyetçi kesimden de artık İsrail'e tepkilerin artmaya başladığını görüyoruz diyebiliriz. Bu tepkileri gösteren isimlerden biri aslında Amerikan medyasından önemli bir isim. Cumhuriyetçi kimliğiyle tanınan, bir süredir sosyal medya üzerinden yorumlar ve açıklamalar yapan Tucker Carlson, ki aslında oldukça da önemli sayılabilecek, sözleri dikkatle takip edilen bir isim, bir gazeteci diyebiliriz. Tucker Carlson'ın yaptığı bir açıklama vardı ki aslında İsrail'e yönelik tepkilerin özeti diyebiliriz buna. Orada tabi Amerika Birleşik Devletleri'nde son zamanlarda İsrail'e yönelik devasa bir mühimmat sevkiyatı onayı verildi biliyorsunuz. Ve bu onayın ne kadar yanlış olduğunu anlatan bazı açıklamaları vardı. Onları bir dinleyelim, tabii, ondan sonra devam edelim. Karşısında açıklamaları geliyor.
1: Bu bir silah satışı değil, yaklaşık 900 kilogramlık 40 bin adet bombanın hediyesidir. Bunun boyutunu modern bir zihnin kavraması oldukça zordur. Bu miktar Ağustos 1945'te Hiroşima'ya atılan Little Boy atom bombasının yıkıcı gücünün tam 6 katıdır. Amerikan ordusunun mühimmatı öylesine kısıtlı ki hareket alanımız tamamen daralmış durumda. Çünkü yeterli cephanemiz yok. Böyle bir dönemde bu yardımın yapılması tablonun vahametini açıkça göstermektedir. Burada tanık olduğumuz şey, dünyanın en güçlü ülkesi olması gereken bir devletin hiçbir doğal kaynağı bulunmayan 9 milyonluk bir ülke tarafından kontrol edilmesidir. Bu apaçık gerçeği izlemek şaşkınlık verici. Yaşananları inkar etmek ve gerçekliği yeniden yazmak isteseler de hakikat tam olarak budur.
0: Evet, Tucker Carlson böyle diyor. Tekrar özetleyelim. Diyor ki şu an apaçık ortaya çıkan şey, dünyanın en güçlü ülkesi olması gereken bir devletin hiçbir kaynağı olmayan 9 milyonluk bir ülke tarafından kontrol edildiği gerçeğidir. Evet. Aslında çok da doğru bir tespit. Tabii bunu derken bu açıklamalarında şöyle bir detaya da vurgu yapıyor. Onu da aktaralım. Kongrede bu kararı veren 4 kişinin 4'ü de İsrail'den devasa paralar alıyor. Diyor ki İsrail lobisinin ne kadar etkili olduğu malum Amerika Birleşik
2: Devletleri. Bu muhtemelen doğrudur. Yani hani paralar kısmı... Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde politika ve para arasında çok sıkı bir ilişki var. Zaten kapitalizmin kalesi. Yani ayrıca seçim süreçleri ister kongre, ister yerel, ister ara, ister ulusal seçimler olsun, parasız işlemeyen bir çark Amerika Birleşik Devletleri. Pek çok yerde öyledir ama Amerika Birleşik Devletleri'nde çok daha fazla.
0: Tabii İsrail lobisinin şöyle bir özelliği de var. Onu da vurgulayayım hocam müsaadenizle. Beni düzeltin yanlışım varsa ama Amerikan vergi mükelleflerinin paralarıyla İsrail'e yapılan bu yardımların, verilen bu desteklerin çok küçük bir kısmını İsrail Amerikalı siyasetçilere ödeme olarak kullanıp çok daha büyük paraları geri alıyor. Yani sürekli büyüyen bir kartopu gibi büyüyen bir düzen var aslında.
2: Doğru. Yani Amerika Birleşik Devletleri olmadan İsrail'in Orta Doğu'da varlık göstermesinin çok çok sınırlı olacağını söyleyebiliriz. Bu İsrail'i küçümsemek için söylemiyorum. İsrail'in belirli teknolojik artıları olduğunu biliyoruz. Oldukça radikalleşmiş bir nüfusu ve siyasetçileri var. Bu da eğer sürekli bir savaş alıyorsanız bir artıdır yani. Çünkü o nüfusu ve siyaseti motive edebilirsiniz. Özellikle toprak kazanımı konusunda İsraillileri ikna etmek mümkün oluyor. Çünkü bu çok mantıklı bir süreç değil aslında. Toprak kazanımı üzerinden güvenlik inşa etmek. Ama yani bunu başarıyor İsrail politikacıları. Ve bunu geri çevirecek sesler giderek daha kısıtlanıyor. Bu da bir artı. Eğer Orta Doğu'da siz belirli savaş hala sürdürmek zorundaysanız ve İsrail sizin elinizde, yani Amerika Birleşik Devletleri için kullanıyorum, hala bir enstrümansa, dolayısıyla evet bunlar birbirini besliyor. Şunu da söylemek istiyorum, evet İsrail'in pek çok sınırlılığı var. en büyük sınırlarını da 7 Ekim'de gördük. 7 Ekim tam bir başarısızlıktı. Yani demin konuşuluyor ya, eşik Arap Emirlikleri haber vermiş olsun, vermemiş olsun, bunun yansıması, yani bunun bu kadar süre sonra basına yansıtılması, seçimlerle alakalı olsun, alakasız olsun. 7 Ekim saldırıları İsrail için bir büyük bir istihbarat ve güvenlik zafiyetiydi. Ve İsrail kendisini tamamen bölgesel düzenin dizayn edilmesi noktasında en merkezinde gördüğü noktada gerçekleşti ve her şey sarsıldı. Bunu hepimiz biliyoruz. İsrail'in de hala kazanamadığı, neredeyse sonsuza dek süren bir savaş sarmalının içerisine girdiğini görüyoruz. Kolay bir şey değil. Ayrıca soykırımcı bir ülke olarak Birleşmiş Milletler'de nasıl karşılandıklarını gördük.
0: Evet.
2: Yani bunun hem bölgede yarattığı bir nefret dalgası var. Yani hem bununla yaşayacaklar, hem Birleşmiş Milletler gibi bir platformda görüyoruz ki İsrail yalnızlaşıyor. Meşruiyet açısından yalnızlaşmak kolay bir şey değildir. Yani her yerde diplomatik olarak sürekli savunma yapmanız gerekir. Kolay bir şey değil. Ve bütün bunlara mahkum oldu İsrail. Ama bütün bu zafiyetlere rağmen Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'in güvenliğini daima Orta Doğu'da garanti etmeyi arzu ettiğini de unutmamamız lazım. Bu Netanyahu ile ilişkili değil, bu İsrail'deki radikal politikalarla ilişkili değil. Muhtemelen Amerika Birleşik Devletleri'nde başkan ve çevresi, Filistin, İsrail meselesi, Arap-İsrail meselesi konusunda hiçbir fikre sahip değil. Ama yine de İsrail'in güvenliğini garanti etmeyen bir bölgesel düzene yanaşmayacaklar. Bu noktada aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde hep farklı sesler oldu. Yani bu Tucker aslında popüler bir ses ve bizim için önemli olan kısmı ve bütün dünyanın dikkat ettiği kısım, Cumhuriyetçi Parti içerisindeki bir eleştiri dalgasını dillendiriyor oluşu.
0: Evet.
2: Ama eskiden beri çok daha ciddi isimler de İsrail'in güvenliğinin garanti edilmesi meselesinin İsrail'in çıkarlarını gerçekleştirme meselesi olmadığını altına çiziyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle İsrail'in arzu ettiği gibi sonsuz savaşlara girmemesi gerektiğini altını çiziyordu. Dolayısıyla hani o eleştiri Amerika Birleşik Devletleri içinde her zaman var. İsrail'in zafiyetler içerisine düştüğü müddetçe, yani nedir? Caydırıcılığını hala gerçekleştiremedi. Bunu İsrailliler bile kabul ediyor. Bu aslında çok zor bir şeydir. Yani İsrail için kendi caydırıcılıklarının zarar gördüğünün kabul edilmesi, görünen köy kılavuz istemez. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin yardımı olmadan Orta Doğu'da İsrail ancak hayırlı işler dileyebiliriz. Yani rakip ve nefret eden çok. Ayrıca çok akılsız politikalar yaptılar, çok kan döktüler falan. Amerika Birleşik Devletleri'nin yardımına muhtaçlar, bu tavuk yumurta hikayesine dönüyor. Herkes birbirine muhtaç, herkes birbirine muhtaç olduğu için herkes bir noktada birbirinin sırtını sıvazlamak zorunda kalıyor. Ama Cumhuriyetçi Parti içerisinde muhtemelen sadece İsrail politikasının bu işte eski Mearsheimer gibi bu realizmin babaları tarafından söylenen eleştiri özelinde bir eleştirisi yok. Neydi o eleştiri? Amerikan çıkarları ve İsrail'in çıkarları aynı değil. İlla aynıymış gibi davranmak zorunda değiliz. İsrail'in güvenliğini garanti etmek, İsrail'in tüm çıkarlarını gerçekleştirmek demek değil.
0: Aslında Trump'ın Suriye özelindeki politikası buna biraz uyuyor diyebiliriz.
2: Uyuyor ama İran meselesi olmasaydı, ya İran savaşı kazanılsaydı Amerika Birleşik Devletleri içerisinde, biz bu eleştirileri böyle duymazdık. Esas mevzu Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'da bir çıkmaza girmiş olması. Ben şu anlamda pek çok kişi farklı düşünüyor ama Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a müdahalesinin sadece İsrail motivasyonuyla yapıldığını düşünmeyenlerdenim. Evet, İsrail'in motivasyonu çok etkili oldu. Muhtemelen İsrail yanılttı da, işte hazır bir şey var, işte geliyor, kazanacağız mutlaka. Muhtemelen bunlar söylendi.
0: Ama niyet zaten vardı mı diyorsunuz?
2: Ama niyet zaten vardı. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Belki sizin başka bir konunuzla da bağlantılı. İran'ın Kuzey Kore örneği gibi bir örnek olmasına izin vermemeye karar verdi. Ya bu bir karar. Bu İran'ın nükleer meselesini başka şekillerde çözebilirdi. Bugüne kadar da çözmeye çalıştılar. Olmadı. Amerika Birleşik Devletleri istediği sonucu almadı. Şimdi aldı mı diyeceksiniz. Şimdi de almadı. Ve belki bu sürecin sonucunda hala biz bilmiyoruz. Belki İran nükleer silaha daha yaklaşacak ya da nükleer silah geliştirecek. Bunu bilmiyoruz yani. Hani orada bir sürü belirsizlik hala devam ediyor. Amerika'nın bile bu soruya doğrudan yanıt veremediğini görüyoruz baktığımızda. Ama Amerika Birleşik Devletleri böyle bir karar verdi. Bu savaşa girdi. Belki bu savaşı Haziran'daki gibi daha kısıtlı bir savaş yapsaydı, gerçi bir kısır döngüydü, tekrar müzakereler vesaire olacaktı. Ama bu tür bir çıkmaza kendini sokmazdı. İşte orada İsrail'in etkisini görüyor cumhuriyetçiler ve şöyle diyorlar. Biz Grönland konusunda son derece başarılıyız, gerçekten öyle. Yani anlaşmayla bu Batı yarım kürenin böyle hegemonya demeden hegemonyası olma konusunda Amerika Birleşik Devletleri gayet başarılı. Venezuela'daki işte darbe mi dersiniz, yumuşak müdahale mi, sert müdahale mi, adam kaçırma mı ne dersiniz artık operasyonun adına deyin. Ama yapılan petrol anlaşması falan filan tamam yani. Ve Venezuela'da bir direniş falan olmuyor. Dolayısıyla bu Batı Yarımküre meselesinde Grönland'dan Venezuela'ya kadar Amerika Birleşik Devletleri ve Trumpizm çok başarılı görünüyor.
0: Orta Doğu oralara benzemiyor hali.
2: Ama Amerika Birleşik Devletleri gitti, koskoca bir konvansiyonel güç olarak Hürmüz'de çakıldı kaldı. Yani Hürmüz'ün belirli noktalarını açmak, açmamak bu Hürmüz'e çakılı kalma dinamiğini değiştirmiyor. Çünkü Hürmüz'de hala tam olarak açılmadık müddetçe biz kapalı diyebiliyoruz. Aynı şekilde üstelik bir de demin Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail konuşacak çok şeyleri var ama herhalde Yemen, Husiler, Kızıldeniz, Somaliland falan konuşmuşlardır. Çünkü bir zamanlar Somaliland'daki adamları getirtip Yemen'de savaştırmaya arzu ediyordu iki ülke yani. Hani dolayısıyla başka şeyler de hem Kızıldeniz hattında hem Hürmüz hattında Amerika Birleşik Devletleri çok zordu. Dolayısıyla bunun yaratmış olduğu sadece işte dizel fiyatının artması falan filan, bunun işte küresel batıda farklı farklı maliyetler çıkartması, Avrupa için daha ağır bir maliyet, Amerika için daha başka bir maliyet değil. Evet, muhtemelen Tucker Carlson şöyle diyor. Cumhuriyetçiler olarak çok ciddi bir devrimsel bir nokta yakalamıştık. Çünkü Trump devrimci biri. Müesses nizama karşı falan, beğenirsiniz beğenmezsiniz. Entelektüel biri değil, derin biri değil ama müesses nizamı dönüştürmekle ilgili gerçekten attığı adımlar var. Ve Batı Yarımküre'deki aslında başarısı onu daha güçlü bir konuma getirebilirdi. Fakat burada öyle bir başarısızlık var ki. Ayrıca bir de tabii bunun ahlaki yanı var biliyorsunuz. Evet. Yani İsrail'i işte Birleşmiş Milletler'de de gördük. Bizim Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı konuşmanın alkışlandığını gördük. Mahmut Abbas'ın alkışlandığını ve iki devletli çözümün tekrar ve tekrar hatırlatıldığını gördük. Ve İsrail'in yalnızlaştığını, bu kadar yalnızlaşan ve ahlaki olarak da liberalleri kaybetmeye aday bir destek, cumhuriyetçileri o devrimi gerçekleştirememe korkusuna kapılıyor. Bu da bir top çünkü. Yani bunu her dakika yakalayamayabilirler Amerikan siyasetinde. Yarın öbür gün liberal kesimde de başka bir figür ortaya çıkar. Nasıl Obama ortaya çıktı, nasıl bazı figürler ortaya çıktı. Yani onlar da eli böğürlerinde durmuyorlar, düşünüyorlar. Trumpizmin karşısına nasıl yine devrimci görünen tırnak içerisinde bir figür koyabiliriz daha liberal hatlarda. Dolayısıyla bu endişeye sürüklüyor cumhuriyetçileri. Çünkü çok şey kazanmışlardı. Bu daralacak. Ve çok şey kaybedebilirler. O nedenle Tucker Carlson hep böyle bir uyarı tonunda konuşuyor baştan itibaren bakarsanız. Çünkü bu savaş kazanılmadı. Ve savaşın kazanılması giderek erteleniyor farkındaysanız. Yani Trump ne dedi? Seçimlerden sonra çözüleceğini düşünüyorum dedi. Yani demek ki seçimlere kadar bir şey yok. Seçimlerden sonra da...
0: Ne olacağı da belli değil aslında.
2: Belli değil ve şu haberler geliyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri bence Trump altında... Bu savaştan kolay vazgeçmeyecek. Ne kadar anlaşmak isteseler de kolay vazgeçmeyecekler. Müttefikler, yani bölgedeki müttefikler ve askerler ve komutanlıklar, Amerikan komutanlıkları falan, bu savaşın gerçekten daha da uzayacağına planlamaya başladılar. Şimdi bu çok hoş bir sinyal değil. Çünkü uzun savaşlar işte gördük. Karadeniz'de 5 yıl var. Kontrolden de çıkabilir bazen. Sonuçta büyük güçler bazen kaybederler de savaşları. O zaman bunun travması artık 20 sene daha gider. Yani Vietnam biliyorsunuz bir 20 sene Amerika'yı etkilemişti.
0: Evet.
2: Amerika'yı mahvı etti? Hayır. Amerika yerinden mi sarsıldı? Hayır. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin karar mekanizmalarını 20 sene neredeyse etkiledi. Dolayısıyla... Bu da kaybedilen bir savaş olursa bir 20 senede bu etkiler. Yani bunları görebiliyorlar. Bu riskler var. Amerika bu riskleri aldı.
0: Tam da bu sebeple işte özellikle füze stoklarının iyice azaldığı söylenirken İsrail'e yapılan bu sevkiyat daha da tabii dikkat çekiyor. Rahatsızlığa sebep oluyor diye anlıyoruz Amerika Birleşik Devletleri'nde. Şimdi İsrail'den bahsederken bölgemizde aslında Yunanistan'dan da bahsetmemek olmaz. Yani bu iki ülkenin aslında Türkiye karşıtlığında bir ortaklık yaptığı da malum, bunu zaten eylemleriyle de açıkça gösteriyorlar. Şimdi Yunan basınından gelen bir haber vardı, Tanea gazetesinden. Marinos Gassiamis imzalı bir haber ki kendisi Genelkurmay Başkanı'na Şahin Subaylar'a yakın bir isim olarak biliniyor. O haberde tabii Türkiye ile gerilimlerden bahsederken aslında 24 saatlik bir önleyici saldırı planı olduğu Yunan Genelkurmayı'nın üzerine yazılmış bir haberdi bu. Özetine baktığımızda şunu görüyoruz. Yani Dendias'ın stratejisi, Savunma Bakanlığı'nın stratejisi diyelim. Tırnak içinde söylüyorum. Türkiye'ye hızlı bir askeri darbe vur, batılı müttefikleri yardıma çağır. Masada Ankara'ya karşı avantajlı bir şekilde yer al, masaya otur. Ama tabii bunların da bir şekilde Yunanistan'da artık başlamış olan seçim atmosferiyle alakalı olduğunu kenara not ederek soracağım bunu. Şimdi diyelim ki dediklerini yaptılar. Yani 24 saat Türkiye'de çeşitli hedeflere saldırılar düzenlediler. İşte o 24 saatin bir şekilde Yunanistan'ın Türkiye'yi etkilediği bir tabloyla sona erdiğini varsayalım. O 24 saat geçti ama 25. saatten sonra ne olacak yani? Ondan sonra Türkiye'yi kim durduracak? Çünkü bakıyorsunuz askeri güçlere, üretim kapasitesine, etki gücüne,
3: nüfusuna, ekonomisine.
0: Yani arada dağlar kadar fark var. Yani Yunanistan neye güvenip de böyle bir şeye yeltenebiliyor diyeceğim. Hani batılı güçleri yardıma çağır diyor ama iki NATO ülkesinden bahsediyorsunuz.
3: Yani hiç düşünmez mi ki Yunanistan o 24 saat dolduktan sonra sayaç sıfırlandığında, yeni saate tekabül ettiğinde ne olacak?
0: Ki o 24 saat dolacak mı, o da ayrı bir mesele tabii.
3: Tabii ki,
0: yani onların vizyonuyla dolduğunu varsayarak
3: söylüyoruz. Şimdi uzun süredir biz İsrail ile Yunanistan arasındaki bu şer birliğine, ittifak ortaklığını konuşuyoruz zaten. Hatta ikinci bölümde de konuştuk. Sürekli Türkiye'nin yükselmesiyle, gücünün artmasıyla birlikte bunu maişetine bir tehdit olarak taşıyan, özellikle dış politikada güvenlik ikilemini oluşturmaya çalışan İsrail hem de Yunanistan karşımızda. Bir de buna üçüncü ortak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi var ki Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de özellikle çevrelemek maksadıyla biz hem tatbikatlar yapmaya başladıklarını hem savunma anlamında işbirlikleri yapmaya başladıklarını biliyoruz. Peki gerçekten hesaplandığı gibi mi olacak? Yani karşımızda küçük bir ABD olmuş da bizim mi haberimiz yok? Önleyici stratejilere mi artık başvurur olacaklar Yunanistan? Tabii denesinler, görsünler. O başka bir nokta ama bakın Türkiye bunca zaman bütün komşu ülkeleriyle, dünyadaki diğer ülkelerle, İsrail hariç, İsrail'in yapmış olduğu soykırımı kenara bırakıyorum, İtidarlı yaklaşan ve aynı şekilde diplomasiyi, müzakereyi, barışı çağıran ve küresel sistemde bunu sağlamaya çalışan bir aktör. Ama kaldı ki sen Türkiye'yi hedef tahtana koyuyorsan eğer, bunun tabii ki bir bedeli var. Şimdi hep konuşuyoruz. Ne zamanki bir savunma kapasitesinde gelişmişlik olduğunda manşetine taşıyan Yunanistan yavaş yavaş artık Türkiye'ye bu tarz saldırılarını gerçekleştirebilme ihtimali konuşur oldu. Peki neden? Bir, bahsettiğiniz gibi 2027'de seçimler var. İki, şimdi bir de caydırıcılık iletişimi

0: vurmaya çalışıyor ki bakın bunun altında da büyük bir korkunun olduğunu söylememiz gerek Çağrı Bey. Sanki buna yapabilecek güçleri varmış gibi bu konuda İsrail'le bir destek içerisinde, işbirliği içerisinde hareket edebilecek güçleri varmış gibi Türkiye'yi uzaktan bir tehditvari söylemlerle veya kendi askeri güçlerini Türkiye'yi hatırlatıcı söylemlerle yaptıklarını görebiliyorsunuz. O yüzden bence burada asıl sormamız gereken soru Yunan askeri liderliği artık neden bu doktrinin bazı unsurlarının açıkça konuşulmasını istiyor işte.
1: Şunu da parantez olarak açayım müsaadenizle. Şimdi Yunanistan'da Türkiye tehdidi söylemi, evet siyasette her zaman kendine yer bulmuştur. Medyada da özellikle yer bulur. Yani sokakta durum daha farklı olabiliyor tabii ama yani Türkiye'den bunun böyle görülmediği ve bu kadar önemsenmediği de bir
0: kesinlikle
1: gerçek. Yani şundan dolayı söylüyorum. Daha önce yapılan açıklamalarda sorulduğunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçim atmosferiyle bağlantılı olduğu vurgusuyla çok üzerinde durmadan bunu geçtiğini hatırlarız. MGK bildirisine de şimdi tekrar baktığımda kontrol ettiğimde mesela 8 madde görüyoruz. Yunanistan'dan hiç bahsedilmiyor.
0: Çünkü çok da dikkate alınmıyor. Şimdi hatırlayın NATO zirvesinde Miçotakis'in yürüyüşü bile değişir olmuştu ki bizim Türk sinemamızda sahte kabadayı gibi yürüdüğü görüntüler de ortadaydı. Yani bu bile onların olduğu konumu, kendilerini gösterme çabaları içerisinde olduğunun bir bize göstergesi. Şimdi bir de öte yandan evet Atina çok uzun süredir ciddi anlamda para harcıyor. Özellikle İsrail'le olan Aşil Kalkanı'ndaki o savunma işbirliğine büyük bir para harcadı ve muhalefet kanadı.
1: Bu arada İsrail'den satın alınan bazı füze sistemlerinin de bazı adalara konuşlandırılmakta olduğu yönde
0: evet,
1: haberler
0: evet
1: var. Onları da
0: muhalefet kanadı bunu çok eleştirdi. Bir de sistemin İsrail'de kaldığını göz önünde bulundurduğunuzda muhalefet dedi ki hem para veriyorsun hem sistem İsrail'de bu nasıl olacak? Doğal olarak biraz daha kendi iç kamuoyunda da bunu konsolide edebilmek ve topluma bunu anlatma ihtiyacını güdebilmek maksadıyla hem Türkiye'yi bir hedef tahtasında koyup Türkiye'yi bu şekilde önleyebilme kapasitesini açıklama ihtiyacı hem de yatırmış oldukları paraların boşa gitmeyeceğini, işte istenildiği zaman kullanılabilecek güçte olduğunu da kendi iç kamuoyunu anlatma çabaları var. Ama dediğiniz gibi ne kadar dikkate alınır? Bugün Türkiye'nin üretmiş olduğu kamikaze dronlarıyla beraber adalardan göndereceği herhangi bir saldırı, Yunanistan'ın buna verebilecek kapasitesi yok. İstediği kadar İsrail'le bu kadar savunma işbirliği yapsın, verebileceği bir yanıtı yok. Verebileceği bir alan yok.
1: Yunan hükümetinden de muhalefetinden hükümete gelen eleştirileri de hatırlatalım burada. Yani İsrail'le yapılan bu işbirliğinin aslında İsrail'in kendi amaçları doğrultusunda Yunanistan'ı Türkiye'nin karşısına yem olarak atmak anlamına geldiğini
0: evet
1: söyleyen
0: tabii
1: çok ciddi eleştiriler şimdi Yunanistan'ın içinden geliyordu.
0: Kesinlikle
1: özellikle.
0: Şimdi bunca zaman işte ikinci bölümde biraz değinmiştim. Özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı ile beraber güvenlik mimarisini Türkiye'ye devretmek isteyen ve Türkiye ile daha güvenilir bir aktörle, kafasına estiği gibi 10 dakikada söylem değiştiren bir liderle değil de en azından küresel sistemde o barış ve güven ortamını tesis edebilen bir aktörle devam etmek isteyen bir Batı var karşımızda, bir Avrupa Birliği var. Şimdi İsrail Yunanistan aracılığıyla böyle bir savunma sistemi üzerine kurmuş olduğu anlaşmayı aslında biraz da şunu yapmak istedi. Ben de buradayım. Benimle de anlaşabilirsiniz. Bakın uluslararası toplumdan izole edilen, yavaş yavaş artık Netanyahu ile yan yana durmak istemeyen bir kamuoyu oluşmaya başladı. Her ne kadar hala Gazze'de bir sonuç elde edilemese de sonuç olarak artık Netanyahu gibi bir katilin meşruluğu artık sorgulanır durumda.
1: Tabii bu arada o BM görüşmelerinde Netanyahu ile görüşen ve birlikte resim veren iki Batılı liderden, Avrupalı liderden birinde Yunanistan Başbakanı evet olduğunu da unutmayalım.
0: Zaten o kadar işbirliği yaparken neden görüntü vermesinler ki yan yana? Şimdi böyle bir sistemde kendisini de Avrupa'ya, bakın benim de savunma kapasitem var, benimle de çalışabilirsiniz, Türkiye'yi elimine edip ben buradayım diyebilecek bir anlayış ta aynı zamanda Yunanistan bir basamaktı. Bundan önce Finlandiya ile de aynı şekilde bu görüşmeleri gerçekleştirdi İsrail. Keza Yunanistan'da bunun ikinci basamağıydı. Kendini biraz daha Avrupa Birliği'ne hatırlatma ihtiyacı içerisinde. Şimdi bir de NATO meselesi var ki Çağrı Bey. İki ülke de NATO üyesi. Zannediyor ki Yunanistan böyle bir önleyici saldırı gerçekleştirdiğinde NATO hemen gelecek. Aman Türkiye sen saldırma. Tamam hadi bunu barışa çevirelim. Yunanistan sana verdiği zararla kalsın. Böyle mi zannediyor gerçekten?
1: İyi de yani planlarına bakarsanız ilk saldıran zaten Yunanistan
0: tabii
1: olacak.
0: Ki.
1: NATO burada devreye girecekse zaten Türkiye'nin yanında girmesi lazım mantıken.
0: Tabii ki ama o da Batı'ya olan güveni ve inancı doğrusunda zannediyor ki Yunanistan'ın bu saldırısını koruyacak ve işte bunca zaman ABD'nin ortaya koymuş olduğu önleyici saldırı bahanesinin arkasına saklanıp işte ABD de yaptı, ben de yaptım, kendimi korudum algısı, masumiyet algısı içerisine girmeye de çalışabilecektir. O yüzden yani baktığınızda Yunanistan biraz dikkate alınmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Çünkü çok uzun süredir Doğu Akdeniz'de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail, o üçü arasında Türkiye'yi o Doğu Akdeniz'de bir çevreleme politikasını gidermek ve bunca zaman Avrupa Birliği'nin şımarık çocuğu dediğimiz Yunanistan artık Avrupa'dan o kadar desteğini göremedikten sonra şey, denize düşen yılana sarılır derler ya, kaldı İsrail yılanına. Doğal olarak böyle bir ortamda İsrail gibi bir katil Netanyahu anlayışı, hani az önce de konuştuk, belki sadece Netanyahu'nun gitmesi bu anlayışı değiştirecek. Hayır, değiştirmeyecek. O belki başka soruda konuşacağımız bir husus ama sonuç olarak İsrail gibi bir zihniyet hala bu kadar her tarafta Türkiye'ye bir gel gel yapmaya çalışması göz önünde bulundurulurken Yunanistan'da bu çıkarlara işte ortak oluyor. Güney Kıbrıs'a da aynı şekilde. Hatta dediniz ya, adalara bu konuşlanan füzelerden bahsettiniz. Hatta İsrail'den alınan birçok füzenin de tabii ki teyit edilmedi ama iddialar o yöndeki. Güney Kıbrıs'a da konuşlandığı yönünde iddialar var. Bakın, olası bir durumda Güney Kıbrıs'a da buna müdahale edebilecekleri bir anlayışla ilerliyorlar. Doğal olarak tabii ki dikkate alınmamakla beraber Türkiye bunu yakından takip ediyor. Adalardaki problemleri de, keza Yunanistan'ı çekmeye çalıştığı hattı da nasıl engelleriyse Türkiye, yapacağı her hamleyi de başından çözebilecek güçtedir, kabiliyettedir.
1: Tabii seçimler atlatıldıktan sonra şahsen bu meselenin Yunanistan kaynaklı bu gerilimin biraz daha yatışmasını ben bekliyorum ama yaşayacağız, göreceğiz. Ama seçim evet, atmosferinde tabii Yunanistan'da konuşulan başka önemli meseleler de var.
0: Evet.
1: Çok tartışılan başka bir mesele, ilkbaharda yapılan bir toplantıya dair Yunanistan'da. Amerika Birleşik Devletleri'nin Atina Büyükelçisi'nin bir sözünden bahsediliyor ki, Amerikan Wall Street Journal'ın haberinden hareketle söylüyorum bunu. Ya Amerikan medyasında yayınlanmış bir haber olmasından hareketle. Demiş ki Büyükelçi, istediğimiz her yerde hükümeti düşürebiliriz. Buna Yunanistan'da dahil. Tabii bu söylendikten sonra yeni ortaya çıkıyor ama bu söylendikten sonra Romanya'da ABD ile anlaşmazlığa düşen bir hükümetin değişmesi meselesi var. Tabii bu ortaya çıktı şu saatte, bugünlerde. Muhalefet ayağa kalktı. Yani ne oluyor, şimdiye kadar niye sessiz kaldınız diye. Taraflardan gelen açıklamalar aslında bunun bu haberin doğru olmadığı yönünde olsa da pek ikna olmuşa benzemiyor muhalefet gördüğümüz kadarıyla. Ama burada başka bir önemli mesele var. Hani Yunanistan özelinde evet tartışılıyor ama ABD'nin hala işte bazı ülkelere biz demokrasi getiriyoruz diye savaş açan ABD'nin pek çok ülkede de hala demokratik yollarla seçilmiş hükümetleri silahlı ya da silahsız şekilde bir şekilde değiştirme, indirme, yani tırnak içinde darbe de diyebileceğimiz bazı yöntemleri kullanarak hükümetleri devirip değiştirmek gibi bir hakkı hala kendisinde gördüğünü anlıyoruz ki bu aslında oldukça da sıkıntılı bir durum diye düşünüyorum. Ne dersiniz?
2: Şimdi tabii bu olayın özelinde bu konuşmalar, görüşmeler aslında Romanya'daki hükümetin devrilmesine ya da düşmesinden önce yapılmış olması zaten bir taraftan sorgulanması gereken kısım. Yine o olayın özelinde o zamanki mevcut konjonktüre göre ABD'nin istediği şekilde enerji noktasında, oradaki mesele aslında biraz da enerji noktasıydı. Bu dikey koridorun ABD'nin devreye almak istediği kısmında Romanya'nın kendi kaynaklarını kullanıp enerjiyi ABD'den satın almak istememesi. Buna karşıt da bir şekilde işte o koalisyondaki partilerin kendi vekillerini çektikten sonra bir şekilde hükümetin devrilmesi gibi bir süreç vardı. Ama şimdi burada sizin de söylediğiniz üzere ABD istediği şekilde farklı yöntemlerle istediği ülkeye bir sistem dayatması da yapıyor. Bakın, kim gelecek bizimle işbirliği yapmazsanız ben farklı yollarla yönetimi de değiştirebilirim, içinde bulunduğunuz yapıyı da değiştirebilirim, ekonomik olarak sizi zorlayabilirim, İçeride farklı çıkar gruplarıyla farklı ilişkiler inşa edebilirim, içeriden de birçok tabii ki kriz çıkabilecek, kaos çıkabilecek, işte iktidarın içinden, muhalefetin içinden farklı yapılarla ya da farklı gruplarla, farklı çıkar gruplarıyla güç ilişkileri adı altında, çıkar ilişkileri adı altında bir şekilde sisteminizi, düzeninizi bozabilirim ve sizin kendi mevcut yönetiminizi farklı sebeplerle, görünür görünmez yöntemlerle bir şekilde bozabilirim. ABD bunu kendisine zaten hak olarak görüyor. İstediği bir ülkede yeniden bir sistem dizaynını zaten kendisine hak olarak görüyor. Şu andaki mevcut durumlarda da hiçbir şekilde geri adım atmıyor oluşu, mesela İran'ın son BM toplantısından sonraki yeni 7 maddelik olan önerisinde de görüşmek isteyen taraf, bakın biz sürekli şöyle görüyoruz. İran da bir şekilde masaya gelmeye çalışıyor. İran da bir şekilde hani devrim muhafızları görüşmek istemiyoruz, görüşmüyoruz dese de o diplomasiyi temsil eden tarafın hala bir şekilde masada bir çözüm yolu sunduğunu, ne olursa olsun yine de konuşabiliriz, yine de bazı maddelerin üzerinde mutabık kalırsak bir şekilde bir çözüm yolumuz olur diye saldırı altında olmasına rağmen, ilk saldıran olmamasına rağmen bir şekilde bir çözüm yolu sunduğunu görüyoruz. Ama ABD'nin buna karşı Trump'ın bu teklifi bile reddettiğini görüyoruz. Çünkü ABD, Trump hükümette tabii ki böyle, bütün ülkelere ya da bütün güç gruplarına, bütün çıkar gruplarına kendi istediği şekilde bir politika empoze etme hakkını kendinde görüyor. ABD çıkarlarının haricinde hareket ederseniz ya da ABD'nin müttefiklerinin önem verdiği mesela İsrail gibi ülkelerin çıkarlarının karşısında hareket ederseniz, çalışmazsanız ABD'nin hayrına, sizi tabii ki farklı yollardan dar boğazlara sokup hükümetinizi de devirebilir, ekonomik sıkıntıya da sokabilir, içerideki işte iç yapıyı bozacak şekilde, huzuru bozacak şekilde, güvenliği bozacak şekilde başka meselelere de yatırım yapabilir. Zaten şu andaki hiçbir şekilde krizlerin çözülemiyor oluşu da bir taraftan sürekli konuşuyoruz. Güç boşluğu, güç değişimi, burada bir paradigma değişimi, yeni bir yapının ortaya çıkışı. Bir taraftan ABD'nin hala bu düzeni yeniden dizayn edip kendi çıkarları doğrultusunda da bir sonuç doğurmasını bekliyor. İşte enerji akışını kontrol altına alması, hiçbir şekilde İran'la hala doğru düzgün masaya oturmaması, İran'ı ben tamamen artık darboğaza soktum, adım atacak yerleri kalmadı. Ya evet diyecekler ya da biz ablukaya da devam edeceğiz. Hürmüz de zaten bizim. Son birkaç saatte böyleydi en son Trump'ın duyurduğuna göre.
1: Trump BM'de diyordu ya bu arada, hatırlarsınız. Hmm. İran'da her şeyin sonu geldi. Sonu gelmeyen tek bir şey kaldı. O da enflasyon diye. Yani o ekonomik olarak boğma yönünde çok ciddi adımlar attıklarını
2: yani söylüyorum. İran bunun tek örneği değil tabii ki, dünya üzerindeki darbelere bakarsanız, Latin Amerika'daki ülkelerin de darbelerine bakarsanız hep arkasında bir CIA eli olduğunu, aynı şekilde Balkanlardaki ülkelere de bakarsanız, aynı şekilde bu yapıların bu elle düzenlendiğini, Orta Doğu'yu artık zaten biliyoruz. Sürekli yıllardır konuştuğumuz mesele, cetvelle çizilen işte haritalar meselesi, sadece ABD'nin değil tabii ki başka ülkelerin de dahilinde olduğu süreçler, ama bu anlayış şu anda değişmiş gibi zaten görünmüyor. Hatta yeni stratejileriyle çekiliyormuş gibi göründüğü yerlerde de yeni bir aslında yapı dayatması var. Farklı farklı ülkelerde sistem dayatması var, farklı farklı ülkelerde iktidar dayatması var. Çıkarlarına göre hareket etmiyorsa o zaman hareket edecek olanı destekleriz. O zaman hareket edecek olanı getiririz diye sürekli kendi yapısını, kendi sistemini empoze etme sevdası her zaman vardı. Bu bugün de var. İleriki dönemlerde de olacak. Sadece ülke bazında da değil, bölge bazında da, sistem bazında da sürekli ABD kendi istediği yoldan küresel sistemin gitmesini istiyor. Yani başat aktör olmak istiyor. Her şeyi belirleyen aktör olmak istiyor. Sistemin devamını garanti altına alan aktör olmak istiyor. Ve bütün sistem de benim çıkarım üzerinden inşa edilsin diyen aktör olmak istiyor. Ki bu Trump'ın da hatırlarsanız bir taraftan da seçim propagandasının içinde de vardı. ABD işte MAGA'cıların yeniden bir numara yapacağız. Ama bunu hangi yöntemle yapacaklar? Nasıl yapacaklar? Yavaş yavaş o Trump'ın işaret ettiği noktaların ABD'nin hakikaten kazanım hanesini artı olarak yazıldığını biz maalesef görmeye başladık. O süreç içerisinde işaret edilen Venezuela'dan tutun Grönland'de, işte Meksika Körfezi, ABD Körfezi oldu, İran meselesi, başka birçok kelime vardı. Orada birçok iddia vardı. Rusya-Ukrayna meselesi hala bekliyoruz. Ama ne olursa olsun sistemi regüle eden tarafın ABD olma isteği ve bu yolda da çalışma isteği işte öyle sanki kısa vadede bitecekmiş, çekilecekmiş ya da yeni bir sistemin devreye girmesine müsaade edilecekmiş gibi de gözükmüyor.
1: Maalesef öyle. Tabii bu büyük güçler arasında ki mücadelelere de çok ciddi şekilde yansıyor. İşte Ukrayna'dan bahsettiniz biraz önce savaştan. Oradan da devam edelim müsaadenizle. Ukrayna Savaşı artık yıllar oldu yani.
0: Evet.
1: Daha ne kadar sürecek onu da bilmiyoruz açıkçası. Yapılan tüm girişimlere rağmen bir türlü bir sonuç alınamıyor. İşte en son Trump'ın talebi vardı, hatırlarsınız, taraflardan enerji tesislerine saldırılar olmasın. Zaten teyit edilmemişti ve saldırılar devam etti. Şiddetlenerek de artıyor ama
3: Onu kolay kolay kabul etmez. Yani Rusya da etmez ama Ukrayna da etmez.
1: Ukrayna'nın içinde savaşın sürmesi bir yana, artık bu savaşın yayılması riski de çok daha ciddi şekilde konuşulmaya başlandı. Özellikle Avrupa'ya taşması konusu ciddi bir endişe konusu gördüğümüz kadarıyla. Son açıklamalardan biri Ed Miliband'den mesela, İngiltere Dışişleri Bakanı, karşımızdaki dünyaya teşhis konusunda dürüst olalım, savaş Avrupa'ya döndü demiş. Hı hı. Bununla beraber son günlerde bir Kaliningrad tartışması var. Evet. Kaliningrad dediğimiz yer oldukça hassas, Avrupa'nın içinde bir yumuşak karın diyebiliriz. Hı hı. Yani Avrupa'nın içindeki Rusya'dan bahsediyoruz
3: Avrupa'nın
1: aslında.
3: Avrupa'nın içindeki Rus toprağı, evet.
1: Yani bir medya kuruluşunda yapılan analizden hareketle çıkan bir tartışma. NATO'nun burayı abluk altına alabileceği, hı hı, üzerine bir varsayımdan, ama Rusya'nın Londra Büyükelçiliği vasıtasıyla gelen açıklama oldukça sertti. Yani İngilizlerin ya da NATO'nun herhangi bir askeri eylemi olursa Kaliningrad'a karşı, nükleer silahlar dahil Rusya'nın elindeki tüm araçlar kullanılarak karşılık bulacağı yönünde, evet, net bir ifade var ki bu oldukça tehlikeli bir ifade.
3: Aslında şöyle, bu savaşta çarşambanın gelişi perşembeden belliydi. Yani elin böyle yükseleceği. Çünkü savaş uzayan bir savaş. Uzayan savaşlarda genelde arada bir fren konur. Yani burada da arada bir fren konulmaya falan çalışıldı ama genelde frensiz gidiyor. Hı hı. Bunun temel sebebi el yükseltme korkusunun taraflarda olmaması. Bunun neden böyle tezahür ettiğine dair muhtemelen, yani uluslararası ilişkilerciler bundan sonra çok tartışacaklar. Çünkü her zaman bir el yükseltme korkusu vardır. Bir tarafta nükleer bir aktör var ve siz onun nükleer caydırıcılığının sınırlarını zorluyorsunuz. Bu arada Rusya'nın nükleer caydırıcılığı tam olarak zarar gördü mü, görmedi mi? O bile çok belli değil. Şu anlamda söylüyorum. Genelde nükleer caydırıcılığa sahip olan aktörün topraklarına konvansiyonel saldırı yapılmaz. Cayar aktörler. Ama Rusya'nın topraklarına konvansiyonel saldırı yapılıyor.
1: O eşik aşılmış görünüyor.
3: O eşik aşılmış durumda ve Rusya bunun karşılığında nükleer silah kullanmadı. Doktrinleri oysa nükleer silah kullanmaya, yani bu bir karar artık doktrine göre. Yani Kremlin'de ya da işte artık hassas odasında, şurasında, burasında Rusya'ya yönelik veya müttefiklerine yönelik, yani Belarusya'ya yönelik varoluşsal bir tehlike, bir tehdit olduğu düşünüldüğü anda, bu ile konvansiyonel olur, ekonomik olur, abluk olur, şu olur, bu olur. Düşünüldüğü anda nükleer silah kullanmanın önü açılmış durumda. Tabii. Dolayısıyla
1: Rus doktrininde ilk kullanan ben olmayacağım diye bir şey yok bildiğim
3: kadarıyla. Tam tersi. İlk kullanma hakkını tutuyor elinde. Evet. Bu değişiklik 1993'te yapılmıştı aslında. Yeni bir değişiklik değil. Ama, hı-hı, giderek, yani ilk kullanacak ben olmayacağımı kaldırmıştı. Sovyetler dönemindeki nükleer doktrin Rusya'nın ilk vuruş şeyini reddetmesi, hakkını reddetmesi üzerineydi. Sonra baktı ki Rusya, Sovyetler yıkılınca konvansiyonel olarak küçüldü. Elinde nükleer caydırıcılık kaldı. Dolayısıyla nükleer caydırıcılığını koydu. Olayı, o nedenle konvansiyonel saldırılara da, yani nükleer olmayan saldırılara da karar verdiği takdirde nükleer cevap verebilir. Bunu geçirdi ama 93'ten itibaren eşiği düşürdü. Yani başlangıçta eşiğin yüksek bir yerlerde olduğu düşünülüyordu. Şimdi eşik karar alma mekanizmasına bırakılmış durumda. Bu son derece tehlikeli bir şey zaten. Bunun neden korku yaratmadığını anlamak mümkün değil. Bunun korku yaratması gerekiyor. Ama beklenen korku bir türlü olmuyor. Ya Batı hala Rusya'nın bu saldırıyı yapmayacağını mı düşünüyor? Çünkü savaşın başında öyle düşünüyordu, yani nükleeri Ruslar kullanmayacaklar. Ruslar da eşiği düşürmekle beraber hep ara yöntemler buldular. Böyle yani hani yaratıcı ara yöntemler buldular. Gittiler çok ciddi konvansiyonel saldırılar yaptılar. Savaş konvansiyonel olarak kaldı bugüne kadar. Hı hı. Ama doktrin orada. Rusya'nın nükleer silahları kullanma eşiği çok düşmüş durumda ve bu savaş uzuyor ve tehlikeli bir boyut alıyor. Kaliningrad mevzusunu bir zamanların Batı Berlin'iyle kıyaslayabiliriz. Ruslar da oraya abluka uygulamıştı ve işte Batılılar, Amerikalılar havadan ablukayı dermişlerdi ve Berlin'deki o kara nokta bir türlü çözülememişti. Soğuk savaş içinde de çok ciddi krizlere neden olmuştu. Ve o krizlerde doğrudan Batı ile Rusya'nın karşı karşıya kalma tehlikesi vardı. Burada da Kaliningrad'a böyle bir abluka uygulanırsa, çünkü havadan da Rusya'nın ulaşması çok mümkün değil. Dolayısıyla evet, Rusya'nın savurduğu tehdit ciddi bir tehdit. Ciddiye alınması gereken bir tehdit. Ama korku yaratabilir mi? Yani o tırmanma korkusunu yaratabilir mi? Ondan emin değilim. Çünkü Avrupa, özellikle Avrupa, bu savaşı aynı zamanda, yani hala Rusya'nın belirli açılardan güçsüz olduğu

0: toparlanabilmiş bir şey değil. Ama yani...
1: Üstelik Ukrayna Savaşı nedeniyle daha da yoruluyor.
0: Daha da yıpranmış ve yorulmuş durumda ama yine
1: üretim
0: de...
1: üretim kapasitesinin hala NATO tarafından dikkatle izlendiğini ve yüksek olduğunu söylediklerini
0: ama
1: hatırlıyoruz.
0: Ama yine de yani hani bir noktaya gelirse kaybetme noktasında karşı tarafında kaybetmesini sağlayabilecek kapasitesi var. Hı hı. O nedenle korku eşiğinin bu kadar mantıksız bir şekilde göz ardı edilmesini ben şahsen anlayamıyorum. İşte hem Rusya ile ilgili değerlendirmeler noktasında Batı Rusya'nın bir yerde sıkışacağını düşünüyor. Hem savaşın hala asimetrik ve hibrit olarak kalacağını düşünüyor. Bu da aslında yani bence Batı'nın tehdit algılamalarındaki en ciddi tehdit mevzusu ve yeterince ciddi. Yani Rusların hibrit ve asimetrik saldırı yapabileceğini, hatta saldırılar yaptığını düşünüyorlar. Ki olabilir, oraya bir drone düşüyor, buraya bir drone düşüyor. Bu dronelar, yani düşen dronelar öyle boş arazilere falan düşmüyor. Sivil hedefleri de vuruyor.
1: Almanya'da havaalanındaydı hatırlarsın.
0: Evet. Romanya'da galiba bir şeye, apartmana düştü. Ya ölenler oluyor. Dolayısıyla bunlar gayet ciddi aslında saldırılar. Bunların büyüdüğünü, hızlandığını, çoğaldığını düşünün. Bu ciddi bir saldırı riski Avrupa'ya karşı. Tabii bu tür bir asimetrik saldırı da tam olarak, yani NATO buna hazırlanmaya çalışıyor falan ama asimetrik saldırıları caydırmak veya onlara hemen cevap vermek son derece zor.
1: Peki teknik olarak bu NATO'nun 5. maddesini işletmeyi gerektiren bir şeye dönüşür mü?
0: Ama
1: bu drone saldırılarından
0: bahsediyoruz. Ama 5. madde, unutmayın, tarihte bir kere işledi. Neden? Yani hani çünkü her saldırıda 5. maddeyi işletirseniz, özellikle işte nükleer kapasitede hala biz nükleer stratejik denge açısından karşılıklı yok etme dengesi içerisindeyiz. 5. maddeyi işletirseniz o el yükseltme birdenbire kontrolden çıkarsa ne yapacaksınız? 3. Dünya Savaşı, nükleer savaş dünyanın yok oluşuna doğru mu gideceksiniz? Her noktada 5. maddeyi işletmek mantıklı değil. 5. madde ciddi bir madde.
1: Asli görevi caydırıcılık ama.
0: Asıl görevi caydırıcılık. Asıl, ama asimetrik tehditler ve konvansiyonel savaş şu anda çok caydırılabilir bir noktada değil. Hı hı. Rusya için de. Bakın zaten bununla ilgili makaleler yazılıyor. Çok ilginç bir dönemdeyiz aslında. Yani nükleer silahlar tam anlamıyla caydırıcılık sağlamıyor. Konvansiyonel savaşlar uzuyor. Dolayısıyla onlar da tam anlamıyla bir caydırıcılık ve cezalandırma mekanizması olmuyor. Dolayısıyla süre giden ve birbiriyle eklemlenen krizler dönemindeyiz. Hala bunu stratejistler çözebilmiş değil. Çözseler zaten savaşları zaferle bitirirler. Zaferle bitmiyor. En kolay zarar verme ve en korkutucu asimetrik tehdit. Rusya nükleer silahları kullanmadan önce asimetrik tehditleri muhtemelen yapacaktır. Yani Avrupa'nın başında daha çok drone'un veya başka şeylerin veya işte terör saldırıları olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Yani asimetrik tehdidi sadece drone'lar diye de koyamayız ki. Bir sürü...
1: Biraz hayal gücüyle sınırlı aslında.
0: Evet, yeni yöntemler de bulunabilir. Asimetrik tehdit bir nevi savaşın garip bir şekilde terörize edilme hali aslında ve yayılma hali. Seçimlere müdahale de asimetrik tehdit baktığınızda, çok radikal politik partilere verilen destek de asimetrik tehdit, dronların kafalarda uçuşması da asimetrik tehdit, siber saldırılar da asimetrik tehdit, bir sınıra göçmenleri sürmek de asimetrik tehdit. Yani bunların hepsiyle birlikte, yani hepsine karşı NATO işte belirli çözümler bulmaya çalışıyor ama Avrupa'nın kapasitesi de yetmiyor. Rusya'nın ilk zorlayacağı ayaklar bunlar olacak, zaten zorluyor. Ama buna karşı Kaliningrad kartı Rusya'nın nükleer tehdidi savunmasına neden oluyor. Bu tehdit bence ciddiye alınmalı, yani onu söylemek istiyorum. Sadece asimetrikte kalıyor ve Rusya yaratıcı çözümler buluyor ve bu savaşı hala kazanacağını düşündüğünden uzatıyor. Hı hı. Ama bir yerde kaybedeceğinle ilgili ya da bu savaşı kazanmanın uzun dönemde artık kendisi için mümkün olmadığıyla ilgili

0: bir karar verebilir. Bu karar yanlış da olabilir. Şu anda vermiş görünmüyorlar ama verebilirler. Verdikleri anda ne olacak? El yükseltme korkusu da yok. Kriz kontrolden çıkabilir. Ukrayna Savaşı bence son derece korkutucu bir savaş. Her iki taraf da birbirinin kırmızı çizgilerini çoktan aştı. Yeni kırmızı çizgilerde nerede çizildi belli değil. Dolayısıyla birden kontrolden çıkabilir. Bence Amerika da bundan rahatsız olduğu için arada taraflar arasında hani acaba taraflar biraz sağduyuyla frene basmayı, en azından geçici olarak frene basmayı düşünürler mi diye deniyor. Ama başarılı olamadı.
1: Şimdi tabii bunlardan bahsederken şunu da hatırlamak lazım bir yandan. Yakın geçmişte, son birkaç gün içinde, belki bir hafta içinde Avrupalı bazı çok üst düzey isimlerden önümüzdeki aylarda Rusya'nın Avrupa'da bir NATO ülkesine yönelik büyük bir hamle yapacağı yönünde beklenti içinde oldukları yönünde açıklamalar gelmişti. Bu ciddi bir uyarı aslında. Ama bunun öyle bir hamle olacağını söylüyorlar ki, yani gri alanda yapılacak bir şey.
0: Evet,
1: NATO'nun 5. maddesini işletmeye imkan tanımayacak seviyede ama önemli bir hamle olacak. Sizin bahsettiklerinizin belki bir kısmı bunlar. Ama Rusya'nın da, Putin'in de, şimdi biraz önceki açıklama Londra Büyükelçiliği vasıtasıyla yapılan bir yorumdu. Putin'in yaptığı resmi ağızdan açıklamada Avrupa'ya saldırı niyetimiz yok şeklinde
0: NATO'ya
1: söyledi ama
0: saldırı niyeti
1: Putin
0: yok.
1: Putin daha önce Ukrayna'ya da saldırı niyeti olmadığını söylemişti. Yani ortalık hayli karışık aslında o açıdan.
0: Ya Rusya'nın doğrudan konvansiyonel yöntemlerle NATO ülkesine böyle Ukrayna'da yaptığı gibi bir savaşla gireceğini düşünmüyorum. Sebebi şu: Rusya daha güçsüz, NATO daha güçlü. Hani Ruslar da aptal değil, hesabı yapıyorlar. Ama bu Avrupa'nın paçayı kurtardığı anlamına gelmiyor. Zaten o nedenle yayınlanan Avrupa dokümanlarında ya da işte bu Almanya'nın yayınladığı son kendi ordusu için stratejik dokümanda Rus tehdidi konvansiyonel, nükleer, hibrit, politik, böyle karışık, karmaşık ve çok kompleks bir tehdit olarak algılanıyor. Ona ilgili bir hazırlık süreci içerisindeler. Evet, NATO'ya konvansiyonel olarak saldırmaz ama başka yöntemleri var elinde. Ve o yöntemler 2014'te de vardı ve zorladı NATO sınırlarını, biliyorsunuz. Hava sahalarını da zorladı. Rusya açısından da kimi zaman kayıpların olduğu bir süreç yaşandı. Bugün çok daha sınırlı bir gücü var ama Ukrayna Savaşı'nı kazanmak zorunda hissediyor Rusya'da. Bunu da unutmamak lazım. Orada ben hala Rusya'da kaybı göze alacak bir siyasi planlama görmüyorum.
1: Biraz açar mısınız?
0: Yani Ukrayna'da kaybetmek üzerinden, yani belirli açılardan kaybetmek üzerinden hala bir planlama yapmıyor. Savaşı kazanmak üzerine yapıyor. Bu ne demek? Hala maksimalist amaçlarını gerçekleştirecek bir şekilde savaşın sonlanmasını önemsiyor demek. Bütün kapasitelerini de bu yönde kullanacak demek.
1: Tabii bu da Ukrayna'nın özellikle Avrupa'dan aldığı destekle savaşı uzattığı sürece Rusya'nın da daha fazla yıpranma riskini de beraberinde getiriyor ki bir açmazın içinde aslında bu açıdan. Savaş diyebiliriz. Yani kuzeyimizde bu tür sıkıntılar, güneyimizde, Orta Doğu'da bir yandan değişen dengeler varken diğer yandan İsrail kaynaklı ve İran Savaşı kaynaklı yaşanan başka sıkıntılar oldukça zorlu bir coğrafyada yaşadığımızı da tekrar bize hatırlatıyor. Umuyoruz ki bu sorunlar, bu sıkıntılar bir an önce aşılır diyebiliyoruz ancak. Tabii takipçisi olmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum katkılarınız için, yorumlarınız için. Konuşacak çok fazla konu var. Zamanımız da uzun ama gündem bitmiyor. Bitmeyecek gibi de görünüyor. Sevgili seyirciler, 24 Özel'den bu haftalık bu kadar. Tekrar görüşmek üzere efendim. İyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te. Olanlar ve olacaklar, görünenler ve gerçekler, kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20.45'te 24'te.

0: bugün Rehay Kuldaşlı'nın hem telif eserlerini hem de çevirdiklerini konuşmak istiyoruz. Yolculuğumuza bize kapı aralayacak iki çalışmanızla başlayalım ve ilk önce Arzu, neyi neden isteriz'e bir bakalım. Sorunun kendisi bu olabilir ama okumayı neden isteriz?
1: Çok teşekkür ederim öncelikle. Güzel bir soruyla açılış yaptık. Okumayı neden isteriz? Bence dünyayı anlamaya ve anlamlandırmaya çalışan herkes bir şekilde bu arzuyu içinde hissetmiştir diye düşünüyorum. Hatta kitabın açılışı da böyle başlıyor. Benim de çok hoşuma gitmişti. Şu anda bu satırları okuyorsanız belli ki içinizde bir arzu duyuyorsunuz diye. Aslında arzu içimizde bir makine gibi sürekli çalışan bir mekanizma. Çok da önemli bir mekanizma tabii. Aslında bizi biz yapan da bir mekanizma bir yerde. Ama okuma ihtiyacı nereden gelir? Sanıyorum en azından kendi açımdan konuşmam gerekirse tabii burada bütün insanlık açısından konuşmak çok makul olmayacaktır. Benim okuma ihtiyacım nereden geldi diye düşünürsem tabii insanın belli bir doğal yönelimi de oluyor doğrusu. Belli bir merak, her çocuk meraklıdır gerçi ama benim için şu olmuştu. Dünyaya baktığımda bir şeylerin tam yerine oturmadığını fark ettim ve bu bende aslında bir merak oluşturmaya başlamıştı. Ve tabii o zamanlar internet vesaire olmadığı için ulaşabileceğimiz ilk yer ansiklopedilerdi, evdeki ansiklopedilerdi. Ve onlara baktığımda merakım azalmak yerine artmaya başladı aslında. Ve okuma iştahım artmaya başladı çünkü ne kadar çok şey varmış dünyada. Yani bir çocuk bunu o anda tabii ki fark edemiyor. Ama bu sefer oturmayan şeylerin de sayısı artmaya başladı tabii ki. Ve bu giderek aslında bir kar topu gibi büyüdü bir yerde. E tabii yıllar geçtikçe insan kendini de daha iyi tanıdıkça kendi beğenisi de bir yerde gelişmeye başlıyor. Ya da kendi içindeki problemleri de daha iyi anlamaya başladıkça bu konuda bir yönelim gelişiyor elbette ki. Ama konu arzuysa okuma arzusu tabii ki en nadide, en soylu arzulardan biri gibi gelir bana. Dilerim herkes bu arzudan faydalansın.
0: Okurlukla ilginizi ve kurduğunuz bağı bir parça oraya bakarak anlamaya çalıştık ama çevirmen olarak okura sunduğunuz bir çalışma var önümüzde. Şimdi metnin niyeti, yazarın niyeti, okurun niyeti dedik. Burada bir de çevirmen merceği girmiş oluyor devreye. Hı hı. Dolayısıyla bu katmanlandıkça üzerine daha da fazla düşündüren, daha da fazla söz söyleme imkanını ve egzersizini ortaya çıkaran bir şey olmuş oluyor. Öncelikle okur olarak arzu neyi neden isteriz'e baktığınızda siz okur olarak orada neyi buldunuz, neyin peşine düştünüz? Sonra da bir başka okura, başka okurlara okuma imkanı sunabilmek için ele aldığınızda nasıl bir yolculuk başladı?
1: Yani bir okur olarak Arzu kitabında benim bulduğum en önemli şey aslında bunun bizi ne kadar büyük ölçüde yönlendirdiğini fark etmek oldu en başta. Az önce de ifade ettiğim

0: gibi biz fark etmiyoruz ama sürekli aslında bu mekanizmanın içindeyiz. Ve mesafe koymamı sağladı diyebilirim öncelikle. Kendi arzularıma bir mesafe koymamı sağladı diyebilirim. Çünkü kitabın aslında büyük iddialarından biri de bu. Çünkü neyi neden istediğimizi anlamamız gerekiyor gerçekten. Öncelikle ki bu tırnak içinde hapishaneden de biraz kurtulabilelim. Bunun bir hapishane olduğunu söylüyorum. Çünkü etrafımızda kurulan da bir şey bu aslında bence bugün. Yani bir nasıl desem Arzu Hapishanesi tarafından kuşatılmış durumda olduğumuzu da düşünüyorum. Özellikle sosyal medyaya baktığımızda, reklamlara baktığımızda gibi. Dolayısıyla benim için en önemli konu, okur olarak bu kitapta bulduğum en önemli konu, bu konuda bende bir mesafelenme uyandırabilmesiydi. Çevirmen olarak da çok keyif alarak çevirdiğim kitaplardan biri oldu. Sanırım en çok keyif aldığım kitaplardan biri olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bir de tabii önemli konusu, neyi neden istediğimizi anladık ama ne yapacağız bununla günün sonunda? Bunun bir de yönetim konusu var. Yani bu arzuları yönetmeyi de öğrenmemiz gerekiyor. Anlamak aslında bu işin ilk aşaması diyebiliriz. Asıl mesele bundan sonra başlıyor. Bir de tabii bunun için benim de çok şahsen de ilgilendiğim eski gelenekler, farklı gelenekler, uzak doğu gelenekleri, biliyorsunuz Budizm bütün temel meselesi arzudur aslında. Ve onlara verilen cevaplar, bu cevapların biz modern insana ne kadar hitap ettiğinin tartışılması. Bunlar bence önemli konular. Çünkü aslında arzuyla karşılaştığımızda iki temel yanıt var gibi görünüyor. Ya da tarihe baktığımızda buna iki temel yanıt verilmiş gibi. Birincisi tamamen bir hedonizm gibi düşünebiliriz. Bunu kabul edip buna uygun yaşamak, arzuyu doyurmaya çalışarak yaşamak her anlamda. İkincisi de çilecilik yolu. Arzuyu tamamen ortadan kaldırmaya çalışmak ki Doğu geleneklerinde de çok yaygındır bilirsiniz. Budizm özellikle buna eğilir. Ama burada bir üçüncü yoldan da söz edebiliriz. Kitabın da aslında biraz temel argümanlarından biri bu. Yani iki yoldan birini tercih etmek zorunda değiliz. Zaten genelde üçüncü yollar da hep daha makuldür hayatta. Felsefede de ben biraz böyle düşünüyorum. Radikallerden pek bir yere ulaşamıyoruz gibi. Dolayısıyla hem çevirmen olarak hem okur olarak beni gerçekten tatmin eden bir kitap oldu. Bilerek tatmin etme kelimesini burada kullandım. Benim bu kitaba çevirmen olarak da başlarken, okur olarak da başlarken içimde hissettiğim arzuyu gerçekten yerine getirdi diyebilirim.
1: İlgi alanınızda felsefe var, edebiyat var, mitoloji var. Biz bunları anlamaya çalışırken bir taraftan kategorize etmek zorunluluğu içinde de oluyoruz. Yani coğrafi yaygınlığı da var, zaman içindeki katmanları da var. Çok genel bir soru olacağının farkındayım. Belki tek bir cevabı da bulunmayabilir bunun ama kademeli olarak biz diğer kitaplarınıza da bakacağız. Fakat madem arzudan başladık, bu kadar varoluşsal bir meseleyle ilgilenirken hem coğrafi dağınıklığı hem zamandaki katmanları bakımından bugün yeniden ve yeniden tekrar ve tekrar ilgi duyulması normal mi kadim meselelere?
0: Ben normal olduğunu düşünüyorum. Çünkü aslında benim kendi felsefi yolculuğumda da etrafında dolaştığım problem biraz bununla ilgili. Genel bir anlamsızlık ve bundan büyük bir yorgunluk söz konusu.
1: Bu daha çağa has bir şey mi söylediğiniz, yoksa hep böyle ola gelmiş bir şeyden mi bahsediyorsunuz?
0: Bence bizim çağımıza has özel bir durum var. Daha önceden de elbette ki böyle insanın anlamlandırma ihtiyacı hiç sona ermemiş. Zaten mitolojilere baktığımızda, geçmiş kadim öğretilere baktığımızda bunların yansımalarını çok net bir şekilde görüyoruz. Bunlar bir dünya görüşü olmasının ötesinde bence etik yönleri de olduğunu düşünüyorum bunun. Ve çok önemli bence bu. Bugün kaybettiğimiz yönü de biraz bence bununla ilgili, mitolojilerle ilgili. Yani orada bir hikaye anlatırken aslında bir hikaye anlatılmıyor. Kıssadan hissederiz ya, orada nasıl davranılması gerektiğini de aslında anlatıyorlar. Dünyada nasıl ilişki kurulması gerektiğini. Trajediler mesela, kibir insanı ne hale getirir? Bunun üzerinedir. Bunlarla büyüyen insanlar bizim gibi olmuyor tabii haliyle. Onlar doğaya, dünyaya daha farklı bakıyorlar. Ama bugün baktığımızda böyle bir şey maalesef göremiyoruz. Yani bu yönde bir

bir eğitim almıyor hiçbir nesil ve anlamlandırma tarafımız eksik kaldığını düşünüyorum. Bilimin, teknolojinin yükselişiyle dünyayı anlama konusunda çok büyük mesafe kat ettik. Ama anlamlandırma tarafımız da maalesef güdük kaldı bu aşamada. Ve bunun içimizde bir tür tansiyon yarattığını görebiliyorum. Benim çalışma alanım da biraz buna yönelik. Ben biraz bu problemin etrafında dolaşmayı seviyorum. Bunun için de kendimi felsefeyle sınırlandırmaktan ziyade mitolojilere de bakmak, psikolojiye de bakmak, farklı alanlara, edebiyat bunlardan en önemlisi bence. Bugün hala bu işlevi görebilen bir şey varsa belki edebiyat olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu alanlar benim için önemli, kıymetli gördüğüm alanlar. Anlamlandırma konusu özellikle diyebilirim.

0: Peki istikameti biraz da Kötülük Miti kitabına çevirelim. Onun özelinde de sormak istiyorum ama genel manada dediğim gibi ciddi, katmanlı ve sizin anlattıklarınızdan anlayabildiğim kadarıyla mesuliyeti çok ciddi hissettiğiniz bir şey yapmaktasınız siz. Nereden başladık ya dediğiniz nokta oldu mu?
1: Çok samimiyetle itiraf etmem gerekirse genelde bir kitabın sonlarına yaklaştığımda ben bu mesleği tekrar yapmayacağım diye düşünürüm. Ama o kitaba son noktayı koyduğum anda bir gün falan dinlenip tekrar yeni kitaba başlarım. Biraz böyle bir şey. Yorucu tabii ki. Yorucu kısmı sonlara doğru yaklaştıkça özellikle. Çünkü bütün o anlam dünyasıyla, anlam bulutuyla dolaşmak, kafanızın içinde bunlarla yaşamak kolay olmuyor çoğu zaman. Ama bittiği andaki yeni kitap heyecanı da hiçbir şeyde yok diyebilirim. Şu ana kadar yanılmıyorsam 15 kadar oldu. Buraya kadar geldiğime göre bırakacak gibi görünmüyorum sanırım. Bundan sonra devam edeceğim muhtemelen.
0: Peki, iyilik iyidir, kötülük kötüdür. Nokta. Yazara aynen katılıyorum demek de mümkünken kötülüğün mitini Türkçe'ye kazandırıp oradan ne çıkarıyoruz, nereye gidiyoruz? Oraya bakınca mesela kötülük mitinde ne görüyoruz, ne buluyoruz?
1: Kötülük meselesi hep bir şekilde anlamlandırılmaya çalışılmış bir mesele. Ama tabii bunun çok pratik bir realitesi de var. Yani kötülük yok mu? Tabii ki var. Kötülük miti dediğimizde tırnak içinde kötü olarak adettiğimiz eylemlerin ağırlığını azaltmış olmuyoruz aslında. Burada Philip Kohl'un bence argümanın değerli kısmı şu. Bir şeye kötü dediğimizde aslında onu açıklar gibi görünürken aslında hiçbir şey söylememiş oluyoruz onunla ilgili. Sadece kötü deyip geçtiğimizde de biz bunu yaratan koşulları anlamaktan kendimizi mahrum bırakmış oluyoruz aslında. Çünkü bu kötülük kendini tekrar eden bir konu. Bunu anlamak zorundayız ki bunu ortaya çıkaran koşulları en azından giderebilelim ve problemin kendisini aslında ele alabilirim. Bir yandan tabii şu konu da var. Yani kötülük dediğimizde bu çok manipülasyona açık da bir kavram. Tarih boyunca özellikle azınlıklara uygulananlar hep mesela onları kötüleştirip şeytanlaştırarak, insaniyetlerinden ayırarak diyelim uygulanmış pek çok zulüm var. Bu açıdan bu meseleyi anlamak bence çok kıymetli. Çağımızın da en büyük sorunlarından biri diye düşünüyorum.

0: Çevirilerden epeyce konuştuk. Fakat bir yazar olarak da okurla buluşturduğunuz çalışmalarınız var. Her şey sevgi ve nefretten doğar. Oradan devam edelim.
1: Tabii. Empedokles hakkında yazdığım küçük bir kitap aslında. Bir tanıtım kitabı niteliğinde Empedokles ama benim ilk göz ağrım olduğu için benim için önemli bir kitap. Empedokles tırnak içinde minör düşünürlerden diyebileceğimiz bir isim antik Yunan'da. Aslında çok önemli ama minör derken popülerlik anlamında söylüyorum. Pek bilinen bir düşünür değil. Türkçe'de de üzerinde yapılmış çok çok az çalışma var bildiğim kadarıyla. Zaten geriye bıraktığı çok fazla eser de yok. İki adet şiir var. Arınmalar ve doğa olmak üzerine. İki adet şiiri var. Ama bir yandan da çok ilginç bir isim. Çünkü

0: Özellikle Orta Çağ boyunca devam etmiş bu meşhur dört element teorisinin kuramsallaştırılmasında büyük rol oynamış. Ayrıca bir bilim insanı da kendince o dönemde. Mesela bir yerdeki veba salgınına çözümler bulmuş. Yel dindiren diye bir lakabı var mesela rüzgarları kestiği için. Politik yönde çok kuvvetli. Kral olabilecekken halkın yanında durmayı seçmiş bir isim. Bir yandan. Önemli bir isim bence. Empedokles. Sevgi ve nefret az önce konuştuğumuz dualiteden de çok farklı şeyler değil günün sonunda. Dileriz sevgi hakim olsun diyelim.
1: Peki bir başka çalışmanıza dönüp bakmak istiyorum hemen. Kendi üzerinde samimiyetle çalışanlar yeni bir mabet inşa eder. Kim diyor bunu?
0: Bu çalışmanın da konusu olan Marie-Louise von Franz'ın kendi alıntısı diyeyim. Benim de çok hoşuma gittiği için ben de kitabın alt başlığı olarak taşımak istedim. Marie-Louise von Franz da aynı şekilde Türkiye'de çok az bilinen isimlerden biri. Biz analitik psikoloji dediğimizde genelde Jung aklımıza gelir. Ama Jung'un aslında çok önemli çalışma arkadaşları da vardı. Marie-Louise von Franz bunlardan birisi. Ve Jung'u özellikle simya çalışmalarında kendisine önemli yol göstermiş, çok önemli metinlerin çevirilerini yapmış bir isim. Bazı açılardan ben Jung'dan da ileriye gitmiş olabileceğini düşünüyorum kendimce ama bu tamamen naçizane fikrim. Yazım tarzı da daha analitiktir. Jung okurları bilirler. Jung biraz dolandırmayı, lafı dolandırmayı seven bir isimdir. O yüzden Marie-Louise von Franz'ın da burada tanıtılmasını önemli bulduğum için bu kitabı kaleme almak istedim. Bu da yine aynı şekilde bir tanıtım kitabı olarak düşünebiliriz. Çünkü Türkçe'de çevirisi de pek az olduğundan dolayı teorisinin diyeyim çalışma alanının bütün yönlerini mümkün olduğunca kapsamaya çalıştım. Özellikle masallar konusunda çok önemli çalışmaları var. Az önce konuştuğumuz mitoloji konusuna da aslında bağlanan bir tarafı var bunun. Bütün bu hikayeler aslında bize bir şey anlatıyor. Analitik psikolojinin keşfetmeye çalıştığı konu ya da ana argümanı diyeyim. Bunların bize aslında kendimize dair bir şey anlattıkları, kendi bilincimize, daha doğrusu bilinç dışımıza dair ya da kolektif bilinç dışına, insanların kolektif deneyimlerine, insanın kolektif acılarına dair bir şeyler söyledikleri ve buralardan bu arketip dediğimiz belki de işte büyük anlam merkezlerini çıkarmanın hem bugün dünyayla hem de kendi bilinç dışımızda daha iyi ilişki kurabileceğimize dair bir yol açması genel argümanları. Bu açıdan Marie-Louise von Franz çalışmam ya da analitik psikolojide bir Jung çevirisi de yaptım bu arada. Bugün yanımda getiremedim ama Jung'un söyleşilerini de çevirdim. O da Alfa yayınlarından çıkmıştı. Analitik psikoloji benim için biraz insanın bilinmeyen tarafıyla kurduğu ilişkiyi açıklamaya çalıştığı için önemli. Çünkü dünyada büyük bir bilinmezlik var ama biz acaba kendimizi o kadar iyi biliyor muyuz? Psikanaliz bize 20. yüzyılda bunu da gösterdi. Freud'un dediği gibi insan kendi hanesinin efendisi değil aslında. Kendi hanemizin efendisi değilsek acaba bu evin odalarında neler yaşıyor, kimler var, kimlerin seslerini duyuyoruz, rüyalarımız işte belki bunun bizim de bir tür iletişim kurma yolu olarak görebiliriz. Dolayısıyla bu tarafta bu hatta benim az önce bahsettiğim genel problemin başka bir hattını oluşturduğundan dolayı bu kitabı kaleme almak istemiştim. Genel olarak bu şekilde.

0: Hayatı okuma ve yazma üzerine kurulu bir insanın. Özelde de sizin. Merak ettiğim sorulardan biri şudur. Postacı yıllık izini aldığında ne yapar? Derler ki şehri dolaşmaya çıkarmış. Zaten işi buyken. Şimdi hayatınız okumak ve yazmak üzerine biçimlenmiş ve akmakta iken, bunun dışında bir okur olarak kendinize ait bu çerçevenin dışında bir zevk var mı, yoksa ilgi alanınızın sizi beslediği kaynaklardan mı yine okur olarak kendi edebi ve fiziksel, zihinsel iştahınızı gidermeye çalışırsınız?
1: Şöyle, aslında bir alana çok fazla yoğunlaştığımda biraz onun dışına çıkmayı seviyorum. Mesela diyelim çok yoğun felsefe metinleriyle uğraştığım zamanlarda mitolojiye dönmek beni çok rahatlatır. Ya da edebiyata dönmek beni çok rahatlatır. Modern yazarlarda da ama biraz yine anlatıp gösterenden ziyade sezdirenleri seviyorum ben sanırım. Benim yani şöyle bir kitaptan başımı kaldırıp uzağa baktığım ya da bende bir duygu uyandıran yazarları daha çok seviyorum. Borges mesela ilk aklıma gelen bunlardan biri. Severim kendisini. Onun dışında eski metinleri bol bol okumaya çalışırım. Mitoloji olsun ya da sembolizm, sanat belki. Çünkü bir şeylerle doğrudan yüzleşmek, araya bir akıl katmanını çıkararak bakmak benim bazen daha hoşuma gidiyor. Okur olarak alışkanlıklarımdan söz edersem, yani aslında sürekli okuyorum mesleğim gereği. Az önce de bahsettim, çevirmenlik aslında en başında çok yoğun bir okurluk faaliyeti ama sabah olduğunda yine ben kendimi başka bir şey okurken buluyorum her sabah. Bu sanırım artık bir, ya buna mesleki deformasyon diyelim ya da bir bitmek bilmeyen bir arzu olarak görelim. Ama okumak ve yazmak faaliyeti sürekli hayatımın bir parçası. Yani tatile çıksam da, tatile hiç çıktığımı bilmem pek adetim değildir ama tatile çıktığımda da zaten yanıma bir sürü kitap alıp onların hepsini okuyarak dönmeye çalışıyorum genellikle.

Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

0: Damarlarımızda hiç durmadan çalışan görünmez bir sistem var, kan. Al yuvarlar akciğerlerden aldığı oksijeni hücrelere taşıyor. Al yuvarlar virüsleri, bakterileri ve diğer tehditleri izliyor. Trombositler bir damar yaralandığında kanamayı durduracak sistemi harekete geçiriyor. Plazma ise bütün bu hücrelerle birlikte proteini, hormonları, besinleri ve vücudun kimyasal mesajlarını taşıyor. Ama bugün bilim kana artık yalnızca bizi hayatta tutan bir sıvı olarak bakmıyor. Çünkü damarlarımızda dolaşan kan aynı zamanda bedenimizde olup bitenlerin izlerini taşıyor. Mesela bir enfeksiyonun, bir bağışıklık tepkisinin, bir organın çalışma biçiminin, hatta bazı tümörlerin kana bıraktığı moleküler işaretlerin. İşte bilim insanları şimdi bu izleri okumaya çalışıyor. Peki okuyabilecekler mi? Mesela bir gün sıradan bir kan testi, henüz hiç belirti hissetmediğimiz bazı hastalıkların ilk işaretlerini çok daha erken yakalayabilecek mi? Ya da laboratuvarda üretilen kan hücreleri, özellikle nadir kan gruplarına sahip insanların hayatını kurtarabilecek mi? Yaşlandıkça kanımızı üreten kök hücrelerde meydana gelen değişiklikleri çözmek, sağlıklı yaşlanmanın yeni yollarını gösterebilecek mi? Hatta gelecekte yapay zeka, kanımızdaki milyonlarca biyolojik veriyi bir araya getirerek bedenimizin geleceğine ilişkin bugün göremediğimiz örüntüleri ortaya çıkarabilecek mi? Kısaca binlerce yıl boyunca insan hayat kanda dedi, belki de haklıydı. Ama 21. yüzyılın sorusu artık çok daha büyük. Kan yalnızca bugün yaşadığımızı değil, yarın nasıl yaşayacağımızı da anlatabilir mi?
1: Damarlarımızın içinde doğduğumuz andan son nefesimize kadar hiç durmadan akan bir nehir var, kan. Görünüşte sadece birkaç litre ama içinde hayatımızın belki de en önemli sırları saklı. Oksijeni hücrelerimize taşıyor, bağışıklık sistemimizi harekete geçiriyor, yaralandığımızda kanamayı durduruyor. Sadece bu kadar da değil, çünkü insanlık kana biyolojik bir olgudan çok daha fazlasını yükledi. Kan çekiyor dedi, kandan korktu, kan uğruna savaştı, hatta gençliğin ve ölümsüzlüğün sırrını onda aradı. Şimdilerde ise bilim, bir damla kandan hastalıkların moleküler izlerini okumaya, laboratuvarda kan hücreleri üretmeye, kan ile yaşlanma arasındaki ilişkiyi çözmeye çalışıyor. Belki de damarlarımıza yalnızca hayat değil, bedenimizin geçmişten geleceğe uzanan dev bir biyolojik bilgisi akıyor. Peki ne dersiniz? Kan gerçekten nedir? Yalnızca bizi yaşatan bir sıvı mı, yoksa bedenimizin sürekli güncellenen canlı veri ağı mı?

0: kanı sadece bir taşıyıcı olarak tarif edersek haksızlık etmiş oluruz. Evet, bir taşıyıcılık fonksiyonu var. Sonuçta nefes almamızla beraber oksijenleri dokulara taşımak, daha sonra artık olan maddeleri transferi, kanın içerisinde bulunan diğer hücrelerden kana geçen maddelerin, hormonların ya da biyolojik sinyallerin taşıması kanın görevleri içerisinde. Bu kısım taşıyıcılık kısmı. Ancak bununla beraber aslında kan bizim için 24 saat bize veri veren bir veri bankası diyebiliriz. Bu verilerin doğrultusunda biz kişinin günlük sağlık durumunu, hastalıklara olan elverişini yahut hastalığın tedavisi söz konusuysa gidişatını takip edebiliyoruz. Bu açıdan biz kanı hem taşıyıcılık fonksiyonuyla hem de verileri bize vermesi ve bunların yorumlanması doğrultusunda değerlendirmeliyiz. Ancak tabii ki bu veriler sadece kan parametrelerini değerlendirmekle yeterli değildir. Çünkü o anki durumu evet bize gösterir. Bunun yanında hastanın şikayeti, hastalığın durumu, diğer yapılan tıbbi tahlillerin de değerlendirilmesi gerekir. Dolayısıyla kan bize veriyi verir ama tıbbın yapması gereken diğer bütün verilerle beraber kan verilerini harmanlayarak yorumlamasıdır.
1: Size kanınızda gelecekte yakalanacağınız hastalıklar yazıyor deseler öğrenmek ister miydiniz?
2: Tabii ki öğrenmek isterim.
3: Onlara karşı önlem almak isterdim. Hayatımı öyle yaşardım.
4: Ya tabii ki öğrenmek isterim çünkü en azından çaresini bulmak için bilmem lazım ki ona göre bir çare bulalım.
1: ...1900'lerin başına kadar kan nakli büyük bir bilinmezdi. Sonra A, B ve sıfır kan grupları keşfedildi. Bu keşifle birlikte tıp çok önemli bir gerçeği de anladı. Al yuvarların yüzeyindeki moleküler işaretler bağışıklık sisteminin kanı nasıl algılayacağını belirliyor. Yani her kırmızı kan aynı değil. Bu yüzden hiç tanımadığımız bir insanın kanı hayatımızı kurtarabilirken uyumsuz bir kan ciddi ve hatta ölümcül bir bağışıklık tepkisine yol açabiliyor. Peki beden bu ayrımı nasıl yapıyor? Vücudumuzun ben ve yabancı sınırı kanımızın üzerinde mi yazılı? Ne dersiniz?
0: Kanın içerisinde bir kimlik kontrol sistemi var diyebiliriz. Bu kimlik kontrol sistemi kan hücrelerinin içerisinde, eritrositlerimizin üzerinde bulunan antijenler vasıtasıyla oluyor. Bu antijenler kişinin kendine ait, kendinden olanını tanımaya yarıyor. Buna karşılık eğer bir yabancıyla karşılaşırsa eğer antikor üreterek yabancı olduğunu tanımlayabiliyor. Bununla beraber bağışıklık sistemi de yabancıya karşı bir reaksiyon geliştirebiliyor. Çok önceki

0: eski zamanlardan beri kan nakillerinin yapıldığını biliyoruz. Ancak bu kan nakillerinin bir kısmında başarı sağlanırken bir kısmı başarısızlıkla sonuçlanmış. Ancak bunun neden kaynaklandığı bilinemiyor. Sonra kandaki grupların AB0 gruplarını ve RH faktörünün özellikle bulunmasıyla beraber kendine ait olanı nasıl tanımladığı yahut yabancı olanı nasıl ayırt edebildiği ile ilgili büyük bir keşif oldu. Bu hem kan nakillerinde aslında neye dikkat edilmesi gerektiği, dolayısıyla uyumluluk denen bir kavramın göz ardı edilmemesi gerektiği ve organ nakilleri için doğru naklin yapılması için hangi kriterler göz önüne alınması gerektiği bulunmuş olundu. Kan transferi mümkün olmasıyla beraber birçok tedavinin önü açıldı. Birçok organ nakliyle beraber böbrek hastalıkları, kornea nakilleri, birçok organ nakilleri söz konusu. Tabii ki şu an kan bağışıyla ancak bu nakiller söz konusu olabiliyor iken en azından doğru kan, doğru grup ve doğru uyumluluk yakalandığı zaman hastaya maksimum verimliliğin elde edilebilmesi için uygun olan faktörlerin göz önüne alınması gerektiği biliniyor. Kan nakliyle beraber dolayısıyla doku nakilleri, bazı tedavilerin daha kolaylıkla devam etmesi, bunların içerisinde kanser tedavileri söylenebilir yahut kozmetik tedaviler, gençleşme yahut yüzle ilgili, saç ekimiyle ilgili bazı tedavilerde PRP elde edilerek bunların önün açılması sağlandı. Kanın tanınmasıyla beraber, kanla ilgili daha çok bilgi almakla beraber biz şu an belli parametrelere bakıyoruz. Belli parametreleri ancak değerlendirebiliyoruz. Ancak hastalıkları aslında biz belirti verdiği zaman ancak tedavisine başlayabiliyoruz. Kanı tanıdığımız zaman, içeriğiyle ilgili daha çok bilgi sahibi olduğumuz zaman belki de hastalıklar belirti vermeden kanda bıraktıkları izlerle yahut hücrelerin kana aktardıklarıyla da biz yola çıkabiliriz. Ve böylece aslında küçük belirtiler bile ihtiyacımız olmadan sadece kan parametrelerini değerlendirerek, bunlar üzerinden gidilerek çok erken teşhisler yahut kişisel tedaviler geliştirilebilir. Her kişinin kanına göre belli tedavi grupları oluşturulur ve buna özel tedavi yöntemleri de gelecekte geliştirilebilir.
1: Kan görünce korkar mısınız?
2: Hayır, korkmuyorum hiç.
1: Peki sizce neden kırmızı boya değil de kan bizi bu kadar etkiliyor?
2: İnsan sağlık sorunuyla ya da bir kazayla ilişkilendirdiği için ya da canından korktuğu için, endişelendiği için olabilir.
3: Ya kanın çağrıştırdığı şeylerle alakalı bence. Kırmızı boya görünce insanın aklına ne bileyim işte kanınlanması, hasta olması vesaire gibi çağrışımlar yapmadığı için korkmuyorlardır.
4: Bence kanın kokusundan dolayı, çünkü insan dışarıda gördüğü kanı kendi kanı zannettiği için tansiyonu düşüyor vesaire, bayılmalar olabiliyor. Bu yüzden olabilir.
5: İlk başlarda 20 yaşına kadar korkardım, hatta bayılırdım. Ama onu çok şükür atlattım şimdi.
1: İnsan DNA'yı keşfetmeden binlerce yıl önce biyolojik mirasını kanla tarif etti. Kan bağı, kan çekmesi, kanımızda var gibi. Oysa bugün biliyoruz, mirasımızı taşıyan kanın kendisi değil, hücrelerimizdeki genetik bilgi. Üstelik hikaye genlerle de bitmiyor. Zekadan davranışlara dek tüm karmaşık özelliklerimiz genlerimizle birlikte çevrenin ve yaşam deneyimlerimizin oluşturduğu bir sonuç. Ama yine de soralım, insanlık kanımızda var derken tamamen mi yanılıyordu?

kanında var dediğimiz zaman biz aslında annesine ya da babasına daha çok bağlıyormuş gibi konuşuyoruz. Annesi gibi, babası gibi. Bireyler tabii ki genetik aktarım olarak annesinden ve babasından DNA'lar alır. Ancak bu sadece demek değil ki bir birey haline geldiği zaman bu aldığı genetikten ibarettir. Çünkü bazı kısımlar, evet, fiziksel özellikler, yetenek, bazı kabiliyetler, bazı eğilimler anneden ve babadan gelmekte. Ama bununla beraber anne ve babanın öğretileri, toplumda gördükleri, ekonomik düzey, yaşam koşullarında bunun içine katkı sağlar. Örneğin bir kişinin yeteneği vardır ancak

0: Bu keşfedilmezse eğer ortaya çıkmayabilir. Yahut çok yetenekli olmamakla beraber eğitimle, çeşitli faktörlerle bu geliştirilerek belli bir seviyeye eriştirilebilir. Dolayısıyla burada insanların kendine ne kadar katkı sağladığı yahut çevresinin yaşadığı olaylar, gördüğü, öğrendiği olaylarında kendi birey olma yolunda katkısı muhakkak ki vardır. Dolayısıyla insan sadece DNA'sından ibaret değildir. Yaşadığı çevre, öğrendikleri, kazandıkları yahut travmalar ya da acı olaylar sonucunda kaybettikleriyle belli duyguları, belli kavramları hayatına kazandırır. Örneğin korkular, evet aile bireylerinde bazen deriz ki ablası da zaten korkardı karanlıktan. Ancak bu ablası gibi anne ve babasından aktarılmış da olabilir. Yahut daha önce yaşadığı bir korkudan kaynaklı gelişmiş de olabilir. Bir bebeklik travması da söz konusu olabilir. Kanla ilgili söylenen terimler aslında toplumların kana kattığı anlamlardır. Mesela kan bağı dediğimiz zaman bir aitlikten bahsediyoruz, bir birliktelikten bahsediyoruz. Kan davası dendiği zaman bir kaybedilen hayata karşılık verilmesi gerekenden bahsediyoruz. Kan çekmesi, kan tutması gibi kavramları da aslında biz yaşadığımız hayatlarda olan durumlara karşılık biz toplum aslında bunları koyuyoruz. Kendi kültürümüze bağlı olarak yorumluyoruz. Bunların içerisinde bir kısmı bize olumlu, aitlik, bağlanma, sadakat kazandırıyorken bir kısmı da aslında olumsuz olayları bize çağrıştırıyor. İhanet, şiddet, karşılıklı tavizlerin verilmesi şeklinde. Dolayısıyla kan aslında bir biyolojik terim iken toplum aslında onu farklı manalarda da kullanabiliyor. Kanımızın içerisinde hücrelerimize aktarılan DNA'larımız var ki bu DNA'larımız annemizden, babamızdan, daha önceki atalarımızdan alıyoruz. Ve dolayısıyla atalarımızdan gelen şifreler bizim kanımıza aktarılıyor. Biz aynı şifrelerle aslında nesillerimizi devam ettiriyoruz. Dolayısıyla şöyle diyebiliriz ki kan aslında bir DNA taşıyıcısı ve DNA şifresi içeren bir sıvıdır.
1: Sizce kan çekiyor diye gerçekten bir şey var mı? Mesela hiç tanımadığınız bir akrabanıza yakınlık hissedebilir misiniz?
2: Bence bununla alakalı bir yakınlık hissetmiyorum ben yani. Olduğunu düşünmüyorum. Daha çok insanın uyumlu olmasıyla alakalı.
3: Toplum olarak hani öyle düşünüyoruz. Zihnimize de öyle yerleşmiş sanki. Bence var, inanıyorum öyle şeye.
4: Var ama kanla alakalı bir şey değil bence ya. Sosyal çevreyle falan alakalıdır yani, kan çekiyor değildir.
5: Öyle bir şey var yani, inanıyorum ben.
6: İnsan genleri keşfetmeden binlerce yıl önce akrabalığı kanla tarif etti. Aynı aileden gelenlere kan bağı dedi. Hiç tanışmamış iki akrabanın birbirine yakınlık duyabileceğine inanıp kan çekiyor dedi. Bir aile ferdinin öldürülmesini yalnızca bir insan kaybı değil, bütün soyun kanına karşı işlenmiş bir suç saydı. Ve kimi toplumlarda akan kanın karşılığı yine kan oldu. Peki insan neden soyunu, sadakatini ve hatta intikamını kan üzerinden tanımladı? Bugün biliyoruz ki bizi akrabalarımıza bağlayan şey damarlarımızda dolaşan kanın kendisi değil, kuşaklar boyunca aktarılan ortak genetik miras. Anne ve babamızdan aldığımız DNA geçmişimizin biyolojik izlerini taşıyor. Ama burada hala ilginç bir soru var. Halk arasında kan çekmesi dediğimiz o açıklanamaz yakınlığın bilimsel bir karşılığı gerçekten olabilir mi? Mesela bir insan hiç tanımadığı akrabasını gerçekten hissedebilir mi? Yoksa kan çekmesi insanlığın akrabalığı anlamlandırmak için yarattığı güçlü bir kültürel hafıza mı? Bir zamanlar soyun taşıyıcısı olduğuna inanılan kanın yerini bugün DNA aldı. Artık birkaç damla kan içindeki hücrelerden geçmişimize ilişkin genetik bilgileri okuyabiliyoruz. Belki insanlık binlerce yıl boyunca kanımız bizi birbirimize bağlar derken bilimsel olarak doğru kelimeyi kullanmıyordu. Ama doğru bir gerçeğin peşindeydi. geçmiş

0: İçimiz gerçekten içimizde taşınıyor.
1: Bir bardak kırmızı boya ve bir damla kan. Renk aynı olabilir ama beynin verdiği cevap tamamen değişebiliyor. Daha da ilginci, kan ve yaralanma korkusu bazı insanlarda diğer korkulardan çok daha farklı bir tepki yaratabiliyor. Mesela önce kalp hızı ve tansiyon değişiyor, ardından kişi hızla düşebiliyor veya bayılabiliyor. Buna vazovagal tepki deniyor. Peki neden? Kan görmek neden beynimiz için yalnızca bir görüntü değil? Acaba bu tepkiler milyonlarca yıllık bir yaralanma ve hayatta kalma alarmı olabilir mi? Şöyle de sorabilirim. Biz mi kandan korkuyoruz yoksa evrimsel geçmişimiz mi?
2: Kan İki tarafı da aslında temsil ediyor. Hem damarlarımıza akan kan, hayatı, canlılığı temsil ederken bu kanın dışarıya çıkması bize şiddeti, yaralanmayı, ölümü tabir eder. Dolayısıyla canlılıkla ilgili olan kısım bizim için olumlu, güzel, hayatta kalma sebebimiz, bizim varoluş sebebimiz iken ölüm korktuğumuz, kaçındığımız bir kavram. Kanın ortaya çıkmasıyla beraber içgüdüsel olarak biz bu korkuyla yüzleşiyor olabiliriz. Buna karşılık bazı insanlarda vazovagal refleks dediğimiz ekstra durumlar ortaya çıkabiliyor. Tansiyonun düşmesi, mide bulantısı, baş dönmesi, hatta bayılma gibi daha hassas davrandıkları, daha yoğun yaşadıkları duygular söz konusu olabiliyor. Bu her insanda böyle olmamakla beraber çok eski çağlardan beri insan yaralanmadan, ölümden kaçmak zorunda olduğu için, hayatta kalmak zorunda olduğu için kanı gördüğü yerde bir alarm durumuna geçmeye koşullanmış bir varlık. Dolayısıyla kanı gördüğü zaman mesela kanın dışarıya akması tansiyonun düşmesine sebep olur ki vücut kanı içeride tutmak ister. Yahut kanı gördüğü yerde donup kalması aslında enerjiyi azaltarak bir savunma hattını oluşturur. Hareketsiz kalarak bir kendini koruma psikolojisi oluşturur. Dolayısıyla aslında vücudun bu verdiği tepkiler belki daha önceden bizim öğrendiğimiz, evrimde öğrendiğimiz, bu şekilde yaparsak daha verimli oluyordan yola çıkarak aldığımız tedbirler de olabilir.
1: Hayat demekti ama insanlık onu ölümün de sembolü yaptı. Hatta kutsal saydı, kirli saydı, soyu kanla tanımladı, yemini kanla mühürledi. Akan kanın karşılığını yine kanla istedi. Kan borcu diyerek intikamı kuşaktan kuşağa aktardı. Peki nasıl oldu da aynı biyolojik sıvı hayatın, ölümün, kutsallığın, kirliliğin, namusun ve adaletin sembolü olabildi? Kana bu anlamları biyoloji mi verdi, insan mı?
2: Kan canlılığı temsil ettiği için bizim için önemli bir sıvı, önemli bir madde. Çünkü kanımız olduğu sürece biz canlıyız, bizim için kutsal. Ama aynı zamanda bize görüntüsü ölümü çağrıştırdığı için de aynı zamanda korktuğumuz ve tepki verdiğimiz bir madde. Dolayısıyla kan yoluyla biz belli kavramlarımızı, aileden gelen ya da toplumdan gelen belli kavramlarımızı nakledebildiğimiz için kanımızla ilgili bazı olaylar bizi tepki vermeye de sürükler. Bu sebepten kana kan ifadeleri, kan bağı ifadeleri, kan davası gibi aslında bizim için kutsal saydığımız kanın akması yahut kanımıza dokunan, kanımızla ilgili bizim yahut ailemizin yahut atalarımızla ilgili kanla ilgili ifadelerin kullanılması bu kutsallığa aslında bir nevi dokunduğundan ötürü olabilir.
1: Hiç tanımadığınız bir insanın kanının bugün damarlarınızda dolaştığını bilmek size ne hissettirirdi?
3: Açıkçası bir şey hissetmezdim yani. O kişiyle kendi aramda bir bağ kurmam. Ondan kan aldığım için.
4: Spesifik bir şey hissettirmez. Minnet belki. Sonuçta ihtiyacım olmuş. Tanımadığım anonim birisi kan bağışı yapmış. Ben de onu kullanıyorum herhalde.
5: Ya tabii ki bir tuhaf olurdum. Yani en azından kanı veren kişiyi bir öğrenmek isterdim. Hani nasıl bir karakter, nasıl bir kişilik. Çünkü sonuçta onun kanını taşıyacağız.

0: O yüzden isterdim yani.
1: Bir insan öldüğünde neden kanı yerde kalmasın deriz? Neden adaletin, intikamın, hatta namusun dilinde bile kan vardır? İşte bu düşüncelerin kökleri modern mahkemelerden ve merkezi devletlerden çok daha eski bir toplumsal düzene uzanıyor. İnsanın güvenliğini yalnızca kendisinin değil, ailesinin, soyunun ya da ait olduğu grubun sağladığı dönemlerde bir kişiye yapılan saldırı, yalnızca o kişiye karşı işlenmiş bir suç sayılmıyordu. Bütün gruba yönelmiş bir saldırı olarak görülebiliyordu. Öldürülen kişinin kanıysa kaybedilen hayatın görünür simgesine dönüşüyordu ve zamanla ortaya çok güçlü bir kavram çıktı: kan borcu. İşte kan davası dediğimiz döngünün en karanlık paradoksu da burada. Adaleti sağlamak için başlayan misilleme yeni bir adaletsizliğin nedeni oluyordu. Modern hukuk sistemlerinin yükselişiyle cezalandırma yetkisi aileden, aşiretten ve kişiden alınarak giderek devlete geçti. Ama binlerce yıllık izi dilde kaybolmadı. Bugün hala kan borcu diyoruz, kanının hesabı sorulacak diyoruz, kanı yerde kalmayacak diyoruz. Çünkü kan insanlık tarihinde yalnızca damarlarımızda dolaşmadı. Akrabalığın, aidiyetin, şerefin ve adalet fikrinin içinde de dolaştı. Ve belki asıl soru şu: insan adaleti hukuka teslim etti. Peki kanın hafızasını gerçekten silebildi mi?
2: Yüzyıllardır anlatılan vampir ya da Drakula efsanelerinin merkezinde hep aynı fikir vardı: genç kan yaşamı uzatabilir. Bugün ise Epstein dosyasıyla yeniden dolaşıma giren adrenokrom anlatıları da aynı fikri işaret ediyor. Yani çocuklardan ya da gençlerden elde edilen bir maddenin insanı gençleştirdiği öne sürülüyor. Ama maalesef ki bu iddianın henüz bilimsel kanıtı yok. Yine de şurası biliniyor: bilim dünyası gerçekten de genç ve yaşlı organizmaların kanında dolaşan faktörleri inceleyerek kanın yaşlanma üzerindeki etkilerini araştırıyor. Yani hayvan deneylerinde kullanılan heterokronik parabiyoz çalışmalarından plazma araştırmalarına kadar artık soru laboratuvarlarda. Peki efsane nerede bitiyor, bilim nerede başlıyor? Ve asıl soru şu: yaşlanmanın bazı biyolojik anahtarları gerçekten kanımızda olabilir mi?

0: yaşlanmaya bir çare henüz bulunamadı. Ancak adrenokrom diye bir madde evet var. Adrenalinden türevli bir bileşiktir adrenokrom. Bazen şöyle ki bir madde evet bulunuyor, fayda sağlandığı biliniyor. Ancak sansasyonel bir hale getirilip medyatik olduğu zaman olay aslından çıkıp çok daha başka boyutlara getirilebiliyor. Bu şekilde insanlara tanıtmak insanlara da hoş gelebiliyor. Adrenokrom için mesele aslında biraz da böyle. Korku anında, stres anında adrenalin salgısı artmasından sebep adrenokromlar da dolayısıyla artacaktır. Bu maddelerin tıpta ya da deneylerde kullanım alanı gençlerle yaşlılar arasındaki aslında metabolik farkları değerlendirmek. Şöyle ki, yaşlandıkça tabii ki hücrelerin içerisindeki moleküller değişecek, metabolizma değişecek, yapı değişiyor. Buna çare olarak gençlerden elde edilen maddeler yaşlılara verilerek tedavi yöntemleri yahut daha ileri bir seviyede, daha efektif bir seviyede metabolizmayı ilerletmek amaçlanıyor. Buradaki amaç yaşlılığa çare bulmak mertebesinde henüz değil. Dolayısıyla bu tür bulunan maddeler evet tedavi olarak kullanılabiliyor. Ancak bir gençlik iksiri yaşlanmaya bir çare olarak henüz kanıtlanmış değil.
1: Laboratuvarda üretilmiş yapay kan güvenli olsa gerektiğinde kullanılmasını kabul eder miydiniz?
2: Çalışmalarda medikal olarak onaylanırsa bence kullanılabilir yani. Bir endişe duymazdım.
3: Vallahi şu an hiçbir şeye güvenmiyorum. Yapay olarak hiçbir şeye güvenmiyorum. Hele bu koronavirüs aşılarından sonra falan. Zaten millet hep hasta. Kalp krizleri, kanserler çok yoğun. Şu an kabul etmezdim.
4: Yani sağlığım için.

0: Mecbursa ederdim. Ama mecbur değilse etmem.
1: Yüzyıllardır anlatılan bir efsane var. Başkasının kanını alan onun yaşamından da bir parça alabilir mi? Vampir hikayelerinde cevap...

0: Rom. Çocuklardan ya da genç insanlardan elde edildiği ve insanı gençleştirdiği öne sürülen gizemli bir madde. Oysa bilim başka bir şey söylüyor. Adrenokrom, adrenalin oksitlenmesiyle oluşabilen kimyasal bir bileşik. Laboratuvarda da üretilebiliyor, çocuk kanına ihtiyaç duymuyor ve insanı gençleştirdiğini ya da ömrü uzattığını gösteren bilimsel bir kanıt bulunmuyor. Ama hikayenin şaşırtıcı tarafı tam da burada başlıyor. Çünkü genç kan fikrinin kendisi bilim dünyasının tamamen dışında değil. Araştırmacılar genç ve yaşlı hayvanların dolaşım sistemlerini birbirine bağladıkları deneylerde kanda dolaşan bazı moleküllerin yaşlanmış dokuların davranışını etkileyebildiğini gördüler. Bu yöntemin adı heterokronik parabiyoz. Şimdi bilim insanları çok daha temel bir sorunun peşinde. Genç kanın içinde yaşlanmayı yavaşlatan özel bir gençlik maddesi mi var? Yoksa asıl mesele genç kanda bulunmayan bir şey değil, yaşlı kanda zamanla biriken bazı biyolojik sinyallerin azalması mı? Henüz kesin cevabı bilmiyoruz. Genç plazmanın insanı gençleştirdiği kanıtlanmış değil. Ama düşünün, ya gelecekte bilim kanın içindeki yaşlanmayı hızlandıran ve yavaşlatan moleküler sinyalleri tek tek çözebilirse? İşte o zaman belki de geleceğin insanı genç kalmak için başka bir insanın kanına ihtiyaç duymayacak. Bir laboratuvar genç bir bedenin biyolojik ortamını taklit eden molekülleri üretecek. Yaşlanmış hücrelere yeniden gençmiş gibi davranmaları için sinyaller gönderecek. Ve kan yalnızca hayatı taşıyan bir sıvı olmaktan çıkıp yaşlanmaya müdahale eden biyolojik bir platforma dönüşecek.
1: Bugün kan testi sonuçları bedenimizde o an ne olduğunu anlamaya yönelik. Oysa geleceğin tıbbı daha ne olmadı sorusunun peşinde. Örneğin bazı tümörler kana DNA parçaları bırakabiliyor. Bilim insanları da buradan yola çıkarak bu moleküler izleri yakalayan sıvı biyopsi yöntemleri geliştiriyorlar. Yani bilim insanları kanda dolaşan proteinleri, DNA'yı ve başka biyolojik işaretleri giderek daha ayrıntılı inceliyor. Gelin burada bir duralım ve bu verilere bir de yapay zekayı ekleyelim. İşte çok yakın bir gelecekte bu büyük dönüşüm gerçekleşebilir. Düşünün, binlerce biyolojik işaret birlikte okunabiliyor. Müthiş değil mi? İşte o an bir kan testi hastalık henüz belirti vermeden bedenimizin verdiği sessiz alarmı yakalayabilir. Ne dersiniz? Bir gün kanımız yalnızca bugünkü sağlığımızı değil, gelecekteki risk haritamızı da çıkarabilir mi?
2: Kanla ilgili birçok parametreyi şu an biliyoruz ama aslında bildiklerimiz tamamının belki de çok azı. Bir laboratuvar tahlili yaptırdığımız zaman bizde birçok sonuç geliyor. Kimisinin artışından, kimisinin azalışından bahsederek bir değerlendirme yapıyoruz. Ancak demiştik ki tabii ki hastanın durumunu yahut diğer vücut sıvılarından ya da yapılan diğer alınan numunelerden elde edilen sonuçlarla beraber ancak bunları değerlendirerek bir sonuç elde edebiliyoruz. Kanserle ilgili bazı belirteçler var. Mesela meme kanseri yahut prostat kanseriyle ilgili bu belirteçler yardımıyla bunu teşhis edebiliyoruz. Ancak birçok hastalık için o parametrelerin artışı aslında bize net olarak bir sonuç veremiyor. Bir hastalık var, bir sorunu var ama şurada ve şu hastalık şu sebeple henüz bize bunu diyemiyor. Ancak bütün çalışmalar bu belirteçlerin bulunması, kanın bize daha çok bilgi verebilmesi ve bunlarla beraber hastalıkları daha erken safhada yakalayarak bunlara çare aramak yönünde. Belki de ileride bu gelişmelerle beraber bir damla kanla beraber biz hastalık belirti vermeden sadece bu izlerle beraber ya da metabolik değişimlerin kattığı değişikliklerle beraber hastalıkları daha öncesinden tedbirini alabileceğiz yahut kişisel tedavi yöntemleri geliştirebileceğiz ya da kan bize aslında tedbir almamız yönünde bir katkı sağlayacak. Bunun gelişmesi sayesinde sürekli değil, ihtiyaç halinde kan alınıp ihtiyaç tedavinin uygulanmasıdır.

0: kullanması gelecekte gerçekleşebilir.
1: İnsanlık binlerce yıldır kanı yalnızca insandan elde ediyor. Ama artık bu kural da değişecek gibi görünüyor. Çünkü bilim insanları laboratuvarda kök hücrelerden kırmızı kan hücreleri üretmenin yollarını araştırıyor. Bu çalışmaların sonuçları insanlarda erken aşama klinik araştırmalarına dek ulaştı. İşte bunu başarabilirsek nadir kan gruplarından afetlere, savaşlardan acil ameliyatlara kadar tıbbın en eski sorunlarından biri ortadan kalkabilir. Bu da yeni bir büyük dönemin başlangıç sorusunu akla getirir. Kanı yalnızca bağışlanan bir yaşam kaynağı değil, tasarlanabilen bir biyoteknoloji olarak görmeye başlarsak ne olur? Evet, bugün kanı okuyoruz. Yarın bazı parçalarını da üretebiliriz. Peki bir gün onu değiştirmeyi de başarırsak, insan sağlığının ve sağlıklı yaşam süresinin sınırlarına müdahale edebilir miyiz?
0: Gelecekte kanın yapılabilir olması muhakkak ki çok büyük bir çığır açar. Kan ihtiyacına çok güzel bir çare olur. Çünkü biliyoruz ki kan bağışıyla ancak şu an kan temin edebiliyoruz. Orada da bahsettiğimiz gibi uyumluluk söz konusu olmalı, doğru kan grubu olmalı. Bazı kan grupları çok daha nadir bulunuyor. Onlar çok dezavantajlı durumda iken bu konular çok rahatlamış olacaktır. Ancak yine biliyoruz ki kan aslında sadece kırmızı hücrelerden oluşan bir sıvı değil. İçerisinde farklı farklı hücrelerin olduğu, aynı zamanda plazmasının sıvı kısmının olup vücut içerisinde birçok molekülün, biyolojik sinyallerin, hormonların, farklı malzemelerin de içerdiği aslında komplike bir sıvıdır. Dolayısıyla şu anki şartlarla bir kan yapımı çok mümkün olmamakla beraber, ileride teknolojinin ve ekonominin de getirileriyle beraber yapay bir kan üretimi laboratuvar şartlarında belki mümkün olabilir. Ve bunun mümkünatıyla beraber hem kan ihtiyacı karşılanabilir, artık bireylerin kan vermesi gerekli olmayabilir ki bu durum afetlerde, deprem gibi çok büyük kitlelerin kan ihtiyacının olduğu zamanlarda bireylerden kan elde etmek yetersiz kalabiliyor. Bu konuya çare olabilir ve laboratuvar üzerinde kan elde edilmesiyle beraber çalışmalar çok daha hızlı ilerleyebilir. Kanla ilgili çok daha verimli ve çok daha rahat çalışmalar yapılabilir. Çünkü insandan elde etmekten çıkmış olacaktır.
1: Bilim kan üzerinde insan ömrünü uzatmanın bir yolunu bulsa, siz kaç yaşına kadar yaşamak istersiniz?
2: Kaç yaşına? Hayattan keyif aldığım sürece yaşamak isterdim. Ama bir süre sonra sıkıcı olacağını düşünüyorum. O yüzden tam bir sayı veremiyorum.
3: Yani şu ankinden çok farklı olsun istemem herhalde. Ortalama yaşam ne kadarsa o kadardır. 80 falan herhalde.
4: Aslında bu çok zor bir soru. Çünkü çok uzun yaşamak da huzur getirir mi bilemeyiz. O yüzden buna net bir sayı veremem de yine de bir sayı vermemi isterseniz herhalde 300'dür ya.
5: Vallahi en fazla 80 istemem yani öyle fazla uzun yaşamayı.

Efendim, bir damla kan bir zamanlar soyumuzun işaretiydi. Kutsaldı, yasaktı, korkutucuydu. Uğruna savaşlar verildi, intikamlar alındı. Sonra bilim o damlayı mikroskobun altına koydu. Ve insanlık kanın içinde efsanelerden çok daha şaşırtıcı bir dünya buldu. Bugün kan bizi yaşatıyor. Hastalıklarımızın izlerini taşıyor. Bir yabancının hayatını kurtarabiliyor. Ama yarın belki de hastalıkları başlamadan haber verecek. Hatta laboratuvarda üretilebildiğinde yaşlanmanın sırlarının bazılarını açığa çıkaracak. Kısaca binlerce yıl boyunca kim olduğumuz kanımızda dedik. Şimdi çok daha büyük bir sorunun eşiğindeyiz. Ya kim olacağımızda kanımızda saklıysa?

Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıyor. Yeni yasama yılında en kritik başlık terörsüz Türkiye olacak. Örgüt nasıl silah bırakacak? Fon krizi için yasal düzenleme sinyalleri geliyor. Mağdurlar parasını nasıl alacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış konuşmasında hangi mesajları verecek? Hande İpekgil'in moderatörlüğünde meclis özel yayını bugün saat 12'den itibaren 24'te.

0: Mutlu akşamlar değerli tarihseverler. 24 ekranlarındasınız, an ve zamandasınız. Ben Özgen Reyhan Güler, hoş geldiniz. Bu akşam yine bilinmeyenleri konuşacağımız bir program olacak. Bir taşın üzerine yazılan söz asırlar sonra bize ne anlatıyor? Bir milletin zaferlerini mi, pişmanlıklarını mı, yoksa unutulmasını istemediği hayatını mı? Bu hafta an ve zamanda eski Türklerin dünyasına uzanıyoruz. Bozkır'da hayat nasıl kurulurdu? İnsanlar nasıl konuşur, neye inanır? Çocuklarını nasıl yetiştirirdi? Kadınlar toplumda ve devlet yönetiminde nasıl bir yer tutuyordu? Geçmişten bugüne ulaşan yazıtların izini sürerken tarihin içindeki insanı da tanımaya çalışacağız bu akşam. Taşlara kazınan kelimelerin nasıl çözüldüğünü, o kelimelerin bize nasıl bir dünya açtığını konuşacağız. Bu akşam uzak sandığımız bir geçmişin bize ne kadar yakın olduğunu birlikte keşfedeceğiz. Eğer hazırsanız merak ettiklerinizi konuşmak ve tarihe cesur sorular sormak için an ve zamana başlayalım. Hoş geldiniz tekrar. An ve zamana başladık. Tarih denince çoğumuzun aklına hükümdarlar, ordular, sınırları değişen ülkeler geliyor. Oysa bir toplumu tanımlayabilmek için evin içine de bakmak gerekiyor. Bu akşam sohbetimizin merkezinde biraz da merak var. Eski Türkleri zihnimizdeki birkaç görüntünün ötesine taşımak istiyoruz. Seyrettiğimiz yapılardan, dinlediğimiz hikayelerden, araştırmaların ortaya koydukları nerede buluşuyor, nerede ayrılıyor buna bakacağız. Bugün kullandığımız bir sözde, sürdürdüğümüz bir alışkanlıkta o dönemden neler taşıyoruz? Kıymetli hocamızla beraber hem bildiklerimizi hem de gözden kaçırdıklarımızı, aslında bilmediklerimizi konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim.
0: Bu akşam çok köklü bir kültürün kapısını aralayacağız beraber. Sizin önderliğinizde ve araştırmalarınızla beraber tekrar şeref verdiniz.
1: Şeref
0: Kıymetli
1: buldum.
0: Hocamı hemen tanıtmak isterim. 9 Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erhan Aydın Hocam. Bizlerle bu akşam eski Türk yazıtlarını konuşacağız. O taşlardan süzülen bütün anlamları hocam uzmanlık alanına dahilinde bize aktarıyor olacak. Hemen etiketimizi hatırlatmak istiyorum. X platformu üzerinden ve en sosyalden Eski Türkler etiketine yazarsanız kıymetli hocama sorularınızı, görüşlerinizi iletmiş olacağım. Hemen kitaplarımıza başlamak istiyorum. Kıymetli hocam, referans kitaplarımız elbette sizin kitaplarınız ve sizin önderliğinizde bugün işleyeceğiz bu konuyu. Yönetmenimden rica ediyorum. Profesör Doktor Erhan Aydın hocamın Sözlerimi Sonuna Kadar Dinle, Türklerin Eski Dönemleri Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar kitabını sizlere göstermek isterim. Hemen tanıtmak isterim. Şöyle göstereyim. Kronik Yayınlarından. Elinize emeğinize sağlık hocam. Teşekkür ediyoruz. Bir diğer kitabımız Erhan Aydın hocamızın Költegin kitabı. Türklerin Yenilmez Savaşçısı. Şöyle daha düz göstereyim. Költegin kitabımız. Yine Eski Türkler'de Gündelik Hayat kitabımızda, referans kitaplarımızdan, programımızda merak ettiklerinizin detaylarını hocamın güzel kitaplarından edinebilirsiniz. Buyurunuz. Bunları da tavsiye olarak göstermiş olduk. Kıymetli hocam, eski Türklerin dünyasına dalıyoruz bu hafta. Öncelikle başlayalım hemen. Çünkü çok uzun bir yolculuğa çıkıyoruz vakit kaybetmeden. Hocam, eski Türk yazıtları deyince ne anlamalıyız? Yani bu yazıtlar nerede karşımıza çıkmış? Ne demek eski

0: Türk yazıtları.
1: Teşekkür ederim. İzleyicilere sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Eski Türk yazıtları İslam öncesi dönem oyma yazı sistemiyle başta taşlar, kayalar olmak üzere türlü nesneler üzerine Türk runik yazısı dediğimiz bir oyma yazı türüdür bu. Onunla yazılmış metinler. Yani sadece Köktürk döneminin değil, başta Uygur Kağanlığı olmak üzere öteki boylarında yine Güney Sibirya'da yine başta Kırgızlar olmak üzere orada yaşayan öteki Türk boylarının yazdığı bir yazı türü. Bununla ilgili bu alfabeyle yazılmış yazıtlara biz eski Türk yazıtları diyoruz. Genel bir ad aslında. Hani abide kelimesi de eskiden kullanılıyordu ama daha yaygın olarak yazıt kelimesini kullanıyoruz. Bugün tabii en ünlüleri Moğolistan'da. Ünlüleri dediğim işte Költegin, Bilge Kağan, Tonyukuk başta olmak üzere. Bunlar Moğolistan, bugünkü Moğolistan sınırları içerisinde. Güney Sibirya dediğimiz özellikle 3 bugün Rusya Federasyonu'na bağlı olan Dalgaltay Cumhuriyeti, Hakasya Cumhuriyeti ve Tuva Cumhuriyeti sınırları içerisinde de Güney Sibirya yazıtları var. Bunlardan Dalgaltay yazıtları, Dalgaltay Cumhuriyeti sınırları içerisinde olanlara Dalgaltay yazıtları diyoruz. Tuva ve Hakasya Cumhuriyetleri sınırlarındakilere de Yenisey yazıtları diyoruz. Yenisey Irmağı'ndan dolayı. Kazakistan'da bir miktar var. Kırgızistan'da var. Çin'de var. Özbekistan'da var. Yazıtlar neredeyse bütün Asya coğrafyasında var diyebilirim. Yani bu yazı oyma yazı. Biz esasen dikili taşlar, hatıra taşları üzerinde bu yazıyı görüyoruz. Bununla zaten ünlü oldu. Ama tabii bu belki ilerleyen dakikalarda konuşacağız. İlk bulunan yazıtlar bu büyük yazıtlar değil. Yenisey bölgesindeki yazıtlar ilk bulunanlar. Ama esasen ünlü olması Moğolistan'daki büyük dikili taşlardan dolayı. Hem o dönem için ünlü olması o dönem için de geçerli, bugün için de geçerli. Yani o günde bilim adamları bu dikili üzerinde daha fazla satır bulunan, harf bulunan yazıtlara doğal olarak daha fazla ilgi gösterdiler. Böyle başlayabilirim.
0: Hocam ilk bulunduğunda bu yazıtların ne oldukları anlaşılabilmiş mi?
1: Şimdi ilk bulunuşu 1721. Bu tarih İsveçli yüzbaşı Philipp Tabert von Strahlenberg'in sürgünü dolayısıyla Güney Sibirya'ya sürülmesi dolayısıyla ele geçiyor. Yanında botanikçi, bitki bilimi uzmanı Messerschmidt, Daniel Messerschmidt var. Bu ikilini aslında sürgün hayatı geçiriyor Strahlenberg. Fakat farklı, daha önceden kendisinin en azından rastlamadığı farklı bir yazıyla yazılmış dikili taşlar görüyor. Ve ülkesine döndükten sonra 1730 yılında bu yazıtlardan söz ediyor. Ve yazıtların elle yapılmış çizimlerini veriyor. Yani o dönemde tabii ki teknoloji ona uygun. Elle yapılmış çizimlerini veriyor. Ve bu yazıtlar Strahlenberg'in kitabından sonra özellikle Finlilerin, Finlandiyalı bilim insanlarının, kaşiflerin dikkatini çekiyor. Ve bölgeye sefer heyetleri düzenliyorlar. Ve çok sayıda yazıt bulunuyor. Hani onun ayrıntısına girsem çok vakit gider. Yani ilk zamanlar bir 40-50 civarında yazıt bulunuyor. Ve bulunanların hepsi o dönem Minusins Müzesi'ne, yani bugünkü Hakasya'daki Minusins Müzesi'ne ve Tuva'daki Tuva Müzesi'ne, başkent Kızıl'daki Tuva Müzesi'ne taşınıyor. Ha, taşınmasının şu avantajı olmuş, daha çok korunmuş. En azından 250 yıldır, yaklaşık 250-300 yıldır müzelerde durduğu için Yenisey yazıtları daha iyi durumda diyebilirim. Fakat bu yazıdan bahsediyor Strahlenberg veya ondan sonraki Finli özellikle araştırmacılar bu yazıdan bahsediyor ama nasıl okunacağını bilmiyorlar. Çünkü böyle bir yazı hiç tesadüf edilmemiş o güne kadar, bilinmiyor. Fakat 1889 yılında asıl çığır açan olay Nikolay Yadrintsev isminde bir Rus coğrafyacı Orta Moğolistan'da keşif seyahatinde ve birisi devrilmiş, birisi dikili vaziyette. Araları 500-600 metre mesafede iki taş buluyor. Taşlar çok büyük ama Strahlenberg'in bahsettiği gibi böyle 1 metrelik, 1,5-2 metrelik taşlar değil. Çok daha büyük ve çok hacimli, yani tonlarca ağırlıktaki taşlar. Ve bu bilim dünyasına duyuruluyor Yadrintsev tarafından. Dolayısıyla bunun şu önemi var. Bu bulunan yazıt o dönemki adıyla 1 numaralı yazıt, yani Költegin. 2 numaralı yazıt Bilge Kağan yazıtı. Bunun şöyle bir güzel tarafı var. Bu iki taşın bir tarafı Çince. Çince olduğu için kolaylıkla anlaşılabiliyor. Hmm. Yani kim yazmış, hangi halk yazmış, ne zaman yazmış, bunlara ulaşılabiliyor. Yani klasik Çince'de olsa metin, 8. yüzyıldan bir Çince'de olsa sinologlar doğal olarak okuyabilecektir onu, Çin dili uzmanları. Ve metnin Költegin ve onun ağabey Bilge Kağan adına dikildiği anlaşılabiliyor ve daha fazla heyecan başlıyor ve bu sayede ilk Strahlenberg'in temas ettiği Yenisey bölgesindeki yazıtlarla harflerin aynı olduğuna kanaat getiriliyor ve o zaman aynı yazıydı bu diyerek yola çıkıyorlar ve büyük bir heyecan var. Heyecanın sebebi bir tarafı Çince, üç tarafı Türkçe. Yani o zaman bilinmiyor tabii Türkçe olduğunu da, biz şimdi Türkçe olduğunu söylüyorum. Acaba yani Çince bölümde diyor, bu kök Türklerden kaldı gibi yuvarlak ifadeyle söylüyorum. Bu bilgi var. Yani kısmen Türkçe olduğu anlaşılabiliyor ve iki büyük sefer heyeti düzenleniyor. Birisini yine Finliler, o dönemde çok bilim dünyasında çok ileri düzeyde Finlandiya, o dönem Finliler, öteki de Ruslar. Hı hı. Bu iki büyük sefer heyeti bu iki büyük yazıtın fotoğraflarını alıyor. O zamanki teknolojiyle tabii ki fotoğraflarını alıyor ve harfleri teşhis etmeye çalışıyorlar. Çince bölümler yayımlanıyor hemen kısa sürede ve buradan başlıyor. Yani aslında ilk bundan söz eden, tabii daha eskiden bahisler var ama onlar ya mesela İranlı tarihçi Alaaddin Atamelik Cüveyni'den Cüveyni bile bahsediyor 13. yüzyılda. Ama o kadar, yani bazı yazılı taşlar gördüğünü söylüyor. O çok önemli değil diyor, oralara gitmedim. Ama Strahlenberg'in ve ardından Yadrintsev'in buluşu gerçekten çığır açıcı düzeyde diyebilirim. Tabii şunu tekrar söyleyeyim, bir tarafının Çince olması kurtarıyor. Eğer evet. Çince olduğu olmasaydı belki de daha uzun sürecekti alfabenin hangi millete veya kavme ait olduğu.
0: Hocam yazılı taşlar dediniz ya, bu metinler yani taşın üzerine kazınarak yazılmış değil mi? Başka türlü yok. Hangi malzemeler kullanılmış diyeceğim ama sadece taş ve kazıma yöntemi mi? Şimdi, daha iyi hayal edebilmemiz için soruyorum.
1: Bu iki büyük taş tabii yazılabilecek, üzerine yazı yazılabilecek materyal olması lazım ve kireç taşı. Kireç taşı tarihte de çok kullanılmış, başka milletlerin de kullandığı, üzerine yazı yazılabilecek bir taş. Yani normal olarak hani böyle bir kayalardan kesilmiş materyal değil. Onun üzerine zaten yazmak da zor. Kireç taşı olduğu için elle yazılıyor. Aslında bazı sosyal medyada falan da görüyorum. Şöyle temsili çizimler, resimler yapılıyor. İşte dikili bir taş var. Adam merdivene çıkmış. Elinde bir çekiç, bir tane ucuz sivri bir keski gibi bir şey. Öyle vurarak sanki böyle çivi yazısı gibi. Hayır, öyle değil. Yerde yazılıyor bu. Sonra dikiliyor. Zaten yukarıda yazılmaz. Çünkü yukarıdan aşağı doğru yazıldığı için zaten aşağı gelince zaten merdivenden inmesi lazım adamın. Çünkü yani alt tarafta kalır yazacağı yerin bir bölümü. Yani insanlar tabii bunu öyle zannediyor. Aslında değil. Yerde yazılıyor. Yukarıdan aşağı doğru bir yöntemle yazılıyor. Bunun sebebi ne? Dikili taş tabii ki sağdan sola yazılıyor alfabe olarak ama yön olarak yukarıdan aşağı doğru. O da dikili taşlarda yukarıdan aşağı ve alttan yukarı yazmak lazım. Çünkü dikili taşlarda, büyük dikili taşlarda biraz da gösteriş olması lazım. Yatay yazsanız sürekli satır atlamanız lazım. Çünkü dar kısma geldiğiniz zaman sürekli satır atlayarak alt bölümlere geçmeniz lazım.

0: lazım. Yani materyal bu. Ama tabii ki ileriki dakikalarda konuşacağız. Daha çok sayıda yazıtımız var. Bugün 500'ü aşkın, 600'e yakın yazıt ve bunların dikili taş olmayanları da çok. Yani türlü nesneler, aklınıza ne gelirse paradan tutun, metal paralardan tutun, kemer tokalarına kadar, yani kemerin şu ön bölümündeki tokasına kadar. İçecek kapları, hani biz daha çok maşrapa terimini kullanıyoruz. Bunların altında yazılar var. Hayvanların ağzına takılan gemlerin üzerinde yazılar var. Aynaların üzerinde var. Yani birçok materyalin üzerinde var. Yani materyalin üzerine yazmak, tabii her birinin meşakkatı farklıdır.
1: Evet.
0: Yani belki bir adam hani eline ucu sivri bir şey alarak 2-3 kelime yazabilir ama taşın üzerine yazmak için usta olmak lazım. Öyle her adamın yazabileceği işler değil diye düşünmek gerekir.
1: Hocam alfabesi nasıldı eski Türklerde? Şimdi nasıl alfabe, oluşturulmuş ya da?
0: Şimdi alfabe konusu karmaşık bir konu. Yani biz hani Türk runik alfabesi diyoruz ama runik kelimesi İskandinav runlarından dolayı bu adı veriyoruz ama o alfabeyle ilgisi yok, onun farkındayız, biliyoruz. Fakat hani hangi alfabeye çok benziyor derseniz aslında çok da birine benzemiyor da diyebilirim. Biraz Sekel yazısına benziyor, eski Macar halklarından Sekel yazısına da benziyor. Yani geliştirilmiş bir alfabe diyebilirim. Ama tabii her coğrafyada, yani belli standart bir şekli yok. Her coğrafyada farklı harf şekilleriyle karşılaşabiliyoruz. Özellikle küçük materyaller üzerine yazılmış metinlerde daha farklı şekillerle karşılaşabiliyoruz. Ama hani kökeniyle ilgili çok farklı şeyler var. Hani belki bütün izleyiciler şimdi hak verecektir. Yani damgalardan geliştiğini söyleyenler de var. Bu da bayağı bir sayıda, yani dünyada, bilim dünyasında da normal hani amatör okuyucu dediğimiz halktan kesim, halktan insanlar, yani her kesimden insanın fikir yürütmeye çalıştığı şeyler. Yani bazı harfler doğru, bazı işaretlere benziyor. Yani işte Y sesi ay, yarım aya benziyor. Ama hani o zaman adama sorarlar, yani niye yarım ay, niye hilal değil? Yani ay deyince aklımıza ya dolunay gelir ya hilal gelir. Yani hilal bayrağımızdan dolayı dolunay hani biraz daha ışıklıdır, parlaktır falan. Ama bu yarım aya benziyor. O öyle diyenler var. İşte ince B sesini çadıra benzetirler. Ama o çadır normal öyle çadır değil. Yani alt kısmı sivridir mesela B sesinin harfinin. Çadıra benzetenler
1: belki
0: var.
1: Belki yönetmenim gösterir size anlatırken alfabeyi. Ama evet. Bu Rubik alfabe galiba.
0: Evet evet, alfabe Rubik o.
1: Aha. Evet.
0: Yani işte T, kalın T dediğimiz harf işte at üzerine binmiş bir adama benziyor. İşte ince R kollarını açmış bir erkek veya belki bir insan, erkek demeyelim de bir insan görüntüsü diyenler var. Ama yani ben Sekel yazısına benzediğini iddia ediyorum. Soğut yazısından geldiğini söyleyenler de var. Eski İrani kavim Soğutların alfabesinden geliştirilmiş diyenler de var. Fakat Sekel yazısındaki ses değerleri, harflerin ses değerleriyle Türk Rünik yazısındaki ses değerleri aynı değil. Çok farklı. Fakat şunu söyleyebilirim. Bu alfabe geliştirilirken mutlaka dilden anlayan birileri vardı. Hı hı. Çünkü ses kurallarına riayet edilmiş. Mesela B sesi ile M sesi, ince B ile nötr M, M'nin kalın incesi yok, tek bir şekilde gösteriliyor. Bu ikisi birbirine çok benzer. Normalde dudak sesleri olduğu için dil bilimde de dudak sesi diye ifade ediyoruz ve M'ye çok yakın bir sestir. İşaretleri çok benziyor birbirine. Yani birisi dik duruyor, biri yatay, yatırılmış şekilde duruyor gibi birkaç şey söyleyebilirim. Ama yani bizim Türklerin kullandığı alfabelerdeki en büyük sıkıntı ünlülerin yazılmaması. Özge Nur Hanım, biz bundan muzdaripiz. Ünlüleri yazmadıkları için, ki biz bunu Osmanlı alfabesinden de biliyoruz, eski Uygur alfabesinden de biliyoruz.
1: İşaretlerle miyor? Esre ötre
0: yani
1: gibi mi?
0: Yani gelmek
1: orada
0: yazacak, E'leri yazmıyor. KLMK yazıyor. Hani biz bugün anlarız Türkçe konuştuğumuz için KLMK, GLMK yazsak, eski Türkçesiyle K söylüyorum da, GLMK yazsak gelmek diye veya içiyorum da ünlüleri yazmasak, hani su içiyorum, çay içiyorum, yani anlayabiliriz. Ama biz bugün konuştuğumuz için doğru anlıyoruz. Ama tarihi dönemde ünlüleri yazmıyor. Niye? Tasarruf ediyor. Taş üzerine daha çok şey yazıp daha az işaret, daha az yoruluyor, yorulmak suretiyle. Böyle olunca da siz anlayamıyorsunuz kelimeyi. Ve şöyle bir şey var. Asla şunu hatırdan çıkartmamalıyız. İlk Türkçe metinler bunlar. Yani karşılaştıracağınız alternatif yok. Kelime ya var ya yok.
1: Evet.
0: Yani kendinden sonraki eski Uygur Türkçesi dönemi, yani Budist, Maniyeist, Hristiyanlık dönemi metinlerinden karşılaştırabilirsiniz eğer orada varsa. Kaşgarlı Mahmud'un Divan Lügat Türk'ten karşılaştırabilirsiniz orada varsa. Ya yoksa, o kelime bu metinlerde hiç yoksa, o zaman siz tahmin edeceksiniz. Çünkü ilk kez geçiyor bu kelime. Ünlüleri yazmadığı için de siz anlayamıyorsunuz tam olarak ne söylemek istediğini.
1: Acaba o ilk kelimeyi okumayı sağlayan ipucu neydi hocam? O Çince dediniz ya, acaba o Çince...
0: Yok, Çince yani zaten o tercümesi değil. Yani mesela Költekin yazısının Çincesi... Tang hükümdarı, yani o dönemki Çin hanedanlığından Tang hükümdarı Xuanzong tarafından yazdırılmış Költekin'e bir mersiyedir o. Hatıra, yani işte iyi insandı, işte ağabeyi Bilge Kağan önemli bir kağandı vesaire, bu tarz şeyler. İşte ölümüne üzüldük, taziyemizi bildiririz, mealen söylüyorum, bu tarz şeyler yazıyor. Tercümesi değil Türkçenin, Türkçe bölümlerin. Yani o sadece ne zaman dikildiğini, hangi saatte? Mesela öğleden sonra üç sularında dikildiğini söylüyor. Çinlilerde böyle bir tarih kaydı biraz daha yoğundur.
1: Evet.
0: Bizimkilere göre diyebilirim. O yani Çince bölüm okumada etki etmez, fayda sağlamaz. Şimdi mantıken çok geçen kelimeler ya milletin adıdır ya o kişinin adıdır. Ya daha hani böyle dini bir şeydir. Mantık budur aslında. Eğer aynı kelime çok kere geçiyorsa, ya o adam kimin adına dikilmişse onun adı geçiyordur. Doğal olarak çok zikretmiştir adını. Ya mensup olduğu milletin adıdır. Ya da hani inançla ilgili bir şeydir. Hani işte biz nasıl Allah diyoruz, peygamber diyor dini metinlerde. Öyle algılanabilir ki. İlk okumayı başaran, deşifre eden, çözen Wilhelm Thomsen, Danimarkalı dil bilimci bu yöntemi kullanıyor ve çok geçen işaretlerin ünlü olabileceğini düşünüyor. Çok geçen harfler ünlü olabilir. Şimdi Türkçenin mantığına baktığınız zaman işte mesela en fazla kullanılan, bugün Türkiye Türkçesi için söyleyeyim, A'dır. Hı hı. Ö'ye göre daha fazladır. Hatta bazı yarışmalarda sorulur ya, hani ünlü al derler. O hiçbir zaman Ü demez. Önce A'yı alır. O dönemde de öyle. Çok geçiyorsa ünlüdür mantığıyla hareket ediyor. Ve burada üç kelimeye odaklanıyor. Birisi Türk, birisi Költekin. Tabii Költekin yazısını, Thomsen'in okuyuşu Kültekin'di o dönem. Ötekisi Tengri. Yani Türk, Költekin veya Kültekin ve Tengri kelimelerine
1: çözümlemeye çalışıyor.
0: Ünlüleri. Odaklanıyor ve bunlara tahmini ses değerleri veriyor. Evet. Yani bugün yeni bulunmuş bazı yazıtlarda da şahsen ben aynı yöntemi uyguluyorum. Thomsen'in bu basit ilkel yöntemini uyguluyorum ve başarılı oluyorum. Yani bu ses, yani bazı işaretler var. Hiçbir yazıtta yok. Hiçbir yazıtta yok. Daha önce hiç kullanılmamış. Yani yöresel şekilleri diyebilirim herhangi bir harfin, işaretin. O zaman da acaba bu B mi? B zaten var diyoruz. Acaba Ç mi? Ç'nin farklı bir versiyonumuz. Ses deneyerek çözümlemeye çalışıyoruz. O şekilde çok sayıda da tespitim oldu benim yani. O
1: ilkel yöntem. Sizin tespitinizi açmışken hocam, özellikle hangi yazıtlar üzerinde çalışıyorsunuz? Ve neden o yazıtlara yöneldiniz?
0: Şimdi... Benim meslekte 30. yılım bitti. Araştırma görevliliği de dahil. İlk zamanlar büyük yazıtlarla, aslında öyle başlanır. Yani Osmanlı Türkçesi metinleri okuyan da önce matbaa harfleriyle başlar, okumaya çalışır. Sonra el yazmaları biraz daha tarihi döneme doğru gider, geçmişe doğru. Ben bildik yazıtlarla çok uğraştım. Fakat şunu hissettim son 5-6 yıldır. Aynı yazıtlarla sürekli uğraşıyoruz ama okunamamış yazıtlar bizi bekliyor. Bunları kim okuyacak? Yani yanlış okunmuş, kesinlikle öyle okunmaz, Türkçe'de öyle kelimeler yok diyerek yeni bulunmuş veya geçmişte bulunmuş ama okunamamış bir türlü. Yani okunmuş ama orada o yazmaz gibi yöntemler, düşünce geliştirerek, çeşitli yöntemler geliştirerek, az önce dediğim gibi Thompson'ın bu ilkel yöntemini de kullanarak yeni bulunmuş yazıtlar içinde geçerli bu. Okumaya çalıştım. Yani mesela Hoten'de bulunmuş ağaç çubuk, yani epey bir zamanımı aldı. Yani ben onu ilk 2013'te gördüm. Pekin Milli Kütüphane'de gördüm. Fotoğraflamıştık o zaman. O zaman Pekin'de çalışıyordum. Ne zaman yayımladım? 2024'te. Hani ben 12 yıl bununla uğraşmadım. Ama sürekli aklımdaydı. Sürekli aklımdaydı. Çünkü orada farklı işaretler kullanılmış. Ve o işaretlere farklı ses değerleri vererek sonuca ulaşmaya çalıştık. Bu, yani ben bundan sonra ne kadar yaşarız bilmiyorum ama okunamamış metinlere yoğun bir şekilde mesai harcıyorum. Yani eski yazıtlarla uğraşmıyorum artık.
1: Okunmamış yeni keşifler yapıyorsunuz.
0: Yeni keşif
1: hocam.
0: Yani keşif yapmak başka bir şey. Çünkü o coğrafyaya gitmeniz gerekiyor. Yani o coğrafya, şimdi Moğolistan'a gitmek kolay, Sibirya zordur. Yani çünkü bu yazıtların bir bölümü köylerde, dağlarda. Yani Sibirya'da her yere gidemezsiniz. Rusya Federasyonu'na bağlı ve mutlaka izin almanız lazım oranın istihbarat birimlerinden. Çin'de zaten yapamazsınız. Çin izin vermiyor. Arkeolojik kazılar zaten yapılmıyor, izin vermiyorlar. Dolayısıyla keşif başka bir şey. Ama yeni bir şey bulunur. Bir çoban bulur bunu, bir köylü bulur. Yani Hoten'de bulunmuş 4 ağaç çubuk vardı, ağaç plaka üzerinde 4 metin. Mesela bunu bir Budist manastırda, ama harabe şeklinde bir manastır, aktif bir manastır diye bir çoban bulmuş 4 ağaç plaka. Mesela ben onunla 3 yıl uğraştım. 3 yıl uğraştım çünkü çok farklı harfler vardı orada. Yani ses değerleri vererek, Thompson gibi deneyerek, B mi, Ç mi, D, bütün hepsini deneyerek sonuca ulaştım. Yani çok yakında yayınlanacak inşallah.
1: Bekliyoruz hocam. Hocam, yazıtlarda neler anlatılıyor? Nelerle karşılaşıyorsunuz? Sadece savaşları ve işte devletler arası ilişkileri mi anlatıyor? Yoksa insanların günlük hayatlarından da anekdotlar ya da hikayeler var mı? Karşılaşıyor musunuz?
0: Şimdi büyük yazıtlar, başta Költegin, satır sayısı bakımından en büyük olanıdır o. İkincisi Bilge Kağan yazıtı. Bilge Kağan yazıtı kısmen kopyadır. Költegin yazıtının kopyasıdır. Hı. Yani büyük oranda benzerdir cümleler. Tonyukuk yine. 62 satırlık Tonyukuk. Şimdi burada daha çok savaşlar, devletler arası ilişkiler, diplomatik ilişkiler, işte savaş, barış vesaire, bu tarz şeyler. Ama arada başka şeyler yakalayabiliyoruz. Ben eski Türklerde gündelik hayatta arzu ettiğim ve ulaşmaya çalıştığım buydu. Araya serpiştirilmiş şeyler yakalayabilir miyiz? Yani oradan hareket ettiğimiz zaman, ya yani biraz daha ayrıntılı baktığımız zaman ulaşabiliyoruz. Ama hani öyle çok yoğun bir şekilde, hani sabah kalktım işte süt kaynattım içtim veya işte et çorbası içtim, bu ayrıntı yok. Olmaz da zaten. Zaten dikili taşlarda bu tür şeyler beklemiyoruz. Dikili taşlar. Yani hatıra
1: taşları. Günlük yazmıyorlar yani. Önemli şeyler mi yazıyor?
0: Yani ölmüş birisinin hatırasına savaşlarını anlatıyor. Yani onun mesela Költegin'in şeyi anlatılıyor. Yani mal varlığı anlatıyor. Kaç koyunu vardı vesaire. O tesadüfen belki girmiş oraya. Ama normalde bu tür şeyler anlatılmaz. Doğal olarak anlatılmaz. Mesela Költegin'in eşi kimdir bilmiyoruz. Niye? Bilge Kağan'ınkini biliyoruz çünkü onun eşi Katun. Katun olduğu için biliyoruz. Ama Költegin'inkini bilmiyoruz. Eşi kim? Adı ne? Ya bu tür şeylerden bahsedilmiyor. Daha çok işte nasıl yetiştirdi kendisini? Hangi savaşta ne kadar yararlılıklarda bulundu? İşte mesela Tonyuk'a bakalım. Kağan falan değil. Bir devlet adamı. Hani ikinci adam falan da değil. Yani bir önemli komutan diyelim. O da savaşlardan bahsediyor ama onda bazı ayrıntılar var. Yani o savaşa giderken hangi yolu kullanmış? İşte atlarla nasıl ilerlemişler gibi ayrıntıları yakalayabiliyoruz. Ama bizim esasen bu büyük yazıtların dışında, yani hatıra olarak dikilmiş taşların dışında küçük yazıtlar dediğimiz. Mesela Yenisey'deki mezar taşları. Birçoğu mezar taşıdır onların. Dağlık Altay'daki kaya yazıtları, ve nesneler, herhangi eşya üzerinde yazılmış nesnelerde daha çok şey yakalayabiliyoruz. Hı hı. Çünkü yani bir içecek kabının

0: altında aynen şu yazıyor. Çok fazla içersen hastalığını önceden kabullen diyor. Ya yani bir maşrapaya diyor. Ama muhtemelen hani çok içersen herhalde suyu kastetmiyordur bence. Muhtemelen alkollü içecekleri kastediyor.
1: Ya bir bu uyarı yapıyor orada.
0: Özlü sözler var.
1: Evet.
0: Yani onun altına da hani böyle bir savaş falan değil de veya işte bu iyi bir maşrapıdır, iyi içirir. Biraz kinaye yapıyor. Yani bak bununla içersen çok içersin gibi. Ha şimdi biz tabii yazmayı çok seviyoruz. Yani ben öğrencilerime de söylüyorum. Öğrencilerim hep gülüyor ama çok kötü bir alışkanlık. Sıraların üzerine yazı yazmak, sevdiğinin adını yazmak, şiirler yazmak. Ne bileyim başka yerlere, hani şimdi burada söylenmez ama yani olur olmaz yerlere türlü yazılar yazmak. Biz yazı yazmayı çok seviyoruz. Yani bu şeylerde de, bu materyallerin üzerinde de gördüğümüzde şaşırmıyoruz. Yani ve acaba buraya ne yazdı diyoruz yani. Ama bir ipucu yakalayabiliyoruz. Yani bir maşrapaysa bu, bir içecek kabıysa altında böyle bir şey yazar. Ama böyle daha önce böyle okumalar falan olmuştu. Farklı okumalar falan. Böyle çok alakasız okuyanlar var. Yani orada ondan bahsetmez. Yani orada ancak bu tür şeyler söyler. Çok içme, işte az iç, hastalanırsın vesaire gibi. Uyarılar da bulunur kendince bir nevi böyle özlü söz gibi, atasözü gibi. Mesela Hoten ağaç parçası, tek bir parça, 16 işaret var. Bir tanesi noktalama işareti, 15 tane harf var. Mesela orada aynen şu diyor, yiyeceğe saygı göster, aş kelimesini kullanıyor. Aş bugün Anadolu'da da hala kullanılıyor. İşte ayran aşı falan gibi yemek isimlerinde hala yaşıyor. Türk dünyasında aşhane, yani mutfağa, mutfak kelimesi biliyorsunuz Arapçadır. Onlar aşhana diyor, işte Özbekler, Uygurlar falan mutfak için. Yani aş kelimesi kullanılıyor, bizde de kullanılıyor. Mesela orada aşa saygı göster, bu yüzden tok az diyor. Şimdi biz aş kelimesini orada yakalıyoruz. Sadece o yazıtta var, başka bir yerde yok aş kelimesi. Yani... Ama o aş dediği şey ne? Bir belki ekmek parçası. Belki bir et çorbası. Belki et kızartması. Tabi bozkırda olduğu için hani öyle çok da yaprak sarması falan düşünmeye gerek yok. Dolma falan. Daha çok et ürünleri. Ve sen ona saygı göster. Ya şey gibi. Yiyin için israf etmeyin şeklindeki dini düsturlar gibi. Ayetler, hadisler gibi. İnsanları bir tür yönlendiriyor. Hayatı daha güzel olsun insanların diye. Böyle şeyler yakalayabiliyoruz gündelik hayatta.
1: Gibi evet, hocam.
0: Evet.
1: Aş gibi başka var mı bizim de kullandığımız ama eski Türklerde de bulunmuş ve bizim de alıp hala hayatımızın içinde kullandığımız kelimeler acaba?
0: Var tabii ki. Yani bugün Türkiye Türkçesi dediğimiz Oğuz grubu. Biz Oğuz grubuyuz. Türkiye'deki Türkçe, resmi İstanbul Türkçesi. Diğer Türk dünyasının kullandığı işte lehçeler her biri farklı gruplarda, yani birbirlerine ses bilgisel, şekil bilgisel, yani dil bilgisel bakımdan birbirlerinin yakınlıklarına göre tasnif ediliyor. Yani işte Kazak Türkçesi ile Kırgız Türkçesi aynı yere konuyor. Özbek Türkçesi başka bir yere konuyor. O Uygur Türkçesi aynı yere konuluyor. Bu tamamen ses özellikleriyle ilgili. Tabii o dönemden bugüne getirdiğimiz çok kelime var. Ha bugün kullanılmayanlar da var. Bizim kullandığımız, bizim kullanmadığımız ama Türk dünyasında kullanılan kelimeler de var. Ya mesela görmek fiili o gün de aynı, gelmek de aynı. Başları K sadece. K'ler Oğuz Türkçesinde G'leşiyor. Ama bir Özbekçe'de yine kelmek, bir Uygurca'da kelmek, körmek. Biz görmek diyoruz sadece. Yani Türkiye'deki Türkler. Yani kaya kelimesi aynı. Şöyle bir çırpıt aklıma getiriyorum. Göz kelimesi aynı. Gök, gökyüzü ifade eden.
1: Yine kökyüzü, köz.
0: Başları K tabii ki.
1: Evet.
0: Başları K. Yol aynı.
1: Çok var hocam.
0: O gün kullanılan ama bugün Türkiye Türkçesinde olmayan kelimeler de var. Mesela biz kurt diyoruz Oğuz grubunda. Türk dünyası börü diyor, böre diyor. Eski Türkçe'de börü Belki börö, sonu ö de olabilir. İşte alfabede ö ve ü bir işaretle gösteriliyor. Yani kelime ö mü ü mü bilemiyoruz onu. Tespit etmek şimdilik zor görünüyor biraz. O kelime bizde kurt. Mesela Uygurlar böre diyor ona. Mesela edgü kelimesi var. Edgü eski Türkçe'de iyi, Türkiye Türkçesinde eski Türkçe'deki anlamı iyi, Türkiye Türkçesinde de iyi. Orada ses olayları olmuş. D'ler y'leşmiş vesaire. Eyü olmuş Osmanlı döneminde. Sonra i'ye dönüşmüş. Mesela biz sarhoşu kullanıyoruz. Sarhoş olmak. Serhoş. Farsça iki kelimenin birleşimi. Başı hoş anlamında. Eski Türkçe'de iki tane maşrapada. Benim tespitim bu. İki maşrapada ortaya çıkardım bunu. Esürmek fiili var. Esürmek, e ile başı.
1: Esürmek.
0: Esürmek sarhoş olmak demek. Şöyle, Kaşgarlı Mahmud'da esrük diye var zaten sarhoş. Hmm. Ama yazıtlarda ilk kez denk geldi bu. Hmm. İki maşrapa da var. Birisi Kuray bir maşrapası, ötekisi de Muruy maşrapası. Ki Muruy maşrapası çok da önemli bir yazı var altında. Aslında yani izleyiciler... Sosyal medyadan Muruy maşrapası diye yazarsa benim koyduğum fotoğrafta çizimleri görebilirler. Yani sanki bir çocuğun eline kalem vermişsiniz, çizmiş her tarafını maşrapının altında. Çok fazla çizik var. O da sebebi şu, her içtiğinde muhtemelen şerefe diye bir yere vurduysa çizikler artmış ve çok ilginç bir şekilde esürmek fiili ortaya çıkıyor orada. Sarhoş olmak
1: hocam,
0: demek.
1: O dönemden bir Türk karşımıza çıkıp şimdi konuşsa birbirimizi biraz olsun anlayabilir miyiz?
0: Anlayamayız.
1: Çok fazla ama kelmek, körmek çok fazla var.
0: Ama şimdi yani 8-10 tane fiille olmaz.
1: Doğru.
0: Şunu söyleyebilirim. Çok sıra dışı bir şey bu. Normalde şimdi siz buradan çıkıp Bakü'ye gitseniz anlaşabilirsiniz. Neden? Orası Oğuz Türkçesi'nin bir kolunu konuşuyor. Buradan Taşkent'e gitseniz bir Türkiye'den bir Türk Taşkent'te Türkçe konuşsa orada biriyle kısmen anlar. Sebep şu. Arapça kelimeler yoğundur Özbekçe'de. Türkiye'deki Arapça kelimenin yoğunluğu gibi yani özellikle dini kelimelerden dolayı anlaşılabilir. Hı hı. Ama siz buradan çıkıp Astana'ya gitseniz bir Kazak'la anlaşamazsınız. Hı. Bişkek'te bir Kırgız'la anlaşamazsınız. Yani bizler anlarız. Dil bilimciler anlar ama halk gidince tercüman gerekir. Eğer Sibirya'ya giderseniz mesela bir Tuva Türkçesi konuşan bir Tuva Türk'ü ile biz de anlaşamayız. Mesela Türkçenin uzak kollarından bir tanesi olan Çuvaşça'yı ancak Çuvaş uzmanları anlar. Biz de anlamayız onu. Hmm. Yani kelimeler eskiye gittikçe ses olayları arttığı için kelime şekil değiştiriyor. Ha tabii ki yani mesela Üze kök tengri, asra yagız yer, kılın dukta, ekin ara, kişi oklu kılınmış. Böyle bakarsanız anlaşılır gibi duruyor. Ama şunu unutmayalım. Büyük yazıtlarda standart Türkçe kullanılıyor.
1: Evet.
0: Yani bu çok önemli. Standart, ölçünlü, herkesin bildiği. Mesela siz gazete çıkarıyorsunuz. Herkesin anlayacağı dilden. Yani Karadeniz'deki de anlayacak, Akdeniz'deki de anlayacak. Ama yöresel gazete çıkarırsanız Karadeniz'deki anlar, öteki anlamaz. Gibi.
1: Evet.
0: O dönemde standart bir Türkçe ile yazılıyor dikili taşlar.
1: Hocam çok merak edilen bir yerde bırakalım. Lafınızı balla
0: Peki.
1: kesiyorum. Araya gideceğim.
0: Peki.
1: Dönüşte bunları açıklamak isterim müsaadenizle. Kısa bir aramız olacak, ardından buradayız, ayrılmayın.

0: aydınla güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
1: Duygu Göktürk'le moderatör sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te.
2: An ve zamana devam ediyoruz değerli tarih severler. Türklerin dünyasına daldık. Konuşmaya devam ediyoruz. Eski Türkler yazıtlarda bize ne anlatıyor? Ne tür ipuçları veriyor? Bilinmeyenleri konuşuyoruz. Kıymetli hocam Profesör Doktor Erhan Aydın hocamla beraber hocam devam edelim. Eski Türklerde hocam okuma yazma ne kadar yaygındı? Şimdi herhangi bir yazıtı sıradan bir insan ya vatandaş orada okuyabiliyor muydu?
3: Şimdi ben şeyi söyleyecektim araya gitmeden önce oradan birleştirerek
2: devam
3: söyleyeyim.
2: Kaldığımız yerde.
3: Şimdi mesela Moğolistan'daki herhangi bir kaya üzerine yazılmış halkın yazdığı.
2: Evet.
3: Oradan zaten konuyu oraya getireceğim. Yazıttaki metinle Sibirya'daki herhangi bir metni karşılaştırdığımızda çok ciddi farklar yok. Hı hı. Mesela bugün yani coğrafi olarak yakın birbirine doğru ama bugün farklar çok daha belirgin. Yani ben kitabımda da şunu söyledim. Yani bugün herhangi bir şey o dönemde Moğolistan'da yaşayan herhangi bir Türk Güney Sibirya'ya misal Minusinsk Havzası'na Yenisey Irmağı civarına gidip de biriyle konuşsa büyük oranda anlaşır. Bu yazıtlara göre. Hı hı. Fakat bugün öyle değil. Bugün anlaşmak çok zor. Yani oradan hareket ettiğimiz zaman şöyle bir şeye ulaşabiliriz. Yani çok fazla metin var ve herkes bir şey yazmış. Şimdi ben mantıken düşünüyorum. Yani ben büyük dikili taş yazmış olsam benden sonra hatıra düşünürüm onu. Yani yaptığım savaşları falan anlatırım vesaire. İnsanlar da gelip bunu sonraki nesiller okusun kendimi. Ebedi kılmaya çalışın. Bengü eski Türkçesiyle bu kelime. Bengü kalsın diye tamam. Fakat bir insan bir kaya üzerine ben hastalandım yazıyor. Bunu niye yazar? Şifa dilenmek için. Tanrısından veya onu okuyan kişilerden. Okunacağını bildiği için yazıyor. Yani oraya yazınca iyileşecek mi hemen? O anda iyileşiyor mu? Ve çok yerde ben hastalandım çok var. Hmm. Yani bu hastalık içinde bir tür şifa dilenme. Tanrısından yani neye inanıyorsa yazan şey okuyan var ki bu kadar çok yazılıyor diye bir mantık yürütebiliriz. Yani o kadar çok farklı şeylerin üzerinde var ki yani mesela atın ağzına takılan geminin üzerinde yazı var yani. O da problemli okuyuşu biraz sorunlu. Mesela bir aynanın üzerinde bu ayna benim diyor. Sanki şey hani başka kimse almasın, karışmasın evet. Falan. Keşke adını da yazsaymış. Yani bu işte Ahmet'in Mehmet'in aynası deseymiş keşke. Ve ben o dönemde tabii her insanın değil ama büyük oranda insanların okuyabildiğini, belki yazma kısmına bir şey demeyeceğim ama okuyabildiğini düşünüyorum. Öyle olmasaydı neden bu kadar çok farklı materyal üzerine bu kadar çok metin yazılmış olsun? Demek okuyan vardı ki insanlar da yazma ihtiyacı hissetti. Ben oradan isterseniz şey konusuna geleyim. Aklıma geldi şimdi. Okul, eğitim nasıldı? Okullarda yeni açıldı. Herkeste bir telaş var. Sizde evet. De bir telaş var tabii evet. Ki. Anneler, babalara Allah kolaylık versin diyelim.
2: Sağ olun hocam.
3: Çocuklarımıza da tabii ki. Yani o dönemde bugünkü gibi yani okul tarzında bir şey düşünmeye gerek yok. O şekilde değildi. Ama farklı coğrafyalarda farklı şekiller görebiliyoruz. Harflerin farklı şekillerini. Fakat farklı coğrafyalarda birkaç tane yazıtta aynı şekli görüyoruz. Bu Moğolistan için de söyleyebilirim. Mesela Dağlık Altay bölgesindeki yazıtlardaki şekiller Yenisey'dekinden biraz farklı. Bizim aklımıza şu geliyor. Yani böylelikle burada bir ekol mü vardı? Yazı ekolü mü vardı? Yani mesela T'leri böyle yapıyor. Mesela Uygur yazıtlarında, Uygur Kağanlığı'nın bugün 7 tanesini kesin, 4 tanesini şüpheli bildiğimiz, şüpheli diyebileceğimiz 11 tane yazıt var Uygur Kağanlığı'nın. Yani Uygurlara ait olduğunu düşündüğümüz. Buradaki bazı harf şekilleri farklı. Yani Uygurlarda farklı bir ekol vardı. Göktürk döneminde farklı bir ekol vardı. Türgeş sahasında, yani bugünkü günümüz Kırgızistan coğrafyasında yaşayan Türgeşlerden kalan yazıtlar da biraz daha farklı. Hatta Göktürk coğrafyasının farklı yörelerinde, özellikle Bayan Hongor eyaletindeki yazıtlardaki şekiller farklı. Ben bunu 3-4 yazıtta tespit ettim. Bunu biraz daha geliştirmem lazım. Yani daha fazla örnek bulup yazmam lazım. Ama belli yörelerde farklı şekiller yoğunlaşıyor. Ve orada diyelim 3 tane yazıt var. Üçünde de o işaret var. Ama öteki coğrafyadakinde farklı bir

0: O zaman diyorsunuz ki burada bir ekol var. Bu ekolden kastım bugünkü gibi bir okul değil. Peki nasıl oluyordu bu işler? Bence eli kalem tutan insanlar başta kendi çocukları olmak üzere, ki biz bunu Cengiz Han'dan biliyoruz, ilk kez kendi çocuklarına Uygur yazısını öğretme emrini veriyor. Uygur yazısını geliştiren öğretmene, bir Tatar alim, Uygur alim ama aslında ismi Tatar. Tata Tonga, Tatar Tonga isminde. Ve ona şu talimatı veriyor. Önce benim oğullarımı öğreteceksin. Ama onlar Kaan namzetleri zaten. Yani biri Kaan olacak, ötekiler de Kaan'ın kardeşi. Yani biri Kaan olacak neticede. Ama önce onlara öğreteceksin diyor. Ve onların bu yazıyı bildiği söylenir tarihi kaynaklarda. Demek ki insan kendi çocuğuna öğretiyor. Herhangi bir insan bu yazıyı biliyor. O ona öğretiyor, o çevresine öğretiyor. Böyle bir yaygınlaşıyor. Ama hani şimdi desem ki, İşte dağda koyun otlatan bir çoban da bu yazıyı biliyordu. Çok abartı olur. Ama yani bu kadar çok şey varsa, yazıt varsa ve bu kadar farklı materyal üzerine yazılmışsa, yani yazma ihtiyacı niye hisseder insan? Okunması için. Biz niye kitap yazıyoruz? Okunsun diye. Zaten biz biliyoruz. Kendimiz için yazmıyoruz bunu. Demek ki o dönemde de bir okuma yazma kültürü kesinlikle vardı. Ben bu kanaatteyim.
1: Evet. Biraz daha sosyal hayatı açmak istiyorum hocam ama merak ettiğim birkaç konu var. İzleyicilerimiz de yazmış. Kurt hocam, arkanızda da var, ledlerde de yapmış arkadaşlar. Eski Türklerle ilgili geyik mesela. Bir simge anlatılarda çok var. Hep Türkleri kurtla anarız biz. Yazıtlarda peki kurdun simge olarak yer alıp almadığı konusunda bir detayımız var mı? Kurt
0: yazıtlarda
1: simge olarak
0: yok.
1: Yok mu?
0: Yazıtlarda yok. Kurt var da simge olduğuna dair iz yok. Hı hı. Aslında bizim kurdun simge olarak töz hayvan diyoruz ona. Görülmesi biraz Çin kaynaklarına dayanıyor. Yani Çinliler Köktürklerin ortaya çıkışını bir dişi kurdun bir erkek çocukla münasebeti neticesinde nesillerin olduğunu yani o şekilde ürediklerini söylüyor. Dolayısıyla da kurt böyle birden simge hayvan pozisyonuna geçiyor. Hı hı. Ama tabii ki o bir efsane o yani. Hı hı. Çinlilerin anlattığı bir şey. Şimdi bizim yazıtlarımızda büyük kağanlık yazıtlarında yani Tonyukuk, Költegin Bilge Kağan gibi büyük yazıtlarda kurt bir yerde var. Bir yerde var. O cümleyi de şimdi size söyleyeyim. Tengri küç bertük üçün kangım kagan süsi böri tek ermiş yagısı konyi tek ermiş. Günümüz Türkçesiyle söyleyeceğim.
1: Hocam tahmin edeyim, bir daha söyleseniz ben belki anlıyor muyum? Herhangi bir vatandaş olarak kurdun gücü için.
0: Tengri küç bertük üçün. Üçün
1: bugünkü. Tanrı'nın gücünü göstermek için.
0: Vermek fiili bugünkü vermek. Başını V yapıyoruz. Hı hı hı. Tanrı güç verdiği için, babam Kağan'ın ordusu kurt gibiymiş, düşmanları koyun gibiymiş diyor. Aa. Şimdi kurt ve koyun tezatı burada var.
1: Evet.
0: Yani kurdun,
1: sadece burada geçiyor bir de.
0: Sadece burada var. Hı-hı. Şöyle büyük yazıtlarda burada var. Tabii burada düşman dediği yani koyuna benzettiği Tang askerleri. Yani o dönemki Çin hanedanlığının, Tang hanedanlığının askerlerine koyun diyor. Şimdi bu benzetme normal. Çünkü o coğrafyanın kralı kurttur. Aslan yok orada. Orada yaşamaz. Yani o bildiğimiz kaplan da orada yaşamaz. Orada ancak kaplan türleri yani kedigiller dediğimiz işte leopar, pars gibi hayvanlar. Ama sanırım kurttur galiba. Yani parstan falan daha güçlü olduğunu düşünüyorum. Yani kurt ve koyun benzetmesi de hani onlar kurt en fazla koyun bugün de öyledir köylerde avladığına göre bu benzetmeyi yapması normal. Fakat ilginç olan küçük yazıtlarda kurdun öldürüldüğüne dair izler var. Mesela Del Uğul Kayası'nda Moğolistan'da yakın zamanlarda çok eski bir yazıt değil. Del Uğul Kayası'nda şöyle diyor. Ben şimdi cümleyi hatırlıyorum. Hatırlamaya çalışıyorum. 60 kulan öldürdüm. Kulan dediği yabani eşek. Hmm. 60 kulan öldürdüm. 6 deve öldürdüm. 20

kurt öldürdüm diyor. Tabii kulağını yiyorlar mıydı zannetmem. Hani yaban atı diyenler var kulağın için. Bugün Moğolca'da hulan diye kullanılan bir kişi adı olarak da kullanılıyor.

0: Birinde 7 kurt öldürdüm diyor. Birinde şu kadar kurt öldürdüm. Yani kurdun töz hayvan olduğuna dair bir iz yok. Bu tesadüf müdür sanmıyorum. Çünkü kurt korkulan bir hayvandır. Sembolizasyon var mıdır? Ben görmedim yazıtlarda. Yani hani şimdi Köktürklerin sembolü dağ keçisidir. Yaban koyunu da diyenler var. Dağ keçisidir. Kuyruğu kalkık bir şekilde bir resmedilmiş. Yani şöyle diyenler de var. Niye kurt değil? Ya yani her Türk boyu kurdu sembol olarak bayrağına sembolizasyon yapması da gerekmez. Her kurt korkulan hayvandır. Hani insanlarla beraber yan yana gezer mi? Gezmez. Gezmez yani. Yani insanı da avlar diye düşünüyorum. Yani evcilleştirilebilecek bir hayvan değil o.
1: Güç metaforu olarak kullanmışlar.
0: Yani öyle de ama yine de korkulan hayvanı uzaklaştırmanız gerekir. Uzaklaştırmasın. Yani gördünüz vuracaksınız onu. Bu ayı için de geçerli. Mesela 68 numaralı Yenisey Elbaşı yazıtında 60 tane ayı öldürdüm diyor. Elle yakaladım diyor da 60 dedim 50. 50 tane ayı yakaladım diyor da muhtemelen kendine saldırmasın diye. Yani bugün köylerde de yine kurt avlarına falan çıkıldığı oluyor. Yani yazıtlarda töz hayvan olduğuna dair bir iz yok.
1: Evet.
0: Rastlantı mıdır? Bence değil. Değil. Sadece korkulan hayvan. O hayvanı gördüğünde de doğal olarak herhalde öldürmekten başka çareniz kalmıyor.
1: Hocam hep kurt, geyik bunları biliyoruz ya eski Türklerin hayatındaki simge olarak. Bir de kaplumbağa var. İlk defa ben sizin programınıza çalışırken görmüş oldum. Bazı yazıtların altında neden kaplumbağa? Yani kaplumbağa ne isim geliyor? Neden koymuşlar? Ne anlama geliyor yazıtlarda kaplumbağa? Burada da yönetmenimden de rica edeyim o sayfayı da göstermiş olsun size anlatırken.
0: Evet o Bugut yazıtı o. Evet. Sol harfli o.
1: Şu.
0: Evet Türkçe değil o. Ama Türk döneminden kalma dili Türkçe değil, alfabesi de Türkçe değil.
1: Neden kaplumbağa var altında kaide olarak ama?
0: Şimdi bizim bu şekilde 4 tane yazıtımız var bildiğimiz yani şu an hali hazırda olan. Biri bu Bugut yazıtı birinci Türk Kağanlığı döneminden.
1: Şunları yani, da göstereyim.
0: Evet onların başları kırık. Költegin'in ve Bilge Kağan'ın kaplumbağa kaideleri bugün Moğolistan'da Orhun Müzesi'nde. Şimdi kaplumbağa 4 yazıtta var dedim. Költegin'de, Bilge Kağan'da, bu 1. Türk Kağanlığı döneminden kalan Bugut'ta bir de Taryat yazıtında var. Taryat Uygurların.
1: O da bu.
0: Evet. Uygurların yazıtı, Taryat yazıtı. Bunlar da var. Şimdi kaplumbağanın Türklerle ne ilgisi var? Şimdi kaplumbağanın Türklerle bir ilgisi yok. Kaplumbağa kelimesi bu ara Türkçe onu söyleyeyim. Yazıtlarda yok tabii ki. Hani bu hayvanın ne işi var? Şimdi yazıtlarda ne diye yazsın onu yani? Hani yenmez ki yensin, üstüne binilmez ki binilsin.
1: Evet.
0: Yani yazmak için bir gerekçe olması lazım. Yani yazıtların az çok şeyi de kelime dünyası da ortaya çıkmış oluyor. Bu tür şeyler geçmez oradan. Şimdi kaplumbağa Türklerle ilgili değil. Hani çok uzun yaşıyor, ebedi kalsın diye falan. Bence bunların hepsi tahmini sözler. Bu bir Çin geleneğidir. Zaten şunu çok iyi biliyoruz. Költekin ve Bilge Kağan yazıtları Çinli hükümdar Tang Xuanzong döneminde yazdırılıp gönderilmiş. Yani oradan getirilmiş. Dolayısıyla altında kaplumbağa olması çok normal. Yani tabii ki şöyle de düşünülebilir. Yani oradan hazır gelen bir şeyi niye kullandın? Yani Çincesi yazılı gelmiş olması gerekir. Ben bozkır dünyasında 3 metre 75 santimlik bir Költekin yazıtına kireç taşı ki fırınlanmış bir taştır. Bunu yapabilecek teknolojiler olduğunu düşünmüyorum. Yani bu oradan hazır gelmiş olmalı. Mesela Tonyukuk'un yazıtının materyali çok kötüdür. İkinci taş artık neredeyse okunmuyor. Harfler silinmiş. Yani bizden sonraki nesil bu harfleri göremeyecek. Kaplumbağanın ben Türklerle ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Zaten Çin'in neresine giderseniz gidin kaplumbağa heykelleriyle üzerine taş dikilmiş ki birçok Çinli hükümdarın veya Çin yöneticilerin

0: üzerinin de tarihi dönemlerde kaplumbağa kaydı üzerine dikilmiş şeyleri var, yazıtları var. Ben kaplumbağanın Türklerle ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. Türklerin yediğini de düşünmüyorum. Çinliler yiyor. Türklerin ben kaplumbağa yediğini de düşünmüyorum. Orada yaşıyor mudur? Bence yaşıyordur. Ben görmedim. Kaldım yani, çok da kaldım orada ama ben görmedim. Ben yaşıyordur, olabilir. Onu zoologlar bilir, ben bilmem. Fakat ben Türklerle ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Sadece o iki taş o şekilde geldi. 581 yılında dikilen Bugut yazıtı, ki Soğut harflidir. O dönem için bu alfabe icat edilmediği için, Köktürk yazısı icat edilmediği için Soğut alfabesiyle yazıldı. O nereden geldi, oraya kondu. Bir tek sorun Taryat yazıtı. Uygurların asıl büyük yazıtı olan Şine Usu yazıtı kaplumbağa kaydı üzerinde değilken Taryat niye kaplumbağa kaydı üzerinde, ama üzerinde bir yazı var. Üzerinde bir yazı var, tek satırlık. Orada şöyle diyor. Bunu yapan diyor Böke Tutum isminde birisi. Ben yaptım demeye getiriyor. Adım da bu diyor. Buradan tabii acaba yazıtı mı yazdı bu adam? Kaplumbağa'yı mı yaptı? Kaplumbağanın üstüne yazdığına göre bence kaplumbağayı yaptı. Yani Türklerde heykelcilik vardır. Heykel tıraşlık yani vardır. Heykel sanatı vardır. Olabilir. Çok normal bu. Bence bu adam, Böke Tutum isimli adam, sıra dışı olarak bir kaplumbağa kaydı yaptı ve Kaan'a belki sundu onu. Değil. Üstüne de kendi şey gibi, ressamlar köşeye bir adını yazar ya, o da kendi adını yazdı. Onun dışındaki Költekme Bilge Kağan, Çin'den getirilmiş taşlar olduğu için kaplumbağa kaydısıyla beraber geldi diye düşünüyorum.
1: Anladım hocam. Biraz da sosyal hayata ve kimliklere dair ipuçları almak istiyoruz sizden. Mesela kadınlar nasıl yaşardı? Kadınların yeri Türklerde çok önemli olduğunu biliyoruz. Ama mesela sosyal hayatta evlilikleri nasıldı? Sevgilerini, aşklarını nasıl dile getirirlerdi? Yazıtlarda bunlara rastlıyor muyuz?
0: Şimdi bunlar doğrudan yok. Ama dedim ya, arada böyle ipuçları yakalayabiliyoruz. İşte mesela Hoyto Tamır Kayalığı'ndaki yazıtta, 3 numaralı yazıt diye hatırlıyorum. Yüzlük Kunçuy, Tarduş Kunçuy yazıyor. Ben bunun yüzlük kelimesinin yüzü olan, bir insan yüzü güzelliği yani güzelliğin göstergesi yüzüdür diye düşünüyorum ben. Yani insana güzel dediğiniz herhalde yüzünden dolayı güzel diyorsunuzdur. Yüzlük Kunçuy, Tarduş Kunçu, yani güzel prenses, Tarduş prensesi var. Onun dışında doğrudan böyle aşkı ifade eden şeyler yok. Ama kadının değeriyle ilgili şeyler tabii ki söyleyebilirim. Yani mesela kız kelimesi Türkçedir. Kız kelimesi Türkçedir, cinsiyet gösteren. Hani yine kız oğul kelimesi de kullanılıyor. Kız oğul. Yani oğul orada evlat anlamında olduğu için kız evlat anlamında. Kadını ifade eden çok kelime var aslında. Mesela kisi kelimesi var. Kisi. Evçi var. Evçi. Birkaç Yenisey yazıtında geçiyor. Evçi. Evin sahibi anlamında. Hatta bir Özbek dostumuz sosyal medyadan bana cevap yazmıştı. Hocam biz de evçi diyoruz falan diye. Galiba çok normal. Evin sahibidir diyelim. Yutuz var yine ve kunçuy var. Şimdi kunçuy enteresan bir kelime. Kunçu. Aslında Çincedir. Gongcu kelimesidir bu. Çince prenses demektir. Köktürk dönemi yazıtlarında, yani Büyük Kağanlık yazıtlarında bu kunçuyun anlamını hükümdarın kızı ve kız kardeşi olarak görüyoruz. Niye kız kardeş olarak görüyoruz? Çünkü Bilge Kağan bir yerde kız kardeşimi Türgeçlere gelin olarak verdim diyor. Büyük törenlerle gelin olarak verdim diyor. Demek ki ona da konuşuyor diyor, kız kardeş. Yani Çince'den anlam biraz farklılaşmış. Fakat daha enteresan olanı, Yenisey bölgesindeki çok sayıda geçen kunçuy, bütün mezar taşlarında neredeyse var, bildiğiniz eş anlamındadır. Erkeğe göre eş, yani zevce anlamında. Şimdi bunu nasıl açıklarız? Dilbilimsel açıklarız biz bunu. Yani deriz ki asıl anlamından anlamı farklılaşmış deriz ve anlamı bir nevi kötüleşmiş. Yani daha önce eskiden diyelim, veya Çince orijinalinde daha üst bir şey anlatırken şu anda herhangi bir kadını anlatıyor. Biz anlam kötüleşmesi diyebiliriz buna. Fakat daha önemlisi, Herhangi bir

0: erkeği mezar taşında kendi ağzından anlatıyor ama çocukları yazıyor. Babalarının ağzından anlatıyor. Kunçuyumdan ayrıldım diyor. Şimdi bu kunçuyu dedi prenses olamaz. Yani doğal olarak eşinden söz ediyor. Eşimden ayrıldım.
1: Sevgilisi
0: veya...
1: olabilir.
0: Çocuklarından da bahis var. Hmm. Yani ardından da çocuklarından ayrıldığını söylüyor. Sonra gökyüzünden ayrıldım diyor. İşte güneşten ayrıldım, aydan ayrıldım. İşte ırmağımdan ayrıldım diye. Mesela katun ırmağı var. Bizim yazıtlarda da bir katun kelimesi de var. Şimdi Yenisey bölgesindeki katunlar katun ırmağını gösteriyor. Mesela katundan ayrıldım deyince eşinden ayrıldı diye anlayanlar da oluyor. Hayır, o katun ırmağı. Hmm. Meşhur bir ırmaktır o.
1: Yer değiştirdim manasında.
0: Yok yok. Ölüyor. Çocukları babaların ağzından yazıyor. Yenisey bölgesi mezar taşları genelde birinci kişi ağzındandır. Ya ölen kişinin ağzından anlatılır. Ama tabii kendi yazmış olamaz. Adam ölmüş.
1: Evet.
0: Ama çocukları veya kardeşleri kim yazdıysa, yazdırdıysa onun ağzından anlatıyor. Güneşe doyamadım, eşime doyamadım ama eş için kunçuyu kullanıyor. Yani prenses diyor eşine. Yani bu prenses falan değil. Herhangi bir kadın yani adam herhangi bir adam. Ama kıymetli ki kunçu kelimesi bu şekilde bir anlam değişikliğine uğramış. Yani yutuz diyebilirdi, kesi diyebilirdi, elçi diyebilirdi. Elçi de var bazı yazıtlarda ama büyük oranda kunçuyu kullanıyor. Bu da yani aslı Çince olan ve prenses anlamındaki bu kelimenin bir anda eş anlamını kazanması yani herhalde Türklerin kadına duyduğu saygıyla açıklanır. Başka nasıl açıklanabilir ki bu? Evet. Yani bu anlam değişikliği niye olmuştur ki? O zaman erkek eşine prensesim diyor. Ben bundan bunu çıkarırım. Bir eski Türkçe çalışan olarak bu da kadının yerini göstermesi bakımından önemli diye düşünüyorum.
1: Evet hocam, çok güzel özetlediniz. Ruhumuz okşandı kadınlar olarak. Teşekkür ederiz. Peki çocuklar hocam nasıl yetiştirilirdi? Mesela çocuğa ismini kim verirdi? Nasıl, neye göre verirdi? Hayatı nasıl idame ettirirdi çocuklar?
0: Şimdi aslında bizde şöyle bir şey var. Genel bir kanaat var. Çocuk önce bir isim almaz. Herhangi bir isim almaz. Sonra yani isim verilmez. Sonra yaptığı kahramanlığa göre ona bir o kahramanlık neyse, diyelim bir hayvanı öldürmüşse o hayvanın adı verilir ve böylelikle o adla anılır gibi bir yaygın kanaat var. Sonraki dönem metinlerinde var aslında. Dede Korkut'tan biliyoruz, meşhur Dede Korkut'tan. Ama yazıtlarda buna dair örnek yok. Buna dair tanık yok. Bu rastlantı mıdır? Bence bu da rastlantı değil. Biz galiba yanlış biliyoruz. Hmm. Şimdi neler anlatılıyor? Kişi adlarına baktığımız zaman insanın dış görüntüsü, esmer oluşu, sarışın oluşu, açık tenli oluşu vesaire, şişman veya zayıf oluşu, boyun uzun veya kısa oluşu, yani doğuştan getirdiği bazı şeyler. Ama şimdi diyeceksiniz ki boyun uzun kısa olduğunu doğuştan nasıl anlayacağız? Hayır, bunu sonradan kazanıyor. Doğuştan nasıl bir ad veriyorlar onu bilmiyoruz. Fakat sonradan kazandığı, diyelim ki teni açık. Yani bütün bozkırda dolaşıyor olmasına rağmen açık. Mesela Akbaş diye isim var. Yani bu Akbaş demek. Yani bunun başka bir açıklaması yok. Ya belki renk, yani adamın ten rengi açık renkli olduğu için ak kelimesiyle ifade edilmiş. Yağız çor var. Bu yağız bildiğimiz yağız, toprak rengi, buğday rengi anlamında. Yani bu adam biraz böyle kavruk dediğimiz, Anadolu'da kavruk, yanık ten derler ya. Sanki biraz bronzlaşmış ten gibi böyle. O tarz bir renk. Kara çor diyor mesela. Ya bu adam zenci değil. Zenci orada yaşamaz da. Yani şeydir, hani daha biraz yanı. Daha esmerdir. Evet. Daha esmerdir. Hani diğerlerine göre kara kelimesiyle. Enlik çor var mesela.
1: O ne demek
0: enlik,
1: hocam?
0: En kelimesi, en bildiğimiz en boydaki en. Enlik, enli. Enli dediğimizde
1: şişman.
0: Biz insan için ancak şişman diyebiliriz. Yani mesela enli bir Türk dünyasında enli kullanılıyor. Ama mesela enli bir dolap falan deriz de insan için kullanmıyoruz. Ama evet, burada en mantıklı şey belki
1: ama
0: biraz...
1: Ama enine boyuna yapılı deriz ya, enine
0: belki
1: boyuna.
0: Belki öyle bir şey olabilir ama dediğim gibi sonradan olacak bu. Yani doğuştan olmaz. Çünkü kişi doğuştan şişman zayıf mı? Her çocuk aşağı yukarı aynı kiloda, yakın kilolarda doğuyor. Yani şişman zayıflığı çok belli olmaz. Dolayısıyla da bu şekilde bir sonradan bir ad kazandığını anlayabiliyoruz. Bir de arkasında unvanları da var tabii ki. Unvanlar da kazanıyor. Her kazandığı unvanı da kullanıyor. Hiçbirini bırakmıyor. Mesela şimdi biz doktor öğretim üyesiyle başlıyoruz akademide. Doçent oluyor, profesör oluyor.
1: Bir tanesini kullanıyoruz.
0: Bir tane, en sondakini kullanıyoruz. Evet. Orada öyle değil. Neyi aldıysa hepsini kullanıyor. Mesela Bilge Tonyukuk, Boyla Bagat Arkan. Tam adı bu. Bilge Tonyukuk, tamam, o bilgi olduğunu anlatıyor. Boyla bir askeri unvan, Baga askeri bir unvan, Tarkan askeri bir unvan. Üçünü de kullanıyor.
1: Oo.
0: Yani bugün için nasıl söyleriz? Yani ne bileyim, yani böyle Tuğ General, işte 1. Ordu Komutanı, Kara Kuvvetler Komutanı gibi hepsini böyle ne kazanmışsa hepsini kullanıyor gibi. O yüzden de unvanlar uzun oluyor bazen. Hele de böyle şeyse ve Tonyuk gibi çok böyle önemli bir savaşçı kişiliğe sahip biriyse unvanlarının çok sayıda olduğunu anlayabiliriz. Bunlar sonradan kazandığı unvanlar veya Kaanların tevdi ettiği unvanlar. Yani kendisi ne kadar askeri başarılara sahip olsa da Kaan'ın o unvanı tevdi etmesi lazım. Şimdi Tarkanlık unvanı önemlidir. Hani tam yerini bilmiyoruz. Tam olarak hani Genelkurmay Başkanı mıdır? Kara Kuvvetleri Komutanı mıdır? Tam yerini bilmiyoruz ama önemli bir yerde olması lazım Tarkan'ın. Çünkü Tonyuk'u kullanıyor. Tonyuk'u kullanıyorsa önemli bir unvandır. Yani basit mantıkla bakarsak. Genelde kişi adları bu şekilde. Ha, çocuklarını nasıl yetiştiriyorlar, buna dair iz yok. Ama biz Moğol döneminden biliyoruz. Çünkü Moğollar daha yakın. 13. yüzyıl Cengiz Han döneminden daha çok kaynak var. Yani Çinlilerin anlattığını da biliyoruz. Yani işte derilere talim yapar, ok atma talimi yaparlardı. İşte şeyleri, küçük hayvanları avlayarak başlarlardı. İşte tavşan gibi, hani avlanması kolay hayvanlar. Kurt avlayacak hali yok küçük çocukların. İşte kendine bir ok yay verilir. Kendi boyuna göre tabii koca yaylarla atamaz o çocuk. Bu şekilde başladığını düşünebiliriz. Böyle ilerliyordur.
1: Evet. Hocam, gündelik hayattan devam etmek istiyoruz. İzleyicilerimizin de merak ettikleri var. Bugün eski Türklerde bir ailenin sofrasına otursaydık önümüze ne gelirdi?
0: Et gelirdi. Yani bozkırda yani yaşam zordur ya. Gerçekten ben bazen insanlar şimdi şey paylaşıyor. Fotoğraf paylaşıyor. İşte Orhun Irmağı akıyor orada. Şeyle hayvanlar otluyor. Ne kadar güzel. Ya 3 gün kalamazsınız orada. Gidin deneyin isterseniz. 3 gün. 4. gün kaçarsınız oradan. Yani şey değil. Mesela telefon çalışmıyor. Onlar değil. Zordur. Hayat zordur. Yani belli şeyler yemek zorundasınız. Sebze yok. Yani tarım yok. O dönem zaten bugün de yok da o dönemde hiç yok. Tarım yok. Zaten toprak çöl toprağı. Mekanik çözülme çok fazla. Yani bildiğiniz öyle toprak olmadığı için tarım yapılamıyor ve bu insanların hayvanlardan başka alternatifi yok. Hayvan yiyecekler ve özellikle küçükbaş hayvanları. Büyükbaş hayvanları çok yediklerini düşünmüyorum. Bugün de Türk dünyası büyükbaş hayvanlar pek yenmiyor. Daha çok küçükbaş hayvan, yani koyun, keçi özellikle bunlar daha çok yeniyor. O dönemde de insanların tek alternatifi bu. Ne yapsınlar? Yani bir de şöyle bir şey var. Yani ben öğrencilerime de söylüyorum. Yani biraz mantık yürüterek de hareket etmek lazım. Şimdi adamın diyelim ki bir çadır obası var. İşte orada annesi babası oldu. Kendi bu çadırda. Yeğenleri orada falan filan. 3-4 çadırlık bir oba. Diyelim 100 tane koyunu var. Ya bu adam binde bir tane kesse anca yeter onlara. 3 öğün yiyeceklerse eğer. Bunu sürekli keserek ne olacak? O hayvanlar azalacak ve hayvanlar yılda bir kere doğurabildiğine göre onun sayısı da artmayacak demektir. Yani zordur orada yaşamak. Yani her şeyi idareli kullanmanız lazım. Avcılık yapmanız lazım. Ava çıkacaksınız, bedava et bulacaksınız. Ücretsiz. Ama o bakım gerektiriyor. Beri tarafta dağlara çıkıp yaban koyunları, dağ keçileri falan avlayıp işte geyik türleri, ceylan vesaire onları avlayıp yiyeceksiniz ki bunun resmedildiği çok sayıda kaya var. Daha yakın zamanlarda bir tane bulundu. adını söylemeyeyim yazıtın. Adam bir günde iki tane geyik vurduğunu söylüyor. Demek büyük başarı. Yani bize kolay geliyor. Arabaya biniyorsun, arabanın arkasına ateş ede ede gidiyorsun. Yok öyle değil. Ok yayla vuracaksın onu sen. Ve çok büyük başarı olmalı ki bunu övünerek anlatmış. Demek ki bir günde ancak iki tane vurulabiliyormuş.
1: Tabii zar zor bir başarıyla, evet.
0: Zor tabii evet. Ki yani ha onu alır getirirseniz bir koyun kâr edersiniz. O gün onu yersiniz yani. Bu şuna benzer yani bazen sezonu geliyor balık yiyoruz yani onun gibi. Ama o ücretsiz dağlarda balık paralı ama.
1: Ya.
0: Evet.
1: Hocam mesela adalet sistemi nasıldı? İki insan anlaşamadı diyelim. Bu anlaşmazlık çıktığında kimin haklı olup olmadığına, suçlu olup olmadığına kim karar verirdi mesela?
0: Şimdi buna dair iz yok. Ama hani tahminen bir yargan kelimemiz var bizim. Yargıç demek. Aslında bizim yargıç kelimesinin köküyle aynı o. Hüküm vermek anlamındaki yarmak fiili. Hüküm vermek anlamında. Yargan kelimesi var. Bazı yazıtlarda biliyoruz yarganı. Mesela Suci yazıtının adına Suci yazısı dikilen meşhur adam ki çok zengin, çok varlıklı olduğunu söylüyor. O da sıra dışı bir övünme tarzı adamda. O kendisinin yargan olduğunu söylüyor. Yani kadı gibi bir şeydi herhalde bunlar. Hakim, yargıç gibi bir şeydi. Ama onun dışında herhangi bir kayıt yok. Ha, Çinlilerin anlattığı şeyler var. Ben esasen yazıtlar üzerinden gitmek istiyorum. Yoksa Çinlilerin anlattığı şeyler var. İlla ki bir sistemleri vardı. Yani biz 13. yüzyıldan Cengiz Han döneminden de biliyoruz. Bazı yasaklar olduğunu biliyoruz. Onları o yasaklara uymayanların ölümle cezalandırıldığını biliyoruz. Ama sanki daha çok yazıt bulundukça daha fazla materyal elde edeceğiz gibi duruyor. Bir de bizim insanlarımız biraz yazarken de fazla kendinden bahsetmiyor. Yüzeysel işte dediğim bir Suci yazıtının sahibi çok övünüyor. İşte diyor 7 tane diyor kardeşim vardı. 3 oğlum, 3 tane de kızım. Çok ayrıntılı anlatıyor. Çok zenginim, param çok gibi böyle anlatıyor. Onun dışında genelde pek kendilerinden bahsetmiyorlar.
1: Hocam zenginlik dediniz ya, zengin olmakla yoksul olmak var mı orada da? Yani sonuçta doğadasınız. Beni avlıyorsanız onu yiyorsunuz ya.
0: Evet.
1: Zenginlik var mı ya da neye göre? Ya da yoksulluk var mı neye göre?
0: Yani yoksulluk tabii ki var. Eğer hayvanınız yoksa sürekli avcılıkla yaşayamazsınız. Yani adam eve gelemez o zaman. Sürekli sabah gidip bir tane hayvan vurdu vurdu. Vuramazsa eve aç gelecek. Böyle olmaz. Hmm. Hayvanı yoksa zaten o adam yoksuldur. Ha yok mudur hayvanı? Orada olur. Yani genelde hayvan sayısı oldukça çok. Bugün Moğolistan'da da hayvan sayısı insan sayısından epey fazla. Yani katlarca fazla, daha fazla yani. Yani yönetimde olanlar, yönetici kesimden olanlar zaten doğal olarak en iyi şartlara sahipler onlar. Hı hı. Ama halk aynı şartlara sahip değil. Tabii ki yani yoksulluk vardı. Hayvanı yoksa yapacak bir şey yok. Yani biz yine Cengiz Han'dan örnek veriyorum sürekli yakın dönem olduğu için. Cengiz Han'da babası öldükten sonra amcaları terk ettiğinde kardeşleri ve annesiyle kaldıklarında neredeyse hiç hayvanları yokmuş. Ve onlar annesi, Cengiz Han'ın annesi çocuğunu ve çocuklar diye çocuklar da dahil tarbakan diyor bugün Moğollar. Tarbık. Ağızlarda tarbık diyor. Yazı dilinde tarbakan diyor. Bizim yazıtlarda kök teyen diye geçer. Gri sincap. Bir sincap türüdür. Yerde yaşıyor. Onu yedirerek büyütmüş çocuklarını. Yoksulluk demek ki had safhada da olabiliyor ki. Yenmeyecek hayvanları. Ya kemirgen değil. Sincapgillerden bir hayvan o. Onu yedirerek çocuklarını büyüttüğünü söylüyor. Yani... Onun derisi kıymetli o hayvan ama Türkler onu yiyor muydu? Valla yoksulluktan yani avcılık yapamamışsan hayvanın da yoksa hayatta kalmak zorundasın. Yani evet. Orada bitki yok ki yiyesin evet. Bir şey yok evet. Yani. Mecbursun bunları yapmaya.
1: Hocam peki tabii avcılar yaralanıyor bir şekilde bir yerde doğadasınız. Böyle hastalandıklarında ya da yaralandıklarında kime başvuruyorlardı? Kendi kendilerine mi tedavi yapıyorlardı ya da Var mıydı öyle bir hekimleri, bilir kişileri ya şimdi, da özel bir tedavileri?
0: Şimdi şöyle, dedim ya, 11. yüzyılda Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lügat Türk İslami dönem bir eser.

0: olduğu için ondan hiç örnek vermiyorum. Yani o çok daha yakın dönem düşünüyorum onu. Orada doktor kelimesi var ama şöyle atasagun olarak geçiyor doktor kelimesi. Yine otacılar var. Otlarla tedavi eden otacılar var. Yani bitkilerle tedavi eden. Fakat yakın zamanlarda çözdüğüm Ulan Çulut yazıtı. O da yayınlanacak inşallah, bekliyoruz onu da. Onun ikinci kayasında, yani dört yazıttan oluşup bir kayanın farklı yerlerinde. İkinci kayada emçil diye bir kelime tespit ettim ben. Emçil aslında bizim emçi kelimesi. Anadolu'da em kullanılır. Em çare, ilaç anlamına gelen bir kelimedir. Biraz halk ağzında şöyle de kullanılır. Yani işe yaramaz anlamında eme geçmez derler. Yani bu bir işe yaramaz. Bazen işte bir ikinci el lastik alıyorsun diyelim. Bu eme geçmez derler. Ya bu lastik yaramaz. Yani artık miadını doldurmuş tarzında. Bu em kelimesiyle emçil. Aslında beklentimiz emçi olmasıydı. Yani çareci, şifacı anlamında. Ama çil ekiyle yapılmış emçil. Bugün bazı lehçelerde yaşıyor bu kelime. Ve kaya üzerinde emçil avıçka yazıyor. Avıçka kelimesi veya avıçka okuyorum ben onu, yaşlı demek. Yaşlı şifacı. Yani aslında bu çok büyük bir buluş bu. Ve ben onun iyi fotoğraflarını da bulup yayınıma koydum ki hani bu benim tasarrufum veya kafamdan uydurma değil, emçil yazıyor orada. Buradan şu sonuç çıkar. Niye otacı değil? Bu güzel bir soru. Niye otacı değil? Çünkü bitki yok orada. Bitkilerle de tedavi yapamazsın. Çin'de olur da orada olmaz. Orada bitki yok. Ya ithal getirirsen olur. Avuç külfetli olur ama o. Ya zencefildir bilmem ne falan getireceksin ki hani otlarla tedavi yapabilesin. Muhtemelen bunlar hani şaman gibi demeyeyim ama belki kendilerince bir takım şeylerle, ne diyeyim, dua mı diyeyim, ne diyeyim, bir takım söylemlerle onu iyileştirmeye çalışıyor. Yani şifa diliyor. Ha, tam şamana benzetmek istemiyorum. Şamanın işi biraz daha farklı diye onu benzetmek istemedim. Ama emçil kelimesi büyük bir, bana göre buluş. Büyük bir buluş. Ya kendim için söylemiyorum. Yani ben de şaşkınım. Ve o bir tabel olarak düşünüyorum. Yani o adam şey gibi, sınıkçılar var. Eskiden vardı sınıkçı. Kırıkçı, çıkıkçı anlamında. Eskiden doktor, hastane imkanları daha az olduğu için kolun çıktıysa yerinden hemen onu oraya takıyordu. Sınıkçılar denirdi Anadolu'da. Bugün azalmıştır tabii sayısı. Aynı onun gibi bunlar da şifa dağıtan ve yaşlı. Zaten emçillerin yaşlı olması lazım. Böyle 20-30 yaşta bir emçil olmaz. Yani şifa dağıtacak biri olamaz. Yaşlı görmüş geçirmiş olması lazım. Bir tabela gibi düşünüyor ve sonunda da kutluk bolun yazmış. Yani kutluk bolun, kutlu olun. Bahtınız açık olsun.
1: Sağlıklı olun.
0: Sağlıklı olun.
1: Çok güzel. Evet.
0: Diyor sanki böyle şey, iş yeri tabelası gibi. Üste emçil abışka yazıyor. Yani yaşlı şifacı, kutluk bolun diyor. Şifa bulun. Yani şimdiki tespitler bu kadar ama dedim ya, sonraki dönemlerde özellikle eski Uygur metinlerinde, ya oralara hiç girmedim bilerek, Budist, Manevist, Hristiyan, din dışı metinlerden edindiğimiz bilgi, bir tıp var orada. Orada bir Uygur tıbbı da bugün yine aynı şekilde, Çin tıbbı da neredeyse oraya dayanıyor diyebilirim. O var ama ben oralara bilerek girmedim. Çünkü onun içerisinde Manevizm giriyor, Budizm giriyor. Ben ilk Türklerin metinlerinden hareket ederek söylüyorum. Sadece şimdilik elimizde bu var.
1: Ölümden sonra ne yapıyorlar hocam? Şimdi girmek istemiyorum dediniz ama bir ufak girmek zorunda mıyız? Anlamadım bu soruyla ama. Ölüm... Neye inandıklarıyla ilgili olacak galiba. Nasıl gömüyorlar, yemiyorlar mı?
0: Şimdi Çinliler diyor ki bazı Çin kaynakları Türklerin ölülerini yaktığını söylüyor. Bazı Çin kaynakları gömdüğünü söylüyor. Şimdi yazıtların ilk dedim ya, bir Fin heyeti, bir Rus heyeti. Özellikle Rus heyetinin başındaki Wilhelm Radloff burada bir kazı yapmış. İzleri de var. Ben 2002 Bilge Kağan Külliyesi kazılarına da katıldım. Ben arkeolog değilim ama epigraf olarak katıldım. Biz de izlerini gördük yani. O dönemden kalmış böyle Kağan'ın demiri parçaları falan kalmış orada. Bir kazı yapmış. Amacı acaba defin yeri mi burası? Yani yazıtların dikildiği yerde adamın iskeleti var mı? Ama yok. Hiçbir şey yok. Sadece küçük böyle bir sembolik mezar var. Küçücük ama.

0: ama içerisine insan falan sığmaz yani, böyle çok küçük. O zaman şöyle bir sonuç çıkıyor. Demek ki bu anıt alanları, büyük yazıtların dikili olduğu anıt alanları defin yeri değil. Başka bir yere defnediyorlar, burada törenini yapıyorlar. Böyle bir sonuç çıkarabiliyoruz ki Radloff da bu sonuca ulaşıyor. Hatta 1958'de Költek'in anıt alanında kazı yapan Çekoslovak arkeolog Lumir Zisl ismindeki bir arkeolog bir takım yanık izleri tespit ediyor Költek'in anıt alanında. Acaba hani ölü mü yakıldı falan diye sonradan anlıyor ki o anıt alanında bir yangın çıkmış vaktiyle. Onun izleri o. Yani ben yakıldığına inanmıyorum. Yakmak zaten külfetli bir iş. Zor bir iş gerçekten. Ben gömüldüğüne inanıyorum. Ama şöyle bir şey var. Çinliler diyor ki eğer diyor işte yazın öldüyse güz vakti beklenir. Mealen hızlıca söylüyorum. İşte güzün öldüyse işte öbür bahar vakti veya kışın öldüyse bahar beklenir. Tabii insanın aklına şu geliyor. Nasıl bekletiyorlardı? Naaşı nasıl bekletiyordu, nasıl kokmuyordu falan diye. Bence Çinliler gördüğünü anlayamamış. Benim kanaatim. Hani bazen bakarsınız da böyle anlamazsınız ya. Ben o kanaatteyim. Defnediyorlar. Töreni başka bir gün yapıyorlar. Bunun sebebi şu. Bizdeki mevlid gibidir. Eşi dostu çağıracaksın. Şimdi birinci derece akrabalar hemen gelmeye çalışır. Ne kadar uzakta da olsa bekletilir, gelinir vesaire. Ama diğer akrabalarında haberi herkesi çağıramazsınız. Ne yapacaksınız? Hani üçüncü günü, yedi, işte kırkı, elli ikisi gibi uygulamalar. Zaten bunun İslam'la ilgisi yok. Yani Araplarla da ilgisi yok. O bizim daha eski inançlardan getirdiğimiz şeyler. O günlerde de insanları getiriyorsun. İnsanlar orada bir işte yemek yiyor. İşte hani dua ediyor vesaire. Mevlid okutuyor vesaire. O dönemde de anıt alanları törenler yapılıp taşı dikiliyor. Yani yol töreni dediğimiz bu. Yani cenaze bekletilmiyor. Cenazeyi nasıl bekletecek? Bekletilmiyor. Evet. Defnediyor ama töreni ileriki bir tarihe alıyor. Hatta mealen hızlıca söyleyeceğim. Çok ayrıntısına giremem. Çok ayrıntılı bir astronomik bir bilgi. Louis Bazin isminde bir Fransız 1991 yılındaki kitabında, şu an o da Türkçe'ye çevrildi kitap, çok güzel bir kitap, Eski Türklerin Kronoloji Yöntemleri diye, benim başucu kitaplarımdan biridir. Orada diyor ki genelde diyor yol törenleri ayın son günlerinde yapılır diyor. 27, 28, 29. günlerde yapılır diyor. O tabi astronomik olarak anlatıyor, işte Ülker Yıldızı'nın işte tam görünme hali yakalanıyor bilmem ne falan, böyle uzun uzun anlatıyor. Yani bunun bir anlamı var diyor. Çünkü Költek'in de Bilge Kağan'da yol törenleri ay sonlarında yapılmış. Bu tesadüf olamaz diyor. Yani bu da bize eski Türklerin bir astronomik bilgisi de vardı. Çok ilkel gibi duruyor. Buradan bakınca sadece koyun peşinde koşuyorlar, süt içiyorlar, ata biniyorlar, geziyorlar falan filan. Hayır, böyle değil. Yani yol töreni bilgisi de var. Bu tabii büyük kağanlardan dolayı biliyoruz. Halkınki nasıl oluyor? Vallahi onu inanın biz de bilmiyoruz. Yani mezar taşlarından biliyoruz. Yenisey bölgesindeki mezar taşları genelde altında insan var. Yani o şekilde defnedilmiş. Yani bizdeki mezar taşı gibi defnetmişler. Üstüne de mezar taşının üzerine 3-5 kelam yazmışlar. Anıt alanlarındakiler farklı, mezar taşlarındakiler farklı. Ama ben kesinlikle gömüldüğüne inanıyorum. Yakıldığına inanmıyorum.
1: Hocam, şimdi dizilerde, filmlerde çok görüyoruz. Özellikle hani Türk, eski Türklerle ilgili dizilerde, filmlerde. Eski Türklerle tarihi kaynakların anlattığı gibi örtüşüyor mu insanlar? Tipleri, giyinişleri benziyorlar mı sizce? Şimdi siz bu işin uzmanısınız.
0: Yok, estağfurullah. Ben yani bu coğrafyada, buralarda bu tarz dizilerin, filmlerin çekilmemesini isterim. Yani bence gidip orada çekin. O coğrafyada çekin. Yani Cengiz Han'la ilgili belgesellerin neredeyse hepsi Moğolistan'da çekildi. Yani ben bir bunu söyleyebilirim bir. İkincisi yani biraz da böyle tipleri benzetirken böyle mesela Kaşgarlı Mahmud'un resmi bize böyle bir Arap tüccar gibi gelir böyle. Uygurlar da çok hoşlanmaz o resimden. Fakat çok yaygın bir resimdir. Sakallı, kafasında böyle bir sarığı var falan, sanki bir... Halbuki Kaşgarlı Mahmut şeyden geliyor, hanedandan geliyor. Yani önemli bir adamdır o. Yani onu niye böyle bir Arap hacısı gibi resmetmişler ben de bilmiyorum. Yusuf Asayici'nin resmi de böyledir. Biz Tonyuk'un kitabımızda arkadan bir savaşçı koyalım dedik. Sonra şöyle tepkiler aldık. Ya bu çok genç. Ya kardeşim Tonyuk'un sadece yaşlı mıydı? Genç olmadı mı bu adam? İlla ki genç oldu. Yani biraz daha dikkat etmek lazım diye düşünüyorum. Yani oyuncu oynatacaksanız Türkiye'den oynatırsanız tipi benzemeyebilir. Ama tamamen Kazak veya Kırgızları alıp oynatsanız, hani oradaki sanatçıları oynatsanız çok mu fazla abartılır diye benim de böyle tereddütlerim var. Ama ben kısaca şunu söyleyeyim. Yuvarlak bilgilerle değil, bu alanı gerçekten bilen insanlar var. Dilciler var, tarihçiler var. Onlardan fikir alınabilir. Nasıl oluyordu, nasıl yapılıyordu bu işler diye. Giyim kuşamları da ona göre olabilir. Şimdi giyim kuşamı sorarsanız soğuk bir yer ya. Mecbur yani deriden bir şey giyeceksiniz. Yani ithal etmiyorsanız bir yerden deriden başka şansınız yokken nasıl bir kıyafet bekliyor ki insanlar o dönemde? Aşağı yukarı kendisini sıcak tutacak. Ama tabii ki Kağanlar farklı giyinebilir. Yani Çin'de sefer yapmıştır. Oradan kıyafet getirmiştir. İpek getirmiştir. Bir sürü bir şey getirmiştir. Ama halk için söylüyorum bu. Halkın tabii böyle alternatifleri yoktu.
1: Yok artık. Bu da yapılmaz dediğiniz böyle şimdi belki dizi ya da film söylemeyin ama karakter olarak böyle dikkatinizden kaçmayan bir şey
0: yok,
1: oldu mu özellikle?
0: Yok, ben dikkat etmedim hiç.
1: Hocam yeni dikkat bulunan etmedim. Yazıtlar işte eski Türklerle ilgili bildiklerimizi nasıl değiştiriyor? Neden önemli bunları okumak? Sizin gibi üstadların bunları ortaya çıkarması, keşfetmesi. Yani daha önce bilmediğimiz ya da yanlış bildiğimiz şeyi çok bambaşka yerden çıkaran bir örnek var mı ya da örnekler?
0: Yani büyük yazıtlarda farklı okumalar oldu. Yani farklı değişik okumalar oldu. Mesela ben basit bir şey söyleyeyim. Şinol Su yazıtında bir bitgücü diye bir kelime vardı. Raks eden diye çevrilirdi günümüz Türkçesine. Yani adam savaştan bahsediyor. Bir anda böyle raks eden gibi bir anlam çıkıyor. Ne alaka şimdi falan. Benim de kafamı kurcalıyordu. Yani bir bilim insanı bunu çözdü ve toplanan diye farklı bir şekilde okudu. O okuyuş kesinlikle doğru. Ya böyle çok ayrıntı burada çok fazla söylemeyeyim. Okuyucu sıkılabilir, izleyene sıkılabilir. Ama yeni yazıtlardan yeni bilgiler elde edebiliyoruz. Yani ben az önce de söyledim. Dört ağaç plaka. Özellikle dördüncüsünde çok farklı bir şey tespit ettim. Ve orada şöyle bir ifade var. Aç insan ayı gibidir diyor. Yani aç insan saldırır diyor. Bakın aç ve ayı kelimesi de bak beraber kullanılıyor. Bugün diyoruz aç ayı oynamaz diyoruz ya, dikkat edin. Aynı günümüzdeki algı o dönemde de var. Ve bizim meşhur bir fal kitabımız var. Irk Bitik diye. Irk Bitik Göktürk harfleriyle yazılmış ama kağıda yazılmış. Maniyes dönem büyük bir ihtimal. Mani dinine mensuplar tarafından yazılmış. Ona benzer ifadeler var bu dediğim plakada. Ve ben Irk Bitik'in, ki bunu burada ilk kez söylüyorum. Makalemde söyledim ama burada da söylüyorum. Irk Bitik'in de ben önce ağaç plakalara yazıldığını düşünüyorum. Yani her bir ırk bir ağaç plakaya yazılıyordu. Sonradan bunlar kağıda geçirildi diye düşünüyorum. Çünkü benim bulduğum sanki bir ırk parçası gibi duruyor. Yayınlanırsa büyük bir şey olacak. Yani çok farklı kelimeler var, yeni kelimeler var. Yani sonraki dönem metinlerinden biliyoruz aslında o kelimeleri ama yine de o dönemde de bu kelimenin kullanılıyor olduğunu görmek bizim için büyük heyecan verici yani. Bu tarz böyle şeyler var. Yeni yazıtlar var. Yeni bulunan. Özellikle Moğolistan'da son yıllarda çok yazıt bulundu ve çok iyi bir yarış var. Moğol ve Türkiye'den bazı hocalar. Yani ben daha önce okuyacağım, ben daha önce okuyacağım gibi bir yarış var. Bu da güzel yani. Heyecan verici bunlar.
1: Kesinlikle hocam, çok kıymetlisiniz. Yaptığınız iş dolayısıyla insan olarak da yaptığınız iş de çok kıymetli.

0: Çünkü hakikaten tarihin ışığında bize bambaşka bir perspektif sunacak bir okuma. Sadece bu okuma değil, hem bir dil okuması hem de yani o kadar çok şeyi birleştirmek zorundasınız ki hafızanızda. Bu tecrübeyle, bu geçmişteki bilgilerle çok fazla kültür bilmek zorundasınız. Bunları harmanlayıp zihninizden, süzgeçlerden geçirerek bize aktarmak zorundasınız. Öyle bir sorumlulukla görüyoruz eserlerinizi de. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Çok sağ kıymetli, ol. Güzel bir yayın oldu.
1: Teşekkür ederim.
0: İlk, gerçekten arşiv niteliğinde yayınlarımızdan bir tanesi oldu. Şeref verdiniz. Çok
1: Şeref
0: teşekkür
1: buldum.
0: Ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Çok sağ olun. Değerli tarih severler, bu hafta 9 Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erhan Aydın hocamızla beraberdik. Eski Türkleri konuştuk. Sizin sorduğunuz sorular da vardı. Vaktimiz el verdiğince sormaya çalıştım. Teşekkür ediyorum tarih gönüllülerine, İrfan Yazıcı'ya, Arzu Şebnem Sever'e güzel dilekleri için. Tarihte Türklerin dünyasına daldık. Bilinmeyenleri konuşmaya çalıştık. Eski Türk yazıtları ışığında hocamın bilgilerinden faydalı. Bize neyi anlatıyor, bize neyi yönlendiriyor ve nasıl bugüne dair ipuçları veriyor. Gündelik hayattan örneklerle de anlatmaya çalıştık. Teşekkür ediyoruz bizlerle olduğunuz için. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla tekrar 24 ekranlarında sizlerle olacağız. İyi geceler diliyorum.

0: hayatımızın o da. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
2: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
3: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan günaydın, mutlu sabahlar. Ben Duygu Göktürk. Saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Moderatör sabahla karşınızdayız. MGK Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Kurulun öncelikli gündemi terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonuydu. Bölgesel huzur ve refah için gayretlerin süreceği vurgulandı. MGK bildirisinde İran merkezli gerilim ve bölgesel çatışmalara ilişkinde önemli mesajlar verildi.
1: Milli Güvenlik Kurulu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık etti. Yaklaşık 3,5 saat süren toplantıda önemli kararlar alındı. MGK'da ele alınan başlıklara ilişkin açıklamaysa İletişim Başkanlığı tarafından yapıldı. Kurulun öncelikli gündemi terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefiydi. Atılan adımlar ve gelinen aşama değerlendirildi.
2: Atılan adımlar ve katledilen mesafe değerlendirilmiş, ülkemizin ve milletimizin yanı sıra bölgemizin güvenliği ile komşularımızın huzuru ve refahı için sarf edilen gayretlerin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilmiştir.
1: MGK'da Suriye'nin birlik ve bütünlüğünün

0: güçlendirilmesine yönelik çalışmalarda görüşüldü. Entegrasyon sürecinde müspet gelişmeler kaydedildiği tespiti yapıldı.
1: Devlet otoritesinin ülke sathına teşmili ve entegrasyon sürecindeki müspet gelişmeler ele alınmış, Suriye halkının ülkelerini yeniden ayağa kaldırılmasına ve uluslararası topluma bağlarını kuvvetlendirmesine yönelik desteğimizin devam edeceği kaydedilmiştir.
0: İran, huzur ve istikrarı da toplantıda ele alınan bir diğer başlıktı. Irak hükümetinin devlet egemenliğini ülke genelinde güçlendirme gayretlerinden memnuniyet duyulduğu aktarıldı. İran merkezli çatışma sürecine ilişkinde önemli uyarılar yapıldı. MGK bildirisinde bölgede kırılganlığın arttığı kaydedildi. Tüm taraflar müzakere masasına çağrıldı.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ile İran arasındaki savaşın süre gelen çatışmalara bir kısır döngüye evrilerek bölgedeki kırılganlıkları tetiklediği ifade edilmiş. Taraflara müzakerelere dönme ve küresel neticeleri tedricen ağırlaşan ihtilafa son verme çağrısında bulunulmuştur.
0: MGK, İsrail yönetiminin Gazze, Lübnan ve Suriye'de taahhütlerine uymadığını da şerh düştü. Uluslararası toplum bir kez daha Netanyahu yönetimine karşı somut adımlar atmaya davet edildi. Kurulda Rusya-Ukrayna savaşında gelinen son aşamada masaya yatırıldı. Kontrolsüz tırmanma ve savaşın yayılma emareleri gözlendiği belirtildi. Taraflara itidal ve ateşkes çağrısı yapıldı. Yemen'de tırmanan gerilimin konusundaysa bir an önce sükunetin sağlanması gerektiğinin altı çizildi.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın külliyede önemli bir misafiri vardı. Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmeye dair fotoğraflar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabında paylaşıldı. Tugay ise kabulün ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İzmir'in geleceğine yönelik projeler hakkında bilgi arz ettiklerini belirtti. Nazik kabulleri ve İzmir'imize gösterdikleri ilgi için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 Eylül'de de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etmişti. Mansur Yavaş görüşmeden başkentin yatırımlarını ve projelerini ele aldıklarını aktarmıştı. Fon soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. BDDK 3 banka ve 2 faktörün şirketinin yönetimlerini TMSF'ye devretti. O şirketler arasında Tera ve Destek Yatırım Bankası da yer alıyor. BDDK'dan fon soruşturmasına ilişkin açıklama yapıldı. Kurul toplantısında sürece ilişkin bazı kararlar alındı. Buna göre Tera Yatırım Bankası, Destek Yatırım Bankası, Hedef Yatırım Bankası yönetimleri TMSF'ye devredildi. Kararlar kapsamında bazı faktöring şirketleri hakkında da tedbirler hayata geçirildi. Destek Finans Faktöring ve Tera Finans Faktöring yönetimleri de TMSF'ye geçti. Üç bankanın bankacılık sektörünün toplam aktifleri içerisinde payının %0,22 olduğu aktarıldı. İki faktöring şirketinin faktöring sektörünün toplam aktifleri içinde payı ise %1,45. Fon soruşturmasında 5. dalga operasyon gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Gürlek, soruşturmanın 26 hisse senedindeki olağan dışı hareketleri de kapsayacak şekilde genişletildiğini bildirdi.
3: Fon soruşturmasında 5. dalga operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmada 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildi. Böylece bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı 217'ye ulaştı. 56 şüpheli tutuklandı, 88 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. İşlemleri devam eden şüphelilerden Volkan Bekçi, Hasan Dört Kardeş ve İbrahim Halil Rat da tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Savcılık bir şüpheli içinse adli kontrol talep etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek yeni operasyonun detayları

0: paylaştı. Soruşturmanın kapsamı mevcut fon ve şüphelilerle sınırlı tutulmadı. Spekülatif ve manipülatif işlemlere konu olduğu değerlendirilen 26 hisse senedindeki hareketler de incelemeye alındı. Kısa sürede olağan dışı kazanç sağlayan kişi ve hesapların işlem geçmişleri, para hareketleri ve bağlantıları araştırılıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, piyasaları manipüle ederek haksız kazanç sağlamaya çalışanların takip edileceğini, suçtan elde edildiği tespit edilen mal varlıklarının kanuni süreçler çerçevesinde TMSF bünyesinde oluşturulacak fona aktarılması için hukuki süreçlerin işletileceğini belirtti. Öte yandan eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül yürütülen fon soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla savcılığa ifade verecek.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan genişletilmiş il başkanları toplantısında fon krizi sonrası ortaya çıkan tabloyu değerlendirdi. Tarihe not düşülecek bir konuşma yaptı efendim. AK Parti'nin yürüdüğü yolu hatırlattı. Başa dönen kibir tuzağına düşen şahsi ikbal peşinde koşanları uyardı. Zira AK Parti milletin ta kendisi, ümmetin umudu bir dava hareketidir ve bunu unutanlara da bu kutlu çatı altında yer yoktur.
2: Dolu yolda sürgel çekildi.
3: Sürgel çekiyorum. Hani bitti mi çaylarımız, makarnamız?
2: Çaylarımız bitti abi.
3: Hadi ya. Makarna yok mu?
2: Makarnada atmıyoruz.
4: AK Partili genç Yusuf Özoğlu hatırladınız mı? Hani İyi Parti Yönetim Kurulu üyesi Mine Koraş'ın kendisini hor gören tavrına, milletin sesi diye boyun büken, kendi davasını anlatmak için mücadele eden genç.
5: Karşımızda bayan da olmasa dahi biz yine aynı saygıyı gösterir, eyvallah der çıkardık.
4: Zira AK Parti davası tam da budur aslında. Makam, mevki, ünvan fark etmeksizin milletin sesini dinlemek, gönlünü almak için mücadele etmektir. Bakın AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'e bir vatandaş önce nasıl sitem ediyor?
6: Dışarıda vatandaşı düşünmeyin. Her yerde düşünün lütfen.
7: Her zaman.
6: Ankara'da düşünün.
4: Ve aynı hanımefendi önce sitem ediyor, sonra dönüp geri geliyor.
8: Allah canını almasın sen.
7: Eyvallah abi. Allah razı olsun.
8: Ben sizi daha önce niye görmedim ya?
4: Zira AK Parti sadece bir siyasi parti değildir. Bir umudun adıdır ve millet de bunu bilir. Asrın felaketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gözyaşlarıyla sarılan anne milletin ta kendisidir.
9: Allah'ım seni korusun, Allah'ım senin hastalıklarını hepsini kaldırsın baba.
10: Amin, amin.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan her balkon konuşmasında aynı şeyi söylemiştir. Millete gönül koymak olmaz ve millet her zaman haklıdır. Bakın yerel seçim sonrası ne söylemişti?
11: Milletin sandıkta verdiği mesajları en isabetli, en objektif bir şekilde akıl ve vicdan terazimizde tartarak gerekli adımları mutlaka atacağız.
4: Elbette 12 milyona yakın üyesi bulunan, yüz binlerce gönüllüsü ve teşkilat üyesiyle AK Parti çok büyük bir aile.
12: Kardeşlerim unutmayın, biz seccadelerini gözyaşlarıyla ıslatanların bir gönül daha kazanmak için kapı kapı dolaşanların, yağmurda, karda, yazın kavurucu sıcağında yollara düşenlerin, bu hareketin başarısı için ailesinden, çocuklarından, işinden, gücünden fedakarlık yapanların, her seçimde sandıkları bayram yerine çeviren 10 milyonların partisiyiz.
4: Ve zaman zaman bu aile içinden de çürük elmalar çıkabildiği gibi yorulanlar ya da nefsine yenik düşenler de olabiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan genişletilmiş il başkanları toplantısında işte bu kitleye de çok net bir mesaj verdi.
12: Biz bu partiyi şehrin kenar mahallelerinde onuruyla hayata tutunmaya çalışan, helalinden kazanıp helalinden harcayan, eski sistemin dişlileri arasında ezilen bu gariplerin, o yoksulların hakkını, hukukunu, namusunu savunmak için, onların başlarını daima dik tutmak için kurduk. Biz burada fakir fukaranın,

0: Garip kurabanın hakkını korumak için varız. Bu amaçla siyaset yapıyoruz.
1: Bu yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kimi zaman metal yorgunluğu diye tarif ettiği, kimi zaman nefsine yenik düşenler diye işaret ettiği kişiler için en doğru olanı emaneti teslim etmektir. Zira kendisiyle birlikte milletin, ümmetin davasına da zarar vermektedir.
0: Kimilerinin başı döndü. Kimileri kibir tuzağına düştü. Kimileri kendi şahsi davasını milletin ve ümmetin davasının önüne koydu. Kimileri yolunu şaşırdı. Kimileri nefsinin esiri oldu. Kimilerini şeytan aldattı. Kimileri bu kutlu hareketi, bu aziz hareketi, bu tertemiz hareketi kirletmek için özellikle aramıza sızdı, sızdırıldı. Bunların her birini kenara koyduk. Hesabını sorduk. Yolumuza kararlılıkla devam ettik. Kardeşlerim, AK Parti'yi AK Parti yapan işte bu vasfıdır. Unutmayın, biz yenilenerek yürürüz. Biz tazelenerek ilerleriz. Biz her dem yeniden doğarız. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz.
1: Bu yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çeyrek asırdır geceli gündüzlü verdiği mücadeleyi, fon krizinde ortaya koyduğu net tavrı da iyi görmek gerekir. Zira bir yanda kim olursa olsun hesabını soracağız diyenler, bir yanda vurguna, soyguna, hırsızlığa kefil olup kılıf arayıp bir de üstüne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı vurmaya çalışanlar var.
2: Bu Erdoğan iktidara devam ediyorsa bu soygunun baş sorumlusudur.
1: Her zaman olduğu gibi takdir milletin elbette.
3: Türk futbolunda yürütülen soruşturma ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklamalar var. İlk açıklama TFF'den geldi efendim. TFF, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında mali suçlarla mücadele ekiplerinin Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde bulunan VAR odasında inceleme yaptığını iddia etti. Federasyon incelemenin TFF'nin ilgili birimlerinde görev yapan yetkililerin bilgisi ve katılımıyla gerçekleştirildiğini kaydetti. TFF açıklamasında incelemenin ardından sosyal medya ve bazı mecralarda yer alan bir başka iddiaya da yanıt verdi. Hakem İşleri Departmanı'ndaki bazı dijital materyallerin silindiği, emniyetin teknik personelinin de bu materyalleri geri getirdiği yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Federasyon bu yöndeki ifadeleri tamamen asılsız olarak nitelendirdi. TFF ayrıca kurumu, kurulları ve çalışanları hakkında gerçeğe aykırı olduğunu belirttiği yayın ve paylaşımlarla ilgili hukuki haklarının kullanacaklarını duyurdu. İlgili kişi ve mecralar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi. TFF'nin bu açıklamasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturmanın kapsamına ilişkin resmi bir açıklama yaptı. Başsavcılık, MHK Başkanı ve diğer bir kısım şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında TFF'nin Riva tesislerinde bulunan VAR odasında ve VAR kayıtlarında herhangi bir inceleme yaptırılmadığını bildirdi. Böylece TFF'nin VAR odasında inceleme yapıldığı yönündeki açıklamasının ardından Başsavcılık soruşturmanın kapsamına ilişkin resmi bilgilendirmede bulunmuş oldu. MHK Başkanı ve diğer şüpheliler hakkındaki soruşturma ise çok yönlü olarak devam ediyor. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun gözaltına alındığı soruşturmada çarpıcı bilgiler ortaya çıkıyor. Suç duyurusunda bulunarak soruşturmanın işaret fişeğini ateşleyen eski hakem Ali Tuna'nın ifadesi ortaya çıktı. Ali Tuna, Ferhat Gündoğdu'nun bazı televizyon yorumcusu, eski hakemler ve başkanlarla sır görüşmeler yaptığını iddia etti. İşte bu görüşmelerin müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik olduğunu savundu.
4: Türk futbolunda şimdi de Merkez Hakem Kurulu depremi yaşanıyor. Hakemler dosyası soruşturması kapsamında.

0: Ali Tuna 2024 yılında yaşadığı sakatlık nedeniyle hakemliğe bir süre ara vermek zorunda kaldığını belirtti. Sakatlığının ardındansa MHK'ya geri dönüş talebinde bulunduğunu aktardı. Ancak bu süreçte teamüllere aykırı şekilde kendisine daha önce uygulanmayan 10 soruluk kural yorumu sınavı yapıldığını dile getirdi. Buna rağmen soruları cevapladığını ve sınav evrakını teslim ettiğini anlattı. Birkaç saat sonra ise MHK üyesi Ali Zağlı'nın sınavı geçemediğini kendisine tebliğ ettiğini dile getirdi.
1: Bunun üzerine Merkez Hakem Kurulu üyesi Sebahattin Şahin'in yanına gittim. Sınav evrakımın tarafıma gösterilmesini talep ettim. Ancak Sebahattin Şahin sınav evrakımı göstermeyi ısrarla reddetti. Kendisine bu yaptığını hukuksuz ve suç olduğunu beyan ettim. Ancak yine de sınav evrakımı göstermeyi kabul etmemiştir. Kendisine yaptığının suç olduğu hususunu üsteleyince Sebahattin Şahin, emir büyük yerden şeklinde bir söz kaçırarak bir hukuksuzluğun ve sınav evrakında oynama yapılacağı izlenimini fazlasıyla doğurmuştur.
0: Daha önce emniyet teşkilatında görev yapan Ali Tuna, MHK'nın kendisine yönelik mobbing ve husumetinin nedenini ise MHK üyesi Yunus Yıldırım'a bağladı. Yıldırım'ın kız arkadaşının hangi otellerde kiminle kaldığını tespit etmesi yönünde bir isteği olduğunu anlattı. Ancak bu talebi özel hayatın gizliliği çerçevesinde reddettiğini ifade etti. Bu olayın ardından Yunus Yıldırım'ın kendisine husumet beslemeye başladığını savundu. Bu süreç zarfında TFF Hakem İşleri Müdürlüğü'nün eski çalışanı Eren Acar'la bir telefon görüşmesi yaptığını da aktardı. Acar'ın kendisine MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun birçok kez suç işlediğini söylediğini dile getirdi. Kendisinin de Ferhat Gündoğdu hakkındaki bilgi ve belgeleri talep ettiğini aktardı.
1: Eren Acar, bana eski hakem ve yorumcular Erman Toroğlu ile Ahmet Çakar'ın Ferhat Gündoğdu'yu değişik tarihlerde defaatle arayarak maçlarda atanacak hakemleri bizzat belirlediklerini ve Ferhat Gündoğdu'nun da bu taleplere "Tabii efendim, not alıyorum" diyerek uyduğunu ve hakem atamalarını bu iki eski hakemin talimatı doğrultusunda yaptığını söyledi. Bu iddia müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik bir eylemdir.
0: Yine benzer şekilde bazı kulüp başkanlarının da MHK başkanını maçlardan önce arayıp telefonla konuştuğunu aktardı. Bu ve benzeri taleplerde bulunduğunu öne sürdü.
1: Yine bazı kulüp başkanlarının Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nı maçlardan önce arayıp telefonla konuştuğunu ve bu ve benzeri taleplerde bulunduğunu, yine hakemleri de sesli FaceTime ve sesli WhatsApp araması üzerinden maçtan önce çok kez aradığını söylemiştir. Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın sürekli olarak aramalarını normal arama üzerinden yapmaması, yukarıda belirttiğim arama yöntemlerini kullanması hayatın olağan akışına aykırıdır.
0: Ali Tuna ifadesinde Eren Acar'ın bu beyanlarını mahkeme huzurunda da tekrar edebileceğini dile getirdi. Gizlilik kararı verilmesi halinde çok sayıda FIFA hakeminin ve Süper Lig hakeminin tanık olarak ifade vermeye hazır olduğunu da aktardı.
2: Filistin milli takımı Konya'daydı. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumunda coşkuyla karşılandılar. Yeşil beyazlı ekiple dostluk maçında sahaya çıkan Filistinli futbolcuları ve teknik ekibi Türk taraftarlar bağrına bastı efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan da karşılaşmayla ilgili bir mesaj paylaşarak Filistinli futbolcularla dayanışma mesajı verdi. Filistin milli takımıyla Timosan Konya Spor Filistin Günü etkinlikleri kapsamında Konya'da karşı karşıya geldi. Dostluk maçına futbolseverler yoğun ilgi gösterdi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumunda oynanan maç öncesinde Filistin milli takımı oyuncuları sahaya çıkarak taraftarı selamladı. Stadı dolduran futbolseverler ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Filistin tezahüratlarıyla eşlik etti. Tribünde İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden sporcularla gazetecilerin yer aldığı dev pankartlar açıldı. Ayrıca sahanın zeminine barış ve özgürlüğü temsil eden beyaz güvercin, zeytin dalı, Filistin bayrağı ve Kudüs betimlemelerinin yer aldığı pankart serildi. Öte yandan saha kenarından çok sayıda beyaz güvercin salındı. İstiklal Marşı ile Filistin Milli Marşı'nın okunduğu statta "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük, Filistin sen bizim kardeşimizsin, yeşil, siyah, özgür Filistin" sloganları atıldı. Seremonide futbolcular Gazeli çocuklarla çıktı. Her iki takımın oyuncuları tribünleri birlikte selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu tarihi maçla ilgili sosyal medyada bir paylaşım yaptı. Dostluk maçının iki ülke arasındaki kardeşliği, dayanışmayı gözler önüne seren bir örnek olduğunu aktardı. Bu anlamlı maç için Türkiye'ye gelen Filistinli futbolculara ve kardeş Filistin halkına selamlarını iletti. 42 bin kişilik stadı doldurarak

0: Filistin milli futbol takımını bağrına basan Konyalılara teşekkür etti. Türkiye olarak Filistin'le dayanışmanın güçlü bir şekilde sürdürüleceğini aktardı. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Filistinlilerin Gazze ve Batı Şeria'dan çıkarılmasına yönelik önerilere sert tepki gösterdi. Erdoğan, Filistin, Filistinlilerin toprağı olarak kalacak dedi. Boykot çağrısını da yineleyen Erdoğan, Filistin konusundaki toplumsal hassasiyetin sürdürülmesi gerektiğini söyledi.
1: Cumhurbaşkanımızın dik duruşuyla, liderliğiyle gösterdiği Filistin dostluğu Allah'ın izniyle büyüyerek devam edecek, ta ki Filistin özgür olana kadar, ta ki Kudüs özgür olana kadar.
2: İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Konya'da düzenlenen Filistin Gençlik Forumu'nda konuştu.
1: Arkadaşlarınızla, ailelerinizle beraber statta olacak mısınız?
2: Bilal Erdoğan, Gazze'deki yıkıma ve Batı Şeria'da Filistinliler üzerindeki baskıya dikkat çekti. Filistinlileri topraklarından uzaklaştırmaya yönelik planlara karşı çıktı.
1: Filistinlilerin Gazze'den, Batı Şeria'dan çıkarılmaya çalışılmasına yönelik hiçbir öneriyi kabul etmiyoruz. Gazze'liler Gazze'de yaşayacak, Batı Şerialılar Batı Şeria'da yaşayacak, Filistin Filistinlilerin toprağı olarak kalacak.
2: Bilal Erdoğan, Gazze'de çocukların okullarına gidemediğini, enkazlar arasında yaşamaya çalıştığını vurguladı. Filistin konusundaki duyarlılığın zayıflamaması gerektiğini belirtti.
1: Eğer biz bu konudaki hassasiyetimizi yitirirsek, eğer biz bu soykırımı unutursak kanımız kurusun.
2: Erdoğan, Gazze'nin yeniden inşasının da Filistinlilerin kendi topraklarında kalması esasıyla yürütülmesi gerektiğini savundu. Bilal Erdoğan, Filistin'e destekte boykotun önemli bir araç olduğunu ifade etti.
1: Boykot bizim Filistin'i destekleme konusundaki önemli kozlarımızdan bir tanesi arkadaşlar. Ve bu konuda da duyarlılık. Bu boykotu sulandırmadan, özellikle herkesin üzerinde mutabık olduğu 3-5 marka dahi olsa yapılması lazım.
2: Batı Şeria'daki işgalci İsrail'i de hedef alan Bilal Erdoğan, Filistinli ailelerin evlerinden edilmeye çalışıldığını söyledi.
1: Şu anda bırakın Gazze'yi, Batı Şeria'da İsrailli işgalciler, onlara sivil deniyor, onlar sivil değil. Onlar hırsız, onlar talancı, onlar işgalci. İsrailci, İsrailli talancılar, işgalciler bir Filistinli ailenin evini yakıyorlar, evini terk etmesini sağlıyorlar. İsrail hükümetinin bununla ilgili söyleyecek hiçbir şey yok.
2: Erdoğan, Filistin meselesinin sadece bölgesel değil, insanlığın ortak meselesi olduğunu da vurguladı.

0: Sanatçı Güllü'nün hayatını kaybetmesine ilişkin davada ilk duruşma bugün görülecek efendim. Tutuklu sanık kızı Tuğyan Ülkem Gülter tasarlayarak Üssoy'a karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle ilk kez hakim karşısına çıkacak. Güllü'nün ölümünün sır perdesi Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde aralanacak.
1: Herkes tamam mı?
2: Yalova'daki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren Güllü adıyla tanınan 52 yaşındaki şarkıcı Gültut'un ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması 1 Ekim'de görülecek. Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşmada tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter ilk kez hakim karşısına çıkacak. Sanık Gülter hakkında tasarlayarak Üssoy'a karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 21 sayfalık iddianame, olayın meydana geliş şekli, kamera ve ses kayıtları, bilirkişi raporları, tanık anlatımları, WhatsApp yazışmaları, HTS kayıtları ve diğer dijital deliller yer alıyor.
1: Herkes tamam mı?
2: İddianamenin önemli bölümlerinden birini olay gecesine ilişkin kamera ve ses kayıtları oluşturdu. İddianamede olay anına ait kamera ses kayıtları üzerinde ayrıntılı inceleme yapıldığı belirtildi. Bilirkişi raporunda düşmenin hemen öncesinde genç bir kadın sesi tarafından "Hadi görüşürüz" denildiğinin değerlendirildiği aktarıldı. Olay sırasında odada bulunan Sultan Nur Ulu'nun savcılıktaki ifadesinde Tuğya'nın arkadan annesinin kalçasının altından bacaklarına doğru sarılarak hafif kendisine hafif yukarıya doğru çektiğini gördüm. Daha sonra Tuğyan koş şeklinde bağırarak aşağı doğru gitti. Ben de onun peşinden gittim dediği ifadesi de iddianamede yer aldı. İddianamede Tuğyan Ülkem Gülter'in olaydan aylar önce annesinin ölmesini istediğini gösterdiği ileri sürülen çok sayıda mesaj ve tanık anlatımına yer verildi. Olay gecesine ait güvenlik kamerası görüntülerinde Güllü'nün düşmesinin ardından Tuğyan Ülkem Gülter'in bina girişinde polis ekipleriyle konuştuğu, daha sonra daireye çıktığı görüldü. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tüm detayları birlikte değerlendirerek Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini önceden tasarlayarak öldürdüğünü kaydetti. İddianamede tutuklu Gülter'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İddianamede ikinci sanık olarak yer alan ve ev hapsi kararı daha sonra kaldırılan Ulu'nunsa 4 yıla kadar hapsi istendi.
0: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında da dikkat çeken test sonuçları ortaya çıktı. Eski futbolcu Hasan Şaş ve ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu'nun uyuşturucu testlerinin pozitif olduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında alınan diğer ünlüler Aras Bulut İynemli ve Yağız Sabuncuoğlu'nun testleri ise negatif çıktı.
3: Bir şey söylemek ister misiniz?
4: Kolay gelsin.
5: Ünlüler dünyasında uyuşturucu soruşturmasının yankıları sürüyor. Test sonuçları ortaya çıktı. Dikkat çeken isimler belli oldu. Eski futbolcu Hasan Şaş'ın kan, idrar ve saç örneklerinde kokain maddesine rastlandığı bildirildi. Şaş'ın testler sonucunda uyuşturucu madde kullandığı ortaya çıktı. Oyuncu Afra Saraçoğlu da aynı örneklere tabi tutuldu. Oyuncunun testi pozitif çıktı. Soruşturmanın diğer dikkat çeken isimleri Aras Bulut İynemli ve Yağız Sabuncuoğlu'ndansa farklı sonuç geldi. İki ismin de testleri negatif çıktı.
0: Ankara'nın en işlek caddelerinden biri Bahçeli Evler'deki 7. cadde şimdilerde şantiye halinde efendim. Ankara Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 20 gün önce yol düzenlemesi için geldi. Ancak geliş o geliş, düzenleme bitmek bilmiyor. Haliyle hem vatandaş hem işletmeciler isyanda.
4: Ankara'nın göbeğinde yol düzenlemesi yapacağız dediler. 20 gün önce çalışmaya başladılar. Ancak ne çalışma bitti ne çile.
6: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bitmek bilmeyen yol çalışması esnafa da zor anlar yaşattı. Çünkü demir bariyerler sebebiyle müşteriler içeri giremiyor.
4: Ankara'nın sosyalleşme noktası Bahçelievler 7. Cadde son günlerde çilesiyle anılıyor. Ne esnaf memnun ne vatandaşlar memnun. Büyükşehir Belediyesi yol düzenlemesi yapacağını söyledi, bir şeridi kapattı. Üstüne üstlük demir bariyerlerle de restoran ve kafelere girişi de engelledi.
6: Uzun süren çalışmalar sonucunda Ankara'nın göbeği adeta şantiyeye döndü. Biz de bir kafeye gitmek istesek çimentoların, kumların arasından geçeceğiz, ardından buradaki kanala gireceğiz ve ardından gitmek istediğimiz kafeye ulaşacağız.
4: Mansur Yavaş Belediyeciliği Ankara'ya CHP'de kendi fayda sağlamadığı gibi bağımsız kendi öyle görünüyor ki fayda sağlamıyor. Yaklaşık 20 gündür esnaf kadar yayı olarak 7. caddeyi tercih edenler de çile çekiyor. Çünkü o caddede yürümek artık öyle kolay değil.
6: Bitmek bilmeyen Büyükşehir Belediyesi'nin yol çalışması yayalara da zor anlar yaşattı.
4: İşletme sahipleri de isyan ediyor ancak Büyükşehir Belediyesi mekanlarını kapatmakla tehdit ediyor. Onlar da korkularından basına açıklama yapamıyorlar. Çünkü zabıtaların biri gidiyor biri geliyor. Yeni partili Çankaya Belediyesi zabıtaları gelip mühürlemekle tehdit ediyor. Onlar gidiyor, bu kez Mansur Yavaş'ın zabıtaları aynı tehditlerle geliyor. Haliyle verilemeyen hizmetten ne vatandaş memnun ne de işletmeciler.

Haberleri, gelişmeleri ekranlarınıza taşıdık efendim. Peki tüm gündem gazetelere nasıl yansıdı? Gündem başlıklarına gazetelerden bakalım. Akşam gazetesi bir şey vermeden alamazlar diyor manşetinde. Efendim İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan İmamoğlu'nun 12 yıllık danışmanı anlattı. 50 milyon dolarlık rüşvet ağının nasıl kurulduğunu tek tek ifade etti. İBB'de harita mühendisi kadrosunda görev yapan Yakup Öner, İhale süreçlerinde bedel üzerinden %7 ila 10 oranında pay istendiğini söyledi. Tüm para süreçleri tamamen İmamoğlu'nun bilgisi dahilindeydi diye konuştu. Öner sistemi detaylandırırken Gülaylar Altı'nın Erenköy'deki arazisine ilişkin imar sürecini de anlattı. İmamoğlu bana bir şey vermeden bir şey alamazlar dedi. 22 milyon dolarlık rüşvet sonrası iş çözüldü ifadelerini kullandı. Ayrıca imar süreçlerini yürüten Öner açıktan yıllık 100 bin dolar maaş aldığını ve parayı İmamoğlu'nun poşet içerisinde verdiğini de ifade etti efendim. Harita mühendisi 12 yıllık danışmanı İmamoğlu'nun Öner'in ifadeleri bu şekildeydi. Hemen yanında MGK'daki süreç vurgusu başlığını görüyoruz. Erdoğan başkanlığında toplandı Milli Güvenlik Kurulu. Ana gündem terörsüz Türkiye süreciydi. Akşam gazetesi detayında Türkiye terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri için kat edilen mesafenin değerlendirildiği toplantıda ülkemizin ve komşularımızın huzuru için gayretlerin sürdürüleceği ifade edildi diyor. Gazze'de yine gündemdeydi. Gazze'de soykırım yapan İsrail yönetiminin Suriye'nin toprak bütünlüğünü de ihlal ettiği ve bölgesel istikrar sağlanmasına engel olduğu da belirtilerek uluslararası topluma somut adım atma çağrısı yapıldı. Eylül ayı Milli Güvenlik Kurulu toplantısı yaklaşık 4 saat sürdü efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında. Bugün ise meclis açılıyor. Mecliste yeni yasama yılı bugün yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yapacağı özel bir oturumla başlayacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş mecliste resepsiyon verecek. Genel Kurul 6 Ekim'de mesaisine başlayacak. Bir diğer başlıksa mağdura TMSF'de güvence fonu efendim, o başlığın detayına da bakalım. Fon soruşturması kapsamında suçtan elde edilen mal varlıklarının devri için TMSF bünyesinde fon oluşturuldu. Tera dahil 5 şirket TMSF'ye devredildi diyor Akşam Gazetesi. Ve dün tüm dünyayı alarma geçiren bir diğer başlıkla devam edelim. Pilot uçağı düşürmeye çalıştı diyor Akşam Gazetesi bir diğer başlığında. Efendim bir anda tüm dünya alarma geldi. Uçağın inmesiyle, Suudi Arabistan'a inmesiyle birlikte de şöyle bir derin nefes aldık efendim. Havada panik dolanlar yaşandı. Dubai'den Tel Aviv'e giden Fly Dubai hava yollarına ait uçağın yardımcı pilotu, kaptan pilotu bıçaklayıp uçağı düşürmek istedi diyor detayında Akşam Gazetesi. Yüzü aşkın İsrailli 180 kişi taşıyan uçak Ürdün üzerinden önce acil sonra da kaçırılma kodu verdi. Uçak 2 dakikada 5500 metre irtifa kaybetti efendim. 5500 metre alçaldı bir anda ve olayın nedeninin Rusya-Ukraynalı pilotların kavgası olduğu anlaşıldı. Yolcular saldırgana müdahale etti, uçak TEBÜ'ye indirildi deniliyor detayında. Otokuryelere sıkı denetim başlığına da bakalım efendim. İçişleri Bakanlığı sayılarının 500 bin ila 1 milyon arasında olduğu tahmin edilen kayıtsız motokuryelerin kayıt altına alınması için çalışma başlattı diyor Akşam Gazetesi. Sürmanşete de bakalım efendim. Sürmanşette Zira Teknofest var. 99 ülke Şanlıurfa'da diyor Akşam Gazetesi. 15. kez düzenlenen Teknofest Şanlıurfa'da ziyaretçilere kapılarını açtı. 4 Ekim'e kadar sürecek Teknofest. Efendim bu yılda 99 ayrı ülkeden başvuru geldi diyor Akşam Gazetesi. Bu detayı ön plana çıkarıyor diyelim ve Sabah Gazetesi ile devam edelim. Sabah Gazetesi manşetinde VIP Yakup rüşveti anlattı. İmamoğlu sus pus oldu diyor. Zira Yakup haritacı Yakup Öner'in söyledikleri ifadeleri oldukça önemli. İmamoğlu suç örgütü davasında Yakup Öner'in 50 milyon dolarlık rüşvet itirafları damga vurdu diyor Sabah Gazetesi. İmamoğlu'nun danışmanının her şeyi biliyordu dediği İmamoğlu kendisini bu ifadeler karşısında bir türlü savunamadı. İBB'deki para trafiğinin merkezindeki Fatih Keleş'in bulunduğunu söyleyen Öner

Rüşvet şarkının bir şey vermeden bir şey alamazlar talimatını veren İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde işletildiğini vurguladı. Vaniköy'deki yalı sahibinden güçlendirme ruhsatı için kreş bağışı adı altında istenen 800 bin doların daha sonra elden verildiğini anlatan Öner, Tarabya Central Otel'in tadilatında da 13 milyon TL 3 taksitle alındı dedi. İhale görüşmelerinde toplam bedel üzerinden %7 ile 10 pay istendiğini belirtti. Her yıl bir poşet içerisinde 100 bin dolar gayri resmi maaş aldım. Parayı İmamoğlu Saraçhane'deki makamında bizzat verdi diye konuştu. Ayrıntıları dinledi, soru bile sormadı diyor ayrıca Sabah gazetesi. Zira İmamoğlu 12 yıllık danışmanı İBB harita mühendisi Öner'in çapraz sorgudaki bu detaylı itiraflarının ardından söz aldı. Ancak tutuksuz yargılanan Öner'e hiçbir soru yöneltmeyen İmamoğlu sadece kendi icraatını anlatmakla yetindi diyor detayında Sabah gazetesi. Ve tarihin sıfır noktasında teknoloji bayramı başlığı da yer alıyor Sabah gazetesinin ilk sayfasında. Hemen ona da bakalım. Bu haberin detayındaki fotoğraf karelerinde de büyük bir coşku görüyoruz. Selçuk bayrakları da görüyoruz efendim. Türkiye'nin yerli ve milli savunma araçları kapılarını açan Teknofest Güneydoğu'da adeta şov yaptı diyor Sabah gazetesi. Zira sergilenen hava araçlarımız arasında Kaan, Kızıl Elma, Bayraktar TB3, Bayraktar TB2, Akıncı, Hürjet, Anka, Gökbey ve Çelik Kubbe'de ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Şimdi biraz aşağıya inelim. Haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecek. Efendim bu mesajı Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Fon soruşturmasının detaylarını ve yol haritasını Sabah gazetesine verdiği özel açıklamalarla yer alıyor. Sabah gazetesinde yapay zeka destekli analiz sistemleriyle milyonlarca işlemi tarıyoruz. Piyasaları manipüle ederek vatandaşlarımızın birikimleri üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışanlar bilmelidir ki haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecek dedi Bakan Gürlek. Sorumlular hukuk önünde hesap verecek, şüphelilere ait taşınmaz ve paralar TMSF bünyesindeki havuzda toplanacak ifadelerini kullandı. 30 yıllık sır cinayette mağaradan çıktı efendim. Malumunuz faili meçhul cinayetlerin ardındaki sır perdesi de aralanıyor. Faili meçhul suçlar aydınlatılıyor. Artvin'de 30 yıl önce kaybolmuştu Nigar Bilgin. Nigar Bilgin'in eşi tarafından öldürülüp ormana gömüldüğü ortaya çıktı. 20 yıldır köyün yakınındaki bir mağarada tek başına yaşadığı belirlenen eşi Zeki Bilgin de tutuklandı, bir mağarada yakalandı diyelim. Sömürdüler, gittiler başlığına da bakalım. Zira oldukça önemli bir gelişme Orta Doğu'da. İşgalin acı bilançosu 500 bini çocuk, 1 milyon kişi öldü efendim. 23 yıl önce demokrasi getirme bahanesiyle Irak'ı işgal eden Amerika Birleşik Devletleri arkasında kan ve kaos bırakarak dün ülkeden çekildi. Savaşın nedeni gösterilen kitle imha silahlarına dair bir kanıt bulamayan ve petrole konan ABD'nin işgalinden geriye trajedi kaldı diyor Sabah gazetesi. Hürriyet gazetesiyle devam ediyoruz. 1000 kat artışı o başkana sorduk diyor Hürriyet gazetesi efendim. Fon soruşturmasını yürüten savcılık eski SPK başkanı Gönül'ü şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırdı. Gönül ifadeye gitmeden önce Hürriyet gazetesinin bir hissedeki 1000 kat artış SPK'nın gözünden kaçabilir mi sorusuna yanıt verdi diyor Hürriyet gazetesi. İbrahim Ömer Gönül 2022 Nisan 2026 arasında Sermaye Piyasası Kurulu başkanlığı yapmıştı. Fonların yaptığı manipülasyonları neden fark etmedikleri sorusunu yanıtlarken halk teveccüh eder, bir hisse yığılma olursa ona hemen manipülasyon olarak sınıflandıramayız ifadelerini kullandı. Soruşturulup delillendirmemiz gerekir. Ortalama 3-4 aylık bir süreç alır dedi, verdiği ifadeler dedi. Kat edilen mesafe görüşüldü başlığı da yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen Milli Güvenlik Kurulu'nda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama değerlendirildi deniliyor. Efendim ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı da dün Beştepe'de kabul etti. İzmir Belediye Başkanı ile o görüşmede yine Hürriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında yer alıyor. Şimdi biraz aşağıya inelim. Sıfır noktasından geleceğe yolculuk başlığını görüyoruz efendim. Teknofest Hürriyet Gazetesi'nin de ilk sayfasında yer

alıyor. Teknofest Şanlıurfa'da başladı. Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali bu kez Teknofest Güneydoğu adıyla Şanlıurfa'da kepenk açtı diyor Hürriyet gazetesi. 4 Ekim'e kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek diyelim. Hemen yanındaki başlığa bakalım. Kremlin S-400 kanalını açtı başlığını görüyoruz. Kremlin sözcüsü Peskov, ABD'nin Türkiye'yi F-35 satışına engel gösterdiği S-400 bataryalarıyla ilgili Türk tarafıyla gerekli temas kanalları sağlanmış durumda. Türkiye'deki S-400'ün Rusya'ya dost üçüncü bir ülkeye nakledilmesi şeklinde çözüm bulunabilir ifadelerini kullandı Peskov ve Milliyet gazetesi var sırada. İstifa dilekçesiz başkan diyor manşetinde Milliyet gazetesi efendim. Futbolda MHK'ya uzanan temiz eller operasyonu artık ilginç bir hal aldı diyor Milliyet gazetesi detaylarda. TFF MHK'yı göreve getirirken 8 ülkeden istifa mektubu aldı. Sadece Başkan Güneydoğu taahhüdünde, Gündoğdu taahhütte bulunmadı diyor. Şimdi TFF'nin eli kolu bağlı, Gündoğdu ancak kendisi isterse ayrılabilecek ifadeleri de yer alıyor. Hemen yanında MGK'dan terörsüz Türkiye vurgusu, gayretler kararlılıkla sürecek başlığını da görüyoruz efendim. MGK ile ilgili detaylar yer alıyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabulü de yer alıyor detaylarıyla. Aktarmıştık efendim. Hemen biraz aşağıya inelim. Havada görsel şölen başlığıyla yine Teknofest de yer alıyor. İsrail seçimlerinde Arap oyunu başlığına bakalım. İsrail'de Merkez Seçim Komitesi'nin apar topar Filistinlileri temsil eden Arap partilerini 27 Ekim seçimlerine katılımını yasaklaması tartışılıyor. Son kararı aşırı sağcı Netanyahu hükümetinin kontrolündeki bir organ olan Yüksek Mahkeme'nin vermesi bekleniyor. Arap partilerinin olmadığı seçimler sonrasında koalisyon pazarlıklarının uzaması, hükümetin kurulamaması ve tekrar seçimlere gidilmesi ise Netanyahu'ya yarıyor yorumu yapılıyor. Ayrıca Netanyahu Hafter'in oğluyla da görüşmüş başlığını görüyoruz. İtalyan gazetesi İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı gizli ziyarette Libya'nın doğusunu kontrol altında tutan Halife Hafter'in oğlu Saddam Hafter'le de görüştüğünü yazdı. Hafter'in eski siyasi danışmanlarından birinin X'teki paylaşımında Hafter'in Cumhurbaşkanlığı hedefleri için siyasi destek almak amacıyla Netanyahu'yla görüştüğü iddia edildi. Şimdi biraz yukarıya çıktığımızda da havada 7500 alarmını görüyoruz efendim. Detaylarını az önce de paylaşmıştık. Fly Dubai'nin Dubai-Tel Aviv seferini yapan uçağı Ürdün semalarında uçak kaçırılmasını ifade eden 7500 acil durum kodu verdi. 5000 metre irtifa kaybeden uçakta biri Umman, diğeri Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı, iki pilot arasında uçakla arbede yaşandığı, bir pilotun uçağı düşürmeye çalıştığı iddia edildi. Yolcular ve mürettebatın müdahalesiyle saldırgan etkisiz hale getirildi. Suudi Arabistan'a inen uçağın pilotu tutuklandı. Uçağın ani irtifa kaybetmesiyle de kuyruk kısmında hasar oluştuğu belirtiliyor. Türkiye gazetesiyle devam edelim. Türkiye gazetesi fonda çember daralıyor diyor manşetinde. DDK hesapları didik didik ediyor. Devlet Denetleme Kurulu incelemelerine başladı efendim. Savcılık Yeni Dalga operasyonu için düğmeye bastı. Gözaltı sayısı 217'ye ulaştı ifadeleri yer alıyor. Detaylarını paylaşmıştık. Hemen altında da yol haritamız hazır, gerekeni yapacağız ifadeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yine yer alıyor. Yine Cemil Tugay'la da sürpriz görüşme. Cemil Tugay'ı kabulü de yine Türkiye gazetesinin ilk sayfasında yer alıyor. İl başkanları toplantısının basına kapalı bölümünde fon krizi konusunda da önemli mesajlar verdi Erdoğan. Gerekenin yapılacağını belirterek arkadaşlarımız çalıştı, kararları olgunlaştıkça peyderpey duyuracağız diye konuştu. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'ı da Beştepe'de kabul etti. Erdoğan 9 Eylül'de de Mansur Yavaş'la görüşmüştü efendim. Bunu da yine Türkiye gazetesi de hatırlatıyor. Hemen yanında Irak'ta yeni sayfa görüyoruz efendim. Amerika Birleşik Devletleri 2003'te işgal ettiği Irak'tan tamamen çekildi dün itibariyle ve ülke siyaset güvenliğinde radikal değişimlerin yaşanacağı belirtiliyor. ABD ordusu Irak'taki son askerini de çekti. Eş zamanlı DAEŞ saldırıları başladı. Yeni dönemde Irak'ın yine huzura hasret kalacağı tahmin ediliyor. Zaten bundan endişeleniliyordu. Amerika Birleşik Devletleri unsurları Irak'tan çekildikten sonra DAEŞ'in yine gün yüzüne çıkmasından. ABD'nin çekilmesiyle DAEŞ

gelmesiyle 15 yıl geciktiğini belirten Iraklı milletvekili, ülke güvenliğiyle ilgili bazı kirli hesapların yapıldığını ve ülkenin bir çete savaşına sürüklenmek istendiğini de ifade etti. Hemen altında İsrail silahları Yunanistan adalarında başlığını görüyoruz. Türkiye'ye karşı provokatif eylemler yapan Yunanistan, İsrail'den satın aldığı Spike and Loss tipi uzun menzilli füze sistemlerinin bazı adalara konuşlandırdı. Yeni teslimatlarında Doğu Ege ve Meriç bölgesine yerleştirileceği de belirtiliyor diyor Türkiye gazetesi. Şimdi biraz aşağıya inelim. Yurt değil, sanki 5 yıldızlı otel başlığını görüyoruz Türkiye gazetesinin ilk sayfasında. Üniversite kayıtları tamamlandı zira. Şimdi KYK yurtlarına başvuru süreci devam ediyor. Yedektekiler haftanın belli günlerinde güncellenen listeleri bekliyor. Yurtlara yerleşen bazı öğrencilerin yurtta değil Maldivler'de gibiyim paylaşımı artan konforu da gözler önüne serdi. Ayrıca şunu da belirtelim. 55 bin kontenjan şu anda boş. Bunu da ifade edelim. Türkiye gazetesi buna dikkat çekiyor diyelim ve Yeni Şafak gazetesine bakalım. Yeni Şafak gazetesi manşetinde İmamoğlu'ndan poşetle para aldım ifadelerini, Yakup Öner'in bu ifadelerini manşetinde başlık olarak yer veriyor. İmamoğlu'nun yargılandığı yolsuzluk davasında Boğaziçi imardaki rüşvete aracılık eden harita mühendisi Yakup Öner dinlendi. Öner İBB'den resmi maaşına ek olarak İmamoğlu'ndan elden yıllık 100 bin dolar para aldığını söyledi. Hakimin cebinde 100 bin dolar mı taşıyordu sorusuna ise Öner poşetle alıyordum karşılığını verdi efendim. Öner iş insanlarının rüşvete tepkisini ise şöyle anlattı. Yüksek miktardaki ödemeleri hiçbir iş insanı gönüllü ve memnuniyetle karşılamadı. Açık bir tehdit olmasa da mevcut ve gelecekteki iş ilişkilerinin ödemelere bağlı olduğunu hissettikleri için kendilerini yapmak zorunda hissettiler. İmamoğlu ise Öner'in anlattıklarına cevap vermedi. Dinlemekle yetindi. Soru sormak için söz aldı. İmamoğlu bir soru sormak yerine bir kısım yurttaşların katkılarıyla okullar, camiler, cemevleri, yurtlar, kreşler ve spor salonları yaptığını iddia etti. Hakimin soruya bağlayın uyarısına rağmen İmamoğlu Öner'e herhangi bir soru yöneltmedi. İmamoğlu'nun Öner'e bu ağır iddialar üzerine bir soru sormaması özellikle dikkat çekti diyelim. Hemen yanında siyaset rant kapısı değildir başlığını da görüyoruz efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki günkü genişletilmiş il başkanları toplantısının basına kapalı bölümünde ağırlıklı olarak fon vurgununa değindi. Erdoğan siyaset kariyer veya rant kapısı değildir. Bu zihniyet partide yer bulamaz. Gerekeni yapacağı arkadaşlarımız çalıştı. Önümüzdeki günlerde bana bir rapor hazırlayacaklar şeklinde konuştu. Ayrıca o Beştepe'deki sürpriz görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabulü de yine fotoğrafıyla yer alıyor diyelim. Aşağıya inelim. 1 milyona yakın kayıtsız motokurye var. Başlığı dikkat çekiyor ilk sayfada. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sektörde tahminen 500 bin ila 1 milyon arasında kayıtsız motokuryenin bulunduğunu açıkladı. Çiftçi 2020-2025 döneminde motosiklet sayısının %103 arttığını, trafik kazalarının yarısının motosiklet kaynaklı olduğunu ve can kayıplarının %28'inin bu kazalarda yaşandığını ifade etti. Bir diğer başlık olarak da savcı 272 milyar liranın peşinde başlığını görüyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fonlardan 1 Temmuz 2026 ile 16 Temmuz 2026 tarihleri arasında 272 milyar lira çıkış olduğunu tespit etti. Savcılık işte bu tarihlerde parasını çeken kişileri ifadeye çağıracak. Hesaplar paravan olabilir deniliyor ayrıca. Bazı hesap sahiplerinin paravan olduğu ve paranın gerçek sahiplerinin başkası olduğu tahmin ediliyor. Tespit edilen para sahipleri de yine savcıya ifade verecek diyelim. Ve son olarak Yeni Akit gazetesine bakalım. Yeni Akit gazetesi ilk sayfasından Teknofest coşkusunu paylaşıyor efendim. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest 15. kez kapılarını Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilere açtı. Festival 4 Ekim 2026'da sona erecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır açılışta yaptığı konuşmada milli teknoloji hamlesi gökyüzünde süzülen çelik kanatlarımız bayraktardır, akıncıdır, kızıl elmadır ifadelerini kullandı. Bu haberin hemen yanında gaz öfkesi kokpite sıçradı başlığını da görüyoruz efendim. Dün yaşanan o uçak krizi bu başlıkla yer alıyor Yeni Akit gazetesinde. Başlıkları aktardık, gazete başlıklarını inceledik.

0: kısa bir ara verelim, ardından devam edeceğiz.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla.
1: Bu hareketin kendisiyle kaim olduğuna inanan varsa büyük bir yanılgı içindedir. Ben olmazsam bu hareket olmaz diyen, böyle düşünen varsa çok büyük bir gaflet içindedir. Yaptığı hatanın sadece kendisiyle sınırlı kaldığına, sadece kendi şahsını bağladığına inanan varsa aynı şekilde büyük bir yanlışın içindedir. Bizim hareketimizin en önemli vasfı şudur değerli arkadaşlarım. Biz bu yola kimsesizlerin kimsesi olmak için çıktık. Biz bu partiyi şehrin kenar mahallelerinde onuruyla hayata tutunmaya çalışan, helalinden kazanıp helalinden harcayan, eski sistemin dişlileri arasında ezilen bu gariplerin, o yoksulların hakkını, hukukunu, namusunu savunmak için, onların başlarını daima dik tutmak için kurduk. Biz burada fakir fukaranın, garip kurabanın hakkını korumak için varız. Bu amaçla siyaset yapıyoruz. Emri hak vaki olana kadar bunun mücadelesini vereceğiz.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Vakıfbank Sanat sunar.

Arif Nihat Asya'nın naatinde yüreklerden taşsın yine imanlar. Naatini galip yazsın Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar diye çağırdığı Sinan'dır o. Mimarbaşı Sinan Ağa'dır. Belki de 50 yıllık hizmet hayatına nasıl olup da 400'e yakın eser sığdırdığının esrarıdır bu mısralar. Yüreklerden taşsın yine imanlar. ...1489 yılında Kayseri'nin Ağırnaz köyünde doğdu. Devşirme zamanında İstanbul'a getirildiğinde Yeniçeri olarak yetiştirilmek üzere Acemi Ocağı'na yerleştirildi. Burada 7 yıl eğitim aldıktan sonra yeteneğine bağlı olarak köprücüler sınıfına alındı. Bu andan itibaren de İstanbul'un en önemli ustalarıyla çalışma ve ders alma şansı yakaladı. Ancak sanat tarihçilerine göre Mimar Sinan'ın yeteneğini geliştiren en önemli unsur, çıktığı seferlerde görüp incelediği sanat eserleriydi. İstanbul'dan Edirne'ye, Diyarbakır'a, Anadolu'nun nice şehrine, kasabasına, Rumeli'ne, Balkanlara, Mekke'ye, Medine'ye gitseniz, oralarda bir külliye, bir medrese, cami, darüşşifa, bir imam,

mağaret, bir kemer, köprü görürsünüz. Her nasılsa sadelikle ihtişamı aynı anda taşıyabilmektedir bu yapı. Bağırmadan konuşur. Kim olduğunu söyler. Ben, Mimarbaşı Koca Sinan Ağa'yım der. Kanuni, 2. Selim ve 3. Murat dönemlerinde toplamda 50 yıl hizmete 365 eser sığdırır. Süleymaniye Camii'nin eski ağalar kapısının karşı köşesinde yol ayrımında üçgen bir alanda 6 sütunlu, üstü örtülü ve etrafı açık türbede istirahatine çekilir. Türbesini de ölümünden kısa bir süre önce kendisi yapmıştır.

0: Vakıfbank Sanat sundu. Hayat aslında ne kadar güzel, değil mi? Doğa, huzur, dengede olan her şey. Oysa her şey kendi yerinde, kendi değerinde güzel. Üstelik bu denge sadece bizim için değil, su altındaki binlerce canlı için de geçerli. Koru, hepimiz için, her birimiz için.
1: Bu devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk. Artık saatlerimiz 8'i gösteriyor ve moderatör sabah kaldığı yerden devam ediyor efendim. Artık haftanın 4. iş günündeyiz. İşe ya da okula gitmek için yola çıkan İstanbullulara bazı ilçelerde bugün de yağış eşlik ediyor efendim. Son birkaç gündür İstanbul'da yağışın etkili olduğunu ifade edelim. Tabii mega kentte yağmur demek bir yandan da trafik demek, bunu da söyleyelim. İstanbul trafiğinde tablo nasıl? Birlikte bakalım efendim. Şu anda İstanbul trafiğinde yoğunluk %56 seviyesinde. Haritayı hemen ekranlarınıza taşıyoruz. İstanbul trafik yoğunluk haritasına bakıyoruz efendim. Trafik yoğunluğu şu anda %56 seviyesinde görülüyor. İşe gitmek için yola çıkan İstanbullular ve okullarına ulaşmaya çalışan öğrencilerle birlikte ana arterlerde ve bağlantı yollarında trafik yoğunluğu da giderek yükseliyor. Bir önceki saat diliminde yoğunluk %53 civarındaydı. Şimdi ise %56 seviyesine ulaştı. Yükseldiğini görüyoruz trafik yoğunluğunun %56'ya. Haritada da yine gördüğümüz gibi özellikle yoğunluğun arttığı güzergahlarda sürücülerin ilerlemesi zaman zaman yavaşlıyor efendim. Sabah trafiğinin etkisinin önümüzdeki saatlerde de yine devam etmesi bekleniyor. İstanbul'da yola çıkacak olanların özellikle ana arterlerdeki yoğunluğu göz önünde bulundurarak dikkatli olmalarında fayda var efendim. Biz de trafik yoğunluğu haritasını takip etmeyi sürdüreceğiz ve İstanbul'daki son durumu aktarmaya devam edeceğiz. Yağışlı havayı ve İstanbul'daki trafik yoğunluğunu ekranlarınıza taşıdık. Elbette yağış

0: Havalarda kayganlaşan yollarda da kaza riski artıyor. Ancak tehlikenin bir nedeni de sürücülerin doğru bildiği yanlışlar. Uzmanlar uyarıyor bu konuda. Yağmurda hız düşürülmeli, takip mesafesi artırılmalı, ani fren ve direksiyon hareketlerinden kaçınılmalı.
1: Yağışlar etkisini gösterdi. Mega kent trafiği içinden çıkılmaz bir hal aldı. Buna bir de kazalar eklenince araç kuyrukları kilometrelerce uzadı.
2: Islak asfalt, azalan görüş ve uzayan fren mesafesi. Yağışlı havalarda sürüş kuralları değişiyor. Fakat tecrübesi olmayan sürücülerin doğru bildiği hususlar kaçınılmaz kazalara neden olabiliyor.
3: En çok kazaları şehir içinde gündüz saatlerinde ya arkadan ya da yandan çarpma olarak görmekteyiz. Bunun da birinci sebebi hızımızı ayarlayamamak, ikinci sebebi de takip mesafesini koruyamamak.
4: Motor kullanırken yağışlı havada abi ön frene fazla yüklenmeyeceksin. Ön frene fazla yüklediğin zaman motor yan yatar.
1: Tehlikeyi arttıran sadece ıslak asfalt değil, sürücülerin doğru bildiği bazı yanlışlar da kazaya davetiye çıkarıyor. Yağmurda yol tutuşu azalıyor, durma mesafesi uzuyor. Bu nedenle hız, yol ve hava şartlarına göre düşürülmeli. Öndeki araçla takip mesafesi arttırılmalı.
3: Yağışlı havalarda zeminin kaygan olduğunu düşündüğümüz yerde, su birikintileri olan yerde bu takip mesafesini 3-4 saniyeye kadar çıkarmamız gerekiyor. Yani yavaş gideceğiz ve takip mesafemizi artıracağız.
2: Yağışlı havalarda sürücülerin yapmış olduğu en kritik hatalardan birisi de araç kaymaya başladığı zaman ani fren yapmak oluyor ve bunun sonucunda da kaza kaçınılmaz oluyor.
3: Sürücülerin en çok dikkat etmesi gereken ekipman lastikleridir. Lastiklerin diş derinliği ve doğru basıncı olması kaygan zeminde aracın doğru fren yapmanızı ve de takip mesafenizi korursanız güvenli bir sürüş yapmanızı sağlayabilir.
5: Neye dikkat ederim? Lastiklere dikkat ederim.
2: Takip mesafeni korurum.
5: Korurum.
2: Yağışlı havalarda sürücülerin bazı dikkat etmesi gereken hususların birinci sırasında tabii ki de lastikler ve araç silecekleri yer alıyor. Çünkü silecekler iyi çalışmadığı zaman görüş mesafesi kısalıyor.
6: Yağışlı havalarda sürücülerimizin araçlarına dikkat etmesi gereken öncelikle araç lastikleri, silecek süpürgeleri, fren balataları, fren diskleri bunları kontrol etmeleri lazım. Halihazırda kış aylarına girmeye başladık.
0: TFF son 5 yıl içerisinde görev aldığı dönemde bahis oynadığı tespit edilen 448 kulüp yöneticisini tedbirli olarak PFDK'ya sevk etti efendim. Detaylarına bakalım. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinde son 5 yıl içerisinde görev almış ve görev aldığı dönemde bahis oynadığı tespit edilen 448 kişiyi PFDK'ya sevk etti. Listede Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan dahil Beşiktaş'tan 10, Fenerbahçe'den 3, Galatasaray'dan 5, Trabzon'dansa 13 kişi bulunuyor. Süper Lig ve 1. Lig kulüplerini de kapsayan dev listede büyük kulüplerden de isimler yer alıyor. Karar sonrası gözler disiplin kuruluna çevrildi. Yapılan kapsamlı incelemeler sonucunda yöneticilik yaptıkları dönemde bahis oynadığı belirlenen 448 idareci tek tek tespit edildi. Süper Lig ve 1. Lig ekiplerinin yönetim kademesindeki bu isimler disipline sevk edildi. Listede büyük takımlar dahil pek çok kulüpten isimler yer alıyor. Süreç tüm kulüpleri derinden etkileyecek. Tekrar edelim efendim, Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinde son 5 yıl içerisinde görev almış ve görev aldığı dönemde bahis oynadığı tespit edilen 448 kişiyi PFDK'ya sevk etti. Futbolda temiz eller operasyonu soruşturması derinleşerek sürüyor efendim. Listede Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan dahil Beşiktaş'tan 10, Fenerbahçe'den 3, Galatasaray'dan 5, Trabzonspor'dansa 13 kişi bulunuyor. Süper Lig ve 1. Lig kulüplerini de kapsıyor bu dev liste. Büyük kulüplerden isimler de yer alıyor. Karar sonrasındaysa gözler disiplin kuruluna çevrildi. Yapılan kapsamlı incelemeler sonucunda Yöneticilik yaptıkları dönemde bahis oynadığı belirlenen 448 idareci tek tek disipline sevk edildiler. Bir son dakika gelişmesiyle devam edelim efendim. Mersin'de 3 belediyeye yönelik yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer gözaltına alındı. Bunun yanında ismi geçen pek çok kişi var. Hemen detayları almak için muhabirimiz Ada Kahriman'a dönelim. Ada, günaydın. Oldukça önemli bir operasyon. Detaylarını senden alalım. Kimler gözaltına alındı ve suçlamalar neler?
7: Duygu Göktürk, yapılan operasyon neticesinde, tabii burada sabah saatlerinde yapılan operasyon neticesinde Mersin Belediye Başkanı'nın gözaltına alındığı belirtiliyor. Yani Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in gözaltına alındığı bilgisi var elimizde. Yapılan açıklamada şu ifade ediliyor. Tabii Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülüyor buradaki soruşturma. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başsavcılığınca Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tabii 3 belediyeden bahsediyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni görüyoruz. Aynı zamanda Yenişehir Belediyesi'ni görüyoruz ve bununla birlikte Mezitli Belediyesi'ni görüyoruz. Bu 3 belediyeye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında belediye başkanları Vahap Seçer, Abdullah Özyiğit ve Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu toplamda 59 şüpheli bu sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlar gözaltına alınıyor. Tabii hakkında gözaltı kararı verilenlerin sayısı paylaşılmadı, ancak şu ana kadar yapılan operasyon neticesinde toplamda 59 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Tabii burada Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik incelemelerde 13 ihale ile 63 doğrudan temin alımında toplam 330 milyon 945 bin lira kamu zararı olduğu tespit ediliyor. Tabii yapılan operasyon neticesinde de 3 belediye başkanının gözaltına alındığı bilgisi paylaşılıyor. Tekrar belirtelim, burada Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturmadan bahsediyoruz aslında. Bu soruşturma kapsamında da 3 belediye başkanı gözaltına alındı. Toplamda 59 şüpheli bu operasyon neticesinde gözaltına alındı ki burada hiç şüphesiz gözaltına alınanlar arasındaki en önemli isim Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer. Diğer bir yandan Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'nın gözaltına alındığı belirtiliyor. Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik de düzenlenen bir operasyon var. Yolsuzluk soruşturması kapsamında bu operasyonun düzenlendiği bilgisi paylaşıldı. Tabii burada baktığımızda belediye başkanları Vahap Seçer'in, yani Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Bununla birlikte Abdullah Özyiğit ve Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında olduğu toplamda 59 şüpheli gözaltına alındı. Tabii sabah saatlerinde yapılan bir operasyondan bahsediyoruz aslında. Yapılan operasyon neticesinde pek çok iş yerinde, ikametgahta, buradaki şüphelilerin evlerinde aramalar yapıldı. Bu aramalar neticesinde de zaten Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği talimatla birlikte arama, yakalama, gözaltı kararı uygulandığını belirtelim. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılıyor buradaki operasyonlar ve bu operasyon kapsamında da yolsuzluk soruşturması kapsamında da toplamda bu sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla 59 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Şu ana kadar 59 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin sayısı açıklanmadı. Sadece zaten burada gözaltına alınanların isimlerine baktığımızda 3 ismin burada dikkat çektiğini görüyoruz. Tabii bazı iddialar var. Mesela yapılan soruşturma, yani yürütülen soruşturma kapsamında buradaki iddialara baktığımızda Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik incelemeler, bunun altını çizelim, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yapılan incelemelerde 13 ihale ile 63 doğrudan temin alımında toplamda 330 milyon 945 bin lira kamu zararı tespit edildiği belirtiliyor. Tekrar belirtelim, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile birlikte toplamda 3BD'ye yönelik eş zamanlı olarak operasyon düzenleniyor. Sabah saatlerinde bu şüphelerin evlerinde arama, burada aynı zamanda ikametgahlarında, iş yerlerinde aramalar yapılıyor. Ve bu aramalar neticesinde de Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında verdiği talimatla birlikte Mersin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından arama, yakalama, gözaltı kararı gibi uygulamalar burada uygulanıyor. Bu kapsamda da 59 şüpheli gözaltına alınıyor. Tabii bununla birlikte aynı zamanda yapılan aramalarda da dijital materyallerin ele geçirildiği belirtiliyor. Şu ana kadar 59 şüpheli gözaltına alındı. Burada gözaltına alınanlar arasındaki en önemli isim ise Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer oldu. Aynı zamanda Abdullah Özyiğit ve Ahmet Serkan Tuncer'in de gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Yolsuzluk soruşturması kapsamında yapıldı bu operasyon. Tabii burada sürece baktığımızda buradaki şüpheliler gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilecekler. Daha sonra da Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülecekler. Bununla birlikte kendileri hakkındaki iddialar sorulacaktır. Tabii burada en önemli iddia Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik incelemelerde ortaya çıkıyor. 13 ihale ile 63 doğrudan temin alımında toplamda 330 milyon 945 bin lira kamu zararı tespit ediliyor. Bu muhtemelen buradaki sorular arasında olacaktır. Emniyette ifade verecek buradaki şüpheliler. Daha sonra da emniyetteki gözaltı süreleri dolduktan sonra buradaki şüphelilerin Mersin Adalet Sarayı'na sevk edilmelerini bekliyoruz. Buradaki yani adliyeye sevk edildikten sonra savcılıkta da ifade verecekler bu şüpheliler. Daha sonra da suç ceza hakimliğine ya tutuklama ya da adli kontrol talebiyle sevk edilmelerini bekliyoruz. Toplamda 3 belediyeye yönelik yolsuzluk operasyonu yapıldığı belirtiliyor ki en önemli nokta burada Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in gözaltına alınması. 2 belediyeye de ayrıca operasyon düzenlendiği belirtiliyor. Yapılan operasyon neticesinde de 59 şüpheli gözaltına alınıyor. Hakkında gözaltı kararı verilenlerin sayısı paylaşılmadı. Muhtemelen ilerleyen dakikalarda bu sayı 59'dan yüksekse diğer şüphelilerin de gözaltına alınmasıyla birlikte bu sayının yükselme ihtimali bulunuyor. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyon kapsamında da Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında buradaki şüphelilerin işlemleri Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nde devam ediyor Duygu Göktürk.
0: Ada Kahriman, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Muhabirimiz Ada Kahriman operasyonun detaylarını bizlerle paylaştı. Fon soruşturmasındaki gelişmelere bakalım şimdi. Beykoz Acarkent'te Muhammed Yarız'la Serdar Turhan'a ait olduğu değerlendirilen 5 lüks villaya el konuldu. Üçüncü kişiler adına kayıtlı villaların geçmiş devirleri de incelemeye alındı.
8: Lüks villaların tapu kayıtları araştırıldı. Satış ve devir işlemleri tek tek incelendi. Fon soruşturmasında bu kez milyonlarca dolarlık taşınmazların izi sürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Beykoz Acarkent'teki 5 villa mercek altına alındı. Taşınmazların Muhammed Yarız'la Serdar Turhan'a ait olduğu değerlendirildi. Ancak tapuda başka kişilerin ve şirketlerin ismi vardı. İncelemelerde Muhammed Yarız'ın Şubat ayında satın aldığı bir villayı Eylül ayında başka bir kişiye devrettiği belirlendi. Diğer villalarında kimlerden alındığı, ne zaman el değiştirdiği araştırıldı. Bu devirlerin soruşturmadaki para hareketleriyle bağlantısı incelemeye alındı. Mali polis villaları yerinde de kontrol etti. İncelenen taşınmazların boş olduğu tespit edildi. Bazılarında tadilat vardı. Bir villanın dış kapısı tahta levhayla kapatılmıştı. Bir diğerinde ise eşya bulunmadığı görüldü. Villaların değerini belirlemek için sitedeki emlak ofislerinden bilgi alındı. 5 taşınmazın toplam değerinin yaklaşık 23 ila 24,5 milyon dolar arasında olabileceği belirtildi. Kesin değerin ise bilirkişi incelemesiyle ortaya çıkacağı kaydedildi. Soruşturma dosyasındaki Masak raporlarında yüksek tutarlı para transferleri, yurt dışına gönderilen paralar ve yakın tarihli satışlar değerlendirildi. Bu işlemlerin suçtan elde edildiği şüphesi bulunan mal varlığını devretmeye ve azaltmaya yönelik olabileceği üzerinde duruldu. 5 villa el koyma tedbirine konu edildi. Savcılık, Turhanların yetkisi olduğu şirket adına Bursa Nilüfer'de kayıtlı bir taşınmaza da el konulmasını talep etti. Soruşturma

0: kapsamında para transferleriyle taşınmazların devir süreçleri araştırılıyor.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon krizi üstünden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan eylem ve söylemlerini sürdürüyor. Ancak Özel'in

0: AK Parti ailemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan 9 belediye başkanına rozetlerini bizzat taktı. Ardından da AK Parti'nin siyaset anlayışını hem salona hem yeni katılanlara bir kez daha hatırlattı.
2: Kimilerinin başı döndü. Kimileri kibir tuzağına düştü. Kimileri nefsinin esiri oldu. Kimilerini şeytan aldattı. Kimileri bu kutlu hareketi, bu aziz hareketi, bu tertemiz hareketi kirletmek için özellikle aramıza sızdı, sızdırıldı. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz. Kimse bu partinin aklına halel getiremez, o akla leke süremez.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in aslında bu tabloyu çok iyi okuması gerekiyor. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı fon krizi üzerinden yıpratabileceğini, yıkabileceğini düşünüyor.
3: Burnunun ucunu göremeyenden, bu işlerden haberi olmayandan Cumhurbaşkanı olmaz.
1: Elbette muhalefet lideri Özgür Özel bu söylemleriyle İmamoğlu suç örgütü davasını aklayabileceğini, yolsuzluğa bulaşan belediye başkanlarını demir parmaklıkların ardından kurtarabileceğini düşünüyor olabilir. Ancak bunun körlemesine bir siyasi okuma olduğu da ortada. Zira Özel'in siyasi siciliyle söylemleri birbirini hiç ama hiç tutmuyor.
2: İstanbul'u soyanlara sahip çıktılar. Hırsıza, yolsuza, dolandırıcıya, şantajcıya sahip çıktılar. Daha bizim burada söylemeye edebimizin el vermediği türlü kepazelikleri, türlü rezillikleri yapanlara yüzleri kızarmadan sahip çıktılar. Şimdi çıkmış kendi kapkara sicillerine bakmadan bir de bize ahlak dersi, siyasi etik dersi vermeye kalkıyorlar. Onlara diyorum ki hadi oradan.
1: İşte bu yüzden muhalefetin milletin umudu olma ihtimali çok ama çok uzakta. Muhalif belediye başkanlarındaki istifa furyası bu durumun en açık kanıtı.
0: İzmir milletvekillerimizi İzmir Çiğli ilçe başkanımızla alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz, buyursunlar lütfen. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz.
1: Zira muhalefetten istifa eden ve sayıları yüze yaklaşan belediye başkanları, meclis üyeleri yüzünü AK Parti'ye dönüyor. İzmir, Ankara gibi kentlerde belediye başkanları partisinden istifa edip yoluna bağımsız olarak yürümeyi tercih ediyor. Özetle Yeni Parti Genel Başkanı Özel'in izlediği yolun liderliğinin kimseye güven vermediği net bir şekilde görülüyor.
4: CHP MYK toplantısının ardından ihraç talepleri geldi. İstanbul'da Kadıköy, Sarıyer ve Sancaktepe belediye başkanları kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Disipline sevk edilen isimler arasında Antalya Konyaaltı ve Alanya belediye başkanları da yer aldı. CHP'de sıcak saatler yaşandı. MYK toplantısının ardından İstanbul'un 3 ilçesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağ, Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu ve Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Ayrıca Antalya Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ve Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik de aynı şekilde disipline sevk edilen isimler arasında yer aldı. Peki neden? Burada CHP'de son aylarda yaşanan siyasi ayrışma öne çıkıyor. Özellikle Özgür Özel'in CHP'den ayrılarak yeni partiyi kurmasının ardından CHP'de çok sayıda istifa yaşandı. Belediye başkanları, belediye meclis üyeleriyle il ve ilçe yöneticileri istifalarını sundu. CHP'den ayrılarak yeni partiye geçtiler. Yeni parti tarafı Ağustos ayında CHP'den istifa eden belediye başkanı sayısının 232'ye ulaştığını açıklamıştı. İstanbul'da da CHP teşkilatlarında ciddi bir hareketlilik yaşanmıştı. İl yönetiminde ve ilçe örgütlerinde çok sayıda istifa gelmiş, bu isimlerin bir bölümü yeni partiye geçmiş.

0: etmişti. Bu kararda da bu süreçten bağımsız olmadığı değerlendiriliyor. Ama burada önemli bir ayrıntı var. CHP'nin bu kararında 5 belediye başkanının her biri için ayrıntılı bireysel gerekçe henüz kamuoyuna açıklanmış değil. Ancak siyasi kulislerde özellikle parti değişikliği ve yeni partiyle temaslar konusundaki tartışmalar öne çıkıyor. Özellikle CHP ile yeni parti arasındaki ayrışmanın İstanbul'daki belediyelerde nasıl bir tablo ortaya koyacağı da önümüzdeki günlerde netleşecek. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında sahneye Yakup Öner çıktı. Etkin pişmanlıktan yararlanan Öner, belediyedeki imar ve ruhsal süreçlerinde iş insanlarından bağış adı altında milyonlarca dolarlık taleplerde bulunulduğunu anlattı. Öner'in en çarpıcı ifadelerinden biri ise kendi aldığı parayla ilgiliydi. Ekrem İmamoğlu'ndan yılda 100 bin dolar gayri resmi ödeme aldığını, paranınsa poşet içinde elden teslim edildiğini söyledi.
1: Yakup Öner'in mahkemedeki anlatımı tek tek proje ve ruhsat dosyalarına uzandı. Öner resmi amirinin Ekrem İmamoğlu olduğunu, bazı iş insanlarıyla yaptığı görüşmelerinde İmamoğlu'nun yönlendirmesiyle gerçekleştiğini söyledi. İlk örnek Gülaylar grubunun emsal artış talebiydi. Öner'in ifadesine göre bu konu İmamoğlu'na iletildiğinde şu yanıt geldi. Bir şey vermeden bu imarı alamazlar cevabı. Ardından 5000 metrekarelik konu alanının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne devredildiği bir protokol imzalandığını anlattı. Bu sözler ve işlem sanık beyanı olarak yargılamada incelemeye alındı. Bir başka başlıksa Vaniköy. Öner, tarihi yapının güçlendirme ve onarım sürecinde önce 700-800 bin dolar değerinde kreş talep edildiğini söyledi. Reyna arazisindeki süreçte ise Doğuş grubunun belediyeden olan raylı sistem alacağının 10 milyon dolarlık bölümünden feragat istemesinin istendiğini anlattı. Beykoz Çengelköy'deki otel ruhsatında da rakam yine büyüktü. Öner önce 10 milyon dolarlık yurt yapımı istendiğini, şirket bunu kabul etmeyince sürecin 250 milyon lirayı aşan feshane restorasyon protokolüne döndüğünü söyledi. Savcı tam da bu noktada bağış meselesini sorguladı. Dosyada daha önce ifade veren Medikana Hastaneleri sahibi Hüseyin Bozkurt'un kendisinden istenen paraları bağıştan ziyade haraç diye nitelendirdiğini hatırlattı. Önerse bazı taleplerin bağış adı altında yürütüldüğünü, para konuşulan bir olayda İmamoğlu'nun kendisine bu konuyu Fatih Bey'e ilet dediğini söyledi.
2: Hani tabiri caizse annemizdir, babamızdır.
1: Sonra duruşmanın en dikkat çeken para başlığı geldi. Savcı Öner'e daha önce anlattığı yıllık 100 bin dolarlık gayri resmi maaşı sordu. Öner ödemeyi belediye bütçesinden değil doğrudan Ekrem İmamoğlu'ndan aldığını söyledi. Savcı Ekrem Bey cebinde 100 bin dolar mı taşıyordu diye sordu. Önerse hayır cebinden değil poşette alıyordum dedi. Öner ayrıca Boğaz'daki bazı kaçak yapı süreçlerinde ayrıcalık sağlandığını düşündüğünü, Cafer Mahiroğlu'na ait yapı konusunda da Murat Ongun'un bize destek veren tek kanal bu. Bunun üzerine nasıl gideceğiz dediğini söyledi. Mahkeme şimdi milyonlarca dolarlık bağış taleplerini ve bu taleplerin ruhsat ve imar süreçleriyle bağlantısını araştırıyor. Ayrıca Yakup Öner'in anlattığı 100 bin dolarlık poşet ödemesinin kaynağı araştırılıyor.
0: Ailem Güven'de soruşturmasında internet sitesine erişim engeli geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ailem Güven'de soruşturması kapsamında internet ortamında yayımlanan bazı içeriklere ilişkin yeni bir karar alındı. Soruşturma kapsamında son bir yıl içerisinde LGBT propagandası niteliği taşıdığı değerlendirilen 118 içerik ürettiği belirtilen bir internet haber sitesinin internet adresi ve sosyal medya hesapları hakkında erişim engeli kararı verildi. Soruşturma dosyasında yer alan değerlendirmeler doğrultusunda söz konusu içeriklerin niteliği ve yayımlanma biçimi inceleme konusu oldu. İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen kararın ardından internet sitesine ait alan adıyla sosyal medya hesaplarına yönelik erişimin engellenmesi kararlaştırıldı. Kararın internet ortamındaki yayın faaliyetlerine ilişkin incelemeler kapsamında alındığı belirtildi. Erişim engeli kararının uygulanması için ilgili kurumlara gönderildiği bildirildi. 118 içerik inceleme konusu oldu. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmanın merkezinde internet sitesinde son bir yıllık dönem içerisinde yayımlandığı belirtilen 118 içerik bulunuyor. Söz konusu içeriklerin LGBT propagandası niteliği taşıdığı yönündeki değerlendirme soruşturma kapsamında ele alınırken yayınların içeriği ve kamuya açık şekilde paylaşılması da inceleme konusu yapıldı. İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen karar doğrultusunda yalnızca internet sitesine değil, siteyle bağlantılı sosyal medya hesaplarına yönelik de işlem uygulanması öngörüldü. Böylece soruşturma kapsamında tespit edildiği belirtilen içeriklerin farklı dijital platformlar üzerinden erişilebildiğinin de erişimlerinin de sınırlandırılması hedeflendi. Karar ilgili kurumlara gönderildi. Mahkeme kararının uygulanması amacıyla ilgili kurumlara iletildiği belirtildi. Kararın yürürlüğe girmesiyle birlikte söz konusu internet sitesinin yayınlarına ve sosyal medya hesaplarına erişimin engellenmesi için teknik işlemlerin başlatılması bekleniyor. Soruşturma kapsamında alınan karar, internet yayıncılığı ve sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlara ilişkin yürütülen adli incelemeler açısından da gündeme geldi. Dosyadaki değerlendirmeler ve mahkeme kararının gerekçesi erişim engelinin kapsamı açısından belirleyici olacak. Öte yandan soruşturmanın devam ettiği ve konuya ilişkin yeni adımların atılabileceği öğrenildi.

0: Dünya gündemiyle devam edelim. İçerisinde 174 İsrailli yolcunun bulunduğu Dubai-Tel Aviv seferini yapan yolcu uçağında verilen kaçırılma alarmı dünyayı da alarma geçirdi efendim. İsrail savaş uçaklarının havalandığı ve uçağın Suudi Arabistan'a yönlendirildiği olayın altından film senaryolarını aratmayan bir kokpit içi arbede çıktı. Pilotlar arasında bıçaklı kavga yaşandığı ve uçağın düşmesini kokpit kapısını kıran yolcuların engellediği iddiaları dünya gündemine oturdu.
1: Yolcu uçağı Dubai'den havalandı, Tel Aviv'e gidecekti. Ancak havada panik yaşandı. Ürdün hava sahası üzerinde önce acil durum ilan etti, ardından kaçırılma kodunu aktive etti. Dünya alarma geçti. Uçakta 27'si çocuk, 174 İsrailli yolcu vardı. Kaçırılma kodunun aktive edilmesinin ardından İsrail acil duruma geçti. Uçakla iletişim kesilince İsrail savaş uçakları havalandı. Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı üzerinde hava sahası kapatıldı. Uçak İsrail'e giremedi. Sert bir şekilde irtifa kaybederek Suudi Arabistan'ın Tebük Havalimanı'na yönlendirildi. Sorunsuz bir iniş gerçekleştirdi. İsrail Başbakanlık Ofisi olayın bir uçak kaçırma eylemi olmadığını açıklasa da İsrail basınında yer alan iddialar krizin vehametini gözler önüne serdi. Basına yansıyan ilk bilgilere göre biri Rus diğeri Ukraynalı olan iki pilot kokpitte kavga etti. Kanal 12 televizyonunun üst düzey yetkililere dayandırdığı bir diğer çarpıcı iddiaya göre ise Umman vatandaşı olduğu öne sürülen yardımcı pilot kaptan pilotu defalarca bıçakladı ve uçağın burnunu aşağı çevirerek uçağı kasten düşürmeye çalıştı. Facianın kokpit kapısını kırarak içeri giren kabin ekibi ve aralarında sivil uçuşta olan pilotların da bulunduğu yolcuların müdahalesiyle son anda önlendiği öne sürüldü. Uçağın Suudi Arabistan'a inmesinin ardından yardımcı pilotun sorguya alındığı ve uçağı düşürmeyi amaçladığı yönündeki bulguların arttığı belirtildi. İsrailli yetkililer Tel Aviv'de olayı terör saldırısı kapsamında değerlendirirken, Fly Dubai şirketi yolcuların Suudi Arabistan'dan alınarak İsrail'e götürülmesi için yeni bir uçak tahsis edildiğini duyurdu. Olaydan saatler sonra da Netanyahu kameraların karşısına geçti. Pilotlardan birinin diğerini bıçakladığını, ardından da görünüşe göre uçağı düşürmeye çalıştığını söyledi. Netanyahu, diğer pilota saldıran pilotun gözaltına alındığını ve Suudi yetkililer tarafından sorgulandığını da açıkladı. Fly Dubai, bu olayın altındaki sebep ve motive bilinmiyor. Olay resmi bir soruşturmaya tabidir açıklamasını yaptı.
0: Fas siyasetinde tarihi bir ilk yaşandı efendim. Fas Kralı 6. Muhammed, Fatima Zahra Al-Mansuri'yi ülkenin ilk kadın başbakanı olarak atadı ve hükümeti kurmakla görevlendirdi. Ülkede 23 Eylül'de meclis seçimleri yapılmıştı. Seçimlerde Özgünlük ve Modernlik Partisi birinci oldu. 395 sandalyeden 97'sini kazandı. Partinin liderlerinden Fatima Zahra Al-Mansuri, Kral 6. Muhammed tarafından kabul edildi. Kraliye Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Mansuri, Fas tarihinde hükümeti kurmakla görevlendirilen ilk kadın başbakan oldu. Mecliste hükümet kurmak için gereken 198 sandalyelik çoğunluğa ulaşmak amacıyla koalisyon görüşmelerine başlanması bekleniyor. Ve şimdi Fransa'yla devam edelim. Zira Fransa'da eğitim krizinden doğan protestolar kamu çatışmalarını ve kamu çalışanlarını ve itfaiyecilerin de katılımıyla ülke çapında şiddetli sokak olaylarına dönüştü. Lise öğrencilerinin öğretmen eksikliği ve yetersiz bütçe gerekçesiyle başlattığı eylemlerde şiddet tırmanırken yaralı sayısı 31'e, gözaltı sayısı ise 440'a yükseldi.
1: Çöp kovalarını ateşe verdiler, polisle çatıştılar. Fransa'da yine tansiyon yükseldi. 2 Eylül'de bir lisede öğretmen eksikliğine tepki olarak başlayan eylemler sokağa taştı. 21 Eylül'de bir okulda başlayan, kamu çalışanları ve itfaiyecilerin de destek verdiği protestolar ülke geneline yayıldı. Lille, Saint-Denis, Lille, Rennes, Nice ve Lyon gibi büyük kentlerde okul girişleri çöp konteynerleri ile kapatıldı. Barikatlar ateşe verildi. Polisin göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği eylemlerde göstericilerle güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Sokaklardaki şiddetin bilançosu da netleşiyor. İçişleri Bakanlığı, mala zarar verme ve güvenlik güçlerine saldırı suçlamalarıyla çoğu reşit olmayan 400'den fazla kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Fransa Eğitim Bakanlığı ise olaylarda 30'dan fazla kişinin yaralandığını duyurdu. Yaralananlar arasında darp edilen bir öğretmenle havai fişek isabet eden bir okul müdürünün de bulunması hükümet cephesinde büyük tepkiye neden oldu. Öğretmen ve personel eksikliği, kalabalık sınıflar, binalardaki kötü şartlar ve üniversiteye geçiş sistemindeki baskılardan şikayet eden öğrencilerse geri adım atmıyor. Lise Sendikası Birliği ve Öğrenci Sendikası hükümetin taleplerine yanıt vermemesi üzerine eylemleri büyütme kararı aldı. Öğrenciler 1 Ekim'de ülke genelinde yeni okul blokajları, 6 Ekim'de ise çok daha geniş çaplı bir sokak gösterisi yapmaya hazırlanıyor. Kamu çalışanları ve itfaiyecilerse artan yakıt fiyatları ve hayat pahalılığı nedeniyle ülke genelinde düzenlenen iş bırakma eylemi kapsamında gösteri düzenledi.
0: Efendim, fon soruşturmasında oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Şu anda son dakika bilgisi olarak ekranlarınıza taşıyoruz. Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener tutuklandı. Fon soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Önemli bir gelişme daha yaşandı efendim. Son dakika gelişmesi olarak ekranlarınıza yansıtıyoruz. Fon soruşturmasında son olarak Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener tutuklandı. Böylece fon soruşturmasında tutuklu sayısı 58'e yükseldi. Tekrar edelim, Tera yöneticileri tutuklandı. Fon soruşturmasında Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener'in tutuklanmasıyla birlikte de tutuklu sayısı toplamda 58'e yükseldi. Gelişmeler yaşandıkça aktarmaya devam edeceğiz. Yapay zeka dünyasında bir yandan yeni bir dönem tanımlanırken diğer yandan güvenlik alarmı büyüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, federal belgelerde yapay zeka yerine süper zeka ifadesinin kullanılmasını zorunlu hale getirdi. Aynı gün teknoloji devleri güvenlik taahhüdü verdi. Anthropic'in ise kendi modellerini insanlık için çok ciddi riskler oluşturabileceği konusunda yatırımcılarını uyardığı belirtildi.
1: ABD Başkanı Donald Trump yapay zekanın ismini değiştirdi. Bundan sonra federal kurumların resmi yazışmalarında süper zeka ifadesi kullanılacak. Trump konuyla ilgili başkanlık kararnamesini de imzaladı. Kararname ayrıca teknoloji için resmi bir süper zeka tanımı hazırlanmasını istiyor. Trump'ın hamlesi bununla da sınırlı kalmadı. Beyaz Saray'da teknoloji sektörünün önde gelen yöneticilerini kabul etti. Trump, teknoloji CEO'larıyla süper zeka mutabakatı imzaladı. Anlaşma, yasal düzenlemelerden ziyade şirketlerin 10 kişilik bir komite eşliğinde kendi iç denetim mekanizmalarını kurmalarını öngörüyor.
2: Ülkemizi ve dünyayı seviyorlar. Bir araya gelip pek az kişinin yapabildiği bir işe imza attılar. Bu bir bakıma adeta bir anayasa niteliğinde. Dünyanın en önde gelen isimleri bunu imzaladı. Ben de başkan sıfatıyla imzaladım. Bu gerçekten de bir koruma kalkanı işlevi görüyor.
1: Ancak yapay zeka teknolojilerindeki güvenlik ihlalleri hala gündemde. OpenAI, kullanıcılar adına provokatif görevler yürütebilen otonom asistanı Dots'ı tanıttı. Dahili testlerde ortaya çıkan zararlı eylemler ve şirkete ait bir ajanın Avustralya sağlık veri tabanıyla ABD hükümet sitelerine izinsiz sızması modelin çıkışını geciktirdi. Benzer bir güvenlik zafiyeti Çin'de de yaşandı. Munshat firmasına ait kimi yapay zeka modelleri araştırmacılar tarafından jailbreak yani sistem kısıtlamalarını aşma yöntemleriyle manipüle edildi. Sistemin biyolojik silah üretmeyle suikast planları hakkında yönlendirme yapabildiği kanıtlandı. Güvenlik skandallarına rağmen dev yapay zeka şirketleri trilyon dolarlık değerlemelerle borsaya açılmaya hazırlanıyor. 2027'de 2 trilyon dolar değerlemeyle halka arz planlayan Anthropic'in sızdırılan izahnamesi ise büyük yankı uyandırdı. Şirket yatırımcılara sunduğu raporun 80 sayfasını risk faktörlerine ayırarak yapay zeka modellerinin kendini koruma davranışı sergileyebileceği, bilgiyi manipüle edip kapatılmaya direnebileceği ve insanlık için varoluşsal bir risk oluşturabileceği uyarısında bulundu. Hem OpenAI hem de antropik yöneticileri Birleşmiş Milletler nezdinde acil uluslararası denetim standartları oluşturulması çağrısı yapıyor. Kaliforniya'daysa OpenAI şirketine yönelik tepkiler vardı. Şirketin ABD ordusu ve göçmenlik ve gümrük muhafazayla yaptığı sözleşmeler protesto edildi. CEO Sam Altman'a sözleşmeleri sona erdirme çağrısında bulunuldu.

0: Teknofest rüzgarı Şanlıurfa'da esiyor. Dünyanın en büyük teknoloji ve havacılık festivalinde Gaziantep Şahinbey Belediyesi tarafından desteklenen takımlar da yerini aldı. Türk Medya Diyarbakır temsilcisi Şehmuz Çakan bölgeden aktaracak efendim. Yanında da kıymetli bir konuğu var. Sözü Şehmuz Çakan'a bırakalım.
1: Şanlıurfa Teknofest tüm heyecanıyla devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yerli ve yabancıların katılımıyla binlerce vatandaş şu an Teknofest alanında GAP Havalimanı'nı ziyaret etmeye başladı. Ziyaret ediyor tabii. Türk mühendislerinin yapmış olduğu insansız hava araçları en gözde teken noktalardan biri. Ve Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Ahmazoğlu yayın konuğumuz. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Hem şu an Türk medya standını ziyaret ettiniz hem de alanı gezdiniz. Aslında Teknofest gençliği yetişiyor diyebilir miyiz efendim?
2: Elbette yetişiyor. Öncelikle sizlere de bu yayından dolayı çok teşekkür ediyorum Türk medya olarak. Biz de Şahinbey Belediyesi olarak ilk günden beri Teknofest'e destek vermeye devam ediyoruz. Ayrıca Şahinbey'de kurduğumuz Bilim Şahinbey ve Deneye Batölyeleriyle binlerce genci Teknofest'e hazırlıyoruz. Kurduğumuz atölyeler var. Ayrıca Bilim Şahinbey atölyelerimiz var, kampımız var. Burada da gençlerimize her türlü makina, teçhizat, malzeme ve nakli destek veriyoruz. Şu ana kadar 1000'den fazla takıma destek verdik. Sadece bu yıl 44 tane takımımıza sponsor olduk. Her türlü desteği verdik. Malzeme desteği, yani bunlar ciddi rakamlara ulaşıyor. Ama bunun karşılığını da görmeye başladık. Sadece bu yıl 44 takımımızdan 36 tanesi finale kaldı. Ve şu ana kadar standı ziyaret ettik. Şampiyonlar geçidinde 5 tane takımımız orada. 9 takım şu anda ödül aldı. Ve şu anda yarışmalar devam ediyor. İnşallah bu rakamımız çok daha yukarılara ulaşacak. Biz bundan son derece mutlu oluyoruz. Gerçekten Teknofest gençliği yetişiyor. Türkiye yüzyılını gerçekleştirecek gençler burada yetişiyor.
1: Aslında Sayın Başkanım, gençlere sahip çıktığınız zaman işte içindeki o yansımanın, şu an alandaki yansımasını görüyoruz efendim.
2: Aynen öyle. Bazıları diyor ya, Z kuşağı işte şöyledir böyledir. Ben öyle demiyorum. Z kuşağı diyorum, zeki kuşak, çalışkan kuşak. Türkiye yüzyılını gerçekleştirecek kuşak. Ben gerçekten gençlerimizle gurur duyuyorum. Biz Şahinbey Belediyesi olarak 253 bin gencimizi uçakla Çanakkale'ye götürdük. Onlara kitap okuma yarışmaları yapıyoruz. 18 milyon kitap dağıttık. Her yıl kitap okuma yarışmasında her okulun birinci, ikinci ve üçüncülerini umreye götürüyoruz. Çocuklarımıza başarıyı teşvik etmek için 136 bin tane bisiklet dağıttık. Takdir teşekkür alan öğrencilere ödül veriyoruz. Her yıl spor yapsınlar diye spor ayakkabısı. Ve bakın, her yıl biz 30 bin öğrenciye eğitim desteği veriyoruz, üniversite öğrencisine. Yaklaşık 1 milyarın üzerinde her yıl nakdi desteğimiz var. Amacımız gençlerimiz okusun, gençlerimiz bilime sahip çıksın, teknolojiye sahip çıksın. Bakın şu anda bizim savunma sanayi şirketlerimizde 40 binden fazla mühendislerimiz çalışıyor. Ve gördüğünüz gibi savunma sanayinde şu anda destan yazıyoruz. Dünyada satılan 100 İHA'nın 65 tanesi Türkiye tarafından üretilip satılıyor. Bu ne demek? Şu anda savunma sanayinde yerlilik oranımız %85'lerin üzerine çıktı. Ve şu anda savunma sanayi ihracatımız her yıl katlanarak devam ediyor. Dolayısıyla Türkiye'nin geleceği aydınlık. Eğer siz bu teknolojiyi, bu silahlarınızı kendiniz üretmiyorsanız tam bağımsız bir Türkiye'den bahsetmek mümkün değil. Gerçekten tam bağımsız Türkiye diyorsak bunları kendimiz üreteceğiz ki üretiyoruz. Allah razı olsun, Sayın Cumhurbaşkanımız yıllardan beri bu konuya irade koydu ve yerlilik oranımızı %85'lerin üzerine çıkardı. Her alanda yatırımlar devam ediyor. Selçuk Bey'e, Haluk Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Teknofest gençliğinin yetişmesi noktasında onlar da önemli bir adım attılar. Ve şu anda gördüğünüz gibi bakın, Şanlıurfa'dayız. Her ilden öğrencilerimiz burada. Biraz önce baktım, Şırnak'tan gelmişlerdi. Erzurum'dan gelenler var. Türkiye'nin her ilinden, Gaziantep'ten tabii ki zaten yakın, oldukça fazla öğrencimiz burada. Birbirleriyle yarışıyorlar. Gençlerimiz bilimle, teknolojiyle uğraşıyorlar. Ben ülkem adına gerçekten umutla bakıyorum geleceğe, gururla bakıyorum. diyorum ki Türkiye'nin geleceği aydınlık. Bu yüzyıl Türkiye yüzyılı olacak diyorum.
1: Teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Evet, Teknofest tüm heyecanıyla devam ediyor ve bu heyecanla birlikte Türkiye'nin dört bir yanından şu an GAP Havalanı'na akın akın gelen vatandaşlar var ve yerli yabancı sanayiyi burada hep birlikte görüyoruz diyerek sözü tekrar size bırakalım.
0: Türk Medya Diyarbakır temsilcisi Şehmus Çakan'a ve kıymetli konuğuna teşekkür edelim ve devam edelim. Havalar serinledi, bitki çayları da yeniden gündeme geldi efendim. Ancak karışımı hazırlarken kullanılan miktar da demleme yöntemi de son derece önemli. Soğuk algınlığında bu karışımlardan ne beklenmeli? Herkes tüketebilir mi? İşte bu soruların yanıtlarını uzmanından öğrendik.
3: Yaprağı, çiçeği, kokusu birbirinden farklı. Kimisi tanıdık, kimisinin adını ilk kez duyuyoruz. Bu bahçede bitkileri yakından tanıyor, nasıl kullanıldıklarını öğreniyoruz.
4: Burası Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi. Burada yaklaşık 720'ye aşkın bitki çeşidi bulunuyor. İçlerinde çok iyi tanıdığımız bitkiler de var. İsmini ilk kez duyduklarımızda.
3: Havalar serinleyince bu bitkilerin bazıları fincanlarda yerini alıyor.
5: Şimdi havalar tam mevsim geçişi, soğumaya başladığı için hemen bir kış çayı tarifiyle biz başlamak istedik. Bunun için aslında herkesin artık böyle bildiği, evlerde de bulundurduğu zerdeçalımız var. Bunların günlük dozu yaklaşık 4 gram kadar kişi başı. O yüzden bunları çok aşmamaya çalışacağız. Zencefilimiz var, havlucanımız var. Bu şekilde sert yapılı bitkileri mutlaka ocak üzerinde dekoksiyon dediğimiz bir kaynatma işleminden geçirmemiz gerekiyor. Yaklaşık 5 ila 8 dakika kadar bunu ocak üzerinde kaynatmamız gerekecek. Havalar soğumaya başladı. Evlerde de sık sık bitki çayları ve doğal karışımlar hazırlıyoruz. Biz de sizler için malzemeleri hazırladık ve şimdi ise doğru ölçülerle fincanla buluşturma zamanı.
3: Bir tutam ondan, bir tutam bundan eklemekle bitmiyor. Hazırlamanın da bir ölçüsü var.
5: Ihlamurumuzdan bahsedelim.
4: Olmazsa olmaz ıhlamur.
5: Ihlamurumuzun çiçekleri aslında Türkiye'de çok fazla ıhlamur tüketiliyor. Yanlış değil ama bu şekilde demlendiğinde çok daha fazla söktürücü özelliğinden faydalanabiliyoruz. Bu şekilde ıhlamur çiçeklerimizi bir kavanoz, bir cezve, bir cam çaydanlık gibi bir kaba koyduktan sonra üzerine içme suyu, 25 derecedeki normal içme suyu, damacana arıtma nereden kullanıyorsak bu şekilde koyuyoruz ve bunu 8 saat bekletiyoruz.
3: Bir başka önemli nokta ise bu karışımı kimin içeceği?
5: Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar, gebelerin kesinlikle kullanmasını önermiyoruz. Mutlaka bir hekime danışarak kullanabilirler.
0: Beykoz'da yırtıcı hayvandan kaçarken yola çıkan genç bir karacaya araç çarptı. Ağır yaralanan karaca İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'nde iki kez ameliyat edildi. Tedavisi olumlu ilerleyen karaca rehabilitasyon sürecinin ardından yeniden doğaya bırakılacak.
3: Yırtıcıdan kaçtı, aracın altında kaldı. Karaca bir anda yola çıktı. Beykoz'da yırtıcı hayvandan kaçarken yola çıkan genç erkek karacaya araç çarptı. Yaralanan karaca Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'ne getirildi.
6: Temmuz ayı sonunda Beykoz bölgesinden getirildi. Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü getirdi. Yırtıcı hayvan saldırısına uğrayıp bundan kaçarken bir arabanın önüne atlıyor tabii ki de yola.
3: Bacağında açık kırık ve kafa travması tespit edilen karaca ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı. Operasyon sonrası oluşan komplikasyon nedeniyle ikinci kez ameliyat edilen karacanın tedavisi sürüyor.
6: Bacağında kırık ve kafa travması ile birlikte geldi bize. Kafa travması bizim için acil müdahale gerektiren bir durum. Acil müdahalesini yaptık öncelikle. Birkaç gün durumunu takip ettik.
3: Uzun süre bacağını kullanamayan karaca için fizik tedavi ve rehabilitasyon süreci başladı. Tedavisi olumlu ilerleyen karaca yeniden bacağına basmaya başladı. Kemik ve kaslarının tamamen güçlenmesinin ardından genç karacanın yeniden doğal yaşam alanına bırakılması hedefleniyor.
0: Böylece moderatör sabahı noktaladık. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Bank'ın katkılarıyla.
1: Gazze'de, Lübnan'da on binlerce masumu katleden soykırımcı caniler bizim gerçekleri yüzlerine vurmamızdan rahatsız olsalar da hamdolsun biz bir kez daha doğru olanı, doğru bildiklerimizi cesaretle dile getirdik. Bundan sonra da hakkın hatırını yere düşürmeyecek, dilimiz döndüğü, gücümüz yettiği kadar hakikatleri anlatmaya, mazlum ve mağdurların sesi olmaya inşallah devam edeceğiz. Daha önce söyledim, bugün bir kez daha söylüyorum. Kendisini seçilmiş zanneden, kendisini diğer tüm insanlardan üstün gören, insafı, vicdanı, ahlakı, ilkesi olmayan İşgalci Siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız. Ne yaparlarsa yapsınlar, geri adım atmayacağız. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında yakalama kararı verdiği savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler Kürsüsü değil. İşledikleri cinayetlerin, döktükleri kanların hesabını verecekleri mahkeme salonlarıdır. İnşallah o günler de mutlaka gelecektir.
2: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
2: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
3: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Reşet Ertaş 1938 yılında Kırşehir'in Kırtıllar köyünde dünyaya geldi. Bozkır'ın rüzgarıyla büyüdü. Daha çocuk yaşta eline aldığı bağlama onun hem kaderi hem de dili oldu. Anadolu'nun acısını, sevincini, gurbetini ve dertleşmesini sazının teline, sesinin titrek ama duru ahengine taşıdı.

Genç yaşlarında yurdu köy köy gezerek ustalığını pekiştirdi. Ardından İstanbul ve Almanya yılları geldi. Neşet Ertaş, hayatın onu savurduğu her yerde gönlünü sazıyla onaran bir ozandı. Yoksulluğun, gurbetin ve yaralı aşkların izlerini taşıyan türkülerinde hiçbir zaman şikayet değil, daima insanı yücelten bir tevazu vardı. Halk onu Bozkır'ın tezenesi diye andı, çünkü onun sesi Bozkır'ın suskunluğunu bile dile getiriyordu.

Ertaş yalnızca bir türkü ustası değil, aynı zamanda Anadolu irfanının yaşayan bir temsilcisiydi. Sazı ve sözüyle halkın kendisiydi. Ne konuştuysa içten, ne düşündüyse insancıldı. 2012'de aramızdan ayrıldığında geride yüzlerce türkü, on binlerce sevda izi bıraktı. Neşet Ertaş'ın hikayesi, toprağın ses olup insanla buluştuğu nadir ömürlerden biriydi. Şu garip var.

Vakıfbank Sanat sundu. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campus'la ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından bizi izleyenler ve 24 radyodaki dinleyicilerimiz günaydın. Saatler 9, ben Elif Akkayaktar, Analiz Sentez'le karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca da birlikte olacağız. Konuklarımızla gündeme, siyasete, ekonomiye dair tüm başlıkları ve satır aralarını konuşacağız. Sıcak bir gelişmeyle başlıyoruz. 24 muhabiri Ada Kahriman bizi bekliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile ilgili Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne, Yenişehir ve Mezitli Belediyelerine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de bulunduğu 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Daha fazla detayda Ada Kahriman'da. Ada Kahriman günaydın, kolay gelsin. Daha fazla detay için sözü sana bırakıyorum.
1: Elif Akkayakuter, evet, sabah saatlerinde Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında toplamda 3 belediyeye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi ve bu operasyonlar sonucunda da burada 3 belediye başkanının gözaltına alındığını görüyoruz. Toplamda şu ana kadar 59 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Tabii bunlardan en önemlisi hiç şüphesiz Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in gözaltına alınmasıydı. Diğer bir yandan burada baktığımızda Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in de gözaltına alındığını görüyoruz. Diğer bir yandan Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de gözaltına alındığını görüyoruz. 3 belediye başkanı dahil olmak üzere toplamda 59 şüpheli gözaltına alındı. Buradaki soruşturma kapsamında kendilerinin sabah saatlerinde evlerinde, ikametgahlarında, iş yerlerinde, belediye binalarında eş zamanlı olarak arama yapıldı. Tabii burada bazı iddialar var, suçlamalar var ki bu suçlamalardan bir tanesi Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında. Şöyle belirtiliyor, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik incelemelerde 13 ihale ile 63 doğrudan temin alanında alımında toplamda 330 milyon 945 bin lira kamu zararı tespit edildiği belirtiliyor. Bununla birlikte Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Yenişehir ve Mezitli Belediyelerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması

0: kapsamındaysa burada farklı bir iddianın olduğunu görüyoruz aslında. Burada baktığımızda ilk belirlemelere göre Mezitli Belediyesi'nde kamu zararının 1 milyar 10 milyon 914 bin liraya ulaştığı belirtiliyor. Yenişehir Belediyesi'nde ise 105 milyon lira kamu zararının tespit edildiği belirtiliyor. Tabii Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında aynı zamanda husumetlisi olduğu kişilerin iş yerlerine silahlı saldırı düzenlettirdiği gerekçesiyle ayrıca silahlı suç örgütü yöneticiliği kapsamında soruşturma da yürütüldüğü belirtiliyor. Silahlı saldırı düzenlenen yerler arasında Yeni Parti İl Başkanlığı binası ile Çağın Medya adlı bir medya kuruluşunun da olduğu belirtiliyor. Tekrar belirtelim, sabah saatlerinde Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Mersin'de toplamda 3 belediyeye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyonlar düzenleniyor ve bu operasyonlar kapsamında da aralarında 3 belediye başkanının da bulunduğu toplamda 59 şüpheli gözaltına alınıyor. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in burada gözaltına alındığını görüyoruz. Yine burada Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in de gözaltına alındığını görüyoruz. Aynı zamanda Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer de gözaltına alınanlar arasında. Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi. Emniyete götürülecekler. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülecekler. Daha sonra da buradaki şüphelilerin gözaltı süreleri tamamlandıktan sonra da Mersin Adliyesi'ne sevk edilmelerini bekliyoruz Elif Akkaya-Kutar.
1: Çok teşekkür ediyoruz 24 muhabiri Ada Kahriman'a. Ada bize detayları aktardı. Gelişmeleri oldukça da aktarmayı sürdürecek diyelim. Ve dünden bugüne yansıyan başlıklara ve yeni günün ilk gelişmelerine hızlıca bakalım. Sonra Ankara'ya gideceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında MGK toplandı. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge gündem başlıkları arasında elbette ilk sıradaydı. Kurulun öncelikli gündemi terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonuydu. Bölgesel huzur ve refah için gayretlerin süreceği vurgulandı. MGK bildirisinde İran merkezli gerilim ve bölgesel çatışmalara ilişkin de önemli mesajlar vardı. Bu mesajları konuklarımızla analiz sentez sırasında değerlendireceğiz diyelim. Bir diğer başlığa geçelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti. Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmeye dair fotoğraflar sosyal medya hesabından paylaşıldı. Tugay ise kabulün ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İzmir'in geleceğine yönelik projeler hakkında bilgi arz ettiğini açıkladı, belirtti. Evet, dün akşam saatlerinde gelen yeni bir gelişme, SPK'dan tasfiye fon kararı, ara ödemeler yapılacak. SPK, Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy tarafından kurulan ve tasfiye sürecindeki fonların yatırımcılarına nihai tasfiye beklemeden ara ödeme yapılmasına karar verdi. Mutabakatı tamamlanan yatırımcılar için MKK'nın hesaplayacağı net yatırım tutarı esas alınacak. Bu tutar 1 milyon liranın altındaysa tamamı yatacak. 1 milyon lira veya üzerindeyse en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılacak. Uygulama para piyasası fonlarından başlayacak. Daha detaylı bir şekilde de konuklarımızla değerlendireceğiz, konuşacağız. Tera Yatırım Bankası TMSF'de lisansları süresiz iptal edildi. Sadece Tera değil, bu arada 3 bankanın TMSF'ye devredildiğini söyleyelim. BDDK'dan fon soruşturmasına ilişkin bir açıklama geldi. Kurul toplantısında sürece ilişkin bazı kararlar alındı. Tera Yatırım Bankası, Destek Yatırım Bankası, Hedef Yatırım Bankası yönetimleri TMSF'ye devredildi. Kararlar kapsamında bazı faktöring şirketleri hakkında da tedbirler hayata geçirildi. Destek Finans Faktöring ve Tera Finans Faktöring'in yönetimleri de TMSF'ye geçti. Bu arada tutuklama kararı da geldi. O da son dakika gelişmeleri arasında. Fon soruşturmasında 5. dalga 26 hisse senedi mercek altında. Fon soruşturmasında 5. dalga operasyonu da dün gerçekleşti. Adalet Bakanı Akın Gürlek 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Gürlek soruşturmasında 26 hisse senedindeki olağan dışı hareketleri de kapsayacak şekilde genişletildiğinin de altını çizdi, bilgisini paylaştı. Konya'da Filistin için oynadılar. Anlamlı mesaj scoreboard'dan verildi deniyor. Hemen bunun da detayını aktaralım. Filistin milli takımı Konya'daydı. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda coşkuyla karşılandılar. Yeşil beyazlı ekiple dostluk maçında sahaya çıkan Filistinli futbolcuları ve teknik ekibi Türk taraftarı bağrına bastı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da karşılaşmayla ilgili bir mesaj paylaşarak Filistinli futbolcularla dayanışma mesajı verdi diyelim ve hemen Ankara'ya dönelim. 24 Ankara editörü Hande İpekgil bizi bekliyor. Günaydın Hande İpekgil, kolay gelsin.
2: Günaydın, teşekkür ederim. Herkese kolay gelsin, iyi bir gün diliyorum.
1: Evet, bugün de Ankara için yoğun bir gündem var. Meclis açılıyor bugün. Buyurun.
2: Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. dönem 5. yasama yılı bugün itibariyle artık açılacak. Saat 13'te öncelikle çelenk koyulacak her yıl olduğu gibi ve saat 14'te de yine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında bir genel kurul tabii açılacak. İlk konuşmayı meclis başkanı yaptıktan sonra saatler 14'ü gösterdiğinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan yine meclis kürsüsünden önemli mesajlar verecek. Tabii ki dikkat çeken mesajlar vermesini, önemli mesajlar vermesini her zaman olduğu gibi bekliyoruz. Zira tabii Türkiye'nin gündemine ve bölgesel gelişmelere baktığımız zaman yine önemli mesajlar verecek. Tabii yasama yılı başlıyor. Meclis de dolayısıyla yoğun bir gündemle artık tabii ki meclis çalışmalarına başlayacak. Özellikle baktığımız zaman fonlarla ilgili gelişmeler yine meclisin gündeminde olacak. İlk genel kurul mesaisini de 6 Ekim'de yapacak meclis genel kurulu. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde yine Numan Kurtulmuş bir konuşma yapmıştı ve özellikle meselenin vahim boyutlarda olduğunu yine ifade etmişti. Ancak derinden sarsacak bir noktada da olmadığını yine söylemişti. Tabii Adalet Bakanı Akın Gülek aynı zamanda elbette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yine il başkanları toplantısında konuyla ilgili önemli açıklamaları olmuştu. Kim olursa olsun bu sorun çözülecek. Vatandaşlarımız için de tabii yine Türkiye Devleti elinden geleni yapacaktır demişti. Bir diğer önemli gündem başlığına baktığımız zaman elbette ki terörsüz Türkiye yer alıyor. Yine meclisin önemli başlıklarından bir tanesi olacak terörsüz Türkiye hedefi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da geçtiğimiz günlerde kurulu toplamıştı. Aynı zamanda yine Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş konuyla ilgili mecliste bir izleme komisyonu kurulmasının planlandığını söylemişti. Bu kapsamda da yine partilerden kendilerine düşen pay kadar üye vermelerini isteyeceğiz. Çok geniş bir komisyon olmasına ihtiyaç yok ifadelerinde bulunmuştu. Dolayısıyla işte hem komisyon çalışmalarında hem de genel kurulda önemli konular gündemde olacak. Bunlardan bir tanesi de elbette ki 13. yargı paketi. Hem internet dolandırıcılığı hem yasa dışı bahis, sanal kumar gibi yine konularda meclisin gündemine gelecek. Tabii biz de bugün tüm bu konuları özellikle konuklarımızla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden sizlere aktaracağız. Söylemiş olduğumuz gibi 13'te öncelikle Meclis Başkanı yine bir çelenk koyacak ve saatler 14'ü gösterdiğinde de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılışını gerçekleştirecek. Elif Akkaya Kuter.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından oluşturulan ve başkanlığını yaptığım Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını yarın sabah gerçekleştirecektir açıklaması var. Onu da aktarmış olalım. Devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında MGK toplandı dün. Elbette gündem başlıkları arasında en önemlisi terörsüz Türkiye, terörsüz bölge süreciydi. MGK toplantısının bildirisinin detaylarından bahsedelim. Buyurun.
2: Evet, Milli Güvenlik Kurulu dün toplandı. Yaklaşık 3,5 saat süren önemli bir toplantıydı. Yine önemli kararlar çıktı. Tabii ele alınan başlıklara baktığımız zaman özellikle öncelikle terörsüz Türkiye hedefi ve bölgesel gelişmelerde yer alıyordu. Atılan adımlar ve gelinen aşama özellikle Milli Güvenlik Kurulu'nda değerlendirildi. Biliyorsunuz kamuoyunda çerçeve yasa olarak biliniyor ve oradaki tabii en önemli şartlardan bir tanesi terör örgütü PKK'nın tüm unsurlarıyla birlikte tasfiyesi ve silahlarını tespit etmesiydi. Tabii ki tespit ve teyit sahadan gelen raporlama

0: Yine Milli Güvenlik Kurulu'nda görüşülmüştür ve tabii bunun kapsamında da biliyorsunuz son olarak bu çerçeve yasanın yine onaylanması için geliştirilmesi için de Milli Güvenlik Kurulu'nun almış olduğu teyit ve tespit kararının resmi gazetede yayınlanması gerekiyor. Dolayısıyla Milli Güvenlik Kurulu'ndaki terörsüz Türkiye önceliği de yine büyük bir önem atfediyordu. Tabii baktığımız zaman alınan kararlarda şu ifadeler özellikle kullanıldı. Atılan adımlar ve kat edilen mesafe değerlendirilmiş. Ülkemizin ve milletimizin yanı sıra bölgemizin güvenliğiyle komşularımızın huzur ve refah için elde edilen gayretlerin yine kararlılıkla sürdürüleceği özellikle Milli Güvenlik Kurulu kararında yer alıyor bildirisinde. Ve MGK'da da yine Suriye'nin birlik ve bütünlüğüne yönelik güçlendirilmesine gerçekleştirilmesine yönelik yine çalışmaların sürdüğü de özellikle belirtildi. Entegrasyon sürecinde müspet gelişmelerin yine kaydedildiği ifade edildi. Devlet otoritesinin ülke satına teşmili ve entegrasyon sürecindeki müspet gelişmeler ele alındı denildi bildirgede ve Suriye halkının ülkelerini yeniden ayağa kaldırmasında uluslararası toplumla bağlarını kuvvetlendirmesine yönelik desteğimizin de yine devam edeceği kaydedilmiştir ifadelerinde bulunuldu. Tabii Milli Güvenlik Kurulu'nda Irak'ın huzur ve istikrarı da ele alındı. Irak hükümetinin özellikle devlet egemenliğini ülke genelinde güçlendirme gayretlerinden memnuniyet duyulduğu da yine ifade edildi. İran merkezli çatışma sürecine ilişkin de yine önemli uyarılar yapıldı. MGK bildirisinde bölgede kırılganlığın arttığı özellikle kaydedildi ve tüm taraflar için müzakere çağrısı da yapıldı. Ve ABD ile İsrail ile İran arasındaki savaşın süregelen çatışmalarla bir kısır döngüye evrilerek bölgedeki kırılganlıkları tetiklediği ifade edilmiş. Taraflara, müzakerelere dönme ve küresel neticeleri tedricen ağırlaşan ihtilafa son verme çağrısında bulunulmuştur ifadeleri kullanıldı bildiride. Tabii MGK'da İsrail yönetiminin Gazze, Lübnan ve Suriye'de yine taahhütlerine uymadığı şerhi de düşüldü Elif Hakkı Yakuter. Uluslararası toplum bir kez daha Netanyahu yönetimine karşı her zaman söylendiği gibi somut adımlar atmaya da yine davet edildi. Kurulda elbette Rusya-Ukrayna savaşında gelinen son aşamada yine değerlendirildi. Kontrolsüz tırmanma ve savaşın yayılma emarelerinin özellikle gözlendiği de tespit edildi, belirtildi ve taraflara da itidal ve ateşkes çağrısı da yine yapıldı. Yemen tabii bir diğer konu. Yemen'de gerilim konusundaysa bir an önce sükunetin olması gerektiğinin de yine MGK bildirisinde altının çizildiğini özellikle söyleyebiliriz Elif Hakkı'yaklar.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Bu arada tabii biraz önce paylaştığımız gelişme vardı. İkinci toplantının yarın olacağına dair Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın onun detaylarını Hande İpekgil hemen hızlıca aktarmak istiyorum. Sonra devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız tarafından oluşturulan ve başkanlığını yaptığım Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısı yarın sabah gerçekleşecektir diyor Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. Sürecin her aşaması hukuk kuralları içinde vatandaşlarımızın haklı hassasiyetleri çerçevesinde ortak akılla yönetilecektir ifadesini kullanıyor. Kurumlarımız kendi alanlarında attıkları adımlara ilişkin kamuoyunu bilgilendirmektedir. Dezenformasyonlara itibar edilmemelidir ifadesi kullanılıyor. Adli süreçler etkin şekilde işletilmekte olup Devlet Denetleme Kurulu görevlendirilmiş ve çalışmalarına da başlamıştır diyor Yılmaz. BDDK ve SPK tarafından önemli kararlar alınarak açıklanmıştır ki bu dün akşam saatlerinde gelen açıklamayı da biraz önce başlıklarda aktarmıştık. TMSF bünyesinde haksız kazançların iadesi için sorumlu her fona özel hesaplar açılmaktadır demiş Cevdet Yılmaz. Yol haritamız belirlenmiştir. İlgili tüm kurumlarımız görev alanlarına giren konularda iş güdüm içinde somut adımlar atmaktadır diyor ve ikinci kez toplantının da yarın gerçekleşeceğinin altını çiziyor diyelim. Ve yine devam edelim Hande İpekgil. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün külliyede bir konuğu vardı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı ağırladı. Bu görüşmeye ilişkin Cemil Tugay sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Detayları alalım buyurun.
0: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın külliyede önemli bir misafiri vardı. Söylemiş olduğun gibi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti kendisi. Tabii görüşmeye dair gördüğümüz fotoğraflar yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından özellikle paylaşıldığını söyleyebiliriz. Ve görüşmenin ardından da yine Tugay'ın sosyal medya hesabından yapmış olduğu

0: Belediye Başkanı hatırlayacağınız üzere 9 Eylül'de de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yine Mansur Yavaş'la görüşmede özellikle başkentin yatırımlarını, projelerini ele aldıklarını ifade etmişti. İşte dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti ve görüşmede de bu kez masada İzmir vardı elbette ve İzmir'in geleceğine yönelik projelerin ele alındığı kaydedildi Elif Hakkı Öktar.
1: Evet, SPK, Tera, Pusula, Atlas, Hedef Portföy tarafından kurulan ve tasfiye sürecindeki fonların yatırımcılarına nihai tasfiye beklenmeden ara ödeme yapılması kararı geldi dün akşam saatlerinde. Önemliydi, yatırımcıların parasının yatıp yatmayacağı konusunda soru işareti olan vatandaşlar için çok önemli bir açıklamaydı. Onun detaylarını alalım. Çok az zamanımız kaldı. Hızlıca Hande İpekli.
0: Evet, SPK, Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy, senin de söylemiş olduğun gibi kurulan ve tasfiyesini sürecine ilişkinde yine fonların yatırımcılarına artık nihai tasfiye beklenmeden ara ödeme yapılacağı duyuruldu Elif Hakkı Öktar. Buna karar verildi ve SPK 30 Eylül tarihli özellikle kararıyla tasfiye sürecindeki bazı fonlar için önemli düzenlemeler yaptığını bildirdi. A1 Kapital bunlardan bir tanesiydi. Tabi para piyasası ibaresi bulunan fonlardan özellikle başlanacak. Bunu da belirtmiş olalım. Fonlarda yatırımcı sayısına göre yine en fazla olandan en aza doğru tasfiye edilecek. Yine tasfiye tamamlandıktan sonra da tasfiye kapsamında olmayan ve işlemden kapatılmış bazı fonlarında yine tefas dışı kanallarda yeniden işleme açılmasının da önü açıldı bu kararla birlikte. Tabii düzenlemeye baktığımız zaman asıl dikkat çeken düzenleme ise Tera, Pusula ve Atlas ve Hedef portföy için geldi Elif Hakkı Öktar. Özellikle tasfiye tamamlanmadan yatırımcılara ara ödeme yapılacağı yine söylenmişti. Baktığımız zaman MKK tarafından hesaplanacak net yatırım tutarının esas alınacağını söyleyebiliriz. Tabi 1 milyon TL altındaki yatırımcı için baktığımız zaman net yatırım tutarı kadar olacağı belirtiliyor. Yine 1 milyon TL ve üzerindeki yatırım için baktığımız zaman da en fazla 1 milyon TL olarak olabileceği yine tahminler arasında. Tabi ara ödemeler özellikle öncelikle para piyasası fonlarından yine başlayacak. Bu ödemeye yine baktığımız zaman da katılma paylarının nihai iadesi anlamına da yine gelmediğini belirtelim. Katılma paylarının iadesi nihai tasfiye ödemesi sırasında özellikle yapılacağını yine belirtelim. Tabi para piyasası şemsiye fonlarında da yine 271 bin kişinin 64,3 milyar lirasının olduğu da yine kaynaklar tarafından belirtiliyor Elif Hakkı Öktar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. 24 Ankara editörü Hande İpekil, size ve tüm ekibe kolaylıklar diliyorum. Biz de kısa bir araya gidiyoruz.

0: Bank'ın katkılarıyla.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıyor. Yeni yasama yılında en kritik başlık terörsüz Türkiye olacak. Örgüt nasıl silah bırakacak? Fon krizi için yasal düzenleme sinyalleri geliyor. Mağdurlar parasını nasıl alacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış konuşmasında hangi mesajları verecek? Hande İpekgil'in moderatörlüğünde meclis özel yayını bugün saat 12'den itibaren 24'te.
2: Vakıfbank Winov sunar.

0: Türkaltın piyasa ekranını sundu.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
0: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
3: Bravo Zehra.
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
6: Ziraat Bankası sunar.
7: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
6: Ziraat Bankası sundu.
8: İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
9: İşini büyütmek istediğinde
10: Vakıf Bank daima senin de.
11: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıf Bank güvencesinde.
12: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
13: Vinov bize ilaç gibi geldi. İlaç alımını Vinov Ecza ile yapıyoruz. Üstüne bir de bize özel ayrıcalıklardan yararlanıyoruz.
12: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20.45'te 24'te.
1: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz. Deneyimleri buluşturan enerjimiz. Başarıyı görünür kılma azmimiz. Gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.
2: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handikredi. Handikredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılayın.

0: Yeniden merhaba, Analiz Sentez devam ediyor. Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuhal Bayrak stüdyoda bizimle beraber. Günaydın, hoş geldiniz.
1: Merhaba, iyi yayınlar efendim.
0: Aynı zamanda Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Ufuk Necat Taşçı. Hocam günaydın, siz de hoş geldiniz.
2: Günaydın Elif Hanım, Nuh Bey'e de selamlar, saygılar.
0: Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Hemen bir yeni atılan bir tweet olduğu için bir sıcak gelişme var. Onu aktararak başlayayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek her sabah bu saatlerde bir paylaşımda bulunuyor. Mutlaka bir operasyon bilgisinin detaylarını paylaşıyor. Bu kez Sabah gazetesinden Sayın Abdurrahman Şimşek'e verdiği röportajla ilgili bir paylaşımda bulunmuş. Fon soruşturmalarında gelinen aşamayı ve yatırımcılarımızın haklarının korunmasına yönelik atılacak adımları konuştuk diyor. Soruşturmalar kapsamında el konulan villalar, lüks araçlar, arsalar ve banka hesaplarındaki değerler TMSF bünyesinde oluşturulan fon aracılığıyla hak sahiplerinin alacaklarının karşılanmasında kullanılacaktır. Müjdesini veriyor diyebiliriz. Çünkü o paralara nereden ulaşılacak sorusu aslında en çok sorulan sorulardan biriydi. Vatandaşlarımızın birikimleri üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışanlar bilmelidir ki haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecek. Sorumluluğu bulunanlar hukuk önünde hesap verecektir ifadesini kullanıyor Adalet Bakanı Akın Gürlek. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü irade doğrultusunda üzerimize düşen sorumluluğu kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceğiz ifadesini kullanıyor. Elbette çok fazla konu başlığımız var ama kısacık değerlendirmenizle başlayalım. Çünkü şu kısmı çok önemli. Soruşturmalar kapsamında el konulan villalar, lüks araçlar, arsalar ve banka hesaplarındaki değerler TMSF bünyesinde oluşturulan fon aracılığıyla hak sahiplerinin alacaklarının karşılanmasında kullanılacak.
1: Bu aslında çifte müjde bence, evet. Elif Hanım. Şöyle ki tabii ki bir yatırım yapıp da mağdur olan insanların mağduriyetin giderilmesi tabii ki önemli. Bugünlerdir konuşuluyor, günlerdir bununla ilgili organizasyonlar yapılıyor, kurullar kuruluyor vesaire. Ama bununla paralel olarak da biz kamuoyundan bilhassa bu süreçte de eğer bu haksızlıkların, bu soygunların, bu yolsuzlukların oluşturduğu mağduriyet hazineden karşılanacaksa, evet, o zaman benim vergimde ne olsun?
0: Çok konuşuldu.
1: Rahatsızlığı da, evet, vardı. Çok üst
0: haklı
1: seviyede.
0: Haklı olarak.
1: Bence de haklı olarak. Dolayısıyla bu adım evet, o anlamda da bence çok değerli. Hem mağduriyet giderilmeye çalışacak, o yönde bir adım atılıyor ama hem de aynı zamanda da bu mağduriyet hazineden değil, bu mağduriyeti oluşturanların haksız kazancından sağlanacak. Tabii ki ne kadarını karşılar onlara bilmiyoruz. Daha ileri vadelerde ortaya çıkacak bu ayrıntı.

0: Ama başlangıç itibariyle sistematik anlamda bence önemli bir adım diye düşünüyorum.
1: Çok, evet, gerçekten tam bir müjde niteliği taşıyor. Ufuk Necat Taşçı, siz de değerlendirme yapmak isterseniz, isterseniz kısacık sizden de alayım, sonra diğer başlıklarımıza geçelim.
2: Elbette. Yani dediğim, benim kendi alanımın çok içerisine girmeyen bir
1: Tabii.
2: husus ama bu genel olarak toplumu çok mağdur eden bir mesele. Buna bir itirazım yok. Sadece bir sitem ederek ben geçeyim bu kısmı. Bu kadar etrafımız ateş çemberiyken, belli başlı şeyleri bu kadar hesap etmişken, içimizdeki bu hainliği, hırsızlığı hesap edemeyip, belki de yarın öbür gün hani Allah korusun ama savunma sanayinden dışarıda bizi zafiyete uğratıp uğratamayacak bir pozisyona bu ülkeyi sürüklemek gerçekten büyük bir ihanet. Özellikle Sayın Bakanımızın attığı adımlar kamuoyu vicdanını gerçekten fazlasıyla tatmin ediyor. Bugün verdiği haberle beraber benim bile hani hiçbir alakam yok, takip etmemese değil ama içim rahatladı. Gerçekten ümit ediyorum hani kim olduğuna bakmaksızın devlet burada can siperhane şekilde birçok şeyle uğraşırken kendi cebini doldurmaya bir şekilde kendi hırslarının, heva heveslerinin kurbanı olup da bu millete hainlik yapan herkes, onun cebinden çalan herkes mislince cezalandırılır.
1: Evet, çok çok teşekkür ediyoruz. Önemli iki değerlendirmeniz, dediğiniz gibi alanı olsun olmasın, herkesin çok sıkı takip
0: Evet,
1: ettiği
0: herkes
1: bir
0: ilgilendiriyor
1: konu.
0: çünkü yani bir
1: Evet,
0: tarafıyla.
1: yani bir
0: Evet.
1: şekilde dediğiniz gibi eğer yani olmasa bile hesabınız, işte nereden ödenecek soru işareti bile herkesin konuştuğu
0: Hazineden
1: bir
0: dendiği
1: konuda.
0: anda
1: Evet.
0: bir anda herkes ilgilendirir duruma geçiyor konu.
1: Evet, aynen
0: Doğru,
1: öyle.
0: evet.
1: Dolayısıyla bu gelişme önemliydi diyelim ve hemen devam edelim. Dün MGK toplandı. Terörsüz Türkiye, ama burada önemli bir virgül, terörsüz bölge vurgusu vardı. Sizinle yaptığımız yayınlarda da çok sık altını çizdiğiniz bir konu. Terörsüz Türkiye yeterli değil. Terörsüz
0: Evet.
1: bölge olmadan
0: Evet.
1: bunun bir önemi yok diye sık sık altını çizersiniz. Suriye'nin güçlenmesi için desteğin süreceğini belirtti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Buyurun, gelinen noktayı değerlendirerek başlayalım.
0: Son 10-15 yılda yaşadıklarımız bölgede, aslında 2001'den itibaren ben 11 Eylül'den başlatıyorum bu süreci ama hele hele etrafımızda, yakın çevremizde son 10-15 yıldan itibaren yaşadıklarımıza baktığımız zaman artık dış politikayla ilgilenmemize gerek yok. Efendim işte uzman olmamıza gerek yok. Öyle şeyler yaşadık ki bizim Suriye'de ne işimiz var, bizim Irak'ta, Libya'da ne işimiz var gibi ifadelerin, bırakın bir ülke yönetmeye talip olan muhalefet liderlerinden, inanın kahve sohbetinde bile artık söylenmesinin çok abes olduğunu anladık hepimiz. Neden anladık? Niye böyle girdim konuya? Şunu yaşayarak gördük biz. Eğer Suriye de toprak bütünlüğü, Suriye toprak bütünlüğüne sahip değilse, Suriye'de güvenlik yoksa veya Irak'ta benzeri, aynı şey fark etmiyor. Hatta İran'da fark etmiyor ki bugün etrafımızda ülkelerin toprak bütünlüğüne, istikrarına en çok önem veren ülke Türkiye'dir. Çünkü onlarda toprak bütünlüğü veya onlarda güven yoksa, bizim sınırımız güvende olmadığını biz çok net gördük. Bırakın sınırı, İstanbul'un, Ankara'nın güvende olmadığını gördük. Dolayısıyla bu bileşik kaplar gibidir bizim için. Yani terörün içeride veya dışarıda, terörsüz Türkiye, terörsüz bölge meselesi aynen o fizikteki bileşik kaplar kuralı gibidir. O bakımdan zaten biz hep şunu vurguluyoruz. Biz uzun bir zamandan beri bu son hele terörsüz Türkiye sürecinde, her ne kadar sürecin adına terörsüz Türkiye diyor isek de aslında fiiliyatta baktığımızda, uğraşılan şeye baktığımız zaman terörsüz bölgeyle uğraşılıyor. Bunda iki önemli adım atıldı. Birisi Suriye'deki o YPG PYD'nin işte kendisini feshederek Şam'a entegre olma kararı alması. Bunun kendi başına alınan bir karar değil. Bunun aslında ben özellikle İsrail'e karşı büyük bir zafer olduğunu düşünüyorum bu adımın. İkincisi de son günlerdeki, işte biliyorsunuz bir mutabakat, bir son önceki programımızda konuşmuştuk. Amerika'daki, New York'taki Irak Başbakanı'na yapılan mutabakatın neticesinde Irak'ta atılacak adımları ben önemsiyorum ki, belki konu başlığınızda ayrıca var mı bilmiyorum ama Amerika'nın dün
1: Tabii.
0: itibariyle Irak'tan tamamen çekilme meselesinde ben bununla bağlantı olduğunu düşünüyorum. Yani
1: Evet.
0: bunun, bu kararın Amerika'nın kendi başına aldığı bir karar olduğunu düşünmüyorum.
1: Evet.
0: Çünkü biliyorsunuz hep DAEŞ bahane ediliyor idi. Bu noktada, bu kararda ben Türkiye'nin çok ciddi etkisi olduğunu da düşünüyorum. Bu aynı zamanda ne anlama geliyor? İşte son atılan adımlara bak.

0: baktığımız zaman hem Suriye'de hem Irak'ta merkezi yönetimlerin de bu bizim terörsüz bölge diye ifade ettiğimiz başlığın altında bulunan, orada öyle veya böyle doğrudan doğruya hükümet kararı olarak olmasa da oranın istikrarsızlığından dolayı, oranın oradaki yapının bozukluğundan dolayı teröre verilen doğrudan veya dolaylı desteğin de bundan sonra olmayacağı anlamına geliyor. Yani Türkiye'nin bugüne kadar kendi başına Ankara'dan yürüttüğü iradenin biz artık yakın bir zamandan itibaren Suriye'de de Irak'ta da bir yönetim iradesi olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Bu çok değerli, bu çok önemli. Tabii orada bir şey var, o süreçle ilgili de bir hassasiyet var.
1: İsterseniz o cümlenize devam edelim çünkü bir son dakika var. Belki bu da sonuçta çok alakalı bir son dakika oldu. Dolayısıyla onu da değerlendirmenizi isteyeceğim o yarım kalan cümlenizle beraber. MİT Reyhanlı saldırısının Suriyeli faili yakalandı. Milli İstihbarat Teşkilatı düzenlediği operasyonla Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer El Hatibi deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakaladı. Kırmızı bültenle aranıyordu. Reyhanlı saldırılarının planlama ve organizasyonunda yer almıştı. Ayrıca saldırının failleriyle Beşar Esad'a bağlı istihbarat mensupları arasında koordinasyonu da sağlayan bir isimdi.
0: Aynı zamanda biz bu MİT tırlar operasyonlarının sonrasında olan bir şeydir bu. Biz o dönemde FETÖ iltisaklı olup da Türkiye Cumhuriyeti yargı sisteminde sızmış olan FETÖ'cülerin de FETÖ'cü savcının da burada çok ciddi ihmal olduğunu, ihmal değil bile bile bu saldırıya meydan bıraktığını daha sonra ortaya çıktı. Çünkü MİT tarafından bu savcıya defalarca ihbarda bulunuluyor. Hatta saldırı dönecek olan aracın plakasına kadar veriliyor. Ama savcı bu konuda tedbir almıyor ve bu büyük facianın yaşanmasına sebep oluyor. Dolayısıyla ben bu yakalamanın şu anda hala yürümekte olan bu FETÖ ile ilgili o geçmişe yönelik olarak dosyalar ilgili daha önemli olduğunu ben düşünüyorum. Demin ki şeyimi şöyle tamamlayayım. Bu bildiride o daha önceki bahsedilen teyit ve tespit ve teyit meselesi de aslında dolaylı olarak vurgulanıyor. Bu çok önemli çünkü gene bir önce sohbetimizde programımızda bahsettiğimiz o zaman çok sıcak bir haberdi. Sincar boşaltılıyor. PKK evet. Sincar'ı boşaltıyor başlığında. Ben çok dikkat ettim. O haberlerde hep PKK Sincar'dan çekilecek ifadeleri kullanılıyor. Bu ne anlama geliyor? Aslında hani PKK kendisini feshetmişti. PKK artık olmayacak. Daha, yani bu atılan adımlar şu andaki bu hukuki düzenlemeler vesaire PKK'nın fesine yönelik şeyler. Ama görüyoruz ki hala PKK daha ortada duruyor fiiliyatta. O bakımdan o süreç önemli. Bak bugün bir taraftan şey toplanıyor biliyorsunuz. Meclis toplanıyor.
1: Evet.
0: Ve ilk sıralardaki gündemdeki maddelerden birisi o daha önceki çerçeve yasası çıkarılan hukuki düzenlemeler.
1: Evet.
0: Bu düzenlemelerin devam etmesi için PKK'nın gerçekten silah bırakıp gerçekten fiiliyatta da kendisini feshettiğinin sahada tespiti ve bunun tasdiki gerekiyor. Bu ya olmadığı sürece ben istese bile şu ifadeyi bilerek kullanacağım. İstese bile yönetimin bu yönde adım atabileceğini düşünmüyorum. Neden? Çünkü bu yönde atılacak adım terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecine olan kamuoyu desteğini zaafa uğratır. Çünkü öbür türlü Allah korusun o sürekli
1: şey, zaten en korkulan.
0: En tehlikeli şey. Şehit ailelerini sürekli zaten tahrik etmeye çalışıyorlar. Daha önce ki teşebbüslerde PKK'yı tamamen yok etme teşebbüslerinde PKK'ya çok büyük çaplı eylemler yaptırarak o teşebbüsleri engelliyorlardı. Şimdi o kapasite kalmadı çok şükür içeride ve dışarıda. Bu sefer içeriden bu tür tahriklerle bu süreci engellemeye çalışıyorlar. Dolayısıyla şöyle bitireceğim. PKK'nın gerçekten silah bıraktığı ve PKK'nın kendisini feshettiği yöndeki tespitler olmadan içeride bir hukuki düzenleme işte af diye nitelenen bir adım atılırsa eğer o bahsettiğim destek azalır veya tarihçilere fırsat doğmuş olur. Evet. Şu aşamada biz Irak'tan çok önemli haberler bekliyoruz. Evet. Bu dediğim anlamda.
1: Evet.

0: Evet, Irak'tan çok önemli haberler bekliyoruz. Biraz önce de altını çizdiğiniz Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili kısmı da konuşacağız.
1: O da ayrı
0: bir
1: başlık
0: aslında.
1: Evet,
0: bir sonraki başlığımız birleştirerek evet. Ondan bahsedeceğiz. Ama öncesinde Ufuk Necat Taşçı Hocam size de soralım. MGK toplantısında özellikle Suriye'nin güçlenmesi için desteğin sürüneceğinin altı çizildi. Irak'ın huzur ve istikrarının tüm bölge için kritik olduğunun altı çizildi.
2: Evet, kesinlikle çok önemli ve birbirinin devamı niteliğindeki vakalar Türk dış politikası açısından. Türkiye'de ilk bu süreç başladığında defaatle belki sizinle de görüştük, konuştuk bu meseleyi. Özellikle terörsüz Türkiye meselesi sadece iç politikada atılmış popülist bir adım değildir. Yani bir defa rasyonel olarak değerlendirdiğinizde bile normalde mantıklı bir düşünen bir insan bunun böyle bir seçim telaşıyla falan iç politika için basit bir hamle olmadığını anlar. Çünkü siz belini kırdığınız, zaten neredeyse etkisiz hale getirdiğiniz bir terör örgütünü normalde askeri olarak zaten bütün faaliyetlerini sınırlamışken ve yeryüzünden silebilecekken farklı bir terörsüz Türkiye süreci başlatıyorsunuz ve bunu bölgeye yayıyorsunuz. Bunun ilk uygulama alanı Suriye oldu. Birazcık sancılı geçti süreç. Fakat Suriye'de çok şükür şu an bütün sabotajlara rağmen hem İsrail'in hem de İran'ın birçok hususta rahatsızlığı olduğu bir saha olmasına rağmen bir şekilde başarıldı. Irak bu halkanın kesinlikle devamı, özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki son gelişmelerden sonra bu bölgede, bu coğrafyada istikrar isteyen birçok aktör içinde Irak'ın istikrarı temel bir unsur haline geldi. Bugün Büyük Fav Limanı'ndan işte Türkiye üzerinden Avrupa'ya gidecek olan özellikle enerji kaynaklarından tutun da Kalkınma Yolu projesine kadar Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu gelecek projeksiyonu artık sadece Türkiye değil aslında birçok aktör için makul hale gelmeye başladı. O yüzden burada bir paranoyadan sıyrılmamız gerektiğini düşünüyorum. Şu anda küresel konjonktürde bütün devletler sadece bir gücü nispetinde diğer aktörleri kale alıyorlar. O yüzden bugün Amerika'nın da işte Çin'in de Rusya'nın da nezdinde Türkiye'nin belli bir kıymeti harbiyesi var. O yüzden Avrupalılar çok örselenmiş vaziyette. Bütün tarihsel geçmişlerine rağmen kimse onları umursamıyor. Dolayısıyla içerisine girdiğimiz konjonktürde Orta Doğu'nun ve bölgenin istikrarı sadece Amerika'nın değil, Çin için de aslında önemli bir mesele ve artık bu bölgede eline silah alıp gerçekten devlet içerisinde ayrı bir yapılanmaya giden unsurların veya merkezi otoritenin zayıf olduğu yerlerde ortaya çıkan kaosların tolere edilebilme kredisi kalmadı artık. Dolayısıyla Türkiye'nin hem İran'ın hem İsrail'in yayılmış politikalarının dengelendiği bir süreçte sahaya bir ruh koyduğunu, bir projeksiyon koyduğunu görüyorsunuz ve bunu az önce Nuh Bey'in de dediği gibi bütün komşu ülkelerinin toprak bütünlüğüne saygı duyarak yapıyor. Şimdi özellikle İran konusunda şunu söylemem lazım. Bu benim tekrar tekrar etmek istediğim bir mesele. Ben eminim Türkiye şunu bilerek, yani İran Allah korusun ama hani Türkiye benzer bir durumda olsa emin olun Türkiye'nin İran'a yaptıklarını yapmayacaktı. Bilakis Türkiye'nin istikrarsızlığından faydalanacaktı. Hakeza elini ovuşturan, şu anda bütün bu bölgede katliamlar yapan, bütün bölgedeki istikrarsızlığın temel müsebbiplerinden birincisi olan İsrail gibi bir aktör şu anda bu bölgenin içerisinde meşruiyetini yitirmişken başka türlü senaryolar gelebilirdi. Dolayısıyla bakıyorsunuz bu devlet yani 13 yıl boyunca Suriye'de bekleyip 10 günde sahada meseleyi bitirebiliyor. Ve bu süreç çok sabote edilmeye de çalışıldı. O yüzden bugün Irak ayağı bunun çok önemli. Hem jeopolitik anlamda, hem ticari anlamda, hem de askeri anlamda çok önemli. Ve son olarak şöyle bir nüansı herkesin görmesi lazım. Biliyorsunuz Irak Kürdistan bölgesel yönetiminden, Barzani'den çeşitli açıklamalar ve ABD'ye yönelik bazı eleştiriler geldi. Şimdi böylesi bir dönemin içerisinde sosyoloji İran ve İsrail'i kusarken, bu bölge gerçekten yeni bir konjonktür denklem oluşurken özellikle Irak Kürdistan bölgesel yönetiminin kendisine Türkiye'yi bir müttefik olarak daha yakın iç içe geçmiş ilişkilerde en muhtemel aday olarak görmesini sağlayan sosyolojiyi Türkiye sadece içeride değil dışarıda nasıl ayarladı bütüncül bir perspektiften bakılması gerekiyor. Dolayısıyla biz bu bölgede sadece Irak Merkezi Hükümeti'nin değil bölgesel yönetiminde bütün güvenlik ihtiyaçları konusunda artık Amerika'nın, İsrail'in, çeşitli aktörlerin ağzına baktığı bir süreçten kendi geliştirdiğimiz kapasiteyle bölgeye güvenlik ihraç eden bir ülke konumuna geldik. Bunu yaparken de diğerlerinden ayrıldığımız bir nokta var. Diplomatik ahlak üzerine

0: yapıyoruz. Yani İran gibi bir ülkenin toprağına girip, İsrail gibi bir ülkenin toprağını işgal edip oradan kendimize bir dış politika çıktısı elde etmiyoruz. Türkiye hep ikili anlaşmalar üzerinden ve iki ülke arasında yapılan anlaşmalarda belirtilen özellikle süreç üzerinden bir dış politika mimarisi tasarlıyor ve kendisine karşı bir bağlılık oluşturmuyor. O yüzden bu bence yarın öbür gün diplomatik ahlak anlamında da sosyolojinin hafızasına kazınacak bir husus olacak. İnşallah Suriye ve Irak'taki süreç sabote edilmezse ben Türkiye'nin sadece askeri veya siyasi anlamda değil, iktisadi anlamda da bölgeye çok büyük katkılar sunacak bir projeyi başlatmış olacağını düşünüyorum böylelikle.
1: Çok teşekkür ediyorum hocam. Şimdi biraz önce de aslında bir ekleme yaparak bunun da bununla ilişkili olduğunu düşünüyorum dediğiniz kısma geçelim. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump son ABD askerlerinin de Irak'tan ayrıldığını duyurdu. Irak'tan harika yeni başbakan Ali Zeydi ile ayrılıyoruz ifadesini kullandı. İran'la müzakerelerde anlaşamadılar ama İran da diyor ki Amerikan askerlerinin çekilmesi bir zaferdir. Dolayısıyla güç dengesi İran lehine mi dönüyor?
2: Tabii çok kritik bir süreç başladı aslında. Yani bir taraftan Amerika'nın çekilmesi, her halükarda bir emperyalist gücün buradan çekilmesi bölge için de Irak için de değerli. Ama orayı çok perişan hale getirip çekildikleri için bundan sonra ne olacağı önemli bir imtihan başlıyor Irak için aslında. Burada kritik bir durum. Yani ben de açık konuşmak isterim. İran bu çekilmeyi fırsat bilerek oradaki gücünü artırmaya çalışacaktır. Ama Türkiye'de işte daha önceden başlatmış olduğu gerek ekonomik gerek siyasi ilişkilerin geliştirilmesiyle oradaki merkezi gücü güçlendirmeye, oradaki istikrarı kalıcı hale getirmeye çalışacaktır. Ben burada çekildi de ne oldu? Bir izin verirseniz müsaitsek vaktimiz iki cümle
1: Tabii
2: işe yapmak
1: ki,
2: isterim.
1: tabii.
2: Çünkü bu önemli. Bakın emperyalist güçler İşte etrafımızda bilhassa bizim bulunduğumuz bölge tabiri caizse bu sömürü bölgesinin kilit taşı gibi. Yani sadece Türkiye değil etrafımızda nereye sömürecek olsalar yine bizi öyle veya böyle bizi etkiliyor. Bu sömürü operasyonlarını emperyalist güçler böyle tek ülke bazlı yapmıyor. Mesela İran, Irak'ı işgal ettiği zaman bu sadece Irak'la ilgili bir hesap olmuyor. Etraftaki bütün bölgesel hesaplar yapıyorlar. Nitekim aslında Amerika'nın Irak işgali 2003 Mart 2003 diye konuşuyoruz ama o son bölüm tabiri caizse 91'de başladı. 90'ın sonunda 91'de başladı. İşte Saddam'ın Kuveyt'i işgalini bahane ederek hatta doğrusu ona işgal ettirerek bunu bahane ettiler. Oraya atıf yapmamın sebebi şu. Amerika'nın o zamanki Irak işgalinin bir tek sonucu var Elif Hanım. O da daha yakın zamanla kurulmuş olan ve daha çapulcu durumunda olan PKK'ya Irak'ın kuzeyinde bir alan açarak o paralel yasak uçuş yasak bölge adı bir alan açarak PKK'ya orada eğitim ve güçlenme alanı açtı. Bugün bizim uğraştığımız belanın asıl başlangıç bölümü orası. Ondan sonra o uçuş yasak bölge ilan ettikleri yerde PKK'yı bildiğiniz eğitti Amerika. Yetmedi. Türkiye'deki operasyonlarına, PKK'nın Türkiye'deki eylemlerine, terör eylemlerine doğrudan destek verdi. Ormanda sıkışan PKK'lılara hem de İncirli'den kalkan Amerikan helikopterleriyle erzak veya silah veya cephane attılar yukarıdan. Bunların çok şeyleri var, tespit edilmiş şeyler var. Dolayısıyla bugün bölgede uğraştığımız bela da o zamandan başlıyor. Ve son bölümdeki 2003'te başlayan şeyde ne dedi Iraklılar? İşte Saddam'dan kurtulacak, da bir diktatörden kurtulacak Irak ve hürriyet gelecek. Elif Hanım yaklaşık 1 milyon kişi, 1 milyon sivil öldü. Daha da beteri, daha kalıcısı yani bu tabii ki çok önemli ama daha uzun vadeli kalıcısı Irak diye bir devlet aslında kalmadı. Yani fiilen üçe bölünmüş oldu. Sizin sorduğunuz sorudaki asıl işte İran etkisi de buradan kaynaklanıyor. Bir İran bölümü oldu. O İran entegre veya İran vesayeti bir bölüm ortaya çıktı. Dolayısıyla bundan sonra İran umarım bunu oradaki gücünü oradaki etkisini güçlendirmek için bir fırsat olarak değerlendirmeye kalkmaz. Çünkü bunu da yapmaya çalışacağını ben düşünüyorum. Çünkü Zaten Suriye'de benzer bir alan kaybı yaşadı İran, malumunuz o 8 Aralık devriminden sonra. Şimdi zaten Irak'ta son atılan adımlar, yani Türkiye ile ilişkileri geliştirme noktasında bunlar onların aleyhine çalışıyor. Çünkü onlar istemiyor. Aynen İsrail gibi maalesef, bunu maalesef bu ifade kullanıyoruz ama bu ifade kullanmamızın sebebi İran'ın bizatihi kendisi. Bölgede istikrar istemeyen iki ülke var, iki devlet var. Birisi İsrail, diğeri de maalesef ve maalesef İran. Hı hı. Ki özellikle Irak bazında bu çok daha güçlü, doğru bir ifade. O bakımdan ben işte deminki ifademin sebebi şuydu. Türkiye'nin terörsüz bölge adımlarının asıl yoğunlaştığı devlet Irak. Son zamanlarda o silah bırakma veya PKK'nın kendisini feshetme son yapılan mutabakat çerçevesinde. Ama bu adım Irak'ı terörsüz bölge mücadelesinde, terörsüz bölge tesisindeki çabalarımızda tekrar dikkatleri Irak'a çeken bir adım oldu bu. Amerika'nın çekilmesi. Özünde önemli, özünde bana göre olumlu bir adım. Ama oluşacak travmayı iyi yönetmek gerekiyor. Çünkü Amerika perişan gittiği yeri, yani çekilse de perişan edip gidiyor. Afganistan'ı iyi biliyoruz. O en son uçak görüntüleri aklımızda hala daha biliyorsunuz, hafızamızda. Giderken böyle gidiyor. Irak'ta da benzer bir durum var. Ben aklı Selim'in galip geleceğine inanıyorum. Çünkü Irak halkı çok şey yaşadı bu dönemde. Irak'ı yönetenlerin de bunlara dikkate alarak bundan sonra Irak'ı yeniden benzer bir maceraya sürüklemeyecek adımlar atacaklarına inanıyorum. Bunun Türkçesi de şu: eğer Irak Türkiye ile ilişkileri her bakımdan ekonomik ve siyasi anlamda, güvenlik anlamında Türkiye ile ilişkileri geliştirmeye devam ederse, bunu güçlendirirse, bu aynı zamanda Irak'ın istikrarının, Irak'ın toprak bütünlüğünün, hatta Irak'ta demokrasinin gelişmesinin en önemli adım olacağını düşünüyorum. Yoksa Amerika falan oraya demokrasi getirmez, getirmedi de görüldü zaten.
1: Evet hocam, size de sorayım aynı soruyu. Bu Trump'ın yaptığı açıklama ve İran'ın işte askerin çekilmesini zafer olarak kutluyor olması, güç dengesi İran lehine mi değişti, İran lehine mi dönüyor sorusunu akla getiriyor. Buyurun.
0: Şimdi çok hani tepki çekmek pahasına bazen de içimiz acıyarak bazı şeyleri dile getirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani hem benim hem Nuh Bey'in az önce söylemeye çalıştığı mesele aslında itiraf etmesi zor, ağrımıza giden bir mesele ama bazı gerçeklerle yüzleşmeden bundan sonraki süreçte aynı hatalara düşmekten de korkuyoruz. O yüzden belki de yaptığımız yayınlar bir kamuoyunu aydınlatma faaliyeti anlamına da geldiği için konuşmamız lazım. Şimdi özellikle Irak ve Afganistan'ın işgali konusunda ben değil, herhangi birimiz değil. Rafsanjani'nin kızının, Ahmedinejad'ın, İranlı birkaç yetkilinin yaptığı itirafları sadece herkes bir açıp hani o sosyal medya platformlarından izlesinler. Şimdi normalde Amerika'nın işgale girdiği bir bölgede, yüz binlerce insanı katlettiği bir bölgede normal şartlar altında Türkiye'nin bugün İran'a karşı yapılana gösterdiği reaksiyon nedir? Biz bu saldırıların karşısındayız, toprak bütünlüğünü savunuyoruz, biz iki komşu ülkeyiz ve yanınızdayız. İşte bunu hiç yapmayanlar, özellikle bu durumdan kendisine fayda ve çıkar üretmeye odaklananlar maalesef şu anda buradan sonraki süreçte de kendilerince bir zafer şey yapıyorlar ama şunu görmemiz lazım. Amerika Birleşik Devletleri burada yüz binlerce insanı katletti. $1 trilyon bilinen bir operasyonel maliyeti var bunun ABD ekonomisine. Dolaylı operasyonlar ve bölgesel operasyonlarla birleştirildiğinde bu rakamın $2 trilyon çıktığı düşünülüyor. 2050'ye kadar özellikle 30 küsür bin biliyorsunuz ABD askeri şey oldu, işte vuruldu, yaralandı, onların bakımları, onların sigorta masrafları. ABD'ye uzun vadeli projeksiyonda aşağı yukarı önümüzdeki 30 yıllık Irak'ın maliyetinin toplamda $4 trilyon olacağı söyleniyor. 3 ila 4 trilyon dolar arası. Şimdi bir defa finansal olarak tamamen bir garabet. İkincisi kitle imha silahı dediği hiçbir şeyi bulamamış. Üçüncüsü hani Saddam'ı çok sevdiğimizden değil ama yapılan şey bir defa hukuki değildi, ahlaki değildi. Evet, Saddam diktatör eğilimleri olan bir adamdı. Fakat bu yapılan müdahaleyi yüz binlerce masum insanı katletmiş olmayı gerçekleştirmiyor. Paul Bremer'i herkes hatırlar aşağı yukarı. Orada girip Irak'ın kendi şahsi varlıklarına, altınlarına, petrolüne nasıl amiyane tabirle çöktü.

0: herkes bilir. Dolayısıyla burada bir tecrübe var. Türkiye kurumsal hafızası çok güçlü olan bir ülke. Bu yaşananları biliyor. Bu alanda İsrail ve İran'ın özellikle burayı bir rekabet sahasına döndürmekten ziyade genel olarak Orta Doğu'da bu vakaları kullanarak, Irak'ın, Suriye'nin zayıflıklarını kullanarak yayılmacı politikalar izlediklerini biliyor. Dolayısıyla aynı ihtiyatlı yorumu ben de yapacağım. Evet, İran buraları maalesef kaşımak isteyecektir. Fakat şöyle bir gerçeklik var. Özellikle Irak'ta merkezi hükümetin de bölgesel yönetiminde ciddi anlamda tedirgin olduğu hususlarla alakalı birçok güven boşluğu aşıldı. Yani bugün Amerika eskiden hem Türkiye'ye karşı muarızlardı hem başka unsurlar vardı. Direkt olarak İran'ın kendisini alan bulduğu, nüfuz bulduğu bir sahaya çevrilmişti Irak. Fakat şu anda Ali Zeydi'nin tavrı, kendisinin mezhebine rağmen mezhebinden bağımsız bir devlet adamlığı politikası sergilediğini gösteriyor bize. Bu bağlamda ümit var. İkincisi de bizim daha önceki vakalarda bu olaylara müdahale edebilecek bir askeri kapasitemiz yoktu. Yani tamam gel müdahale et ama neyle koruyacaksın insanları? Kendine yetemeyen bir ülkeden bugün çok daha dünyada özellikle birkaç alanda dünyanın en iyi ülkelerinden birisi haline gelmiş bir ülkeye varız. Ve Suriye'de özellikle Suriye sahasını takip eden herkes biliyor. Hani bizim koral sistemlerimiz, elektronik harp sistemlerimiz, hani o muhalifler orayı 10 günde falan aldılar ama o iş nasıl işledi, orada nasıl bir aklı var Türkiye'nin, bunu bilenler biliyor. Dolayısıyla bu işin hem askeri maliyetini, hem siyasi maliyetini, hem yarın öbür gün burada kurulmak isteyecek yeni bir statükonun önüne geçme kısmını ben Türkiye'nin fazlasıyla hesapladığını düşünüyorum. O yüzden adımları sağlam atıyorlar. Ben şunu da son olarak söyleyerek bitireyim. Amerika Birleşik Devletleri 2011'de biliyorsunuz Obama döneminden beri buradan çekilmeye çalışıyor. Sonrasında Maliki'nin çağırması işte DAEŞ terörü vasıtasıyla tekrardan Amerika'nın bir 6 bin kadar asker göndermesi gibi bir durum söz konusu oldu falan. Fakat gün sonunda Trump da bunu devam ettirdi. Çünkü bu Amerika için bir zorunluluk. Amerika eskiden Müslüman ülkeleri Irak'ı enerji için işgal edip Müslüman katlediyordu burada. Ama 2007-2008'den itibaren Kaya Gazı devrimiyle beraber Amerika artık bir enerji ihracatçısı pozisyonuna çevirdiği için kendini, buradaki temel hedef artık enerji değil. Burada siyasi dizayn yapabilmek ya da en azından bu bölgeleri Çin nüfuzuna, Rus nüfuzuna kaptırmamak. Dolayısıyla bu merkezli bakan ve America First diyen bir ABD Başkanı Trump var. İkinci dönemin dinamikleri çok farklı. O yüzden ABD için bunun kaçınılmaz bir mecburiyet olduğunu ve genel stratejisinde bir parçası olduğunu görmemiz lazım. İran buradan sanki bu kadar etik anlamda sorun yaşarken, Müslüman ülkeler kendisine bu kadar sitem ederken bir galibiyet devşirmeye çalışıyor ama ben İran'ın da bu sahada hani bir galibiyetle değil, Amerika, İsrail veya diğer aktörler kadar kötü anılarla anılacağını düşünüyorum açıkçası.
1: Çok teşekkür ediyorum hocam. Değerli vaktinizi ayırdığınız,
0: Ben
1: katkınız
0: teşekkür
1: için
0: ederim. Sağ olun.
1: Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Ufuk Necat Taşçı. Çok sağ olun. Teşekkürler.
0: Sağ olun. İyi günler.
1: Evet, bir sıcak gelişme daha var. Onu da hemen aktaralım. SPK tarafından TMSF adına isteğe bağlı iade hesapları açıldı. Haksız kazançları iade etmek isteyenler için iade hesapları da
2: Güzel.
1: açılmış oldu. Çok hızlı ve sık kararlar geliyor. Tabii bu
2: Söyleyeceğiz.
1: kararları değerlendirirken de Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ata Özkaya bizimle beraber. Ata Hoca'ya ihtiyacımız oluyor tabii ki.
3: Merhaba Elif Hanım, iyi günler diyorum Nuh Bey.
2: Merhaba
3: Selamlarımı
2: hocam.
3: iletiyorum.
1: Çok
2: Merhaba hocam,
1: teşekkür ederiz
2: teşekkürler.
1: hocam. Şimdi son gelen kararları şöyle bir sıralayayım. Sonrasında da siz bize daha anlaşılır bir şekilde anlatın. Şimdi en son Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy tarafından kurulan ve tasfiyesi sürecinde fonların yatırımcılarına nihai tasfiye beklenmeden ara ödeme yapılması kararı geldi. Şimdi nasıl olacağı konusunda da 1 milyon liranın altındaysa tamamı ödenecek. 1 milyon lira veya üzerindeyse en fazla 1 milyon lira ara ödeme olacak. Uygulama para piyasası fonlarından başlayacak. Akın Gürley'in bir açıklaması var. Dün sabah gazetesine verdiği bir röportajda soruşturmalar kapsamında el konulan mal varlıkları, villalar, lüks araçlar, arsalar ve banka hesaplarındaki değerler TMSF bünyesinde oluşturulan fon aracılığıyla hak sahiplerinin alacaklarının karşılanmasında kullanacak ve tarafı bir de biraz önce aktardığım aslında en sıcak gelişme olan iade hesapları da açıldı. İsteğe bağlı olarak haksız kazançları iade etmek isteyenler için. Buyurunuz hocam.
3: Evet, uygulamadan başlayalım. Uygulama bize şunu söylüyor. Şimdi öncelikle geçen hafta tartıştığımız konular da açıklığa kavuştu. Birincisi, hatırlarsanız eleştirdiğimiz bir saat, ek bir saat sınırı vardı. O kaldırıldı, düzeltildi. 17 Eylül 1.5, 16 Eylül 1.5 arası gibi bir ara boşluk tanımlanmıştı. Artık o yok. Bu 28 Eylül'den sonra kalktı. İkincisi, buna göre tasfiyeye konu olacak olan fonlarda bir iade söz konusu oldu ve bu ivedilikle getirildi. Sizin okuduğunuz haber burada 7 fonun 4'ünde 3'ünde çünkü kendileri ödeyebileceklerini ve likit varlıklarını yatırabileceklerini ifade etmişti. Diğer 4 fonda sorun vardı, likitte sorunu. Dolayısıyla onlara da şu an gelen tebliğ ile beraber 1 milyon lira ödeme yapılacak burada olanlara, tasfiye sürecinde olanlara ve bu 1 milyon lira ödemeden daha sonra alacaklı verecekli olunduğunda burada tabii bu hesap başı, onu da söyleyelim, kişi başı değil. Yani birden fazla hesabınız olunca da birden fazla 1 milyon lira ödeme yapılacak. Tabii daha sonra da bu mahsuplaşılacak. O daha sonra mahsuplaşılacak kısmı bu yolun, bu sürecin henüz belli olmayan biraz belirsiz kısmı. Neden? Çünkü orada nasıl bir değerleme uygulanacağını ayrıca muhtemelen bu kurumlar açıklayacak. Bu ivedilikle yapılmasında tabii ki güven sorunu büyük etki teşkil ediyor. Yani 1 milyon barajının konması ve bunun hemen yapılması bu konunun daha fazla, yani aslında konuşulmasıyla beraber güvenin daha fazla sarsılmasının önüne geçilmek isteniyor. Ben böyle yorumluyorum. Burada tabii ana para üzerinden ödemelerde mahsuplaşma meydana gelecek. Bunu da geçen hafta konuşmuştuk, dile getirmiştik. Belki devletin kendi borçlarına uyguladığı yıllık değerleme burada kullanılabilir de demiştik ama henüz onunla ilgili bir, yani nasıl kalan içeride kalan paranın daha sonra ödenecek paranın değerlemesine ilişkin henüz bir fikir yok. Ama bunu geçen hafta ben önermiştim. Bunu göreceğiz olup olmadığını. Bu vatandaşlarımızın, yani ödeme bekleyen, tasfiye sürecindeki o fonların içinde kalan vatandaşlarımız için haber bu açıkçası. Tabii bu süreç ne kadar gider ve bu fonda biriken aslında konan mal varlıklarına el konma durumu bunu ne kadar karşılar onu bilmiyoruz. Orası daha da önemli hale gelecek. Çünkü burada bir, bildiğiniz gibi portföy şirketlerinin yaptığı sahtekarlık söz konusu açıkçası ve bunun resmi fon sistemi olması, resmi fon sistemi içinde vuku bulması söz konusu. Yani bu iki nokta şu açıdan çok önemli. Burada bu tasfiye sürecinde vatandaşlara geri ödeme yaparken bunun vergi mükelleflerine yansıtılmaması aslında ana ekonomik hedefte olmalı. Ama o para, eldeki para bunu karşılayacak mı? Açıkçası şu an bilmiyoruz. Yani 1 milyon liranın daha sonra kalanları mahsuplaşınca nereden ödenecek onu bilmiyoruz. Şimdi sizin okuduğunuz metinde bir de isteyenlerin fahiş kazançlarını getirip getirmesi var ama bu gönüllü bir yol açılmış burada. Şimdi bu gibi durumlarda özellikle sermaye piyasalarının, hisse senedi piyasalarında bu gönüllü durumlara pek rastlanmaz. Yani devletin burada bu sorunu yok edecek biçimde çözmesi gerekir. O da resmi süreçte, yani mevzuatın, kanunların, kuralların uygulanmasında eksikleri olanlar, bunların bir kere mercek altında iyice incelenmesi gerekiyor. İki, portföy şirketlerinin yaptığı sahtekarlık. Dolayısıyla bu yükün buraya rücu edilmesi gerekiyor. Vergi veren vatandaşlara rücu edilmesi güveni sarsar. Yerine gelmesi çok geciktirir. Gönüllü yatırma ise, yani açıkçası bunun neden düşünüldüğünü pek anlayamadım. Bir iyi niyet olarak düşünebiliriz bunu. Hani o isteyen de yatırsın gibi ama bu onun yerine geçmez. Bence de geçmemeli. Çünkü bu tip kurumlar bunun için var oldu. Biz 80'lerde 90'larda zaten bunun eziyetini çektik ülke olarak, bildiğiniz gibi. Birçok olay hatırlanabilir. Bu şahsa bağlı saadet zincirlerinin ortadan kaldırılması için bu kurumlar kuruldu. Bu kurumların varlığında tabii ki resmi fonlarda bunun yapılıyor olması bizim çok daha bunu iyi incelememiz gerektiğini söylüyor. Yani bu nasıl olabiliyor? Çünkü vatandaş resmi fona güvenerek girer ve piyasanız adilse şunu bilmek zorunda değildir. O fon ya da bu fon gibi bir tercihe girmek zorunda değildir. Herhangi birini, birkaçını seçer ve bildiğiniz gibi yıllık ortalama bir getiri alır. Bu ortalama getiri de mevduat faizinize yakın, onun etrafında bir şey olur. Ama piyasanız adil çalışmıyorsa bazı kazanç yatırım araçları çok daha yüksek kazançlara yol açarlar. İşte bu da biraz piyangoya döner. Dolayısıyla yatırım piyasa sermaye piyasalarınız yatırım araçlarınız bir piyango olmamalıdır. Yani bu fikrin tamamen önü kapatılması lazım ki önümüzdeki dönemde vatandaşlarımız yine güvenle buralara girsin. O yüzden ben önemsiyorum. Gelecek kararları da dikkatle takip etmek gerekiyor. Çünkü belki hukuki süreci araştırmaları biraz yavaş ilerleyecek olabilir. Bir de Sayın Cumhurbaşkanı'nın Devlet Denetleme Kurulu'nu buraya atamasının ben aslında bu yorumlarımızla sağlamasının yapılabileceğini düşünüyorum. Çünkü söylediğimiz gibi resmi kurumların işleyişinde yani SPK, BDDK, BIST 100 yönetimi, KAP gibi özellikle yatırımcı vatandaşların enformasyonu sağlıklı alması, sağlıklı yorum yapabilmesi ve yatırım yapabilmesi için gerekli kurumlarda bir sorun olduğunu ya da incelenmesi gereken durumlar olduğunu düşündüğünden olmalı ki Devlet Denetleme Kurulu'nu zaten buraya 2 gün önce toplantıdan sonra açıkladı, atadığını. O yüzden bu özellikle portföy kurucularının, sahiplerinin ya da yöneticilerin, şirketlerin mal varlıklarının da bu tasfiye havuzuna atılması gerekecektir.
1: Şimdi hocam devam edeceğiz bu konuyu ama öncesinde bir bağlantımız var. Sanatçı Güllü'nün Yalova'daki şüpheli ölümüne ilişkin davada ilk duruşma bugün görülecek. Ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle yargılanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in davasında 4 kritik tanık dinlenecek. Eski nişanlıdan aile dostlarına uzanan tanıkların vereceği ifadelerin Güllü'nün ölümünü aydınlatması bekleniyor. 24 muhabiri Eren Coşkun dili orada. Kameraman Celal Musalli ile beraber gelişmeleri onlardan alacağız diyelim. Eren kolay gelsin. Hemen sözü sana bırakıyorum.
2: Evet, Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada bugün kritik bir gün. İlk duruşmadan bahsediyoruz. Öğlen saatlerinde başlamasını beklediğimiz ilk duruşma ile birlikte de aslında 26 Eylül'de Çınarcık'taki evinde hayatını kaybeden Güllü'nün ölümüne ilişkinde bir sır perdesinin aralanmasını beklediğimizi de söyleyelim. Tabii o gün evde Güllü'nün kızı Tuğyan Ülken Gülter ve kızının arkadaşı Sultan Nur Ulu vardı. Kendisi de bugün sanık olarak iki kişinin de dinleneceğini belirtelim. Tabii 11 ay gibi bir sürede aslında soruşturmanın tamamlandığını ve 21 sayfalık bir iddianamenin hazırlandığını söyleyebiliriz ve iddianamenin içerisinde yine kamera kayıtları, ses kayıtları, tanık ifadeleri, WhatsApp yazışmaları, HTS kayıtları, yine olayın ardından Sultan'la birlikte arkadaşının yurt dışına kaçma çabaları gibi pek çok aslında önemli bilginin yer aldığını biliyoruz ve en dikkat çekici başlıklarında bunlar olduğunu söyleyelim. Tabii olay gecesine ait ses kayıtları da aslında oldukça önemli çünkü bilirkişi incelemesine göre de Güllü'nün aslında banyodan çıktıktan sonrasında o kamera görüntülerinde de görmüştük ki evdekilerle konuştuğunu görüyoruz ve Güllü'nün aslında bilirkişi incelemesine göre Malkata adlı şarkıyla birlikte bilinçli olarak odaya çekilmeye çalışıldı. Yani bunların hepsinin kasten tasarlandığı belirtiliyor. Yine bütün bunlarla birlikte de kamera kayıtlarına herhangi bir silinti ya da manipülasyonla tespit edilmediği de yine bilirkişi raporlarında yer alıyor. Öte yandan yine 3 ayrı darbe sesinden bahsediliyor ki aslında Güllü'nün düşmesinden hemen önceki 3 ayrı darbe sesi kayıtlara yansımıştı ve bilirkişi de bu seslerin farklı nitelikte vurma veya sürtünme sesleri olabileceği yönünde bir şüphe oluşmuştu ve yine bilirkişi incelemesine baktığımız zaman da Tuğyan Ülken Gülter'le yani kızıyla Güllü arasında temas ve farkındalık mesafesinin de bulunduğu belirtiliyordu. Yani bu da şu anlama geliyor ki iddialar vardı. O iddialar eşliğinde aslında pek çok şekilde bu ses kayıtlarının da birlikte inceleneceğini söyleyelim. Öte yandan yine Soya'nın iddianamede bazı tanıkların dikkat çeken anlatımları var. 3 tanıktan bahsediyoruz. Soya'nın olaydan yaklaşık 3 ay öncesinde annesiyle ilgili de yine tehdit içerikli çok sayıda sözler söylediği öne sürülüyor. Ve bütün bunlar ışığında da aslında iddianamede yer alan diğer bilgilerle eşleştirilecek. Tabii yine Tuğya'nın annemi öldüreceğim dediği iddiası üzerinde duruluyor ki tanıklardan biri de Tuğya'nın

0: bir gün annemi camdan atıp öldüreceğim dediğini iddia ediyordu. Yine birkaç tanığında benzer şekilde ifadeler vermesi üzerine de aslında iddianamede yer alan dikkat çeken detaylardan biri olmuş oldu. Yine Sultan'ın babasının ses kaydı dikkat çekiciydi ki Güllü'yü Tuğyan ve Sultan beraber etti şeklinde bir aslında itiraf niteliğinde bir açıklaması vardı ve bu ses kaydı aslında yine dosyaya giren önemli başlıklardan biriydi. Yani baba da Sultan'ın kendisine Güllü'yü biz attık dediğini öne sürmüş. İşte bütün bu kayıtlar eşliğinde, zemin kaygandı iddiası eşliğinde ilk kez iki sanığın hakim karşısına çıkacağını ve dört tanığın dinleneceğini belirtelim ve Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün ilk duruşma görülecek ve bununla birlikte de tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter ilk kez hakim karşısına çıkmış olacak. Savunması alınacak, tanıklar dinlenecek ve Gül'ün ölümündeki soru işaretlerinin aydınlatılması planlanıyor. Tuğyan Ülkem Gülter'in de annesini önceden tasarlayarak öldürdüğünü kaydetmişti başsavcılık ve bu kapsamda da Üssoy'a karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını talep edildiğini söyleyelim. İşte bütün bu bilirkişi raporları ve iddianame, 21 sayfalık iddianame ışığında da ilk duruşmanın bugün görüleceğini ve gelişmeleri anlayan takip ettiğimizi söyleyelim.
1: Çok teşekkür ediyoruz 24 muhabiri Eren Coşkun Dili ve kameraman Celal Müsalli'ye. Eren, duruşma görülmeye başlanınca da detayları bize aktaracak. Gerçekten çok acı bir olay. Hukuki süreç tabii başladığı, devam edeceği için de üzerine konuşmak ne kadar doğru?
2: Çok dramatik. Çünkü biliyorsunuz o anne büyüttü bunları. Yani çok küçük yaştayken ayrıldılar kocasından. O büyüttü işte o bir takım şeylerle. Şimdi sonuç garip. Evet. Çok garip. Çok düşündürücü.
1: Evet, ne yazık ki öyle. Şimdi size de şeyi sorayım, diğerlerini biraz son dakika sıcaklık gelişmeler geldiğinde konuşmuştuk ama iade hesapları açıldı dedik. Hatta Ata Hocam'ın da bir değerlendirmesi oldu. İsteğe bağlı haksız kazançları iade etmek isteyenler için deyince tabii herhalde az olacaktır.
2: Benim de siz ilk son dakika verken dikkatimi çekmişti ama şöyle bir şey aklıma geldi. Belki burada eksik olan bir unsur olabilir. Tabii bilmiyorum ben o ayrıntıyı. İade etme karşılığı bir şey olabilir. Yani hani o etkin pişmanlık türü bir şeyde olabilir, mekanizma olabilir. Yoksa durup dururken hocamın dediği gibi kimse ben haksız kazanç elde ettim diye iade etmez. Yani bir endişesi olmalı ki o endişeyi gidermeye yönelik bir adım olmalı ki böyle bir şeye yönelsin. Ben şöyle bir şey de bulunabilirim bu süreçle ilgili Elif Hanım. Daha önceki biz programımızda ilk operasyon başladığı gündü. Evet ve ben tabii bu işleri anlayan birisi değilim. Şimdi hiç alakam yok bu işlerle ama bir hassasiyet olan bir vatandaş olarak o gün demiştim ki keşke bu noktaya gelmeden önce tespit edilseydi de el konulsaydı meseleye mealinde bir ifade kullanmıştım. Evet. Bunu hatırlatmamın sebebi şu. Bugün geldiğimiz noktada işte bir sürü gelişmeler oldu. Birçok ayrıntılar ortaya çıktı. Bugün geldiğimiz noktada o safiyane bir vatandaş olarak yani ortaya koyduğumuz duygunun haklı olduğunu ben görüyorum. Ne anlamda haklı olduğunu. Bu böyle pat diye ortaya çıkan bir durum değilmiş meğer. Uzun zamandan beri devam eden bir anormallik var. İşte o alım satımlarda şurada burada. İkincisi, ilgili yetkili kişilerin önemli ifadeleri var. Sayın Bakan Akın Gürlek, 2 sene önceden itibaren İstanbul Cumhuriyet Başsavcı döneminden itibaren bu konularda önemli incelemeler yaptıklarını, tespitler yaptıklarını söylüyor. Hakeza Maliye Bakanı 2025 yılında bununla ilgili bir açık şeyde bulunduğunu söylüyor. Bunlar bize şunu gösteriyor. Demek ki bir takım aksaklıklar fark edilmiş. Şununla da bunu birleştiriyorum. Mesela dün eski SPK Başkanı ifade verdi. Bunlar veya hocamın bahsettiği Devlet Denetleme Kurulu'nun işte bu konuya atanması, görevlendirilmesi. O zaman hukuki bir boşluk, sistemde hukuki bir boşluk olmasa bile o sistemin yürüyüşünde ihmal midir efendim veya işbirliği midir bilemem ama yürüyüşünde bir ciddi anlamda bir aksaklık olduğu ortaya çıkıyor, görülüyor. Yoksa bu çerçeve, bu hacime gelmezdi bu işe demek. O bakımdan ben şeyi çok önemsiyorum. Devlet Denetleme Kurulu'nun, çünkü evet. o daha çok aslında devletin kendisini denetleme ihtiyacı duyduğu zaman ortaya çıkan veya devreye sokulan bir mekanizmadır. Şu bakımdan bu önemli. Biz Bankar Kastel dönemlerini yaşayan bir nesiliz. Ama bugün gördüğümüz şey şu. O zaman sistematik problemler vardı. O zaman şeyde problem vardı. Onun hukuki sistemdeki boşlukları kullanıyorlar o zaman. Şimdi o boşluk giderildiği halde eğer işleyiş düzgün değilse gene aynı sıkıntılar daha büyük çapta yaşanabiliyor demek ki. O bakımdan hani bir ifade var. Yani denetleme güvene mani değil. Yani bu bir denetlemenin olması gerekiyor demek ki. Umarım bu yaşanabiliyor.

0: Yanmaz. Dediğiniz gibi şimdi Mustafa Bey bu konuyla ilgili değerlendirme yaparken ne yazık ki keşke böyle olmasa ama işte bir musibet bazen bin
1: Evet,
0: nasihatta niye
1: izledim.
0: oluyor
1: Evet,
0: sizin
1: evet.
0: dediğiniz gibi o bankacılık krizinden sonra oradaki
1: Orada
0: işte
1: önemli bir
0: bütün
1: dönem oldu
0: açıklar
1: mesela.
0: evet
1: Gerçekten,
0: ama
1: evet.
0: keşke tabii iş buraya gelmeden olsa
1: Evet.
0: çünkü işte burada konuşuyoruz Ato hocamla diğer üniversite hocası konuklarımızla, piyasacı konuklarımızla konuşuyoruz. İşte finansal okuryazarlıktan bahsediyoruz, finansal özgürlükten bahsediyoruz. Ve bunları konuştuğumuz noktada tüm bu sisteme güvenin yitirilmesi çok
1: Hocamdan özür
0: üzücü
1: dileyerek bir
0: oluyor.
1: cümle eklemek isterim
0: Tabii
1: izin
0: ki, tabii
1: verirseniz.
0: ki
1: Çok özür
0: hocam.
1: diliyorum hocamdan. Bu süreç yürürken, işlerken ben bir de şunu düşündüm. Bu meselelerin aslında bu takip ettiğimizin dışında bir de sosyolojik boyutu var
0: Tabii
1: aslında.
0: ki.
1: Şöyle bir şey. Şimdi bakın, dürüst olmak lazım. Bu yolsuzluğun, efendim, bu tür haksızlığın partisi veya sağcısı solcusu olmaz. Bir genç birisi işte uçakları, yatları, katlar, bilmem ne oluyor. Şimdi böyle bir şey sadece kendi kişisel hayatında olacak bir şey değil. Bundan o noktaya gelince kadar ve o durumdayken bundan istifade eden bir sürü insanlar olduğunu veya bunun benzerlerinin diyelim. Yani o haksız kazanç, çok anormal kazanç sağlayıp da çok işte her bakımdan çok farklı bir seviyeye yükselenler, hayatı yükselenlerin etrafında bu kazançtan veya bu farklı hayat standartından istifade edenler olduğunu ben düşünüyorum. Şimdi bu arkadaş çevresidir, aile çevresidir veya efendim kendi iş çevresidir, neyse. Şimdi bunlar bugüne kadar neden hiç acaba bu konuda ya bu nedir, bunun kaynağı nereden geliyor, neden bunu sorgulamadılar veya neden bunu o kişi nezdinde bir ne bileyim yani öz eleştiri yapmadılar da bugün herkes ortaya çıkan isimlerle ilgili hep eleştiriyor. Ama ben bugüne kadar gelinceye kadar bunların böyle uzayda gelişen şeyler olduğunu ben düşünmüyorum. Bunlar bu toplum içerisinde oldu. Ben o kişilere bir alakam yok ama onlarla alakası olanlar, onlarla ortak hayatı olanların neden bugüne kadar bu konuda bir tepki göstermediği veya bir efendim uyarı yapmadığını da ben merak ediyorum doğrusu.
0: Evet. Buyurun hocam.
2: Evet, yani bu fon soruşturması ve açıkçası tasfiye süreci zamana yayılarak devam edecek. Ama söylediğim gibi burada asıl olan, yani düşünmemiz gereken nokta mevzuatlarımızın, kanunlarımız ve kurallarımızın aslında uluslararası finansal piyasaya uygun olduğu. Çünkü bu uygunluk olmasa geriye dönük 10-15 yıl boyunca biz yabancı yatırımcı da çekemezdik. Yani o yüzden kurallarımız büyük ölçüde uygun. Eksikler varsa bu çok büyük işleyişi etkileyecek eksikler değildi. Ama yine de tamamlanacaktır. Yalnız bu süreci yaratan bu eksikler değil, mevcut mevzuat, kural ve kanunlarımızın ilgili kurum tarafından, kurumlar tarafından tam olarak uygulanmamış olmasıdır. Bunu söylememiz gerekiyor. Bunu söylemez isek bu sorunun nereden çıktığını anlayamayız ve genel böyle yargıya, kanıya baktığımızda ya portföy sahiplerine doğrudan ya da yatırımcı vatandaşlarımızı burada eleştirmek gibi durumunda kalırız. Bu doğru değil. Yatırımcılar burada normal resmi fona yatırım, resmi duyuru içinde, sistem içinde olan fona yatırım yaptıkları için en son hani eleştirilecek kısımdır. Özellikle yatırımcıların tamahkarlığı gibi konular. Bunları biz de sık sık aramızda konuşuyoruz burada ama bu eğer resmi fonlar içinde olmasa bu konuyu eleştirebilirdik. Mesela Bitcoin üzerinden eleştirebilirdik. Mesela işte bankerler dönemi böyleydi. Çiftlik Bank dönemi böyleydi. Titan dediğimiz saadet zincirleri böyleydi. Jet Fadıl'lar vardı hatırlarsanız. Yani bugünlere biz bu tecrübelerle geldik ama bu neticede ülkemizin ekonomik refahına zarar veriyor. Yani bunu niye konuşuyoruz biz? Bu tabii ki bazen resmi kurumlar işleyişinde de sıkıntılar olabilir. Denetlenmeyen, gözden kaçan yerler olabilir, düzeltilir. Bu zaten kurumların devletimizin işleyişinin devamı için de gereklidir. Ama burada asıl bizi yani endişelendiren, bu konuşmalara sevk eden ülkemizin ekonomisinin ürettiği refahın azalıyor ve zedeleniyor olacak olması. Yani büyük bir kaybın ortaya çıkması, güvenle beraber ekonomide üretilen refah azalırsa hepimizin paylaştığı refah da azalmış olacak. İşte istemediğimiz nokta, yani referans aldığımız yer burası. Bunu kabul kabul etmek istemediğimizden bunları konuşuyoruz. Çünkü hepimiz emek harcıyoruz, çalışıyoruz. Dolayısıyla

0: hak ettiğimiz bu refaha ulaşmamız gerekiyor. Dünyanın başka coğrafyalarındaki insanlar bunu başarırken bizim de başarmamız gerekiyor. Yani bir farkımız yok insan olarak. Hatta belki tarih, kültür ve medeniyetimizden daha büyük birikimimiz var ama işte o kağıt üstünde kaldığı zaman ve bunu işleyişe yansıtmadığınız zaman bu da maalesef işe yaramamış oluyor bu büyük birikimimizde. Bunu da ayrıca düşünmemiz gerekiyor. Yani bu kadar büyük kültürel, ahlaki, medeni birikime sahip olan bir toplum olarak neden bunlarla karşılaşıyoruz? Bu soru belki daha da temel bir soru. Problemleri çözmemiz için veya çocuklarımızı yetiştirmemiz için veya kurumları daha işler hale getirmemiz için. Çünkü kağıt üzerinde mevzuat ve kanunlar da bildiğiniz gibi uygulanmıyor. Kullanmadığında bir işe yaramamış oluyor. İstediğimiz kadar yapalım, yazalım bunları. Trafik bunların en güzel örneklerinden biridir zaten. O yüzden ben konunun yani açıkça ve daha da geniş tartışılmasının önemli olduğunu değerlendiriyorum. Bizim geleceğe bakış açımızın daha iyileştirilmesi ve belki de yani dünyanın iyi, çalışkan ve bilgili insanların yaşadığı bir coğrafya olmamız için aslında yani buna bildiğiniz gibi cennette diyebiliriz yani dünyadaki cennetin oluşması için burada buna uğraş vermeliyiz.
1: Evet. Şimdi hocam Fitch Ratings'ten değerlendirme var. Birazcık da aslında işte bu süreçle ilgili pozitif bir değerlendirme. Fon krizinin sistemik bir risk oluşturmasını beklemediklerini söylüyor analistlerden, kıdemli direktörlerden biri. Seçim ve ekonomi politikalarına ilişkin beklentilerinden bahsediyor. İşte ekonomik beklentileri dikkat çekiyor ama bazı aksaklıkların olma ihtimali olsa da finans sektörü açısından sistemik bir risk yok. Türkiye'nin kredi notunda önemli bir etki beklemediklerini de ifade ediyor. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi tabii 2027 takvimi belli olmadı. Fitch'in de ikinci tahmini Temmuz ayındaydı. Bir değişiklik yapmamıştı.
0: Şöyle ki bu sistemik risk yok dediğimizde ilk bakışta hepimiz için tabii vatandaşlarımız da bunun evet olumlu bir şey olduğunu düşünüyorlar. Sistemik riski çünkü açalım şöyle yani sistemin genelinde bu sorunun üreten mekanizmanın olmadığını söylüyor. Çünkü eğer olsa bütün fonlara yayılacak, bütün yatırım araçları çökecek ve batacak. Yani aslında ekonomik ve finansal kriz dediğimiz durum ortaya çıkacak. Sistemik riskten kastedilen bu. Zaten bu bizim dediğimiz doğruluyor. Sistemik risk olduğunda zaten sahtekarlıktan ve şeyden konuşmazsınız. Dolayısıyla o büyük bir problemdir. Tıpkı 2001'deki gibi başka ve genel sebeplerden bir anda ekonomi çöker. Dolayısıyla bunu anlamlandıran bir şey. Yani onun tersinden söylenmesi veya belki iyi anlaşılsın diye söylenmesi, sistemik riskin olmaması bu açıdan zaten olayın sahtekarlık olduğunu ve kısmi olduğunu bize söylüyor. Bütün ekonomiyi kaplayacak bir sahtekarlık olsa zaten Allah korusun o çok başka bir şey olurdu. Onu konuşmamızın bile hiçbir anlamı kalmazdı. Dolayısıyla bu sistemik risk açıklamasını böyle değerlendiriyorum ama bunun tabii iyi yönü nedir? O zaman ona gelelim. O da şudur. Bütün ekonomi etkilenmediği için ilk bakışta kapatılabilir bir açık meydana geldi. Bildiğiniz gibi bu fiktif olarak 18 milyar dolar şişirilmiş tabii bu portföyler. 18-20 belki 25 milyar dolara giden bir seviye ama bu şöyle bir etki yaptı. Borsamızda diğer bununla ilgisi olmayan işte güven sorunu dediğimiz burada devreye girdi. Diğer şirketlerimizin değerlemeleri de yüzde yaklaşık olarak 10-12 arasında bu süre bir hafta 10 gün içinde düştü. Bu aslında bir sorun meydana getirdi. Çünkü bu değerlemeler önemli. Belki de ucuz fiyatlardan yabancı yatırımcıların eline geçecek bu şirketler. Yani bunu bir uyarı olarak söylüyorum. Hani bu ne anlama geliyor bu değer kaybı? Bir de tabii onlarda yatırımı olan vatandaşlarda servet etkisi yapacak. Çünkü orada iyi şirketlerde bulunan yatırım yapmış yatırımcılar da buradan %10, %12 dolar bazında kaybetmiş gibi gözüküyorlar. Umarım bu düzelir. Güven sorunu ortadan kalkmasıyla beraber tekrar bunun düzeleceğini beklememiz gerekiyor. Sistemik riskin kapsamı budur. Dolayısıyla buradan kredi notumuza tabii ki ben de beklemiyorum.

0: şey olur, ağır ve gereksiz olur kredi notumuzun düşürülmesi. Ama burada piyasalarımızın belki de gereğinden fazla gözlem altında tutulacağı anlamına geliyor. Bunu niye söylüyorum? Çünkü bu fon krizindeki, fon çöküşündeki müdahaleler yine bir yabancı kuruluşun uyarısıyla geldi. Bu da böyle olmamalıydı. Yani biz kendimiz bunu kendi uyarı mekanizmalarımızla yakalayabilmeliyiz. O yüzden bu eleştiriler, denetim eleştirilerini özellikle yapıyorum. Haziran ayında yabancı endeksleme kuruluşu gelişmekte olan ülkeleri yatırımcılara sunan, bunun için bir platform olan bir endeksleme kuruluşu bizi uyardı. Yani özellikle bu şirketlerin birbirine para pompaladığı ve değerlerini şişirdiği ve bunların sahipliği konusunda muğlaklık olduğu diye. İşte bu konu ve kredimiz değişmese bile, iç kredi notumuz biraz daha piyasalarımızın gözlem altına tutulacağına ve yabancı yatırımcının bir süre uzak kalabileceğini değerlendirmemize yol açıyor maalesef.
1: Peki. Şimdi çok teşekkür ediyorum hocam. Devam edeceğiz ama meclis yeni yasama yılı da bugün itibariyle başlıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 28. dönem 5. yasama yılının başlamasıyla gündemdeki aslında önemli konulardan biri de bu olacak.
2: Evet. Zaten yoğun bir çalışma döneminden sonra bu ara verilmişti. Evet. Sanırım kaldığı yerden devam edecek. Beklediğimiz şeyler... İşte birisi bu herhalde. Bir önceki sohbetimizde bahsetmiştik. Türkiye ile ilgili düzenlemeler olacak. Bugünkü konuşmayı önemsiyorum. Sayın Erdoğan orada meclis açılış konuşmasını. Çünkü hatırlarsanız terörsüz Türkiye süreci de yine bir meclis 2 sene önce 2024'te ki meclis açılış konuşmasında ilk defa yani Ağustos'ta konuşmuştu ama fiili anlamda, resmi anlamda ilk defa dile getirilmişti. Sayın Bahçeli o konuşmadan sonra...
1: 2 Mayıs'tı tabii yine.
2: 1 Ekim işte. Evet, aynen. Bir meclis açılış konuşmasıydı. O konuşmadan sonra Bahçeli işte kalkıp DEM sıralarına gitmişti.
1: Evet,
2: uzatmıştı. Öyle başlamıştı. Şimdi düşündüğümüz zaman o günden çok farklı bir yerdeyiz. Biraz da o süreçle ilgili de
1: 2 yıl oldu
2: evet, 2024'te gerçekten farklı bir yerdeyiz ama izin verirseniz şunu tekrarlamak isterim. Sayın Erdoğan o konuşmasında terörsüz Türkiye sürecinin işte başlatılması yönündeki ifadelerin yanı sıra aslında esas dikkat çektiği şey İsrail tehdidi idi. Yani o günlerde malumunuz 7 Ekim 2023'te Gazze'ye saldırmaya başlamıştı İsrail. Yani yaklaşık bir sene önce. Ve o günlerde sadece Gazze dışında diyelim daha doğrusu Lübnan'ın güneyine saldırılar düzenliyordu İsrail. Sayın Erdoğan o konuşmasında bu çok önemli. İşte bu Lübnan saldırılarından bahsetti. Ve İsrail'in asla ve asla orada kalmayacağını ve İsrail'in nihai hedefinin Türkiye olduğunu söylemişti. Dolayısıyla da biz bu terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge süreci başlatıyoruz. Ama burada önemli olan iç cephenin tahkimi, iç cephede bir zaaf oluşmaması yönündeki ifadeleri uyarlardı. Ben 2 yıl sonra geldiğimiz noktada acizane şöyle düşünüyorum. Terörsüz Türkiye konusunda çok önemli adımlar atıldı. Bir önceki sohbetimizde konuştuk. Suriye'de, Irak'ta ne noktaya gelindiğini. Türkiye'de çok şükür zaten bir terör eylem kapasitesi kalmadı çok şükür zaten. Ama Sayın Erdoğan'ın o konuşmadaki iç cephe uyarısı, dışarıdan yapılacak manipülasyonlara değer vermeme, onlara izin vermeme uyarısının ben bugün hala daha geçerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü o zaman da açık net dikkat çekildiği gibi terörsüz Türkiye, terörsüz bölge sürecinde en ciddi tehdit İsrail ve peşinden İran'dır. Ama birinci planda o günü dikkat çekildiği bir İsrail'dir. Geçen 2 yıllık sürece baktığımız zaman İsrail o günlerde geçerli olan, daha doğrusu 1 yıl önce yani 2007 Ekim 2023'te başlattığı süreçteki belirlediği hedeflerinin hiçbirine ulaşabilmiş değil. 2 yıl önce bu konuşmanın yapıldığı zamana göre değerlendirirsek o güne göre bile bugün İsrail hedeflediği yerler

0: hedeflerin çok gerisindedir. Bundan kaynaklanan bir hırçınlık var. Dolayısıyla Türkiye'yi sürekli gördüğünüz gibi işte hemen burnumuzun dibindeki üssü bombalıyorlar, oraya saldırıyorlar ve bunu oraya saldırmakla kalmıyor. Netanyahu devletin en üst seviyesindeki yetkilisi icra anlamda açık net biçimde Türkiye'yi tahrik etti. Yani Türkiye'ye mesaj verdiklerini söylüyor. Yani Türkiye'yi tahrik ediyor. Dolayısıyla şöyle toparlayacağım. Bu İsrail şey açmamın sebebi şu. Bu devlet görünümündeki bu terör örgütünün, bu anlayışın, bu siyonizmin çok iyi bildiğimiz bir tarzı var. O da şu, ne kadar çok sıkışırsa, ne kadar çok zor durumda kalırsa, o kadar çok tehdit karşısındaki, kendisine tehdit olarak gördüğü, düşman olarak gördüğü kurum, devlet neyse, orada onun üzerindeki manipülasyonlarını, onun üzerindeki operasyonlarını daha da artırmaya çalışacaktır. Yani tabiri caizse kuyruğuna basılmıştır. Çok ciddi anlamda gerçekten bugün bakın sadece şey değil, Suriye'de, Irak'ta, Lübnan'da hedeflediği şeylerin çok gerisinde kalmasının sebebi Türkiye'dir. Türkiye'nin ortaya koyduğu politikadır. Dolayısıyla Türkiye'ye karşı kızgınlıkların çok daha arttığını zaten görüyoruz. Bunu tahmin etmeye gerek yok. Bunu da bugün bir askeri saldırılarla buna karşı koyamayacaklarına göre yapacakları tek şey var. Hep her zaman yaptıkları şey içeriden iç cepheyi çökertme. İç cephede içeride öyle veya böyle çok farklı yöntemler, hiç aklımıza gelmeyecek yöntemlerle içerideki manipülasyonlarını artırarak devam edeceklerdi, etmeye çalışacaklardır. Biz bugüne kadar kaç tane Mossad operasyonunun yapılmadan önce engellendiğini bilmiyoruz. Açıklanan var, açıklanmayan var. Dolayısıyla bu konuda ben o ucuz tarihler başta olmak üzere bütün kesimlerin hepsinin çok dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. Bu ortak bir hedef bu. Yani bu AK Parti'nin bir icraatı değil konuştuğumuz konu. Devletin bir hedefi. Dolayısıyla bu ülkede yaşayan, bu ülkenin birliğine, beraberliğine saygı duyan herkesin bu dediğim sürece katkı sağlama ihtiyacı ve zorunluluğu var diye düşünüyorum.
1: Evet. Şimdi Ata Hocam, yeni yasama yılıyla ilgili söylemek istedikleriniz varsa elbette alayım ama ben sonra diğer sorumu da size sorayım ki vakitten de kazanmış olalım. Borsa tarafında kapanışta %2,79 gerileme vardı. 12 bin puanın altına sarkarak 11.947 puandan kapandı. Konuklarımızın da birçoğu 12 bin puanın altına sarkacağı düşüncesi vardı tabii bu yaşananlarla birlikte. Şimdi biraz önce dediniz ya, kapatılabilir bir açık. Kapatılabilir bir açık kapatıldığında endekste de bugün itibariyle değişiklikler var. Yeni girecek şirketler ve çıkarılacak şirketler var. Bununla da işte piyasacılardan aldığımız değerlendirmelere göre daha şeffaf, daha güvenilir bir sürecin başlayacağını düşünüyorlar. Bunlar olduğunda ne dersiniz, toparlanmayı ne zaman görmeye başlarız? Yıl sonu beklentinizde çok büyük bir değişiklik var mı?
2: Borsa hakkında konuşuyorsak eğer, tabii bu fiyat şişkinliği borsanın genelinde de gözüküyor, bu balonlaşma dediğimiz. Şu an o fiyatlar tekrar oluşuyor. Dolayısıyla nerede tam olarak duracağını kestirmek zor. Ama %12 en azından bir hafta aşağıda olduğumuz gözüküyor ve bunun yarattığı değer kaybı yüksek. Yani tersten düşündüğümüzde açıkçası güven kaybı şuna sebebiyet vermiş durumda. Borsadaki fiyatlamalarda daha önce oluşan balonlaşmanın yatırımcı tarafından dikkate alındığını ve bu yüzden satış geldiğini gösteriyor. Yani bunun duracağı yeri kestirmek güç. Bunun başlangıç noktası biraz önce eleştirdiğimiz, yani şirketlerin borsaya açılırken bu birbiri aralığında yaptıkları para pompalamasıyla değerlerini yüksek göstermeleri gibi durumların engellenmemiş olması. Dolayısıyla yüksekten açılan şirketler aslında küresel ölçekte baktığınızda, ya bunlar nasıl bir katkı sağlar, ne üretir ki bunlar bu kadar değerlemeyi hak ediyor sorusunun cevabı yoktu. Dolayısıyla buradaki boşluklar o zaman belki konjonktürden, yatırımcının başka yatırım yeri bulamamasından vesaire ya da yönlendirmeyle borsaya gelmişti. İşte şimdi bunlar da gördüğünüz gibi bu balonlaşma geriye çekiliyor. Ve açıkçası güven tesis edilebilirse, özellikle bugün gelen açıklamalar buna bir miktar yardımcı olacaktır. Onu mutlaka söyleyelim. SPK'nın bugün yaptığı bu ara ödeme açıklamasının bile ben bu konuda bir destek olacağını düşünüyorum. Ama güvenin daha temelden tesis edilmesiyle ancak geri dönecektir borsa. 13.000-14.000 seviyelerine doğru. Bunun zamanını kestirmek çok zor. Bir de biraz önce söylediğimiz yabancı yatırımcının burada ilgisini ne zaman tekrar, yani bizi bir gözlem altına aldıysa, monitör ediyorsa bunu bir süre gelmeyecektir. Bu geldiği zaman ancak borsada o biraz daha hak eden değerlemelere doğru gidilecek. Çünkü sığ kaldığı zaman, piyasa sığ kaldığı zaman hacim olarak, yatırımcı az veya para az girdiğinde yönlendirme imkanı ortaya çıkıyor. Bu çok tehlikeli bir durum. O yönlendirmelerde de fiyatların gereğinden çok şiştiğini veya düştüğünü görebiliyorsunuz. İşte yabancı yatırımcının önemi o yüzden burada. Yani geniş hacimli bir yabancı yatırımcı veya bir Amerikalı banka da değil demek istediğim, genele yayılmış. Yani burada büyük Amerikan şirketlerine, bildiğiniz gibi Körfez ülkelerinden yatırım gidiyor, Uzak Doğu'dan yatırım, yani bu şekilde genele yayılmış dünyadaki yatırımcıların, evet burada adil bir piyasa var, bu şirketler geleceğe dair iyi iş yapacaklar, teknolojik iş yapacaklar, bunların çalışanları iyi yetiştirilmiş çalışanlar, bu yüzden bunlara yatırım yapalım şeklinde bir bakış açısına doğru bizim gelmemiz gerekiyor. Yoksa günlük para giriş çıkışları veya değirmeni bugünlük döndürdük gibi bu bakış açısında kaldığımız sürece biz bir şekilde burada sahtekarlık üremesine de meydan veriyoruz. O yüzden bundan aslında çıkmamız gerekiyor. Yani daha çok verimli işlere doğru kayan firmalar ve teknolojiyi yükselten firmalarla yolumuza devam etmemiz borsa için daha uzun dönemli çözüm. Ama bunun güven esası, o değişmeyecek söylediğim, onun yerine getirilmesi gerekiyor.
1: Evet. Şimdi normalde üçünde açıklanıyor enflasyon. 3'ü cumartesiye geldiği için 5'inde enflasyon açıklanacak. Aslında dünkü konuğumuzda Dinçer Kurttu Ahlatçı Yatırım'dan dedi ki enflasyona biraz gerileme yönünde etkisini göreceğiz dedi. Tabii bu fonlarla ilişkin o işte para durumu arttığında işte lüks evler, arabalar alındığı için bir enflasyonda gerileme olarak yansıyacağını düşünüyorum dedi. Ne dersiniz, enflasyon nasıl gelecek? Geçen yıl sanıyorum 3.02 miydi hocam geçen yılın Eylül ayı enflasyonu? Bir taraftan da bakayım. Evet, 3.23'müş.
2: Olabilir. 3.23'müş, evet.
1: Yok, estağfurullah hocam. Hepsini hatırlamamız mümkün değil. Ben de böyle yazıyorum. Oradan tekrar bakayım. Eylül ayında geçen yıl aylık enflasyon 3.23'müş. Bu ay beklenti daha düşük gelmesi yönünde.
0: Vallahi ekonomi otoritelerinin böyle bir şeyine karşı benim bir şey söylemem çok
1: abes olur. Estağfurullah, hocamın karşısında. Artık fiyatlardan biz ekonomi konusunda ama artık hepimiz.
0: Biz hiç haddim olmayan bir konu. Ben hiçbir haddim olmayan konuya pek girmek istemem. Fakat doğrusu ben şu sürecin hemen bu ayın enflasyonuna olumlu anlamda etkileyeceğini doğrusu ben pek düşünemiyorum. Bir ikincisi de en çok payı oradan biliyorsunuz eğitim harcamaları oluyor bu Türkiye'lerde. Evet, evet. Eylül tam da bu harcamaların arttığı bir ay aslında. Belki bilmiyorum, daha Eylül gelmeden önce alışveriş yapmış olabilir insanlar ama Eylül'de daha çok oluyor. O bakımdan öyle çok da düşüş beklenir mi bilmiyorum yani. Evet. Hocam daha iyi bilir, bilmiyorum.
1: Batı hocam hiç anlamam deyip Nuh Albayrak'ın yaptığı değerlendirmenin.
0: Estağfurullah.
2: Eylül ayı tabii şehre dönüşler olduğu için özellikle barınma, eğitim gibi alanlarda fiyat artışlarına sebebiyet veriyor. O yüzden 3 gelmeyecektir de geçen yılki gibi 2.5 seviyesinde bir enflasyon olabilir. Ama 2.5 seviyesi de yıllık olarak bizi yine 30'larda tutacak. Yani 30-31 arasında kalacağız yıllık olarak resmi veriye göre. Yüksek, yani o da yüksek. Tabii bir de Ekim ayına, yani Eylül'den sonra Ekim'e de bakmamız gerekecek. Orada da Eşel Mobil'in kalkmasıyla beraber petrol fiyatlarının, evet, da etkisini gözlemleyeceğiz. O yüzden sonbahar ayında enflasyonun hareketlendiğini maalesef göreceğiz tekrar. Bu %30'lar iyi seviyeler değil. Çünkü oradan indiremiyoruz ve tek hanelere gelmesini istiyoruz bildiğiniz gibi. Bu uzadıkça bizim için ve hane halkı için sıkıntıların artmasına yol açıyor. Çünkü resmi veriyle hane halkının kendi hayatında gördüğü fiyat artışları sepeti farklı. Resmi veri daha geniş bir sepetten bakıyor ama hane halkı ulaştırma, gıda ve barınmadan bakıyor. %60'a yakını bu ve bu yüksek kalmaya devam ediyor. Bu beklentileri yüksek tutmalarına yol açıyor hane halkında. Bu da enflasyonu diri tutuyor. O yüzden bu zincirin kırılması için bizim daha açıkçası şöyle söyleyeyim. Enflasyonu yaratan ana unsurlardan birisi de kamu bütçesinin %40 hızla harcama yapıyor olması. Bunların da gözden geçirilmesi gerekiyor. Yani gıda, giyim gibi alanlarda mevsimsel aşağı çekmeler, gelmeler olsa bile bizim enflasyon dinamiğini maliyet enflasyonu oluşturduğu için, o maliyet enflasyonunun içine de kamu zamları da girdiği için büyük ölçüde orayı açıkçası tekrar gözden geçirmek lazım.
1: Peki. Şimdi gözler Eylül enflasyonunda dedik. Eylül enflasyonunu da öğrenmiş olacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Böylece Ekim'deki yılın artık sondan bir önceki faiz kararını verirken, normalde hocam beklentimiz artık faiz indirimine başlayabileceği yönündeydi. En azından küçük bir indirim yapabileceği yönündeydi ama FED tarafında da 25 bas puanlık bir faiz artırımı oldu. Ekim ve Aralık aylarında her iki ayda faiz artırımı bekleyenler var. Ekim'i pas geçer, Aralık ayında faiz artırır diyenler var. Fed'in faiz artırdığı bir yerde indirimlere başlayabileceğiz mi? Tabii az önce de belirttiğim gibi Eylül ayı enflasyonunu da öğrenmiş olacak öncesinde Merkez Bankası, ne dersiniz?
2: Zor gözüküyor açıkçası. İndirimleri Ağustos ayında tahmin ediyorduk olabileceğini ama süreçler farklı işledi bildiğiniz gibi. Küresel süreçler de farklı işledi. Petrol fiyatlarının uzun dönem yani tahminlerin üzerinde, 100 doların üzerinde kalması küresel enflasyon beklentilerini de besleyen bir unsur. Sadece bizi değil, birçok ülke içinde. ABD petrol net ihracatçısı olsa bile orada da bu etkisini gösterdi. En azından beklentileri bozdu. Dolayısıyla Merkez Bankamızın faiz indirmesini zor görüyorum açıkçası. Bu ortamda zor yapabilir bunu. Ama Ağustos'ta yapabileceğini düşünüyorduk. Bir 100 bas puanlık Ekim ayı için böyle bir tahminimiz vardı. Şu an ben de bu tahminimin ağırlığını azaltmış durumdayım. Çünkü faiz indirme ve fonun, aslında fon krizinin bununla doğrudan ilgisi yok ama vatandaşların gözünde şuna sebebiyet verebilir. Faizler de indirince fondan da çıkış olduğu için vatandaşların yatırım yapacağı alanlar sınırlı. Öyle bir durumda dövize hareketlenmeyi Merkez Bankası istemeyecektir. Bu yüzden faiz kararının sadece enflasyon değil, bu yönüyle de bir etkisi olacak. Yani kurul bunu da değerlendirecek, bu ihtimali. Şu an böyle bir eğilim yüksek miktarda gözükmüyor. Orta şiddette böyle bir eğilim var. Merkez Bankası verilerinden görüyoruz. Ama bunun tetiklenmemesi gerekiyor. Merkez Bankası'nın, çünkü böyle bir döviz rezervi yok. Böyle yüksek miktarda değil rezervimiz. O yüzden faiz konusunda biraz daha temkinli davranacaktır. Açıklamada da beklemeyi tercih etmesinin bu sebeplerini açıklayacağını düşünüyorum. Büyük ihtimalle küresel unsurlarla açıklayacak. FED'e gelelim. Elif Hanım, onu da ekleyelim. Yani FED'in faiz artırması tabii bütün ülkeler için faizlerin yüksek kalmasına yol açabiliyor çoğu zaman ama FED'de şöyle bir durum var. Onu da sizlerle yayında konuşurken ben arttırmaması gerektiğini söylemiştim ve o baskı altında kaldı. Yani dünyanın en büyük merkez bankası bile piyasanın baskısı altında kalabiliyor. Çünkü ABD'de enflasyon çok yüksek gitmiyor. Yani ortalama bir yükseklikte, onların düşündüğü aralıkta gidiyor. Ve petrol fiyatlarında Trump hükümetinin İran'la olan karşılıklı çatışmacı tavrının devam etmesi yüzünden 100 doların üzerinde seyrediyor. veriyor. Ve kesse bu tartışmacı tavırları, bir mutabakata varıyoruz dese, bildiğiniz gibi 70 dolara kadar inebiliyor. Yani bunu da gördük. O yüzden bu etkenlerle faiz arttırdığınız zaman o faizi daha sonra indirmeniz daha zor olacak. Kaldı ki piyasa Ekim'de de bekliyordu bildiğiniz gibi. Düne kadar %75 olasılıkla Ekim ayında da FED faiz arttırır beklentisi vardı. Altını da bu epey bir aşağı çekmişti hatta. Şimdi bugün ABD'nin büyük bankaları devreye girdi ve piyasayı yönlendirdiler. Yani gerek yok, enflasyon o kadar yüksek değil gibi açıklamalar yapmaya başladılar. Bu piyasa yönlendirmesi Ekim ayında FED'den faiz beklentisini aşağı çekti. Dolayısıyla bu FED'in de şu an biraz piyasalara kolunu kaptırdığını bize gösteriyor. O yüzden bu belirsizlik içinde bizim Merkez Bankamızın bir adım atmayacağını, yani bekle gör yapacağını değerlendiriyorum.
1: Peki. Şimdi Nuhal Bayrak, ben uzun böyle yoğun gündemler olupça Gazze'den hiç bahsedemediysem vicdan azabı hissediyorum. Konya'da Filistin milli takımı Konya'daydı. Evet, isterseniz evet, oradan biraz bahsedelim. Mesaj scoreboardlardan da verildi. Arkadaşlarım da o görüntüyü ekrana getireceklerdir. Buyurun.
0: Asla işte bir neticede bir maç olarak bakmamak lazım. Dediğiniz şey çok doğru. Keşke bu hassasiyet herkeste olsa. Bilhassa ben buradan da bu İran'a karşı çok şeyim doğrusu, sistemin ötesinde tepkiliyim. İran yüzünden tamamen bütün dünyanın nezdinde Gazze dikkatlerden kaçtı. Daha doğrusu İran sayesinde İsrail, Netanyahu Gazze'yi dikkatlerden kaçırmanın ötesinde, bırakın Gazze'yi, şu anda Batı Şeria'da insanların evlerini ellerine almak yetmedi. Zeytin ağaçlarını sizin arkadaşlar hazırlamışlardı geçen gün. %90'ını kepçelerle devirdiler, ağaçları devirdiler. Evet. Peki hadi Gazze'de az önce bahsettik 7 Ekim'den bu yana Hamas saldırılarını bahsederek oradaki insanlara soykırım uygulardı. Batı Şeria'da ne var? Orada Hamas yok. Ama bunu bırakın dünyaya, bizim bile burada bir maden aramayla alakalı, kaldı ki ağaçları başka yere aktaran bir takım şeylerde, zeytin ağaçlarını başka bir yere aktardıklarında bile ortalığı ayağa kaldıranlar hiç görmediler bu şeyi. Kış geldi şimdi, kış kapıda. Gazze'de geçen seneki şartlardan, geçen seneki kış şartlarından daha iyi bir şart yok şu anda. Yani barınma, gıda vesaire, ilaç konularında. Çocuk gördünüz belki çocuklar.
1: Google'dan işte paylaşılan yeni harita var.
0: Manzarayı gördünüz işte. Çocuklara şeysiz, anestezisiz şey yapılıyor, ameliyat yapılıyor. Bu 2026 dünyasında oluyor bunlar. Ama inanın o ilk dönemlerdeki tepki şu anda yok. Çünkü tekrar söylüyorum ki neyi konuşuyoruz? Bak daha önce konuşuyoruz. Neyi konuşuyoruz? Ekonomik krizden, şundan bundan dolayı Hürmüz'ü konuşuyoruz. İşte bu sayede Gazze'de ikinci aşama, ki çok önemliydi o ateşkesin ikinci aşama, orada bir konsey oluşturulacaktı, yabancı kişilerden oluşan, devletlerden oluşan. Netanyahu bunu önledi. O bakımdan, yani burada dikkat çekmenin sebebi şu, bitti süre zannediyorum. O bakımdan maç bile olsa Gazze'yi tekrar hatırlatması, oradaki kesinlikle şeye dikkat çekmesi çok değerli, çok önemli.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Memleketime teşekkür ediyorum.
1: Evet, biz de Konyalılara, Konya'ya teşekkür ediyoruz. Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuhal Bayrak, Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ata Özkaya, çok teşekkür ediyorum büyük katkılarınız için, değerli vaktinizi ayırdığınız için. Analiz sentezi noktalıyoruz. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıyor. Yeni yasama yılında en kritik başlık terörsüz Türkiye olacak. Örgüt nasıl silah bırakacak? Son krizi için yasal düzenleme sinyalleri geliyor. Mağdurlar parasını nasıl alacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış konuşmasında hangi mesajları verecek? Hande İpekgil'in moderatörlüğünde meclis özel yayını bugün saat 12'den itibaren 24'te.

0: ne dediysek oldu.
1: Ay. Bir de şu sabahki kazanına sonra dövesi yatsa.
2: Damat Bey'den boşa gitmiş bir dilek.
3: Türkiye'nin çok hızlı hasar ödeyen sigorta şirketi Happy Sigorta. Hasar günü bile.
4: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
5: Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6440 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
6: Ziraat Bankası sunar.
7: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
6: Ziraat Bankası sundu.
8: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
9: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
10: İşini büyütmek istediğinde
11: Vakıfbank daima seninle.
12: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
13: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
14: Ticaret Vinov'la hızlandı. Artık ödemelerimizi Vinov işleriyle yapıyoruz. Malı hemen alıyoruz, esnek vadelerle ödüyoruz.
13: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz. Deneyimleri buluşturan enerjimiz. Başarıyı görünür kılma azmimiz. Gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.
2: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
3: Canım Cimri.
4: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
5: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
6: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
5: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
7: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
5: Bana soruyorlar. Sen Türkselli misin diyorlar.
6: Ya ne olacak abi?
5: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
6: Ben... Almış reklamın ruhunu. Aferin.
8: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkselli misin? Türksel!
9: 5G!
8: Türksel!
9: 5G!
8: Türksel!
9: 5G!
8: Muazzam.
10: Gol olur yalnız. Ben dedim.
8: Türksel hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yazsın?
5: Türksel 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
11: Aynen.
5: Akımlar akıyormuş.
12: Akıyoruz.
5: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
8: Güzel.
5: Sen ne yapıyorsun?
13: Ben bir şey yapmıyorum abi.
5: Sen Türkcelli misin?
13: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türksel hattımı yeni alacağım.
5: Anlaşıldı. Hemen Türksel'le ol ama hızlı ol. Türksel 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
4: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
14: Türksel'le bağlan hayata.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök, gündemde öne çıkan gelişmelerle akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç'le ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hayırlı günler Hikmet abi.
1: Hayırlı günler, hayırlı sabahlar izleyicilerimize ve dinleyicilerimize.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: Hamdolsun, iyilik elhamdülillah. Bugün hava biraz nispeten daha iyi, dünkü gibi değil.
0: En azından yağış yani yok.
1: Bayağı bir 4-5 gündür değil mi? Neredeyse bir hafta.
0: İyi yağdı yani, maşallah.
1: Maşallah iyi yağdı, evet.
0: Memleket bayağı yağış aldı, Sakarya, evet, evet. Adapazarı,
1: çok bayağı hakikaten
0: İzmit.
1: Öyle. Ya birçok bölgede de vardı.
0: Allah afiyetinden muhafaza etsin, amin, ama yağış berekettir abi.
1: Evet, berekettir. Buna ihtiyacımız var.
0: Peki.
1: Özellikle İstanbul biliyorsun yani sürekli nüfus artan bir metropol ve su çok kıymetli bir şey.
0: Çok.
1: Büyük şehirlerde,
0: çok.
1: Kasabalarda, köylerde pek o kadar eklenmiyor insanlar. Gittiğin zaman da görüyorsun ama İstanbul yani ihtiyacımız vardı. İyi oldu elhamdülillah.
0: Merhum Sakıp Sabancı'nın bir röportajı dün önüme düştü sosyal medyada. Adana'da şimdi el değiştiren bir fabrikası vardı. Sasa.
1: Evet.
0: Bu polimer üzerine bir fabrika. Diyor ki ben en pahalı tecrübemi diyor Sasa'nın fabrikasını yaparken diyor edindim. Çünkü diyor biz daha böyle hani uluslararası misafirlere de yani müşterilere de iyi gözüksün diye devasa bir fabrika yaptık diyor. Tam böyle ana yola ulaşımın rahat olduğu falan her şeyi hesap ettik diyor. Bak her şey muazzam, fabrika bitti, bir baktık su yok diyor. Fabrikayı yaptığımız yerde. Ve diyor oraya su taşımak bana çok ciddi bir maliyete sebep oldu ve bana bu tecrübe çok pahalıya mal oldu diyor. Suyun önemine bak abi. Sen her şeyi hesaba katıyorsun. Bütün mühendisliklerini, ticari şeyini,
1: orada
0: birikimini vesaireyi. Abi su meselesini
1: evet,
0: nazarı yani, dikkate almıyorsun yani.
1: Ama işte onun projesi, onun projeyi hazırlayan koordinatörü ve proje müdürü hatalıymış yani. Bir yanlış adammış yani. Bu hesaplamadan olmaz. Bu işler çok en önemli şeyler. Bir projenin fizibilitesi çalışılırken özellikle zeminden başlar şeye kadar, iklim şartlarına kadar bakılır. Bazı makineler, bazı otomatik makineler deniz seviyesinin üzerinde ve altında farklı çalışırlar. Bu çok hassas bir noktadır yani.
0: Ne ben diyorsun yıllar, ya?
1: Tabii mesela satar üzerinde, quotation üzerinde yazar. Der ki mesela bu deniz seviyesinden 800 metreye kadar şu randımanda çalışır. Şu kadar amper, bu kadar gücü.
0: Bildiğin makine yani.
1: Tabii.
0: Yani fabrikada çalışan makinenin deniz seviyesindeki o basınç vesaire falan etkisi mi? Allah Allah. Yani bak bilmiyordum bak.
1: Ağır sanayi makinelerinden bahsediyorum.
0: Bak bunu bilmiyordum.
1: Elektroniği fazla olanlar da etkilenir. Servo motor olurdu. Festosu, pardon işte piramatiği falan filan. Ne varsa bütün bu sistemler hem doğal şartlar, atmosferik şartlar, rutubetler, hatta basınçlarla ilgilidir. Performansları buna bağlıdır. Su çok müthiş bir hadise. Kötüymüş yani, proje müdürü olun.
0: Evet.
1: Bunu söyleyeyim. Ben olsam yapmazdım mesela. Çünkü sen bir şey yapmıyorsun. Yanlış anlama. Burada o kadar işte sanayi ne kadar derin değil. Proje koordinatörü diye bir şey vardır. En kıymetli adamdır koordinatör, biliyor musun aslında? Her şeyi o koordine eder. Bilinmeyeni bilinene sorar, öğreni toplar ve ortaya bir şey çıkartır. Koordinasyon çok kıymetlidir. Sen onu makineyi alırken teklifin içerisinde şartları verirsin, o şartlara göre sana teklif götürür, onu iyi takip etmen lazım.
0: Bravo. Peki.
1: Hocam zaman, niye buraya geldik bilmiyorum ama.
0: O zaman başlayalım. İsrail'de seçim oyunları başlığını kullanmış sevgili Emin. Ha bu arada.
1: Şey bu uçakla ilgili.
0: Bu arada Milli Savunma, onu bir hatırlatayım. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basını bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantının başlıklarını arkadaşlarım şu anda son dakika olarak ekranlarınıza taşıyorlar. Gündeme ilişkin Milli Savunma Bakanlığı sözcülüğünden açıklama yapıldı. İşte Irak'taki Başika Zilkan yerleşkesinin Irak merkezi hükümetine devri noktasında işte o geçen hafta günün manşetinde değinmiştik. Sincar'da o terör varlığının tamamen ortadan kaldırılması ve tıpkı Suriye'deki gibi oradaki terör uzantılarının da sisteme entegrasyonu konusunda bir irade söz konusuydu. Amerika'da Sayın Cumhurbaşkanı ile Irak Başbakanı arasındaki görüşmeden sonra bir mutabakat zaptı da imzalanmıştı. İşte bu çerçevede bizim Irak'ta bulunduğumuz Başika kampının devri noktası soruldu. Orada çok olumlu gelişmelerden bahsediyor Milli Savunma Bakanlığı sözcüsü. Çok memnuniyet verici adımlar atılıyor diyor. Dün bahsettim ya, Yunanistan kablo toplattık Rum kesimine. Milli Savunma Bakanlığı diyor ki ya, önce vize soracaksınız. Yani ne yapacaksanız yapın, tamam eyvallah, tamam da bizim de bir onayımızı alacaksınız diyor. Keza o da bir şey, öne çıkan başlıklardan biri. Genelkurmay Başkanı biliyorsun bir Mekke toplantısına gitmişti Riyad'a. Orada askeri koordinasyon konusunun ele alındığı dile getirilmiş. Bir de Birleşik Krallık'tan Hikmet abi C-130J temin edeceğiz. Kargo uçağı mı bu abi?
1: Olabilir, evet, bilmiyorum.
0: Ve ilk uçağın Aralık ayında teslim edileceğini ve bu noktada da sürecin devam ettiğinden bahsediyor Milli Savunma Bakanlığı.
1: Başlıklar, ben yorumlamıyorum.
0: Tamam, başlıkları aktarmış olduk. Evet. O zaman başlıyoruz.
1: Tamam.
0: İsrail'de seçim oyunları diyoruz. İsrail'de seçim oyunları nedir? Netanyahu'nun başını çektiği cinayet şebekesi, soykırımcı alçaklar 27 Ekim'de sandık başına gidiyor. İşte o sandık başına gitmeden önce bütün kozlar kullanılıyor. Şarjördeki bütün mermiler tabir yerindeyse boşaltılıyor. Bunlardan biri de Filistinlileri temsil eden, İsrail parlamentosunda yer alan Arap partilerin seçime girmesini önünü engelleyecek bir yargı kararı çıkartılıyor imiş. Bu noktada her tuşa basıyor yani.
1: Basar ama yani şöyle bir şey var. Tabii böyle oyunu der misin bilmiyorum. Yani cümle doğru mu bilmiyorum. Yani yanlış anlaması kimse. Ne oyunu? Kim yapıyor oyunu? Kim kuruyor abi orada? Yani oyunu kuran kim? Şimdi Netanyahu var ve şöyle söyleyeyim. Netanyahu uygulamış olduğu soykırımı destekleyen %95 var. Ben gerisini bilmem arkadaş.
0: Ülkede yani, diyorsun.
1: Yani işte çok naif olup da böyle bunu yorumlamak bence tabii benim fikrim tabii canım. Yani ben diplomat da değilim yani. Bu Türkiye'nin görüşü değil. Bu benim görüşüm. Bu benim algım. Yani İsrail dediğin zaman içeride bu oyunu şu oyunu zaten adam zaten yıllar boyunca bunların oyunlarıyla biz büyüdük. Bu yani zaten. İsrail kurulduğu günden itibaren bize hep bir tiyatro bir şey oynattı. Arap oyunu ne? Kim müdahil oluyor? Kendileri yaparlar, kendileri oynarlar bunlar. Şu anda o palavradır. Yani ne dersen de bir din devlettir ya. Dünyadaki en bilinen, maruf bir din devleti. Din.
0: YouTuber Fatih Altaylı'ya yani, göre Orta Doğu'daki tek tabii, demokrasi. YouTuber Fatih Altaylı öyle diyor.
1: Avrupa değildir mesela. Amerika'da din, bütün başkanlar muhakkak bir şeye biat ederler. Mesela Jimmy Carter'dan itibaren tüm Amerikan başkanları kipa takmıştır. Çağdaş, laik, demokratik bir hukuk devleti olan ABD'de başkanlar kipa takarlar. Yalan söyleyeyim. Bakın arkadaşlar, bu adam yine ne sallıyor diyenlere buradan sesleniyorum. Google'a gireceksin, sıralamayı bulacaksın ve tek tek kipa yazacaksın ve çıkıyor zaten.
0: Anlaşıldı.
1: Neden bunu yaparsın başkan olarak? Hangi demokratik normlara uygun bir şekilde var? İsrail, adamların bir muharref bir dini var. Bu görmüştüm, Musevi, Yahudilik. Bu değil. Tamam mı? Ama bu dini inançlarına göre yaşıyorlar. Meclis buna göre karar veriyor. Başbakanı buna göre hareket ediyor. Oyunlar buna göre oynanıyor. O yüzden ya burada bu içeride müdahale edeceğim bir şey yok. Ne tam şey başı çok dertte. Artık ABD sırt çevirdi falan. Ya bir aralar Reagan'la çok dertleri başı vardı. Yani bu Kennedy vurulmadan önce en büyük bela oydu. Öyle oldu, böyle olmadı. Abi netice bana gel buraya, gel. 70'ten beri aynı şeyi bize çocukken de hocalarımız anlatıyordu. İşte İsrail, gelin bakayım buraya. Yıl kaç? 2026.
0: Neticeyi söyleyeyim. Netice katliam devam ediyor. Soykırım devam ediyor. Peki, o sapık planlar, o sapık yani, düşünceler, hayata geçirilme gayretleri devam ediyor.
1: Sevgili hocalarıma buradan tekraren sesleniyorum. Daha çok buradan tekrar şu algıyı çıkartmayın. İsrail mevcut olan terör devleti İsrail yıkılmadan dünya felaha ermez. Refah bulmaz. Yıkılmadan dedim. Ha bu Arap oyunu bilmem ne oyunu ile falan bir adam değiştirirler. ABD'nin yaptığı gibi. Tamam mı? Yine dönüp dolaşıp aynı yere gelir. Masal gibidir yani. O yüzden şöyle söyleyeyim. İçeride bu ne oldu? Neyi tartışıyorsunuz ya? Orada dediğim gibi eğer orada bir öyle bir halk yok. Oradaki halk o işgalci var ya adına yerleşimci diyorlar. Oradaki işgal edilenler de işgal edilen bölgeler de Batı Şeria'da öyle geliyorlar. Biz haklıyız, üstünüz. Bu mahlukları kovacağız. Bunlar insan değil. Bunlar hılkat garibeleri. Normal değiller bunlar.
0: Amalek.
1: Evet. Amalek kendi bilmem ne tarifine göre bilmem ne demiş. O da önemli değil. Ama biz böyle geldik. Ve biz bölgeyi yönetmeye geldik ve biz üstün bir ırkız.
0: Hadi canım abi.
1: Bak dünyanın en faşist milletidir yani. Aynen üstün öyle. Bir ırkız diye geliyorlar. Aynen öyle. Çünkü bu adam arası oyun varmış. Kim kurdu? Ne oluyormuş yani? Netanyahu gidince düzelecek miymiş? Trump giderse böyle mi olurmuş? Trump parmak. Lan işte Trump bunlar hala çalışıyor bunlara ya. Tamam. Etrafı kimse kafasını kaldıramıyor. Bak Batı, Almanya, Fransa. Fransa'da yürüyüşler oldu geçen hafta. Kimse kafasını kaldıramıyor. Hepsi hani şey vardı. Orhan Gencebay'ın bir reklam filminde oynarken... Benim de çok yıllar önce kullandığım bir ifade vardı. Otobüs kalabalık, millet terlemiş. Burnunuzun selameti için diyor. Tamam mı? Burnunuzun selameti için diyor. İsrail'in selameti için bütün dünyayı eziyet çektirtiyor. Bu kadar yani. Sadece burası Müslümanlar ölmüyor. Avrupa da çekiyor bunun derdini. Herkes çekiyor.
0: Abi ama bu sürdürülebilirliği...
1: Yok. Tabii yok. Bitici. Evet. Tabii. Yani. İnşallah biz görürüz. Buna öyle bir gidecekler ki, öyle bir başına bela, çünkü bir yerde halkı durduramıyorsun. Sistemi kurmuşsun tamam.
0: Doğru.
1: Tamam markalar üzerinden dünyada trilyonlarca doları döndürebiliyorsun.
0: Baskılamışsın 75 tabii. Yıldır ama bir hocam, şeylere yani zemin hazırlamışsın ama geçmiş olsun.
1: Aynen biraz daha böyle romantik bir anlatımdan söyleyeyim. Bir bilim kurgu filminde olduğu gibi. Yani dünyada her şey ele geçirilmiş. Bir politbüro üyesi gibi 5 kişi bütün yargıçlar dünyayı yönetiyor. Ama halk varsa sen varsın. Öyle bir noktaya geliyor ki halkın birbirini imha etme noktasına geldiği an itibaren geri çekiliyorlar. Aynen her zaman örneğini veriyorum. Çok güzel bir örnektir o. Hocamdan bir aparmadır. Avam kamerasının kurulması mantığı gibidir yani. Abi ez, ye değil mi? Onları kullan. O köylünün hakkını ye. Milleti aç bırak. Sersefil kalsın millet dışarıda ama baronlar, işte lordlar çok iyi şartlarda yaşasın. İsyan çıktıktan sonra diyorlar ki elimizi toprağa dokunmayız. Hadi bakalım diyor. Deyince lordlar tamam diyor sizin de hakkınız olsun artık. Siz de lordlar kamerasının çıkış mantığı budur.
0: Lordlar kamerası, yani avam kamerası.
1: Yani, şey de böyle, ABD de böyle. Ya dünyada millet sömürecek millet kalmazsa ne yapacaksın? Değil mi? Bir de o da var yani. O yüzden dengeyi bulman şart.
0: Anlaşıldı.
1: Bu katliamın da bir sonu var. İnşallah Rabbim bize o bütün bu siyonistlerin, bu katillerin de yok olduğu günleri, paramparça oldukları günleri gösterir.
0: İnşallah.
1: İnşallah.
0: Biz
1: ondan
0: göremesek,
1: bana beddua gibi okumayayım mı hocam?
0: Biz göremesek de evlatlarımız görür.
1: Biz
0: inşallah.
1: Görürüz inşallah. Çok
0: biz de görürüz inşallah. İnşallah. Allah sağlıklı ömürler abi, versin hepimize.
1: Tamam inşallah.
0: Şimdi... İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu diye güzel bir şey var.
1: Evet.
0: Bak güzel diyorum. Gerçekten güzel. Hatta selam olsun buradan. Başkanı Taha Bey, Taha Ayhan. Önümüzdeki günlerde 24'te böyle keyifli bir sohbette yer alabilir diye bir ipucu vereyim. İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu güzel bir iş yaptı. Ne yaptı biliyor musun? İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik başkenti olan Konya'mızda bir Filistin günü tertip etti. Hı hı. Etkinliklerle bütün dünyaya Filistinlilerin yalnız olmadığı haykırıldı. Ama en etkilisi de şu oldu. Dün akşam Filistin milli takımı Konya Spor'la karşılaştı.
1: Hı hı. Hı hı.
0: Bak dikkatini çekerim. Konya Spor Filistin milli takımını konuk etti demedim. Çünkü ev sahibi statüsü verildi. Filistin milli takımı Konya Spor'la karşılaştı. Çok muazzam bir atmosfer vardı Konya'da, stadyumda. Emeği geçen herkese, dediğim gibi İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu başta olmak üzere. Konya Büyükşehir Belediyesi çok emeği var. Uğur İbrahim Altay başta olmak üzere. Konya Spor Başkanı Ömer Atiker olmak üzere. Emeği geçen herkese ben buradan teşekkür ederim. Muazzamdı, şöyle muazzamdı. Maçın 10. dakika 14. saniyesinde bir şey kapandı. Işıklar kapandı statta. Niye biliyor musun? 1014 tane sporcu öldürdü çünkü bu aşağılık soykırımcılar. 10-14 olunca ışıklar kapandı. Stattaki binlerce Konyalı'nın telefonlarının ışığı yansıdı her yere. Muazzam bir görüntüydü. Maç 89. dakikanın 59. saniyesinde tatil edildi. Filistin özgürlüğüne kavuşana kadar maç ertelenmiştir denildi.
1: Ne güzel bir etkinlik. Elhamdülillah.
0: Şöyle koreografiler seyircilerimiz görüyor, dinleyicilerimiz de muhtemelen sosyal medyada vakit bulduklarında göreceklerdir. Muazzam gösterilerle, muazzam mesajlarla. Yani işin özü şu, dediğim gibi Türkiye durduğu yeri bir kere daha dünyaya aykırdı.
1: Yani detayları da alırlar sonra da.
0: Ben, muazzam bir etkinlikti
1: abi. Türkiye taraftan, yani tabii yani uzun uzun anlattık da bunu. Yani hı-hı, Türkiye her taraftan bu konuda büyük hamleleri var. Biz bunu, ya, bu iyi mi? Çok güzel bir şey. Yeter mi? Yetmez. Yetmez ama evet. Peki bunu biz ilk defa yaptık da ilk defa yapıyoruz diye bu kadar çok geç kaldık ki? Kusura bakmayın, hemen sorgularım. Yani geçen sene Avrupa takımlarında Filistin adına büyük kalegrafiler hazırlandı. Katliamcıların o büyük bezlere yazılmış halleri vardı. Statlarda saatlerce ve
0: bizim
1: saatlerce...
0: takımlarımızdan da vardı abi.
1: Hocam. Ha,
0: sen ya, evet ya, bize, tamam, bize ya, daha fazlası yakışırdı adam, diyorsun.
1: Muhammed, tamam. Ahmet Fatma öldü. Benim burnumun dibinde oldu bunlar. Ben tamam. Da İrlanda'da, İskoçya'da, İngiltere'de, İtalya'da günler önce hazırlanmış büyük şeylerle bunu yapması. Tebrik, taktikten başka bir şey yok yani. Konya'da yaptığı şey var ya, bu işte emeği geçenler. Helal olsun. Ama hocam ben Fenerbahçeliyim. Nerede lan bizim Fenerbahçe? Yaptın mı böyle bir şey? Ben doğuştan Fenerbahçeliyim ya.
0: Çok haklısın.
1: Bana şimdi kızacaklar, dövecekler. Şimdi evet. Nerede Galatasaray? Nerede Beşiktaş?
0: Çok haklısın.
1: Ne yaptınız ama bak, şimdiye şuna, kadar?
0: Çok yapın, haklısın. Yapın bize yani. Yetmez. Yetmez. Ona katılayım ama tribünlerde o hassasiyet yeterince olmasa da vardı. Orada da haksızlık etmeyelim. Yani bizim tribünlerimiz, hocam, bak, tamam, Fenerbahçemizin tamam. De Galatasaray'ımızın da Beşiktaş'ımızın da Trabzonspor'umuzun da bütün takımlarımızın tribünlerinde o hassasiyet vardı.
1: Tribünde hassas olur. Çünkü onlar insan. Onlar taraftar. Onlar izleyici. Onlar kıymetli. Onlar olduğu için kulüpler var. Kulüpler nerede kardeşim? Yöneticiler nerede? Bak burada bir organizasyondan bahsediyorsun.
0: Evet.
1: Konya.
0: Evet.
1: Konya. Konya Spor. Onun belediyesi, yapanlar. Müthiş iş. Örnek olsun yani, 3 büyük diyorsun, 4 büyük diyorsun, bilmem ne büyük büyük diyorsun.
0: İlim Yayma,
1: hangi büyük?
0: İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da gitti.
1: Bunu böyle bir yazdım daha önce de, o zaman tepki almıştım. Ama benim dediğim şu, ya vatandaş ona hazırdır. Bak elin yavru diyorsun, Eloğlu çıkıp bunu yapıyor. Ama haftalarca durmadan, üşenmeden yapmaya devam ettiler. Doğru. Ve büyük bir hazırlık yaptılar bunun için.
0: Doğru.
1: Birkaç tane böyle İrlanda, İngiltere futbol liglerinde İspanya bunu yaptılar.
0: Doğru, haklısın.
1: Ve binlerce kişi katıldı. Takdir ediyorum, muhteşem bir şey. Örnek olsun en azından. Konya Spor da örnek olsun. Konya Belediyesi örnek olsun bunlara. Benim beklentim şu. Ben doğmadım, İstanbul'luyum. Konyalı değilim. Ama benim taraftarlarım İstanbul'da takımları Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş. Milyonlarız abi. Milyonlar. Ben de hazırım. Ben de giderim orada. Ne istiyorsan yaparım. Tamamen gönüllü bir şekilde. Yönetimler buna ayak olacaklar.
0: Tabii. Organizasyonu, belediye dedin. Koordine tabii. Çok çok önemli.
1: Ben Fenerbahçe, Galatasaray,
0: koordinasyonu.

0: konusunda
1: bu,
0: Hikmet Bey doğru söylüyor.
1: Bu güzide takımlar, abartı söylemiyorum. Bunlar çünkü bütün bu takımların da takip edenler, taraftarları hepsi sensin, ben, benim bir vatandaşlarımız
0: milyonlar
1: bunlar.
0: Ya, milyonlar yani, evet, evet.
1: Ve bu bir eğlence sektörüdür yani. Futbol izleyici, taraftar eğlence.

0: Bir milleti böyle yönlendirmeyin. Değil mi hocam?
1: Doğru haklısın. Haklısın, çok haklısın.
0: Statların işi siyaset olmaz. Sayın madem oraya bir araya gelmiş onca insan, onca milyonlar bir araya geliyor. Aynı takım renk üzerinde bir araya geliyor. Onlara da insanlık adına bir şeyler yaptırdın ya.
1: İnsanlık ve vicdan bu noktada asıl olan. Takdir Sayın ediyorum, Cumhurbaşkanı bu maçtan sonra sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Tabii. Yani burada aslında Hikmet Bey'in söylediğine şu noktada katılıyorum. Çok daha evvelden ve çok daha hararetli yapmalıydık belki de.
0: Yetmez ama evet diyorum.
1: Evet belki de, ama çok kıymetli bir iş yapıyoruz. Bütün dünya, az önce Hikmet Bey'in bahsettiği gibi, Avrupa'sından Asya'sına başını kaldıramıyorken bölgesel sorunlarıyla uğraşmaktan, Gazze bir şekilde unutturulduysa, Filistin bir şekilde hafızalardan çıkartılmaya çalışılıyorsa, işte onları yeniden hafızaya kazımak için bu tarz etkinlikler çok önemli, çok mühim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın sosyal medya paylaşımını da arkadaşlarım ekrana taşıdılar.
0: Bunlara bir öncülük etsin. Yani bu olay, bu hadise tüm diğer kulüplere öncülük etsin. Tüm dünyaya böyle haykırabilirsin artık. Bak bir dünya kupası oluyor hocam. Bak bir dünya kupası oluyor. Aynı anda milyarlarca insan bir şey seyrediyor.
1: Evet.
0: Yani propaganda dediğin şey böyle bir şeydir. Haykırmak, dünyaya duyurmak böyle bir şeydir. Bak ben nereden bileyim ki, hiç duymadığım isimler de dahil, Avrupa kupalarında, Avrupa liglerinde oynayan ve şeylerde, yani böyle amatörlük falan değil yani, Süper liglerinde, birinci liglerinde oynayan takımların eylemleri, onlar Avrupa'da bütün dünyaya haykırdı. Sen o yüzden görüyorsun İtalya'da iki tane Yahudi geçerken perçemli laf atıyorlar, kızıyorlar. Onları duyuran onlar da o şekilde. Bizim yaptığımız bunun üzerinde bir şey. Bak bir daha söyleyeyim. Tekrar söylüyorum. Asla küçümsemek değil. Yapılan şey var ya, bir öncülük etmiş olsun. Yani bu harekete. Çünkü bak, kim yapıyor bunu? Sen ben yapamayız hocam. Bak belediye yapıyor. Onca kulübümüz var ya. Belediye yapıyor. Spor kulübü yapıyor. Konya spor yapıyor. Takdir edilse. Ha, vatandaş sen ben ancak biz çıkarız dışarı. Üzerimize giyeriz kıyafetlerimizi. Değil mi? Filistin'de gibi dans edip onunla birlikte yürüyüş yaparız.
1: Ama ya da bir bayrak tabii taşır bir vatandaş. Ona bir tabii provokatör alçak saldırır. Bir başka YouTuber alçak da eline sağlık diye yazar. Evet. Yani adamlar, bizim bir de böyle bir sorunumuz var. Çıkarsın, anladın mı?
0: Tabii.
1: Yani bizim bir de bu namussuzlarla mücadele etmek gibi tabii de bir şeyimiz var. Yükümlülüğümüz ya, var yani.
0: Onları adam yana koyma. Onu biz insandan bahsediyoruz. Yani birey beşer değil, insan. İnsan başka bir şeydir. Beşer başka bir şeydir. O beşer o. İnsan olanlar için geçerli olan bir şey. Bence dediğim gibi detayları bakılır, bakın, görün, öğrenin nasıl yapılıyor. Bunları bir çalışın üzerinde. Bak nasıl yapmışlar diye.
1: Eyvallah.
0: Bu olayı bütün geneli şamil bir şekilde uygulamaya devam edin. Bak bunun peşinden koşacak olan herkes gider. Bak her insanda vardır. Bunun sağcı, solcusu, partisi olmaz. Sen bu şekilde örgütle milleti, statlarda örgütle. Dediğin de doğru, bak şimdi aklıma geldi. Daha önce de bunlar oldu. Pankartlar açıldı. Açılmadı değil.
1: Ya 1 yani Ocak sabahları
0: taraftarımız kendine bunu
1: taraftar
0: yaptı.
1: Taraftar ayrı ama etkinlikler o tabii sivil toplum kuruluşlarının tabii öncülük ettiği. Hayır, o kıymetli etkinlikler. Ya doğru söyledin.
0: Çok yani, çok hepsi girmesi lazım.
1: Doğru söyledin. Bize yakışanı çok daha fazla ses çıkarmak. Hikmet Bey çok evet haklı. O yüzden buradan Konya
0: Spor'un öncülük etti, tebrik ediyoruz.
1: Örnekliğini evet alkışlayalım ve bütün kulüplerimizden, bütün o futbol camiasından bu hassasiyetin sürdürülmesinin önemini bir kere daha tabii dile getirmiş
0: olalım. Üç büyüklere de İstanbul'a sesleniyoruz. Üç büyüklere de muhakkak statlarınızda bir bölüm ayırın. 3-5 dakikada olsa buraya işaret eden bir eylem yapın. Bütün dünya duysun. Derbilerde bütün dünya görsün. Kolunuzda bantla çıkın. Bir şey yapın ya. Evet. Bir atraksiyon yapın.
1: Evet.
0: Bunlar birikiyor insanlık hafızasında ve bir gün gelecek bunun hesabı. Bak şu anda niye adam kaçarak gidiyor? İşte bunlarla kaçarak gidiyor. Ve böyle duyuruluyor katliamlar.
1: Ve tarihin doğru, öyle bir şey var ya, moda bir tabir var. Tarihin doğru noktasında durmak için evet bunu yapmak zorundasınız. Evet. Onu da söyleyelim. O zaman geçiyorum. Reyhanlı saldırısının faillerinden biri. Çok şükür paketlendi ve
0: daha
1: Türkiye'ye
0: daha
1: getirildi.
0: Daha bir tane yakalanmıştı.
1: Üç tane yakalanmıştı. Tamam. Yani bununla üçüncü oldu.
0: Tamam. Yani şey devam ediyor. Burada da yorumlayayım hemen.

0: Yani demek ki
1: Ömer El Hatip.
0: Hiçbir şeyin peşini bırakmıyoruz demektir bu.
1: Devlet imhal eder ama imhal etmez diyoruz. Arkadaşlarım görüntüyü getirdiler. Suriye'den Avrupa'ya kaçmaya çalışırken paketlendi, getirildi bu terörist. 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği Reyhanlı'daki saldırının, patlamanın kilit isimlerinden biriydi. Evvelinde de yine bu saldırıda görev alanlar yine aynı şekilde devlet imhal eder ama ihmal etmez düsturunu doğrularcasına şöyle söyleyeyim size. Yusuf Nazik adında bir terörist 2018 yılında, Muhammed Dip Koralı adında bir terörist 2025 yılında, Temir Dükancı adındaki bir başka terörist de yine 2025 yılında etkisiz hale getirildi Milli İstihbarat Teşkilatımız tarafından. Şimdi geriye bir tek Esad rejimi dönemi askeri istihbarat Laskiye Şube sorumlusu Kifah Melhem adındaki terörist kaldı. Şemayı da şöyle arkadaşlarım ekrana getirdiler. En alttaki üçünün üzerinde çarpı var. Onun üzerindeki dördüncü bugün yakalanan. Onun üzerindeki de Esad döneminin Suriye yetkilisi kaçak durumda. Ama gün gelir dünyanın neresine kaçarsa kaçsın bu devlet imhal eder ama ihmal etmez diyoruz. Var mı söyleyeceğim bir şey?
0: Haber verdim.
1: Geçtik. Hocam. Harika. Şimdi az önce bir YouTuber'dan bahsetmiştim ya, bunlar çok ya. Bunlardan bir tanesi Panayır diyordu ya. Panayır.
0: Evet.
1: Teknofest ne? Panayır, Panayır diyordu böyle kendini yırtarcasına. Tarihin sıfır noktasında başladı o Panayır. Dün Teknofest Şanlıurfa'da kapılarını açtı. Tarihin sıfır noktası abi. O da güzel tabir. Öyle değil mi?
0: Evet evet.
1: Tamam. Tarihin sıfır noktasında birbirinden...
2: Bayağı haberlerini gördük zaten. Canlı evet. Bağlandı 24 TV hatırlıyorum. Oradan
1: muazzam
2: haberler verdi.
1: Görüntüler muazzam. Var. Bu Panayır'a efendim 99 ülkeden işi gücü yok. İnsanların 99 ülkeden katılımcı var. Muazzam bir coşku var. O Panayır diyenler var ya, onlara da kapak olsun bu. O zaman...
0: Hocam bana yorumlayacağın bir şey anlat da haberleri 12'den sonra izlerler zaten.
1: Tamam.
0: Neyi yorumlayacağız?
1: O zaman sana ne diyeyim biliyor musun? Bugün gazetelerde...
0: Sürpriz görüşme var Beştepe'de.
1: Ona geleceğim. Bugün gazetelerde Sayın Cumhurbaşkanı'nın genişletilmiş il başkanları toplantısının basına kapalı bölümünde ifade ettiği bazı ifadelere yer veren gazeteler var. Türkiye'de ve Yeni Şafak gazetesinde gördük bunları. Siyaset kariyer veya rant kapısı değildir. Bu zihniyet partide yer bulmayacak. Gerekeni yapacağız diyor Sayın Cumhurbaşkanı.
0: Evet.
1: Teşkilatın tüm mensuplarına. Sermaye Piyasası Kurulu, bu arada Devlet Denetleme Kurulu devrede biliyorsun. Devlet Denetleme Kurulu çalışmalarına başladı ve bu yaşanan fon soruşturmasına yönelik yaşanan bir ihmal vesaire her şeyi ortaya çıkartacak olan kurum devrede. 5 tane ultra lüks villaya el kondu Hikmet abi. 2 uçak, 1 yat, 5 lüks araçtan sonra bu sefer de 5 ultra lüks villa. Ama bunlar 15 milyondan satıldıysa eğer çok da lüks değillerdir diye evet. Düşünebilirsin. SPK isteğe bağlı iade hesapları açtı. Yani bu fonlardan geliri maksadı dışında ne diyeyim haksız kazanç elde edenlerin isteğe bağlı o parayı iade etmeleri için mağdura TMSF'de güvence fonu ve 34 kişiye daha gözaltı kararı. Fon soruşturması.
0: Hocam bunu da okudun haber yani ne diyeceğim dünkü aynısı. Şunu söyleyeyim başkan, şunu söyleyeyim. Bir dakika dur. Sayın Erdoğan açıklaması. Dün de sen programdan sonra da konuştuk. Ne diyor? Diyor ki siyaset kariyer ve rant kapısı değildir. Bu zihniyet partide yer bulamaz. Gerekeni yapacağız. Arkadaşlarımız çalıştı. Önümüzdeki günlerde bana bir rapor hazırlayacaklar diye konuştu. Çok kapsamlı bir saplama var burada bence. Yani neşte atılacak gibi görünüyor. Bu ben bunu görüyorum. Detay dediğim gibi yani detayları SPK bunu söyledi bunu etti işte içeride konuştuk. Bilmiyorum yani şey var mı benzeri var mı dünyada. Hani aldığın parayı geri ver diyor. Çok kazanmışsın ya diyor. SPK bunu söylüyor.

0: Yani ben bulmadan diyor getir diyor. Ben bulursam diyor canını okurum diyor. Değil mi?
1: Öyle ben, diyor. Ben öyle anladım.
0: Yani ben şimdi ekonomist değilim ama enteresan bir şey. Yani ben diyor şunu anlamaya çalışıyorum. Eğer üzerinde kazandığı bunlardan dolayı böyle 3 kat 5 kat hani Fatma Betül Sayan Kaya gibi böyle bir şeyler varsa üzerinde ille de bu milyar olmasına gerek yok. Ama 10 lira koydun 250 mi çıktıysa eğer bunları geri getir bakayım diyor. Yakalarsam demiyor. Ama çok öyle bir tanıtım. Onun için sordum ben sana sabahleyin. Altta bir şart var mı? Normalde mesela vardır ya. Şeyde vardır. Mesela vergilendirmede vardır. O kadar da biliyorum. Eğer vergiyi kaçırmışsandır. Kaçırmışsındır vergiyi. Devlet yakalayamamıştır. Ama devlet yakalarsa senin vergi kaçırdığını canını cezası da kat be kat alır senden.
1: Sen o yüzden
0: oradaki kişiye de vergi öyle uyarır. Der ki yapılandıralım bu kadar daha az. Vergi ver. Yakalarsan da çanına ot tıkarım der. Burada o yok. Enteresan. Ben orada takıldım bir tek. Yani bunun yorum tarafı burası olabilir. İlk defa SPK diyor ki arkadaş normal rica eder gibi düşün. Yani aldıysan çok fazla. Çünkü sayısı belli olmayacak kadar insandan bahsediyoruz. Bak devam ediyor aşağıdan. Bak yani bunları hep konuşacağız. Sadece bir kişi değil. Dediğin gibi villalara el konuyor. Değil mi? Mal varlıklarına el konuyor.
1: Evet.
0: Bunlar devam ediyor. Tek tek habere koysan bunlar bitmez. Sabaha kadar say bunları. Ama benim gördüğüm var ki SPK ben diyor bunun peşineyim. Erdoğan diyor ki ben içerikleri deşe de atacağım. Belli oldu mu yani? Kim varsa. Bakan yardımcısı olmuş, bakan olmuş. Efendim kurucu bilmem nesi olmuş fark etmez Erdoğan için. Ve böyle olması gerekiyor. Bu sırtlı bine bine partinin bu işten ne bileyim bir sürü insanlar var. Bunun hesabını ödeyecekler diyor Erdoğan. Bu detayları da dediğim gibi eski SPK başkanı da gözaltına alınmış değil mi?
1: İfadesine başvuruldu. Şüpheli sıfatıyla ifade yani, verdi.
0: Hocam hepsini arka arkaya okudun ama şunu ne diyeyim başka şu var. 27 kişi daha 217'ye yükselmiş.
1: Tabii.
0: Yani durmuyor. Devam ediyor.
1: Ve daha da gidecek daha belli ki.
0: İnşallah sonuna kadar gitsin. Kim olursa bir de tekrar söyleyeyim. Hani millet rahatlasın öyle bitireyim. Kim olursa olsun. Madem burada gözümüzün önünde böyle bir örnek var. Madem Özgür Özel efendim ne diyor Özgür Özel? 2 lira diyor bulamadınız bizde. Tamam yakalandınız diyor. Arkadaş bunun bugün tekrar tekrar söyledim. Hiç kimse ne vatandaş ne taban ne de AK Parti teşkilatı başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere. Bu ülkenin lideri. Keserim dedi. Çıkıp da acaba fakat tamam da herkes yaparken haberi yoktu. Kocasından geldi. Kocası oraya götürmedi mi diye soranın suratına ağza kürekle vurdular. Soran yok. Soranı da canını okurlar yani. Ortalığı ayağa kaldırdı millet. Olmaz dedi yani. Böyle bir şey kabul edilmez. En başta Erdoğan söyledi. Bunu arkadaş hesabı ödeyecek.
1: Yeah.
0: Ve bu cümle çok kıymetli. Yani ben burayı bir rant kapısı yapayım. Ben burayı şu makama geleyim.
1: Kariyer basamağı
0: makam
1: yapayım.
0: Makam zaten o her şey de gelir. Böyle bir şey yok. Madem böyle gidiyor hadise gayet iyi ama bir gerçek var. Hala hazırda inanılmaz bir şekilde yüzsüzlük. Ben bugün ona ilgili bir yazı yazdım. Yüzsüzlüğün üzerinde sevgili Ömer Bey. Yüzsüzlük falan değil bu. Yani bir tabiri var söyleyemiyorum. Yazdım. Yazıda okurlar. Hani bir tıkırtı duymuş da nereden geliyor diye sormuşlar ya adama. Düşünebiliyor musun abi? Hem medyası hem kendisi Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük hırsızlık dosyalarındaki kişilere, davalı kişilere sahip çıktılar. Erdoğan zaten onu söyledi.
1: Doğru.
0: Sahip çıktılar
1: bizi
0: ya.
1: Bizi onlarla karıştırmadı evet. Dedi. Çok haklı.
0: Sahip çıktılar yani. Ve bize de bir şey yok. Bir defa olay mukayese kabil değil.
1: Şimdi bak. Madem öyle üstüne
0: hatta
1: geldi.
0: Hatta bu sabah da vardı.
1: Madem öyle üstüne geldi. Şimdi evet fon soruşturmasına ilişkin. Her nereye uzanırsa uzansın.
0: Evet.
1: Sorumluluk kimin sırtındaysa gereken cezayı çekmesi.
0: Çekmesi lazım.
1: Bak. Gerekir. Bu kadar net. Bunu ama, herkes söylüyor.
0: Tabii ama fakat yok hocam. Hiç benim.
1: Hiç şartsız şeksiz.
0: Babamızın oğlu olsa, çocuğumuz olsa, oğlun olsa, kızın olsa atacaksın. Direkt göndereceksin.
1: Sorumlular hukuk karşısında
0: hesap verecek.
1: Bunu herkes söylüyor.
0: Parayı da verecek.
1: Tamam. Şimdi gelelim bir siyasi dava daha bu sabah. Bir siyasi operasyon. Siyasi diyorum, ironi yapıyorum efendim. Çünkü Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yapılan operasyonların tamamı siyasi. Medyasına göre siyasi. Sosyal medyadaki alçak trollerine göre siyasi. Siyasetçisine göre siyasi. Bu siyasi operasyonlardan biri Mersin'de oldu. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı...

0: Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli bu sabah gözaltına alındı. Siyaseten alınmışlardır muhtemelen. Özgür Özel ve ekibinden acele, acele, eğer işin içinde böyle metres, otel, havlu varsa kadın kolları başkanı özellikle tercihimiz. Onun savunması gerekiyor. Acele bekliyoruz. Rapora göre dosyalardaki usulsüzlükler sonucu 330.945.227 lira kamu zararı var. 227 değil de 220 ise de onu da düzeltsinler yeni partililer. Telif kaşeleri ve imzaların sahte olduğu ortaya çıktı. Hasıl kelam bu sabah Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde bir usulsüzlük ve yolsuzluk operasyonu yapıldı. 59 şüpheli gözaltında. Buyurunuz efendim. Bak, yorumlayınız.
1: Sabahleyin bunu gördüğümüzde hatta duyduğumda hatta dedim ben yani alttan dedim banttan hani haber kanalları senin odada 50 tane haber kanalı var ya böyle.
0: Tabii bir şey bu.
1: Bant bant gidiyor. Ondan sonra dedim ya bir tane geçiyor falan cılız. Yani, haber değeri yok. Bak haber değeri yok derken bana gülüyordu bu adamlar ya.
0: Bir büyük şehrin
1: değeri yok abi.
0: Belediye başkanı, iki de ilçe belediye başkanıyla beraber 60 kişi gözaltına alınıyor. Bak, haber değeri yok.
1: Şimdi adamlar çıtayı öyle bir yere koydular ki.
0: Ya evet sen
1: bak, mesela diyorsun mesela bir Cumhuriyet Halk Partili bir bilmem ne belediye başkanı yardımcısı CHP'li bilmem ne, CHP'li bilmem ne. Yeni ismiyle yeni partili bilmem ne, yeni parti bilmem ne. Bir kızı taciz ederken yakalandı. Haber değeri yok. Ya adam polimetresi var adamın. İpe dizmiş. Adam havluyla geziyor. Şimdi ne olacak lan bir tane bir kızla bir kadınla ilişkisi varmış bir adam. Adam özür diliyor karısından. Yaş gelmiş 55. Tamam mı? 50 küsür. Daha önce bir kadın geldi. Hayatınızdaki ilginç bir şey anlatır mısınız? Enteresan bir olayınızı. Tabii anlatayım. Ha, unuttuk zannediyor değil mi?
0: Bolu'lar. Tanju Özcan'dan bahsediyor.
1: Bolu'lar. Bu da sizin günahınız. Bolu'lar.
0: Bolu Belediye Başkanı'ndan bahsediyor.
1: Bolu hemşehrilerim. Hemşehrilerim. Bu sizin günahınız. Günahınız. Hı. Ahlak namus diye bağırırken onun için bağırıyordum ben. Hı. İki sene önce. Yani, ilginç anıya bak. İlginç bir anı. Bir kadın geldi. Türbanlı hem de. Efendim benim çocuğum olmuyor. Yardım eder misiniz? Ben sana yardım edeyim ki. Dedim. Belediye başkanlığı söylüyor. Bu adam belediye başkanlığı yaptı. Arkasından dedi ki Erdoğan eğer bu seçimde bunu örneğin öyle ver. Erdoğan bu seçimde
0: 2023
1: kazansın. Seçimi evet. 2020 kazansın. Hı. Zerre kadar ihmal vermiyorum ama ihtimal vermiyorum. Erdoğan 2023'te kazansın. Ben %100 kazanacağım bile bile Bolu belediye başkan adayı olmayacağım diye adam dedi. Aday oldu. Bolu'da hemşehrim. Oy verdiniz. Ben öz amcam olsa vermem. Vermem. Vallahi vermem. Lan bir böyle olmaz. Lan bu kadar da yeter lan bu kadar. Bir şahsiyet lazım. Bak, oğlum vermem.
0: Neyse.
1: Yani tamam. Şimdi bu adam sen şimdi bunu söylüyorsun. Bak adam.
0: Şimdi bekliyoruz.
1: Bu adam bu sadece bunları yapmadı. Daha neler yaptı?
0: Tabii canım koltuk falan attı. Böyle.
1: O da değil ya. Böyle yap. Kadına orada bir tane kadın yine sesleniyor. Diyor ki bana el kol hareketi yapmayın.
0: Meclis toplantısında.
1: Dedim ki bunların bir ahlak namus problemleri var. Dedim.
0: Evet.
1: Gördüm, ne zaman ki gördüm Kabe-i Muazzama'da üzerinde bir ümre tutuklanması 2 ay önce.
0: Evet.
1: Lan dedim bu halk bir yak karıştırdı bir şey. Geliyor gelmekte olan.
0: İhram ya, vardı değil mi?
1: Kızlar bana. Dedim, şey bilmem Allah affeder her türlü günahı. Ben gireceğim.
0: Tamam. Yani ihramda gördüğünüz.
1: Tabii ihramları giymiş. Amca ümreye gelmiş. Tövbe istiğfar. Allah bütün tövbeleri kabul eder.
0: Amin, doğru.
1: Ben bilmem için.
0: Etsindi.
1: Çak şu battı geldi. Bu arkasından. Abi karımdan da özür dilerim. Ona özür dilerim. Hey de TT. Senin lafın neydi? TT. Hocam bu TT.
0: Gel o zaman
1: bu TT. Bak Vahap Seçer. Dediler ki yeni partiye gidiyor musun? Asla ve kat ala. Ben Atatürk'ün kurmuş olduğu mübarek koltuk, kurucu irade ve milli irade ve kuvay milliye. Zeydan Karalar gibi o içeride. Gitti, şu an içeride bilmiyorum. Cezayı aldı.
0: Çıktı.
1: 3 yıl.
0: Şey yaptı. Çıktı mı? Tamam. Yani yargılandı.
1: Cezayı da aldı.
0: Bir müddet cezaevinde kaldı. Ondan kaldı, sonra çıktı.
1: Bu dedi ki ben gitmiyorum. Hiçbir yere gitmiyorum. Burada kalıyorum dedi. Bu şimdi yani bak Kılıçdaroğlu'nun atladığı bir şey. Arındıramamış bunu Mersin'i. Ve şu an 300 milyon. Değeri var mı? Bak işte
0: peki şey mi bu? Bak,
1: oradan sesleniyor biliyor musun?
0: Bu dün hani ihraç...
1: Bak hale bak.
0: Tamam. İhraç için disipline verilen belediye mesela Kadıköy Belediyesi. Şimdi CHP rozeti taşıyor. Sayın Genel Başkanım Özgür Özel diyor.

0: Evet.
1: CHP sözcüsü adamcağız çıldırdı ya. Ya böyle bir saçmalık olur mu dedi. Sen bizim partimiz desin, başka partinin genel başkanı da genel başkanım nasıl dersin dedi. Yani
0: Allah'ım.
1: hakikaten artık sinir bozucu bir hal aldı. Bu Vahap Seçen de mi o ekipten?
2: Hocam Vahap Seçen'e sordular, gitmiyor musun dediler. Arındırılma programı desen var mısın dediler. Ona
1: Tamam.
2: damga vurmuşlardır. Lazerli 375 KL bir kod kurdular herhalde.
1: Tamam.
2: Ben dedi burada kalıyorum. Burası mübarek parti dedi. Yani burada kalırsam dedi hani orası kaldı. Yani çünkü ben bunu yazmıştım geçen hafta. Kim kaldı kim gitti. Mesela artık sahiplenmedikleri de var. Daha önce ortaya hani siyasi değil ya sen neydin sen cümlen neydi? Bir siyasi dava daha. Yani hukuki olmayan fakat siyasi bir
1: Operasyon tabii.
2: gözaltı
1: Tabii.
2: yapıldı
1: Siyasi
2: dedi.
1: operasyon.
2: Ne dedi?
1: Tabii.
2: Muhittin Böcek ilk aldı ortada. Özkan Yalım gözaltına alındı. Çadır kurdular.
1: Belediye önünde çadır
2: Özkan
1: kuruldu. Evet
2: Yalım'a
1: evet.
2: sahibi. Özkan çadırı kurmuş zaten. Sen
1: Doğru.
2: bir daha kuruyorsun.
1: Doğru. Destek çadırı da boş kalmıştı. Onu da
2: Ve
1: hatırlatalım.
2: Özkan Yalım için çadır kururken Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde de sahip çıktılar. Kadın kolları başkanı enteresan. Kadın kolları başkanı bir kadın
1: Evet.
2: sahip çıktı.
1: Evet.
2: Hocam bütün bu kepazelikleri görmeyeceksin. Tamam mı? Adam çıkıyor. O yüzden demiş ya adam yani arsızın mabadına teneke bağlamışlar. Bu takırtı nereden geliyor diye sormuş etrafına. Ulan takırtı senden geliyor.
1: Tamam.
2: Ama öyle
1: Tamam.
2: yani.
1: Gel şimdi. Bir başka siyasi davaya geçeyim. Finali de senin o fotoğraf karesiyle yapacağım. O yüzden
2: Hangi?
1: dün akşam düştü ya
2: Ha
1: fotoğraf
2: evet, o
1: karesi.
2: çok kıymetli bir şey hocam.
1: Hikmet Bey inanmayacaksınız
2: Bak.
1: ama bunu şimdi söyleyeyim bir sufle vermiş olayım. Hikmet Bey dün programdan sonra bir kulağını çınlattı.
2: Evet.
1: Dedi ki ya Cemil Tugay dedi ve odadan çıktı.
2: Devam,
1: Akşama bu
2: devamını
1: fotoğraf
2: söyleyeyim
1: düştü.
2: diyorsun.
1: Akşama bu fotoğraf düştü. Az sonra konuya değiniriz. Bugün gazetelerin pek çoğunun manşeti. VIP Yakup. Bilir misin abi sen? VIP. Very important person.
2: Evet,
1: Ne?
2: evet, evet.
1: Person.
2: Very important person. Evet.
1: Person. VIP Yakup. Yani
2: Yakup
1: İstanbul
2: Öner.
1: Büyükşehir Belediyesi'nde harita mühendisi olarak çalışan, yıllardır da
2: Neden
1: Ekrem
2: VIP
1: İmamoğlu'na
2: diyorlar buna?
1: danışmanlık yapan.
2: Neden VIP diyorlar buna?
1: Çünkü çelik çekirdeğin içinde.
2: Öyle mi? Ha,
1: İçinde tabii.
2: very important çok önemli diyor.
1: Yıllardır dediğim gibi danışmanlığını yapan, çok yakınında çalıştırdığı isimlerden biri. Etkin pişmanlıktan faydalanmış efendim. Bugün bütün
2: Abo,
1: gazetelerde dünkü
2: abo.
1: ifadelerine yer veriyor gazeteler. İmamoğlu'nun 12 yıllık danışmanıymış kendisi ve 50 milyon dolarlık rüşvet ağının nasıl kurulduğunu anlattı diyor Akşam gazetesi manşette ve bir şey vermeden alamazlar. Bu söz İmamoğlu'na ait. Bir villanın onarımı, bakımı için bir ruhsat, bir müsaade, bir izin gerekiyor. O iznin söyleyeyim abi. Gülaylar Altı'nın Erenköy'deki arazisine ilişkin imar süreciymiş.
2: O
1: Özür diliyorum.
2: benim mekan.
1: İmamoğlu bana bir şey vermeden bu imar ruhsatını alamazlar diyor.
2: Yoksa toz dokunmaz diyorsun.
1: Değil mi? Ama
2: Yani
1: İstanbul
2: beni
1: nimet
2: yani
1: nimet.
2: bak yani beni eğer bu mahkemeye versinler, orada mahkeme karar çıkarsın, istinaftan daha Yargıtay'a gitmeden bu hükümet gider.
1: Ha, öyle diyordu ya.
2: Kaç ne kadar 2 sene mi olacak şimdi? Şubat'ta 2 sene oluyor değil mi?
1: Mart'ta 2 sene
2: Mart
1: olacak,
2: ikisinde
1: evet.
2: tamam. Şimdi hocam bak ben buradan tekrar sesleneyim. Bir ara yazmıştık espri zannettiler ama gerçekten söyledim aslında. Bak, İmamoğlu bizzat kendisi bence itirafçı olmalı. Şaka yapmıyorum. İtirafçı ol.
1: Daha
2: Bak bu kendi
1: az
2: selameti ya
1: cezayla
2: dedim ya kendi
1: daha az
2: selameti için.
1: cezayla yırtar diyorsun.
2: Kendi selameti için. İtirafçı ol. O 3 tane villayı sat. Söylüyorum ya gerçek düzgün teklif. Yani sen bir otoparkta bir AVM otoparkından 5 milyon dolar para almışsın iddiası var orada.
1: İddianame de var.
2: Ben diyor verdim lan diyor bu 5 milyon doları verdim. No, veremedim diyor. Sonra dedim, vazgeçtim lan ne kadar getirecek bana 5 milyon dolar o dönemde değil mi? İmamoğlu beğenmiyor çünkü düşük paraları. İddianame de var ben demiyorum. Gene VIP Yakup gibi başka bir VIP Mokoka var. Başka bir tane daha birisi var. Ben demiyorum onlar söylüyor. Ve 50 milyon dolarlık rüşvet itiraflarını böyle parça parça taksit taksit nasıl eritildiğini değil mi hocam? Bu
1: Aynen
2: şimdi
1: öyle.
2: bazen bir para vardır büyük para bunu yurt dışından temizlersin.

0: aklarsın getirirsin. Hı. Bazen para vardı içeride eriterek verirsin. Bazen yastık altta sokarsın. Bazen yani benim değil Muhittin Böcek'in itirafına göre. Ben itiraf etmiyorum. Muhittin Böcek Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Partisi kökten CHP'li kuvvacı. Hocam kuvvayı milliye ruhuyla büyümüş ve Atatürk iki kitapları doğrultusunda canla başla mücadele eden kendisi, oğlu, damadı, herkes gelini çalışan adamlar. Diyorlar ki 5 milyon daha para verdim. Ben demiyorum. Doğuştan buradan kessen 6 ok çıkar damarları. Hani böyle bir adam diyor ki ben diyor ben verdim diyor. İmamoğlu'na verdim diyor. Bir tane başka bir tanesi içeride İmamoğlu'yla yüzleşiyor. Burada sağ git, soldan doğru git. Silivri'ye varıyorsun ya. Ama orada diyor ki böyle diyor. Ben verdim ya sana diyor. Kim ne zaman vermişsin diyor. Ben mi vermişim, ne zaman vermişim. Sen diyor akıl fikir, Allah sana kızı ki versin diyor adam.
1: Ne?
0: Arkasından hadi bakalım ne diyorsun diyor. Dağ başını dumana almış diye bize başka bir şey anlatıyor bu adam. Ve siz bu adamı kahraman ilan ettiniz. Bakın dönmeyin, kaçmayın. Hepiniz orada hepiniz yakalandınız. Hepiniz
1: bu bir
0: yakalandınız.
1: Taktik mi Hikmet abi? Şu tabii anlamda. Baba, ben hani reddetme yani, taktiği vardır ya biz bunu günde dile getirdim. Biz bunu 15 Temmuz sonrasında yargılanan o FETÖ'cü alçak üniformalı ama ruhunu 1 dolara satmış alçakların yargılanmasında gördük.
0: Karısını tanımadı
1: Albay
0: işte.
1: Tabii soruyorlar şunu biliyor musun? Hayır bilmiyorum. Şununla görüştün? Hayır görüşmedim. Şunu tanıyor musun? Hayır tanımıyorum. Ayşegül Kaya'yı sarı mıydı Kaya mıydı neyse.
0: Evet.
1: Tanıyor musun? Hayır tanımıyorum. Karın. Aa evet ya tanıyorum biz evliyiz. Albay bunu söyle yani.
0: Şeyde Mustafa Sandal da öyle. Aa bu karımış benim.
1: Ne kadar 11 milyar bir de. Allah Allah. Evliyiz. Ama bizim.
0: Ama fiziksel ilişki dışında maddi ilişkimiz.
1: Hiçbir şey yok abi. 11 milyar. Oho. Tabii. Neyse. Şimdi bu Yakup'a dönersek tekrar. VIP Yakup tabir edilen Yakup Öner harita mühendisi. Ekrem İmamoğlu yolsuzluk davasının şüphelilerinden biri. Ve rüşvet çarkını anlatmış. Abi 100 bin dolarda yıllık maaş alıyormuş bu Yakup.
0: İyi para.
1: Şeyden İmamoğlu'ndan. Hatta mahkeme başkanı demiş ki İmamoğlu 100 bin doları cebinde mi taşıyordu da sana veriyor? Poşette alıyordum.
0: Tabii. Demiş. Hayır, bu bak işte bu millet şunun hikmetini anlayamadı. Orada bir hikmet var. Hikmet. Wisdom. Bant hikmeti bu. He. Adamın her tarafı bantla bir ihtiyacı duyulmasını anlayın artık. He. Dışarı gittiği zaman bant. Çünkü orada burada veriyor. Sürekli ama.
1: Çantada da Cemir var.
0: Cemir'la veriyor. Çantayı sırt çantasıyla veriyor. Oradan gidip görüntüleri de verdik burada hatırlıyorsun. Bir anda 200-300 bin dolarlık paraları bozduruyor. Bazısı euro alıyor. Hatta diyor ki neden euro verdiniz diyor. Ben çünkü diyor buraya. Bir de diyor pound diyor alıyordum diyor. Pound neden? Çünkü diyor kızı diyor okul oldu. İngiltere'de okuyordu diyor.
1: Pound sever. Pound. Ataşehir Belediye Başkanı.
0: Pound diyor.
1: Onursal adı güzel için.
0: Adamlar.
1: O operasyonda bir ifadede öyle deniyordu. Başkanım pound sever.
0: Bravo. Bir yolsuzluk ve hırsızlık çıtasını öyle bir yere artık var ya bayağı fantezi yapmışlar yani. Nasıl verelim? Ya hiç sen duydun mu hayatım hoca? Evinin duvarının üzerine koy. Orada kediler çiftleşir ya. Niye oraya koyuyorum ben parayı? Ya şaka değil. Dedi bunu yazmadım mahkeme diyor ki gittim diyor evinin diyor duvarına gittim bulmuş duvarını.
1: Bunu söyleyen Özkan Yalım.
0: Duvarına koydum diyor.
1: Özgür Özel'in evinin duvarına.
0: Manisa'daki.
1: 200 bin lira.
0: Özgür'e soruyorsun. Abi duvarına bir şey koydular mı? Yok diyor ben tanımıyorum. Yani diyor bir şey diyor. 300 tane tırı var diyor adamın ha, diyor.
1: 300 tırı.
0: Şimdi bak ve bu adamlar toplamışlar. Ben demin ki şeyim yanlış değil hocam. Arsızın mabadına teneke çakmışlar kazı. Bir tıkırtı geliyor diye bağırıyor. Ulan adamlar diyor ki yakalandınız. Ya bu sabahki 59 kişi gözaltına alınmış. Mersin Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı. Kökten cumhuriyetçi, çağdaş, laik bir adam. Ve gözaltı soruşturması sonucunda bilmem kaç milyon bilmem ne kadar olmuş. Hiçbir yerden ses yok. Haber diye altta bakıyorum bantla geçiyor.
1: Tamam bir şey diyeceğim.
0: Hocam ben bunu anlamakta zorluk
1: şey
0: çekiyorum artık.
1: Bir şey
0: ya.
1: Diyeceğim ama bak. Sana şöyle diyorlar, diyecekler. Biraz sonra hazır ol. Tamam fondan niye bahsetmiyorsun? Ya bahsettik ya.
0: Ulan fondan bir
1: fon,
0: daha... Bir
1: fon,
0: daha
1: fon, yolsuzlarından niye bahsetmiyorsun?
0: Tamam. Eğer dövülebiliyorsa bırakın beni götürün. Kim döveyim ki var?
1: Tamam. Peki Mersin siyasi. Bunların hepsi CHP'li, eski yeni

0: CHP'li belediyeleri susturmak için iktidarın yargı eliyle yaptığı müdahale bunlar.
1: Hocam ben burada ilk baştan bir ifade kullanmıştım. Yani şimdi çok ciddi söylüyorum. Akın Gürlek'le ilgili bir konu tanışmadım, hiç görmedim de. Görmem gerek de yok. Allah yolunu açık etsin. Allah ayağını taş değdirmesin.
0: Amin. Doğru yolda olan herkes tabii, gibi.
1: Sayın Recep Tayyip Erdoğan benim tanıdığım lider. Neden lider onunla ilgili şu anda şu kağıdın üstüne konuş her cümle oraya çıkıyor bütün yollar. O yüzden lider. Hesap kesiyor. Bir ifade dedim, o ifade çok önemli. Yani biz bunun bunu daha önce de yaptı, hatırlıyor musun? Bir ara böyle gene bir sürü olaylar yaşandı. Böyle kendini bir şey zannetme aşağıda omuzundan geç arkadan kafasını çıkartmış. Var ya bir tane bir karikatür var ya. Hani arabalarda vardır kafaya çıkan bir canavar gibi. Erdoğan omuzundan ya kendi o size ait olsun. Bizim gibi olun. Bu meslekte para kazanılmaz hocam. Bunu hep söylüyorum. Zengin olmayacaksın. İstiyorsan başka meslek. Bak başka bir şey yap.
0: Gazetecilik için söylüyorsun evet. Bunu. Doğru.
1: Yiyeceğin kadar paran vardır. Orta halde yaşarsın. YouTuber, tutuber olursun. Belki ekstra para kazanırsın ama bu büyük paralar senin işin
0: 1881
1: değil.
0: 1881 kitap basarsan kitle müsaitse satarsın. Kitlersin. Yani orada.
1: Ben kitleyemedim hocam. Benim şu anda bak açıkça söyleyeyim sana. Hem millet anlasın yani. Sallamıyoruz. Yani en iyi sattığım kitap o da Yandaş'ın el kitabı sağ olsun Kılıçdaroğlu sayesinde şu andaki parayla 50 bin lira elde etmez. Allah bereket versin. 50 bin lira.
0: Villa alınır mı o paraya? İmamoğlu'ysan alınır. Yok yok alın.
1: Ben köyde küme
0: öyle yapma bir dakika ya özür dilerim yani. Sen 15 milyona 3 tane villa aldı adam ya.
1: Ya neyse.
0: Ya 15 milyona 3 tane villa aldı abi Emirgan'dan. 3 tane.
1: Eğer ben çok önemsedim. Daha önce de bunu yaptı ve hatta aracı onu da kesti. O zaman da bir üstlenci tavır dediler. Aman dediler çok ne derdi ona. Despot bir adam. Despotik davranışlar dediler ama hocam şunu anlamadılar. Hata yapanın kellesini alıyor adam. Ve de her zaman söylüyorum. İşte bak bunlar bunu yaptı. Ya bu bir insanoğlu ya. İnsanoğlu bak biz kimleri gördük? Kimler geldi? Kimler geçti değil mi? Latifler geçti. Abdülhatif Şener'ler geçti. Davutoğulları geçti gitti. Benim İHA'ma dokunacak olan Çatlaklar geçti gitti. Tabii. Neler geldi neler geçti. Buradan yanlış anlamayın. Söyleyeceğim de kızmaz kimse. Aynı Hakkı Öcalan abinin hatırlattığı gibi. Etrafı puş tarlası gibiydi adamın ya. Kolay bir şey değil. Ve 25 yıl, yarım asıl iktidardasın.
0: Aynen,
1: adamı
0: öyle.
1: Suçlamayın. Tek problem ne biliyor musun?
0: Ne?
1: Bir gün en sonunda hatırlıyorum yıllar önce hatırlarsın. Belki 8-10 sene önce. Kızdı, gösterdi ki arkadaş benim adıma konuşmayın. Eğer bir racon kesecekse ben keserim dedi.
0: Aynen öyle. Devlet yönetiyoruz. Devlet, evet. Ülke yönetiyoruz. Evet. Çocuk oyuncağı değil bu işler dedi. Sen,
1: ben kendi adıma sevdiğim şeyleri anlatıyorum. Kendi penceremi anlatıyorum.
0: O zaman
1: anlatıyorum.
0: Şu fotoğrafla bitmiş.
1: Ama oraya girip de omuzundan oradan buradan kimse adına konuşmayın. Para kazanmak istiyorsanız başka işler yapın.
0: Tamam.
1: Süremizin, etraftakileri sesleniyorum.
0: Süremizin
1: yani.
0: Sonuna geldik. Şu evet. Fotoğraf karesiyle küçük bir
1: hangi
0: tadımlık bu? Yorum rica edeyim senden.
1: Hocam ne bileyim.
0: Yorumun büyüğünü herhalde yarın Allah izin verirse, gündem müsaade ederse yaparız.
1: Dün evet. Gece herkes yayını yıktı. Bu fotoğraf ortaya çıkınca haber kanalları yayını yıktılar. Buraya döndüler.
0: Şey herkes... var mıydı? Ceketinin düğmesinin iliklenmesi esnasındaki o potluk bir şey yok, ifade ediyor mu acaba?
1: Çok fazla alacak bir şey yoktu. Çubukları şeyde kullandılar. Uçağın hareketlerine bakıp içeride kavga var mı yok mu komutanım diye tamam. Sordular. Çubuk, o da bilemedi.
0: Bunu içeride. Çubuksuz anlattılar.
1: Dışarıdan da belli olmuyormuş galiba.
0: Bunu çubuksuz anlattılar.
1: Anlattılar ve şöyle bir şey var. Bu neresinden bakarsan bak benim sade basit yorum yapayım. Onları anlatayım. Bana ne, kim sen kim ne dediyse. Güzel bir fotoğraf. Aynen Mansur Yavaş'ta olduğu gibi bir fotoğraf.
0: Evet.
1: Bak ben kırıp döken adamdan bahsediyorum. Bana göre. Adam gitmem dedi yeni partiye. Güvenli bir yer değil orası dedi. Yani ama CHP'de kalamam dedi. Değil mi? Bu adam bu kararı verdi. Mansur Başkan ne yaptı? Ben dedi Ankara için geldim buraya. Ben de gitmem ona dedim. Ama adamlar oradan bir dayak yediler. Çünkü o ne kadar konuştu da konuştu. Bir şey olmadı. Hani acımadı ki diye bağırıyor ya Özgür Özel. Acayip acıyor. İzmir neresidir abi? İzmir nedir? Onların tabirine göre CHP'nin kalesidir. Hayatta ucuna bile yaklaşamazsınız dediğin İzmir şu anda bağımsız bir belediye başkanı tarafından yönetiliyor. Ve bir şans var. İzmirliler çok çok şanslılar. İzmirliler. Hayatlarında ilk defa eğer bir desteği alırlarsa hayatlarında ilk defa hizmet görürler.
0: Tamam.
1: Ben bu yakınlaşmayı ben şöyle görüyorum. Bir şey açıklanmadığı için söyleyemem. O okuyamam. Bir tarafımıza uydurmayalım şimdi. Onlara benzemeyelim. Ama ben bu olayı hakikaten İzmir'e yatırım yapılsın. İzmir artık abi yarısı gecekondu mahallesi ya. Burası artık kurtarılsın. Can çekişiyor İzmir. Bak bunlar yapamıyorlar. Ne Özgür Özel, ne Kılıçdaroğlu, ne CHP, ne Yeni Parti. İstemiyorum ben bunları ya. Ben adam gibi iş yapmayan bir adam var burada.
0: Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür etmişti.
1: CHP ve Yeni Parti eksi yazar onu söyleyeyim.

0: Eksi yazar.
1: Peki tamam. Hadi sen teşekkür oradan kapattın madem. Söyle. Ama süremizi de açtık. Ama niye teşekkür dedim. Etmişti? Ha. Bodrum'un su sorununu çözmesinde şu kadar destek oldu Sayın Cumhurbaşkanı. Çok teşekkür ederiz. Hükümet bize şu kadar fon gönderdi falan diye adamı parça pinçik ettiler. Tabii. Ya bunlar doğru. bu azgın kitle tabii. Var ya. Allah kimseyi Yılmaz Özdil diyor ya bana geberseydin keşke dediler diyor.
2: Derler.
1: Bana hiçbir AKP'li tabii. Böyle söylemedi diyor.
2: O 2000 dolar para verdi. Kitabını yakarlar bir de meydanında.
1: İnanılmaz bir kitle. Allah herkes muhafaza amin, etsin amin. Bu kitleden. Amin. Efendim günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affola.

0: Ay aşkım geldikçe geliyor vallahi. Ne dediysek oldu.
1: Ay. Bir de şu sabahki kazanın Asar ödemesi yatsa.
0: Teşekkürler.
1: Şurada kafa kotları çıkardım malı.
0: İnsan düğününde bunu mu diler ya?
1: Çok sağ ol.
0: Pazar günü ne Asar ödemesi ayrıca?
2: Damat beyden! Boşa gitmiş bir dilek. Damatçım biraz vizyon ama ya, vizyon.
3: Türkiye'nin çok hızlı hasar ödeyen sigorta şirketi Hep İyi Sigorta. Pazar günü bile.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, Hep İyi Sigorta.
5: Selçuklu'nun tarihi incisi Sille Müzesi. Taş duvarlarında geçmişin izlerini saklayan bu müze, adeta bir zaman yolculuğu kapısı. İçeri adım attığınızda tarihi Kur'an-ı Kerimler, Kabe örtüsünden bir parça, Sille evlerinin minyatürleri, dokuma halılar ve yöresel kıyafetler sizleri karşılar. Her eser, bu topraklarda yaşamış insanların inancını, emeğini ve kültürünü anlatır. Sille Müzesi, geçmişi bugüne taşıyan eşsiz bir miras. Bu tarihi atmosferi keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
6: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
7: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra, arka alanlar hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
3: Bravo Zehra!
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Golu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan herkese merhaba. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bahçesindeyiz. Çünkü bugün gözler Gazi Meclis'te olacak ve Gazi Meclis'ten elbette ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği mesajlarda dikkatle takip edilecek. Tabii biz de bugün konuklarımızla birlikte hem Türkiye hem de dünya gündeminin öne çıkan başlıklarını konuşacağız. Ama tabii en önemli başlıklarımızdan bir tanesi de terörsüz Türkiye süreci olacak. Bu kapsamda biliyorsunuz geçtiğimiz yıl önemli mesajlar vermişti Cumhurbaşkanı. Altı çizilen mesajlardı bunlar. Peki bir yılda neler değişti? Bundan sonraki yol haritasında neler var? Bunları konuklarımızla konuşacağız. Ancak bu sabah saatlerinde gelen önemli bir operasyon haberiyle de yine başlayalım istiyorum. Çünkü Milli İstihbarat Teşkilatı biliyorsunuz Reyhanlı saldırısı vardı ve o saldırıda gerçekten pek çok kişi hayatını kaybetmişti. İşte Milli İstihbarat Teşkilatı da Ömer El Hatip'i deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken son anda yakaladı ve tabii ki bu kişinin de kaçış planlarının da bozulmuş olduğunu söyleyebiliriz. Elbette ki devletin yanına bırakmadığını bir kez daha gözler önüne serdi bu operasyon. Tabii operasyonun önemli detayları var. Aslında kısaca bunlardan da bahsedecek olursak hatırlanacağı üzere saldırının faillerinden ve planlayıcılarından Yusuf Nazik 2018'de, aynı zamanda Cengiz Sertel 2024'te, Muhammed Dip Koralı ve Temir Dükkancı da 2025 yılında yakalanmışlardı ve talimatı veren tüm general Kifah Melhem ise Şubat 2004'te yine Beşer Esad tarafından Milli Güvenlik Dairesi Başkanlığı'na atanmıştı bu kişi. Tabii bunlar önemli detaylar. Operasyonun kendisinin çok önemli olduğunu bir kez daha dile getirelim. Ancak devletin yine tabii Reyhanlı katliamına katılan, aynı zamanda terör örgütü mensuplarına da eninde sonunda yakalanacaksınız mesajının net bir şekilde verdiği operasyonlardan bir tanesiydi. Meselenin bir başka önemli boyutu aslında geçtiğimiz dakikalarda yine paylaştım sizinle, yaşanan terörsüz bölge çabalarının da elbette ki önemli bir yansıması da diyebiliriz. Tabii bir önemli açıklamada yine geçtiğimiz saat diliminde saat 11'de Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısında gelmişti. Milli Savunma Bakanlığı bu haftada yine önemli açıklamalarda bulunmuştu. Onlardan bir tanesi de Beşika Zilkan yerleşkesi Irak'a devredilecek mesajı, bilgisi paylaşıldı Milli Savunma Bakanlığı tarafından. Beşika Zilkan yerleşkesinde Irak makamlarına kademeli olarak teslim edilmesine yine karar verildiği açıklandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada özellikle Irak hükümetinin Sincar'da devlet otoritesini sağlamaya yönelik attığı adımların memnuniyetle karşılandığı özellikle ifade edildi. Yine baktığımız zaman 2015 yılından bu yana da Iraklı makamların talebi üzerine biliyorsunuz DAEŞ'le mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan bu yerleşkenin Sincar'daki güvenlik uygulamalarında kaydedilen ilerleme doğrultusunda yine belirlenen mekanizma ve zaman çizelgesi de doğrultusunda Irak makamlarına devredileceği de açıklanmıştı. İşte bu iki gelişme yaşandı sabah saatlerinde. Elbette Türkiye'nin gündeminde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de özellikle bu yasama yılına baktığımız zaman önemli başlıklar olacak. Bunlardan bir tanesi terörsüz Türkiye süreci. Elbette ki son dönemde kamuoyunu özellikle ilgilendiren fon soruşturmaları var ve bunun yanı sıra bölgesel gelişmeler ve 13. yargı paketi de gündemde olacak. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yoğun bir gündem, yoğun bir yıl bekliyor diyebiliriz. Şimdi ilk konuklarımdan bir tanesini hemen sizlere takdim edeceğim. Gazeteci Ercan Gürses'le birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz, nasılsınız?
1: Hoş bulduk Hande Hanım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Siz de iyisiniz umarım.
0: Biz de iyiyiz. Teşekkür ediyoruz. Artık bu yoğun yasama yılına biz de hazırlanmış durumdayız mecliste birlikte. Tabii bu son gelişmeler, az önce aktardığım bilgilerle birlikte meclisi nasıl bir gündem bekliyor öncelikle?

0: Ve bu soruyla başlayalım.
1: Verdiğiniz örnekler çok doğru. Bir kere şöyle bir şey var Hande Hanım. Son 2 yılda özellikle değil mi? 1 Ekim 2024 ve 25. Sayın Cumhurbaşkanı'nın verdiği mesajlar bir klasik halini aldı. Ve o sürecin başlangıcında da Sayın Devlet Bahçeli, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin aldığı bir inisiyatif var biliyorsunuz. O inisiyatif bizi 24 ay içerisinde, ikinci yılını bugün devralıyoruz. 24 ay içerisinde devasa boyutta bir ilerlemeye getirdi. Kastım terörsüz Türkiye görebiliyoruz. Biraz önce siz Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasından da bahsettiniz. Irak sahasında, Suriye sahasında çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Elbette alınacak yolumuz var ama başlangıca döndüğümüz zaman 1 Ekim 2024'te Sayın Cumhurbaşkanı'nın o tahkimat mesajını yaptığında Sayın Bahçeli'nin DEM Parti sıralarına giderek orada DEM milletvekillerinin ellerini sıktığında bunun neye matuf olduğu tam olarak bilinmiyordu. Ve o sürecin devamında 4 ay sonrasında Suriye devrimi yaşandı. Ve o sürecin ardından da Sayın Bahçeli'nin çağrısının ardından hepimiz çok iyi biliyoruz. Öcalan'ın fesih kararını açıklaması yönünde PKK'ya çağrısı, fesihle ilgili atılan adımlar, Suriye sahasında atılan adımlar, Irak sahasında atılan adımlar bugüne kadar geldik. Bu nedenle ben bugün de Sayın Cumhurbaşkanı'nın vereceği mesajın ağırlıklı olarak terörsüz Türkiye'ye matuf olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili bir değerlendirme yapacaktır. Biraz önce sizin söylediğiniz Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması, mesela Irak'ta Başika kampının terk edilecek olması ama bunun kademeli yapılmasının nedeni. Neden kademeli yapılıyor? Çünkü senkronize olarak Sincar'da yıllarca başımıza bela olmuş PKK'lıların sığınağı haline gelmiş Sincar'ın artık devlet otoritesine, Irak'a devredilmesi ve bizim terörsüz Türkiye konusunda bir diğer adımımız elbette bazı zorluklar, tümsekler, gecikmeler, kesintiler oluyor. Oluyor, bunu söyleyelim. Dünkü MGK açıklamasında da bu görülüyor. Ama şunu söyleyelim Hande Hanım, rota doğru. Rotada gidiyoruz. 50 yıla yakın devam eden bir sorunun çözümü yolunda çok ciddi bir mesafe alındığını düşünüyorum. Bu nedenle birinci gündem terörsüz Türkiye. Bununla ilgili mecliste kurulması düşünülen bir komisyon var biliyorsunuz. Takip komisyonu olacak ve gerekirse çerçeve yasanın üzerine bazı yasal ve idari düzenlemelerinde yapılması söz konusu olabilecek. Buna karar verilecek. Bunu yolda göreceğiz. Ama ben bu açıdan son derece de iyimser bir ortamın olduğunu ve İnsanlar unutmasın, çok zaman geçmedi üzerinden. Ağustos ayının 6'sı mıydı, 7'si miydi? 7'siydi zannediyorum. 467 gibi rekor bir oyla
0: Sayın,
1: kabul edilen çerçeve yasa. Bunun da ben ciddi anlamda her ne kadar bu kadar siyasi tartışma ortamı da söz konusu olsa ben bunun ciddi anlamda böyle hayati meselelerde Türkiye'nin tek yumruk olabildiğini göstermesi açısından çok böyle dünyaya verilmiş bir mesaj olduğu kanaatindeyim.
0: Tabii az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verici mesajları konuştuk ama geçen yılki konuşmasında biraz hatırlayacak olursak özellikle şunu söylemişti. Yüce Meclis demokrasinin merkez üssüdür dedi. Hedefimiz terörün bitmesi ve kardeşliğimizin kuvvetlendirmesidir dedi. Aynı zamanda tabii Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir dünyevi güç karşısında çökmez, boyun eğmez, taviz vermez ve egemenliğin asla pazarlık konusu da yapmaz dedi. Tabii meclis bugün 51 günlük bir aradan sonra tekrar açılıyor. Elbette terör Türkiye ilk konulardan bir tanesi olacak. Milli Güvenlik Kurulu'nun dün vermiş olduğu mesajlara da kısaca bakacak olursak
1: Tabii.
0: onları da biraz değerlendirelim. 3,5 saat süren bir toplantıydı. Tabii kurulun öncelikli gündemi yine terörsüz Türkiye'ydi. Çerçeve yasa dedik. O yasanın tabii aslında ilk şartına baktığımız zaman terör örgütü PKK'nın silahları bırakması ve
1: Tabii.
0: tüm unsurlarıyla elbette kendini tasfiye etmesi gerekiyor. Daha sonra bunun Milli Güvenlik Kurulu'nda teyit edilmesi ve ardından da resmi gazetede yayınlanması gerekiyor. Dolayısıyla
1: Doğru.
0: dünkü kararı biz de bekledik merakla. Atılan adımlar ve gelinen aşama tabii değerlendirildi. Sahada bir anda raporlamalar, sahadan gelen o istihbari bilgiler de elbette çok önemli. Şimdi baktığımız zaman dün çıkan Milli Güvenlik Kurulu bildirisiyle ilgili siz neler söylersiniz? Başlıklara bakıyoruz. Suriye'nin birlik ve bütünlüğü var. Aynı şekilde Irak konusu var. Baktığımız zaman yine diğer bölgelerle ilgili, bölgede yaşanan Rusya-Ukrayna savaşı gibi pek çok başlıkta var. Zaten terörsüz Türkiye her zaman terörsüz bölge
1: Tabii.
0: dediler, öyle değil mi?
1: Kesinlikle öyle. Hep o mesajı bekliyorduk değil mi Hande Hanım? Şöyle söyleyelim. Şimdi bu süre içinde bizim acele etmememiz ama hızlı gitmemiz lazım bir yandan da. Çünkü komplikasyonlar devreye giriyor hep bu süreçlerde. Kastım terörsüz Türkiye süreci. Ve bu konuda MGK'nın vereceği karar bizim açımızdan hayati olacak. Çünkü MGK terörsüz Türkiye konusunda fesih yapıldı diye teyit edecek Türkiye'deki makam. MGK ne zaman derse ki evet ben sahada tespiti yaptım, terör örgütü bütün unsurlarıyla Irak'ta, Suriye'de, İran'da, Avrupa kanadında kendini feshetmiştir dediği an kronometremiz çalışmaya başlıyor. 6 aylık süreç.
0: 6 aylık süre var,
1: çerçeve
0: evet.
1: Yasa devreye giriyor. Bu nedenle çok önemliydi. Elbette bu MGK'da da öyle bir ihtimal söz konusuydu ama belli ki bazı eksikler var. Bunların devreye girmesi için bir sonraki Kasım ayında yapılması düşünülen MGK'da en azından gözlerimiz olacak. Ama bir yandan da
0: süre
1: şunu
0: tabii
1: söyleyeyim.
0: Daha da geçmiş olacak.
1: Evet ama rota doğru. MGK diyor ki Suriye ve Irak'ta devlet otoritesinin tesisi. Zaten bizim düşüncemiz de aynı biliyorsunuz Hande Hanım. Yani oradaki devlet otoritesi olacak ki örgüt silahlarını o devlete teslim edecek. Sincar'da teslim edecek. Kandil'de, Zap'ta, Avaşin'de, Basyan'da zaten bunlar gerçekleşti. Suriye'de de gerçekleşmekte henüz tamamlanmadı. Şunu söyleyelim. Suriye'de mesela ağır silahların geçen ay teslimatı başladı. Bize gelen bilgilere göre. Tanklar, uçak savarlar, makinalı tüfekler Suriye ordusuna PKK tarafından teslim ediliyor. Ama hala belli ki gidilecek bir yol var. MGK diyor ki ben bunu mealen söylüyorum. Diyorum. Rotamız doğru. Rotamız doğru ama bir miktar daha tümsek var. Onları da aşmamız gerekiyor. Nerede aşacağız? Irak tarafında. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanı'nın geçtiğimiz hafta New York'ta Türk evinde Irak Başbakanı Zeydi ile yaptığı evet. görüşmede ortaya çıkan mutabakat metninin çok hayati olduğunu düşünüyorum. Ne diyordu orada? Diyor ki Sincar'da devlet otoritesi sağlanacak, hiçbir silahlı grup kalmayacak. PKK dahil bütün silahlı gruplar Irak'a silahlarını verecek. Peki Türkiye Başika üstünden senkronize olarak çekilirken ne yapacak? Bana kalırsa Irak hükümetine ve Irak Başbakanı'nın elini rahatlatacak bir şey bu. Onu söylememiz lazım. Amerika Birleşik Devletleri çekiliyor. Türkiye de diyor ki ben burada zaten irredantist bir bakış açısıyla kalmıyorum. Benim zaten hiç kimsenin toprağında gözüm yok. Bunu da kanıtlıyorum. Benim derdim ülkeme bir terör ihracı olmasın. Siz bunu halledebiliyorsanız ki hallediliyor şu anda, çok önemli bir senkronizasyon oluşturuldu ve Kalkınma Yolu projesi de bunu destekliyor. Ben bu nedenle çok önemli bir ivmeye kavuştuğumuzu düşünüyorum. Ama kimse de şunu düşünmesin Hande Hanım. Homojen bir yapı değil terör örgütü. Ve 50 yıla yaklaşan 1978 Diyarbakır'ın Fisköy'ü, 1984 Siirt Eruh ilk eylem. Bu zamandan beri yaşananları böyle bir çırpıda tek bir yerde yaptığınız anlaşmalar ve bir anlamda aldığınız inisiyatifle halledemiyorsunuz. Irak'ta yapacaklarınız farklı, Suriye'de yapacaklarınız, İran'da yapacaklarınız, Avrupa tarafında yapacaklarınız, elbette Türkiye Cumhuriyeti toprakları içinde yapacaklarınız farklı. Bu komplike sorunu çok önemli bir merhaleye getirdik ve o süreçten bu yana teröre şehit vermiyoruz. Ben bunun kazanımının her şeyden önemli olduğunu düşünüyorum. Bir miktar gecikme olacak gibi ama ben rotanın doğru olduğunun MGK tarafından tespit edildiği kanaatindeyim.
0: Evet tabii atılan adımlar ve kat edilen mesafe ifadesi o yüzden çok önemli
1: tabii,
0: değil mi?
1: Tabii tabii. Yani atılan adımlar kat edilen mesafe. İnsanlar hep şunu ben hafıza tazelemenin önemli olduğunu düşünüyorum Hande Hanım. Çünkü şöyle unutuyoruz. Çok çabuk unutuyoruz. Şimdi 1 Ekim 2024. Daha sonra bakın MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 15 Ekim 2024 ve 22 Ekim'de yaptığı grup toplantılarındaki konuşmaları. Mesela çok böyle açıkçası ezber bozucu konuşmalardı değil mi o konuşmalar? Onların ardından geldiğimiz nokta ve söylenenler nedendi? Mesela buna karşı çıkanlar bu fesih çağrısını Öcalan yapmaz. Yapsa da PKK uymaz. PKK böyle bir çağrıyı yapsa, kongreyi toplasa bile silahlar bırakılmaz. Bırakılsa bile sembolik kalır. Irak'taki bıraksa Suriye'deki bırakmaz. SDG'ye devlet kurduracaklar. Ne oldu? Ne oldu? Geldiğimiz aşamaya bakın. Ben bu nedenle çok önemli bir noktaya geldiğimizi, bunun da çok kıymetli olduğunu düşünüyorum.
0: Tabii bu arada meclisle ilgili soracak olursak, meclisteki bu çalışmalarda bu siyasi tabloyu özellikle bu konu üzerinden nasıl değerlendirirsiniz? Tabii ki bu çerçeve yasada söylediğiniz az önce rekor bir oy
1: tabii
0: kullanıldı. Bu kapsamda nasıl bir siyasi tablo olur peki mecliste?
1: Şöyle, bunun gerçekten siyaset üstü genel anlamda değerlendirilmesinden çok böyle açıkçası mutluluk duyuyorum. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, bir gazeteci olarak yıllardır takip ederken hep şunu görüyorduk Hande Hanım. Mecliste 467 rekor bir oy. Anayasa değişikliği normal bir yasal düzenlemede de. Demek ki Türkiye

0: Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde parlamentoda bulunan bütün milletvekillerimiz genel anlamda çok büyük oranda destek vermişler ve halkın da milletimizin de bu konudaki temayülünü görmüşler. Ve bu sorunu çözüp gelecek nesillere miras bırakmamak bence bu meclisin aldığı en onurlu, şerefli kararlardan birisidir. Burada şunu da teslim etmek durumundayım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Bahçeli'nin almış olduğu inisiyatifin de gelecek jenerasyonlar açısından çok hayırla yad edileceği kanaatindeyim. Elbette yapılacaklar var. Elbette bu tahkimatı başka yere de taşımamız gerekiyor. Geçen sene Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını siz hatırlattınız mesela. Orada şey demişti Sayın Cumhurbaşkanı, mealen söylüyorum. Bu bölgenin Türk, Kürt, Arap ve diğer unsurlarının bir olması ve tek yumruk olması gerekiyor. Çünkü tehlike başka bir yerden gelecek. O nedenle bizim aramızı bölmeye çalışanlar olabilir, başka şeyler yapmaya çalışanlar olabilir. Bizim buna karşı tetikte olmamız lazım. Ben o 467 oyun herkese, dışarıdaki bütün mihraklara verilmiş çok net bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Zorluklarımız var ama biz bunu aşacak güçteyiz.
1: Evet, bu arada konuğumuz değerli başkan yardımcımız, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri de bizlere katıldı. Efendim hoş geldiniz, nasılsınız?
2: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Ekranları başında bizi izleyen vatandaşlarımızı da saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sizlere de iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Artık yeni yasama yılına hazırız. Meclis de hazır. Tabii önemli gündem başlıklarından bir tanesi terörsüz Türkiye. Ercan Gürses'le de az önce konuştuk. Tabii sizin de değerlendirmenizi almak isterim. MK toplandı orada. Önemli tabii bildiri vardı. Özellikle terörsüz Türkiye ve terörsüz bölgede bu ana kadar gelen aşama değerlendirildi ve tabii kat edilen mesafe, atılan adımlar özellikle vurgusu da dikkat çekiyordu. Siz neler söylersiniz? Bugün gelinen noktayı siz nasıl anlatırsınız?
2: Evet, tabii çok önemli bir aşama gerçekten geride kaldı. Son 25 yıla baktığımızda Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok önemli mesafeler kat etti gerçekten. Yani iç dinamikleri kuvvetlendirme, üretim altyapısını kuvvetlendirme vesaire, savunma sanayi, ama bunun yanında vesayetle mücadeleden tutun işte terörsüz Türkiye sürecine kadar çok ciddi kronik problemler de ele alındı ve teker teker de çözülüyor. Şimdi iç cephe meselesi, milli birlik ve beraberlik meselesi tabii ki şu içinde bulunduğumuz günlerde ve bu coğrafyada özellikle çok çok önemli bir mesele. Bu meselenin meclisimizde kapsamlı bir şekilde ele alınması, ortaya bize özgü bir modelin konmuş olması ve bu modelin tabiri caizse şu an itibariyle tıkır tıkır işliyor olması gerçekten çok çok önemli, çok çok güzel. Şimdi bu meselenin önemi konusunda ben şunu da ifade etmek istiyorum tabii. Konu sadece konjektürel olarak içinde bulunduğumuz coğrafyada emperyalist planların ortaya konmasından ibaret bir konu değil. Konu ileriye yönelik olarak bizim milletimizin, toplumumuzun bütün potansiyelini realize edebilme konusudur. Bakın, daha dün ben Şanlıurfa'daydım, Teknofest'teydim. Hakikaten çok güzel manzaralar gördük. Yani ben teknolojiye hakim olduğunu düşünen mühendis kökenli bir siyasetçi olarak o kadar güzel projeler gördüm ki, o kadar mutlu oldum ki bizim gençlerimiz nelerle uğraşıyor. Bunu görmek bize tabii ki heyecan veriyor. Bu milletin büyük bir potansiyeli var. Bu toplumun çok büyük bir potansiyeli var. Yani neredeyse yarım asırdır emperyalistler tarafından başımıza sarılmış bir belayla bu millet, bu devlet mücadele etti ve bu mücadelesinde de başarılı oldu. Bakın, burada şehitlerimize Allah rahmet eylesin diyoruz yine. Gazilerimize şükranlarımızı, saygılarımızı sunuyoruz. Ama bu sürecin son noktasına koymak anlamında şu terörsüz Türkiye çerçevesi çok çok önemli. Milli birliğimizi, beraberliğimizi daim etmek noktasında, sadece Türkiye'de değil, bölgede bu beraberliği ortaya koymak noktasında çok çok önemli. Bu sürecin, meclisin bu kadar önemli 467 gibi rekor sayılabilecek bir oyla desteklenmiş olması çok çok önemli.
1: Sahada da aynı şey geçerli değil mi?
2: Sahada biz bunu çok net görüyoruz. Onu da özellikle ifade etmek isterim. Biz tabii yaz aylarımızı parti teşkilatları olarak yurt satında programlar yaparak geçirdik. Yani ben geçen hafta Iğdır'daydım. Yarın inşallah Gümüşhane'de olacağım. Dün Şanlıurfa'daydım. Yani durmuyoruz. Sürekli sahadayız. Sürekli vatandaşlarımızla iletişim halindeyiz. Türkiye'mizin bütün bölgelerine gidiyoruz. Şehit ailelerimizi, gazi ailelerimizi ziyaret ediyoruz. Süreç son 2 yıl içerisinde gerçekten çok güzel ilerledi. Belki sürecin en başında bazı soru işaretleri vardı bazı kesimlerde. Yani tereddütler diyelim onlara. Ama şu geldiğimiz nokta itibariyle her şey

netleşmiş durumda. Son derece kuvvetli bir çerçeve yasa biliyorsunuz 10 Ağustos'ta genel kurulda kabul edildi. Çok yüksek bir oyla ve millet bunu destekliyor. Biz bunu görüyoruz.

0: çalışmalar olacak. Özellikle komisyonlar yine kuruluyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da yine tespit komisyonunun kurulacağını söylemişti. Bu süreçte mecliste nasıl çalışmalar yapılır? Hangi adımları görürüz?
1: Şimdi tabii yasa ortada biliyorsunuz. Yasanın içeriği itibariyle yürütmede bir yapı hayata geçirildi Sayın Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında ki o yapıda hemen işe başladı, alt komisyonlarını oluşturdu ve işlerlik kazandı. Şimdi yine yasa doğrultusunda üçüncü göz mahiyetinde diyelim, tırnak içinde bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü benzer modelleri dünya çapında baktığınızda bir üçüncü göze ihtiyaç duyuyorlar. Bizim üçüncü gözümüz bu anlamda Türkiye Büyük Millet Meclisi.
0: Evet.
1: Yani bu hakikaten gurur duyacağımız, siyasetçiler olarak, toplum olarak gurur duyacağımız bir meseledir. Bir izleme mahiyetinde bir komisyon biliyorsunuz oluşturulacak. Tabii komisyonun içeriği detaylı olarak mutlaka açıklanacak, ele alınacak. Ancak nispeten dar kapsamlı bir komisyon olacağı, fonksiyonel olacağı, yani bir karar almaktan ziyade izleme sürecine odaklanacağı öngörülüyor. Ama bu istikamette ayrıntılı çalışmalar mutlaka önümüzdeki günlerde meclis başkanlığımız tarafından, ki biliyorsunuz bu bütün partilerin içinde olacağı bir süreç doğası gereği, paylaşılacaktır.
0: Tabii bu arada hemen Ercan Bey'e de döneceğim. Yeni anayasa konusu da tabii gündeme geliyor. Bu da önemli başlıklardan bir tanesi. Oluşması sizce mümkün mü, yoksa öncelikli başlıklar başka neler olabilir?
2: Şimdi Sayın İleri çok daha iyi bilir o mevzuyu, ama şunu söyleyeyim, yani neredeyse 30 yılı geçkin bir süredir bu meclise gelip arşınlayan birisi olarak söyleyeyim. Parlamento muhabirliğim döneminde, koalisyon dönemlerinde de zaman zaman gündeme gelirdi yeni anayasa. Ama son dönemlerde hep böyle, açıkçası meclis açılışlarında da birçok siyasi partinin de amaçları arasında yer alıyordu. Ama yapılması anlamında çok zorluklar yaşandı. Hatta 2011 yılından sonra kurulan o Anayasa Uzlaşma Komisyonu, yanılmıyorsam Hande Hanım, 66 maddeyi de vücuda getirdi, anlaştı. Ama tamamen yeni bir anayasanın yazılması konusunda o biz tamamen uzlaşma zaten olmaz da burada bir genel uzlaşmayı sağlayamadık maalesef. Şimdi yine böyle bir düşünce söz konusu. Ben bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nı da tahmin ediyorum böyle bir değerlendirmeyi yine yapabileceğini. Çünkü diyeceksiniz ki bu kadar değişiklik olmasına rağmen, 4'te 3'ünden fazlası değişmesine rağmen hala 1980 darbesinin izini, adını taşıyan bir anayasanın Türkiye adına en basitinden, yani böylesi bir ortamı hak etmediğini, Türkiye'nin geldiği noktayı hak etmediği, Türkiye geldiği noktada böyle bir anayasayı hak etmediğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu uzlaşma sağlanabilir mi? Bir miktar geçmişten daha yakınız buna. Ama bu yeter mi onu bilmiyorum. Yakınız dememin nedeni de şu, bence Cumhur İttifakı'nın bu konuda bir kararlılığı var. Yine DEM Parti'nin geçtiğimiz dönemlere göre bir miktar daha yapıcı olabileceği kanaatindeyim. Terörsüz Türkiye'nin ruhu gereği yine de bazı zorluklar var. CHP'nin belki yeni parti CHP yapılanması içerisinde, elbette diyorlar parlamenter sisteme dönüşten filan bahsediyorlar. Ben onun mümkün olmadığını düşünüyorum. Ama bu konuda belli bir anlayış birliği oluşturulabilirse yeni bir anayasayı Türkiye'ye armağan etme yönünde bir adım atılabilir. Kolay mı? Kolay değil. Çünkü yani Sayın Ömer İleri de bilir. Şimdi böylesi bir ortamda 360 da değil 400 oy gerekiyor size aslında referandumsuz bir anayasa çoğunluğu sağlayabilmek için. Onun da her zaman olmayabileceğini, 467'nin çok istisnai bir durumda gerçekleştiğini görebiliyoruz. Elbette zorluklar var, ama ben bu konuda atılan adımların da şöyle karşılanmaması gerektiği kanaatindeyim. Yine onu söyleyeyim. Bizim tek derdimiz anayasa mı? Başka problemlerimiz var. Elbette var. Elbette çözülecek. Ama anayasada bizim, yani ekmek kadar, su kadar, terörsüz Türkiye kadar olmasa da çok önemli bir ihtiyacımız. Onu da söyleyelim. Bakın, sorunlarını bir bir çözüyor Türkiye. Ermenistan kanadında yaşanan gelişmeleri görüyorsunuz. Paşinyan'la geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanı görüştü. Oradaki sorunlarımızı hallediyoruz. Suriye'de, Irak'ta yaşananlar ortada. MGK'nın dünkü açıklamasını konuştuk sizinle. Bir yandan da bakın, terörsüz Türkiye ile devasa bir problem problemimizi inşallah hallediyoruz. 2 trilyon dolara bize mal oldu hesaplanan bir problem. Dolayısıyla yeni anayasayı da böyle bir dönemde Türkiye yaparsa, taçlandırırsa elbet bir gün bu savaşlar bitecek. Çatışma ortamı inşallah bölgemizde sona erecek. O zaman Türkiye'nin ben artık 5. viteste, 6. viteste tam gaz bir şekilde geleceğe doğru bölgesel güç olmaktan süper güç olmaya doğru adımlarını daha da hızlandıracağını düşünüyorum. Elbette kolay değil ama

0: Bu konuda ben daha güçlü bir iradenin şu anda olduğu kanaatindeyim.
1: Siz neler söylersiniz efendim?
2: Şimdi ben öncelikle bu yeni anayasa meselesini neden çok önemli ve değerli bulduğumu ifade ederek başlamak istiyorum. Benim nezdimde üç nedeni var bunun çok önemli olmasının. Bunlardan birincisi şu, hiçbir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bence artık darbe sürecinde oluşturulmuş bir anayasaya tabi olmamalı. Yani bu zaten kağıt üzerine yazdığımızda bile öyle değil mi? Bizi üzen bir durum. Şimdi burada genç kardeşlerimiz bizi izliyorlar. Ben onların büyüyeceği, hizmet hayatına girecekleri, üretim hayatına girecekleri Türkiye'de sivil ve demokratik kanallarla, yöntemlerle oluşturulmuş bir anayasa çerçevesinde yaşamaları gerektiğine inanıyorum. Bir ikinci nedeni, yani sürecin usulünün yanında esasına baktığımızda da Ercan Bey de ifade etti. Yani onlarca kez, 19 kez zannediyorum son süreçte değiştirilmiş tadilat olmuş bir anayasadan bahsediyoruz. Ruhu sıkıntılı olan bir anayasadan bahsediyoruz. Yani pratik süreçlerde de sıkıntı ortaya koyan bir çerçeveden bahsediyoruz. Bunun değiştirilmesi lazım. Ama üçüncü sebebi de şu. Bakın dünya değişiyor. Değişti hatta. Yani işte yapay zekadan bahsediyoruz, insansız robotlardan biliyorsunuz bahsediliyor, otonom sürüş vesaire. Yani ekonomik dinamikler değişiyor, finans yapıları değişiyor, her şey değişiyor. Şimdi böyle bir ortamda da hakikaten zaten gündelik problemlerimizi çözmek noktasında da daha kucaklayıcı bir çerçeveye ihtiyacımız var. Bu üç nedenle ben yeni anayasa sürecinin önemli olduğunu düşünüyorum. Anayasa, yani Ercan Bey ifade etti, tek problemimiz anayasa mı diyenler de mutlaka var. Anayasa önemli bir döküman, anayasa önemli bir belge. Bir ülkedeki anayasa o ülkedeki siyasi iklimi belirliyor. Bir çerçeve ortaya koyuyor. Bir zihin dünyası ortaya koyuyor. Bu açılardan çok çok önemli yeni anayasa süreci. Cumhur İttifakı'nın, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda önemli bir iradesi var. Bu meclis bunu yapar mı noktasında, temsiliyet noktasında uygun olduğunu görüyoruz. Ama tabii pratikte oluşacak görüşler, müzakereler, bunları ilerleyen günlerde göreceğiz. Şunu ifade ederek bitirmek istiyorum. Günün sonunda siyasetçinin görevi millete hizmet etmek ve problem çözmek. Siyasetçinin görevi bu. Tabii ki farklı yöntemler, farklı yaklaşımlar olacağı için mutlaka tartışmalar oluyor, fikir ayrılıkları oluyor. Ama günün sonunda hepimizin görevi, bütün partilerin siyasetçileri olarak söylüyorum, bu milleti rahatlatmak, önünü açmak. Biz bu sorumlulukla hareket ettiğimizi düşünüyoruz AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak. Ümit ediyorum ki inşallah ilerleyen süreçte muhalefet kanadındakiler de bu sorumluluğu bu anlamda hissederler ve bu noktada bir ortak payda oluşturabiliriz.
1: Evet, bir iki dakika sonra sizi uğurlayacağız ama bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan sizce hangi mesajları verir? Terörsüz Türkiye bunlardan bir tanesi, bunu biliyoruz. Geçen yıldan bu yana neler değiştiğini elbette ki söyleyecektir Cumhurbaşkanı ama siz neler söylerseniz nasıl bir mesaj bekliyoruz?
2: Şimdi tabii ya önemli bir gündeyiz. Gazi Meclisimiz önemli bir kurum. Milli mücadeleyi vermiş bir meclisin şu an bahçesinde bulunuyoruz. Pek tabii olarak Türkiye'nin geleceğine dair, Türkiye yüzyılı vizyonuna dair, gidişatımıza dair değerlendirmeler yapacaktır. Kanaatindeyim. Dünya konjektürünü de mutlaka ortaya koyarak ve bu genel istikamet çerçevesinde önümüzdeki süreçte terörsüz Türkiye olsun, yeni anayasa olsun, bu noktalarda değerlendirmelerini yapacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz efendim. Ayağınıza sağlık.
2: İyi
1: teşekkürler.
2: Teşekkürler.
1: Evet, biz Ercan Bey ile devam ediyoruz. Tabii gündemde bir de fon soruşturmaları var. Kısaca size ondan da hemen sormak istiyorum diğer konuğumuz gelene kadar. Meclis gündeminin dışında tabii siyasi tartışmayı etkileyen yine önemli başlıklardan bir tanesi bu. Neler söylerseniz konuyla ilgili.
0: Şöyle, şimdi açıkçasını söyleyelim. Bir kere sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim Hande Hanım. Olaya devlet el koydu. Evet. Şimdi olaya her yönüyle devlet el koydu. Bunu teslim etmemiz lazım. Öyle amadır, fakattır vesairedir demedi. Bununla ilgili ilk haberler geldikten sonra Sayın Cumhurbaşkanı Amerika Birleşik Devletleri'nde o gazetecilere vermiş olduğu ilk mesajın ardından ayağının tozuyla geldi. Ekonomi paydaşlarıyla toplantı yapıldı. Sonra kabinede konu ele alındı. Sonra Beştepe'de bir toplantı daha yapıldı. Ve son zamanlarda ben ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın hiç görmediğim şekilde tek konuya, hani İngilizler der ya to the point diye, o konuya odaklanarak bir konuşma yaptığını, güçlü bir konuşma yaptığını, çok öfkeli bir konuşma yaptığını, onu da teslim etmem gerekiyor ve çok kararlı olduğunu gördüm ve bu konuda da adımlar atıldı. İşte fonla ilgili olarak ilk kurul oluşturuldu Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda,
1: evet,
0: tam yetkili.
1: Bir toplantıdan olacak.
0: Devlet Denetleme Kurulu işin içine girdi, soruşturmalar devam ediyor ve ben şunu çok önemsiyorum. Devletin bir numaralı koltuğundan o mesaj verildi. Kim olursa olsun, içimize sızmış da olabilirler, bizim içimizde de yanlış yapanlar olabilir. 25 yıllık bu Erdemliler hareketinde zaman zaman oldu. Nefsine yenik düşenler oldu. Sızanlar oldu. Biz gereğini yaptık. Mesele şu Hande Hanım. Şunu söyleyelim. Birileri burada tamahkarlık ve çok ciddi anlamda manipülasyon yapmışlar. Ve orada mağdur olan 450 binin üzerinde insanımızın mütevazı paralarından, tırnak içerisinde söylüyorum, tırtıklayarak haksız bir kazanç elde edilmiş ve bu paranın sonuna kadar alınarak hak sahiplerine dağıtılması yönünde mekanizma oluşturuldu. Bir irade de oluşturuldu. Biraz zaman alabilir. Bu zamanın hızlandırılması için çok ciddi bir çaba da söz konusu. Ama ben şunu net bir şekilde görüyorum. Bundan sonra yapanın yaptığının yanına kar kalmayacağı ve sistemin sağlam bir şekilde oturtulacağı, bu sistemin sağlamlığıyla birlikte kimsenin bir daha böyle bir manipülasyona tevessül edilemeyeceği bir altyapı kurulacak bu işin sonunda. Ve bu işin ardından da Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi güçlenerek çıkma imkanı var. Ve bununla ilgili de ben elinden gelenin her şeyin yapıldığını düşünüyorum. Bu konu suistimal edilmemesi gereken ama suçu olanların da gözünün yaşına yine bakılmaması gereken bir olay. Ben bu nedenle ilk alınan aksiyonun gayet olumlu olduğu kanaatindeyim.
1: Tabii yine önemli bir karar da var. İzleyicilerimize onları da aktaralım. SPK tasfiye sürecindeki fonların yatırımcılarına nihai tasfiye beklemeden ara ödeme yapılmasına da karar verdi. Mutabakatı çok tamamlanan yatırımcıların yine net yatırım tutarı 1 milyon TL'nin altındaysa tamamı, 1 milyon TL'nin üzerindeyse de en fazla 1 milyon TL ara ödeme yapılacağı da yine SPK tarafından duyuruldu.
0: Tasfiye yapılırken ödemeler devam edecek. Bu nedenle ne kadar para birikirse oransal anlamda ya da dediğiniz gibi küçükten büyüğe doğru bir sıralama söz konusu olacak. Bu inisiyatif çok önemli bence.
1: Evet, bu arada yeni bir konuğumuz daha var. Değerli milletvekilimiz de şu an bizimle, AK Parti Ankara Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkan Vekili Sayın Murat Alparslan. Efendim hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Hoş bulduk.
1: Gazi Meclisimizi bugün açıyoruz. Önemli başlıklar var. Tabii AK Parti'nin özellikle 25 yıllık siyasi ve yönetim tecrübesi aslında konuşuldu biliyorsunuz. İl başkanları toplantısında çok önemli mesajları vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Dedi ki 25 sene önce gayemiz neyse bugün de aynıdır mesajı verdi. Özellikle 25 yıllık tecrübenin de tabii bugün meclis çalışmalarına yansıyan en önemli detayı, tarafı nedir sizce?
3: Sizin ifade ettiğiniz gibi yani AK Parti kurulduğundan itibaren millet için siyaset yapan ve bu siyaseti milletle omuz omuza beraber yapan bir siyasi hareket. Hep şunu ifade ettik. Milletin diliyle konuşan, milletin gözüyle gören, milletin hassasiyetleri üzerinden ve değerleri üzerinden siyasetimizin pusulasını belirlediğimiz bir mecrada bu işleri yaptık. Bugün de bu Gazi Meclis'te milletle devletin birleşmesinin ve birlikteliğinin en güzel yeri olan Gazi Meclis'ten bir açılışı gerçekleştireceğiz. Tabii burada meclis dediğimizde sadece mevzuat yapan, yasa çıkaran, kanun ortaya koyan bir kurumsal yapı değil. Siz de ifade ettiğiniz bir Gazi Meclis diye ifade ettiğimiz ve tanımladığımız bir yer.
1: Milli iradenin tecelligahı
3: tabii
1: değil
3: ki
1: mi?
3: Kurtuluş mücadelesini veren, bu milleti esaretten kurtaran, bu devleti kuran ve aynı zamanda da 15 Temmuz darbe girişiminden kurtaran bir meclis olarak bugün burada bulunmanın şerefini, onurunu yaşıyoruz. Burada sadece teknik anlamdaki çalışmalar değil, millet iradesi ve egemenliğinin her daim siyasetin ve demokrasinin pusulası ve rehberi olduğunun anlaşılması için burada bu meclisi açıyoruz ve burada meclisin gündeminde hiç tereddütsüz asli sahipler olan millet belirliyor. Milletin gündeminde ne varsa, milletin ihtiyacı neyse, milletin önceliği neyse, buradaki meclisin de yasamanın da milletvekillerinin de önceliği ve gündemi konusu o. İnşallah bu yasama yılı, 28. dönemin 5. yasama yılı hem demokratik siyaset kültürümüzün, hem meclis ve kurumsal yasama kapasitemizin, hem milletin ihtiyaçlarının, hem de gelecek Türkiye yüzyılının ve yani Türkiye yüzünün kapılarının ardına kadar açıldığı, bu anlamda da yasamaya düşen görevlerin hakkıyla yapıldığı bir dönem olur diye temenni ediyorum.
1: Tabii gündem başlıklarına baktığımız zaman yine terörsüz Türkiye önemli. Siz gelene kadar yine konuklarımızla konuşmuştuk. Az önce yine tabii MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'ın da bir açıklaması olmuş. Zaten Meclis Başkanımız duyurmuştu izleme komisyonu kurulacak diye. Kendisi de demiş ki bir hafta 10 gün içinde kurulacağını umut ediyorum. Meclis Başkanımız herhalde bugün yarın partililere üye bildirimi için yazı gönderir demişti. Yoğun bir gündemle başlıyorsunuz. Özellikle bu komisyonlar ve terörsüz Türkiye çalışmalarında mecliste neler olacak sizden de alabilir miyiz?
3: Yani dediğim gibi burada milletin gündemi neyse adresi de çözüm yeri de gündemimizde, çalışma mesaimizde, takvimimizde o. Terör bu ülkenin, bu devletin, bu milletin başına 40 yıl aşkın süredir musallat olmuş. Hem ulusal hem uluslararası irtibatlarıyla ayağımıza pranga olarak bağlanmış ve pek çok alanda elimizi kolumuzu bağlayarak bu devletin gerçek kapasitesini ve potansiyelini gerçekleşmesinin önündeki en büyük engel idi. Bu yapılan pek çok mücadele sonrasında, bugün burada artık terörsüz Türkiye ve bölge gibi kavramları konuşuyorsak, bundaki en önemli hak hiç tereddütsüz aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin mücadelesi sonrasında gelinen noktadır. Ve buna ilave olarak AK Parti döneminde 25 yıllık iktidarımızda işte yasaklarla, yoksullukla, bölgesel kalkınmayla, kültürel haklarla, asimilasyonla, redle, inkarla mücadele ederek pek çok alanda yapılan mücadeleler ve en önemlisi tam bağımsız savunmamızla yaptığımız terörle mücadele konseptini hem de sınırlarımız ötesine yaymak suretiyle zaten belini kırıp çürütmüş idik. Bunun bir şekilde artık bittiğinin de tescili ve tespiti gerekiyor idi. Bu sebeple mecliste bir komisyon kuruldu. Bir yılı aşkın süre bu çalışmasını yaptı ve bu sürenin sonunda da bu sorunun hukuksal çerçevesinin ne şekilde olması gerektiği ile ilgili bir tavsiye ve tespit manzumesi ortaya çıkarttı. Onun üzerine de 23 Ağustos'a kadar çalışan yasama meclisi bir kanun çıkarttı. Bu kanun aslında bir af kanunu değil. Tamamen milletin hassasiyetlerinden uzak ve bağımsız bir kanun değil. Tam tersine aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin ruhlarını muazzep edecek her türlü sıkıntıdan uzak, ari ve onların hassasiyetlerine sahip, milletin ve devletin ortak kader birliği ve devlet akdiyle oluşturulmuş ve bizim bu anlamda başımıza musallat edilmiş beladan kurtulmamıza hukuki zemin sağlayacak bir yasal çerçeve. Burada en önemli ve öncelikli meselenin örgütün tüm unsurlarıyla fiilen tasfiyesi, silah bırakması ön şart. Evet. Bu tamam yaptık demekle oluyor mu? Yok. Bunun devletin kurumları tarafından tespit edilmesi, bu tespitin Milli Güvenlik Kurulu gündemiyle bir karara bağlanması ve bu kararın Sayın Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla resmi gazetede yayınlanmasından sonra yürürlüğe girecek bir çerçeve kanunu. Burada da infazla ilgili bir takım düzenlemeler var. Yoksa burada işte cana kastetmiş, şehit etmiş, öldürmeye karışmış hiçbir terör unsuru bu kanundan yararlanmayacak. Onun haricindeki bazı suçlardan ceza almışların infazlarıyla ilgili 15 yıl altı ve üstüyle ilgili bir takım komisyonların tespitiyle hukuki çerçeve çizilecek. Siz de ifade ettiğiniz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında bir komisyon kuruldu. Yetkili bakanlar ve ilgili devlet kurumlarının temsilcileriyle çalışmasına başladı. Meclisimiz bunun hiç tereddütsüz en önemli sahiplerinden biri. Bunun demokratik ayağının, siyasal ayağının ve toplumsal meşruiyetinin sağlanması için bu izleme komisyonu önemli. O kurulacak. Bu 23 Ağustos'ta kapanan meclisin çıkarttığı en son kanun 467 tane kabulle gerçekleşti. Bugüne kadar 600 milletvekilinin olduğu bir mecliste bu oyla kabul edilen bir kanun yoktu. Bu da gösteriyor ki burada siyaseti, görüşü, fraksiyonu ne olursa olsun her türlü kendi kişisel ve siyasal ajandasından arınmış objektif gözle meseleye bakan herkesin sahiplendiği bir süreci yaşadık. Ve inşallah bu tamamını erdiğinde başta ülkemizin huzur adası olması güçlenecek, bölgesel terörden arındırılacak ve belki daha adil bir dünya olmalı iddiamıza da en büyük destekçi ve gerekçe oluşturacak da bir başlangıç yapmış olacağız.
1: Tabii bu arada pek çok dönüşüm var. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri üzerinden de tabii gitmek istiyorum. Bir soru daha sormak istiyorum size. 25 yıldaki bu dönüşümden çok

0: bahsediliyor elbette ki terörsüz Türkiye bunların başında
1: Evet.
0: geliyor ama tabii bunun yanında altyapı var, kamu hizmetleri var, kapasiteler var. Bu tabii ki çalışmaların meclise dönük yansımaları nasıl oluyor? Hangi kapasiteyi belki daha çok büyütmek gerekiyor? Baktığımız zaman yeni yasama döneminde bu gelişimlerin meclisteki karşılığı ne, beklenti nasıl olacak sizce? En önemli görev ne olacak
1: Evet.
0: mecliste?
1: Siyaset alanı sorun çözme veya sorun oluşturmama alanı ve toplumsal hayat da çok dinamik. Bugün konuştuğumuz belki bir meseleyi işte 3-5 ay sonra konuşmayacağız, başka bir gündemi konuşuyor olacağız. Hatırlarsanız bundan 25 yıl önce işte köylere gittiğimizde köy meydanında işte YSE yazan, DSE yazan bir köy çeşmesi olsa devlet görevini yapmış, Allah devletimize zeval vermesin diye vatandaşımız dua ediyor idi. Bugün aynı köye gittiğimizde yapay zeka işte buraya gelmedi, internetimiz zayıf çekiyor. Bunu daha güçlü nasıl yapabiliriz? İşte şu alanda kültür sanatta ilgili işte bir takım spor tesisleri ve fiziki alanlar lazım. Onların iyi nasıl yapalım diye bir takım taleplerde bulunuyor. O yüzden AK Parti zaten kurulduğu günden itibaren eser siyaseti yaptı. Siyaseti retorikle, hamasetle, içi boş vaatlerle, milletin beklentilerini kandırarak ve onları suistimal ederek değil, eserimiz bu, hedefimiz bu, yaptığımız bu, yapacağımız bu diye o güveni tesis ederek siyaset yaptı. Ve sizin de ifade ettiğiniz gibi her alanda, sağlıkta, ekonomide, ticarette, eğitimde, ulaşımda, her alanda bu ülkenin kapasitesinin azami sınırlarına getirecek bir takım konu başlıklarını çözerek bunları yaptı. Tabii bunlar yaparken bunlar hizmet ama aynı zamanda da pek çok sıkıntıyla mücadele etti. Vesayet odaklarıyla, bu milletin iradesi üzerine çöreklenmiş tuzaklarla, tertiplerle mücadele etti. Onları kaldırdı ve hizmetler yaptı. Asıl olan şunları yaptık, bunları yaptık gibi pek çok şey sayabiliriz ama aslında AK Parti'nin yaptığı en önemli şey bu milletin kendine olan inancını sağladı, pekiştirdi, kapasitesini ve potansiyelinin farkına varmasını sağladı ve bir zihniyet dönüşümü yaptı. Bugün her Türk vatandaşı dünyanın her bir tarafında kendinden emin, güçlü, kendine inanan, güvenen bir şekilde vatandaşlığını yaşıyor ve gelecek perspektifini, vizyonunu ona göre belirliyor. İşte bu perspektifi bir yansıması olarak da Yasama Meclisi yürütmenin bu konudaki projelerini, perspektifini, yeni Türkiye yüzyıl iddiasını ve bu iddiasındaki adımları gerçekleştirecek yasal altyapıyı, mevzuatı, bu mevzuatın halkla paylaşılmasını, taleplerinin şekillenmesini sağlayacak çalışmalar öncelikleyerek bunları hayata geçirecek ve bu anlamda da yargısıyla, yasamasıyla, yürütmesiyle 2018'de kuvvetler ayrılığı daha da pekişmiş bir başkanlık sistemiyle çok daha güçlü, çok daha iddialı bir ülke ve devlet olarak da bu bize emanet edilen büyük bir medeniyet tasavvurunu çok daha ilerlere taşıyacağız.
0: Peki hemen dış politikaya döneyim. Dünyanın her yerindeki Türk vatandaşlarını zaten vekilimiz anlattı. Özellikle Birleşmiş Milletler'deki mesajları da çok önemliydi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Biliyorsunuz bölge ülkelerinin aslında manşetlerinde de çok yer aldı. Siz oradaki temasları nasıl değerlendirirsiniz?
2: Çok kuvvetli. Çok kuvvetli bir konuşma ve son derecede önemli bir inisiyatif. Sayın Cumhurbaşkanı'nın BM konuşmaları zaten biliyorsunuz o da bir klasik halini aldı. 16. defa Sayın Cumhurbaşkanı orada başbakan olarak da Cumhurbaşkanı olarak da bulundu. Ve sürekli olarak gündeme getirdiği bir konu vardı biliyorsunuz Hande Hanım. Yani reform, Birleşmiş Milletler sisteminde. Ve Sayın Cumhurbaşkanı bunu sadece ve sadece dünya 5'ten büyüktür ya da yeni ve daha adil bir sisteme ihtiyaç var demedi bu sefer. Dedi ki şunları yapmanız lazım. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki vesayet mekanizmasını kaldırın. Veto hakkı ortadan kalksın. Bakın ilk defa bu tartışılmaya başlandı biliyorsunuz. Japonya bir şey dedi, Rusya'dan bir şey geldi. Tam bir senkronizasyon yok ama reform isteği var. Kolay mı? Zor. Ama en azından biz küresel meselelere bir çare buluyoruz. En azından somut öneri getiriyoruz. Yine aynı şekilde iklim sorunu konusunda Sayın Cumhurbaşkanı'nın çok önemli önerileri var. Şunu demek istiyorum Hande Hanım. Yani sadece ve sadece kendi hinterlandımıza hapsolmuş bir ülke değiliz artık. Yani elbette İran'la ilgili, Amerika'yla yaşadıkları savaşla ilgili inisiyatifler, arabuluculuk girişimleri ve elbette İsrail'e dönük Sayın Cumhurbaşkanı'nın son derecede haklı İsrail devlet terörü diyerek özneyi de koyarak vermiş olduğu tepkinin ben şu anda vermiş olduğu sonucu nereye geldiğimizi göstermesi açısından önemli diye düşünüyorum. Kastım şu, katil Netanyahu oraya geldiğinde 77 ülkenin orayı terk etmesinde bizim de geliştirmiş olduğumuz inisiyatifin çok ciddi bir payı var. Bu nedenle dünya sorunları konusunda çok önemli önerilerimiz var. Kendi sorunlarımızı da çözüyoruz, biliyorsunuz biraz önce konuştuk. Irak Başbakanı'yla, Ermenistan Başbakanı'yla yaptığımız görüşmeler, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı görüşmeler, normalleşme adımları, bölgedeki Mekke İttifakı inisiyatifinin geleceği nokta, gelecekte bölge ülkelerinin dışarıdan bir medet uman, bir projeksiyon yerine kendi sorunlarını kendilerinin çözmesi yönünde geliştirdiği inisiyatif, burada da Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve Türkiye'nin çok öncelikli bir payı olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle ben bunun bir özetinin bugünkü genel kurulda da, meclis genel kurulunda da yapılacağını düşünüyorum. Dolayısıyla Türkiye artık bölgedeki gerçekten krizli bir coğrafyada istikrar adası olması çok önemli bir durum. Ama ben buradaki başka inisiyatiflerin de önümüzdeki süreçte gündeme getirileceği kanaatindeyim. Şuna da değinmeden geçemeyeceğim Hande Hanım. Bakın içeride neler tartışıyoruz. Evet. İşte fon tartışması, fon krizi vesaire. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu kadar önemli konularla uğraşırken içeriden dışarıdan sırtına ekstra maliyet ve yük yüklemeye çalışan ya da bu konuda inisiyatif konusunda yetersiz olan ya da nefsine yenik düşenler varsa bunların çok ağır vebal altında olduğunu da görmesi gerekiyor. Türkiye başka bir mücadele yürütüyor ve içeride bence nefsine esir düşmüş, daha ötesinde söyleyebilirim, insanların ortaya çıkarmış olduğu ve sanki bu sıkıntının ekonominin geneline de sari olduğu yönünde bir algı oluşturmaya çalıştıklarını, bunun da bize fayda getirmeyeceğini düşünmemiz gerekiyor. Ben bu nedenle bu dönemde herkesin daha sorumlu davranması gerektiği kanaatindeyim. Çok önemli meydan okumalarla uğraşan bir Türkiye var çünkü.
0: Evet, manipülasyonlara, provokasyonlara zaten her zaman yetkili mercilerden de uyarı geliyor. Evet. Tabii dış politika dedik vekilim, hemen bu anlamda size de şunu sormak istiyorum. Yine Erdoğan konuşmasında dedi ki Cumhurbaşkanı, sözü güçlü, gücü tesirli ülkeyiz artık. 25 yılda gelinen noktayı kendisi bu cümlelerle ifade etmişti. Siz nerede görüyorsunuz somut başlıklarını, nerede görüyoruz bu cümleleri?
1: Evet. Şimdi Türkiye dediğimiz, Türkiye Cumhuriyeti dediğimiz ne zuhur, yeni kurulmuş bir devlet değil. Biz kadim devlet geleneği olan güçlü bir medeniyete sahip, zengin kültürüyle şekillenmiş, şanlı tarihleriyle yoğrulmuş bir ülkeyiz, bir devletiz. Biz sadece bu potansiyelimizin, bu güçlerimizin farkına varmalıydık ve odan güç aldığımız, tevarüs ettiğimiz bu medeniyetin bugünkü temsilcileri olmalıydık. AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan onu başardı. İfade edildi Birleşmiş Milletler kürsüsünde, dünya 5'ten büyüktür iddiasını ve bu vizyonu ortaya koyan, daha adil bir dünyanın mümkün olduğu iddiasıyla dünyanın pek çok ülkesindeki ümmetin ve mazlumun hamisi olmuş bir ülkeden bahsediyoruz. Bugün yanı başımızdaki komşularımız başta olmak üzere işte Ukrayna, Rusya, Suriye, Irak, Filistin sorunları dahil olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki her türlü sorunda acaba Recep Tayyip Erdoğan ne diyecek? Veya bu meselemizi Türkiye Cumhuriyeti Devleti çözsün diye bekleyen kişiler ve devletler oluştu. Birbiriyle savaşan, belki iki farklı liderle aynı anda görüşebilecek o objektif tarafsızlığı ve hakemliği kabul ettirmiş güçlü bir lider olarak yine ülkemizin lideri Recep Tayyip Erdoğan. Bu anlamda Türkiye hem kendi içerisindeki gücünü hem de bölgesel etkisini ve daha önemlisi küresel güç olma iddiasını sürdüren ve bunu somut olarak gerçekleştiren bir ülke artık. Bugün hep Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye sadece kendi sınırlarından ibaret değildir diye ifade etmesi de bununla ilgilidir. Biz artık bugün bu terörü de çözdükten sonra kendi içerisinde iç barışını ve kardeşliğini tahkim etmiş, bölgesindeki sorunlara çözümünü hızlı bir şekilde gerçekleştirmiş ve dünya meselelerinde artık daha etkili ve tesirli bir proaktif dış politika ekseninde siyaset yapan bir devlet. Bu anlamda gerçekten de böyle iddialı bir vizyon ve çaba ve gayret içerisinde olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın farklı meselelerle, farklı lokal belki konu ve sorunlarla uğraş aşılmaması uğraştırılmaması gerektiğini de özellikle ifade etmek istiyoruz. Çünkü çok yoğun farklı tezgah ve tertiplerle karşı karşıyayız. Büyük iddialı işte baş kaldırmalarla ve meydan okumalarla mücadele ediyoruz. O yüzden bizim Cumhurbaşkanımızı, liderimizi elini güçlü, başını dik tutacak her türlü desteği vermek durumundayız. Ki zaten Sayın Cumhurbaşkanı da en büyük gücü ve desteği milletten alıyor ve milletle beraber her türlü mücadelesini yapıyor. Ve bu milletle kurduğu bağında güçlü olması da pek çok sorunun çözümüne katkı sağlıyor.
0: Efendim çok teşekkür ediyorum. Değerli bilgileriniz için, katılımınız için. AK Parti Ankara Milletvekili, Anayasa Komisyon Başkan Vekili Sayın Murat Alparslan bizlerle birlikteydi. Yine programımızın başında da gazeteci Sayın Ercan Gürses de bizlerle birlikteydi. Şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklamın ardından Gazi Meclis'teki yayınlarımız sürecek.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı başlıyor. Terörsüz Türkiye hedefinde hangi yasal düzenlemeler yapılacak? BGK bildirisinde Amerika Birleşik Devletleri İran arasında savaşın kısır döngüye evrildiği belirtildi. Müzakerelere dönme çabası sonuç verecek mi? MİT, Reyhanlı saldırısının failini kaçarken yakaladı. Terör yapılanması sona eriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin çekildiği Irak'ta açılan yeni sayfada nasıl değişimler yaşanacak? Moderatör 17'de İbrahim Güne soracak. Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doçent Doktor Halit Hamzaoğlu cevaplayacak.

0: Vakıfbank Vino sundu.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Ne dediysek oldu.
4: Ay. Bir de şu sabahki kazanına sonra dövesi yatsa.
5: Damat beyden boşa gitmiş bir dilek.
6: Türkiye'nin çok hızlı hasar ödeyen sigorta şirketi Happy Sigorta. Hasar günü bile.
7: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
8: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Türksel sunar. Beş kevizinde reklamlar.
3: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
4: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
3: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
5: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
3: Bana soruyorlar. Sen Türkselli misin diyorlar.
4: Ya ne olacak abi?
3: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
5: Me.
3: Almış reklamın ruhunu. Aferin.
6: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkselli misin? Türksel! Türksel! Türksel! Muazzam.
7: Gol olur yalnız. Ben dedim.
6: Türksel hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yazsın?
3: Türksel 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
8: Aynen.
3: Akımlar akıyor muyuz?
8: Akıyoruz.
3: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
4: Güzel.
3: Sen ne yapıyorsun?
9: Ben bir şey yapmıyorum abi.
3: Sen Türkselli misin?
9: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türksel hattımı yeni alacağım.
3: Anlaşıldı. Hemen Türksel'li ol ama hızlı ol. Türksel 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
2: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
10: Türksel'lere bağlan hayata.
11: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
12: Kazancım net, Sigortam.net.
13: En iyi fiyatı ararken saatler harcama. Cimri'de her tip ürünün fiyatını tek yerden karşılaştır, indirimler için fiyat alarmı kur. Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla

0: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan yeniden merhaba. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılına hazır. Biz de bugün Gazi Meclis'ten özel yayınımızla karşınızdayız. Gözler bugün Gazi Meclis'te dedik. Verilecek mesajlar elbette çok önemli olacak. Önümüzdeki dönemin yol haritası da elbette belirlenecek. Tabii bugün mecliste saat 13'te Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş Atatürk anıtına bir çelenk koyacak. Şu an o noktada da muhabirimiz Yağmur Yıldız bizi bekliyor. Yağmur, söz sende, sana dönelim.
1: Hande İpekgil, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ilk tören başlamış oldu. Dilerseniz kameralarımızı çevirelim. Ömer Özgün canlı olarak anıttan şimdi o töreni aktaracak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş şu an tören alanında siyasi parti temsilcileriyle tokalaştı. Ardından burada bulunan anıta çelenk bırakacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u şu an meclisteki ilk törenle birlikte ekranlarınıza getiriyoruz. Görüntüler başkent Ankara'dan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden ekranlarınıza yansıyor. Yeni yasama dönemiyle birlikte mecliste yine yoğun bir mesai başlayacak. O mesainin başlangıcı da şu dakikalarda ekranlarınıza getirdiğimiz törenle birlikte de açılmış oluyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş şu dakikalarda Türkiye Büyük Millet Meclisi bahçesinde bulunan anıta çelengi bırakıyor. Beyaz ve kırmızı karanfillerle süslenmiş Meclis Başkanı çelenginin şu dakikalarda anıta bırakmasını kameraman arkadaşım Ömer Özgün ekranlarınıza getiriyor. İlk tören böylelikle başlamış oldu. Saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Ardından yaklaşık bir saat sonra ise Cumhurbaşkanı Erdoğan burada olacak. Cumhurbaşkanını karşılama töreni düzenlenecek. İkinci törenle birlikte de aslında yeni dönem açılmış olacak. Şimdi saygı duruşu başladı. Ardından İstiklal Marşı okunacak ve böylelikle yeni döneme başlanılmış olacak. Bizler de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki anıtın önündeyiz. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da kırmızı ve beyaz karanfillerle süslenmiş. Üzerinde Meclis Başkanı yazılı çelengi şu dakikalarda anıta bıraktı. Ve İstiklal Marşı'na kulak veriyoruz.

İstiklal Marşı'na kulak verdik ve böylelikle tören mangası da törenin sona erdiğini ifade etti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş 28. dönem 5. yasama yılı açılışı kapsamında mecliste bulunan anıta çelenk bıraktı. Şu an yeni parti lideri Özgür Özel'le tokalaştı. Hemen yanında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi görüyoruz. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler. Yine diğer Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan siyasi parti liderlerini de meclisin bahçesinde görüyoruz. Oldukça yoğun bir kalabalık var. Kameraman arkadaşım Ömer Özgün o kalabalığı da hemen ekranlarınıza getiriyor. Heyecanlı bir yasama yılı açılışı oldu. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi şimdi gözler. Yaklaşık bir saat sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan burada olacak ve tören mangası tarafından yine resmi törenle karşılanacak. Ardından saat 14'te genel kurul açılacak. Genel kurul da hazırlandı. Tüm vekillerin sıralarına beyaz ve kırmızı güller bırakıldı. Tüm hazırlıklar tamamlandı. Yaklaşık bir saat sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşılama töreninde yeniden canlı olarak gelişmeleri aktaracağız diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.

0: Evet, Yağmur Yıldız ve Ömer Özgün'e teşekkür ediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Gazi Meclis'te ilk tören başladı az önce. Yanımda da gazeteci Levent Eke var efendim, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk
0: İlk
1: anne.
0: tören başladı. Atatürk Anıtı'nda çelenk koyuldu. Tabii tüm siyasi parti liderleri de oradaydı, vekillerimiz de oradaydı. Öncelikle bir gazeteci gözüyle baktığınız zaman bugün yoğun bir gündemle aslında meclis çalışmalarına başlayacak. Bu siyasi atmosferi nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Hemen biraz önceki törenle başlayayım izninizle. Gördüğüm kadarıyla sıcak bir ortamda
0: Evet.
1: geçti. Yani tam da aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışına 1 Ekim'e yakışır bir tören
0: Görüntü var.
1: gerçekleşti Atatürk Anıtı'nın önünde. Niye öyle söyledim? İşte Numan Kurtulmuş çelengi bıraktı geldi. Sonrasında Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'le sıcak bir diyalog görebildiğim kadarıyla gerçekleşti aralarında. Yine sonrasında Milliyetçi Hareket Partili Meclis Başkan Vekili Celal Adan oradaydı. Özgür Özel'le Celal Adan arasında da yine sıkı bir diyalog geçtiğini gördüm. Çünkü neticede yıllara dayanan bir dostluk var aslında bu
0: Evet.
1: isimler arasında. Özgür Özel yıllarca CHP Grup Başkan Vekilliği yaptı. Celal Adan yine MHP yönetimindeydi mecliste. Dolayısıyla başta belirttiğim gibi güzel bir fotoğraf karesi verildi. Umalım ki tüm yıl boyunca yani 5. yasama yılında da 28. dönemin 5. yasama yılında da bu görüntüler daha sık tekrarlansın. Siyasete yakışan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yakışan, meclisin mehabetine yakışan, milletin evine yakışan o
0: Görüntüler
1: görüntüleri
0: olsun.
1: daha sık görelim umalım ki bu sene.
0: Evet, peki meclisin gündemini biraz konuşalım. Biz tabii bir saattir aslında konuşuyoruz. En önemli başlıklardan bir tanesi de yine terörsüz Türkiye dedik. Terörsüz Türkiye konusunda da aslında mecliste ortak bir karar alındı. 467 kişilik bir tabii rekor oy kullanıldı. Bu süreçten sonra mecliste artık hangi çalışmalar olur? O çalışmalarda az önceki atmosferi yine görebilir miyiz? Neler söylersiniz?
1: İnşallah görürüz. Öyle güzel temennilerle başladık. Öyle devam edeyim. Tabii altını çizdiniz. 467 gerçekten çok önemli bir oy oranı. Ben o oylamanın olduğu gün yani 10 Ağustos'ta yine meclisteydim ve yakından takip ettim. Öncesinde ve bir gün öncesinde ve oylamanın hemen öncesinde burada tecrübeli siyasetçilerle konuşma imkanı bulduk. Tecrübeli gazetecilerle bir aradaydık. Onların beklediği oy oranı aslında en fazla işte 410-420 gibi bir rakam söyleniyordu. En fazla, en çok çıkan 430'lu rakamları zikretmişti ama 467 gerçekten tarihi bir rakam oldu. Tarihi bir rekor oldu. Meclise de yakışan bir tablo oldu. Terörsüz Türkiye hedefine işte kimsenin karşı çıkabileceği bir şey değil bu. Bir amaç değil, bir proje değil. Neticede yerli ve milli, %100 bizim projemiz. Üçüncü bir göz yok, dahil olan başka bir ülke yok. Bunun da bu şekilde geçmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde rekor bir oyla kabul edilmesi çerçeve yasanın tabii bizi ileriye dönük terörün bitmesi açısından son derece umutlandı. Bunun altını çizmek lazım bir kere. Beni bir anlamda da şu umutlandırdı 467 rakamını görünce. Hep tartışıyoruz, hep konuşuyoruz. Anayasanın kabul edildiği 1982'den beri hep konuşuyoruz. İşte bu askeri anayasaya, darbe ürünü anayasaya artık bir nokta konulmalı, yeni anayasa yapılmalı, sivil bir anayasa olmalı. Bu Türkiye'ye yakışan bir iyi bir giysi olmalı. Artık Türkiye bunu giymeli. Çünkü bu neticede mevcut anayasa Türkiye'ye dar geliyor. Yıllardır da sıkıntılarını yaşıyoruz. Ha, çok sayıda değişiklik oldu. Çok fazla sayıda maddelerde oynandı, değiştirildi. Günün şartlarına bazıları uydurulmaya çalışıldı. Ama neticede hep yamalı bahçe olarak kaldı. Türkiye'nin bütün siyasi partilerin de üstünde uzlaştığı Türkiye'nin bir yeni anayasaya ihtiyacı oldu. Dolayısıyla o 467 rakamını ben hem terörsüz Türkiye hedefinin amacına ulaşması için çok güzel bir rakam olarak değerlendiriyorum. Hem de Türkiye'nin yeni ve sivil bir anayasaya kavuşması için benim umutlarımı fazlasıyla tazeliyor. O da beni umutlandırıyor.
0: Tabii terörsüz Türkiye diyoruz. Bunun yanında elbette ki terörsüz bölge aslında çok önemli. Hepsi birbiriyle
1: Tabii.
0: bağlantılı. İşte baktığımız zaman dış politikada verilen mesajlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı Birleşmiş Milletler'de de büyük bir

0: diplomasi fırtınası estirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dolayısıyla orada da çok mesajlar vermişti. Dün Milli Güvenlik Kurulu toplantısı da oldu. Ona baktığımız zaman yine kat edilen mesafe ifadesi özellikle tabii çok önemliydi. Sizce bundan sonraki süreçte aslında hangi soru daha fazla sorulur terörsüz Türkiye sürecinde?
1: Yani siz sayıyorsunuz, şimdi ben de bir taraftan düşünüyorum, hani Türkiye'nin gündemi ne kadar yoğun, her gün başka bir önemli başlığı tartışıyoruz. Terörsüz Türkiye hedefi tabii o 367 rakama hepimizi umutlandırdı. Bütün siyasi partilerin de neredeyse hepsinin, İyi Parti'yi bir tarafa bırakırsak ki, çünkü onun en başından beri tavrı belliydi, o tavrı da devam ettiriyor. Ama onları dışarıda bırakırsak neredeyse siyasetin bütün kanatları, renkleri terörsüz Türkiye hedefine destek veriyorlar. Bu da olmaması için bir sebebin olmadığını, artık kalmadığını gösteriyor bize. Bundan sonra terörsüz Türkiye'nin, dolayısıyla siz de altını çizdiniz, bir sonraki aşamada terörsüz bölge hedefinin hayata geçeceği yönünde umutları yeşertiyor. Tabii terörsüz bölge hedefinin de ve terörsüz Türkiye hedefinin de ne kadar önemli olduğunu aslında yaşayarak gördük son dönemde. İşte yine 1 Ekim'de MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 2 yıl önce meclisin açılışında Cumhurbaşkanı'nın iç cephenin tahkim edilmesi yönündeki mesajlarını bir anlamda hayata geçirip, bir anlamda ete kemiğe büründürüp, dem sıralarına yönelmesi, o tarihi tokalaşmayı yapmasıyla başlamıştı süreç. İşte 2 yılda neler gördük? İç cephenin kuvvetlendirilmesinin ne kadar gerekli olduğunu da gördük. Çünkü dışarıda adeta bir ateş çemberinin içindeyiz. Bir istikrar adası olma özelliğini koruyor Türkiye. Ama her an o dışarıdaki ateşin bizim evimize sıçraması tehlikesiyle de karşı karşıyayız. İşte bunun tek çaresi, tek çözümü, o ateşin içeriye sıçramamasına sebep olacak tek neden iç cephenin güçlendirilmesi. Terörsüz Türkiye hedefi de tamamen buna hizmet edecek bir adım. Sonrasında tabii terörsüz Türkiye'nin burada o istenilen şekilde gitmesi, adımların güzel devam etmesi, terörsüz bölgeye de yavaş yavaş sirayet etti. İşte Suriye'de 8 Ağustos devrimini yaşadık orada. El Şara geldi, yeni bir hükümet kuruldu. Şimdi orada bir istikrarı görüyoruz. Dün yine Irak'ta Amerikan güçleri artık çekildi tamamen. Ve sonrasında da orada da bir yine istikrarın yavaş yavaş hayata geçmeye başladığını görüyoruz.
0: Evet, Milli Savunma Bakanlığı da bir açıklama yaptı. Başika Zilkan yerleşkesi artık Irak'a yine devrediliyor. Bu da önemli
1: Tabii
0: gelişme.
1: Sincar'da da artık yavaş yavaş işte Irak'la
0: Önemli noktalardan biri.
1: iyi ilişkiler sonucu Sincar'da da terör varlığının son bulmasıyla orada artık bizim Başika'da askeri varlığımızın, Mehmetçiğimizin olmasına bir anlamda gerek kalmayacak. Biz de yavaş yavaş çekileceğiz. Sonrasında Irak merkezi hükümetine orayı devredeceğiz. Kuzeyde bölgesel yönetim, işte onlar da yavaş yavaş Irak merkezi hükümetine entegre olmaya başlıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilmesiyle birlikte. Ve sonrasında işte orada bir barış vahası olduğunu görüyoruz. Tabii gönüller ister ki Amerika, İsrail ve İran savaşının bir an önce son bulması, çevremizdeki o ateş çemberinin sönmesi, tabii en büyük arzularımızdan biri de, en yakından takip ettiğimiz konuların başlıklardan biri de kuzeyimizde Rusya-Ukrayna savaşının son bulması. Bunlar için de işte Cumhurbaşkanımız ve Türkiye devleti önemli adımlar atıyorlar. Arabuluculuk için, barış için ne gerekiyorsa yapıyorlar. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan sürekli diplomasi trafiğini devam ettiriyor. Türkiye elinden geleni yapıyor. Terörsüz Türkiye hedefi istenildiği gibi gider, amaca ulaşırsa bu da terörsüz bölgeye yayılıp artık o kanla, gözyaşıyla anılan Orta Doğu'nun bir barış vahası olduğunu, barış ikliminin, burada başat olduğunu inşallah görürüz diye düşünüyorum.
0: Tabii meclis Ağustos neredeyse sonuna kadar çalıştı. 51 günlük bir ara vermişti. En son olarak çerçeve yasa elbette çıktı. Tabii ama Cumhur İttifakı'na baktığımız zaman da yine yaz aylarında da halka tabii terörsüz Türkiye'yi daha iyi anlatabilmek, hem gazilerle hem de şehit yakınlarıyla buluşmak için de yine önemli buluşmalar gerçekleştirildi. Şimdi baktığımız zaman silahsızlanma, işte örgütsel fesih, tespit, teyit gibi durumlar var. Tabii ki ardından da hukuki bir süreç gelecek. Bir tabii gazeteci olarak aslında bunun kamuoyunda en çok merak edilen kısmı, kamuoyunda en çok sorulan kısmını siz nasıl gözlemlediniz?
1: İşte o aslında şeyler güvenlik subapları olarak da nitelendirebiliriz. Şimdi yasa çıktı, çerçeve yasa. 10 Ağustos'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Sonra resmi gazetede yayınlandı. Ama henüz yürürlüğe girdiğini söylemiyoruz.
0: Evet.
1: O orada duruyor. Ve örgütün adım atması bekleniyor. Ne o adım? İşte kendisini tasfiye edecek. Sonrasında da adli mercilere başvuracak. Bu süreçte işte o yasa aslında hayata geçecek. Yasa çıktı ama her şey bitti değil. Bir de şunu gördük biz yasayı tartışırken. Bir pazarlık sonucu mu? Ne alındı, ne verildi? Bunları çok tartıştık. Bu iddialar çok gündeme getirildi muhalefet tarafından. Gördük ki hiçbir pazarlık yokmuş.
0: Böyle bir şeyin söz konusu olmayacağı zaten sürekli de dile getirildi Erdoğan tarafından.
1: İşte içinde olmayanları gördük. Pazarlık olmadığını gördük yasanın içinde. Yasa çıktıktan sonra. Sonrasında yine yasayla birlikte şehit ve gazi ailelerini incitecek hiçbir şey olmadığını da gördük o yasada. İşte siz de altını çizdiniz. O kısım kırmızı çizgi, hassas nokta. Bunun iyi anlatılması kısmı bizi bekliyordu. Çerçeve yasanın kabul edilmesinden sonra yazı iyi değerlendirdi gördüğüm kadarıyla Cumhur İttifakı. Sürekli alandaydı Cumhur İttifakı'nın üyeleri ve bir pazarlık olmadığını, herhangi bir alver süreci olmadığını çerçeve yasa dahilinde, terörsüz Türkiye sürecinde ve şehit ve gazi ailelerini incitecek hiçbir şeyin olmadığını gördüğüm kadarıyla, görebildiğim kadarıyla bu yaz arasında Cumhur İttifakı iyi değerlendirdi ve vatandaşlara bunu iyi anlatma fırsatı buldu. Tabii yasanın bize getirdiği şimdi kurullar var. Takip ve Değerlendirme Kurulu Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde kuruldu. O mesaiye başladı. Şimdi asıl Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde
0: İzleme bir komisyonu.
1: İzleme komisyonu kurulacak. Yasa bunu emrediyor.
0: Fethi Yıldız'ın da yine açıklaması oldu. Bir hafta 10 güne kadar kurulmuş dedi. Yani çok hızlı bir şekilde yol alacak bu konuda da gibi gözüküyor değil mi?
1: İşte mesai neyle başlayacak? Türkiye Büyük Millet Meclisi ne çalışacak? Hangi başlıklara eğilecek diye başlamıştık. İlk mesai alanı gördüğüm kadarıyla izleme komisyonunun oluşturulması olacak ki çünkü hep hızlı hareket edilmesi gerekiyor bu süreçte, terörist Türkiye sürecinde. Gördük ki o hızlı hareket edilmezse, ağır hareket edilirse, yavaş adımlarla ilerlenmeye çalışılsa süreç zehirleniyor. Enfekte edilme riski var. İşte değişik açıklamalar geliyor. Hepimiz şahitlik ediyoruz. Özellikle DEM kanadı henüz yara, kabuk bağlamamış yarayı kaşıyor bazı açıklamalarla zaman zaman. İşte bunların önüne geçmek için hızlı adım atmak lazım. Onu da gördüğüm kadarıyla meclis yapacak ve hayata geçirecek. İzleme komisyonu oluşturulacak. İzleme komisyonu tabii süreci bir anlamda meclis adına denetleyecek. Bu da muhalefetin de baştan beri istediği şeydi. Terörsüz Türkiye hedefinin bu sürecin meclis çatısı altında yürütülmesini istiyorlardı. Evet, Cumhur İttifakı da muhalefete bir anlamda hak vererek onların da isteğini yerine getirerek bir anlamda Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında sürecin büyük bir bölümünü daha öncesinde Milli Kardeşlik Komisyonu'nda olduğu gibi bundan sonra da izleme komisyonuyla peyderpey hayata geçirilecek.
0: Tabii sürece baktığımız zaman siz de programın hemen başında dediniz zaten o tokalaşmalar genel kuruldaki o görüntülerle başladı ama hepsinin adım adım sıra sıra nasıl bugüne geldiğini kısa bir özet geçtiniz. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını bugünkü konuşmasında aslında öne çıkan çıkan başlıklar neler olacak diye de soracağım. Tabii bugünkü siyasi fotoğrafı acaba bugün yapacağı bir açıklamayla nasıl değiştirebilir ya da başlıklarda neler olur?
1: Değiştirirse hiç şaşırmayız değil mi? Cumhurbaşkanının, çünkü o kadar tarihi konuşmalar yapmasına artık alıştık ki. Bugün de öyle bir şey olabilir belki, bir ihtimal. Ben tabii önemli başlıklar olarak yine terörsüz Türkiye hedefinin olacağını düşünüyorum. Cumhurbaşkanının konuşmasında öne çıkan başlıklardan biri. Yine bu son günlerin işte tartışma konusu fon soruşturması ile ilgili yine mesajlar verebileceğini düşünüyorum. Genişletilmiş il başkanları toplantısında konuyu detaylıca değerlendirdi. Nereye varırsa varsın, makam mevkisi ne olursa olsun herkesin

0: dönemin 5. yasama yılındayız. Artık sadece
1: Evet, merhabalar.
0: Hocam hoş
2: Evet, hoş
0: geldiniz.
2: geldiniz
1: İyi
2: efendim. AK
1: yayınlar
2: Parti
1: diliyorum.
0: Sağ olun
2: Genel
0: hocam.
2: Başkan Yardımcısı Sayın Hüseyin Yayman da şu an bizimle. Biz de tam başkanım terörsüz Türkiye sürecini konuşuyorduk.
0: Şöyle
2: Evet.
0: bağlayayım, hemen
2: Evet.
0: hocama bırakayım.
2: Tabii.
0: Onun süresinden çalmayayım.
2: Estağfurullah.
0: Yeni anayasaya ilişkin mesajlar vermesini bekliyorum Sayın Cumhurbaşkanı'nın. 28. dönem artık son yılı, 5. yasama yılı. Zaman daraldı. Hani bu yıl yeni anayasa hayata geçmeyebilir, o çalışma yetişmeyebilir. Ama bundan sonrası için atılacak çok sayıda adım var yeni anayasa için. Onların atılacağını düşünüyorum. Bugünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında da yeni anayasanın önemli bir başlık olacağını da yine düşünüyorum.
2: Evet, şimdi yeni bir konuğumuz az önce geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Hüseyin Yayman da bizlerle birlikte. Tabii ki meclisin açılışıyla birlikte Sayın Yayman, biz önemli gündem başlıklarından bir tanesini terörsüz Türkiye olduğunu elbette biliyoruz. Tabii baktığımız zaman terörsüz Türkiye aynı zamanda saha, Suriye, Irak ve bunun yanında güvenlik, tabii bunlar önemli başlıklar. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerinde kat edilen mesafeyi hem komisyonda hem de yakından takip eden bir isim olarak geçtiğimiz yıldan bu yıla kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine geçtiğimiz yıl meclis açılışında önemli altı çizilen böyle cümleleri vardı elbette konuyla ilgili. Bugün neler açıklar sizce ve geldiğimiz noktada neler yaşandı? Kısaca sizden alalım lütfen.
0: Onu en iyi bilenlerden biri
2: Evet,
0: olarak da
2: evet.
0: diye ekleyeyim ben
2: Tabii.
0: hocam.
1: Sağ olun efendim, çok teşekkür ederim. Yeni yasama dönemi hayırlı uğurlu olsun hepimize inşallah. Ben sizin aracılığınızla bizi izleyen tüm vatandaşlarımıza, 24 TV'nin tüm izleyicilerine selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Tabii Türkiye 86 milyon nüfusuyla 780 bin kilometre yüz ölçümüyle Avrupa'nın en büyük ülkelerinden bir tanesi ve en fazla nüfusa sahip ülkelerinden bir tanesi. Burada problemler, bir de dünyanın en önemli jeostratejik, jeopolitik konumundayız. Doğu ile Batı
2: Evet.
1: arasında bir köprü, Doğu ile Batı arasında bir kapı, Kuzey ile Güney arasında bir bağlantı yolu. Dolayısıyla Türkiye'deki gündem İsviçre'de herhalde 20 yılda, 50 yılda, 100 yılda yaşanacak gündemle eşdeğer. Dolayısıyla burada şunu ifade etmek lazım. Türkiye'de sorunlar çıkabilir, problemler olabilir. Önemli olan burada devletin kurumları çalışıyor mu? Demokrasi işliyor mu? Ve milletin iradesi hayata geçiyor mu? Ben bunu çok önemli, değerli görüyorum ve dolayısıyla da burada şunun altını özellikle çizmek isterim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması aslında şunu ifade ediyor. Evet, Türkiye'de kurumlar işini yapmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi terörsüz Türkiye meselesinden fon meselesine, katil İsrail'in İran'a saldırması konusundan Rusya-Ukrayna meselesine, Mekke anlaşmasından Balkanlardaki yaşanan gelişmelere her şeyi konuşabilecek yetkinlikte, her şeyi konuşabilecek olgunlukta ve birikimdedir. Dolayısıyla demokraside kurumlar ve kurallar işlerse çözülemeyecek hiçbir mesele yoktur. Türkiye'nin konuşup da çözemeyeceği hiçbir meselesi yoktur. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü bir devlettir. Ve 103 yıllık cumhuriyetimiz çok önemli sorunları, krizleri aşarak gelmiştir. AK Partimiz de öyle. Hatırlayın, hani ben çok kısa bir ifade edeyim. 2001 yılında kurulduğunda genel başkanlığı yasaklı olan bir partiden bahsediyoruz.
2: Evet.
1: Bu krizi çözdü. 2007'ye geldiğimizde 367 krizini çözdü. E-muhtıraya karşı kendi karşı bir muhtıra yayınladı. Parti kapatma davasına direndi. 17-25 Aralık'a direndi. Gezi davasında gerekeni yaptı. Ve 15 Temmuz FETÖ'cü hain darbe girişimine karşı krizi yönetmek suretiyle, milletin iradesine başvurmak suretiyle sorunları çözdü. Bugün de bu sorunları çözebilecek yetkinlikte, birikimdedir. Cumhur İttifakı kendi gündemine hakimdir.
2: Evet, tabii kamuoyu terörsüz Türkiye sürecini çok merak ediyor. Kamuoyundaki bu beklentiyi

0: Tabii siz Cumhur İttifakı'da, daha doğrusu sağdaki çalışmalarına da yaz boyu devam etti. Az önce biz Levent Bey'le de konuştuk bunu. Tabii kamuoyundaki o düşünceler neler? Bu, siz nasıl görüyorsunuz?
1: Evet. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kuruldu. Bu çok önemliydi. Tarihi bir adımdı. Parlamentodaki tüm partiler, bir parti hariç hepsi katıldı. Katılım %95'ti. Daha sonra bu komisyon farklı uzmanları dinledi. Bunu bir rapor haline getirdi. Raporu oy birliğiyle kabul edildi. Bu çok önemliydi. Tarihi bir adımdı. Sonra İmralı Adası'na gitmesi söz konusuydu. Bu konu konuşuldu ve heyet adaya gitti. Daha sonra burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir yasal düzenleme geldi. Bu yasal düzenlemede 467 kabul oyuyla kabul edildi. Şimdi dolayısıyla tarihi adımlar atıldı. 5 tane başlık saydım. Bunlar çok önemliydi ve bütün bunları Türkiye Büyük Millet Meclisi başardı. 467 kabul oyu aslında bu sürecin sigortasıdır. Ve bu süreçte bir siyasal uzlaşma vardır. İki, bu siyasal uzlaşma toplumsal uzlaşmaya dayanmaktadır. Toplum kesimleri buna karşı çıksaydı zaten partiler buna evet oyu vermezdi. Dolayısıyla burada çok tarihi süreçler geride bırakılmıştır. Şimdi yeni bir dönem başlayacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla beraber ben sürecin daha da hızlanacağını ve bu silah bırakma, mağaraların boşaltılması meselesinde çok önemli adımlar atılacağını öngörüyorum. Burada temel mesele bu sürecin ana fikri silahların bırakılması ve mağaraların boşaltılmasıdır. Bu gerçekleştiği takdirde Türkiye çok daha hızlı bir biçimde yol alacaktır. Silahlar sadece elden değil, zihinlerden bırakılmalıdır. Çünkü siz PKK'ya silah bıraktırdığınızda başka birileri çıkıp yani silahın yapamadığı tahribatı yapacak konuşmalar yapabiliyor. Herkesin sözüne daha dikkatli etmesi lazım.
0: Peki mecliste de izleme komisyonu kurulacak. Geçtiğimiz günlerde meclis başkanı da bunu dile getirmişti. İzleme komisyonunda nasıl çalışmalar yapılacak, neler olacak? Bundan sonra mecliste terörsüz Türkiye için ne gibi çalışmalar öngörüyorsunuz?
1: Daha hızlanacaktır. Bu, biliyorsunuz bu meselenin şimdi yasa iki kurumu görevlendirdi. Bir tanesi Cumhurbaşkanlığı nezdinde Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında Milli Güvenlik Kurulu'ndan oluşturulacak bir mekanizma. Silahların bırakılması ve bunun takibi. İkincisi ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milli Güvenlik Kurulu'nda çalışılan sürecin izlemesi. Bu çok önemli iki kurumun kurulması. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu komisyon kurulacaktır. Hızlı bir biçimde gündemini takip edecektir.
0: Tabii dün Milli Güvenlik Kurulu da toplandı. Önemli bildirisi vardı. Tabii ki terörsüz Türkiye'de Milli Güvenlik Kurulu'nda teyit edilecek. Daha sonra resmi gazetede yayımlanacak. Baktığımız zaman terörsüz Türkiye'nin terörsüz bölge olduğunu da mutlaka söylüyoruz. Özellikle Suriye ve Irak boyutu da yine bildiride yer almıştı. Bu konuyla ilgili de neler söylersiniz?
1: Tabii Irak'la yapılan anlaşma çok önemli. Sincar bölgesini kapsayan mesele çok önemli. Biliyorsunuz Suriye'de bu süreçle ilgili en çok dile getirilen husus PYD, YPG'nin varlığı ne olacaktı? Orada bence çok önemli adımlar atıldı ve Suriye yönetimine katılmaları sağlandı. Bu çok önemliydi ve burada çok önemli bir ortaklaşma gerçekleşti. Öbür taraftan yine burada şunun altını çizmek lazım. Özellikle Sincar bölgesi, Avaşin, Basyan, Metina kampların ve Mahmur kampı meselesi siyasetin önündeki en önemli gündemlerden bir tanesidir. Bunlarla yapılan ikili anlaşmalar marifetiyle ben sürecin daha da hızlanacağı noktasındayım.
0: Peki tabii meclisin gündeminde biz konuştuk az önce fon soruşturmaları, böyle bir gündem var şu an Türkiye'de. Mecliste bu konuya ilişkin nasıl çalışmalar yapılır efendim?
1: Milletin gündemi bizim gündemimizdir. Siyasetçinin sicil amiri millettir ve dolayısıyla burada şu hususun özellikle altını çizmek lazım.

0: lazım. Cumhurbaşkanımız il başkanları toplantısında gerekeni söylemiştir. Ucu nereye varacaksa varsın, bu konuda milletin malına el uzatanlarla ilgili gerekli tedbirler alınacak, düzenlemeler yapılacaktır. Dolayısıyla burada AK Parti ismi gibi ak olan bir partidir. Hiçbir zaman için yanlışa, hiçbir zaman için bu konuda bir probleme müsaade etmeyecektir. Bunu da 24 aracılığıyla bir kez daha söyleyeyim.
1: Son olarak tabii şunu da sormak istiyorum. Yavaş yavaş saatler 14'e de yaklaşıyor. Siz de alana tabii genel kurula geçeceksiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün sizce hangi mesajları verir?
0: Cumhurbaşkanımızı hep beraber
1: Evet.
0: dinleyeceğiz.
1: Evet.
0: Cumhurbaşkanımız her zaman olduğu gibi ben eminim çok güzel bir konuşma yapacak. Türkiye'nin gündemi neyse Cumhurbaşkanımız da onu konuşacak. Yeni anayasadan deprem bölgesine, terörsüz Türkiye meselesinden uluslararası gelişmelere, küresel iklim değişikliğinden diğer konu başlıklarına, sokakta ne konuşuluyorsa Cumhurbaşkanımız da bugün burada bunları hepsini dile getirecek.
1: Evet, çok teşekkür
0: Ben
1: ediyoruz
0: teşekkür
1: efendim.
0: ederim. Çok
1: Evet,
0: sağ
1: AK
0: olun. İyi
1: Parti
0: yayınlar
1: Genel
0: dilerim.
1: Başkan Yardımcısı Hüseyin Yalman bizlerle birlikteydi. Tekrar teşekkür ediyoruz
0: Ben
1: kendisine.
0: teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Sağ
0: İyi
1: olun.
0: yayınlar dilerim.
1: Sağ olun. Evet, Levent Eke ile devam ediyoruz. Tabii önemli değerlendirmeleri oldu Sayın Yayman'ın. Sizler ne söylersiniz, ne eklersiniz?
2: Hemen tabii hocamızın bıraktığı yerden devam edeyim. Bir diplomasi dış politika konusunda da benim yine önemli mesajlar vereceğini düşünüyorum ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında. Birleşmiş Milletler konuşması tarihi bir nitelikteydi. Onu bir kez daha hatırlatalım. Filistin'in sözcüsüydü Cumhurbaşkanımız orada. Neden? Mahmut Abbas'a yine ikinci yılda da vize problemi çıkartıp Mahmut Abbas'ı konuşturmadılar genel kurulda. İşte video konferans yoluyla konuştu ama tabii etkisi ne kadar olur tartışılır. Onun sözcülüğünü üstlendi bir anlamda Sayın Cumhurbaşkanı. Sadece Filistin'in de sözcülüğünü üstlenmedi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda. Tüm mazlum, dünyanın neresinde olursa olsun tüm mazlum halkların bir anlamda sesi oldu orada. Yine işte dünya beşten büyüktür şiarını dile getirdi ve tabii damga vurduğu konuşmada Birleşmiş Milletler'in mevcut yapısının revize edilmesi konusuydu. Şimdi buradaki konuşmada da yine dünyaya mesajlar vermesini bekliyorum. Özellikle Filistin konusunda mesajlar vermesini bekliyorum. İsrail'i hedef almasını bekliyorum. Ama büyük ihtimalle yine Birleşmiş Milletler konuşmasında olduğu gibi Netanyahu'nun adını zikretmeden bu eleştirileri dile getirmesini ve bu eleştirileri de sert bir tonda yapmasını, yapacağını bekliyorum. Dolayısıyla öyle bir pencere de açılacaktır. Yine tabii Suriye, yanı başımızdaki Suriye'ye ilişkin mesajlar, Irak'taki son durum, işte Hüseyin hocamız altını çizdi, yapılan anlaşmanın Türkiye'ye yansımaları, bunların hepsine değineceğini düşünüyorum ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Ama tabii ana gündem maddeleri belirttiğimiz gibi yine terörsüz Türkiye hedefi
1: Evet.
2: yeni anayasa olacaktır diye düşünüyorum ben.
1: Tabii siz Birleşmiş Milletler'deki konuşmasına değindiniz. Ben de oradan ilerlemek istiyorum. Dünya beşten büyüktür dedi. Bunu konuşmuştuk elbette ama orada Amerika ile Türkiye arasındaki ilişkiler açısından da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu önemliydi. Sizce oradan nasıl bir tablo çıktı? Tabii savunma biliyorsunuz çok önemli başlıklar. Buna da değinmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Savunma sanayindeki Türkiye'nin ilerleyişi artık sadece üreten değil, bunun ihracatını da yapan bir ülke izlemişti. Nasıl bir dönem bekler sizce?
2: Valla savunma sanayinde adeta destan yazıyor Türkiye. İşte NATO zirvesinde bir kez daha gündeme gelmişti Temmuz ayının başında. 3000 savunma şirketimiz sürekli savunma sanayine ürün üretiyor ve bunları ihraç ediyor. Tabii bir tarih yazılıyor o alanda. Ama hala işte bizim ayağımıza pranga vurmaya çalışılıyor bir taraftan da. Ne oluyor? Niye böyle söylüyorum? İşte Kaan uçağımızı, Milli Muharip Uçak, uçurma sevdasındayız bir anlamda. Onu bir an önce havada görmek istiyor tüm Türk halkı. Ama işte prototip için F-110'ların motorları verilmiyor bize bir şekilde. Katsayı attırımları bahanesi önümüze sürülüyor sürekli. İşte F-35 projesinde parasını vermemize rağmen hak etmemize rağmen projeye geri kabulümüz olmuyor bir türlü. Ha, bunlar bu şekilde duruyor mu? Hayır. NATO zirvesinde gördük. Trump sözler veriyor Sayın Cumhurbaşkanımıza. Ama o sözler bir türlü yerine getirilmiyor ne yazık ki. Şimdi işte BM toplantılarında da yine gördük. O Körfez ülkeleri ve Cumhurbaşkanımızın Türkiye'nin katıldığı o toplantıda.
1: Her toplantıda aslında öven sözler de söylüyor.
2: Yani, ama işte bunların biz artık yerine getirilmesini bekliyoruz. Şimdi İsrail'den bir taraftan bıkmış bir durumda Amerika Birleşik Devletleri. İşte başkan yardımcısı İsrail'in hedefleri doğrultusunda Amerika Birleşik Devletleri hareket edemez deyip bir anlamda bayrak açtı. Şimdi bölgede İsrail'le stratejik işbirliği vardı Amerika Birleşik Devletleri'nin ama artık görülüyor ki İsrail pek de güvenilir bir ortak değil. Burada bir güvenilir, sözü dinlenir, sözünün arkasında duran ve az önce belirttiğim gibi bir parlayan yıldız var. O da Türkiye. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin gerekse Türkiye'nin çıkarları açısından iki ülkenin birbirine yaklaşması bence daha makul gibi görünüyor. İleriye dönük adımlardı. İşte hocam biraz önce bir stratejik noktayı çizdi. Stratejik önemine vurgu yaptı Türkiye'nin. Ben de aynı o şekilde düşünüyorum ama İsrail'den bıkan Amerika Birleşik Devletleri'nin önümüzdeki süreçte Türkiye'ye biraz daha yaklaşacağını, bu sorunların da o yaklaşmayla birlikte zaman içinde aslında aşılabileceğini düşünüyorum.
1: Evet tabii bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da meclise gelmek üzere olduğunu hemen söyleyelim. Bu arada birazdan da
2: kırmızı kravat takacaktır muhtemelen öyle düşünüyorum. Evet, çünkü biraz genelde 1 Ekim'lerde işte Türk bayrağına atıf olsun diye beyaz gömlek ve kırmızı kravat tercih ediyor. Bakalım bu sefer nasıl gelecek Sayın Cumhurbaşkanı.
1: Evet tabii vereceği mesajları da biz de büyük bir merakla takip ediyor olacağız. Peki süreçle ilgili yine konuşacak olursak terörsüz Türkiye hedefinin bölgesel boyutunu hep zaten değiniyor. Çünkü çok önemli başlıklardan bir tanesi Suriye ve Irak'taki gelişmeler özellikle yine gündemimizde. Az önce savunma sanayi dedik. Savunma sanayinde de yine tabii önemli gelişmeler var. Bunlardan bir tanesi yine Milli Savunma Bakanlığı da sabah saatlerinde duyurmuştu. Baktığımız zaman Birleşik Krallık'tan C-130J tedariki yine alıyoruz. 12 adet hem de bu anlaşmada yine iki ülke arasında imzalanmış. Diğer taraftan da yine personel eğitim faaliyetleri de elbette devam ediyor ve şu an 6 pilot ve 6 teknisyen eğitimi de yine Amerika'da gerçekleştiriliyormuş, devam ediyormuş. Bu kapsamda tabii Türkiye'nin gündem çok yoğun dediniz ama bir yandan da tabii güçlendirme, aynı zamanda silahlandırma ve tabii bunların biz artık yapım aşamasındayız.
2: Bir de işte o çok yönlü diplomasi, çok yönlü dış politika anlayışının hep yansımalarını görüyoruz. Çünkü bölgemizde neredeyse bütün devletlerle konuşabilen, iletişim kurabilen tek ülke Türkiye ve onun lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Rusya-Ukrayna krizinde bunu gayet net yaşadık. Yani oradan bir tahıl koridoru açılmasaydı, başta Afrika ülkeleri olmak üzere işte açlığın en vahim şekliyle karşılaşacaktı. Ona bir anlamda o tablonun oluşmasına izin vermeyen Türkiye oldu. Yine işte Azerbaycan-Ermenistan krizinde arabulucu rolüyle iki ülkenin arasında bir barış oluşmasına yine Türkiye neden oldu attığı adımlarla. Dolayısıyla işte Katsa yaptırımlarından bahsettik biraz önce. İşte Rusya'dan aldığımız S-400 füzeleri bahanesiyle bize yaptırımlar uygulanıyor. Şimdi orada da bir gelişme var. Son dönemde yaşanan işte özellikle Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomasi trafiğiyle son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittiğini de hatırlatalım bu kapsamda. İşte bir üçüncü ülkeye satışı söz konusu. Rusya buna yeşil ışık yaktı bir anlamda. Hani dost olduğumuz bir ülkeye verebilirsiniz, satabilirsiniz diyor. İşte Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir diplomasi trafiği yürüyor. Rusya ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin dost olduğunu biliyoruz. Oraya öyle bir satış belki gerçekleşebilir ilerleyen günlerde. Bu şekilde Katsa yaptırımlarının kaldırılması işte o biraz önce iki ülke arasında yani Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki sorun başlıklarını da giderecektir. İşte İngiltere'den uçak alıyoruz, yine fighterlar alıyoruz. Bir taraftan işte F-35 projesine geri dönmeyi bekliyoruz. Ha, bunları yanı sıra kendi yerli ve milli potansiyelimizi de gün ışığına çıkartıyoruz. Bir taraftan da onu yükseltiyoruz. İşte savunma sanayi ne yaptığımız yatırımlarla bunu gerçekleştiriyoruz. Bize anlatıyor çünkü sürekli bu yaşadığımız coğrafya güçlü olmamız gerektiğini anlatıyor. Biz de bunu işte yaklaşık 20 yıldır atılan adımlarla bir anlamda yerine getiriyoruz. Şimdi bölgenin güçlü devletlerinden biriyiz. Eskiden işte bölgesel aktörlerden biriydi Türkiye. Artık yavaş yavaş küresel aktör pozisyonuna da geçiyor. Bölgede gördük ki Türkiye'siz hiçbir şey olmuyor. Dünya geneline baktığımızda da o ölçekte de nerede bir kanayan yara varsa Türkiye yine orada. İşte o da Türkiye'nin artık o bölgesel rolünün yavaş yavaş bittiğini, rolün küresel düzeye çıktığını bize gayet geçtiğini net anlatıyor.
1: Gösteriyor. Tabii bu arada komşulara da biraz değinelim. Özellikle Yunanistan'a biliyorsunuz Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle arasında bir elektrik. Evet, şu an bir virgül koyalım bu konuya çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne şu dakikalarda giriş yapıyor. Hemen muhabirimize döneceğiz. Yağmur Yıldız şu an orada. Yağmur Yıldız, bize neler aktaracaksın?
3: Sevgili Hande İpekgil, Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. Görüntüleri kameraman arkadaşım Ömer Özgün canlı olarak ekranlarınıza getiriyor. İlk tören geçtiğimiz saat diliminde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un anıta çelenk bırakmasıyla başlamıştı. Şu an makam aracından indi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Meclis Başkan Vekili Celal Adan karşıladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı. Onur kıtasını selamlayacak. Şu dakikalarda resmi karşılama töreni başlamış oldu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. İlk olarak Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş anıta çelenk bırakmıştı. Şu dakikalarda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan mecliste törenle karşılanıyor. Görüntüleri canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönem 5. yasama yılı açılışı bu törenle birlikte gerçekleştirilmiş oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da tören mangasını selamlıyor şu dakikalarda. Saat 14'te genel kurula hitap edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Vereceği mesajlar kritik. Yeni dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hangi önemli görevler düşecek, hangi yeni yasal düzenlemeler hayata geçirilecek, tüm bunlara ilişkin kritik mesajlar vermesini bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu dakikalarda törenden görüntüleri canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan beraberinde Celal Adan'la birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde törenle karşılandı. Genel kurulda tüm hazırlıklar tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor ve bu kapsamda saat 14 itibariyle mesajlarını canlı olarak verecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Karşılama töreni şu dakikalarda sona erdi. Önce Meclis Başkanı ve beraberinde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ardındansa genel kurula geçilecek ve bu kapsamda ilk olarak Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un hangi mesajları vereceğini ilerleyen dakikalarda Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndan canlı olarak aktaracağız. Sonrasında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüde olacak. Tabii terörsüz Türkiye en önemli başlıklardan biri. Bu kapsamda hangi mesajlar verileceği önemli. Zira Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bir izleme komisyonu kurulacak ve bu kapsamda bu komisyona da önemli görevler düşecek. Hem o komisyonun faaliyetlerine ilişkin atılacak adımlar hem de elbette bir diğer yandan yeni yasal düzenlemeler anlamında hayata geçirilecek gelişmeler, atılacak adımlar da bu kapsamla birlikte değerlendirilmiş olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde törenle karşılandı. Görüntüleri canlı olarak ekranlarınıza getirdik diyelim ve bu noktadan bir virgül koyalım.
1: Evet, Yağmur Yıldız ve Ömer Özgün'e teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan az önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. Şimdi bu dakikadan sonra elbette yine o mesajlara kilitlendik. Gözümüz kulağımız yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı mesajlarda olacak. Elbette ki yeni yasama yılı açılışında vekillere hitap edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Neler söylersiniz şu dakikadan sonra artık 14'ü gösterdiğinde tabii Meclis Genel Kurulu artık yeni yasama yılı için başlayacak. Önce Meclis Başkanı'nın bir konuşması olacak. Ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan yine hitap edecek milletvekillerine.
2: Kravat tercihinde yanılmamışım, evet, sevgili Hande. Evet. Türk bayrağına atıfla neredeyse bir gelenek aslında 1 Ekim'lerde Sayın Cumhurbaşkanı kırmızı kravat tercih ediyor. Beyaz gömlekle birlikte. Onu da işte Türk bayrağına atıf olarak değerlendiriyoruz. Tabii şimdi görüntüler eşliğinde üstüne de aslında konuşalım görüntülerin. Şeref merdivenlerinin önünde, şimdi ilk basamağının önünde Sayın Cumhurbaşkanı şeref merdivenlerini çıkacak. Şeref kapısına gelecek. Şeref kapısından içeri girdiği anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ana binası orası. Şeref holüne geçecekler. Şeref holünden devam edecek. Genel kurulun içine açılan kapıya gelecek. Yani onu da şöyle tarif edeyim. Genel kurulda başkanlık divanının arkasında bulunuyor o kapı. O kapıdan girecek ve genel kurul salonunda geçecek Sayın Cumhurbaşkanı. Tabii sizin de belirttiğiniz gibi önce Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş meclisin açılışı hasebiyle bir açış konuşması yapacak. Sonrasında sözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bırakacak. Ondan da işte beklenen o konuşmayı hep birlikte dinlemiş olacağız. Şimdi tabii milletvekilleri karşılıyorlar Sayın Cumhurbaşkanı'nı. İlk olarak MHP'li Milliyetçi Hareket Partili Meclis Başkan Vekili Celal Adan karşıladı. Sonrasında yine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kendisine eşlik ediyor. Bazı milletvekilleriyle selamlaşıyor kendisini karşılayan. Yine AK Parti sözcüsü Ömer Çelik karşılayanlar arasındaydı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de Sayın Cumhurbaşkanı'na bu dakikalarda yine eşlik ediyor. Tabii önemli başlıklar bekliyoruz kendisinden, Sayın Cumhurbaşkanı'ndan. Diplomasi, çok yönlü diplomasi anlayışından söz ediyorduk Cumhurbaşkanı geldiği dakikalarda. Üstünde durmamız gereken, aslında unutmamamız gereken bir başlıkta Mekke ittifakı olduğunu, Mekke paktı olduğunu düşünüyorum. Hep bu terörsüz bölge, terörsüz Türkiye hedefini konuşurken aslında terörsüz bölge hedefine hizmet edecek önemli bir gelişme de yaşandı bir anlamda. Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye üçlü bir savunma işbirliği anlaşmasına imza koydular. Bu tabii hep yanlış anlaşılıyor, tartışılıyor. Biz bir kez daha açıklık getirmeye çalışalım. Savunma işbirliği anlaşması bu. Bir saldırganlık paktı değil. Yani ola ki bu üç ülkeye herhangi bir dördüncü devlet tarafından bir saldırı meydana gelirse, işte bu üç ülkenin birleşip o saldırıya karşı koyması, kendisini savunması anlamına geliyor. Bu da bölgenin barış ve istikrarına hizmet eden bir süreç aslında, bir anlaşma aslında. Çünkü caydırıcılık barındırıyor.
1: Genelkurmay başkanları da 25 Eylül'de dediğiniz gibi toplanmışlardı.
2: Bir araya geldiler. Şimdi üç ülkenin güçlerini birleştirmesi, ola ki bu üç ülkeye husumet besleyen bir başka ülkenin saldırısının önüne geçecektir. Bu da tam da terörsüz bölgenin amaçlarından biri. Onu da başta unuttuk. Onun da üstünde durmamız gerekiyor aslında.
1: Tabii zaten bugünkü yine Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında da zaten bu konu yer alıyordu. Oradan da söz konusu toplantıda üç ülkenin silahlı kuvvetleri arasında işbirliğini nasıl daha da ileriye götürebilirizin konuştuğu, askeri koordinasyonun işte kabiliyet entegrasyonu gibi konuları arttırmanın yollarının yine görüşüldüğünü, caydırıcılığın aynı zamanda kolektif savunmayı da yine güçlendirmenin görüşüldüğü yine söylendi.
2: Tabii şimdi onu da hatırlatalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyiz. Uluslararası anlaşmalar yürürlüğe girebilmesi için meclis onayına bağlı. Anayasanın 90. maddesine göre. Şimdi 1 Ekim'de meclisin açılmasıyla birlikte ben muhtemelen Mekke Anlaşması'nın, Mekke Savunma İşbirliği Anlaşması'nın da onay için meclise sevk edileceğini, burada görüşüleceğini, sonrasında onay alıp resmen artık hayata geçeceğini de belirtebiliriz. Tabii henüz yolun çok başında. Mekke İttifakı, Mekke Paktı. Henüz bir genel sekreter belirlenmedi. İşte nerede konumlu olacak o genel sekreter? O henüz tartışılıyor. İşte Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde olabilir. Tartışmaları da bir taraftan sürüyor. İşte hem buradaki onay aşaması hem o anlaşmanın ete kemiğe bürünmesi, teşekkül etmesi, onları da birlikte yeni dönemde, yeni yasama yılında takip edeceğiz.
1: Çok teşekkür ediyoruz Devent
2: Peke'ye. Ben teşekkür ederim.
1: Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde artık gözler hem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elbette vereceği mesajlara çevrilecek ilerleyen dakikalarda. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Reklamların ardından yine burada olacağız.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: AK Parti 14 Ağustos 2001'de yoksulların, mağdurların, mazlumların, yolda kalmışların, itilmişlerin, ötelenmişlerin, unutulmuşların partisi olarak yola revan olmuştur. AK Parti'nin misyonu çeyrek asır boyunca zerre kadar değişmemiştir. İnşallah hiçbir zamanda değişmeyecektir. Kardeşlerim, biz evvelallah buna müsaade etmeyeceğiz. Millete, ümmete ve insanlığa hizmet davamızla aramıza kimse giremez, giremedi, bundan sonra da giremeyecek.
2: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

0: en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Selçuklu'nun kalbinde geçmişle bugünü buluşturan özel bir durak. Sille Zaman Müzesi. Adından da anlaşılacağı gibi bu müze yalnızca saatleri değil, zamanın hikayesini anlatıyor. Osmanlı'dan günümüze uzanan cep saatleri, masa saatleri ve farklı dönemlere ait zaman ölçerler burada sergileniyor. Eski bir şapel yapısının içinde yer alan bu müze, bir zamanlar süt kilisesi olarak da anılmıştır. Bu özel deneyimi yaşamak için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.

0: Mete gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete bitir şu işi.
1: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
2: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20.45'te 24'te.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan yeniden merhaba. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Gazi Meclis'te yeni yasama yılı dolayısıyla özel programla yine karşınızdayız. Şu an Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel yanımızda. Sayın Yiğitel, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, selamlar sevgili Hande.
0: Şimdi tabii Türkiye'nin gündemine bakalım öncelikle. Pek
1: evet.
0: Çok başlık var.
1: Evet, evet,
0: fon
1: evet.
0: Soruşturmaları var. Bunun yanında 13. yargı paketi var. Meclisin gündeminde tabii en önemlilerinden bir tanesi de terörsüz Türkiye
1: doğru,
0: süreci.
1: Doğru.
0: Bugün bu siyasi atmosfer

0: transferi az önce de zaten biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan da meclise teşrif ettiler. Neler söylerseniz atmosferi nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Vallahi
0: bugün nasıl mesajlar çıkar?
1: Ya şöyle şimdi meclis yasamanın ve özellikle milletin iradesinin boy gösterdiği önemli bir simge yeri. Halkın iradesini tecelli ettiği yer. Ve halk,
0: hemen bir virgül koyacağız çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş şu an genel kurulda kürsüde hemen döneceğiz ve mesajlarına bakacağız. Evet.
2: Üstlendiğimiz vazifeleri hakkıyla yerine getirmemizi, emeklerimizin ülkemizin gelişmesine vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Sözlerimin hemen başında Cumhuriyetimizin banisi, meclisimizin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İstiklal Harbimizin kahramanlarını ve kuruluşundan bugüne kadar parlamentomuzda görev yapmış olan tüm vekilleri saygıyla yad ediyorum. Ayrıca vatan uğruna, millet uğruna, bayrak uğruna şehit olan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi de şükranla anıyorum. Devletimizin kuruluşunu gerçekleştiren birinci meclisin farklı kanaatleri bağımsızlık ve istiklal mücadelesinde birleştiren ve bütünleştiren unutulmaz tecrübesi bize yol göstermeye devam edecektir. Milletin mukadderatına dair kararları birlikte alabilmek siyasal olgunluk ister. Fikirlerimizi açıkça savunurken ortak geleceğimizin mesuliyetini de hep birlikte taşıyacağız. Ülkemizin hayrına geliştireceğimiz uzlaşmalar hiç şüphesiz aramızdaki farklılıklardan çok daha uzun ömürlü, çok daha kalıcıdır. Değerli arkadaşlarım, geçtiğimiz çalışma döneminde milletimizin geleceği adına mühim bir eşiği hep birlikte açtık. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmaları sırasında her görüşten farklı kanaati fevkalade demokratik bir olgunluk içinde bir araya getirdik. Komisyon raporunun ittifaka yakın bir mutabakatla kabulü önümüzde tarihi bir kapıyı araladı. Ardından 10 Ağustos tarihinde mecliste milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin geliştirilmesine dair kanunun 467 gibi rekor bir oyla kabul edilmesiyle de o kapı sonuna kadar açıldı. Hayırlı uğurlu olsun. Bu kapı hiç şüphesiz birliğin, beraberliğin, kardeşliğin, esenliğin ve barışın kapısıdır. Bu yoldaki bütün engelleri tek tek aşarak yolumuza devam edeceğiz. Parlamento tarihimizde ender görülen, büyük bir mutabakatı sağlayan siyasi partilere, milletvekillerimize bir kez daha teşekkürü bir borç biliyorum. Kendi seçmenlerine bu yasayı anlatmak için çaba gösterdiler ve siyasi sorumluluk üstlendiler. Yasama organının önemini küçümseyen kanaatlere çıkardığımız kanunla cevap verdiler. Şimdi kabul edilen düzenlemenin dikkatle uygulaması aşamasına geçilmiştir. Silahlı örgütün fesih ve silahlarını bırakması bildiğiniz gibi yetkili kurumların teyidine tabidir. Kanunda öngörülen şartların tamamlanması izlenecek yolun hukuki sigortasıdır. Devletin ilgili bilimleri kendi görevlerini yerine getirirken parlamentomuzda millet adına sürecin takibini devam ettirecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulacak izleme komisyonunda siyasi partilerin temsiliyle müşterek sorumluluğu hep beraber devam ettireceğiz. Geldiğimiz safhada meclisimize 3 sorumluluk düşmektedir. İlki kanunun tatbikini kuracağımız izleme komisyonu marifetiyle takip etmektir. İkincisi, terör örgütünün fesih ve silahsızlanmasına ilişkin güvenlik kurumlarının yapacağı tespitleri, yürütmenin dosya bazında kararlarını hukuk ölçüsü içerisinde izlemektir. Üçüncüsü ise ihtiyaç duyulacak yasal düzenlemeler olduğu takdirde bu konuları mutabakatla ele almak için gayret etmektir. Terörsüz Türkiye'ye ulaşmak için atılan bu kanuni adımlar hiç şüphesiz ki terörsüz bölge hedefinin de ana taşlarını oluşturuyor. Yeniden güven kurulmasına öncülük edeceğimiz bir dönemin başındayız. Komşularımızın egemenliğine

ve toprak bütünlüğüne saygı içinde bölgesel güvenliği ve huzuru artıracak ilişkileri geliştireceğiz. Bu süreci coğrafyamızın sulh içinde toparlanmasının başlıca adımlarından birisi olarak görüyorum. Aynı vatanın, aynı medeniyetin ve aynı değerlerin evlatları arasındaki bağı kuvvetlendireceğiz. Bölgemizdeki her insanın kültürünü ve inancını yaşaması müşterek aidiyetimizi zenginleştirecektir. Eşit muhabere gören, hakkından emin olan herkesin ülkesine olan güveni ve bağlılığı da artacaktır. Biz de devletimizin temel niteliklerini koruyarak toplumsal bütünleşmeyi güçlendirecek imkanları artıracağız. Önümüzdeki merhale sözümüzle davranışlarımızın birbirini tamamlaması gereken bir süreçtir. Bundan sonra herkes ayrılıkçı söylemlerden de ayrımcı usluplardan da titizlikle uzak durmalıdır. Geçmişin acıları yeni husumetlere taşıyan bir dil yerine evlatlarımızın birlikte yaşayacağı yarınları düşünerek konuşmalı ve hareket etmeliyiz. Süreci akamete uğratmak isteyenlerin tahriklerine karşı sağduyumuzu koruyacağız. Milletimizin ümidini hedef alan aceleci hükümlerden ısrarla ve dikkatle kaçınacağız. Silahın bütünüyle devreden çıktığı ve siyasetin meseleleri serbestçe konuşabildiği zemine emin adımlarla ilerleyeceğiz. Değerli milletvekilleri, Cumhuriyetimizin ikinci asrında milletimizin önünü açacak reform iradesini de canlı tutmalıyız. Milletin emeğini ve geleceğe ait ümidini boşa çıkaran engelleri kaldırmak vazifemizdir. Değişen ihtiyaçlara cevap vermeyen hükümleri alışkanlık uğruna korumayı sürdüremeyiz. Yasama organı olarak vazifemiz vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerini genişletmek, toplumsal yapımızı güçlendirmek ve sosyal refahı yaygınlaştırmaktır. Bu çerçevede hiç şüphesiz yeni anayasa en önemli adımların başında gelmektedir. Yeni anayasa çağrımızı bir kere daha toplumu güçlendirme perspektifiyle ve öncelikle tekrarlıyorum. Darbe döneminin izleri artık tamamen geride kalmalıdır. Darbe döneminin izlerini taşıyan anayasal çerçeveyi milletin katılımıyla yenilemek mecburiyetindeyiz. Türkiye'nin 150 yıllık anayasacılık birikimini özgürlükçü bir metin üzerinde uzlaşarak taçlandırabiliriz. Yeni, çağdaş, demokratik, sivil ve katılımcı bir anayasa ihtiyacı hepimiz için, milletimiz için ertelenemez bir sorumluluktur. Cumhuriyetimizin temel nitelikleri ve anayasanın ilk dört maddesi etrafında gereksiz tartışmalar üretmeden ortaklaşabileceğimiz alanlarda çalışmalarımızı yoğunlaştırmalıyız. Ayrıca iç tüccük çalışmalarını parlamentomuzun etkinliğini artıracak bir anlayışla ele almak durumundayız. Milletvekillerimizin bilgi ve tecrübesi mutlaka kanun yapımına daha fazla yansıtılmalıdır. Parlamenterlerin söz hakkını koruyan, tekliflerini yeterince tartışmaya açan bir iç tüzük yapılmalıdır. Yoğun mesaiyi nitelikli bir neticeye dönüştürecek usuller üzerinde uzlaşmak şüphesiz sorumluluğumuzdur. Öte yandan siyasi partiler kanunu ile seçim mevzuatının yenilenmesi de aynı anlayışla ele alınmalıdır. Parti içi katılımı artıracak ve seçmenle temsilci arasındaki bağı kuvvetlendirecek daha demokratik teklifler müzakere edilmelidir. Çoğulculuğu geliştirecek düzenlemelerde geniş bir konsensüsün sağlanabileceğine inanıyorum. Değerli milletvekili arkadaşlarım, siyasete duyulan güveni artırmak, siyasetçinin hesap verme sorumluluğunu kuvvetlendirmeyi gerektirir. Milletin emanetine riayet konusunda göstereceğimiz açıklık, demokratik sistemin itibarını yükseltecektir. Demokrasinin derinleşmesiyle aş ve ekmek arasındaki bağı daha açık konuşmalıyız. Şeffaflığın arttığı ve kuralların eşit uygulandığı yerde dürüst çalışanlar da değer kazanacaktır. Çetelere,
kamu kaynaklarına el uzanan yapılara ve haksız kazanç düzeneklerine karşı mücadele kuvvetlenir. Bu sayede kurumların hesap verebilirliği hiç şüphesiz ki ekonomide de güveni artıracaktır. Piyasanın demokratikleşmesi ise adil bölüşüm ve fırsatlara eşit erişim üzerinden ele alınmalıdır. Tasarruflarını değerlendirmek isteyen vatandaşların yaşadığı kaygıları son günlerde dikkatle takip ediyoruz. Usulsüzlük ve haksız kazanç iddiaları tüm yönleriyle sonuna kadar araştırılmalı, kime kadar gidiyorsa mutlaka hesap sorulmalıdır. Yargının bağımsız incelemesi sürerken ilgili kurumlar ekonomik güveni koruyacak tedbirleri titizlikle uygulamalıdır. Sorumluluğu belirlenenlerin hukuk önünde hesap vermesi, yatırımcının korunması ve yatırımların sürmesi açısından gereklidir. Parlamento olarak denetim kudretimiz yasa dışı işlemlerin üzerine gidilmesine hizmet edecektir. Milletin malına, emeğine ve geleceğine sahip çıkmak denetim vazifesinin bir gereğidir. Büyük güç merkezlerinin özellikle bizim içinde bulunduğumuz çatışma ve savaşların arttığı, coğrafyada karşı karşıya geldiği çok zor bir dönemden geçiyoruz. Öbür tarafta küresel sistem tüm kurumları, kuralları ve terminolojisiyle çöküyor. Önümüzdeki dönemde bölgesel ve küresel sınamaların ağırlaşacağı, çok çeşitli bölgelerde çatışmaların süreceği aşikardır. Türkiye, artan imkanlarını ve diplomatik tecrübesini çatışmaların önlenmesi yönünde kullanmaya devam edecektir. Ülkemizin gücü arttıkça sözümüzün de tesirinin artacağı muhakkaktır. Farklı taraflarla konuşabilmemiz ve iletişim kanallarını açık tutabilmemiz, gerilimi azaltacak girişimlere öncülük etmemizi sağlamaktadır. Türkiye'nin büyümesini ve gelişmesini engellemek isteyenlere müdahale alanını daraltacak kudrete sahibiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın vurguladığı gibi iç kalenin tahkimi vatandaşlarımızın birbirine ve kurumlara güveninin artmasına vesile olacaktır. Halkın katılımına açık yasama faaliyetleri toplumsal dayanışmayı güçlendirecektir. Terörsüz Türkiye yolunda attığımız adımlar dışarıdan beslenen ayrışma hesaplarını şüphesiz ortadan kaldıracaktır. Bölgesel ve küresel barışı ararken şüphesiz milli savunmamızı da ihmal etmeyeceğiz. Hazır ol cenge, eğer ister isen sulhu salah sözü yaşadığımız coğrafyada taşıdığımız mesuliyeti hepimize hatırlatmaktadır. Caydırıcı gücümüzü geliştirirken parlamenter diplomasi imkanlarını da kullanmaya sonuna kadar devam edeceğiz. Bu çerçevede Gazze'de başlayarak çevre ülkelere yayılan İsrail saldırganlığı ve yayılmacılığı bölge halklarının geleceğini tehlike atmaktadır. Filistinlilerin topraklarından koparılmasına ve açlığa mahkum edilmesine karşı sözümüzü yükseltmeye devam edeceğiz. Uluslararası hukukun ayrımcı politikasına itirazımızı sürdüreceğiz. İnsanlığa karşı işlenen suçların sorumlularından uluslararası yargı mercilerinde hesap sorulması yönündeki çabaları sürdüreceğiz. 1967 sınırları temelinde başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasını sağlayacak iki devletli çözümü sonuna kadar her ne pahasına olursa olsun destekleyeceğiz. Bu çerçevede dünya parlamentoları arasında Filistin davasına en güçlü desteği veren bir parlamentonun üyesi olmaktan duyduğum memnuniyeti bir kez daha ifade etmek istiyorum. 7 Ekim olaylarından bu yana 28. dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Filistin'le ilgili yaşanan insanlık dışı suçlara ve İsrail'in saldırganlığına karşı 9 kez başkanlık tezkeresi ya da meclisteki partilerin ortak kararlarıyla karar alınmış ve bu kararlar ittifakla alınmıştır. Bundan dolayı siyasi parti gruplarımıza
ve bütün milletvekili arkadaşlarımıza Filistin davasına verdikleri bu büyük destek dolayısıyla ve Filistin halkıyla sergiledikleri açık dayanışma dolayısıyla bir kez daha tebriklerimi, şükranlarımı ifade ediyorum. Bizim halkımızın nasıl Filistin davasını benimsediğini dün akşam Konya'da oynanan Filistin milli takımıyla Konyaspor arasındaki maç sırasında gördük. Konya Kudüs'ün kardeşidir. Bu çerçevede Konya'daki bu maşın sadece bir futbol şöleni olmanın ötesinde Türk halkının Filistin davasına verdiği sınırsız desteğinde açık bir meşalesi olması anlamlıydı. Hele hele maçın 89. dakikasının 59. saniyesinde skorboarda yazılan "Filistin özgür olana kadar maçı tehir ediyoruz" sözü insanlığın belleğine kazınmış, unutulmayacak bir hatıradır. Biz de buradan diyoruz ki Filistin özgür olana kadar Filistin davasını takip etmeye Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak asla vazgeçmeyeceğiz, asla bırakmayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın neredeyse bütün uluslararası platformlarda dile getirdiği küresel adalet çağrısına parlamenter diplomasi kanalıyla katkı vermeye devam edeceğiz. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini ve uluslararası statüsünü savunmayı sürdüreceğiz. Haksız tecridin sona ermesi için bütün parlamentolar nezdinde sürdürdüğümüz çalışmaları yoğunlaştırarak devam ettireceğiz. Türk dünyasıyla geliştirdiğimiz ilişkileri ortak çalışma imkanlarıyla ilerleteceğiz. Komşularımızın istikrarını destekleyen tutumumuz bölgesel barışa yönelik irademizin bir yansıması olarak devam edecektir. Değerli arkadaşlarım, bu yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak çok sayıda toplantıya ev sahipliği yaptık. Ancak bunlardan iki tanesinin altını çizmek isterim. Bunlardan birisi NATO Meclis Başkanları Toplantısı Zirvesi İstanbul'da gerçekleştirildi. İkincisi ise dünya parlamentolarının üst birliği olan Parlamentolar Arası Birliğin 152. Genel Kurulu 30 yıl aradan sonra İstanbul'da gerçekleştirildi. Bütün bu toplantılarda Türkiye'nin tezlerini bütün dünyanın parlamenterlerine ve parlamento başkanlarına, farklı ülkelerden gelen temsilcilerle paylaşmak, doğrudan temas ve işbirliği imkanları bulmak ve geliştirmek fırsatını yakaladık. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gerçekleştirdiği tüm parlamenter diplomasi faaliyetlerinde küresel sistemin adil biçimde işlemesi için tekliflerimizi, fikirlerimizi her düzeyde muhataplarımızla paylaşıyoruz. Bu sayede insanlık cephesinin yanında olduğumuzu tüm dünyaya ilan etmeyi sürdürüyoruz. Sayın milletvekilleri, dünyanın en yoğun çalışan parlamentolar arasında yer aldığımızı bir kere daha hatırlatmak isterim. Genel kurulda ve komisyonlarda gösterdiğiniz disiplinli, dikkatli ve yoğun mesai için bir kez daha hepinize şükranlarımızı sunuyorum. Emeğinizin hakkını vermek, çalışma düzenimizin verimliliğini artıracak adımları hep birlikte atmayı gerektiriyor. Fedakarca yürütülen faaliyetlerin birkaç tartışmanın gölgesinde kalmasına asla müsaade etmemeliyiz. Fikirlerimizi kararlılıkla savunalım, tamam. Fakat karşı görüşü de dikkatle dinlemeyi başarabilelim. Nezaketi korumak siyasi itibarlarımızın da iddialarımızın da itibarını yükseltir. Söz hakkına riayet ederken incitici ifadelerin ve kavga görüntülerinin sözümüzün ağırlığını zedelemesine lütfen fırsat vermeyelim. Milletin oylarının %95'inin temsil edildiği bu parlamento böylesine büyük bir temsil gücüne sahipken geniş bir toplumsal dayanak ve tüm meseleleri konuşmak imkanına da sahip olduğunu unutmayalım. Milli menfaatler etrafında müşterek hareket edebildiğimizi, Milli Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonu, Demokrasi Komisyonu çalışmalarında net bir şekilde ortaya koyduk. Hele yasanın 467 gibi görülmemiş bir mutabakatla kabul edilmesi, bundan sonra ortak meselelerde ortak fikirleri geliştirebileceğimizin de en somut ispatıdır. Terörün sonlandırılması gibi
belki de Cumhuriyet tarihimizin en zorlu konusunu siyasi liderlerin desteği ve büyük kararlılıkla meclisimiz çözüme kavuşturmuştur. Şimdi yeni anayasa, meclis iş tüzüğü, siyasi partiler yasası ve seçim yasası

Bu yasama yılında yapacağımız çalışmalarla ülkemizin önünü açmayı devam ettirelim. Başta terörsüz Türkiye olmak üzere tüm alanlarda Rabbim bize başarıyla sonuç almayı nasip etsin. Böylece meclisimizin sadece güncel siyasi gündemi takip etmenin ötesinde gelecek nesillere tüm bu demokratik gelişmeleri, huzuru ve refahı miras bırakmasına şahit olalım. Son olarak yeni yasama yılının bereketli geçmesini, huzurlu geçmesini temenni ediyorum. Aziz milletimizi ve Gazi Meclisimizin kıymetli üyelerini saygıyla selamlıyorum. Sayın milletvekilleri, şimdi yeni yasama yılının açış konuşmasını yapmak üzere Sayın Cumhurbaşkanımızı Meclis Genel Kurulu salonunu teşrif etmek üzere davet ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Buyurun, buyurun Sayın Cumhurbaşkanı.

Aziz milletim, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. dönem

5. yasama yılının bu ilk gününde sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Yeni yasama yılının ülkemiz, milletimiz, meclisimiz, demokrasimiz, gönül coğrafyamız ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizlerin şahsında mensubu ve hizmetkarı olmakta şeref duyduğum aziz milletimin her bir ferdine, en doğusundan en batısına, cennet vatanımızın 7 bölgesinde, 81 ilinde, 922 ilçesinde yaşayan tüm vatandaşlarıma buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Dünyanın farklı ülkelerinde milletimizi en güzel şekilde temsil eden, başarılarıyla iftihar ettiğimiz yurt dışındaki vatandaşlarımıza da en kalbi muhabbetlerimi iletiyorum. Evelemir'de bundan 106 sene önce Hacı Bayram Veli Camii'nde kılınan cuma namazını müteakip dualarla, tekbirlerle, istiklal azmi ve aşkıyla bağımsızlığın kalbi olan Ankara'dan milletimizin iradesini dünyaya haykıran 115 üye başta olmak üzere bugüne kadar bu yüce çatı altında milletimize layıkıyla hizmet edip dar-ı bekaya irtihal eden milletvekillerimizi rahmetle yad ediyorum. Uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Ali Şükrü Bey'e, milletin emanetine kastedenlerin, milletin iradesini gasp edenlerin dar ağacına gönderdiği Adnan Menderes'e, Hasan Polatkan'a ve Fatih Rüştü Zorlu'ya bugün bir kez daha Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Yine burada bin yıldır bu coğrafyada milletimizin bekası uğruna gözlerini kırpmadan hayatlarını feda eden tüm şehitlerimize, gazilerimizden dar-ı bekaya irtihal etmiş olanlara Yüce Mevla'dan rahmet diliyorum. Sözlerimin hemen başında şu hakikati tüm kalbimle ifade etmek istiyorum. Dünyada gazilikle iki kez müşerref olan tek meclis Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Bu meclis milletimizin ayağına pranga, boynuna urgan geçirmeye kalkan müstevlilere karşı milli mücadeleyi başarıyla sevk ve idare etmiştir. 80 kilometre öteden top sesleri gelirken bile Yüce Meclis çalışmasını sürdürmüş, milletimizin tevdi ettiği meşaleyi şanla, şerefle taşımaya devam etmiştir. Meclisimizin bu mücadelesi müstevlilerin, işgalcilerin ve emperyalistlerin kıskacından çıkış yolu arayan mazlum milletlere de örnek olmuştur. Bakınız, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 1920-1923 arası tutanakları Türkiye'nin ikinci defa nasıl vatan yapıldığının en canlı şahitleridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1921 senesinde Büyük Millet Meclisi'nin ikinci yasama yılı açılışında kurduğu şu cümleler milletimizin hücrelerinde olan hürriyet aşkının ve meclisimizin tarihi misyonunun bariz bir ifadesidir. Türk milletinin istiklal ile izmihlal arasına sıkıştırdığı o sancılı günlerde meclis başkanı sıfatıyla Gazi Mustafa Kemal şöyle sesleniyordu. Muhterem arkadaşlarım, bütün bir millet ölümle göz göze baktığımız mütareke günlerinden başlayarak bugüne kadar kat ettiğimiz mesafeleri

atladığımız sayısız müşkülatı bir kez daha hatırlayalım. Ne zaman başladığı bilinmeyen zamanlardan beri şerefi istiklal ile yaşayan milletimiz en kötü bir sona ölümle gidiyor gibi görünmüş iken tutsaklığa karşı evladını kıyama çağıran ecdadın sesi kalplerimizde yükseldi ve bizi son kurtuluş savaşına davet etti. Artık yeis ve fütur günleri çok arkada kaldı. Memlekete kurtuluşu gerçek yolu göstermiş ve bütün milleti kendi istiklal bayrağı altında toplamış olan meclis âliniz ikinci yasama yılına girerken ben ufkumuzda inkişafa başlayan ışıkların bu kadar felaket görmüş olan bedbaht vatanımızda iyi bir sabaha hayır olmasını dua ediyorum. Sık sık alkışlarla kesilen bu konuşmadan 95 sene sonra Yüce Meclisimiz millete öncülük görevini bir kez daha yerine getirmiştir. 15 Temmuz gecesi bombaların altında milletin emanetini savunan Gazi Meclisimiz meydanlarda, caddelerde, havalimanlarında darbeye direnen milletimizle birlikte o ağır sınavı alnının akıyla vermiştir. Bu vesileyle o gece milletin emanetine sahip çıkan tüm milletvekillerimize teşekkür ediyor. Rabbim bu meclisi bir daha aynı mücadeleyi vermek mecburiyetinde bırakmasın diyorum. Geçmişi bu denli görkemli, vazifesi bu kadar ulvi olan Gazi Meclis'in genel kurul salonunda sizlere hitap etmekten duyduğum memnuniyeti hasreten ifade ediyor. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisimiz dünyanın çalışma temposu en yüksek parlamentolarından biridir. 1 Ekim 2025'te başlayıp 10 Ağustos 2026'ya kadar devam eden 4. yasama yılında da meclisimiz önemli kararların alındığı yoğun ve meşakkatli bir mesai dönemi geçirdi. Hem genel kurulda hem de komisyonlarda ülkemizin, milletimizin ve bölgemizin geleceğine yön verecek hayati kanunlar, kritik meseleler müzakere edildi. Yasama faaliyetleri demokratik bir olgunlukla icra edilirken parlamenter diplomasi ise gerek ev sahibi olduğumuz uluslararası toplantılarda gerekse yurt dışı ziyaretlerde profesyonel ve saygın bir yaklaşımla yürütüldü. Bu anlamda siyasi parti ayırt etmeksizin Gazi Meclisimizdeki tüm milletvekillerine çabaları, gayretleri, fedakarlıkları için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'u ve Başkanlık Divanımızın muhterem üyelerini aynı şekilde gönülden tebrik ediyorum. Meclisimizin farklı birimlerinde görev yapan idareci ve çalışanlarımıza 10 ay 10 gün boyunca ortaya koydukları hummalı ve özverili çalışmalar için şükranlarımı iletiyorum. Bugün itibariyle başlayan yeni yasama yılının da fikir, tenkit ve tekliflerin özgürce fakat karşılıklı saygı ve nezaket kuralları dahilinde dile getirileceği, tartışmaların çözüm odaklı bir anlayışla sağduyu ve suhuletle cereyan edeceği verimli, bereketli bir yıl olmasını yürekten temenni ediyorum. Biz iktidar partisi ve Cumhur İttifakı olarak
her zaman olduğu gibi yapıcı hareket etmeye, farklı fikir ve önerilere kulak vermeye devam edeceğiz. Milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin itibarını her şeyin üzerinde tutmamız gerektiği açıktır. Yeni yasama yılında bunun yüksek hassasiyeti içinde olacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, burada bir hususu öncelikle dikkatlerinize getirmek isterim. Siyasetçiler olarak birinci vazifemiz, emanetini taşıdığımız aziz milletimize layıkı veçhiyle hizmet etmektir. Şahsım dahil hepimiz milletin sorunlarına çözüm bulmak, dertlerine çare olmak, ülkenin önünü ve ufkunu açmakla mükellefiz. Bir ay sonra 24. yıl dönümüne kavuşacağımız iktidarlarımız boyunca kesintisiz biçimde istikrarlı, kararlı ve samimi bir şekilde biz hep bunu yapmanın mücadelesi içinde olduk. Ekonomiden demokrasiye, iç siyasetten dış politikaya, eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, ulaştırmadan şehirleşmeye, enerjiden tarıma kadar ülkemizi ilgilendiren her alanda çok önemli adımlar attık. Bakınız, insanımızın kalbinde onulmaz yaralar açan 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3,5 yıldan fazla süre geçti. Hayatını kaybeden kardeşlerimizin acısı hala içimizi yakıyor olsa da bugün 11 ilimizi yeniden ayağa kaldırmanın huzurunu yaşıyoruz. Milletimize verdiğimiz sözü bir kez daha tuttuk. Asrın inşasını tamamladık. Toplam 455.357 konut ve iş yerini hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. Deprem bölgemizin ihyası için cari fiyatlarla 5,4 trilyon lira harcadık. Ekonomide, bölgemizde ardı ardına patlak veren savaş ve krizlere rağmen Türkiye'yi kalkınma ve büyüme rotasında tutmayı başardık. Füzelerin havada uçuştuğu sıkıntılı bir dönemde tek bir vatandaşımızın dahi kılına zarar getirtmedik. 2026'nın ilk yarısında Türkiye yıllık %2,5 büyüdü. Yıllıklandırılmış milli gelirimiz 1,7 trilyon doları aştı. İhracatımız Ağustos ayında yıllık 280,3 milyar dolarla rekor kırdı. Geçen sene yaşanan zirai don ve kuraklığın ardından tarımımız hızlı bir toparlanma kaydetti. Turizmde çevremizdeki çatışmalara rağmen güçlü seyrimizi koruduk. Yılın ilk 6 ayında turizm geliri 25,7 milyar dolara ulaştı. Savunma sanayinde ise iki işi birden başardık. Hem yeni ürünlerle milli savunma sanayimizi güçlendirdik, hem de bu alanda dünyaya satış yapan bir ülke olduk. Yılın ilk 8 ayında savunma ve havacılık ihracatımız %16,2 artışla 6,3 milyar dolara çıktı. Dış dengede sürdürülebilir bir noktadayız. Cari açığın milli geliri oranının bu yıl %2,6'da kalmasını bekliyoruz. Enerji faturasının ağırlaştığı bir yılda bu oran ekonomimizin ne kadar dayanıklı hale geldiğinin göstergesidir. Kamu maliyesinde disiplinden sapmadık. Bu yıl bütçe açığının milli gelire oranını %3,1 ile

sınırlamayı ve faiz dışı fazla vermeyi hedefliyoruz. Fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun da üstesinden başarıyla geliyoruz. Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyoruz. Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine inşallah fırsat vermeyeceğiz. Bu ülke ve bu millet hak ettiği seviyelere ulaşıncaya kadar çalışmaya, üretmeye, sorunlara çözüm yolları geliştirmeye devam edeceğiz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bugün tarihe kayıt düşmek, tarihe not düşmek adına Türkiye için vazgeçilmez olduğunu düşündüğüm bazı başlıklara kapsamlı bir şekilde değinmek arzusundayım. Günlük siyasetin gelip geçici gündemlerinden azade olarak bu iki konunun ülkemiz ve milletimiz için son derece önemli olduğuna inanıyorum. Bakınız, günümüzde siyasetin çözüm üretmesi gereken meselelerin en başında toplumda iç kanamaya sebep olan yapay kutuplaşma yer alıyor. Öncelikle şunu açık ve net ifade etmek isterim. Bir milletin tüm fertlerinin her konuda aynı düşünmesi, değerler, inançlar, hassasiyetler, beklentiler konusunda tamamen birbirine benzemesi elbette mümkün değildir. Bu doğru da sağlıklı da değildir. Bizim ülke ve toplum olarak en büyük zenginliğimiz esasen çeşitliliğimiz, farklılıklarımız ve renkliliğimizdir. Asırlar içinde bu farklılıklar bir uzlaşma zemininde buluşmuş, ortak sınırlar içinde ortak değerler oluşmuştur. Tarih içinde farklılıklar birbirine köklü bir saygı geliştirmiştir. Devletimiz, bayrağımız, mukaddes değerlerimiz ve üzerinde bir arada yaşadığımız vatanımız tarih içinde bizi tek bir millete dönüştürmüştür. Farklılıklarımızı bir ayrışma vasıtası olarak kullanmak isteyenlere de karşı durduğumuzu milletimiz tek yürek olup her seferinde gereken cevabı vermiştir. Hiç kuşkusuz siyaset kurumu farklı beklentilere cevap üretmek için vardır. Ancak siyasetin farklılıklarımızı, renklerimizi, çeşitliliğimizi bir ayrıştırma yani kutuplaştırma vasıtası olarak kullanması en başta siyasetin fıtratına aykırıdır. Siyasi partiler arasında tabii ki rekabet olacaktır. Yarış olacaktır. Belli sınırlar halinde çekişme de olacaktır. Fakat bunun kutuplaştırma yoluyla kamplaşmayı körükleyerek çatışmaya götürülmesi siyasetin varlık sebebiyle uyuşmayacaktır. Değerli milletvekilleri, bunu özellikle şunun için söylüyorum. Yakın çevremizdeki hadiselere baktığımızda yerel bazdaki ayrışmaların siyaset ve toplum mühendislikleriyle birçok ülkenin yumuşak karnına dönüştüğünü, daha doğrusu dönüştürüldüğünü görüyoruz. Toplumsal fay hatları kaşınmak suretiyle ülkeler içeriden çözülmek ve çökertilmek istenmektedir. Bu yıkım projesinin komuta ve kontrol merkezinde ise emperyalist, siyonist ittifakı bulunmaktadır. Dünyayı takip eden, bölgemizdeki gelişmeleri yakından takip eden herkes inanıyorum ki
şu gerçeği

görebiliyor. Binlerce yıldır bir arada yaşayan huzur, barış ve karşılıklı saygı çerçevesinde bir arada varlığını sürdüren milletimizin son dönemde artan bir şekilde siyaset ya da siyaset dışı aktörler vasıtasıyla kutuplaştırılması sadece iç dinamiklerle açıklanamaz. İç dinamikler bellidir. Tarih içinde asırlar boyunca teşekkül etmiştir. Sünni ile Alevi, Türk ile Kürt, Müslüman ile gayrimüslim. Asırlar içinde huzur ve dayanışmayı esas alan müşterek bir yaşam zemini inşa etmiştir. Bu ve benzeri farklılıkları bir çatışmaya, bir kutuplaştırmaya dönüştürmek, Türkiye'nin deyim yerinde ise fabrika ayarlarını bozmak demektir. Türkiye'nin ayarlarının bozulması siyasetin işine yaramaz. Sadece ve sadece Türkiye'nin hasımlarının işine yarar. Yakın tarihimizde bunu hep beraber tecrübe ettik. Çok partili demokrasiye geçişimizden itibaren ne zaman bir atılım içinde, bir kalkınma hamlesi içinde olsak operasyonun hedefi haline geldik. Sokaklarımız karıştırıldı. Gençlerimiz düşmanlaştırıldı. Aynı mahalleyi, aynı caddeyi, aynı binayı paylaşan komşular arasına nefret tohumları ekildi. Siyasi ve toplumsal huzurumuz suikaste uğradı. Bizimle aynı ligde olan ülkeler koşarken biz yıllarca başta ekonomi olmak üzere birçok alanda patinaj yaptık, oyalandık, irtifa ve ivme kaybettik. Bütün bu gerilimlere, çatışmalara, bunların doğurduğu istikrarsızlığa bakıldığında her seferinde Türkiye'nin kaybettiği, her seferinde milletin kayıplar verdiği, ağır bedeller ödediği çok net görülecektir. Açıktır ki millet kaybederken milletin hasımları kazanmıştır. Türkiye kaybederken kazanan Türkiye'nin rakipleri maalesef Türkiye'nin yeminli düşmanları olmuştur. Şunun bilinmesini isterim. Ne Türkiye'nin ne de Türk milletinin artık kaybetmeye tahammülü yoktur. Hiç kimsenin de Türkiye'ye ve Türk milletine kaybettirmeye hakkı yoktur. Değerli milletvekilleri, bu mücadelede en büyük görev milletin temsilcileri olarak bizlere, yani siyaset kurumuna düşmektedir. Türkiye'de salt iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinin raf ömrü dolmuştur. Siyaseti hizmette, eserde, icraatta yarış olmaktan çıkarıp muhatabın düşmanlaştırıldığı bir yıpratma savaşına dönüştürmek vahim bir hatadır. Küresel ve bölgesel gelişmeler yeni bir siyaset tarzını mecbur kılmaktadır. Gelinen aşamada önümüzde iki seçenek bulunuyor. Ya kutuplaşmayı ve kutuplaştırmayı merkeze alan eski siyaset tarzıyla yola devam edeceğiz ya da asgari müştereklerde buluşmayı, mutabakat içinde rekabeti esas alan yeni siyaseti Türkiye'ye hakim kılacağız. Eğer Türkiye yeniden büyük ve güçlü Türkiye olacaksa, eğer Türkiye önüne açılan tarihi fırsatları değerlendirecekse, bu paradigma değişimini hep beraber vakit kaybetmeksizin gerçekleştirmek durumundayız. Bunu söylerken elbette her siyasi partinin her meselede aynı düşünmesini
aynı yerde hizalanmasını asla kastetmiyorum. Farklı siyasi partiler ne kadar aykırı olursa olsun, farklı fikirler Türkiye'nin, Türk demokrasisinin zenginliğidir. Ancak her siyasi partinin önceliği Türkiye olmalıdır, olmak zorundadır. Her siyasi parti Türkiye'nin kendi iç dinamiklerinden, kendi tabanından güç ve ilham alarak Türkiye merkezli siyaset icra etmelidir. Çatışma ve kutuplaştırmanın yerini uzlaşma ve hoşgörü almalıdır. Türkiye'nin milli menfaatlerinde, milletimizin her bir ferdini ilgilendiren konularda siyaset tam bir mutabakat zemininde buluşabilmelidir. Biz buna iç cephenin tahkim edilmesi diyoruz. Biz buna Büyük Türkiye mutabakatı diyoruz. Değerli milletvekilleri, terörsüz Türkiye sürecimizin aynı zamanda bu toplumsal mutabakatı, işte bu milli mutabakatı inşa etmeye dönük olduğunu özellikle vurgulamak isterim. Bölgemizin ateş çemberine dönüştüğü bir ortamda terörsüz Türkiye çabaları, Türkiye'nin hasımları üzerinde caydırıcı bir etkiyi şimdiden uyandırmış, Türkiye'nin gücüne güç katmış, bölgemizde yeni bir rüzgar estirmiştir. Terörün ya da terör örgütlerinin Türkiye'yi bölmesi, parçalaması hiçbir zaman mümkün değildir. Fakat terörün ve terör örgütlerinin Türkiye'nin enerjisini heba ettiği, Türkiye'yi oyaladığı, Türkiye'nin kaynaklarını tükettiği açıktır. Son 42 yıldır terörle mücadeleye odaklanan Türkiye, hem gencecik evlatlarını toprağa vermiş, hem de trilyonlarca dolarlık maddi kaynaklarından olmuştur. Terör üzerinden içeride yaşanan tartışmalar Türkiye'nin ekonomisini, huzurunu, güvenliğini tehdit etmiş, dış politikada elini zayıflatmıştır. Ama bugün terör bitme noktasına gelmiş, terör saldırıları sona ermiş, terör örgütü kendisini feshetme, silahlarını bırakma kararını açıklamıştır. Çerçeve yasanın çıkarılması konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 467 kabul oyuyla sergilenen tarihi mutabakat aziz milletimizi, Türkiye'nin dostlarını sevindirirken hiç şüpheniz olmasın ki Türkiye'nin hasımlarını üzmüş, onları hayal kırıklığına uğratmıştır. Bu vesileyle ilk günden itibaren ortaya koyduğu dirayetli, kararlı ve cesur duruşuyla terörsüz Türkiye sürecine büyük destek veren Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye bir kez daha partim, ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Sürecin kazasız, belasız bugünlere gelmesinde çok kıymetli katkıları olan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi grubuna aynı şekilde teşekkürlerimi iletiyorum. Gerek Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda, gerekse çerçeve yasanın kabulünde yapıcı tutum sergileyen siyasi parti gruplarına da teşekkür ediyor, desteklerinin bundan sonra da devam etmesini bekliyorum. Çerçeve yasada da bahsedildiği gibi bir izleme süreci vardır. Gerekli adımlar atıldığında ilgili kurumlarımız da gerekeni yapacaktır.
İşte burada

tam da biraz önce ifade ettiğim milli mutabakat daha bir anlam kazanacaktır. Terörsüz, çatışmasız, kavgasız bir ortamda sorunlarımızı karşılıklı saygı ile tartışıp çözüm üretmek çok daha kolay ve mümkün hale gelecektir. Siyasetin demokratik kapasitesi inşallah daha da güçlenecektir. Türkiye'nin yeni demokratik, katılımcı, özgürlükçü ve sivil bir anayasa yapma şartları inanıyorum ki daha da olgunlaşacaktır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bakınız yeni yasama yılımız tarihimizdeki ilk yazılı anayasa olan Kanuni Esasi'nin ilanının 150. yıl dönümüne tesadüf ediyor. Anayasal devlet girişimlerimiz biraz daha geriye gidiyor. Devlet kudretini hukukla sınırlama tecrübemiz ise bu girişimlere nispetle çok daha eskidir. Adalet, eşitlik, iyilik ve insanlık değerleri üstünde yükselen devlet töremiz aslında modern anlamıyla bir toplumsal sözleşmeden bireyleri hukukun gücüyle birbirine bağlayan bir anayasadan başka bir şey değildir. Son iki asırda bu hakikati modern anayasal devlet fikriyle buluşturma teşebbüsleri başarılı başarısız pek çok sonuç doğurmuş, tartışma ve arayışlara hiçbir zaman hız kesmemiştir. Kanuni Esasi'nin üstünden geçen 150 yıla rağmen yeni anayasa bahsi Türk siyasetinin önünde bir imtihan olarak halen duruyor. Milletin sözü ve mührünü taşıma bahsinde tarihimizdeki bütün anayasa tecrübelerinde teknik veya siyasi kusurlar, eksikler bulunabilir. Ancak darbe ürünü olan son 70 yılın iki anayasası varoluşsal bir krizle mefluç olmuştur. Devlet ile toplum, birey ile devlet arasındaki sözleşme silah ve süngünün gölgesi altında imzalanmıştır. Her darbenin kendi siyasal meşruiyetini oluşturma çabası ise anayasaları sürdürülebilir bir vesayet düzeninin yol haritası haline getirmiştir. Burada şu gerçeği özellikle dikkatinize sunmak istiyorum. Darbe dönemi anayasaları kuvvetler ayrılığının uygulanmasından ziyade sandıktan çıkan iktidar gücünün zapturapt altına alınmasına odaklanmıştır. Milli egemenliğin ve milli iradenin bürokratik oligarşiyle nasıl sınırlandırılacağını tasarlamıştır. Yönetim istikrarını temin etmek yerine millet egemenliği üzerindeki vesayet araçlarının istikrarını sağlamıştır. Hak ve özgürlükleri kuvvetlendirmek yerine anayasayı ama yasak lafzına dönüştüren istisnaları genişletmiştir. Devlet ve millet arasındaki birliğin, bütünleşmenin ahdi temeli olamamış, ne yazık ki gerilimleri ve tarihi çelişkileri derinleştirmiştir. Hasılı, siyaset mühendislerine, kaos tüccarlarına, toplumu ve devleti kriz üzerinden terbiye etmeye yeltenenlere diğer kapıları açmıştır. Darbe anayasalarının kurduğu vesayet mimarisi sivil siyasetin önünde yeri gelmiş gerçek bir engel olmuş, yeri gelmiş kullanışlı bir mazerete dönüşmüştür. Değerli milletvekilleri, bu vesayeti sistemden kurumsallaşmış bir demokrasiye geçişte önemli mesafeler aldığımız

inkar edilemez. Toplum hayatının ihtiyaçları zaman içinde pek çok değişikliği, revizyonu, reformu kaçınılmaz kılmıştır. Gururla ifade etmek isterim ki en kapsamlı değişiklikleri yapmakta bizlere nasip oldu. Bununla birlikte demokrasi tecrübemizi fasılalara bölen müdahalelerin mirasını reddeden sivil bir anayasa ihtiyacı ise henüz karşılanamadı. Üstelik bugüne kadar yapılan revizyonlarla ortaya çıkan tablo bütünlüklü bir anayasal mimariye ihtiyacı daha da artırmıştır. Hepsinden önemlisi köklü değişikliklerle yapısal kusurlardan geniş ölçüde arındırılan mevcut anayasamızın hala darbe döneminin tortularını, izini, etiketini taşımasıdır. Şurası büyük tenakuzdur. 12 Eylül'ün lider kadrosu darbeden yıllar sonra adalet önünde hesap vermiş, yargılanmış, mahkum olmuştur. Ancak yürürlükteki anayasa müellif olarak onların imzasını taşımaktadır. Açık söylüyorum, milletimiz buna ne layıktır ne de razıdır. Türkiye bu ayıptan mutlaka kurtulmalıdır. Başka hiçbir gerekçesi olmasa dahi üstüne bastığımız zemine düşen bu gölgeyi kaldırmak, sistemi bu lekeden arındırmak, harekete geçmek için yeterli bir nedendir. Bu yönüyle yeni ve sivil bir anayasa hedefi Türk demokrasisinin rüştünü ispat mücadelesidir. Millet egemenliğinin kalkgahı olan bu gazi meclisimiz her dönem ve her koşulda anayasa yapmaya ehildir, yetkilidir. Fakat sahip olduğu siyasi çeşitlilik hasebiyle içinde bulunduğumuz dönem bir anayasa teşebbüsü için belki de en ideal dönemdir. Bu meclis Türkiye'nin milli ve hayati meseleleri söz konusu olduğunda müzakere ve uzlaşma kapasitesinin sağlamlığını zaten göstermiştir. Bilhassa huzura, demokrasiye, kardeşliğe kalkan 467 el ile sivil siyaset vesayetin ördüğü psikolojik duvarları yıkmış, ön yargıları tuz buz etmiştir. Bunu Türk demokrasisi adına, milletimizin gelecek umutları adına tarihi bir kazanım, büyük bir başarı olarak görüyoruz. Temennimiz bu başarının gündelik çekişmelere kurban edilmeden Türk siyasetinde yeni bir dönemin müjdecisi olmasıdır. Burada şunun da altını çizmek istiyorum. Türkiye'nin ufkunu genişletecek yeni bir anayasa kutuplaşma siyasetinin değil, mutabakat içinde rekabeti esas alan yeni siyasetin eseri olacaktır. Kıymetli milletvekilleri, bunu başardığımızda devlet ve millet arasındaki köprüleri daha sağlam şekilde kurmuş oluruz. Bunu başardığımızda güçlü devlet, özgür toplum idealini birini diğerine tercih etmeden birlikte yaşatmanın yolunu açmış oluruz. Bunu başardığımızda hem hukuku anlamlı kılacak bir demokratik zemine hem de demokrasiyi koruyacak bir üstün hukuk mantığına kavuşmuş oluruz. Bunu başardığımızda kazanımlarımızı kalıcı hale getirir, çoğulcu demokrasiyi kurumsallaştırır ve gerçek anlamıyla halkın yönetimine dönüştürürüz. Toplumu

kontrol altında tutulması gereken bir tehdit alanı olarak gören vesayetçi anlayışın reddi bunu gerektirir. Siyaseti ve toplumu refahın, ilerlemenin, gelişmenin dinamik gücü olarak kabul eden demokratik bir anayasa anlayışı da bu sayede yeşerir. Sesi, milletin sesiyle hem avaz olanların bu süreçte korkacağı, çekineceği bir tartışma olamaz. Olmamalıdır. Demokraside hiç kimse hakikat tekeline sahip değildir. Her düşünce kıymetli, her öneri değerlidir. Her fikirden, her özgün tekliften istifade edilmelidir. Diğer taraftan milletimizin yeni bir anayasa özlemi de üretilmiş korkuların, vehimlerin esiri haline getirilmemelidir. Anayasanın yürürlükteki ilk 4 maddesiyle ilgili tavrımız zaten bellidir. Türkiye yüzyılına yakışır yeni ve sivil bir anayasa için kolları sıvamak herkes için gerçek bir samimiyet sınavıdır. Milletimizin bu büyük özlemini gidermek üzere siyasi partilerimizin taahhütlerine uygun olarak harekete geçmelerinde fayda görüyorum. İçinde bulunduğumuz yasama yılının Türkiye'nin imkan ve fırsatlarını geliştiren bir anayasa yılı olmasını diliyorum. Bu duygularla bir kez daha Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. dönem 5. yasama yılının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Milletvekillerimize bu yeni yasama yılında yapacakları çalışmalarda Cenab-ı Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla.

0: Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi artık yeni yasama yılına, yeni dönemine başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yine genel kurulda her yıl olduğu gibi milletvekillerine hitap etti. Elbette ki Erdoğan'ın önemli mesajları vardı. Özellikle meclisin yeni yasama yılı için geldiği genel kurulda dakikalarca alkışlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şu anda da yine milletvekilleriyle tokalaşmasını görüyorsunuz. Özellikle Erdoğan Büyük Türkiye Mutabakatı'nın zamanının geldiği mesajını verdi. Yine muhalefetin kutuplaştıran söylem ve eylemlerden duyduğu endişeyi yine kendisi paylaştı. İç cepheyi tahkim edelim çağrısında bulundu Cumhurbaşkanı ve elbette ki bugünün en önemli başlıklarından bir tanesiydi. Terörsüz Türkiye gündemine dair de önemli açıklamaları oldu ve bu konuda da kuvvetli bir rüzgar olduğunu söyledi ve son olarak da az önce yine dinledik, sivil anayasa içinde meclise seslendi. Tabii şu anda yanımızda Türk Medya Ankara temsilcisi Sayın Melik Yiğitel de var. Melik Yiğitel'e de hemen dönelim. Siz de birlikte
1: Evet.
0: dinledik. Neler söyleyeceksiniz? Hangi
1: Valla
0: başlıkları önceliğe aldınız?
1: ya çok önemli. Şimdi görüntüler ekranı da
0: Evet.
1: geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu anda genel kuruldaki bütün grupların sıralarına gidip tokalaştı.
0: Evet.
1: HDP'nin sıralarına gitti. MHP Sayın Bahçeli ile ama devamında İyi Parti ve Yeni Yol grubu, yani Saadet Partisi'nin ve devanın içinde bulunduğu Yeni Yol grubunu da tebrik etti. Onlarla da tokalaştı. Yeni yasama dönemi için tebrik etti onları. Bu çok tarihi görüntüler, özellikle HDP sıralarına yönelmesi, Sayın Cumhurbaşkanı ve hepsiyle tek tek tokalaşması. Meclis Genel Kurulu'nda ilk kez gördüğümüz bir şey. Ya
0: Evet.
1: daha önce böyle bir kafa selamı vardı ama bizzat gidip tek tek tokalaşması, o tarihi bir an. Bu aynı zamanda şeyi de gösteriyor. Terörsüz Türkiye meselesinde

0: İşler yolunda gidiyor. İyi gidiyor. Ki Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi bunu. Sayın Bahçeli ve özellikle HDP'nin kaskısının büyük olduğunu söyledi. Bu çok çok önemli. Şimdi burada bu arada alıştım mı HDP demeye DEM Parti
1: DEM
0: yani.
1: Parti, evet.
0: Şimdi burada şey çok önemli. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı verdiği mesajlar çok tarihi sevgili Hande. Şöyle tarihi. Şimdi özellikle böyle iç siyasette artık böyle bir girdaba dönüşen, çözüm üretmeyen, siyasetin bazen böyle kalitesiz olduğu bir dönemde sırf iktidar karşıtlığı üzerinden siyasetin çözüm üretemediği böyle kısır döngü bir kavga ve tartışmalara girdiği bir dönemde Cumhurbaşkanı'nın bu konuşması bir vatandaş olarak melik kişisine ilaç gibi geldi. Çünkü ben hep şey ya böyle siyaset konumlandığı yerde bakın Sayın Cumhurbaşkanı konuşmasında da var. Aynı düşünemeyiz. Aynı düşünmemeliyiz de zaten. Bu zaten eşyanın doğasına aykırı. Tabii ki farklı düşünüyoruz. Farklı bakacağız. Ama dibacemiz, durduğumuz yer, zihnimiz, hani tırnak içinde hani kıblemiz bu vatan için ne yapabiliriz? Bayrak, vatan,
1: Evet.
0: kutsallarımız bu. Ve bunun üzerinden bazı meselelere siyaset üstü bakabilmek. O açıdan çok önemsiyorum. Bakın şu konuşması tarihi niteliktedir. Diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı. Türkiye'de salt iktidar karşıtlığı üzerine kurulu. Buraya dikkat. Türkiye'de salt iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinin raf ömrü dolmuştur. Bence de
1: Evet.
0: öyle. Çünkü bugüne kadar bunun işte altılı masalar kuruldu, ikili üçlü ittifaklar oldu, işte Erdoğan karşıtı üzerinden ne bileyim böyle bütün irili ufaklı bütün işte partiler bir araya geldi falan ağır dil kullanıldı falan ne oldu ülkeye faydası? Hiçbir
1: Evet.
0: şey. Tam tersi siyaset kalitesizleşti. O açıdan sadece iktidar karşıtı üzerinde kurulu bir siyasetin adı Sayın Cumhurbaşkanı dediği gibi cephe siyasetidir. Bunun hiçbir şey faydası yok. Ve olmadığını da gördük. Ne yapacağız peki? Sayın Cumhurbaşkanı'nın reçetesi çok belli. Diyor ki Türkiye merkezli bir siyaset şart. Bunun adı Büyük Türkiye Mutabakatı'dır. Ve öyle bir siyaset ki fabrika ayarlarını bozmasına izin vermeyeceğiz.
1: Evet.
0: Bakın mesela bu ne kadar harika bir tablo. Bütün Sayın Cumhurbaşkanı 25 yıldır siyasette işte yenemediği rakip yok. Hani artık böyle Premier Lig'de
1: Artık
0: sandıkta
1: Türkiye'yi de açtı zaten.
0: tabii tabii yani sandıktan hep o çıkıyor. Dünya arenasında sayılan 2-3 liderden biri.
1: Biri, evet.
0: Öyle bir lider konuşmasını yaptı ve gitti milletvekili sıralarına iktidar muhalefet demeden geçmişte çok böyle hani nahoş şeyler söyleyen işte DEM Parti'den tutun İYİ Parti'ye kadar oradan yeni yola kadar hepsiyle tek tek tokalaştı. Sayın Bahçeli de zaten minnet borcunu kürsüden söyledi. Hepsiyle tokalaştı ve çok nefis bir Türkiye tablosu oluştu. Şimdi bu nefis Türkiye tablosunda mesela özellikle terörist Türkiye meselesinde. Şimdi ne dedi Sayın Cumhurbaşkanı? Ya bunlar işte ülkeyi bölmeye çalışıyor. Elbette beceremeyecekler. Ya tabii ki beceremeyecekler. Bunu AK Parti öncesinde de beceremediler, bugün de beceremeyecekler. Ama becerdikleri bir şey var. O da şu. Bu ülkenin kaynaklarını heba etme. Hem ekonomik kaynak hem insan kaynağı. Binlerce genç toprağa düştü. 2,5 trilyon dolar para harcandı. Bununla siz Güneydoğu'yu yeniden inşa edersiniz ya. Yani bu ülke büyük bir ülke. İmparatorluk bakiyesi bir ülke. Bu ülkeyi bölmek falan öyle kolay bir iş değil. Üç kıtaya at koşturmuş o dedelerin torunlarıyız biz.
1: Evet.
0: Bize miras bir şey kaldı değil mi? Yani bu ülkeyi korumak,
1: Tabii.
0: bayrağı, sadakat, işte inançlarımıza sadakat, bağlılık, köklerimize bağlılık bize miras bu kaldı. Eğer biz bu mirasa sahip çıkmayacaksak kusura bakma zaten bir yerde kanımız bozuk yani. Ama zaten bu ecdadımızın bize mirası mecburuz, zorundayız. Burada bir B seçeneği yok. Ya bu ülkeye sahip çıkmak konusu tartışmaya kapalı zaten. Şimdi bunu yaparken İşte enerjimizi

0: harcıyoruz, ekonomimizi harcıyoruz, insan kaynağımızı harcıyoruz. Ya buna ne gerek var? Ya 44 yıldır neyin kavgası bu? Ne diyor Sayın Cumhurbaşkanı? Diyor ki bakın, Sünni Alevi, Kürt Türk, Müslüman gayrimüslim. Bu coğrafyada hep bir arada yaşadı ve biz bunu zenginlik adlettik. Biz bunu bir kültür zenginliği olarak idrak ettik. Fakat diyor, bunu zaman zaman bizim toplumsal fay hatlarını tetikleyecek şekilde bölünme siyasetine hizmet edenler büyük ölçüde bu ülkeye zarar verdi. Verdi işte. Ya binlerce insan öldü, verdi. Yani 2,5 trilyon dolar para gitti, verdi yani. Şöyle bir şey düşün. Şimdi dünya arenası şöyle bir şeydir. Bir maraton koştuğunu düşün. Maraton 42,5 kilometredir. Biz maraton koşuyoruz senle anda. Ama benim ayağıma bir tane böyle demir ağırlık bağlıyorlar. Benim seni geçme ihtimalim olabilir mi?
1: Olamaz.
0: Ha. O işte o ağırlık terör ağırlığı. Terör ağırlığı. Yani ha bunun farklı yollarını da denediler. Yani işte 1978'de 79'da Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'yı kurdurdular. 84'te terör eylemlerine başladı. Kuruluşuna bu yanarsak neredeyse yarım asır. Sonra dediler ki ya acaba bu ya bunlar baş edemiyor, bir şey daha mı denesek? Başımıza bir ara böyle IŞİD'i sardılar. Suriye'den gelme. Terör ihraç ettiler bu ülkeye. Bu ülkeye terör ihraç edildi. Bir takım böyle işte algı bozucular, bir takım mihraklar. Sonra dediler ki ya bu da çok işe yaramadı. Ya bunları da canına okudular. Bir de bir FETÖ mü denesek? Onu da canına okudular. Ya denemeyin artık, denemeyin. Birileri denese bile ey içeridekiler, ey bu ülkenin evlatları. Siz onlara yaşam hakkı tanıyacak işler yapmayın. Sayın Cumhurbaşkanı söyledi tam da bu. Yani kaliteli siyaset, çözüm üreten siyaset, çözüm odaklı düşünen
1: Yani
0: siyaset.
1: mutabakat içinde rekabet olsun.
0: Bravo. Çünkü şöyle yapacağız. Biz şimdi mesela ya bu ülkede işte sağda olacak, solda olacak. Hatta alt versiyonlar işte sosyalist sol olacak, sosyal demokrat sol olacak, Avrupa solu olacak. Sağa geldiğimizde işte milliyetçi sağ olacak, muhafazakar sağ olacak, Türk İslam sağ olacak. Olacak yani. Bu bizim doğamızda var. Sonuçta biz düşünüyoruz, okuyoruz, bakıyoruz hayata, bir şekilde hayatı tanımlamaya çalışıyoruz. Bizim aynı olmamız zaten beklenemez. Olmasın zaten. Niye olsun? Yani ben 25 yıllık evliyim. Karımla hiçbir konuda anlaşamıyorum ama 25 yıldır evliyim. Yani ne yapayım yani? Sonuçta bu demokrasi böyle bir şey. Ama bir mutabakatımız var mı? Var. O mutabakatın sonucu 2 tane de çocuk var.
1: Allah
0: Bir aile var. Yani şimdi dolayısıyla ülkede böyledir aynı düşünme ama bir takım hayatımızla doğrudan ilişki konularda biz ideolojik siyasi angajmanlarımızı ve aidiyetlerimizi bir kenarda tutacağız. Bak atmayacağız. Ben demiyorum böyle buruşturup çöpe atan böyle bir şey demiyorum. Kenara bırakacağız ve diyeceğiz ki asıl olan bu ülke, bu memleket. Ya bu 84 yılından beri 42 yıldır bu ülkenin kaynaklarını heba eden PKK terörünün ortadan kalkması için bir şans doğdu. Bu şansı bugün biz, yarın çocuklarımız, sonraki gün torunlarımız güzel bir ülkede yaşasın. Şimdi ya bu Erdoğan'a yarıyor. Bu AK Parti'ye yarıyor. Valla çözülürse Erdoğan'ın heykeli dikilir. İşte Bahçeli'nin heykeli dikilir. O yüzden çomak sokalım. Ya kusura bakmayın ya bu millilik falan değil. Bu ülke aidiyet de değil. Bu hepimizin hanesine yazılacak. Yarın sadece benim çocuğum bu ülkede yaşanmıyor. Sizlerin de çocukları bu ülkede yaşıyor. Ya Demlerin çocukları da, İYİ Partilerin de, CHP'lerin de, yeni partilerin de çocukları bu ülkede yaşayacak, torunları bu ülkede yaşayacak. Var mı gidecek bir yer? Var mı gidecek bir yer? Şimdi biz bu ülkeyi sevmek zorundayız. Hele böyle İşin dünyanın artık Kurtlar Vadisi'ne döndüğü bir dönemde,
1: Bölgenin ateş çemberi
0: bölgenin
1: olduğu
0: ateş
1: bir
0: çemberi olduğu bir
1: dönemde.
0: dönemde biz kendi antikorumuzu yüksek tutmak zorundayız. Antikoru evet. yüksek tuttuğumuz anda değil koronavirüs, hiçbir şey bize bir şey yapamaz. Ama antikorunuz düşükse vallahi de billahi de basit bir gripten bile gidersiniz.
1: O yüzden ülke de ilk cephe vurgusu bu yüzden çok önemli ve
0: çok önemli. Ya ben o yüzden bak bu konuşma Hande, bak evet. samimiyetimle söylüyorum. Aha.

0: selamlaşması.
1: Hı.
0: Tam da işte söylediği Türkiye merkezli siyaset,
1: Büyük Türkiye
0: Büyük Türkiye
1: mutabakatı.
0: mutabakatına uygun bir fotoğraftı. Ya el insaf mesela sen, yani mesela gelen konu niye terk ettin yeni parti?
1: Evet, tam onu
0: Ya niye yani?
1: söyleyecektim. Bu fotoğrafın
0: Ne
1: içinde yer
0: hizmet etti bu ya?
1: almadılar.
0: Ne hizmet etti? Ya o kürsü hepinizin kürsüsü. Sen o kürsüde istediğini söyleyebiliyorsun zaten. Bu nedir ya? Bu nedir yani? Şimdi bak, bu bir şey izlemi hizmet etmiyor Hande. O Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı protesto için genel kurulu terk edenler var ya. Şimdi onların mesela hesap edemediği bir şey var. O da şu. Şu anda mesela şeyden çıkıyorlar. Kulüsten bak şu anda çıkıyorlar.
1: Evet.
0: Merdivenden çıkıyorlar. Şu anda mesela onları yolda yürürken ve buralara bakarken gördüğü her iki kişiden birinin oyunu almış Erdoğan. %52'ye yakın oy. Ya bu yani arabasına bindi bak gitti ya camı açtı. Bak şimdi o
1: Evet.
0: giderken gördü her kişiden birini oyunu almış Erdoğan. Evine gitti balkondan dışarı baktığında gördü her kişiden birini oyunu almış Erdoğan. Peki sen bu ülkede siyaset yapıyorsan o her iki kişiden birini sen de ikna etmen gerekmiyor mu? Eğer bu ülkeyi yönetme gibi derdin varsa. O zaman Erdoğan'a oy vermiş her iki kişiden birine saygı duymak zorunda değil misin ya? Değil misin kardeşim? Yani benim oyuma, onun oyuna, diğerinin oyuna saygı duymak zorundasın. Ya biz seçtik. Biz seçtik kardeşim. Biz seçtik ya. Benim irademe saygı duymak zorundasın. Bu şekliyle olmaz. Olmaz. Efendim Cumhurbaşkanı içeride ayağa kalkmıyoruz. Kusura bakma iyi halt ettin. Ne? Bu ülkenin Cumhurbaşkanı ya sembol.
1: Evet.
0: Mesele Erdoğan değil. Yarın sen olduğunda da sen de bu cumhurun başı olacaksın. Cumhurbaşkanı adı üstünde. Cumhurbaşkanı. Yani cumhurun başı. Yani benim başım. Yani milletin başı. Halkın başı. Ya bu sembolik bir şey ya. Bu Erdoğan meselesi değil ki. Benim cumhurbaşkanıma, benim cumhurumun seçtiği başkana saygı göstermek zorundasın. Ya ayak kalkmak ne demek ya? Ayak kalkma. Sen yani baban içeri gittiğinde bacaklarını uzatıp arkaya yaslanıp ayak kalkmıyor musun? Yani olur mu böyle bir şey? Kültürümüzde böyle bir şey yok. Ya ben mesela bunu çok anlamsız, saçma ve bir şeye de hizmet etmiyor. Kusura bakma de gerçekten ben bir yere oturtamıyorum. Bu neye hizmet ediyor ya? Bu tam da Cumhurbaşkanı dikkat çekti o kutuplaşma siyaseti ve yani elbette bizim irademiz, ferasetimiz, zihnimiz, algımız, aklımız daha büyük. Bunları kavrayacak kadar büyük. Ama sonuç itibariyle bu kutuplaşma siyasetinin bu ülkeye bir faydası yok. Bir faydası yok. Boşuna enerjimizi harcıyorsunuz. Yani o yüzden de mesela bir tek gölge düştüğü yer bu.
1: Evet.
0: Ayağa kalkmayıp sonra da kürsüye çıkıp topluca terk etmeyi. Mesela yani bu milletin iradesine saygısızlık. Kusura bakmayın. Ya bu bir de demode işler bunlar ya. Ben mesela 18-19 yaşında biz üniversitede yapardık. İşte serttim. Ne oldu? Yani bu
1: Evet.
0: hani okul kantininde olan işler artık. Bu aklı başında Türkiye iki kere gazi olmuş bu mecliste. Temsil kabiliyeti ilk kez %90'ın üzerine çıkmış bir mecliste. Temsil kabiliyeti %90'ın üzerinde ha. Yani küçük partilerle hesapta tarihinde ilk kez %90'ın üzerinde temsil kabiliyeti olan bir
1: Ya,
0: meclisten
1: evet.
0: bahsediyoruz. Burası okul kantini değil ya.
1: Hep
0: Burası
1: diyoruz ya sadece kanun çıkarılan bir yer değil,
0: ya elbette
1: milletin evi, milletin tecelligahı, milli
0: aynen öyle.
1: iradenin.
0: Temsilcilerimiz var orada ya. Temsilcilerimiz
1: Evet.
0: var. Orada Emek Partisi de var. Emeğin Partisi yani.
1: Evet.
0: Sosyalist yoldaşlarımız. Türkiye İşçi Partisi de var.
1: Evet.
0: İşte Saadet de var, Deva da var, Gelecek İyi Parti de var. %90'ın üzerinde temsil kabiliyeti olan bir yerden bahsediyoruz. Yani böyle bir yerde bu olmaz. Ya git okul kantinde yap bunu ya. Burada değil yani. Burası daha saygın, daha düzgün, daha akıllıca işleri hak ediyor.
1: Şimdi
0: O yüzden ben
1: Cumhurbaşkanı
0: mesela ben
1: evet.
0: yani rahatsız etti yani çok şık değil ya.
1: Şık değil.
0: Şık değil yani.
1: Bu arada tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında konuşmasına baktığımız zaman ülkenin hangi şartlarda nasıl kurulduğuna da değindi.
0: Ya
1: Hatta
0: elbette.
1: Atatürk'ün konuşmasına atıf yaptı, şu ifadeleri kullandı. Türk milletinin istiklalle izmihlal arasına sıkıştığı o

0: Sancılı günlerde Gazi Mustafa Kemal şöyle sesleniyordu. Muhterem arkadaşlarım, bütün bir millet ölümle göz göze baktığımız mütareke günlerinden başlayarak kat ettiğimiz mesafeleri, atladığımız sayısız müşkülatı da bir kez daha hatırlayalım dedi Cumhurbaşkanı
1: Aynen öyle.
0: Erdoğan.
1: Yani biz bak çok güzel söyledin Hande. Yani mesela al böyle şeyi, ben hani öbür ülkelere saygısızlık bana yapmak istemiyorum. Sadece bir durum tespiti.
0: Evet, şu anda da Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş hem de Devlet Bahçeli ile görüşüyormuş. Bu
1: Evet.
0: bilgiyi de aldık.
1: Bu yeni yasama döneminde çünkü yapılacak
0: Hı-hı.
1: çok işler de var.
0: Evet.
1: Şimdi al mesela haritayı koy önüne,
0: Hı-hı.
1: bizim ülkemizin sınırları böyle kanla çizilmiş. Ya birileri eline böyle cetveli, pergeli alıp çizmemiş.
0: Evet.
1: Al sana bu petrol kuyusunun başında, al sana bu ülkede senin olsun
0: Bayrağımız
1: falan
0: zaten bunun simgesi.
1: değil yani.
0: Hı-hı.
1: Biz kanla çizilmiş. Bu ülkenin
0: Evet.
1: sınırı kan. Yani böyle ayağımızı bastığı yer, ya böyle basıyorsun ya, dedemizin kanı var orada. Dolayısıyla bu ülke böyle kuruldu. Bu ülke tombaladan çıkmadı. Birileri bize hediye de etmedi. Kanla aldık. Dedelerimizin kanıyla. Bugün Çanakkale'de, Sakarya Meydan Muharebesi'nde, Kurtuluş Savaşı'nda işte dedesinin amcası, herhangi bir yakını kaybetmiş ki hiçbir aile yoktur. Bu ülke öyle alındı. Dolayısıyla bu ülke bizim her şeyden daha önemli, bizim kıymetlimizdir. Büyük bir değerdir. Bunu ne kendi şahsi ikbalimiz, ne kişisel egomuz, ne bizim kendi siyasetimiz ya da kısır kavgalara heba edilmeyecek kadar kıymetli ve kutsal bir emanettir. Emanet ama.
0: Evet.
1: Emanet. Yani benim de emanet bu. Dolayısıyla biz meseleye böyle bakacağız. Biz sorunlarla mücadele ederken de böyle bakacağız. Bakın dünyanın haline. Ben daha 2 hafta önce Suriye'deydim.
0: Neydi gözlemleriniz?
1: Benim canım acıdı. O canım ülke 13 yıl boyunca iç savaşta tarumar olmuş. Ortada ne kurum var, ne ekonomi var. Yeni yeni toparlanacak. Bu toparlanma belki 25 yıl sürecek. Belki 50 yıl sürecek. Ölen 1 milyon insanda cabası. İnsanların gözünde o yaşadığı felaketin izleri capcanlı duruyor. Çocuğunu kaybeden, annesini kaybeden, babasını kaybeden, kardeşini kaybeden. O yüzden ders çıkaracağız. Ders çıkaracağız. Aynı şeyi geçmişte Irak yaşadı. Ben Irak'a gittiğimde Musul, Kerkük, Erbil'e, orada da aynı tabloyu görmüştüm. Suriye'de aynı tabloyu gördüm. İşte onun dışında mesela Afganistan'a gittiğimde o zaman şey var, Karzai vardı, Talibanlarla çatışıyorlardı. Ya düşünün, böyle ana caddede, Kabil'de, şehrin merkezinde hedef haline gelmeyecek şekilde yürüyün diye bizi uyarıyor. Bir başkent düşünün, başkentte hedef haline gel. Hedef ne? İşte yukarıda Taliban tak şey atabilir, bomba atabilir, saldırabilir. Ve hani Karzai hükümeti var ama böyle ip üzerinde duruyor. Ülkeyi toparlamaya çalışıyor ama pek toparlanacak gibi de görünmüyor. Geldiğimde de burada söyledim ya, çok toparlanacak gibi değil gibi sanki. Çünkü Amerikalılar ülkenin yeniden inşası için falan uğraşmıyor. Uğraşmıyor. Orada oranın yeraltı zenginleriyle ilgileniyor. Ülkeyle ilgilenmiyor dedim. Demez olaydım, Talibanlar geldi, iktidarı geri aldı ve ülke hala oturamadı bir yere. Yani o yüzden de bunun şey yok. Yani bu öyle ya bir deneyelim denilecek bir şey değil. Hani şey var ya, bir filmde replik var ya, uyumayacaksın diyor, uyursak ölürüz. Uyumayacağız hani de. Gerçekten uyursak ölürüz. Burası öyle bir dünya. Öyle bir dünya. Yani bu ülkemize sahip çıkacağız. Siyaset eliyle sahip çıkacağız. Kurumlar eliyle sahip çıkacağız. Zekamızla, ürettiğimizle sahip çıkacağız. Sahip çıkmak zorundayız. Bizim bu anlamda bir B seçeneğimiz yok. bugün Cumhurbaşkanı söylediği tam da buraya tekabül

0: ediyor. Yani çözüm üreten siyaset, sorunlara objektif bakan bir siyaset, sırf karşılık üzerinden tahkim edilen ve karşılık üzerinden konumlanıp saçma sapan işlerin içine giren bir siyasetin kimseye bir faydası yok. O yüzden de burada bugün anlamlı bir gün. Yeni yasama dönemi başlamıştır. Meclis önünde önemli işler var. Terörist Türkiye meselesi en önemli işlerden bir tanesi. İzleme kurulu oluşturulacak. İşler nasıl gidiyor, ne olacak, ne yapılması gerekirse yasa değişikliği, yasa değişikliği onlara evet. bakacak. Sayın Numan Kurtulmuşoğlu da değindi. Ama ikinci ev ödevi de becerebilirse, başarabilirse, kotarabilirse, bütün iyi niyetimle söylüyorum, bir yeni anayasa süreci. Yani Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi, hala altta bir darbecilerin imzaları duruyor. Evet, çok fazla değişti bu yeni anayasa. İşte tadilattan geçirdi, değişiklikler geçirdi ama sonuçta hep yamayla geldi. Yamadık. Yani hep yama. Artık bu yeni anayasada bu yamadan kurtarmak gerekiyor. Yani çağdaş, demokratik, herkesin kendi ifade ettiği bir yeni anayasaya ihtiyacı vardır ve o yeni anayasada mühür altı da bu meclise yakışır. Yakışır evet, yani.
1: Yeni yasama yılının Türkiye'nin imkan ve fırsatlarını geliştiren bir anayasa yılı olmasını temennisinde bulundu.
0: Çünkü herkes burada. Evet. Yani bu mecliste herkes var. Gerçekten herkes böyle bir şey. Yani herkes var. Böyle irli ufaklı hani sana konum atsa bile genel merkezde bulmakta zorlandığım partiler bile bir iki vekille temsil ediliyor. Ya HDP'nin demle geldiler, ya tipin içinde geldiler, ya işte altılı masayla geldiler ama iyi hoş geldiler. Yani temsil kabiliyeti yüksek bir meclis, herkesin kendi ifade ettiği bir meclis, herkesin olduğu bir meclis. Dolayısıyla bütün renklerin, bütün siyasetin, bütün farkların olduğu bir meclise yeni bir anayasa yakışır. Yakışır. Yani böyle altına böyle made in darbe yazmayan, darbe ürünüdür yazmayan, çağdaş demokratik bir anayasa yakışır. Ha şimdi mesela şunu söylüyorlar. Diyorlar ki ya bunu hazırlanma süreci çok uzun sürer mi? Sürmez. Ben mesela önceki uzlaşma komisyonu toplantısını izleyenlerden biriyim. Sayın Cemil Çiçek'in meclis başkanı olduğu dönemde. Birçok toplantı yapıldı. Toplantılarda meclisin ek binası eski Atatürk Bulvarı'nda bu Kızılay'a varmadan sağda meclisin ek binası var. Orada toplanıyorlardı ağırlıklı. Eski Tarım Bakanı'nın olduğu yer. Sen gençsin hatırlamazsın. Tarım Bakanı oradaydı. Yani şu aşağı inerken Kızılay'a dönmeden Mithat Paşa'ya dönmeden sağda. Orada da toplantı uzun uzun toplantılar birçok toplantı yapıldı. İşte orada da aslında bir yere kadar gelindi fakat tıkandı. Tıkanma nedeni de tabii o teknik usul bence başta hata yapıldı. Yani bütün partilerin işte orada arandı. Oy çokluğu değil de oy birliği arandı. Oy birliği olunca biraz zorlandı. İş böyle teknik bir yere doğru sıkıştı. Oysa hani oy birliği zordur. Yani her konuda oy birliği mümkün değil. Neyse bunu anlatmamın nedeni şu. Türkiye'nin yeni anayasa konusundaki hafızası çok canlı artı egzersiz de çok fazla. Yani şu anda mesela meclise sorsak ellerinde en az 15-20 tane anayasa taslağı vardır yeni anayasa. Barolar birinin hazırladığı, İşte demokratik kitle örgütlerinin hazırladığı, meclisin kendi çalıştığı, partilerin ayrı ayrı çalıştığı, mesela MHP'nin, AK Parti'nin, onların da anayasa var, hazırlıklarını bitirdiler, hazır yani ellerinde. Dolayısıyla hatta yani biraz böyle egzajere edeyim, hani Ankara'da en büyük dernek Çorumlar Derneği, Çorumlar Federasyon olduğu dernekler. Gidelim Çorumlar Derneği, onlarda bile bir anayasa taslağı vardır. Yani çünkü herkes çalıştı ve herkesin bir arzusu bu. Dolayısıyla herkes bir şekilde ucundan tuttu ve kendince bir hazırlık yaptı. Hazırlık var. Egzersizimiz var. Antrenmanlıyız bu konuda yani. Evet. Bayağı böyle çalıştık. Düz koşu, işte şu çalışması, her şeyimiz var. Yani hakem düdüğü çaldığı anda bu topu biz oynayabiliriz. Yani o hazırlığımız, antrenmanımız, her şeyimiz var. Burada eksik olan tek bir şey irade. Yani partilerin bir irade ortaya koyması meselesi. Bir de iradeyi ortaya koyduklarında o çoğunluk da var. O farklılığın taşınabileceği bir anayasa metni de pekala mümkün. Ortaklaşabilecek konular çoğunlukta.
1: Evet.
0: Bir tek irade. Ha, o irade nasıl ortaya konu? O irade de dediğim gibi biraz şey konumunu değiştirmek. Yani bakış açısını değiştirmek. Ya yapsak da acaba bu da mı Erdoğan'a yarar? Bunu dediğin anda tıkanır bu
1: Tabii
0: iş.
1: Cumhurbaşkanı
0: Bunu
1: Erdoğan'ın
0: demeyeceksin.
1: şimdi dediği mutabakat içindeki o rekabete baktığımız zaman yine onun da bu anayasa çalışmalarına etkisini görebiliriz o zaman.
0: Ya elbette öyle. Ben şeyi zaten Hande bak tekrar söylüyorum. Şimdi Cumhurbaşkanı söylediği de bazen böyle hani bu ülkedeki demokrat, entelektüel insanların söyledikleri de şöyle bir şey değil. Ya herkes işte AK Parti'nin dediğini yapsın ya da Erdoğan'ın dediği gibi öyle bir şey denmiyor. Şu deniyor. Bak Cumhurbaşkanı söylediği gibi. Yani sırf AK Parti karşıtı olsun diye en olacak şeye bile hayır demek sorun burada. Yani şöyle hani. Şimdi yer çekimi var mı? Var. Ben var dedim. Sırf sen bana gıcıksın diye yer çekimi yok diyorsun değil mi? Bak a bıraktım. Var mı yok mu? Ya bu kadar basit. Bunu biz neyini tartışıyoruz? Ya Türkiye'nin yenilenmesine ihtiyacı var mı? Var. Güzel. Türkiye terörden kurtulmalı mı? Vallahi kurtulmalı. Peki kardeşim niye biz aynı masada oturup çalışmıyoruz? Bu sana yarayabilir ama. Ya
1: Evet.
0: bana değil ülkeye yarayacak. Sen de altıda imzan olacak. Sadece benim olmayacak ki. Yani sonuçta bu Türkiye belki 50 yıl, 100 yıl taşıyacak bir anayasadan bahsediyoruz. Sevgili Hande, yani bu şöyle bir şey değil ki yani yaptık 2-3 yıl sonra raf ömrü bitti böyle bir şeyden bahsetme. Anayasalar dediğin çok uzun erimlidir. A 1980 darbesinin anayasası 82'de yapıldı anayasa. 1982 44 yıldır o anayasayla gitmiyor mu?
1: Evet.
0: 44 yıldır gidiyor.
1: Zaten şu da var hani
0: Yamalı
1: o hep.
0: bilmem ne. Düzgün bir şey yaparsak 50-60 yıl gider, 100 yıl gider ya.
1: Evet.
0: Niye gitmesin? Kaldı ki böyle bir ihtiyaç da var. Dünya değişti. Dünya değişti, siyaset değişti. Ya bir kafanızı kaldırın, bakın her şey değişti ya. Sen nasıl değişime direnebilirsin?
1: Evet,
0: Öyle
1: şu
0: şey
1: an
0: olur mu?
1: yine ekranlarda görüyoruz Melih Yiğitel, Cumhurbaşkanı Erdoğan meclisten çıkış yapıyor. Hem MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hem de Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la hitabından sonra bir görüşme gerçekleştirdi. Tabii bu görüşmeye yine bazı bakanların da katıldığını yine söyleyebiliriz. Erdoğan evet şu an meclisten artık ayrılıyor. AK Parti Genel Merkezi'ne geçeceğini buradan biliyoruz. Çünkü bugün bir programı daha var Erdoğan'ın. İl Kadın Kolları'nın düzenlediği bir programa katılacak. Orada da yine İstanbul Kadın Teşkilatları'na da bir hitabı olması bekleniyor. Evet, söylemiş olduğumuz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün meclisin yeni yasama yılının açılışında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmişti saat 14'e doğru ve orada yine az önce Melih Yiğitel'le de konuştuğumuz üzere önemli açıklamaları olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem terörsüz Türkiye konusunu özellikle dile getirdi. Bu kapsamdaki tabii çalışmaların yine güçlenerek devam edeceğini söyledi. Yeni yasa, anayasa konularına değindi. Büyük Türkiye mutabakatı bu cümleyi herhalde bu yıl
0: Çok çok
1: oldukça sık
0: önemli. Ya ben
1: duyacağız.
0: Türkiye Merkezi Siyaset ve Büyük Türkiye Mutabakatı hakikaten en önemli kavramlar ve biraz meselelerde bu kavramlar üzerine gitmek lazım. Ben şöyle hani de şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında böyle hani atıyorum hani fon konusuna da değindi. Ne dedi? İşte adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz. Suratla da bunu çözeceğiz.
1: Evet.
0: O da vardı. İşte Türkiye'nin ihracatta nereden nereye geldiği de vardı. Ama temel başlık olarak yani hani vardır ya moda bu ara böyle klişe hepsi de yol haritası. Her
1: Evet.
0: şeyi bir yol
1: Yol
0: haritası derler ya. Buradaki gerçekten yol haritası ama yol haritasında üç tane çok temel başlığımız var. Bunlardan bir tanesi terörsüz Türkiye. İkincisi yeni anayasa. Üçüncüsü de siyasetin çözüm sorunların çözümü konusunda rol oynaması meselesi. Yani siyasetin kolaylaştırıcı ve çözüm arayan bir metodoloji uygulaması. Yani düzgün bir siyaset, temiz bir siyaset, Türkiye merkezli siyaset. Üç tane çok temel başlık. Şimdi birincisi terör suç Türkiye meselesi. İşte 1984'ten beri ceremesini çektiğimiz ekonomik ve insan kaybı anlamında kötü bir dönemler yaşadığımız bir problem. Ve böyle kronikleşmişti. Bunu bir kere çözmemiz gerekiyordu. Çünkü artık Türkiye take-off durumunda. Türkiye dünya arenasında mücadele edecek. Dolayısıyla buralardan kurtulması gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da iç kanamaya yol açabilecek problemler diye ifade etti bu mesele. Burada herkesten katkı istedi Sayın Cumhurbaşkanı. Zaten 467 oyla geçmesi de herkesin önemli işte katkı verdiğinin kanıtıdır. Gönül isterdi ki 500'ün üzerinde olsun. Ama hani bu bile çok iyi bir oran. 467 muazzam bir oran. Şimdi eğer siyasi partiler dediğim gibi bu kısır döngünün içinde çıkarsa, işte Erdoğan'a yarıyor, AK Parti'ye yarıyor falan gibi bir takıntıdan, obsesif durumdan çıkabilirlerse, biz bu meseleyi büyük oranda çözdük. Bakın çözüyoruz demeyeyim, çözdük. Yani PKK'nın kendi fesih kararı tarihi bir adımdır. Bugüne kadar hep silah bıraktı, şartlı bıraktı, şartlı durdu ama ilk kez fesih kararı aldı. Fesih. Bayağı işte Öcalan söyledi, bunlar toplandı ve oy birliğiyle fesih kararı aldı. Bunlar önemli. Yeni anayasa çağdaş demokratik bir anayasa şart ve önemli. Üçüncüsü de bizi de take-off durumuna geçirecek bir siyaset, Türkiye merkezli bir siyaset.
1: Evet, yeni dönemdeki önemli başlıklarımızı Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğiter'le konuştuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli başlıklarını değerlendirdik kendisiyle. Tabii bugün akşam yine Türkiye Büyük Millet Meclisi ev sahipliğinde de bir resepsiyon düzenlenecek. 24 ekibi olarak resepsiyonun da yine takipçisi olacağız. Bugünlük Ankara'dan Gazi Meclis'ten şimdilik aktaracaklarımız bu kadar diyelim ve sözü yeniden İstanbul'a bırakalım. Hoşça kalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Ne diyor? Diyor ki siyaset kariyer ve rant kapısı değildir. Bu zihniyet partide yer bulamaz, gerekeni yapacağız. Arkadaşlarımız çalıştı, önümüzdeki günlerde bana bir rapor hazırlayacaklar diye konuştu. Çok kapsamlı bir saplama var burada bence. Yani neşte atılacak gibi görünüyor. Bu, ben bunu görüyorum. Kim olursa olsun, madem burada gözümüzün önünde böyle bir örnek var. Madem Özgür Özel, efendim ne diyor Özgür Özel? 2 lira diyor bulamadınız bizde, tamam yakalandınız diyor. Arkadaş bunun bugün tekrar tekrar söyledim. Hiç kimse ne vatandaş ne taban ne de AK Parti teşkilatı başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bu ülkenin lideri keserim dedi. Çıkıp da acaba fakat tamam da herkes yaparken haberi yoktu kocasından geldi kocası oraya götürmedi mi diye soranın suratına ağza kürekle vurdular. Soran yok. Soranı da canını okurlar yani. Ortalığı ayağa kaldırdı millet. Olmaz dedi yani. Böyle bir şey kabul edilmez. En başta Erdoğan söyledi. Bunu arkadaş hesabı diyecek.
2: Ya. Her nereye uzanırsa uzansın. Evet. Sorumluluk kimin sırtındaysa gereken cezayı çekmesi
1: lazım.
2: Gerekir. Bu kadar.

0: Net. Bunu ama, herkes söylüyor.
1: Tabii tabii ama fakat yok hocam. Hiç benim
0: hiç şartsız şeksiz.
1: Babamızın oğlu olsa, çocuğumuz olsa, oğlun olsa, kızın olsa atacaksın. Direkt göndereceksin.
0: Sorumlular hukuk karşısında
1: hesap verecek.
0: Hesap verecek. Bunu herkes söylüyor.
1: Parayı da verecek.
0: Tamam. Şimdi gelelim bir siyasi dava daha bu sabah. Bir siyasi operasyon. Siyasi diyorum, ironi yapıyorum efendim. Çünkü Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yapılan operasyonların tamamı siyasi. Medyasına göre siyasi. Sosyal medyadaki alçak trollerine göre siyasi. Siyasetçisine göre siyasi. Bu siyasi operasyonlardan biri Mersin'de oldu. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli bu sabah gözaltına alındı. Siyaseten alınmışlardır muhtemelen. Özgür Özel ve ekibinden acele, acele. Eğer işin içinde böyle metres, otel, havlu varsa kadın kolları başkanı özellikle tercihimiz. Onun savunması gerekiyor. Acele bekliyoruz. Rapora göre dosyalardaki usulsüzlükler sonucu 330 milyon 945 bin 227 lira kamu zararı var. Telif kaşeleri ve imzaların sahte olduğu ortaya çıktı. Hasıl kelam bu sabah Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde bir usulsüzlük ve yolsuzluk operasyonu yapıldı. 59 şüpheli gözaltında.
1: Arsızın mabadına teneke çakmışlar kazı. Bir tıkırta geliyor diye bağırıyor. Adamlar diyor ki yakalandınız. Ya bu sabahki 59 kişi gözaltına alınmış. Mersin Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı. Kökten cumhuriyetçi, çağdaş, laik bir adam. Ve gözaltı soruşturması sonucunda bilmem kaç milyon bilmem ne kadar olmuş. Hiçbir yerden ses yok. Haber diye altta bakıyorum bantla geçiyor.
0: Tamam tamam bir şey diyeceğim.
1: Hocam ben bunu anlamakta şey zorluk çekiyorum artık.
0: Bir şey diyeceğim ama bak. Sana şöyle diyorlar, diyecekler. Biraz sonra hazır ol. Tamam fondan niye bahsetmiyorsun? Ya bahsettik ya.
1: Ulan fondan bir
0: fon,
1: daha...
0: Fon yolsuzlarından niye bahsetmiyorsun?
1: Tamam. Eğer dövülebiliyorsa bırakın beni götürün. Kim döveyim ki var?
0: Tamam. Peki Mersin siyasi. Bunların hepsi CHP'li eski yeni. CHP'li belediyeleri susturmak için iktidarın yargı eliyle yaptığı müdahale bunlar.
2: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
3: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
4: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
5: Baba ATM'yi taktı yapmak ne?

0: İşte harçlık böyle verilir.
1: Encard genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Encard genç oluşturun. Enpara.
3: Selçuklu'nun tarihi hazinelerinden biri. Aya Elenia Müzesi. Hristiyanlığın ayakta kalan en eski mabetlerinden biri olan bu yapı, milattan sonra 327 yılına uzanan köklü bir geçmişe sahip. Rivayete göre Bizans İmparatoru Konstantin'in annesi Helena, hac yolculuğu sırasında burayı inşa ettirmiştir. Yüzyıllar boyunca Bizans'tan Selçuklu'ya ve Osmanlı'ya uzanan birçok döneme tanıklık eden bu yapı, farklı inançlara gösterilen hoşgörünün de önemli bir simgesidir. Bu tarihi yapıyı keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
4: Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın, 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6440 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
5: Bütçenizi düşünen teklif T-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve T-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen T-Smart'a.
6: Bizim fark yaratan bir

formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz tam da bu yüzden. Hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle kadın girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması'yla kadın girişimcilere çok özel fırsatlar sunuyoruz. 6 kategorinin birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra, arka alanlar hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı.
3: Bravo Zehra!
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
6: Ziraat Bankası sunar.
7: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
6: Ziraat Bankası sundu.
8: İşini büyütmek istediğinde
9: Vakıf Bank daima senin de.
10: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıf Bank güvencesinde.
11: Güzel bir tatil hak ettiğini düşündüğünde
9: Vakıf Bank daima seninle.
10: Her harcamada size özel fırsatlar Vakıf Bank kredi kartlarında.
12: Halk Bank'ın katkılarıyla.
13: Önce Halk Bank.

Halkbank'ın katkılarıyla. Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Macera aramıyorum ki. Değerinde Trink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a değerinde Trink sat.
4: V-Smart Go'yla futbol keyfi ücretsiz. Dilediğin cihazda ve yerde maçları Go'dan ücretsiz izle.
5: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
6: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
7: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
6: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
8: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
6: Bana soruyorlar. Sen Türkselli misin diyorlar.
7: Ya ne olacak abi?
6: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
8: Me.
6: Almış reklamın ruhunu. Aferin.
9: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız.
10: O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkselli misin? Türksel!
11: 5G!
10: Türksel!
11: 5G!
10: Türksel!
11: 5G!
10: Muazzam.
12: Gol olur yalnız. Ben dedim.
13: Türksel hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yazmış?
14: Türksel 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
15: Aynen.
14: Akımlar akıyormuş.
15: Akıyoruz.
14: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
15: Güzel.
14: Sen ne yapıyorsun?
16: Ben bir şey yapmıyorum abi.
14: Sen Türkselli misin?
16: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türksel hattımı yeni alacağım.
14: Anlaşıldı. Hemen Türksel'li ol ama hızlı ol. Türksel 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
17: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
18: Türksel'le bağlan hayat.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 Haber Merkezi'ne ve 24 Radyo'ya hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. Güne yansıyanları paylaşmak için birlikteyiz. Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Elbette tüm Türk medyasının gündemi meclisteki açılış konuşmasıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Meclis Başkanı'ndan mesajlar geldi. Birazdan paylaşacağım ama öncesinde sıcak bir gelişme var. Ne yazık ki Manisa'nın Somal ilçesinde bir maden işletmesinde göçük meydana geldi. Olayla ilgili Manisa Valiliği koordinasyonunda kriz merkezi oluşturuldu. İlgili kurumlar tarafından gerekli ekipler görevlendirildi. Olayın tüm yönleriyle takip edilmesi yönelik çalışmalar başlatıldı. İlk bilgilere göre göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 maden işçisi var. İkisi sağ olarak kurtarıldı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden işletmesinde göçük meydana geldi. Göçük altındaki işçileri kurtarmak için ekiplerin çalışması sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan meclisin yeni yasama yılı açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Genel kurula giriş yaptığı anda dakikalarca ayakta alkışlandı. Erdoğan Büyük Türkiye Mutabakatı'nın zamanı geldi mesajı verdi. Muhalefetin kutuplaştıran söylem ve eylemlerinden duyduğu endişeyi paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan iç cephenin tahkim edilmesinin çok önemli olduğunu söyledi. Ülkelerin yumuşak karnı iç cephe mesajı verdi. Aynı zamanda teröristi Türkiye konusunda kuvvetli bir rüzgar estiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sivil anayasa çağrısı yaptı. Fon soruşturmasıyla ilgili olarak da kimsenin hakkı yenmeyecek mesajı verdi.
1: Türkiye'de salt iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinin raf ömrü dolmuştur.

0: Türkiye'nin milli menfaatlerinde milletimizin her bir ferdini ilgilendiren konularda siyaset tam bir mutabakat zemininde buluşabilmelidir. Biz buna iç cephenin tahkim edilmesi diyoruz. Biz buna Büyük Türkiye mutabakatı diyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan meclisin açılış konuşmasında çok dikkat çeken mesajlar verdi. Türkiye'nin nasıl, hangi şartlarda kurulduğunu hatırlattı. Atatürk'ün konuşmasına atıf yaptı.
0: Türk milletinin istiklal ile izmihlal arasına sıkıştırdığı o sancılı günlerde meclis başkanı sıfatıyla Gazi Mustafa Kemal şöyle sesleniyordu. Muhterem arkadaşlarım, bütün bir millet ölümle göz göze baktığımız mütareke günlerinden başlayarak bugüne kadar kat ettiğimiz mesafeleri, atladığımız sayısız müşkülatı bir kez daha hatırlayalım.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan yaşadığımız coğrafyada verilen mücadeleyi meclisin kuruluş iradesi üzerinden tahkim etmeliyiz mesajı verdi. Atatürk'ün sözleri üzerinden 15 Temmuz direnişine sözü getirdi.
0: Bu konuşmadan 95 sene sonra Yüce Meclisimiz millete öncülük görevini bir kez daha yerine getirmiştir. 15 Temmuz gecesi bombaların altında milletin emanetini savunan Gazi Meclisimiz meydanlarda, caddelerde, havalimanlarında darbeye direnen milletimizle birlikte o ağır sınavı alnının akıyla vermiştir. Bu vesileyle o gece milletin emanetine sahip çıkan tüm milletvekillerimize teşekkür ediyor. Rabbim bu meclisi bir daha aynı mücadeleyi vermek mecburiyetinde bırakmasın diyorum.
1: İşgal girişimlerinin önlendiğini hatırlatan Erdoğan, konuşmasında siyasetin çözüm üretmek için olduğunu söyledi.
0: Bakınız, günümüzde siyasetin çözüm üretmesi gereken meselelerin en başında toplumda iç kanamaya sebep olan yapay kutuplaşma yer alıyor. Siyasi partiler arasında tabii ki rekabet olacaktır, yarış olacaktır. Belli sınırlar halinde çekişme de olacaktır. Fakat bunun kutuplaştırma yoluyla kamplaşmayı körükleyerek çatışmaya götürülmesi siyasetin varlık sebebiyle uyuşmayacaktır.
1: Erdoğan Türkiye'yi içeriden parçalama çabaları olduğunu belirtti.
0: Yakın çevremizdeki hadiselere baktığımızda yerel bazdaki ayrışmaların siyaset ve toplum mühendislikleriyle birçok ülkenin yumuşak karnına dönüştüğünü, daha doğrusu dönüştürüldüğünü görüyoruz. Toplumsal fay hatları kaşınmak suretiyle ülkeler içeriden çözülmek ve çökertilmek istenmektedir. Bu yıkım projesinin komuta ve kontrol merkezinde ise emperyalist, Siyonist ittifakı bulunmaktadır.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefete yönelik ayrılık tohumları ekmeyin mesajı verdi.
0: Bu ve benzeri farklılıkları bir çatışmaya, bir kutuplaştırmaya dönüştürmek Türkiye'nin deyim yerinde ise fabrika ayarlarını bozmak demektir. Türkiye'nin ayarlarının bozulması siyasetin işine yaramaz. Sadece ve sadece Türkiye'nin hasımlarının işine yarar. Yakın tarihimizde bunu hep beraber tecrübe ettik.
1: Erdoğan meclisteki konuşmasında fon soruşturmasıyla ilgili de değerlendirmede bulundu.
0: Fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun da üstesinden başarıyla geliyoruz. Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyoruz. Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine inşallah fırsat vermeyeceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye'de

0: önemiyle birlikte yeni bir sıçramanın da kapısının aralanacağını söyledi.
1: Bu gemimizin ateş çemberine dönüştüğü bir ortamda terörsüz Türkiye çabaları Türkiye'nin hasımları üzerinde caydırıcı bir etkiyi şimdiden uyandırmış, Türkiye'nin gücüne güç katmış, bölgemizde yeni bir rüzgar estirmiştir.
0: Erdoğan, terörsüz Türkiye'nin tahkimatının ardından sivil anayasa içinde fırsat doğacağını belirtti.
1: Çerçeve yasada da bahsedildiği gibi bir izleme süreci vardır. Gerekli adımlar atıldığında ilgili kurumlarımız da gerekeni yapacaktır. İşte burada tam da biraz önce ifade ettiğim milli mutabakat daha bir anlam kazanacaktır. Terörsüz, çatışmasız, kavgasız bir ortamda sorunlarımızı karşılıklı saygı ile tartışıp çözüm üretmek çok daha kolay ve mümkün hale gelecektir. Siyasetin demokratik kapasitesi inşallah daha da güçlenecektir.
0: Meclise sivil anayasa konusunda bir vazife düştüğünün altını çizdi Cumhurbaşkanı.
1: Türkiye bu ayıptan mutlaka kurtulmalıdır. Başka hiçbir gerekçesi olmasa dahi üstüne bastığımız zemine düşen bu gölgeyi kaldırmak, sistemi bu lekeden arındırmak, harekete geçmek için yeterli bir nedendir. Bu yönüyle yeni ve sivil bir anayasa hedefi Türk demokrasisinin rüştünü ispat mücadelesidir.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye İmralı heyeti ve sürece destek veren parti temsilcilerine teşekkür etti.
2: Yeni parti açış konuşması sırasında salonu terk etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir anlamda protesto ettiler. Ancak nereye koşuyorlar sorusu biraz gündemimizde tartışmalı olarak yer alıyor. Zira Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel fon soruşturması üzerinden kendince bir rüzgar yakalamış gibi davranıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef almayı sürdürüyor. Ancak söylemleriyle aslında kendi siyaset anlayışını ifşa ettiği gibi prestijini kaybediyor. Zira Özgür Özel mesele kendi belediye başkanları olduğunda sürekli olarak masumiyet karinesini ortaya koyuyordu. Aynı zamanda da yargı mensuplarını hedef alıyordu. Ancak aynı yargı mensupları fon soruşturmasını yaptığında masumiyet karinesini bir kenara bıraktığı gibi yargının yürüttüğü operasyonların hepsinde de hükmü vermiş, faturayı da Erdoğan'a kesmiş gibi görünüyor.
3: Emre Alkın, TERA'nın tutuklu yönetim kurulu üyesi. Kim bu? Bizzat Cumhurbaşkanlığı Akademik İstişare Kurulu üyesi. Atamasının altında Erdoğan'ın imzası.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel eline bir liste almış, isimleri ve görevlerini tek tek açıklıyor. Hepsini suçlu ilan ediyor. Ama herkes biliyor ki Özel'in derdi şüpheliler değil, Erdoğan'ı yargılamak.
3: Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in damadı. Hepsi Erdoğan'ın ekibi, tamamının atamasının altında aynı mürekkep, aynı imza var, Recep Tayyip Erdoğan.
0: Özel kampanyada başı çekiyor. Yeni parti milletvekilleri, medyası, trolleri peşinden koşuyor. Ve aslında hep beraber ikiyüzlü bir siyaset anlayışına tanıklık ediyoruz. Zira aynı Özgür Özel, mesele birlikte yol yürüdüğü belediye başkanlarıyla ilgili yolsuzluk operasyonları olduğunda her daim masumiyet karinesinin arkasına saklanıyordu.
4: Tayyip Bey soruyor. Diyor ki, ya kardeşim, siz bu adamlara kefil misiniz? Buradan Özgür Özel olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin son genel başkanı olarak söylüyorum. Ekrem Başkan'ın temizliğine, dürüstlüğüne ve namusuna kendi namusum kadar kefilim ben Erdoğan. Kendi namusum kadar.
0: Yetmiyor, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve yargılama yapan savcı ve hakimleri hedef gösteriyor, tehdit ediyordu.
4: Akın Gürlek, adliye adalet katledilsin diye gezdirilen bir cellattır. Bu vicdansız, bu millete hesap verecektir. Söz veriyorum.
0: Millet de zaten bu yüzden Özel ve ekibine inanmıyor, güvenmiyor.

0: Zira nalıncı keseri gibi adaleti, hukuku hep kendine yontmaya çalışıyor. Düne kadar sarayın yargısı diye aşağıladığı yargı mensupları fon soruşturmasını yapınca bir anda adalete güvenir oldu. Ortaya atılan tüm iddiaları gerçek kabul etti. Masumiyet karinesini bir anda unutuverdi. Oysa Silivri kapılarında böyle söylemiyordu.
1: Majestelerinin yargısı olmaya adanmışlık durumuyla karşı karşıyayız ki hepiniz gördünüz, yargılamayı dahi başlatamadılar.
0: Özetlemek gerekirse mesele şu. Yargı, özelin ekibindekilerin soygun, vurgun, talan düzenini araştırınca majestelerinin yargısı olarak yaftalanıyor. Ancak aynı yargı mensupları fon soruşturmasını başlatıp özelin deyimiyle külliyeye yakın isimleri birer birer gözaltına alıp cezaevine koyunca özele göre adalet yerini buluyor. Yani özel kendine uygun yargı istiyor. Biz bu zihniyeti CHP'nin genetik kodlarında hep gördük. Yassıada mahkemelerini kutsarken, 367 garabetini alkışlarken, sözde değil özde cumhurbaşkanı diyen genelkurmay başkanlarıyla saf tutarken bu zihniyetin adalet diye bir derdi hiç olmadı. İşte tam da bu yüzden millet özel ve onunla aynı yoldan yürüyenlere güvenmiyor. Zira siyaset omurgalı bir duruş ister.
2: Kardeşlerim, 25 yıla dönüp baktığımızda göreceğiniz şey de sadece budur. AK Parti adı gibi ak bir partidir. İsmiyle müsemma bir partidir. Kimse bu partinin aklına halel getiremez. O aklığa leke süremez. Kardeşlerim, unutmayın, adının yeni olması eskimekten başka bir şey kazandıramaz bunlara. Bu konuda hiç kimseye tolerans göstermeyiz.
0: Her zaman olduğu gibi takdir milletin elbette.
3: Fon soruşturmasında adaletin çarkı işlemeye devam ediyor efendim. Bu kez tutuklama sırası Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'le Tera Yatırım CEO'su olarak belirtilen Emir Münir Sarp Yener'e geldi. Tutuklandılar. Aynı zamanda Hasan Dört Kardeş ve İbrahim Halil Rat da cezaevine gönderilenler arasında. Fon soruşturmasında tutuklananların sayısı 61'e yükseldi.
4: Fon soruşturmasında yeni adli kararlar çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada gözaltına alınan isimlerden bazıları adliyeye sevk edilmişti. Mahkeme, Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında tutuklama kararı verdi. Aynı dosyada Emir Münir Sarp Yener de tutuklandı. Tutuklanan diğer iki isim ise Hasan Dört Kardeş ve İbrahim Halil Rat oldu. Fatma Gül Lafçı hakkında ise adli kontrol kararı verildi ve serbest bırakıldı. Soruşturmanın son dalgasında 34 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Böylece fon soruşturmasında tutuklu sayısı 61'e çıktı. Emniyette işlemleri süren diğer şüphelilerle ilgili adli süreç de devam ediyor.
3: Fon mağdurlarını doğrudan ilgilendiren gelişmeler de var efendim. Sermaye Piyasası Kurulu isteğe bağlı iade hesaplarının açıldığını duyurdu. 1 milyon liraya kadar parası olanlar hesaptan parasını alabilecek.
4: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yol haritası belirlendi dedi ve sorunlu her fona özel hesap açılacağını duyurdu. Şimdi ise uygulama başladı. Fon soruşturması mağdurları için isteğe bağlı iade hesapları açıldı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemesine göre bu hesaplara yatırılan paralar sadece ilgili fonun tasfiye mal varlığına girecek. Başka bir fona yatırılamayacak, başka bir hesapta kullanılamayacak ve yalnızca o fonun katılma payı sahiplerine yapılacak ödemelerde değerlendirilecek. Paralar tasfiye sürecini yürüten Ziraat Bankası ve Türkiye İş Bankası hesaplarına aktarılacak.
5: Her sorunlu fona ayrı hesap. Para başka fona aktarılmayacak. Sadece fonun mağduruna ödenecek. Ziraat ve İş Bankası'na aktarılacak.
4: Fon mağdurlarının en çok merak ettiği ödeme sırası da netleşti. Hesabında 1 milyon lira ve altında parası bulunan yatırımcılar ilk etapta öncelikli olacak. Ancak burada önemli bir ayrıntı var. 1 milyon lira ödeme tavanı değil. Yani hesabında 1 milyon liradan fazla parası bulunanların sadece 1 milyon lira alacağı anlamına gelmiyor. 1 milyon lira ve altı küçük yatırımcının önce ödeme almasını sağlayacak öncelik kriteri. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da sürecin sadece bu hesaplarla sınırlı olmadığını açıkladı. Yılmaz, Devlet Denetleme Kurulu'nun görevlendirildiğini ve çalışmaların başladığını söyledi. Bir başka mesajı ise piyasalara yönelikti. Yılmaz, sistematik risk olmadığını belirtti. Gözler şimdi yapılacak Fon Koordinasyon Kurulu'nun ikinci toplantısında. Toplantıda iade hesaplarının işleyişi ve bundan sonraki ödeme sürecinin ayrıntılarının ele alınması bekleniyor.
3: Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gerçekleştirdiği yolsuzluk operasyonunda eş zamanlı baskınlar yapıldı. Aralarında belediye başkanlarının da bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik incelemelerde ihale ve doğrudan temin alımlarında kamu zararı tespit edildiği belirtildi. CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alındı. Belediyelerde ve şüphelilerin adreslerinde arama yapıldı. CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik incelemelerde 13 ihale ile 63 doğrudan temin alımında toplam 330 milyon 945 bin lira kamu zararı tespit edildiği iddia edildi. Yolsuzluk soruşturmasında Mezitli Belediyesi'nde kamu zararının 1 milyar 10 milyon 914 bin liraya ulaştığı, Yenişehir Belediyesi'nde ise 105 milyon lira kamu zararı olduğu iddia edildi.
6: Çok sıkıntı
3: yok. Milli İstihbarat Teşkilatı düzenlediği operasyonla Reyhanlı'da 2013 yılında katliam yapan ve 53 kişinin ölümüne sebep olan bir teröristi Suriyeli faillerden Ömer Hatip'i deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakaladı. Şimdi FETÖ ile organize şekilde yapılan katliamın faillerinden bazıları daha önce de ele geçirilmişti ve El Hatip'in yakalanması başlı başına bir başarı ama aynı zamanda dikkat çeken mesajlar da içeriyor.
0: FETÖ, Esad, terör örgütlerinin ortak organizasyonu olan Reyhanlı saldırısı dönemin en kanlı katliamlarından biriydi. 53 kişi şehit oldu. Terörsüz Türkiye dönemiyle o korkunç günler çok gerilerde kaldı. Ancak Milli İstihbarat Teşkilatı'nın hafızası her daim diri. Zira devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz. Milli İstihbarat Teşkilatı, Reyhanlı katliamının Suriyeli faillerinden Ömer El Hatib'i Avrupa'ya kaçmak üzereyken kıskıvrak yakaladı, Türkiye'ye getirdi. Kırmızı bültenle aranan Ömer El Hatib en kritik isimlerden biriydi. Reyhanlı saldırılarının planlama ve organizasyonunda yer alıyordu. Ayrıca saldırının failleriyle Beşar Esad'a bağlı istihbarat mensupları arasındaki koordinasyonu da sağlıyordu. MİT, Ömer El Hatib'i deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken ele geçirdi. Kaçış planı son anda bozuldu. Hatırlanacağı üzere saldırının faillerinden ve planlayıcılarından Yusuf Nazik 2018, Cengiz Sertel 2024, Muhammed Dip Koralı ve Temir Dükancı 2025 yılında yakalanmıştı. Reyhanlı saldırısının talimatını veren Tümgeneral Kifah Melhem ise Şubat 2024'te Beşar Esad tarafından Milli Güvenlik Dairesi Başkanlığı'na atandı. Kifah Melhem'in Esad rejiminin düşmesinin ardından yurt dışına kaçtığı biliniyor. Operasyonun kendisi elbette çok önemli. Zira devlet, Reyhanlı katliamına katılan terör örgütü mensuplarına önünde sonunda hesabını vereceksiniz mesajını çok net bir şekilde iletti, iletiyor. Meselenin bir başka önemli boyutuysa Esad rejimiyle irtibatlı olan bu teröristler için artık bölgede saklanacak bir yer kalmamış olması. Yaşananlar terörsüz bölge çabalarının bir yansıması. Terörist Ömer El Hatib'in Avrupa'ya deniz yoluyla kaçmaya çalışırken MİT tarafından yakalanması bu açıdan dikkat çekici. Reyhanlı katliamı aynı zamanda bir FETÖ organizasyonuydu. Saldırının planlayıcısı Yusuf Nazik ve diğer faillerin faaliyetlerine dair Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından emniyet ve yargı birimlerine önceden detaylı ihbarlar yapılmıştı. Ancak dönemin Hatay ve Adana bölgesindeki FETÖ mensubu kolluk amirleriyle savcıların saldırıyı engellemek yerine gerçekleşmesine izin verdikleri müfettiş raporlarıyla ortaya konuldu. Bu yüzden terörist Ömer El-Hatib'in FETÖ'cülerin sığındığı Avrupa'yı kendisine rota olarak seçmesi de üstünde dikkatle durulması gereken bir mesele. Özetle teröristler kendilerine

0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'taki 23 yıllık işgali resmen sona erdi. Son ABD askerinin çekilmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump Zafer Günü ilan etti. Bağdat'ta 1 Ekim'i tam egemenlik döneminin başlangıcı olarak kabul ediyor. Aynı zamanda ülkedeki tüm silahların devlet kontrolüne geçirilmesi için 2027'ye uzanan bir takvimde açıklandı. Bağdat'ta yeni dönemin kapıları aralanıyor ama Erbil'de endişe hakim.
1: Bir devir kapandı, Amerikan ordusu Irak'tan tamamen çekildi. Irak'ta bayram havası var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump çekilmeyi bir zafer olarak nitelendirdi.
2: Irak'tan defolup gidiyoruz. Bugün ABD için zafer günüdür. Irak için zafer günüdür. Zaten en başta oraya girmemizin nedeni olan tamamen yok edilmiş DAEŞ'e karşı kazanılmış kesin bir zaferdir.
1: Trump Irak'ı bataklık olarak niteledi. Irak'ı işgalin en başından beri bir hata olduğunu söyledi. Afganistan'daki çekilme sürecine atıfta bulundu. Bu kez hiçbir teçhizatın geride bırakılmadığını vurguladı.
2: Tüm ekipmanımızı aldık. Hatırlarsınız Afganistan'da tüm teçhizatı geride bırakmıştık. Ben her bir vidanın bile alınmasını istiyorum dedim. Yerde bir vida mı duruyor? Onu da alın. Eğer bir çadır kaldıysa onu da alın dedim.
1: Trump 4500 Amerikan askerinin hayatına mal olan Irak Savaşı'nı sıfır asker kaybıyla 148 dakikada bittiğini iddia ettiği Venezuela operasyonuyla kıyasladı. Terör örgütü DAEŞ'ın kökünün kazındığını belirtti. Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin harika biri olduğunu söyledi.
2: Pek çok insan orada kalıcı olarak bulunmamızı istiyordu. Ancak artık Amerika'nın evine dönme vaktinin geldiğini hissediyordum.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve koalisyon güçlerinin ülkeden ayrılması Bağdat yönetimince büyük bir ulusal başarı olarak karşılandı. Ülkede sevinç gösterileri var. Halk yabancı güçlerin ülkeden ayrılmasını kutluyor. Irak Başbakanı Ali Zeydi de egemenlik günü töreninde konuştu. Ülkesinin yeni bir döneme geçtiğini söyledi.
3: Bu Irak'ın güvenlik ve istikrarının sorumluluğunu tamamen üstlendiği yeni bir aşamaya geçiş anlamına geliyor. Ortak Operasyonlar Komutanlığı'nın görevlerinin Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Ofisi'ne devredilmesi, güvenlik çalışmalarının devletin kontrolü ve üst yönetimi altında yürütülmesini sağlayacak kurumsal bir yapı oluşturacak.
1: Zeydi, ülkedeki silahlı grupların silahsızlanması konusuna da değindi. Güç kullanımının devletin elinde olması gerektiğini vurguladı. Silahlı grupların en geç 30 Haziran 2027'ye kadar silahsızlandırılması hedefleniyor.
3: Yasanın çatısı dışında silah, devlet kurumları dışında güç olmayacak.
1: Yeni dönemde dış tehditlere karşı hava sahası egemenliğini korumak için kapsamlı bir hava savunma sistemi satın alınacak. Ayrıca ülkede tartışma konusu olan Haçlı Şabi güçleri çıkarılacak yeni bir yasayla Silahlı Kuvvetler Komutası altına alınarak devletin resmi güvenlik yapılanmasının ayrılmaz bir parçası haline getirilecek. Erbil'de ise endişe hakim. Kürtler Bağdat yönetiminin federalizme inanmadıklarını düşünüyor. Bu nedenle özerkliğin tehdit altında olduğu görüşündeler.
4: Bu konuda gerçekten endişeliyiz. Çünkü Bağdat'ta iktidarda olanlar federalizme ve Kürt halkına inanmıyorlar.
1: Birçoğu ise Amerika Birleşik Devletleri'nin yine kendilerini kandırdığını düşünüyor.
2: Amerika'ya güvenilmez. O yalancı ve fırsatçı bir ülkedir. Şimdi çekilirken bizi, yani Kürtleri yalnız bırakıyorlar. Biz onların yanındaydık ama şimdi bizi terk ediyorlar.
1: Irak'ta yeni sürecin neler getireceğini ise zaman gösterecek.
0: Suriye'de ise istikrarı sabote etmek için karanlık eller iş başında efendim. Şiddet olayları ve patlamalar söz konusu, ülkeyi hem karanlığa hem de kana buladı. Çişin elektrik santralindeki doğalgaz hattında meydana gelen patlama sonrası elektrikler kesildi. 3 büyük santral devre dışı kaldı. Aynı zamanda Hama'da minibüse silahlı saldırı düzenlendi. Humus'ta ise mayın patlaması can kayıplarına sebep oldu. Suriye'de enerji altyapısı felç oldu. Tişin elektrik santralindeki gaz hattında şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlama sebebiyle gaz tedariki durdu. Santralde devre dışı kaldı. Çıkan yangın kontrol altına alındı. Üretim kapasitesindeki ani düşüş

0: sebebiyle ülke genelinde elektrik kesintileri geçici olarak artacak. Hama'da ise ne yazık ki katliam yaşandı. Seyran'daki bir minibüse kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Araçtaki 7 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bir diğer ölümcül olay ise Humus kırsalında yaşandı. T-4 askeri havaalanı çevresine önceden döşenmiş bir kara mayını infilak etti ve 3 kişi yaşamını yitirdi. ABD ile İran arasındaki müzakere meselesi çıkmaza girmiş gibi görünüyor. İran'ın uzlaşmaz tavır içinde olduğunu iddia eden Amerika Birleşik Devletleri öfkeli. Öyle ki ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio İran heyetinden ülkeyi derhal terk etmesini istedi.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakereler tıkandı. Hiçbir sonuç alınamadı. Peki kriz nasıl çözülecek? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump çözümün basit olduğunu söyledi.
2: Ya onları havaya uçuracağız ya da bir anlaşma yapacağız. Vakit geliyor.
1: Trump, İran'la ilgili yakın zamanda bazı gelişmelerin yaşanabileceğini söyledi. Her halükarda bu savaşı kazanacaklarını yineledi. İran'ın tamamen çökmüş bir devlet olduğunu belirtti. Hürmüz Boğazı'ndaki kontrolün de tamamen kendilerinde olduğunu tekrarladı. ABD basını, Trump'ın ara seçimlerin ardından bölgede büyük çaplı askeri operasyonlara onay verebileceğini belirtiyor. Katar, New York'taki görüşmelerde arabuluculuk yaptı. Axios'un haberine göre 2 sayfalık bir uzlaşı planı sunuldu. Plan, İran'ın deniz ablukasının kaldırılması talebiyle ABD'nin nükleer programda taviz beklentisini içeriyordu. Ancak ABD uzlaşmaya yanaşmadı. Tahran yönetimi de Haziran ayındaki mutabakata dönülmeden geri adım atmayacağını bildirdi. İddialara göre New York'taki görüşmelerde de kriz çıktı. Olumlu ilerleyen görüşmeler birden tıkandı. Bunun üzerine ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun talimatıyla İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ve beraberindeki heyetin derhal ABD'yi terk etmesi istendi. İran heyeti salı gecesi Doha'ya uçtu. Tahran sınır dışı iddialarını yalanladı. Ülkeden ayrılışın önceden planlanmış bir takvim çerçevesinde gerçekleştiğini duyurdu.
0: İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Filistin'e dair dikkat çeken mesajlar verdi. Gazze'deki katliama tepkisini paylaştı. Bilal Erdoğan, bu soykırımı unutursak kanımız kurusun dedi.
3: Bu alandaki özellikle Cumhurbaşkanımızın dik duruşuyla, liderliğiyle gösterdiği Filistin dostluğu Allah'ın izniyle büyüyerek devam edecek. Ta ki Filistin özgür olana kadar, ta ki Kudüs özgür olana kadar.
1: İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, Konya Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen Filistin Gençlik Forumu'nda konuştu. Bilal Erdoğan, Gazze'de 28 bini çocuk olmak üzere 75 bin insanın katledildiğini hatırlattı.
3: 28 bin çocuk öldürüldüğü gibi bugün okullarına gidemiyorlar. Enkazların arasında işte oynamaya çalışıyorlar. Görüntüler hala canlı bir şekilde yayınlanıyor. Eğer biz bu konudaki hassasiyetimizi yitirirsek, eğer biz bu soykırımı unutursak kanımız kurusun. Kanımız kurusun.
1: Bilal Erdoğan, Filistin meselesinin insanlığın meselesi olduğunun altını çizdi.
3: Eğer dünyanın gözü önünde bir milletin yok edilmesine seyirci kalırsak insanlığın da bittiği gün demektir.
1: Bilal Erdoğan, boykotun Filistin'i destekleme konusunda en önemli kozlardan biri olduğuna işaret etti.
3: Onlarca, yüzlerce markayla kafa karışıklığından ziyade bu boykot yapılması gereken en önemli markalar üzerinde yoğunlaşılması gerektiğini savunuyorum. Eğer bunu başarabilirsek, o zaman dünyadaki Filistin dostu hareketin daha da güçlendiğini göreceğiz, daha da cesaretlendiğini göreceğiz ve İsrail sevenlerin, soykırım destekçilerinin kendileriyle soykırım arasına, kendileriyle İsrail arasına mesafe koymak zorunda olacaklarını göreceğiz.
1: Bilal Erdoğan, Gazze'nin yeniden inşasının konuşulacağı dönemde İsrail'in bunu engellemek için kentin %70'ini işgal ettiğine dikkati çekti.
3: Şu anda bırakın Gazze'yi, Batı Şeria'da

0: İsrailli işgalciler, onlara sivil deniyor, onlar sivil değil. Onlar hırsız, onlar talancı, onlar işgalci. İsrailci, İsrailli talancılar, işgalciler bir Filistinli ailenin evini yakıyorlar, evini terk etmesini sağlıyorlar. İsrail hükümetinin bununla ilgili söyleyecek hiçbir şeyi yok. Dolayısıyla dünyaya Orta Doğu'nun tek demokrasisi olarak pazarlanan rejimin bir soykırımcı, hırsız, talan rejimi olduğunu bütün dünya izliyor.
1: Teknofest Güneydoğu etkinlikleri devam ediyor efendim. Şanlıurfa'da ikinci gündeyiz ve Türk medya temsilcisi Şehmus Çakan da alandan izlenimlerini bizimle paylaşacak.
2: Teknofest Güneydoğu Şanlıurfa'da ziyaretçi akını var ama bu ziyaretçi akınlarının şu an ilgi çeken bir başka noktası da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı askerlerin, o özel birimlerin, özel eğitimli birimlerin burada bir geçişi var. Ve bu geçişte kamuflaj elbiseleri ve yine yerli ve milli silahlar var. Ve bu yerli milli silahlarla birlikte, onlarla birlikte biz de şu an Teknofest alanını geziyoruz. Teknofest Güneydoğu Şanlıurfa 30 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında GAP Havalimanı'nda oluyor. Ve Solo Türk, Türk Yıldızları uçuş yapacak yine bu alanda. Kızıl Elma'dan Kaan'a milli araçları da Teknofest'te. Ama Teknofest'te ayrıca Uzay ve Teknoloji Festivali olacak. Göbekli Tepe deneyim alanları bulunacak. Aselsan ve Kara Kuvvetleri, kara araçları sergileniyor. Ve Teknofest Güneydoğu'da şu an Türk Silahlı Kuvvetleri'nin o özel eğitim, o özel eğitiminin, eğitimli birliğinin burada bir yürüyüşü var. Teknofest alanında her alana gidiyor. Yerli ve milli silahlarla donatılmış ve yine yerli ve milli kıyafetlerle donatılmış o Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları gerçekten gurur verici bir şekilde bir alan gezisi gerçekleştiriyor ve dosta güven, düşmana korku salan bir yürüyüşleri var, bir duruşları var ve bu duruşlarıyla birlikte onlar şu an ellerinde yerli ve milli silahlarıyla birlikte de Teknofest Güneydoğu'da işte diğer ekipleriyle birleşti ve diğer ekipler de burada. Şu an burası onların dinlenme alanı ve dediğim gibi şu an gerçekten görseli bile insanı mutlu eden, görseli bile insanı gururlandıran bir tabloyla karşı karşıyayız. Ve Teknofest Güneydoğu'da şu an Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bulunduğu bu alanda yani gelen herkes onlarla hatıra fotoğrafı çektiriyor ve o yerli ve milli olan silahları tanıma imkanına sahip oluyor diyerek sözü tekrar size bırakalım.
1: Sinop'ta ise teknenin alabora olması sonrası kaybolan polis memurunu arama çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin yanı sıra balıkçılar da arama çalışmalarına destek veriyor.
3: Tekne alabora oldu. Polis memurları denizde kayboldu. Sinop'ta iki polis memuru tekneyle denize açıldı. Akşam saatlerinde Yalıkavak Köyü açıklarında tekne alabora oldu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler denizde iki polis memurunu bulmak için arama çalışması başlattı. Yapılan arama çalışmalarıyla polis memurlarından biri bulunarak kıyıya çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen polis memuru Orhan Gazi Yetiş hayatını kaybetti. Bölgede sürdürülen arama çalışmalarında kayıp diğer polis memuru Numan Şen'e ait henüz bir ize rastlanmadı. Denize düşerek kaybolan polis memurunun bulunması için Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi, Jandarma Komutanlığı, UMKE ve AFAD ekiplerinin yürüttüğü çalışmalara bölgedeki balıkçı tekneleri de destek veriyor.
1: İstanbul Arnavutköy'de kontrolden çıkan hafriyat kamyonu devrildi. Trafik bir süre durma noktasına geldi. Arnavutköy'de seyir halindeki hafriyat kamyonu kontrolden çıktı. Orta refüje çarpan kamyon yan yatarak devrildi. Kasasındaki hafriyat ve molozlarsa büyük bir hızla karşı şeride savruldu. Kaza Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Kaza anında yoldan geçen 3 araçta hasar oluştu. Kamyon sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası trafikte uzun araç kulüpler oluştu. Kilometrelerce uzayan yoğunlukta kameraya yansıdı. İstanbul Esenyurt'ta ters yönden gelen bir sürücü yolu kapattı. Trafik durdu. Karşısına çıkan motosikletli kurye tepki gösterdi. Ardından kavga çıktı.
4: Geç bu taraftan. Geç bu taraftan geç.
3: İki şeritli yolun bir tarafında otomobil, karşısında motosikletli kurye var. Ve birkaç dakika içinde uzayan araç kuyruğu. Olay İstanbul Esenyurt'ta yaşandı.
4: Burası benim ülkem lan. Burası benim ülkem.
3: İddiaya göre yabancı uyruklu sürücü ters yönden ilerleyerek motosikletin önünü kapattı.
4: 3 evden maalesef.
3: Sürücü bunun üzerine araçtan indi. İkili arasında sözlü tartışma başladı. Tartışma uzayınca trafik kilitlendi. Yaklaşık 5 dakika süren gerilim çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Sürücü aracına binip kendi şeridine geçti ve bölgeden uzaklaştı. Motosikletli kurye ise 112 acil çağrı merkezini arayarak şikayetçi oldu.
4: İki şerit burası.
5: Evet.
1: Denizli'nin Buldan ilçesinde bir ortaokul öğrencisi 3 lise öğrencisi tarafından darp edildi. Şikayet üzerine 3 öğrenci gözaltına alındı. Olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.
6: Ne yapıyorsun ya?
3: Islattılar, saçlarından tutup dövdüler. Akran zorbalığının adresi bu kez Denizli'nin Buldan ilçesi. Lise öğrencisi 3 kız, içlerinden biri hakkında dedikodu yaptığını iddia ettikleri ortaokul öğrencisi bir kız çocuğunu kimsenin olmadığı bir noktaya çağırdı. Karşılarında neye uğradığını şaşıran çocuk acımasızca darp edildi. Çocuğu çeşme altında ıslatıp şiddete dakikalarca devam ettiler. Bütün bu insanlık dışı anlarsa başka bir kız öğrenci tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Mağdur öğrenci ve ailesinin şikayeti sonucu 3 kız öğrenci gözaltına alındı. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.
1: Çok ilginç bir haber aslında efendim. Antalya'nın Alanya ilçesinde halk otobüsleri kooperatif başkan yardımcısı Muhterem Şimşek tedbirli kıyafet denetime çıktı. Yaşlı bir adam kılığına girdi, ardından da otobüslere tek tek yolcu olarak binip seyahat etti. Ve bu süreçte vatandaşa kötü davranan, görevini ihmal eden şoförlere ceza yağdı. Denetim sonrası şikayetlerde ciddi bir düşüş yaşandı.
7: Nasıl düzenen sokak haberleri miyiz diye ve denetime yapalım dedik. Bu şekil tedbirli kıyafet giyerekten denetleyelim dedik ve de çok güzel oldu.
3: İlk bakışta yaşlı bir adam gibi görünüyor ama aslında tedbirli kıyafet denetim yapıyor.
7: 20'ye yakın araca bindim. Bizde 130 kusur tane şoför var. Yani her sebepte çürük elim olur. Biz de bunları ayıtlamak için bu şekilde yönteme başvurduk.
3: Antalya'nın Alanya ilçesinde Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Muhterem Şimşek, yolculardan gelen şikayetler üzerine tedbirli kıyafet giyerek halk otobüslerinde denetim gerçekleştirdi. Bir duraktan otobüse binen, başka bir duraktan inen Şimşek, yolculuk boyunca şoförlerin davranışlarını ve yolcularla iletişimlerini gözlemledi. Yaklaşık 20 otobüse yolcu gibi binerek şoförleri denetleyen Şimşek, son 2,5 ayda 79 şoföre kooperatif tarafından cezai işlem uygulandığını açıkladı. Denetimler sonrasında şikayetlerde gözle görülür bir azalma olduğu bilgisi de paylaşıldı.
1: Ankara'da Zeki Karakaya isimli vatandaş kendi kamyonetiyle sokağa çöp kenarlarını bırakılan bayatlamış ekmekleri topluyor efendim. Açık söylemek gerekirse 6 milyon civarında ekmekte günde israf ediliyor. Peki ekmekleri topluyor, ne yapıyor? İsraf olmasın diye hayvan barınaklarına götürüyor.
8: Ben 14 aydır ekmek topluyorum sokaklardan, yerlerden. Kesinlikle bir TL para kazanmıyorum. Aracımı, mazotunu kendim karşılıyorum. Tek hedefim, amacım bu israfın bitmesi. Tek derdim bu. Başka bir derdim yok.
9: Hiçbir çıkarı yok. Sadece israfı önlemek için çaba harcıyor. Çıkan masraflarını ise kendi cebinden ödüyor.
10: Zeki Karakaya sokak sokak dolaşarak sokağa atılan işte bu ekmekleri topluyor. Kendi aracında topladığı bu ekmekleri ekmek ambarında topluyor ve Ankara dahil civar şehirlere giderek bu ekmeklerle hayvan barınaklarındaki köpekleri doyuruyor.
9: Ankara'da yaşayan Çorumlu Zeki Karakaya geçimini hurdacılıkla sağlıyor. Hurda toplarken dikkatini hep sokağa atılan ekmekler çektiğini söylüyor.

0: ölüyor. Hayvanları da çok seven Karakaya, kendi çabalarıyla bir proje başlattı.
1: Allah'ım, bu ekmekleri bana toplamayı nasip et dedin. Cenab-ı Allah da bana nasip etti. Ve 14 aydır topluyorum. 14 ayda aşağı yukarı 18 ton ekmek topladım. 2 ayda bir dağıtım yapıyorum.
0: Sokağa atılan ekmeklerin geri dönüşümü için büyük bir çabaya giren Zeki Karakaya, yazın hayvan barınaklarına giderek köpekleri, kışın sağ yaban hayvanlarını besliyor. Kendi cebinden harcayarak devam ettirdiği bu misyonu bununla da sınırlı değil. Zeki Karakaya'nın önemli bir de hedefi var.
1: Amacım israfa karşı farkındalık yapmak. Satıp, ücretini alıp Gazze'ye un olarak bağışlamak istiyorum.
0: Ankara'da yaşayan Çorumlu Zeki Karakaya 14 aydır kendi çabasıyla israfı önlemeye çalışıyor. Ancak bu da destek almadan sürdürülebilir görünmüyor. Kendisinin sağlık sorunları da buna izin vermiyor. İsrafı önlemek için bilinç oluşturulması gerektiğini söyleyen Karakaya, Milli Eğitim Bakanlığı okullarda bunun eğitimini vermeli diyor. Bir de sıfır atık projesinin bir parçası olduğunu, israfla ilgili bir kanun çıkması gerektiğini söyleyerek yetkililere seslendi.
1: Yani bu israf bitsin, ben başka bir şey istemiyorum abi. Yani tek hedefim, amacım bu israfın bitmesi. Tek derdim bu, başka bir derdim yok. Yani kimseden para, pul, hiçbir şey istemiyorum.
2: Kısa bir mola rica edelim. Birazdan ekonomi gündeminden yansıyan haberlerle birlikte olacağız. Lütfen bizimle kalın.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk Bank.
1: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
2: Baba ATM hesap yapmak

0: işte harçlık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara.
4: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
5: De böyle Otobit'te.
6: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
7: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz tam da bu yüzden. Hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle kadın girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması'yla

0: Vakıfbank sunar.
1: Ekonomi gündeminden yansıyan haberlerle birlikteyiz. Piyasaların gözü Eylül ayı enflasyon verilerine çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu 3 Ekim Pazartesi günü saat 10'da enflasyon verisini açıklayacak. Ekonomistlerin yılın 9. ayı için enflasyon beklentileri %1,90 ile %2,60 aralığında yer aldı. Öncü gösterge niteliğindeki İstanbul enflasyonu da açıklandı. Aylık %2,11 oldu.
2: Piyasada gözler Eylül ayı enflasyon verisinde. Türkiye İstatistik Kurumu 3 Ekim Pazartesi günü saat 10'da merakla beklenen veriyi açıklayacak. Anadolu Ajansı finans anket sonuçlarına göre beklentilerin ortalaması %2,18. Yıllık enflasyonunda %30,16'ya gerileyeceği öngörülüyor. Ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentisi ise %29,66 oldu. Ağustos ayında aylık enflasyon %1,84, yıllık enflasyon ise %31,51 seviyesinde gerçekleşmişti. Öncü gösterge niteliğindeki İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı İstanbul enflasyonu da belli oldu. İstanbul'da perakende fiyatlarda aylık enflasyon Eylül ayında yavaşlayarak %2,11 olarak gerçekleşti. Eylül ayı enflasyonunun açıklanmasıyla konut ve iş yerlerine yapılacak tavan zam oranı da belli olacak. Kira artış üst sınırı her ay açıklanan 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirleniyor ve ev ve iş yeri sahipleri bu oranın üzerinde zam yapamayacak.
1: Doğalgazda 4 Nisan 2026'da yürürlüğe giren kademeli fiyat uygulamasının etkisi havaların soğumasıyla birlikte daha fazla hissedilecek. İl veya ay bazında belirlenen tüketim limitini aşan konut aboneleri kademe 2 tarifesinden ücretlendirilecek. BOTAŞ tarafından 4 Nisan 2026'dan itibaren uygulanan sistem kapsamında konut aboneleri tüketim miktarlarına göre kademe 1 ve kademe 2 olmak üzere 2 grupta değerlendiriliyor. İl ve ay bazında belirlenen tüketim sınırını aşmayan aboneler kademe 1'de kalırken sınırın üzerine çıkanların ilgili aya denk gelen tüketim kademesi 2 fiyatı üzerinden hesaplanacak. Normal tüketim sınırları içerisinde kalan konut aboneleri için kademe 1 fiyatı metreküp başına 10,62 lira. Tüketim limitini aşarak kademe 2'ye geçen aboneler için ise 18 lira olarak uygulanıyor. Tüketim sınırları yer, il ve ay için her ay ayrı ayrı belirleniyor. Ekim ayında bazı illerde uygulanan kademe 1 tüketim limitleri şöyle. İstanbul 43,73 metreküp, Ankara 76,86 metreküp, İzmir 25,11 metreküp, Antalya 16,94 metreküp, Diyarbakır 31,69 metreküp, Rize 34,18 metreküp. Böylece illerin hava soğukluğuna göre de bir hakkaniyet ölçüsü sağlanmaya çalışılıyor. Teknofest Şanlıurfa 15. buluşmasını yaptı. İlk zamanlarında muhalif isimler panayır yeri diye küçümsüyordu. Ancak bugün geldiğimiz noktada milyar dolarlık anlaşmalar, projeler meyvelerini vermeye de devam ediyor. Teknofest artık bir gurur projesi olarak ülkemizin göğsünü kabartıyor.

0: Hürkuş 2 rüştünü ispat etti. Hava kuvvetleri envanterine girdi ve şimdi de ihracat başarısıyla gündeme geldi.
1: Kendi göbeğimizi kendimiz kesen, dışa bağımlılığı azaltan, üretimi maliyet etkin şekilde yapan, hızlandıran ve sonraki nesil çalışmalarını da zeminini oluşturabilecek, altyapı ve insan kaynağını yetiştirebilecek bir modelle ilerliyoruz.
0: Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Azerbaycan'a 14 Hürkuş 2 ve çeşitli sistemlerin tedariki için sözleşmelerin imzalandığını duyurdu. Görgün, iki ülkenin bölgenin barış ve istikrarı için savunma sanayinde işbirliğini arttırdığını söyledi. Öte yandan Teknofest Şanlıurfa'da Baykar, Azerbaycan Bayraktar Teknoloji Merkezi'nin ilk eseri kasırga

0: dolanan mühimmatını tanıttı. Öte yandan Aselsan'la Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı arasında uzun menzilli hava savunma sistemlerinin devam eden seri üretim projeleri kapsamında toplam 1 milyar 8 milyon 500 bin avroluk sözleşmeler imzalandı. TUSAŞ Motor Sanayi, Gökbey Genel Maksat Helikopterinin seri üretim ve Kızıl Elma için geliştirdiği prototip motorları platform üreticilerine teslim etmeye hazırlanıyor.
1: En zor kısım alevin olduğu yer, ateşin yandığı yeri kontrol etmek, ateşi kontrol etmek. İnsanlığın başından beri öyle, enerjiyi kontrol etmek. Bunu da motorun içinde yapıyoruz. Ve şu ana kadar da Allah'a şükür çok kısa sürede, TEİ ve ekibimiz olarak, Türkiye olarak kısa sürede ciddi mesafe kaydettik.
0: Aynı zamanda ihracatta da vites yükseltilmesi söz konusu olacak.
1: Birkaç ay içinde yeni bir müşterimizle daha, başka bir ülkeyle daha görüşmeye başladık. Bu yıl içinde de 100 motor şeyini geçtik. Yılın ön tarafında belki de kısa sürede artık 200'lü rakamları da inşallah görürüz diyorum. Yani hızlı bir şekilde seri imalatta bu İHA motorlarımız gittikçe büyüyor.
0: STM Savunma Teknolojileri

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Kadın Kolları etkinliğinde kürsüye geldi. Şarkılar eşliğinde, alkışlar eşliğinde. Duygusal bir atmosfer de var salonda.
1: Ağlamak yok.

0: fon sorusunun sonrasında özellikle muhalefetin AK Parti'nin saldırgan bir dil ve politika izlediğini biliyoruz. Bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a birçok kesimden çok güçlü destek mesajları geldi. Bugün de AK Parti kadın kollarının buluşmasında gözyaşlarıyla, alkışlarla kendisine yönelik sevgilerini, desteğini belirten AK Partiler oldu.
1: Dimdik ayaktayız. Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. AK Parti Kadın Kolları Başkanlığımızın kıymetli mensupları, değerli mahalle başkanlarımız, kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, hepinizi en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Kadın kolları, mahalle başkanları istişare ve değerlendirme toplantısının açılışında sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sizlerin şahsında ana kademeden il ve ilçe teşkilatlarımıza, kadın ve gençlik kollarımızdan mahalle başkanlıklarımıza, partimizin farklı kademelerinde görev yapan hanım kardeşlerimin tamamına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Yine sizlerin vasıtasıyla 81 ilimizin yanı sıra medeniyet coğrafyamızın farklı köşelerinde ve dünyanın dört bir yanında AK Parti'ye gönül vermiş, bu davaya emek vermiş, cehdini, çabasını, gayretini bu kutlu harekete vakfetmiş tüm kardeşlerime en içten muhabbetlerimi yolluyorum. Bu kıymetli organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığımızı tebrik ediyor. Programa katkı sunan tüm yol ve dava arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.

Maşallah. Allah nazardan saklasın inşallah. Dimdik ayaktayız. Herhangi bir sıkıntı yok. Durmak yok. Yola devam. Kamp formatında tertip edilen ve bugün açılışını yaptığımız istişare ve değerlendirme toplantımızın partimiz, demokrasimiz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Toplantı kapsamında yapılacak oturumların ufuk açıcı olmasını, buradaki tespit ve teşhislerin hepimiz için verimli, bereketli ve inşallah faydalı neticeler hasıl etmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Tabii şunu da en başta ifade etmekte fayda görüyorum. AK Parti kadın kollarımız gerek çalışkanlığıyla, gerekse kurumsal birikimiyle hem partimize hem de ülkemize çok önemli katkılar yapıyor. Partimizin diğer birimleri gibi sahayla olan iletişimini, milletimizle kurduğu gönül köprülerini her gün daha da güçlendiriyor. Kadın kollarımızda görevli arkadaşlarımız her yaştan, toplumun her kesiminden kadın ve gençlerimizle ziyaretler, buluşmalar, toplantılar yaparak sık sık bir araya geliyor. İl, ilçe ve mahalle teşkilatlarımız özellikle bir gönüle daha girebilmek, 12 milyon nüfuslu büyük AK Parti ailesine bir fert daha kazandırabilmek için aşk ile, sevda ile, davaya adanmış bir ruhla çalışıyor. Şunu büyük bir gururla dile getirmek isterim. AK Parti'mizin kadın üye sayısı bugün itibariyle, lütfen dikkat edin, 6 milyon 214 bini geride bırakmıştır.

Ben sizlerle gurur duyuyorum. Sizler bizim, Allah'a hamdolsun, her şeyimizsiniz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep birlikte.

Son 1,5 yılda AK Parti ailesine tam 700 bin hanım kardeşimiz daha katılmıştır. Partimiz yeni üyelerimizle daha güçlenmiş, bereketlenmiş, adeta hücrelerini tazelemiştir. Bu rekorla imzası bulunan Kadın Kolları Başkanlığımızın tüm mensuplarına, beraber yol yürüdüğüm tüm dava arkadaşlarıma, sizler vesilesiyle bugün bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. Mevla birliğimizi, beraberliğimizi, ahde vefamızı su gibi aziz, berrak şu muhabbetimizi inşallah daim eylesin diyorum. Kıymetli misafirler, çok değerli dava arkadaşlarım, sıkça dile getirdiğim bir hususun altını bugün bir kez daha çiziyorum. AK Parti, unutmayın, milletin partisidir. AK Parti'yi millet kurmuştur. Biz ise sadece bu partinin tabelasını asma görevini yaptık. Partimizin bugünlere gelmesinde en büyük pay bu yola birlikte çıktığımız, bu hareketi birlikte kurduğumuz hanım kardeşlerimizdir. AK Parti sistemin gadrine uğramış, eğitim ve çalışma hakkı elinden alınmış, kamusal alandan dışlanmış, geleceği çalınmış kadınların çabalarıyla, emekleriyle, dua ve destekleriyle başarıya ulaşmıştır. Vesayetçilerin ördüğü tek tipçi duvarlar AK Parti'yi ihya eden, bu hareketi inşa eden, kötü gidişata itiraz eden kadınların mücadelesiyle yıkılmıştır. Türkiye'nin demokrasi azmini aynı şekilde AK Parti saflarında mücadele eden kadınların ortaya koyduğu iradeyle sağlamlaştırmıştır. İnancından, başörtüsünden, kılık kıyafetinden dolayı yok sayılan kadınlar AK Parti ile yeniden merkeze taşınmıştır. AK Parti olarak kadınların her alanda en güçlü şekilde var olabilmesi için ilk günden beri yoğun çaba harcıyoruz. Eğitimden siyasete, sosyal hayattan sivil topluma yaptığımız düzenlemelerle kadınların statüsünü güçlendirecek çok sayıda adım attık. Ülkemiz için tam anlamıyla bir utanç vesikası olan kamuda başörtüsü yasağını kaldırarak bu zulme, bu adaletsizliğe son verdik. Kardeşlerim, bugün kadınlar bürokraside, akademide, yerel yönetimde, emniyet teşkilatımız ve ordumuz bünyesinde artık hiçbir baskıyla, hiçbir yasakla karşılaşmadan devletine ve milletine başarıyla hizmet ediyor. Diğer taraftan kadına yönelik şiddeti de kırmızı çizgimiz olarak belirledik. Bu meseleye sıfır toleransla yaklaşarak yasal ve idari düzenlemeleri tek tek hayata geçirdik. Kardeşlerim, bütün bunları lütuf olarak değil, görevimiz olduğu için yaptık. Çünkü biz
kadınların tüm Türkiye için, Türkiye'nin istikbal mücadelesi için taşıdığı önemin idrakinde olan bir hareket. Çünkü biz gerekli imkanlar sağlandığında kadınların neler başardığını, ileride neleri başarabileceklerini bilen bir partiyiz. Aynı şekilde geleceğimizin teminatı olan pırıl pırıl evlatlarımızı büyüten, toplumun temeli olan aile yapımızı muhafaza eden, değerlerimizle birlikte milletimizi de yarınlara taşıyan en güçlü halkanın kadınlar olduğunu bilen bir kadroyuz. Anne olarak, evlat olarak, kardeş olarak, eş olarak kadınların hayatımıza kattıkları anlam ve bereketi çok iyi biliyoruz. Bakınız, merhum Yavuz Bülent Bakiler üstadımızın anneler için kaleme aldığı şu şiiri burada sizlerle özellikle paylaşmak istiyorum. Ne güzel hayatı analarla yaşamak. Yürekleri temiz, alınları ak, duyguları bile haramdan uzak, sıcak analar bilirim. Yurdumuzun, yuvamızın orta direği, dünyadaki varlıkların en mübareği, elimize diken bassa yüreği yanacak analar bilirim. Bendedir öksüzlerin çektiği çile, gözyaşını oya yaptım mendile. Ağlasam sesimi yattığı yerden bile duyacak analar bilirim. Evet, bizler için anneler ve kadınlar işte bu kadar kutsal, bu kadar kıymetlidir, azizdir, başımızın tacıdır. Kardeşlerim, bu noktada şunu da üzülerek ifade etmek isterim. Son günlerde birileri duruşumuzu çok net ortaya koyduğumuz olumsuz hadiseleri fırsat bilerek partimize yönelik bir saldırı kampanyası başlattı. Münferit örneklerden hareketle değerlerimizi de hedef alan son derece çirkin, son derece sorumsuz bir tavır içine girdiler. Milyonlarca insanımızı alçakça töhmet altına bırakmaya çalışıyorlar. Adı gibi ak olan, pak olan bu tertemiz hareketi lekelemek için her yolu deniyorlar. Ellerine geçirdikleri her fırsatı, kadınların uğruna mücadele verdikleri, bedel ödedikleri en temel haklarına karşı bir saldırı malzemesi yapan bu ahlaksızları ben yine milletimizin takdirine havale ediyorum. Milletimiz de basiretiyle, İrfanıyla ne yapılmak istendiğini zaten görüyor. Biz de her zaman olduğu gibi bunlara prim vermiyor, işimize bakıyoruz. Sizlerden de bunlara kulak asmadan hem partimiz hem de milletimiz için çalışmaya devam etmenizi bekliyorum.

Maşallah. İlk seçimde Esenyurt patlama yapmalı. İstanbul zaten patlamayı yapacak. Hiçbir endişeniz olmasın. Bu hareketin bahtı da, yolu da Allah'ın izniyle açıktır. Türkiye

0: Türkiye'nin nasıl son 25 yılına mührümüzü vurduysak, inşallah gelecek çeyrek asrına da, gelecek 100 yılına da biz damga vuracağız. AK Parti ve Cumhur İttifakı yoluna güçlenerek devam edecek. Allah'ın izniyle, milletimizin destek ve hayır duasıyla, sizlerin de çabalarıyla bu ülke, bu millete daha nice yıllar hizmet edeceğiz. Sizlerle gurur duyduğumu, sizlere güvendiğimi, sizlerle yol yürümekten her zaman onur duyduğumu asla unutmamanızı rica ediyorum. Emekleriniz için, gayretleriniz, fedakarlıklarınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyor. Bu düşüncelerle her birinizi bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. İstişare ve değerlendirme toplantımızın bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyor. Programda emeği geçen herkesi tekrar tebrik ediyorum. Bütün mahallelerimize selamlarımı iletmenizi sizlerden rica ediyor. Tekrar görüşme temennisiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitaplarından dolayı teşekkür ediyoruz. Efendim, kendilerini bir süre daha sahnemizde misafir etmek istiyoruz. Hediye takdimimiz olacaktır. Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız Sayın Tuğba Aşık Ercan'ı, İstanbul Kadın Kolları İl Başkanımız Sayın Salih Ademirer'i sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz efendim. Işıklarını görmek istiyoruz. Şöyle, evet, tüm telefon ışıklarını görmek istiyoruz.

AK Parti Kadın Kolları toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı AK Parti kadınlardan büyük teveccüh ve sevgisi vardı. Zaman zaman gözyaşlarını tutamayanlar oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ağlamak yok, dik duracağız. Yola devam edeceğiz mesajları verdi. AK Parti'nin çeyrek asırdır büyük bir mücadele içerisinde olduğunu ve defalarca saldırıya uğradığını söyledi diyebiliriz. Bu süreçte AK Parti'nin kadın üye sayısının 6 milyon 214.000'i geçtiğini de söyledi ki hani 12 milyona yakın bir üye sayısı var AK Parti'nin. Yani kadınların sayısı erkeklerin sayısını geçmiş görünüyor AK Parti'de. Biz sadece bu partinin tabelasını asma görevini yaptık. Siz bu partiyi yükselttiniz, büyüttünüz diye söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Aynı zamanda kadın yönelik şiddet kırmızı çizgimizdir mesajları verdi. Bu konuyla ilgili olarak sıfır toleransla yaklaştık, yasal ideal düzenlemeler hayata geçirdik dedi. Mesajların olduğu tek tipçi duvarlar AK Parti'yi ilgi eden, bu hareketi inşa eden, kötü gidişata itiraz eden kadınların mücadelesi yıkılmıştır mesajı verdi. Ve bu süreçte AK Parti'ye de falan son saldırılara da dikkat çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Konuyla ilgili olarak da mücadelemiz sürecek mesajını paylaştı. Duygu yüklü anlar da zaman zaman kameraya yansıdı. Şu anda da AK Parti'nin o Kaya Hanım'ın bir şarkısına uyarlanan şarkısı dinleniyor.

0: Ayhan üstadımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Sağ olsun, var olsun.
1: Evet efendim, hediye takdimi için Asya Hanım'ı da sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz efendim. Evet, hediyemizi de rica ediyoruz arkadaşlarımızdan. Efendim, bu hikaye öğrenmenin yaşı olmadığını gösteren, azim ve kararlılıkla atılan bir adımın nelere vesile olabileceğini anlatıyor. Asya Hanım 55 yaşında okuma yazmayı öğrenmeye karar verdi. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin teşvikleriyle yürütülen okuma yazma çalışmaları kapsamında Halk Eğitim Merkezi'nde açılan kursa katıldı ve eğitimini başarıyla tamamlayarak okur yazarlık belgesini aldı. Ancak Asya Hanım için bu yolculuğun çok güzel bir amacı vardı. Yıllardır gönlünde taşıdığı bir isteği vardı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan.
2: Evet, AK Parti Kadın Kolları buluşması çok duygu yüklü anlara da sahne oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özellikle kadınlar dik dur eğilme, kadınlar seninle diye tezahüratta bulundular. Erdoğan da asla eğilmiyoruz, dik duracağız, yolumuza devam edeceğiz mesajları verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış konuşmasına da bugün dikkat çeken mesajlar vermişti. Özellikle de manşetimiz Büyük Türkiye Mutabakatı oldu bu yüzden. Konuklarımız var. Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doçent Doktor Halit Hamzoğlu bizimle. Hoş geldiniz yayınımıza. Sayın Hamzoğlu, sizinle başlayalım. Vaktimiz az, o yüzden hızlı gideceğim biraz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açılış konuşmasında mecliste Atatürk'ten de atıflar yaparak dedi ki, yani Türkiye'nin kurucu ayarlarını, fabrika ayarlarını bozmayın dedi ve iç cephe tahkimatından bahsetti ve şöyle söyledi, Büyük Türkiye mutabakatına yönelik bir çağrı yaptı ve cephe siyasetinin raf ömrü dolmuştur diye söyledi. Erdoğan ne muradı, ne anlatmaya çalışıyor millete, meclise?
3: Evet İbrahim Bey, esasında şu anda mevcut olan dünyadaki gelişmeleri aslında Sayın Cumhurbaşkanımız aktarıyor. Yani şu anda jeopolitik bir belirsizlik var. Aslında 20. yüzyılın tam da başlarında yaşanan o jeopolitik bir türbülansın içerisindeyiz. Yani bunu görmemiz gerekiyor. Ve bu bağlamda da Sayın Cumhurbaşkanımız esasında içeriye yönelik çok doğru ve isabetli yorumlar yapıyor ve aslında yönlendiriyor. Bunu görebiliyoruz. Yani bu yönlendirmeyi şöyle değerlendirelim. Aslında etrafımızda gelişen uluslararası sistemdeki dönüşüm, işte yine bazı burada en önemli vurgusu bence emperyalist ve siyonist ittifaktan bahsetti. Dolayısıyla burada Sayın Cumhurbaşkanımız iç cephenin tahkimatını çok önemli görüyor ve buna yönelik de özellikle bunun tamamlayıcı unsurlar var. Bunlardan bir tanesi mesela terörsüz Türkiye. Dolayısıyla bu bağlamda şunu vurgulamamız çok önemli. Burada bence Sayın Cumhurbaşkanımızın bu iç cepheye yönelik mutabakat içerisinde ya da mutabakat içinde rekabet yaklaşımı oldukça kıymetli. Bence bu politolojik olarak baktığımızda, yani siyaset bilimi açısından baktığımızda yeni bir dönemin aslında başlangıcı. Yani
2: ki Cumhurbaşkanı Erdoğan mesela Atatürk'e atıf yaparken, hani meclisin kuruluş günlerine atıf yaparken sözü oradan 15 Temmuz'a bağladı ve bir anlamda o direniş ruhunun korunması yönünde de bir mesaj verdi. Yani bu süreçte yeni partiler de salonu terk edip gitmişlerdi. Erdoğan daha sonra tüm sıralara geldi ki ilk kez oluyor böyle bir şey. Tek tek partilerin milletvekilleriyle, temsilcileriyle tokalaştı. MHP'leri Bahçeli kendisine kırmızı beyaz bir gül verdi. Aslında baktığınızda meclisteki tablo bayağı pozitif görünüyordu. Hani yeni partinin salonu terk edip gitmesini saymazsak.
3: Evet, şu anda ortamın pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Zaten Cumhur İttifakı'nın bir birlikteliği söz konusu. Birleştirici bir dil kullanıyorlar. Bunun yanı sıra diğer partilerin de bu sürece aslında katkısı söz konusu. Dolayısıyla mecliste şu anda tam da milli mücadele dönemine benzer bir şekilde, yani Atatürk'e yapılan atıfla beraber aslında bir birleştirici bir zeminin olduğunu söyleyebiliriz. Yani bugün baktığımızda Cumhurbaşkanı

0: Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşması pür dikkatle takip edildi. Bence bu bütün süreç,
1: Evet.
0: yani bütün şu anda oluşan atmosfer şunu gösteriyor. Türkiye'de oluşan bir iç cephe tahkimatı söz konusu. Yani bunu şunu ifade edelim. Bu iç cepheyi dış gelişmelerden ayrı düşünmek çok

0: aynı zamanda öğüt verici bir konuşma
1: Peki.
0: olarak değerlendiriyorum. Bu atıflar çok önemliydi. Hem geçmişe atıfta bulundu Sayın Cumhurbaşkanı ama bununla birlikte Mamafih geleceği de yönlendirdi. Çünkü çok fazla tezvirat var. Türlü tezviratlar var, türlü tevehhümler var bütün baktığımızda etrafımızda. Buna karşılık olarak da Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuşması gerçekten tarihi nitelikte. Çünkü gerçekten uygun bir zemin var, elverişli bir zemin var şu anda Türkiye siyasal hayatında ve getirdiği yeni kavramlar var bu konuşmasında İbrahim Bey. Bu oldukça
1: Peki.
0: kıymetli ve bunun sağlama potansiyeli çok yüksek. Yani bu bugünkü konuşmadan sonra muhtemelen artık bu mutabakat Türkiye yüzyılı ve yeni bir anayasayla beraber Türk siyasal hayatında büyük bir dönüşüm de yaşanabilir. Yani ben
1: Evet.
0: bu meclisin yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin böyle bir potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu dile getirdi. Yani
1: Peki.
0: tam da zamanı yani yeni bir siyasal zemine, yeni bir siyasal hayata ve burada bir uygun bir zemin var. Buradaki anahtar kelime esasında mutabakat. Yani
1: Peki.
0: buradaki Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasına baktığımızda metinde çok fazlaca mutabakat kavramı geçiyor. Dolayısıyla bu konuşmanın tarihi bir nitelikte olduğunu söyleyebiliriz.
1: Peki, Sayın Ülger buradan devam edelim. Şimdi bir yandan Amerika Irak'tan askerlerini çekti ama mesela Suriye'de dün 3 ayrı noktada bombalı saldırı, işte terör saldırıları vardı. Bir şekilde istikrarı sabote etme çabaları var. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise diyor ki iç siyaseti işte böyle cephelere ayırmanın getireceği büyük zararlar var. Aynı zamanda da şöyle bir ifadesi var. Yıkım projelerinin komuta kontrolünde Siyonizm var. Bu yıkım projesinin komuta ve kontrol merkezindeki emperyalist ve Siyonist ittifakın güçlenmesi anlamına gelir. Bizim yumuşak karnımız olur diye söylüyor. Erdoğan'ın endişeleri ve fırsat olarak gördüğü bir zaman diliminden mi geçiyoruz? Siz nasıl okuyorsunuz tüm bunları?
2: 21. yüzyılın ilk çeyreğini geride bıraktık. İşte 2026 yılı içerisindeyiz. Dünya hızlı bir şekilde transformasyon geçiriyor, değişim geçiriyor. Şimdi baktığımızda bir taraftan Yalta düzeni değişiyor. 1945 Şubat'ında İki Dünya Savaşı'nın sonuna doğru müttefikler bir araya gelip bir düzen kurulması konusunda konsensus sağlamışlardı. O zamandan günümüze bu düzen çok da fazla değişmedi aslında. Sovyetler Birliği dağıldı, Varşova Paktı ortadan kalktı fakat hala Varşova Paktı ortadan kalkmış olmasına rağmen Batı Avrupa'da NATO hegemonyası devam ediyor. Şimdi NATO içerisinde de ABD ile Avrupalı ortaklar arasında görüş ayrılıkları belirgin hale gelmeye başladı. Kimileri NATO'nun da olağanüstü yıprandığını konuşuyor. Bretton Woods sistemi, yine ödemeler sistemi, 1944'te kurulan Dünya Bankası, IMF ve daha sonra Dünya Ticaret Örgütü'ne dönüşecek olan mekanizma, onun da içinde bulunduğumuz dönemde güneyin güçlü biçimde işbirliğine gitmesiyle çatırdamaya başladığını görüyoruz. BM sisteminde revizyon yapılması, günün şartlarına uyarlanması Erdoğan'ın da desteğiyle tüm dünyanın gündemine geldi. Böyle bir zaman diliminde Türkiye iç cepheyi tahkim etme çaba ve gayreti içerisinde aslında 6 Ağustos itibariyle tarihi bir adım da atıldı. Baktığımızda 600 üyeli TBMM'nin
1: 67.
2: 457 467 üyesinin olumlu oyu ile terörsüz Türkiye konusunda mutabakat sağlandı. Kimse bize bir emrivaki dayatma yapmadı. Yani önceki zamanlarda ABD'nin, Avrupa Birliği'nin çeşitli konularda baskılarıyla karşı karşıya kalıyorduk. Şimdi kendi içimizde görüş birliği sağlayarak bir taraftan iç cepheyi tahkim etme konusunda Türkiye adım attı. Öte taraftan uzunca süredir gündemde tutulan, işte belli dönemlerde telaffuz edilen Kürt sorununun çözümü, yani bu sadece Kürt sorunuyla da sınırlı değil. Aslında Türkiye'nin kendi iradesiyle bir demokratikleşme, yeniden yapılanma plan ve programı projesi bu başladı. Dışarıdan baktığımızda Türkiye'nin etkisi, nüfuzu çok geniş coğrafyalarda hissediliyor. Balkanlarda, Orta Doğu'da, Afrika'da, Transkafkasya'da, Güneydoğu Asya'da baktığımızda bir Türkiye rüzgarı esiyor. Buna paralel olarak Türkiye'nin içerideki ihtilafı, görüş ayrılıklarını, içerideki sorunu çözme yolunda yönünde kolektif bir irade ortaya koyması ehemmiyet taşıyor. Erdoğan bugünkü konuşmasında aslında bu büyük fotoğrafa işaret etti ve bunun görülmesinin, bu hususa vurgu yapılmasının, bu yolda çaba gayret gösterilmesinin

0: ehemmiyet taşıdığını söyledi. Tabii ki bir takım konularda burası demokratik bir ülke, farklı düşünenler olacak. Öte taraftan önümüzdeki hafta 3. seneyi devriyesi olacak Aksa Tufanı. Bu Türkiye'nin ve tüm dünyanın emperyalist oyunlar, siyonist tehlike konusunda gözünü açtığını düşünüyorum ben. Yani siyonizmin, evet, İsrail tehlikesinin sadece Orta Doğu'yla sınırlı kalmadığı, global bir hegemonya peşinde olduklarını son 3 yılda yaşanan gelişmeler hepimize gösterdi. Erdoğan'ın güçlü biçimde bugünkü toplantıda buna da vurgu yaptığını görüyoruz.
1: Peki Sayın Yücel, teşekkür ediyorum. Irak'tan Amerikan askerlerinin çekilmesinin ardından Erbil'den gelen, hani biz Bağdat'a çok güvenmiyoruz açıklamaları da ve Irak'ta işte Amerika bizi terk etti açıklamaları da bu anlamda dikkat çekiciydi. Bugün aslında konuşacağımız çok konu vardı ama süremiz biraz kısıtlı. Affınıza sığınıyorum. Başka yerinde telafi edelim inşallah. Bugün çok yoğun bir gündem vardı. Meclis açılışı, işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı derken. Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Dr. İrfan Kavülger ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doçent Dr. Halit Hamzoğlu bizimleydi. Büyük Türkiye Mutabakatı başlığı üzerinden bölgemizde yaşananları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meclise verdiği mesajları konuştuk. Bir başka yerinde görüşmek üzere efendim. Sağ olun, var olun, hoşça kalın diyorum.

0: Teknofest Güneydoğu devam ediyor efendim. Şanlıurfa'da ikinci gününde elbette yoğun bir katılım var. Aynı zamanda da Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayindeki göz bebeği ürünleri de burada sergileniyor. Yani bir yandan gençler yarışıyor, eserleriyle bir anlamda gövde gösterisi yapıyorlar. Diğer yandan da onların büyükleri savunma sanayindeki başarılarını paylaşıyorlar. 24 Türk Medya Temsilcisi Şemus Çakan bu fuardan yansıyan özellikle silah sistemlerindeki son gelişmeleri konuyla birlikte bizimle paylaşacak.
1: Şanlıurfa Teknofest Festivali yoğun bir şekilde devam ediyor. Yoğun bir katılımcı sayısının olduğunu söylemek lazım ve yerli ve milli olan silahlarımız da burada adeta göreceğe çıktı. Özellikle gezmek için buraya gelenlerin en çok dikkat çektiği noktalardan birindeyiz. O silahlarımız tabii dosta güven, düşmana korku salan silahlar, özellikle yapay zekayla da güçlendirilmiş bu silahlar ve hareket etme kabiliyetine, atış gücüne de yoğun bir şekilde sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ve tabii mühendis Burak Çiçek de yayın konuğumuz. Efendim kolay gelsin.
2: Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Şimdi Teknofest denince aslında milli ve yerli silahlarımız adeta görücüye çıktı. Evet. Ve burada da görüyoruz ki öylesine hareket kabiliyeti yüksek bir silah var ki. Bize bundan bahseder misin lütfen?
2: Öncelikle tekrardan hoş geldiniz. Uzaktan komutalı silah sistemimiz %100 yerli ve millidir. Biz Sarsamız ailesi olaraktan hem birimlerimizi, hem silahlarımızı, hem kule kontrollerimizi %100 yerli ve milli olarak Sarsamız'ın envanterine dahil edilmiş bir ürünümüzdür. Uzaktan komutalı silah sistemi bizim için savunma sanayi sektöründe çok önemli bir konuma sahiptir. Bu sistemimiz 3 mühimmatı bir arada bulunduran sistemimizdir. Hem 12-17, hem 7-62, hem de bomba atar silahlarımız mevcuttur sistemimizde. Sistemimiz hem bir drone saldırısına, hem bir kara aracı saldırısına, hem de bir gemi saldırısına entegre edebilecek bir ürünümüzdür.
1: Aslında şöyle diyebilir miyiz? Dosta güven, düşmana korku salan bir silah diyebilir miyiz?
2: Silah sistemimizdir. Bizim için Ar-Ge mühendisimizle birlikte kendi ve yerli milli yazılımımızla birlikte entegre edilmiş bir silah sistemimizdir. Ve hala da Ar-Ge çalışmalarımız bu konuda devam etmektedir. Silah sistemlerimiz bizim 20 milimlik, 7-62 milimlik ve bomba atar silahlarımızla birlikte entegre edilen bir silah sistemimizdir.
1: Tamamen yapay zeka sistemi de kullanılıyor burada sanırım.
2: Evet, yapay zeka ve gelişmiş elektro-optik sistemlerimizle birlikte sektör tarama, gece görüşlerimiz sistemimize entegre edilmiş vaziyettedir şu an.
1: Şu an kullanmaya başlamışız değil mi?
2: Evet, şu an Türk envanterinde dahil edilmiş bir üründür. Ve biz bu gemi veya kara veya deniz aracına entegre etmiş olduğumuz sistemlerimizden biridir. Ve inanılmaz derecede ilgi gören şu an Teknofest'te bir ürünümüzdür bizim. Ve Sarsamız ailesinin en gözde ürünlerinden biridir.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Rica ederim. Sağ olun. İyi günler.
1: Evet, yerli ve milli silahlar gerçekten insanı gururlandıran bir tabloyla karşı karşıyayız. Sadece yerli milli silahlar değil. Tabii burada robot da var ve bu robot da buraya gelen öğrencilerin en çok ilgisini çeken alanlardan biri. Ve öğrenciler şu an o anı burada fotoğraf çekerek o anı ölümsüzleştiriyor. Ve Teknofest Şanlıurfa Güneydoğu büyük bir heyecanıyla, büyük bir coşkuyla devam ediyor diyerek sözü tekrar size bırakalım.
0: Yalova'da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması bugün görüldü efendim. Tutuklu sanık kızı Tuğyan Ülkem Gülter ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası sistemiyle yargılanıyor. Savunması neler söyledi? Davada öne çıkan detaylar ne? Davayı 24 muhabir Eren Coşkun Dili takip etti. Bizimle paylaşacak son bilgileri.
3: Evet, o kritik duruşma saat 14.27'de başlamış oldu ve tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter ilk kez hakim karşısına çıktı. Tabii zaman zaman gerginliklerin yaşandığı, tartışma seslerinin yükseldiği ve mahkeme başkanının da ara vermek durumunda kaldığı bir duruşmadan bahsediyoruz aslında ve duruşmanın da devam ettiğini belirtelim. Tabii Tuğyan aslında hiçbir suçlamayı kabul etmediğini söyledi, ağır itham altında olduğunu belirtti ve olay günü aslında Sultan'laydık, annemle hiçbir problemimiz yok, eve girdiğimizde annem uyuyordu, film izleyelim dedik, annem alkol aldı, film izliyordu, müzik açtık ve daha sonrasında anneme müziğin sesini kısıldım. Sultan ayakta müzik açtı. Annem geldiğinde biz oynuyorduk, sarıldık, dans ettik. Bir anda ne olduğunu anlamadım. Bir ses geldi. Arkamı döndüğümde annem yoktu dedi ve bu sırada da defalarca kez aslında ağladığına da şahitlik ettik. Tabii mahkeme başkanının soruları vardı. Annen bir şeye temas etti mi diye sordu. Hayır cevabını verdi. Zeminde ıslaklık olduğuna dair aslında iddianamede de görmüş olduğumuz bazı soru işaretleri vardı. Bu soruya da yine böyle bir şeyin farkında olmadığını söyledi ve Sultan Sultan'ın da annemin ölümünden sonra beni çok destekledi, yanımda olduğu ifadelerini kullandı. Tabii bunun yanı sıra Tuğyan'a Kervan'la olan ilişkisi de soruldu ve 2024 yılından beri ilişkimiz var. Annem ilişkimizi kabul etmiyordu. Çatırdamalar oldu. Annemle ufak bir tartışmam olsa Kervan yanımda oluyor ve şahit oluyordu dedi. Tabii dikkat çeken konulardan biri de iddianamede de o 21 sayfalık iddianamede de yer almış olan aslında yazışmalardı. Tuğyan'ın bıktım annemden ölsün yazdığı mesajları da kendisine soruldu ve bilirkişi raporunda bu mesajlar aslında dikkat çekmişti. Tuğyan cevap olarak o da bana böyle şeyler der ama yapacak biri değil, dilimizin kemiği yoktu, arada böyle şeyler derdik birbirimize cevabını verdi. Ve Güllü'nün düştüğü sıralar içinde annemi tutmaya çalışırdım. Yani annem düşünce bana kal geldi, annemin düştüğünü görsem tutmaya engel olmaya çalışırdım dedi. Yine Güllü'nün düştüğü dakikalarda aslında odada çalan Malkata şarkısı da aslında çok kez gündeme gelmişti. Bu soruya da mahkeme başkanının bu sorusuna da biz mutlu olduğumuzu bu şarkıyı dinleriz, ilk kez dinlemedik. Annem zaman zaman dengesini kaybederdi, çok da alkol içerdi dedi. Yine Tuğyan'a ses kayıtları soruldu. Hadi görüşürüz ses kaydı oldukça aslında gündem olan bir ses kaydıydı. Bu ses kaydına ilişkin mahkeme başkanının sorusuna ise bu ses kaydı bana ait değil, anneme ait cevabını verdi ve annem atlamış sözlerini de yine cevap olarak da aslında o anne dediğimi tam hatırlamıyorum, annem düştükten sonrası bende yok cevabını verdi. Tabii gergin geçen bir duruşmadan bahsediyoruz ve mahkeme başkanıyla zaman zaman taraf avukatları arasında gerginlikler yaşanabiliyor ve bu gerginlik nedeniyle de zaman zaman duruşmaya ara verilebildiğini de söylemiş olalım. Tabii davanın ilk duruşması ve bu bağlamda da aslında Tuğyan Ülkem Gülter'de ilk kez hakim karşısında olduğunu söyleyelim ve dediğimiz gibi duruşma öncesinde başlayan gerginlik duruşma salonuna da yansımış durumda. Güllü'nün kızının avukatı duruşmaya korumalarıyla birlikte gelmiş olmasıyla birlikte de aslında tepkiyle karşılanmıştı. Tabii 21 sayfalık iddianame, ses kayıtları, çeşitli sorular, çapraz sorgu, bütün bunların eşliğinde de aslında duruşmanın devam ettiğini belirtmekte fayda var ve tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter de hakim karşısında ilk kez ifade vermeye, soruları cevaplamaya devam ediyor diyelim ve sözü stüdyoya bırakalım.
0: Bir kısa mola rica edelim. Birazdan ekonomi gündeminden yansıyan haberlerle birlikte olacağız. Lütfen bizimle kalın.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Gecenin bu saatinde durmadan, yorulmadan mücadele eden biri varsa orada bir ışık vardır. Herkes uyurken biri gözü gibi bakıyorsa, o dükkanı açıp ilmek ilmek işliyorsa, bir yerlerde kağıt ve kalemle kendi geleceğini yazan bir kız çocuğu varsa orada daima bir ışık vardır. Biz Enerjisa olarak Türkiye'nin her yerinde bir ışık görüyoruz. Çünkü nerede bir ışık varsa orada gelecek vardır. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
2: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
3: De böyle. Otobit'te.
4: Hesap basit.
5: Hesap basit.
6: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz tam da bu yüzden. Hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle kadın girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması'yla kadın girişimcilere çok özel fırsatlar sunuyoruz. 6 kategorinin birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz.

0: Piyasaların gözü Eylül ayı enflasyon verilerine çevrili. Türkiye İstatistik Kurumu 3 Ekim Pazartesi günü saat 10'da enflasyon verisini açıklayacak. Ekonomistlerin yılın 9. ayı için enflasyon beklentileri %1,90 ile %2,60 arasında yer alıyor.
1: Piyasada gözler Eylül ayı enflasyon verisinde. Türkiye İstatistik Kurumu 3 Ekim Pazartesi günü saat 10'da merakla beklenen veriyi açıklayacak. Anadolu Ajansı finans anket sonuçlarına göre beklentilerin ortalaması %2,18. Yıllık enflasyonunda %30,16'ya gerileyeceği öngörülüyor. Ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentisi ise %29,66 oldu. Ağustos ayında aylık enflasyon %1,84, yıllık enflasyon ise %31,51 seviyesinde gerçekleşmişti. Öncü gösterge niteliğindeki İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı İstanbul enflasyonu da belli oldu. İstanbul'da perakende fiyatlarda aylık enflasyon Eylül ayında yavaşlayarak %2,11 olarak gerçekleşti. Eylül ayı enflasyonunun açıklanmasıyla konut ve iş yerlerine yapılacak tavan zam oranı da belli olacak. Kira artış üst sınırı her ay açıklanan 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirleniyor ve ev ve iş yeri sahipleri bu oranın üzerinde zam yapamayacak.
0: Savunma sanayisinde Türkiye ile Azerbaycan arasında stratejik ortaklık yeni bir boyuta taşındı. Bakü'de düzenlenen 6. Uluslararası Savunma Fuarı ADEX 2026'ya Türk savunma devleri damga vurdu. İki ülke arasında toplam değeri 500 milyon doları aşan dev anlaşmalar imzalandı.
2: Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 6. Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı ADEX 2026, 53 ülkeden 280 şirketin katılımıyla kapılarını açtı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün'ün de katıldığı açılışta en büyük ilgiyi 61 şirketle fuara çıkarma yapan Türk Savunma Sanayisi delegasyonu gördü. Fuar kapsamında Türkiye ile Azerbaycan arasında toplam değeri 500 milyon dolara aşan stratejik tedarik ve ortak üretim sözleşmeleri imzalandı. İmzalanan anlaşmalar iki ülkenin askeri entegrasyonunu en üst düzeye çıkarıyor. Aselsan ve Novasis MMC arasında Nahçıvan'da bir savunma fabrikası kurulması için ön protokol imzalanırken, Aselsan ayrıca Azerbaycan'a Alp-100 radarı tedarik edecek. Baykar, mızrak akıllı dolanan mühimmatıyla antidot sistemlerinin satış sözleşmesine imza attı. Havacılık ve deniz savunmasındaysa TUSAŞ, Azerbaycan ordusuna Hürkuş eğitim ve hafif taarruz uçağı, Roketsan'sa Barbaros kıyı savunma sistemi tedarik edecek. Atılan tarihi imzaları değerlendiren Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, iki ülkenin kendi göbeğini kendi kesen ve dışa bağımlılığı azaltan sürdürülebilir

0: bir modelle ilerlediğini vurguladı.
1: Kendi göbeğimizi kendimiz kesen, dışa bağımlılığı azaltan, üretimi maliyet etkin şekilde yapan, hızlandıran ve sonraki nesil çalışmalarını da zeminini oluşturabilecek, altyapı ve insan kaynağını yetiştirebilecek bir modelle ilerliyoruz.
0: Görgün, bu savunma işbirliği modelinin ilerleyen süreçte Türk Devletleri Teşkilatı'na üye diğer ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletileceğinin sinyalini verdi.
2: Yıldız Holding ile TSE Global arasında gıda güvenliği ve helal üretim alanında stratejik işbirliği protokolü imzalandı. İşbirliğiyle denetim, belgelendirme ve eğitim çalışmalarında TSE Global'in uzmanlığından faydalanılacak.
3: Yıldız Holding gıda güvenliği alanında yeni bir işbirliğini imza attı. TSE'nin %100 iştiraki TSE Global ile gıda güvenliği ve helal üretim prensipleri konusunda stratejik işbirliği protokolü imzaladı. İşbirliği kapsamında Yıldız Holding Gıda Güvenliği Kurulu'nun deneyimiyle TSE Global'in uygunluk değerlendirme uzmanlığı bir araya getirilecek. Yıldız Holding süreci bütüncül bir yaklaşımla yönetiyor. Bu kapsamda 11 ülkedeki 33 gıda ve gıda ile ilişkili üretim tesisinde süreçler ortak prensiplerle yürütülüyor. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mehmet Tütüncü, gıda güvenliğinin holdingin temel iş önceliklerinden biri olduğunu belirterek, gıda güvenliği kuruluşumuzdan bu yana iş yapış biçimimizin temel unsurları arasında yer alıyor ifadelerini kullandı.
2: Ben veda ediyorum. Kaan Yakup Han Akşam Haberlerinde saat başında sizlerle olacak efendim. Hoşçakalın.

0: Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle genç girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar.

0: Hesap basit.
1: Hesap basit.
2: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: Ziraat Bankası sundu. PTT AVM ile aradığın binlerce ürün, avantajlı fiyatlar ve özel kupon fırsatlarıyla seninle. Hemen uygulamayı indir, fırsatları yakala.
1: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın.
2: O fiyattaki yaş.
1: Akıl verenlere karşı tek başına.
3: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
4: Arabanı arabam.com'a, değerinde trink sat.
5: En iyi fiyatı ararken saatler harcama. Cimri'de her tip ürünün fiyatını tek yerden karşılaştır, indirimler için fiyat alarmı kur. Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
3: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
4: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
3: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz. Olur mu Selim?
5: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
3: Bana soruyorlar. Sen Türkselli misin diyorlar.
4: Ya ne olacaktı?
3: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
5: Almış reklamın ruhunu. Aferin.
6: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkselli misin? Türksel!
7: 5G!
6: Türksel!
7: 5G!
6: Türksel!
7: 5G!
6: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.
3: Türksel hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış?
8: Türksel 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
9: Aynen.
3: Akımlara akıyor muyuz?
9: Akıyoruz.
3: Dans, dizi, pitch check, oyun, ASMR, edebiyat.
9: Güzel.
3: Sen ne yapıyorsun?
10: Ben bir şey yapmıyorum abi.
3: Sen Türkselli misin?
10: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türksel hattımı yeni alacağım.
3: Anlaşıldı. Hemen Türkselli ol ama hızlı ol. Türksel 5G hızına şak diye ol. Dış ses gir buradan.
2: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
11: Türksel'lere bağlan hayata.
12: Macera aramıyorum ki. Değerinde trink sattım.
13: Arabanı arabam.com'a. Değerinde trink sat.
14: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
15: Türkiye Sigorta, gücü adında.
16: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle genç girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar.

Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda? Dokunabilir misiniz gözyaşlarıma ellerinizle? Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel, kelimelerinse kifayetsiz olduğunu bu derde düşmeden önce. Bir yer var, biliyorum. Her şeyi söylemek mümkün. Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum. Anlatamıyorum.

0: Vakıfbank Sanat sundu. Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: PTT AVM ile aradığın binler

0: ediyor. Diyor ki siyaset kariyer ve rant kapısı değildir. Bu zihniyet partide yer bulamaz, gerekeni yapacağız. Arkadaşlarımız çalıştı, önümüzdeki günlerde bana bir rapor hazırlayacaklar diye konuştu. Çok kapsamlı bir saplama var burada bence. Yani neşte atılacak gibi görünüyor. Bu, ben bunu görüyorum. Kim olursa olsun, madem burada gözümüzün önünde böyle bir örnek var. Madem Özgür Özel, efendim ne diyor Özgür Özel? 2 lira diyor bulamadınız bizde, tamam yakalandınız diyor. Arkadaş bunu bugün tekrar tekrar söyledim. Hiç kimse ne vatandaş, ne taban, ne de AK Parti teşkilatı, başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bu ülkenin lideri, keserim dedi. Çıkıp da acaba, fakat tamam da herkes yaparkene haberi yoktu, kocasından geldi, kocası oraya götürmedi mi diye soranın suratına ağza kürekle vurdular. Soran yok. Soranı da canını okurlar yani. Ortalığı ayağa kaldırdı millet. Olmaz dedi yani. Böyle bir şey kabul edilmez. En başta Erdoğan söyledi. Bunu arkadaş hesabı ödeyecek.
1: Ya. Her nereye uzanırsa uzansın. Evet. Sorumluluk kimin sırtındaysa gereken cezayı çekmesi.
0: Çekmesi lazım.
1: Abi. Gerekir. Bu kadar net. Bunu ama, herkes söylüyor.
0: Tabii ama fakat yok hocam. Hiç benim.
1: Hiç şartsız şeysiz.
0: Babamızın oğlu olsa, çocuğumuz olsa, oğlun olsa, kızın olsa atacaksın. Direkt göndereceksin.
1: Sorumlular hukuk karşısında
0: hesap verecek.
1: Hesap verecek. Bunu herkes söylüyor.
0: Parayı da verecek.
1: Tamam. Şimdi gelelim bir siyasi dava daha bu sabah. Bir siyasi operasyon. Siyasi diyorum, ironi yapıyorum efendim. Çünkü Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yapılan operasyonların tamamı siyasi. Medyasına göre siyasi. Sosyal medyadaki alçak trollerine göre siyasi. Siyasetçisine göre siyasi. Bu siyasi operasyonlardan biri Mersin'de olduğu. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli bu sabah gözaltına alındı. Siyaseten alınmışlardır muhtemelen. Özgür Özel ve ekibinden acele, acele, eğer işin içinde böyle metres, otel, havlu varsa kadın kolları başkanı özellikle tercihimiz. Onun savunması gerekiyor. Acele bekliyoruz. Rapora göre dosyalardaki usulsüzlükler sonucu 330 milyon 945 bin 227 lira kamu zararı var. Telif kaşeleri ve imzaların sahte olduğu ortaya çıktı. Hasıl kelam bu sabah Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde bir usulsüzlük ve yolsuzluk operasyonu yapıldı. 59 şüpheli gözaltında.
0: Arsızın mabadına teneke bal, çakmışlar kazı. Bir tıkırtı geliyor diye bağırıyor. Adamlar diyor ki yakalandınız. Ya bu sabahki 59 kişi gözaltına alınmış. Mersin Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı. Kökten cumhuriyetçi, çağdaş, laik bir adam. Ve gözaltı soruşturması sonucunda bilmem kaç milyon bilmem ne kadar olmuş. Hiçbir yerden ses yok. Haber diye altta bakıyorum bantla geçiyor.
1: Tamam tamam bir şey diyeceğim.
0: Hocam ben bunu anlamakta zorluk çekiyorum artık.
1: Bir şey diyeceğim ama bak. Sana şöyle diyorlar, diyecekler. Biraz sonra hazır ol. Tamam, fondan niye bahsetmiyorsun? Ya bahsettik ya.
0: Lan fondan bir
1: fon,
0: daha...
1: Fon yolsuzlarından niye bahsetmiyorsun?
0: Tamam. Eğer dövülebiliyorsa bırakın beni götürün. Kim döveyim ki var?
1: Tamam. Peki Mersin siyasi. Bunların hepsi CHP'li eski tabii. Yeni CHP'li tabii. Belediyeleri susturmak için iktidarın yargı eliyle yaptığı müdahale bunlar.
2: Olanlar ve olacaklar, görünenler ve gerçekler, kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20.45'te 24'te.
3: Vinoğlu hayatımızda neler mi değişti?
4: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
5: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
3: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

İyi akşamlar. 24'te akşam haberlerine hoş geldiniz. Bugün 1 Ekim 24 ekranları ve 24 radyo aracılığıyla akşam haberleriyle birlikteyiz. 2 saat boyunca önce birkaç başlık. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama açılışı vardı. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine tarihe not düşen açıklamaları ve ardından sonrasında İstanbul Kadın Kolları toplantısına katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Orada da coşkuyla karşılandı. Yine yapmış olduğu açıklamalar önemliydi. O iki açıklamayı da ekranınıza getireceğiz. Fon soruşturmasında iyice derinleşiyor soruşturma. Tutuklananların sayısı 61'e yükseldi. Her gün yeni gözaltı sayıları geliyor. Bir de fahiş kazanç sağlayanların gönüllü olarak o paraları iade etmeleri için bir iade hesabı açıldı. Daha doğrusu birden fazla, çünkü her fon için ayrı bir hesap. O hesaplar karışmayacak ve mağdurların paraları da yine oradan ödenecek. Detayları var. Hepsini ekrana getireceğiz. MİT'ten önemli bir operasyon. Reyhanlı saldırısının, o terörist saldırının faillerinden biri deniz yoluyla firar etmek üzereyken MİT tarafından yakalandı. Detayları var. Anlatacağız ve göğsümüzü kapartan, geleceğe olan inancımızı artıran Teknofest Şanlıurfa'da ikinci günde yine hareketli görüntüler var. Yine hepimizin gurur duyduğu görüntüler var. Hepsini ekrana taşıyacağız. Başlıyoruz.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, meclisin yeni yasama yılı açılışı için genel kurula giriş yaptığında dakikalarca ayakta alkışlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Türkiye Mutabakatı'nın zamanı geldi mesajı verdi. Muhalefetin kutuplaştıran söylem ve eylemlerinden duyduğu endişeyi paylaştı. İç seferin tahkim edilmesinin önemine dikkati çekti. Terörsüz Türkiye konusunda kuvvetli bir rüzgar olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sivil anayasa içinde meclise çağrıda bulundu. Konuşmasının ardından da meclisteki siyasi parti temsilcileriyle tek tek tokalaştı.
1: Türkiye'de salt iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinin raf ömrü dolmuştur. Türkiye'nin milli menfaatlerinde milletimizin her bir ferdini ilgilendiren konularda siyaset tam bir mutabakat zemininde buluşabilmelidir. Biz buna iç cephenin tahkim edilmesi diyoruz. Biz buna Büyük Türkiye Mutabakatı diyoruz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan meclisin açılış konuşmasında çok dikkat çeken mesajlar verdi. Türkiye'nin nasıl, hangi şartlarda kurulduğunu hatırlattı. Atatürk'ün konuşmasına atıf yaptı.
1: Türk milletinin istiklal ile izmihlal arasına sıkıştırdığı o sancılı günlerde meclis başkanı sıfatıyla Gazi Mustafa Kemal şöyle sesleniyordu. Muhterem arkadaşlarım, bütün bir millet ölümle göz göze baktığımız mütareke günlerinden başlayarak bugüne kadar kat ettiğimiz mesafeleri, atladığımız sayısız müşkülatı bir kez daha hatırlayalım.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşadığımız coğrafyada verilen mücadeleyi meclisin kuruluş iradesi üzerinden tahkim etmeliyiz mesajı verdi. Atatürk'ün sözleri üzerinden 15 Temmuz direnişine sözü getirdi.
1: Bu konuşmadan 95 sene sonra Yüce Meclisimiz millete öncülük görevini bir kez daha yerine getirmiştir. 15 Temmuz gecesi bombaların altında milletin emanetini savunan Gazi Meclisimiz meydanlarda, caddelerde, havalimanlarında darbeye direnen milletimizle birlikte o ağır sınavı alnının akıyla vermiştir. Bu vesileyle o gece milletin emanetine sahip çıkan tüm milletvekillerimize teşekkür ediyor. Rabbim bu meclisi bir daha aynı mücadeleyi vermek mecburiyetinde bırakmasın diyorum.
0: İşgal girişimlerinin önlendiğini hatırlatan Erdoğan, konuşmasında siyasetin çözüm üretmek için olduğunu söyledi.
1: Bakınız, günümüzde siyasetin çözüm üretmesi gereken meselelerin en başında toplumda iç kanamaya sebep olan yapay kutuplaşma yer alıyor. Siyasi partiler arasında tabii ki rekabet olacaktır, yarış olacaktır. Belli sınırlar halinde çekişme de olacaktır. Fakat bunun kutuplaştırma yoluyla kamplaşmayı körükleyerek çatışmaya götürülmesi siyasetin varlık sebebiyle uyuşmayacaktır.
0: Erdoğan, Türkiye'yi içeriden parçalama çabaları olduğunu belirtti.
1: Yakın çevremizdeki hadiselere baktığımızda yerel bazdaki ayrışmaların siyaset ve toplum mühendislikleriyle birçok ülkenin yumuşak karnına dönüştüğünü, daha doğrusu dönüştürüldüğünü görüyoruz. Toplumsal fay hatları kaşınmak suretiyle ülkeler içeriden çözülmek ve çökertilmek istenmektedir. Bu yıkım projesinin komuta ve kontrol merkezinde ise emperyalist, Siyonist ittifakı bulunmaktadır.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefete yönelik ayrılık tohumları ekmeyin mesajı verdi.
1: Bu ve benzeri farklılıkları bir çatışmaya, bir kutuplaştırmaya dönüştürmek, Türkiye'nin deyim yerinde ise fabrika ayarlarını bozmak demektir. Türkiye'nin ayarlarının bozulması siyasetin işine yaramaz. Sadece ve sadece Türkiye'nin hasımlarının işine yarar. Yakın tarihimizde Bunu hep beraber tecrübe ettik.
0: Erdoğan meclisteki konuşmasında fon soruşturmasıyla ilgili de değerlendirmede bulundu.
1: Fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun da üstesinden başarıyla geliyoruz. Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyoruz. Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine inşallah fırsat vermeyeceğiz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye dönemiyle birlikte yeni bir sıçramanın da kapısının aralanacağını söyledi.
1: Bölgemizin ateş çemberine dönüştüğü bir ortamda terörsüz Türkiye çabaları, Türkiye'nin hasımları üzerinde caydırıcı bir etkiyi şimdiden uyandırmış, Türkiye'nin gücüne güç katmış, bölgemizde yeni bir rüzgar estirmiştir.
0: Erdoğan, terörsüz Türkiye'nin tahkimatının ardından sivil

0: yasayışında fırsat doğacağını belirtti.
1: Çerçeve yasada da bahsedildiği gibi bir izleme süreci vardır. Gerekli adımlar atıldığında ilgili kurumlarımız da gerekeni yapacaktır. İşte burada tam da biraz önce ifade ettiğim milli mutabakat daha bir anlam kazanacaktır. Terörsüz, çatışmasız, kavgasız bir ortamda sorunlarımızı karşılıklı saygı ile tartışıp çözüm üretmek çok daha kolay ve mümkün hale gelecektir. Siyasetin demokratik kapasitesi inşallah daha da güçlenecektir.
0: Meclise sivil anayasa konusunda bir vazife düştüğünün altını çizdi Cumhurbaşkanı.
1: Türkiye bu ayıptan mutlaka kurtulmalıdır. Başka hiçbir gerekçesi olmasa dahi üstüne bastığımız zemine düşen bu gölgeyi kaldırmak, sistemi bu lekeden arındırmak, harekete geçmek için yeterli bir nedendir. Bu yönüyle yeni ve sivil bir anayasa hedefi Türk demokrasisinin rüştünü ispat mücadelesidir.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye İmralı heyeti ve sürece destek veren parti temsilcilerine teşekkür etti. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açılış konuşmasıyla birlikte meclis aslında resmen açılmış oldu. Yeni yasama yılı açıldı ama önümüzdeki günlerde tabii ki o yoğun mesaisine meclis başlayacak. Ve her açılışta olduğu gibi yasama yılı açılışında resepsiyon da malumunuz düzenlenir. Bu akşam da bir resepsiyon var. Tabii merak ediyoruz, kaçta başlayacak, kimler katılacak? Ahmet Taner Işıldak takip ediyor, detayları bizimle paylaşacak. Ahmet, tabii merak ediyoruz, kimler katılacak, hangi liderler katılacak, ne zaman başlayacak, neler paylaşırsın bizimle?
2: Kaan Kupa, meclisten iyi akşamlar. 28. dönem 5. yasama yılı an itibariyle sizin de ifade ettiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genel kurulda yaptığı konuşmayla birlikte gongunu çaldı ve startını verdi. Oldukça önemli gündem maddeleri olacak mecliste ama ilk olarak şunu söyleyelim. Bugün saatler 18.30'u gösterdiğinde, yani yaklaşık 20 dakika sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde bir resepsiyon düzenlenecek. Siyasi isimler, üst düzey siyasi isimler o resepsiyonda bir araya gelecekler. Peki hangi isimleri göreceğiz biz Kaan Yakupan? Şimdi isterseniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'la başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılıp katılmayacağı henüz net değil. Fakat katılmaması daha ağır basıyor bu noktada. Şimdi bir yandan da yeni partiye bakalım. Yeni parti katılmayacak akşamki resepsiyona. Hatta genel kurulda da biliyorsunuz genel kuruldan çıkmışlardı ve akşamki resepsiyonda katılmayacaklarını söylemişti. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılmayacağı yönünde bir bilgi var. Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli resepsiyonda yerini alacak. Her resepsiyonda aslına bakarsanız yerini alıyor ve önemli açıklamalarda da bulunuyor. Özellikle hem gündeme dair hem de gelecekte Türkiye'nin izleyeceği yola dair her resepsiyonda çok önemli cümleler kuruyor. Keza DEM Parti de yine resepsiyonda olacaktır. DEM Parti ile Devlet Bahçeli'nin muhakkak gibi sohbeti gerçekleşecektir. O sohbette de terörsüz Türkiye'de gelinen son durum, artık biliyorsunuz hem bugünkü konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de Numan Kurtulmuş oldukça dikkati çektiler terörsüz Türkiye'de gelinen aşamaya. Hatta yeni anayasayı da bundan ayrı okumamak gerekiyor. Türkiye'nin önümüzdeki yıl gündemi aslında bakarsanız Türkiye mutabakatı diyebiliriz. Bugün de resepsiyonda onun yansımalarını göreceğiz biz. Tabii Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un ufak bir konuşma, hoş geldiniz konuşması yapmasını bekliyoruz. Biz de tabii o anları takip etmeye, anlatmaya, aktarmaya devam edeceğiz. Çünkü az önce de ifade ettim, oldukça önemli kulis bilgileri ve açıklamalar da oluyor. Bunun yanı sıra bakanlar da katılıyor. Yani bakanların katılımının da olacağını biliyoruz biz. Özellikle onlar da gündeme dair pek çok açıklama yapacaktır. Biz de o anları takip etmeye devam edeceğiz diyelim Kaan Yükman ve buradan sözü size bırakalım.
0: Ahmet Taner Işıldak, çok teşekkür ediyoruz ve gündemin diğer başlıklarıyla biz akşam haberlerine devam ediyoruz. Ne yazık ki bugün Manisa'nın Soma ilçesinden kötü bir haber geldi. Bir maden işletmesinde göçük yaşandı. Göçük altında işçilerden biri yaşamını yitirdi. Olaya ilişkin Manisa Valiliği koordinasyonunda kriz merkezi oluşturuldu. İlgili kurumlar tarafından ekipler görevlendirildi. Olayın tüm yönleriyle takip edilmesine yönelik çalışmalar başlatıldı. İlk belirlemelere göre göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 maden işçisinden ikisi sağ olarak kurtarılırken bir işçi ise yaşamını yitirdi. Açıklamayı Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yaptı. Memişoğlu, yaşanan göçükte maalesef bir vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesi.

0: ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum ifadesini kullandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da Soma'daki göçükle ilgili olarak sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden işletmesinde meydana gelen elim kazada hayatını kaybeden işçimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum ifadesini kullandı. Göçükten kurtarılan iki vatandaşımızın hastanelerdeki tedavileri sürüyor, genel durumları iyi ifadesini kullandı Sağlık Bakanı Memişoğlu. Ekiplerimiz bölgede teyakkuz halinde süreci yakından takip ediyorlar ifadesini kullandı. Olay yerinde ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Fon soruşturmasında bu kez şirketlerin tepe yönetimine uzanan tutuklamalar var. Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ile Tera Yatırım CEO'su olarak belirtilen Emir Münir Sarp Yener tutuklandı. Hasan Dört Kardeş ve İbrahim Halil Rat da cezaevine gönderildi. Fatma Gül Lafçı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 61'e yükseldi.
1: Fon soruşturmasında yeni adli kararlar çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada gözaltına alınan isimlerden bazıları adliyeye sevk edilmişti. Mahkeme, Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında tutuklama kararı verdi. Aynı dosyada Emir Münir Sarp Yener de tutuklandı. Tutuklanan diğer iki isimse Hasan Dört Kardeş ve İbrahim Halil Rat oldu. Fatma Gül Lafçı hakkında ise adli kontrol kararı verildi ve serbest bırakıldı. Soruşturmanın son dalgasında 34 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Böylece fon soruşturmasında tutuklu sayısı 61'e çıktı. Emniyette işlemleri süren diğer şüphelilerle ilgili adli süreç de devam ediyor.
0: Fon soruşturmasında gözler şimdi mağdurların parasının nasıl geri ödeneceğine çevrilmiş durumda. Adalet Bakanı Akın Gürlek, el konulan villaların, lüks araçların, arsaların ve banka hesaplarındaki paraların tasarruf mevduatı sigorta fonu bünyesinde oluşturulacak özel havuza aktarılacağını açıkladı. Hukuki süreç tamamlandığında bu kaynak mağduriyetlerin giderilmesi için kullanılacak. İlk sırada ise fon hesaplarında 1 milyon lira ve altında parası bulunan yatırımcılar olacak. Gürley'in mesajı net. Haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecek.
2: Haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecek.
1: El konulan servet kasada beklemeyecek. Fon soruşturmasında şüphelilerden elde edilen villalar, lüks otomobiller, arsalar ve banka hesaplarındaki değerler için yeni bir yol haritası oluşturuldu. Adalet Bakanı Akın Gürley'in açıkladığı plana göre suçtan elde edildiği tespit edilen ekonomik değerler hukuki süreçlerin ardından tasarruf mevduatı sigorta fonu bünyesinde oluşturulacak havuzda toplanacak. Amaç buradaki kaynağı fon mağdurlarının zararlarının giderilmesinde kullanmak. Ödeme sıralamasında da öncelik belirlendi. 1 milyon lira ve altında fon hesabı bulunan yatırımcılar ilk sırada olacak. Bu rakam ödeme sınırı değil, kimin önce ödeme alacağını belirleyen kriter olacak.
2: Vatandaşlarımızın birikimleri üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışanlar bilmelidir ki haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecektir.
1: Soruşturmanın borsa ayağı da büyüyor. Gürlek Borsa İstanbul'da 41 hisse senedinde milyarlarca liralık manipülatif işlem tespit edildiğini açıkladı. Olağan dışı kazanç sağlayan hesaplar, para hareketleri ve bağlantılar tek tek inceleniyor. Bir başka başlıksa manipülasyondan elde edildiği değerlendirilen kazanç. Şüphelilerin elde ettiği menfaatin iki katının tasarruf mevduatı sigorta fonu hesabına yatırılması üzerinde çalışılıyor. Buradan sağlanacak kaynağın da yine mağdurlara aktarılması planlanıyor. Gürley'in açıklamasındaki temel mesajsa şu, paranın izi sürülecek, suçtan elde edildiği tespit edilen mal varlıkları mağduriyetlerin giderilmesi için kullanılacak.
0: Şimdi ödemelere ilişkin bir önemli detay daha var. Fon mağdurlarını doğrudan ilgilendiren yeni adım devreye girdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sorunlu her fon

0: için ayrı iade hesapları oluşturulacağını duyurmuştu. Sermaye Piyasası Kurulu da isteğe bağlı iade hesaplarının açıldığını açıkladı. Hesabında 1 milyon lira veya altında parası bulunan yatırımcılara öncelik verilecek. İfade ettiğimiz gibi bu rakam ödeme tabanı değil, sadece ödeme sırasını belirleyecek. Cuma günü yapılacak Fon Koordinasyon Kurulu da bundan sonraki yol haritasını ele alacak.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yol haritası belirlendi dedi ve sorunlu her fona özel hesap açılacağını duyurdu. Şimdi ise uygulama başladı. Fon soruşturması mağdurları için isteğe bağlı iade hesapları açıldı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemesine göre bu hesaplara yatırılan paralar sadece ilgili fonun tasfiye mal varlığına girecek. Başka bir fona yatırılamayacak, başka bir hesapta kullanılamayacak ve yalnızca o fonun katılma payı sahiplerine yapılacak ödemelerde değerlendirilecek. Paralar tasfiye sürecini yürüten Ziraat Bankası ve Türkiye İş Bankası hesaplarına aktarılacak.
2: Her sorunlu fona ayrı hesap. Para başka fona aktarılmayacak. Sadece fonun mağduruna ödenecek. Ziraat ve İş Bankası'na aktarılacak.
1: Fon mağdurlarının en çok merak ettiği ödeme sırası da netleşti. Hesabında 1 milyon lira ve altında parası bulunan yatırımcılar ilk etapta öncelikli olacak. Ancak burada önemli bir ayrıntı var. 1 milyon lira ödeme tavanı değil. Yani hesabında 1 milyon liradan fazla parası bulunanların sadece 1 milyon lira alacağı anlamına gelmiyor. 1 milyon lira ve altı küçük yatırımcının önce ödeme almasını sağlayacak öncelik kriteri. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da sürecin sadece bu hesaplarla sınırlı olmadığını açıkladı. Yılmaz, Devlet Denetleme Kurulu'nun görevlendirildiğini ve çalışmaların başladığını söyledi. Bir başka mesajı ise piyasalara yönelikti. Yılmaz, sistematik risk olmadığını belirtti. Gözler şimdi yapılacak Fon Koordinasyon Kurulu'nun ikinci toplantısında. Toplantıda iade hesaplarının işleyişi ve bundan sonraki ödeme sürecinin ayrıntılarının ele alınması bekleniyor.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel fon soruşturması üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almayı sürdürüyor. Ancak söylemleriyle aslında kendi siyaset anlayışını ifşa ettiği gibi prestij de yitiriyor. Zira düne kadar majestelerinin yargısı diye yaftaladığı yargı mensuplarının fon soruşturmasını belli ki çok güvenilir buluyor. Öte yandan Özel mesele kendisi olduğunda sürekli masumiyet karinesini hatırlatırken mesele Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunda çoktan yargılamayı yapmış, cezayı kesmiş gibi görünüyor.
3: Emre Alkın, TERA'nın tutuklu yönetim kurulu üyesi. Kim bu? Bizzat Cumhurbaşkanlığı Akademik İstişare Kurulu üyesi. Atamasının altında Erdoğan'ın imzası.
4: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel eline bir liste almış, isimleri ve görevlerini tek tek açıklıyor. Hepsini suçlu ilan ediyor. Ama herkes biliyor ki Özel'in derdi şüpheliler değil, Erdoğan'ı yargılamak.
3: Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in damadı. Hepsi Erdoğan'ın ekibi, tamamının atamasının altında aynı mürekkep, aynı imza var, Recep Tayyip Erdoğan.
4: Özel kampanyada başı çekiyor. Yeni parti milletvekilleri, medyası, trolleri peşinden koşuyor. Ve aslında hep beraber ikiyüzlü bir siyaset anlayışına tanıklık ediyoruz. Zira aynı Özgür Özel, mesele birlikte yol yürüdüğü belediye başkanlarıyla ilgili yolsuzluk operasyonları olduğunda her daim masumiyet karinesinin arkasına saklanıyordu.
5: Tayyip Bey soruyor. Diyor ki, ya kardeşim, siz bu adamlara kefil misiniz? Buradan Özgür Özel olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin son genel başkanı olarak söylüyorum. Ekrem Başkan'ın temizliğine, dürüstlüğüne ve namusuna kendi namusum kadar kefilim ben Erdoğan. Kendi namusum kadar.
4: Yetmiyor, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve yargılama yapan savcı ve hakimleri hedef gösteriyor, tehdit ediyordu.
3: Akın Gürlek, adliye adalet katledilsin diye gezdirilen bir cellattır. Bu vicdansız
5: bu millete hesap verecektir. Söz veriyorum.
4: Millet de zaten bu yüzden Özel ve ekibine inanmıyor, güvenmiyor. Zira nalıncı keseri gibi adaleti, hukuku hep kendine yontmaya çalışıyor. Düne kadar sarayın yargısı diye aşağıladığı yargı mensupları...

0: Yargı, Özel'in ekibindekilerin soygun, vurgun, talan düzenini araştırınca majestelerinin yargısı olarak yaftalanıyor. Ancak aynı yargı mensupları fon soruşturmasını başlatıp Özel'in deyimiyle külliyeye yakın isimleri birer birer gözaltına alıp cezaevine koyunca Özel'e göre adalet yerini buluyor. Yani Özel kendine uygun yargı istiyor. Biz bu zihniyeti CHP'nin genetik kodlarında hep gördük. Yassıada mahkemelerini kutsarken, 367 garabetini alkışlarken, sözde değil özde cumhurbaşkanı diyen genelkurmay başkanlarıyla saf tutarken bu zihniyetin adalet diye bir derdi hiç olmadı. İşte tam da bu yüzden millet Özel ve onunla aynı yoldan yürüyenlere güvenmiyor. Zira siyaset omurgalı bir duruş ister.
1: Kardeşlerim, 25 yıla dönüp baktığımızda göreceğiniz şey de sadece budur. AK Parti adı gibi ak bir partidir. İsmiyle müsemma bir partidir. Kimse bu partinin aklına halel getiremez, o akla leke süremez. Kardeşlerim, unutmayın, adının yeni olması eskimekten başka bir şey kazandıramaz bunlara. Bu konuda hiç kimseye tolerans göstermeyiz.
0: Her zaman olduğu gibi takdir milletin elbette.

0: Bitmiyor, sona ermiyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki bu gerilimden ve savaş modundan bahsediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Katar'ın arabuluculuğunda yürütülen diplomasi trafiği çöktü. İddialara göre müzakerelerin tıkanması üzerine sabrı taşan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran heyetinden ülkeyi derhal terk etmesini istedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ise İran'ı tamamen çökmüş bir devlet olarak niteleyerek savaşı hızlıca kazanacaklarını iddia etti.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakereler tıkandı, hiçbir sonuç alınamadı. Peki kriz nasıl çözülecek? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump çözümün basit olduğunu söyledi.
2: Ya onları havaya uçuracağız ya da bir anlaşma yapacağız. Vakit geliyor.
1: Trump, İran'la ilgili yakın zamanda bazı gelişmelerin yaşanabileceğini söyledi. Her halükarda bu savaşı kazanacaklarını yineledi. İran'ın tamamen çökmüş bir devlet olduğunu belirtti. Hürmüz Boğazı'ndaki kontrolünde tamamen kendilerinde olduğunu tekrarladı. ABD basını, Trump'ın ara seçimlerin ardından bölgede büyük çaplı askeri operasyonlara onay verebileceğini belirtiyor. Katar, New York'taki görüşmelerde arabuluculuk yaptı. Axios'un haberine göre iki sayfalık bir uzlaşı planı sunuldu. Plan, İran'ın deniz ablukasının kaldırılması talebiyle ABD'nin nükleer programda taviz beklentisini içeriyordu. Ancak ABD uzlaşmaya yanaşmadı. Tahran yönetimi de Haziran ayındaki mutabakata dönülmeden geri adım atmayacağını bildirdi. İddialara göre New York'taki görüşmelerde de kriz çıktı. Olumlu ilerleyen görüşmeler birden tıkandı. Bunun üzerine ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun talimatıyla İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ve beraberindeki heyetin derhal ABD'yi terk etmesi istendi. İran heyeti salı gecesi Doha'ya uçtu. Tahran sınır dışı iddialarını yalanladı. Ülkeden ayrılışın önceden planlanmış bir takvim çerçevesinde gerçekleştiğini duyurdu.
0: Mekke Anlaşması'yla Orta Doğu'da güvenlik mimarisi yeniden şekilleniyor. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Mekke Anlaşması'nın bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak için kurulduğunu belirtti.
1: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı kurdu, bölgede dengeler değişti. Kritik ittifak sonrası Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Mekke Anlaşması'nı

0: Anlaşmasının bölgesel istikrar için kritik olduğunu söyledi.
1: Mekke Anlaşması, bölgede güvenlik ve istikrarı sağlama konusunda ortak çabaların bir sonucu olarak kuruldu.
0: Veliaht Prens, başkent Riyad'da Şura Konseyi açılış oturumunda konuştu. Gündemi değerlendirdi. Bin Selman, Körfez'in güvenliğinin bölünmez bir bütün olduğunu söyledi. Ayrıca uluslararası deniz koridorlarının siyasi baskı aracı olarak kullanılmasını engellemek üzere Suudi Arabistan Çok Uluslu Deniz Savunma Koalisyonu girişimini de resmen başlattıklarını duyurdu. Bin Selman, küresel enerji krizine değinerek Suudi Arabistan'ın dünya piyasaları için bir emniyet subapı olmaya devam edeceğinin altını çizdi. Veliaht Prens, Yemen'deki duruma da değindi. Meşru hükümete desteğini yineledi.
1: Suudi Arabistan, Yemen hükümetine tüm ülke topraklarında egemen olması, istikrarı yeniden kurması, kaosu, yıkımı ve Yemen halkı ile bölgeyi tehdit etmeyi yöntem haline getiren terörist Husi milislerinin saldırısına karşı koyması için kapsamlı desteğini teyit etmektedir.
0: Bin Selman, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını ve Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri de sert bir şekilde kınadı.
1: Filistin halkının meşru haklarını elde etmesine ve uluslararası kararlarla uyumlu bağımsız devletlerini kurmasına kadar Suudi Arabistan Krallığı sarsılmaz bir tutum sergilemeyi ve kesintisiz çaba göstermeyi vaat etmektedir.
0: Veliaht Prens, Sudan'ın toprak bütünlüğüne de tam destek verdi.
2: Kremlin'den Türkiye'deki S-400 hava savunma sistemine ilişkin bir açıklama geldi. S-400'ün Rusya'ya düşman olmayan bir ülkeye devredilmesinin ihtimaller dahilinde bulunduğu belirtildi. Açıklama Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov'dan geldi. Peskov, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ikili ilişkilere engel olmak istemediklerini ima etti. S-400 hava savunma sistemine yönelik görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Peskov, sistemin Rusya'ya dost üçüncü bir ülkeye nakledilmesi şeklinde çözüm bulunabilir dedi. Rusya'nın dost saydığı ülkeler arasında Çin, Belarus, Brezilya, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, İran ve Kafkas ülkeleri yer alıyor. Türkiye'nin F-35 programına dönüşü ve KATSA yaptırımlarının kaldırılması, S-400'ün Türkiye sınırları dışına çıkarılması şartına bağlanmıştı. İddiaya göre Ankara S-400'ün devri için Birleşik Arap Emirlikleri ile görüşmüş ancak İsrail'in muhalefeti yüzünden görüşmeler kesilmişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'taki askeri misyonu artık sona erdi. Son Amerikan birliklerinin de çekilmesinin ardından Başkan Trump, Amerika için zafer günüdür ifadesini kullandı. Bağdat'sa 1 Ekim'i tam egemenlik döneminin başlangıcı ilan ederken, ülkedeki tüm silahların devlet kontrolüne alınması için 2027'ye kadar uzanan bir takvim açıklandı. Bağdat'ta yeni dönemin kapıları aralanırken, Erbil'de ise endişe hakim.
3: Bir devir kapandı, Amerikan ordusu Irak'tan tamamen çekildi. Irak'ta bayram havası var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump çekilmeyi bir zafer olarak nitelendirdi.
4: Irak'tan defolup gidiyoruz. Bugün ABD için zafer günüdür. Irak için zafer günüdür. Zaten en başta oraya girmemizin nedeni olan tamamen yok edilmiş DAEŞ'e karşı kazanılmış kesin bir zaferdir.
3: Trump, Irak'ı bataklık olarak niteledi. Irak'ı işgalin en başından beri bir hata olduğunu söyledi. Afganistan'daki çekilme sürecine atıfta bulundu. Bu kez hiçbir teçhizatın geride bırakılmadığını vurguladı.
4: Tüm ekipmanımızı aldık. Hatırlarsınız, Afganistan'da tüm teçhizatı geride bırakmıştık. Ben her bir vidanın bile alınmasını istiyorum dedim. Yerde bir vida mı duruyor? Onu da alın. Eğer bir çadır kaldıysa... Onu da alın dedim.
3: Trump, 4500 Amerikan askerinin hayatına mal olan Irak Savaşı'nı sıfır asker kaybıyla 148 dakikada bittiğini iddia ettiği Venezuela operasyonuyla kıyasladı. Terör örgütü DAEŞ'ın kökünün kazındığını belirtti. Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin harika biri olduğunu söyledi.
4: Pek çok insan orada kalıcı olarak bulunmamızı istiyordu. Ancak artık Amerika'nın evine dönme vaktinin geldiğini hissediyordum.
3: Amerika Birleşik Devletleri ve koalisyon güçlerinin ülkeden ayrılması Bağdat yönetimince büyük bir ulusal başarı olarak karşılandı. Ülkede sevinç gösterileri var. Halk yabancı güçlerin ülkeden ayrılmasını kutluyor. Irak Başbakanı Ali Zeydi de egemenlik

0: günü töreninde konuştu, ülkesinin yeni bir döneme geçtiğini söyledi.
1: Bu, Irak'ın güvenlik ve istikrarının sorumluluğunu tamamen üstlendiği yeni bir aşamaya geçiş anlamına geliyor. Ortak Operasyonlar Komutanlığı'nın görevlerinin Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı ofisine devredilmesi, güvenlik çalışmalarının devletin kontrolü ve üst yönetimi altında yürütülmesini sağlayacak kurumsal bir yapı oluşturacak.
0: Zeydi, ülkedeki silahlı grupların silahsızlanması konusuna da değindi. Güç kullanımının devletin elinde olması gerektiğini vurguladı. Silahlı grupların en geç 30 Haziran 2027'ye kadar silahsızlandırılması hedefleniyor.
1: Yasanın çatısı dışında silah, devlet kurumları dışında güç olmayacak.
0: Yeni dönemde dış tehditlere karşı hava sahası egemenliğini korumak için kapsamlı bir hava savunma sistemi satın alınacak. Ayrıca ülkede tartışma konusu olan Haçlı Şabi güçleri çıkarılacak yeni bir yasayla silahlı kuvvetler komutası altına alınarak devletin resmi güvenlik yapılanmasının ayrılmaz bir parçası haline getirilecek. Erbil'de ise endişe hakim. Kürtler Bağdat yönetiminin federalizme inanmadıklarını düşünüyor. Bu nedenle özerkliğin tehdit altında olduğu görüşündeler.
2: Ama bu konuda gerçekten endişeliyiz. Çünkü Bağdat'ta iktidarda olanlar federalizme ve Kürt halkına inanmıyorlar.
0: Birçoğu ise Amerika Birleşik Devletleri'nin yine kendilerini kandırdığını düşünüyor.
3: Amerika'ya güvenilmez. O yalancı ve fırsatçı bir ülkedir. Şimdi çekilirken bizi, yani Kürtleri yalnız bırakıyorlar. Biz onların yanındaydık ama şimdi bizi terk ediyorlar.
0: Irak'ta yeni sürecin neler getireceğini ise zaman gösterecek.
4: Rusya, dizel, gemi yakıtı ve gaz yağı ihracat yasağını 31 Ekim'e kadar uzattı. Benzin ihracatındaki yasaksa 31 Ocak 2027'ye kadar devam edecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde de yükselen mazot fiyatları nedeniyle ihracat yasağı gündemde. Washington, Avrupa'dan stoklarını piyasaya sürmesini istiyor.
5: Rusya'da petrol rafinerilerine yönelik Ukrayna saldırıları sürüyor. Moskova'da iç piyasadaki arzı korumak için dizel, gemi yakıtı ve gaz yağı ihracat yasağını 31 Ekim'e kadar uzattı. Benzin ihracatına yönelik yasaksa 31 Ocak 2027'ye kadar sürecek. ABD'de ise gözler motorin fiyatlarında. Motorinin galon fiyatı 22 Eylül'de 6 dolar 53 sentle rekor kırdı. Trump yönetimi fiyatları düşürmek için mazot ihracatını durdurmayı değerlendiriyor.
6: Bunu düşünüyorum. Enerji Bakanı Chris Wright ve Drew Burgum'la bu konuyu sık sık görüşüyoruz.
5: Bazı kaynaklara göre Trump yönetimi Fransa ve Almanya'dan acil durum dizel stoklarını kullanmalarını istedi. Washington, Avrupa'nın stoklarını piyasaya sürerek küresel mazot fiyatlarının düşürülmesini istiyor. ABD'nin talebi yerine getirilmezse Avrupa'nın Amerikan mazotuna erişiminin de riske girebileceği belirtiliyor. Trump'a göre ABD'deki mazot sıkıntısının temel nedeni Orta Doğu değil, Rusya'daki rafinerilere yönelik saldırılar.
6: Oradaki dizel rafinerileri oldukça endişe verici bir hızla devre dışı bırakılıyor. Bu yaşanmasaydı bir dizel sorunumuz olmazdı. Rusya ile Ukrayna arasında yaşananlar dizel açısından gerçekten en büyük sorun oldu.
5: ABD Enerji Bakanı Chris Wright'a göre Rusya'dan gelen mazotun azalmasının yanı sıra Orta Doğu ve Çin'den gelen arzda da kayıplar yaşandı. Amerikan rafinerileri ise rekor seviyelerde üretim yapıyor. Wright, Avrupa'dan yeni mazot arzının piyasaya geleceğini ve fiyatların düşeceğini söyledi. Avrupa ise ABD'den gelen dizele giderek daha fazla bağımlı hale geldi. Fransa ve Almanya, Avrupa Birliği'nin stratejik dizel rezervlerinin 1/3'ünden fazlasını elinde bulunduruyor. Washington'ın baskısı da tam bu noktada yoğunlaşıyor. ABD bir yandan kendi iç piyasasını rahatlatmak için dizel ihracatını durdurmayı değerlendiriyor. Diğer yandan Avrupa'nın elindeki stokların piyasaya sürülmesini istiyor. Küresel mazot piyasasında ABD ile Avrupa arasında kritik bir stok ve ihracat gerilimi yaşanıyor. ABD'nin ihracatı kesmesi halinde Avrupa'daki arzın nasıl etkileneceği ise yakından takip ediliyor.
4: (Gülüyor) Fransa biraz karışık. Hani yine yeniden dedirten bir gelişme. Fransa'da lise öğrencileri isyanda. Sokaklarda zaman zaman şiddet eylemlerine dönüşen protestolar var. Üstelik olaylar yayılıyor. Öğrenciler liselerde eğitim koşullarının iyileştirilmesini talep ediyor. Bu amaçla sokağa döküldüler. Başkent Paris'te toplanan yüzlerce öğrenci bir lisenin girişini çöp kovalarıyla kapattı. Pankartlar taşıyıp slogan attılar. Benzer manzaralar başkentte iki noktada daha vardı. Liselerin önünde çöp bidonlarını ve demir barikatları ateşe verdiler. Lyon, Nantes ve Marsilya'dan da benzer görüntüler geldi. Onlarca okulun önünde eylemler var. Hatta Marsilya'da öğrenciler bir otobüsü ateşe verdi. Pek çok yerde yollar trafiğe kapatıldı. Göstericiler bazı halk otobüslerine de el koydu. Olaylarda 200'den fazla kişi yaralandı, 600'den fazla kişi gözaltına alındı. Buna karşılık gösteriler ülkenin dört bir yanına yayılıyor. Dahası liselerdeki eylemler üniversitelere de sıçradı. Ülke çapında en az 26 üniversitede liselilerle dayanışma eylemleri var. Fransa Eğitim Bakanı yaşananlara tepki gösterdi. Öğrenciler ve öğretmenlerin güvenliğine vurgu yaptı. Gerekli görülen hallerde uzaktan eğitime geçilmesini istedi. Hükümet teyakkuzda. Şanlıurfa'da düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Güneydoğu ikinci gününde ziyaretçilerini ağırladı. Türk Yıldızları Festival kapsamında ikinci kez gökyüzünde unutulmaz anlar yaşattı.
7: Burası Teknofest.
5: Gösteriler ve milli gururlarla Teknofest Güneydoğu ikinci gününde coşkuyla başladı.
7: Burası Teknofest.
5: Sabahın erken saatlerinde her yaştan binlerce vatandaş festival alanına akın etti. Her geçen dakika festival alanı doldu taştı. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest'te alandaki coşku doruğa tırmanırken Bayraktar TB3 ziyaretçileri selamladı.
8: Şu anda TB3'ün gözünden...
5: SAS komandoları tatbikat gereği görevlerini icra etmek için helikopterle alana geldi. Komandolar hedefe adım adım ilerlerken Bayraktar TB3 ile havadan saniye saniye görüntülendi. EYP tehdidini ortadan kaldıran komandolar tatbikatı başarıyla tamamladı.
8: Birazdan jandarma çelik kanatların...
5: Türk yıldızları muhteşem gösterileriyle festival coşkusunu zirveye taşıdı. Sadece gösteriler değil, sergilenen dev savunma sanayi araçları da büyük ilgi gördü.
9: Teknofest Şanlıurfa'da iğne atarsanız yere düşmez misali bir kalabalık var ve bu gelen özellikle öğrenciler Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı o zırhlı araçlara binip buradaki askerlerden bilgi alıyor.
10: Böyle büyük araca binmek hani heyecanı hissettirdi. Hani böyle şu yukarıdaki şeyi çevirdim. Güzeldi yani.
11: Ama çok güzeldi.
12: İlk defa geliyoruz. Mutluyuz.
5: Jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri gösteriyle büyük beğeni topladı. Teknofest Güneydoğu etkinlikleri kapsamında jandarmanın çelik kanatları karşılıklı harmandalı oynadı. Bayraktar Akıncı gökyüzüne imzasını attı. Herkes dakikalarca alkışladı. Festival alanında geleceğin mühendisleri de vardı. Standları gezenlere icatlarını anlattılar ve görenleri büyülediler.
8: Akıncı bizleri selamla...
5: Ziyaretçiler hava, kara ve deniz araçlarını yakından inceleme fırsatı buldu.
9: Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı hava savunma sistemleri Teknofest'te en baş köşede yer aldı. Özellikle denizden, karadan ve havadan gelebilecek tüm saldırılara karşı işte bu savunma sistemleri anında devreye giriyor.
5: Festivalde ayrıca sergiler, eğitici atölyeler, simülasyon alanları ve öğrencilere özel ilk uçuş etkinlikleri gibi birçok deneyim sunuldu. Teknofest Güneydoğu 4 Ekim'e kadar ziyarete açık olacak.
4: Yine Teknofest'ten bir haber. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Şanlıurfa'da düzenlenen Teknofest etkinliğinde Türk Medya Standı'nı ziyaret etti. Teknofest'te olan büyük ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
9: Teknofest Şanlıurfa büyük bir coşkusuyla devam ediyor ve Bayraktar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da şu an Türk Medya Standı'nı ziyaret etti ve mikrofonu kendisi. Efendim hoş geldiniz.
11: Sizler de şeref verdiniz. İlk yıldan itibaren Teknofest'te paydaşımız, yoldaşımız oldunuz. Yürekten bu ülkenin bir mühendis evladı olarak sizlere şükranlarımı iletiyorum. Siz

0: Sizler sayesinde Teknofest'in misyonu tüm gönül coğrafyamıza, tüm ülkemize yayılmış oldu ve burada muazzam bir festival deneyimi Anadolu'nun bağrında, Teknofest Güneydoğu'da, Şanlıurfa'da tüm çevresini, tüm dosya gönül coğrafyamızı aydınlatacak şekilde devam ediyor. Sağ olun, var olun, iyi ki varsınız.
1: Hem iğne atsan yere düşmez misali bir kalabalık var. Bu konuda neler söylersiniz?
0: Evet, Urfa hakikaten yüzümüze güldü ve bizler de onları görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Tüm illerimizden, Güneydoğu'daki tüm illerimizden yarışmacılar, katılımcılar, ziyaretçiler hepsi büyük bir coşkuyla ülkemizin tam bağımsız ve müreffeh yayınlarını insanlığın faydasına, ülkemizin yararına olacak şekilde inşa etmek üzere buraya geldiler. Biz hepsini 4 Ekim tarihine kadar bekliyoruz. Size de ayrıca minnet duygularımı ifade etmek istiyorum.
1: Çok teşekkür edersem ziyaretiniz için.
0: Sağ olun.
1: Evet, evet. Selçuk Bayraktar Türk Medya standını ziyaret etti ve düşüncelerini bizimle paylaştı. Gerçekten yoğun bir kalabalık ve bu yoğun kalabalıkla birlikte de şu an Selçuk Bayraktar tüm standları ziyaret ediyor diyerek sözü tekrar size bırakalım.
2: Hatırlar mısınız ilk zamanlarda muhalif isimler Teknofest için panayır yeri diyordu, küçümsüyordu. Ancak bugün geldiğimiz noktada milyar dolarlık anlaşmalar projelerine meyvelerini verdi, veriyor. Teknofest artık bir gurur projesi olarak ülkemizin göğsünü kabartıyor.

0: Hürkuş 2 rüştünü ispat etti. Hava kuvvetleri envanterine girdi ve şimdi de ihracat başarısıyla gündeme geldi.
1: Kendi göbeğimizi kendimiz kesen, dışa bağımlılığı azaltan, üretimi maliyet etkin şekilde yapan, hızlandıran ve sonraki nesil çalışmalarını da zeminini oluşturabilecek, altyapı ve insan kaynağını yetiştirebilecek bir modelle ilerliyoruz.
0: Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Azerbaycan'a 14 Hürkuş 2 ve çeşitli sistemlerin tedariki için sözleşmelerin imzalandığını duyurdu. Görgün, iki ülkenin bölgenin barış ve istikrarı için savunma sanayinde işbirliğini arttırdığını söyledi. Öte yandan Teknofest Şanlıurfa'da Baykar, Azerbaycan Bayraktar Teknoloji Merkezi'nin ilk eseri kasırga dolanan mühimmatını tanıttı. Öte yandan Aselsan'la Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı arasında uzun menzilli hava savunma sistemlerinin devam eden seri üretim projeleri kapsamında toplam 1 milyar 8 milyon 500 bin avroluk sözleşmeler imzalandı. TUSAŞ Motor Sanayi, Gökbey Genel Maksat Helikopterinin seri üretim ve Kızıl Elma için geliştirdiği prototip motorları platform üreticilerine teslim etmeye hazırlanıyor.
2: En zor kısım alevin olduğu yer, ateşin yandığı yeri kontrol etmek, ateşi kontrol etmek. İnsanlığın başından beri öyle, enerjiyi kontrol etmek. Bunu da motorun içinde yapıyoruz. Ve şu ana kadar da Allah'a şükür çok kısa sürede, TEİ ve ekibimiz olarak, Türkiye olarak kısa sürede ciddi mesafe kaydettik.
0: Aynı zamanda ihracatta da vites yükseltilmesi söz konusu olacak.
2: Birkaç ay içinde yeni bir müşterimizle daha, başka bir ülkeyle daha görüşmeye başladık. Bu yıl içinde de 100 motor şeyini geçtik. Yılın ön tarafında belki de kısa sürede artık 200'lü rakamları da inşallah görürüz diyorum. Yani hızlı bir şekilde seri imalatta bu İHA motorlarımız gittikçe büyüyor.
0: STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Özgür Güleryüz, otonom uçuş özelliklerine sahip TOGAN mini keşif gözlem İHA sistemini birkaç ay içinde seri üretime hazır hale getirmeyi hedeflediklerini duyurdu. Aynı şekilde Kızıl Elma'nın da seri üretimi sürdürülüyor. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yakında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın emrinde olacağını açıkladı.
3: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emanetine girecek, bir yandan da seri üretim devam ediyor. Seri üretime geçtiğimiz yıl başlamıştık. Şu anda üretim hızını hızlandırıyoruz. Yakın zamanda da envanterde göreceğiz.
0: Özetle Türkiye savunma sanayi alanında çok önemli başarılara imza atıyor. Teknofest kuşağı ayağını sağlam basıyor, gümbür gümbür geliyor. Görmek isteyene

0: Türkiye büyük bir devrime imza atıyor.
1: Daha paylaşacağımız çok haber var ama bir aradan sonra.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Halkbank. AK Parti 14 Ağustos 2001'de yoksulların, mağdurların, mazlumların, yolda kalmışların, itilmişlerin, ötelenmişlerin, unutulmuşların partisi olarak yola revan olmuştur. AK Parti'nin misyonu çeyrek asır boyunca zerre kadar değişmemiştir. İnşallah hiçbir zamanda değişmeyecektir. Kardeşlerim, biz evvelallah buna müsaade etmeyeceğiz. Millete, ümmete ve insanlığa hizmet davamızla aramıza kimse giremez, giremedi, bundan sonra da giremeyecek.

0: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
1: Canım Cimri.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro.

0: Kirlerine alan aç.
1: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handikredi. Handikredi'ye girin, farklı bankalarda

0: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.
1: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
2: Kazancım.net, Sigortam.net.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Türkcell sunar. Beşke hızında reklamlar.
1: Türkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
2: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
1: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz. Olur mu Selim?
3: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
1: Bana soruyorlar. Sen Türkcell'li misin diyorlar.
2: Ya ne olacağını?
1: Çünkü Türkcell demek Türkcell hızı demek. Türkcell hızı demek Türkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu? Almış reklamın ruhunu. Aferin.
4: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcell'li misin? Türkcell! 5G! Türkcell! 5G! Türkcell! 5G! Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.
1: Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış? Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
5: Aynen.
1: Akımlara akıyor muyuz?
5: Akıyoruz.
1: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
2: Güzel.
1: Sen ne yapıyorsun?
6: Ben bir şey yapmıyorum abi.
1: Sen Türkcell'li misin?
6: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
1: Anlaşıldı. Hemen Türkcell'li ol ama hızlı ol. Türkcell 5G hızına şak diye ol. Dış ses gir buradan.
0: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türkcell'li misin?
7: Türkcell'lere bağlan hayata.
8: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20.45'te 24'te.

0: en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Saat 19.24'te akşam haberlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 1 Ekim gündeminden yansıyan haberlerle önce bazı başlıklar. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısı düzenledi. Mekke Savunma İttifakı'ndaki gelişmelerden, askeri kargo uçağı tedariki ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Yunanistan tarafındaki gelişmelere kadar birçok konuda önemli açıklamalar yapıldı. Bu açıklamaların detayı ekrana gelsin. Türkiye, Doğu Akdeniz'de enerji dengelerini değiştirecek kritik bir adıma daha imza attı. Oruç Reis sismik araştırma gemisi Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne çekilecek doğalgaz boru hattının güzergahını belirlemek üzere bölgede denizaltı çalışmalarına başladı. 25 Ekim'e kadar sürecek olan Navtex ilanı Yunanistan'da geniş yankı buldu. Bu haberin de detayını birazdan ekrana getireceğiz. Amerika Birleşik Devletleri ordusunda köklü bir değişikliğe gidildi. Pentagon, yapay zeka, otonom sistemler ve dronları tek çatı altında toplayarak otonom savaş komutanlığını kurdu. Projenin eş başkanlığına ise teknoloji milyarderi Elon Musk getirildi. Detayına bakacağız. Futbolda bahis soruşturması devam ediyor. Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ve futbolun tüm paydaşlarını kapsayan adli soruşturma kapsamında 10 Aralık 2025'te Türkiye Futbol Federasyonu'na bir yazı gönderildiği açıklandı. Peki o yazıda ne yazıyordu, ne deniliyordu? Savcılık ve Türkiye Futbol Federasyonu nasıl hareket etti? Ayrıntısını ekrana getireceğiz. Ünlü şarkıcı Güllü, Yalova'da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Ölüme dair davada bugün ilk duruşma yapıldı. Güllü'nün tutuklu kızı Tuğyan Ülkem Gülterse ilk savunmasını yaptı. Peki ilk gün duruşmada neler yaşandı? Güllü'nün kızı kendini nasıl savundu? Ayrıntısını paylaşacağız. Tüm bu haberlerin detayları ve daha fazlası için akşam haberleri devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul İl Kadın Kolları ile bir araya geldi. AK Parti Kongre Merkezi'nde teşkilata seslenen Cumhurbaşkanı, fon soruşturması üzerinden AK Partili kadınları hedef almak isteyen çevrelere sert çıktı. Bu ahlaksızları milletimizin takdirine havale ediyoruz ifadesini kullandı. Erdoğan'ın seçimlere ilişkin mesajları da vardı. İstanbul patlama yapacak diye konuştu.
1: Son günlerde birileri duruşumuzu çok net ortaya koyduğumuz olumsuz hadiseleri fırsat bilerek partimize yönelik bir saldırı kampanyası başlattı. Münferit örneklerden hareketle değerlerimizi de hedef alan son derece çirkin, son derece sorumsuz bir tavır içine girdiler. Milyonlarca insanımızı alçakça töhmet altına bırakmaya çalışıyorlar. Adı gibi ak olan, pak olan bu tertemiz hareketi lekelemek için her yolu deniyorlar. Ellerine geçirdikleri her fırsatı, kadınların uğruna mücadele verdikleri, bedel ödedikleri en temel haklarına karşı bir saldırı malzemesi yapan bu ahlak

0: haksızları ben yine milletimizin takdirine havale ediyorum. İlk seçimde ezen yoğurt patlama yapmalı. İstanbul zaten patlamayı yapacak. Hiçbir endişeniz olmasın. Bu hareketin bahtı da, yolu da Allah'ın izniyle açıktır. Türkiye'nin nasıl son 25 yılına mührümüzü vurduysak, inşallah gelecek çeyrek asrına da, gelecek 100 yılına da biz damga vuracağız.
1: Efendim şu dakikalarda malum saat 18.30 civarı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılına ilişkin resepsiyon başladı. Resepsiyon düzenlendi. Kimler katılacak, kimler katılmayacak diye ki konuşuyorduk akşam haberlerinin ilk bölümünde. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli resepsiyona katılıyor. Haliyle bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşanan Sayın Cumhurbaşkanı hitap ederken, açılış konuşmasını gerçekleştirirken yeni partinin salondan ayrılmasına dair MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye muhtemelen gazeteci arkadaşlarımızın soruları oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yeni partiden yenilik bekliyoruz ifadesini kullandı. Sayın Cumhurbaşkanımız orada konuşurken genel kuruldan ayrılmaları hiç yakışık almamıştır açıklamasında bulundu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Önemli gündem maddeleri hakkında açıklamalar yapıldı. Bunlar arasında Mekke Savunma İttifakı'ndaki gelişmeler, askeri kargo uçağı tedariki ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Yunanistan tarafındaki gelişmeler yer aldı.
2: Irak'ın Sincar'da otorite sağlamaya yönelik adımları memnuniyetle karşılandı. Atılan adımların terörsüz bölge hedefine katkı sağlayacağı değerlendirildi. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını Kayseri'deki 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde gerçekleştirdi. Bakanlığın gündeminde terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri vardı. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ta DAEŞ'te mücadelede kullandığı Başika Zilkan yerleşkesinin bölgede sağlanan istikrar çabaları kapsamında kademeli olarak Irak merkezi yönetimine devredileceği açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı küresel ve bölgesel meselelerin yanı sıra Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin faaliyetlerini de yakından takip ediyor. Bakanlık askeri geçit töreni yapılması, Rum Yönetimi'nin silahlanma çabaları ve 3. ülkelerle askeri işbirliklerinin adının güven ortamını zedelediğini açıkladı. Diğer yandan Yunanistan'ın da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile arasında denizden elektrik kablosu geçirme girişimleri de yakın takipte. Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin deniz yetki alanlarından kaynaklanan hak ve menfaatlerinin korunması için izinsiz hiçbir girişime izin verilmeyeceğini yineledi. Öte yandan 25 Eylül'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Mekke Savunma İttifakı taraflarının genelkurmay başkanları bir araya geldi. Gerçekleşen toplantıda 3 ülkenin silahlı kuvvetleri arasında işbirliğini ilerletme, askeri koordinasyonu geliştirme, caydırıcılık ve kolektif savunmayı güçlendirme konuları ele alındığı bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın gündeminde Birleşik Krallık'la 12 adet C-130J askeri kargo uçağının tedariki konusu da vardı. Bakanlık iki kargo uçağının Aralık ayında teslim alınmasının planlandığını açıkladı. Pilot ve teknisyen eğitimlerinin de belirlenen takvimde devam ettiğini bildirdi. Son olarak bakanlık terörsüz Türkiye kapsamında PKK'lı bir teröristin daha teslim olduğunu açıkladı. Hudut güvenliğinde de son bir hafta içerisinde biri terör örgütü üyesi olan 712 kişi yakalandı. Hududu geçmeden engellenen kişi sayısı ise 1149 olarak kayıtlara geçti.
1: Milli İstihbarat Teşkilatı düzenlediği operasyonda Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer El Hatib'i deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakaladı. FETÖ ile organize şekilde yapılan katliamın faillerinden bazıları daha önce ele geçirilmişti. El Hatib'in yakalanması ise başlı başına bir başarı olmakla birlikte dikkat çekici mesajlar da içeriyor aslında. Detaylar analiz haberimizde.
3: We'll be right back. FETÖ, Esad, terör örgütlerinin ortak organizasyonu olan Reyhanlı saldırısı dönemin en kanlı katliamlarından biriydi. 53 kişi şehit oldu. Terörsüz Türkiye dönemiyle o korkunç günler çok gerilerde kaldı. Ancak Milli İstihbarat Teşkilatı'nın hafızası her daim diri. Zira devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz. Milli İstihbarat Teşkilatı, Reyhanlı katliamının Suriyeli faillerinden Ömer El-Hatib'i Avrupa'ya kaçmak üzereyken kıskıvrak yakaladı, Türkiye'ye getirdi. Kırmızı bültenle aranan Ömer El-Hatib en kritik isimlerden biriydi. Reyhanlı saldırılarının planlama ve organizasyonunda yer alıyordu. Ayrıca saldırının failleriyle Beşar Esad'a bağlı istihbarat mensupları arasındaki koordinasyonu da sağlıyordu. MİT, Ömer El-Hatib'i deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken ele geçirdi. Kaçış planı son anda bozuldu. Hatırlanacağı üzere saldırının faillerinden ve planlayıcılarından Yusuf Nazik 2018, Cengiz Sertel 2024, Muhammed Dip Koralı ve Temir Dükancı 2025 yılında yakalanmıştı. Reyhanlı saldırısının talimatını veren Tümgeneral Kifah Melhem ise Şubat 2024'te Beşar Esad tarafından Milli Güvenlik Dairesi Başkanlığı'na atandı. Kifah Melhem'in Esad rejiminin düşmesinin ardından yurt dışına kaçtığı biliniyor. Operasyonun kendisi elbette çok önemli. Zira devlet, Reyhanlı katliamına katılan terör örgütü mensuplarına önünde sonunda hesabını vereceksiniz mesajını çok net bir şekilde iletti, iletiyor. Meselenin bir başka önemli boyutuysa Esad rejimiyle irtibatlı olan bu teröristler için artık bölgede saklanacak bir yer kalmamış olması. Yaşananlar terörsüz bölge çabalarının bir yansıması. Terörist Ömer El-Hatib'in Avrupa'ya deniz yoluyla kaçmaya çalışırken MİT tarafından yakalanması bu açıdan dikkat çekici. Reyhanlı katliamı aynı zamanda bir FETÖ organizasyonuydu. Saldırının planlayıcısı Yusuf Nazik ve diğer faillerin faaliyetlerine dair Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından emniyet ve yargı birimlerine önceden detaylı ihbarlar yapılmıştı. Ancak dönemin Hatay ve Adana bölgesindeki FETÖ mensubu kolluk amirleriyle savcıların saldırıyı engellemek yerine gerçekleşmesine izin verdikleri müfettiş raporlarıyla ortaya konuldu. Bu yüzden terörist Ömer El-Hatib'in FETÖ'cülerin sığındığı Avrupa'yı kendisine rota olarak seçmesi de üstünde dikkatle durulması gereken bir mesele. Özetle teröristler kendilerine kol kanat gerecek başkentler aramaya devam ediyor. Muhtemelen Ömer El-Hatib de Avrupa'ya kaçabilse FETÖ'cülerle irtibata geçecekti. Ancak MİT hem bu planı bozdu hem halen firari durumdaki teröristlere devletin nefesi ensenizde mesajını çok net bir şekilde verdi.
1: Başka bir mesaj daha var. Türkiye Doğu Akdeniz'de enerji dengelerini değiştirecek kritik bir adıma daha imza attı. Oruç Reis sismik araştırma gemisi Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne çekilecek doğal gaz boru hattının güzergahını belirlemek üzere bölgede denizaltı çalışmalarına başladı. 25 Ekim'e kadar sürecek olan Navtex ilanı Yunanistan'da geniş yankı buldu.
4: Türkiye Doğu Akdeniz'deki haklarından vazgeçmiyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile işbirliğini derinleştiriyor. Türkiye Doğu Akdeniz'de 1-25 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak yeni bir Navtex yayımladı. Oruç Reis araştırma gemisi önderliğinde ve diğer 3 geminin de lojistik ve teknik desteğiyle bölgede bilimsel araştırmalar ve denizaltı çalışmaları yürütülecek. Navtex ilanı Yunan basınında geniş yankı uyandırdı. Faaliyetlerin temel amacı 10 Temmuz'da imzalanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne doğal gaz tedariğine dair mutabakat zaptı. Anlaşma çerçevesinde Türkiye'den adaya inşa edilecek denizaltı boru hattının zemin haritasını çıkarmak. Katimerini gazetesi su temin projesinin ardından doğal gaz hattının da devreye alınmasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ekonomik bağımsızlığını perçinleyecek bir strateji olduğunu vurguladı. Çalışmaların ardından boru hattı inşasının hızla başlamasının beklendiğini belirtti. CNN Yunanistan'da faaliyetleri Oruç Reis operasyonu başlığıyla duyurdu. Yeni Navtex'in Akdeniz'deki jeopolitik dengeleri değiştirme potansiyeli taşıdığını kaydeden Yunan basını, Atina yönetiminin gelişmeleri teyakkuz halinde izlediğini

0: Aktardı.
1: Σήμερα καλούμαστε να κερδίσουμε.
2: Amerika Birleşik Devletleri ordusunda köklü ve tarihi değişimler peş peşe geliyor. Pentagon, yapay zeka, otonom sistemler ve dronları tek çatı altında toplayarak otonom savaş komutanlığını kurdu. Savaşın geleceğini tasarlamak üzere başlatılan projenin eş başkanlığına ise teknoloji milyarderi Elon Musk getirildi. Ordu içindeki bürokrasiyi azaltmak içinse general sayısında %20 kesintiye gidiliyor.
0: İHA'lar ve yapay zeka artık savaş alanında belirleyici rol oynuyor. Bu gelişmeler Amerikan ordusunun yapısını da değiştiriyor. Pentagon yeni bir girişim başlattı. Otonom Savaş Komutanlığı kurulduğunu açıkladı. Açıklamayı Savunma Bakanı Pete Hegseth yaptı. Amaçlarının otonom ve robotik kabiliyetlerinin geliştirilmesi olduğunu belirtti. Bir orgeneralin bu birimi komuta edeceğini söyledi. Yeni birimin Silikon Vadisi'nin ucuz bilgi işlem gücü ve süper zeka sistemlerini askeri operasyonlara entegre etmesi bekleniyor. Çin ve ABD'nin başını çektiği bu teknolojik yarışta uzmanlar nükleer silahlar dahil otonom sistemlerin kontrolsüz kullanımının küresel güvenlik risklerini artıracağı uyarısında bulunuyor. Pentagon'un savaş teknolojilerindeki bir diğer kritik adımı Meridian projesi oldu. ABD ordusunun yeraltı derinlikleri ve ay yüzeyi gibi daha önce test edilmemiş bölgelerde nasıl operasyon yürütebileceğini de inceleyecek olan projenin eş başkanlığına Elon Musk getirildi. Musk, hükümet verimliliği departmanındaki görevinden ayrılmıştı. Şimdi 120 gün boyunca savaşın geleceğini ve yeni teknolojileri tasarlayacak. Gelişme Trump yönetimiyle ilişkilerindeki yeni dönemin işareti olarak yorumlandı.
3: People voted for secure borders.
0: Hegseth'in ordu içindeki reformları teknolojiyle sınırlı kalmadı. Hantal bürokrasiyi ortadan kaldırmak amacıyla 1 Ocak 2027'ye kadar Amerikan ordusundaki general ve amiral sayısının %20 oranında azaltılacağını duyurdu. Bu adım bazı demokrat senatörler tarafından deneyimli subayların tasfiyesi olarak eleştirildi. Pentagon'dan başka bir dikkat çekici hamle daha geldi. Askerlerin manevi hazırlığının zindeliğini ve dayanıklılığını güçlendirmek amacıyla doğrudan Savunma Bakanlığı'na bağlı Dini İşler Ofisi kuruldu. Yeni ofis, rahip eğitiminden evde inanç temelli eğitime ve intiharı azaltma programlarına kadar geniş bir bütçe ve yetkiyle donatılacak.
2: Dubai, Tel Aviv seferini yapan Fly Dubai uçağında yaşanan kokpit saldırısının yankıları sürüyor. Birleşik Arap Emirlikleri merkezli şirket İsrail uçuşlarını askıya aldı. Kokpitte yaralanan kaptan pilotun kapıyı açmasıyla içeri giren bir yolcunun uçağın kontrolünü televizyonda izlediği kaza belgeseli sayesinde sağladığı açıklandı. İsrail Başbakanı Netanyahu olayı 11 Eylül benzeri bir terör girişimi olarak niteledi, savaş nedeni tartışmalarını ateşledi. Muhalefet ise hükümeti güvenlik üzerinden ucuz siyaset yapmakla suçluyor.
0: Yardımcı pilot kaptan pilota saldırdı. Dubai'den Tel Aviv'e giden Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait Fly Dubai uçağında korku dolu dakikalar yaşandı. 174 yolcu Tel Aviv'e ulaştı ancak tartışmalar bitmedi. Yardımcı pilotun uçağı düşürme girişiminin ardından İsrail'e yapılan tüm uçuşlar geçici olarak askıya alındı. Şirket sözcüsü kararın uluslararası soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi amacıyla alındığını açıkladı. Bu sırada İsrail istihbarat birimleri Mossad ve Shin Bet saldırganın arkasında bir devlet veya terör örgütü bulunup bulunmadığını araştırmaya başladı. İsrail basını olayın arkasından yabancı bir devletin çıkması halinde bunun Tel Aviv için resmen bir savaş nedeni sayılabileceğine dikkati çekti. Kokpitte yaşanan can pazarının detayları ise kan donduran nitelikte. Yardımcı pilotun çakıyla saldırdığı kaptan pilot ağır yaralanmasına rağmen mücadele ederek kokpit kapısını açmayı başardı. İçeri giren yolculardan Yaniv Hayun saldırganı etkisiz hale getirdikten sonra uçağın kumandalarını ele aldı. Yolcuların Tel Aviv'e ulaşmasının ardından İsrail Başbakanı Netanyahu Hayun'la görüştü. Yaniv Hayun, görüşme sonrasında basına açıklamalarda bulundu. Uçağı nasıl indirdiğini Netanyahu'ya anlattığını söyledi.
4: Televizyonda izlediğim uçak kazası raporu belgeselinden öğrendiklerimle kumandaları çektim.
0: Olayın ardından Suudi Arabistan'ın Tebük kentine acil iniş yapan uçaktaki yolcular ve kaptan pilot Tel Aviv'de bizzat Netanyahu tarafından karşılandı. Seçimlere sayılı günler kala yaşanan kriz İsrail iç siyasetini de karıştırdı. Netanyahu olayı 11 Eylül benzeri bir terör saldırısı olarak tanımladı.
5: Başka bir 11 Eylül yaşanma ihtimali vardı. O kahraman İsrail'in cesareti olmasaydı inanılmaz boyutlarda bir felaketle karşı karşıya kalabilirdik.
6: And he said, you know, when a plane is nosediving, the passengers...
0: Muhalefet ise bu açıklamalara sert tepki gösterdi. Ana muhalefet lideri Yair Lapid, Netanyahu'nun ülkenin güvenliğini kendi siyasi çıkarları için kullanarak ucuz siyaset yaptığını söyledi. Başbakan'a İsrail basınından da sert eleştiriler geldi. Haaretz'e konuşan ordu kaynakları da Netanyahu'nun kriz öncesinde yaptığı, ülkeye dış saldırı yapılacak yönündeki uyarıları doğrulayacak herhangi bir somut askeri hareketlilik veya istihbarat tespit edilmediğini bildirdi. Bu nedenle ordunun alarm seviyesini yükseltmediği belirtildi.
2: İsrail Gazze şeridinde katliamları sürdürüyor. Dünyadan İsrail'e tepkiler sürerken skandal niteliğinde gelişmeler de var. 30 yıldır Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan bir imam hakkında Filistin'i desteklediği için sınır dışı kararı verildi. Slovenya Başbakanı ise İsrail'i savunmaya çalışırken büyük bir gaf yaptı. Filistin destekçisi Amerikalı rapçi Macklemore ise Filistin'e destek turnesine çıkıyor. Turnenin biletleri tükendi.
0: İsrail, ABD öncülüğündeki çözüm planına ve kendisine dünyadan gelen tepkilere rağmen Gazze şeridinde saldırılara devam ediyor. Sadece çarşamba günü düzenlenen saldırılarda 8 Filistinli daha şehit oldu. Son saldırılarda İsrail'in katlettikleri siviller arasında bir gazeteci daha vardı. İsrail'in soykırımında resmi verilere göre 80 bine yakın Filistinli şehit oldu. Ancak gerçek sayı bundan çok daha fazla. Enkazlarda hala ulaşılamamış on binlerce kişi var. İsrail'in katliamlarının ilk dönemlerinde hayatını kaybeden 105 Filistinlinin cenazesi geçtiğimiz günlerde enkazdan çıkarılmıştı. Yarmuk bölgesinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuklarına uğurlandılar. Cenazelerin üzerine 105 mum yerleştirildi. Ürdün'deki tedavileri tamamlanan bir grup Filistinli ise otobüsle Han Yunus'a döndü. Aileleriyle kucaklaştılar, hasret giderdiler. Gazze'liler bir kışı daha enkazlarda, derme çatma çadırlarda geçirecek. ABD'nin planı İsrail'in engellemeleri nedeniyle güçlükle ilerlemeye çalışıyor. Birleşmiş Milletler açıkladı. Filistinlilerin barındığı 450'den fazla yerleşim alanı sel riski taşıyor. Bu alanlarda Gazze nüfusunun 5'te 1'inden fazlası yaşıyor. BM Genel Sekreterinin sözcüsü İsrail'e derhal kısıtlamaları kaldırmaya çağırdı. Dünyadan İsrail'e tepkilerse sürüyor. İtalya'nın Napoli kentinde yüzlerce kişi faşizme protesto ve Filistin'e destek gösterisi düzenledi. ABD'de ise bir skandal var. Wisconsin eyaletinde mahkeme, eyaletin en büyük camisinin imamını sınır dışı etme kararı aldı. Milwaukee İslam Topluluğu Başkanı Salah Sarsur 30 yıldır ABD'de yaşıyor ve Filistin asıllı. Sınır dışı kararının gerekçesi ise Filistin'e destek vermesi. Aynı sebeple 30 gündür gözaltında tutuluyordu. ABD'li ünlü rapçi Macklemore da Filistin'e destek verdiği nedeniyle Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarılmıştı. Diğer alt sanatçı ve gruplar da ona destek vererek turneden ayrılmışlardı. Gelirinin 1 milyon dolarını Filistin'e bağışlayan Macklemore bu dik duruşuyla büyük takdir topladı. Öyle ki Özgür Filistin turnesinin tüm biletleri satıldı. Turnenin tüm geliri yine Filistin'e bağışlanacak. Bazı ülkelerde ise ısrarla İsrail'e destek var. O ülkelerden biri de Slovenya. Slovenya Başbakanı Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ile birlikte BM'de Netanyahu ile görüşen iki Avrupalı liderden biriydi. Parlamentoda hükümeti Gazze konusunda İsrail'i fazla destekleyici olmakla suçlayan muhalefetin sorularına cevap verdi. Gazze'de soykırım yaşanmadığını kanıtlamaya çalıştığı konuşması sırasında başbakan bir fotoğraf gösterdi. Burası Sudan. Bir yığın ceset var. Gazze'de gördüklerinizden çok daha fazla. İşte öldürülen Hristiyanlar dedi. Oysa o fotoğraf Sudan'da değil, Gazze'de çekilmişti. Hatta Gazze'de çalışmış olan İngiliz deniz piyadesi David McIntosh tarafından paylaşılmıştı.
2: Filistin milli takımıyla Tümosan Konyaspor'un karşı karşıya geldiği dostluk maçında tribünleri dolduran binlerce taraftar ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla Filistin'e destek mesajı verdi. 2-2 berabere biten maç 90 dakika oynanmadı. Maçın 89. dakika 59. saniyesinde skorborda Filistin özgür olana dek maç ertelenmiştir yazıldı. Evet.
7: Konya'da sahalarda yüreklere dokunan unutulmaz bir akşam yaşandı. Filistin Günü etkinlikleri kapsamında Konya Büyükşehir Belediye Stadyumunda Filistin milli takımıyla Tümosan Konyaspor'un karşı karşıya geldiği dostluk maçında yaşananlar yüreğe dokundu, hafızalardan silinmeyecek bir iz bıraktı. Dostluk maçı öncesi Filistin milli takımı oyuncuları sahaya çıkarak

taraftarı selamladı. Stadı dolduran futbol severler Filistin milli takımını coşkuyla karşıladı. Taraftarlar ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Filistin marşı ve ezgilerine eşlik etti.

0: ve gazetecilerin yer aldığı dev pankartlar açıldı. Saha kenarından çok sayıda beyaz güvercin bırakıldı. Her bir beyaz güvercin barışın simgesi olarak gökyüzüne kanat çırptı. Seremoniye futbolcular Gazze'li çocuklarla çıktı. Her iki takımın oyuncuları tribünleri birlikte selamladı. Maçın ilk yarısında duygu dolu anlar yaşandı. Hakemin düdüğü çalmasıyla karşılaşma 10. dakikada bir süre durdu. Stadyumun ışıkları söndürüldü ve ekranlarda İsrail saldırılarında katledilen çocukların isimlerinin yer aldığı video yayımlandı. Karşılaşmayı izleyen futbol severler, Gazze'li çocuklar için beraberlerinde getirdikleri peluş oyuncakları sahaya attı. Saha içinde dostça geçen ve 2-2 berabere sonuçlanan mücadelenin son anlarındaysa herkesi gözyaşlarına boğan o tarihi an gerçekleşti. Maçın 89. dakika 59. saniyesinde hakem düdüğü çalarak maçı bitirdi. Skorbordaysa Filistin özgür olana dek maç ertelenmiştir mesajı yansıtıldı. Filistin'de yarım kalan hayatlara dikkat çekmek için maç yarım bırakıldı. Maç 90 dakika bilerek tamamlanmadı. Filistinli bazı futbolcular kendilerine gösterilen ilgiden dolayı gözyaşlarına hakim olamadı.
1: İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Gazze'deki katliamlara tepki göstererek dikkat çeken mesajlar verdi. Gazze'de binlerce kişinin katledildiğini belirten Bilal Erdoğan, "Bu soykırımı unutursak kanımız kurusun," dedi.
2: Bu alandaki özellikle Cumhurbaşkanımızın dik duruşuyla, liderliğiyle gösterdiği Filistin dostluğu Allah'ın izniyle büyüyerek devam edecek, ta ki Filistin özgür olana kadar, ta ki Kudüs özgür olana kadar.
0: İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, Konya Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen Filistin Gençlik Forumu'nda konuştu. Bilal Erdoğan, Gazze'de 28 bini çocuk olmak üzere 75 bin insanın katledildiğini hatırlattı.
2: 28 bin çocuk öldürüldüğü gibi bugün okullarına gidemiyorlar. Enkazların arasında işte oynamaya çalışıyorlar. Görüntüler hala canlı bir şekilde yayınlanıyor. Eğer biz bu konudaki hassasiyetimizi yitirirsek, eğer biz bu soykırımı unutursak kanımız kurusun. Kanımız kurusun.
0: Bilal Erdoğan, Filistin meselesinin insanlığın meselesi olduğunun altını çizdi.
2: Eğer dünyanın gözü önünde bir milletin yok edilmesine seyirci kalırsak, İnsanlığın da bittiği gün demektir.
0: Bilal Erdoğan, boykotun Filistin'i destekleme konusunda en önemli kozlardan biri olduğuna işaret etti.
2: Onlarca, yüzlerce markayla kafa karışıklığından ziyade bu boykot yapılması gereken en önemli markalar üzerinde yoğunlaşılması gerektiğini savunuyorum. Eğer bunu başarabilirsek, o zaman dünyadaki Filistin dostu hareketin daha da güçlendiğini göreceğiz, daha da cesaretlendiğini göreceğiz ve İsrail sevenlerin, soykırım destekçilerinin kendileriyle soykırım arasına, kendileriyle İsrail arasına mesafe koymak zorunda olacaklarını göreceğiz.
0: Bilal Erdoğan, Gazze'nin yeniden inşasının konuşulacağı dönemde İsrail'in bunu engellemek için kentin %70'ini işgal ettiğine dikkati çekti.
2: Şu anda bırakın Gazze'yi, Batı Şeria'da İsrailli işgalci ler, onlara sivil deniyor, onlar sivil değil. Onlar hırsız, onlar talancı, onlar işgalci. İsrailci, İsrailli talancılar, işgalciler bir Filistinli ailenin evini yakıyorlar, evini terk etmesini sağlıyorlar. İsrail hükümetinin bununla ilgili söyleyecek hiçbir şeyi yok. Dolayısıyla dünyaya Orta Doğu'nun tek demokrasisi olarak pazarlanan rejimin bir soykırımcı, hırsız, talan rejimi olduğunu bütün dünya izliyor.

Uzunca bir süre konuşuldu. Şimdi artık yargı süreci ve bugün ilk duruşma vardı. Neden bahsediyoruz? Evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren şarkıcı Güldü'nün ölümüne ilişkin davanın bugün ilk duruşması vardı. Ve duruşmada kızı da savunmasını yaptı. Kızı malum biliyorsunuz tutuklu olarak yargı.

0: yargılanıyor. İlk gün duruşmada ne yaşandı? Güllü'nün kızı ne savunma yaptı? Şu dakikalarda anladığımız kadarıyla duruşma da devam ediyor. Ve Eren Coşkun Dili de o duruşmayı takip ediyor. Son bilgiler Eren'de. Eren?
1: Evet, tam da dediğiniz gibi aslında uzunca bir süredir duruşmanın başlaması bekleniyordu ki bugün ilk duruşma gerçekleşti ve artık 14.27'de başlayan duruşmanın 5. saatinde olduğumuzu da söyleyeyim. Tabii mahkeme başkanının burayı şov programına çevirdiğiniz sözlerine kadar gelecek tartışmaların yaşandığı gergin geçen bir duruşmadan bahsediyoruz. Mahkeme salonunda zaman zaman seslerin yükseldiği ve mahkeme başkanının da araya girdiğini söyleyelim ve tutuklu sanık Tuğya Mülkem Gülter de bugün ilk kez hakim karşısında. Açıkçası hiçbir suçlamayı kabul etmediğini ve kendisinin ağır baskı altında olduğunu söyledi. Ve annesinin ölümüne ilişkinse annem o düştüğü sırada aslında arkasının dönük olduğunu ve düştüğünü görseydi yardım edebileceğini söyledi ve hiçbir şekilde suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Çok çok konuşulan aslında bir görüntü vardı. Malkata şarkısını çaldığı o dakikaları zaten bizler güvenlik kamerası görüntülerinde görmüştük ki o müziğin bilirkişi raporuna, 21 sayfalık bilirkişi raporuna da baktığımız zaman bilinçli şekilde Güllü'yü odaya davet edebilmek için çalındığı belirtiliyordu. Ancak bu iddiaları reddetmiş oldu Tuğyan ifadesinde. Zaten bizler normalde de bu şarkıyı çok kez çalardık ifadelerini kullandı. Tabii dikkat çeken yerlerden biri aslında yazışmalardı. Tuğya'nın bıktım annemden ölsün yazdığı mesajlarda soruldu ki bilirkişi raporunda bu mesajlara da yer veriliyordu. Annem bana zaman zaman böyle şeyler yazar, ben de ona yazarım. Bizim dilimiz biraz sivridir şeklinde bir savunma yaptı ve annem düşünce bana bir kal geldi. O kamera görüntülerindeki 7 saniyelik sessizliği de bu şekilde açıkladı. Bana kal geldiği için hiçbir şekilde hareket edemedim. Engel olmaya çalıştım ama engel olamadım dedi ve bununla birlikte de ses kayıtları da hadi görüşürüz ses kaydının da kendisine değil Güllü'ye yani annesine ait olduğunu söylemiş oldu. Tabii zaman zaman çıkan tartışmalarla birlikte yani tarafların müşteki avukatlarıyla tarafların çıkarmış olduğu tartışmalarla birlikte zaman zaman duruşmaya ara verildiğini gördük ki aranın ardından da Güllü'nün oğlu Tuğberk Ülker bu sefer Gülter konuştu ve müşteki sıfatıyla aslında ifadesinin alındığını söyleyelim ve annem çok sık alkol alırdı, halüsinasyon görürdü. Annem dünyanın en güzel annesiydi. Annemin vücut pozisyonu iyi olduğu için genelde önüne doğru düşerdi dedi ki bu da dikkat çekici açıklamalardan biriydi. Tabii bir yandan da aslında Güllü'nün ablası Kader Tut'un söyledikleri de önemliydi ki kaza veya intihar olduğunu asla inanmadığını ve bu işi gerçekleştiren herkesten şikayetçi olduğunu belirtti. Avukatların zaman zaman soruları vardı. Aslında bir bakıma çapraz sorguya alındı Tuğyan ve o soruları üzerine de aslında evdeki kapalı olan kameralar kendisine soruldu ki ortak olarak kullandığımız işte mutfaktaki kettle gibi su cihazı gibi aletlerden dolayı bu kameraların fişinin çekildiğini belirtti kendisi. Tabii en flaş kısmı aslında Güllü'nün kızının arkadaşı yani Sultan Nur Ulu'nun sözleri ki tanık olarak kendisinin ifadesine başvuruldu. Aynen şu cümleleri kullandı. Roman havası çalıyordu. Aynaya döndüm. Daha önce geçirmiş olduğum kazadaki yaralarıma bakıyordum. Kafamı çevirdiğimde Tuğya'nın üst baldırdan tutarak pencereden attığını gördüm. Yani Tuğya'nın annesi Güllü'yü pencereden attığını söyledi Sultan Nur Ulu ve pencereden attığını gördükten sonra yatağın üstündeki telefonu aldı. Koş diye bana bağırdı. Ben şoka girmiştim. Koşarak peşinden aşağıya doğru indim dedi. Zaten kamera görüntülerinde de bu aslında ifadeleri görmüştük. Mahkeme başkanı bu ifadeler üzerinde çelişkili ifadeler verdiğini hatırlattı sultana ve sultan da baskı altında olduğunu, korktuğu için de daha öncesinde bu olayı anlatmadığını söyledi ki bizler aslında Tuğyan'la sultanın yan yana fotoğraflarında sarılmış olduğu fotoğrafları da görmüştük. Kendisine bunlar da hatırlatıldı ve Tuğya'nın kendisine cenazeden sonra ben yanarsam seni de yakarım şeklinde açıklamaları olduğunu ve korktuğu için gerçekleri anlatamadığını söyledi. Tabii tanıkların dinlenmesine devam ediliyor. 5. saati geride bıraktık ve bundan sonrasında artık yeni tanıkların dinlenmesi yönünde avukatların talepleri de var. Yani çıkacak yani bir ara kararla birlikte bu duruşmanın da ileri bir tarihe ertelenmesinin de beklediğimizi söyleyelim ama 5. saatinde de gergin geçen duruşmada, alevli geçen duruşmada tanıkların ifadeleri devam ediyor.
0: Eren Coşkun Dili çok teşekkürler. Bugün yoğun bir mesaisi vardı Eren'in. İşte tüm detayları bizimle paylaştı. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Roketsan tarafından geliştirilen milli gurur kaynağımız Tayfun bir kez daha test edildi. Rize Artvin havaalanından atış yapıldı ve Tayfun testi başarıyla tamamladı.
2: Hazırlıklar yapıldı, ateşlendi. O anlar herkesi gururlandırdı. Tayfun Karadeniz'den göklere bir kez daha meydan okudu. Roketsan tarafından geliştirilen Tayfun için Rize Artvin Havalimanı'ndan yeniden test atışı gerçekleştirildi. Test atışı esnasında Rize Artvin Havalimanı'nın içerisinde ve etrafında yoğun güvenlik önlemi alındı. Nefes kesen anların ardından test atışı büyük bir başarıyla tamamlandı. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Tayfun'un Blok eksi 2'si, Blok eksi 3'ü şu anda seri üretimde. Blok eksi 4 de inşallah çok kısa zaman içerisinde seri üretime geçecek ifadesini kullandı. Tayfun Blok eksi 3'ün bu yıl içerisinde envantere girmesi bekleniyor.
0: Teknofest heyecanı Şanlıurfa'da tüm hızıyla devam ederken Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri de robot teknoloji alanında yaptıkları çalışmalarla dikkati çekiyor. Hemen Şanlıurfa'ya gidelim.
3: Şanlıurfa Teknofest tüm heyecanıyla devam ediyor ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrenciler yapmış olduğu ürünleri burada sergileme imkanına da sahip oldu. Ve şu an o öğrencilerin yapmış olduğu bir robot var. Kameram açımsızlık bilgeden göstereceğim. O robotu İstanbul Sancaktepe Teknoloji İmam Hatip Lisesi öğrencileri yaptı. Dört öğrenci ve bir danışman tarafından bu robot gerçekleştirdi ve koordinatör Mehmet Ağmazoğlu da yayın konumuz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk.
3: Gerçekten onu görünce öğrencilerimizin yapmış olduğu performansı alkışlamamak elde değil. Neler söylersiniz?
4: Teşekkür ediyoruz. Okulumuz Sancaktepe Teknoloji Anadolu Üniversitesi bu sene 4 farklı kategoride finale kalarak büyük bir başarıya imza attı. Bu öğrencilerimiz de 5. sınıf seviyesinde olmalarına rağmen ilk defa katıldıkları yarışmada final heyecanını yaşayacaklar. İddialı bir takım ama diğer takımlara göre bir eksiğimiz var, tecrübe. İnşallah öğrencilerimiz bunları da tecrübe ederek daha ileride çok daha iyi başarılar elde edeceklerini umuyoruz. Bu manada
3: özelliğinden biraz
4: bahseder
3: misiniz?
4: Robot tabii ki 5 tane farklı görevi var. 3 tane farklı küpü kendi haznesine alıp kasisten geçme, vanayı açma kapama, aynı zamanda zipline görevi var. Ki zipline görevi diğer üniversite kategorilerinde ve ortaokul lise kategorilerinde de olmasına rağmen çok zorlu bir görev. Çoğu takımın da başaramayacağı bir görev. İnşallah bizim öğrencilerimiz şu anda en rahat şekilde yapacakları vazife diyebiliriz. Öğrencilerimiz bu konuda iyiler.
3: Aslında hocam bu öğrencilerin performansını görürken hani çocuklara sahip çıktığınız zaman içerisindeki cevherin neye dönüştüğünü görüyoruz diyebilir miyiz?
4: Tabii ki. Biz zaten bunun için buradayız. Kendi çocuğumuz gibi kendi öğrencilerimizi sahip çıkıyoruz. Çünkü onlar bizim geleceğimiz. Hem bu ülkenin hem de tüm dünyanın mazlum coğrafyalarına ümit olabilecek gençler. Hem ahlaklılar hem de Teknofest gibi bir platformda kendilerini ifade edebilecekleri bir alandalar. Bu manada biz öğrencilerimizin yanında olmaya çalışıyoruz.
3: Çok teşekkür ederiz. Kulağa gelsin.
4: Sağ olun.
3: Evet işte öğrencilerimiz yapmış olduğu robot gerçekten görülmeye değer. Ve tabii ki yine burada birçok robot yapan öğrencilerle birlikte onlar da yarışmaya katılacak. Şimdi etrafımda öylesine çok böylesi proje hazırlayan var ki onlar tek tek jürinin önüne çıkarak değerlendirilmeye alınıyor. Tabii birinciler daha sonra açıklanacak diyerek sözü tekrar size bırakalım.
0: Şeybus Çakan'a teşekkür edelim ve devam edelim. Futbolda bahis soruşturmasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yeni bir bilgilendirme geldi. Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ve futbolun tüm paydaşlarını kapsayan adli soruşturma kapsamında 10 Aralık 2025'te Türkiye Futbol Federasyonu'na bir yazı gönderildiği açıklandı. Yazıda Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülecek disiplin süreçlerinin devam eden adli soruşturmayı etkileyebileceğine dikkat çekildi. Şüpheli olması muhtemel kişilerin adli işlemlerden önce açıklanmasının, delillerin değiştirilmesi, gizlenmesi ya da yok edilmesi riski doğurabileceği belirtildi. Ayrıca henüz yakalanmamış şüphelilerin kaçmasına yol açabilecek sonuçların da ortaya çıkabileceği vurgulandı. Bu nedenle idari işlem ve kamuoyuna yapılacak açıklamalar öncesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordinasyon kurulması istendi. Adli kaynaklardan aktarılan bilgiye göre Türkiye Futbol Federasyonu'nun bugün kulüp idarecilerini Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etmesinden önce başsavcılığa bilgi verilmedi. Başsavcılığın daha önce gönderdiği yazıda yer alan koordinasyon talebi çerçevesinde bu işlemin devam eden adli soruşturmada delil bütünlüğü ve şüphelilere yönelik adli işlemler bakımından doğurabileceği sonuçların değerlendirildiği öğrenildi. Futbolda bahis soruşturması adli ve idari boyutlarıyla sürüyor. Denizli'nin Buldan ilçesinde bir ortaokul öğrencisi, 3 lise öğrencisi tarafından darp edildi. Şikayet üzerine 3 öğrenci gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
5: Ne yapıyorsun ya? Islattılar, saçlarından tutup dövdüler.
6: Sen yaptın. Bırak.
5: akran zorbalığının adresi bu kez Denizli'nin Buldan ilçesi. Lise öğrencisi 3 kız, içlerinden biri hakkında dedikodu yaptığını iddia ettikleri ortaokul öğrencisi bir kız çocuğunu kimsenin olmadığı bir noktaya çağırdı. Karşılarında neye uğradığını şaşıran çocuk acımasızca darbedildi. Çocuğu çeşme altında ıslatıp şiddete dakikalarca devam ettiler. Bütün bu insanlık dışı anlarsa başka bir kız öğrenci tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Mağdur öğrenci ve ailesinin şikayeti sonucu 3 kız öğrenci gözaltına alındı. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.
0: İstanbul Arnavutköy'de kontrolden çıkan hafriyat kamyonu devrildi, trafik durma noktasına geldi. Arnavutköy'de seyir halindeki hafriyat kamyonu kontrolden çıktı. Orta refüje çıkan kamyon yan yatarak devrildi. Kasasındaki hafriyat ve molozlarsa büyük bir hızla karşı şeride savruldu. Kaza eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Kaza anında yoldan geçen 3 araçta hasar oluştu. Kamyon sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. Kilometrelerce uzayan yoğunluk böyle kaydedildi. Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi ile Darülaceze Başkanlığı Sağlık ve Bakım Alanında İki Köklü Miras Ortak Bir Gelecek adlı işbirliği protokolünü imzaladı. Protokolle öğrencilere saha eğitim desteği, laboratuvar imkanları ve yaşlı sağlığı alanında işbirliği yapılacak.
6: Bezmi Alem ve Darülaceze ecdadın bıraktığı iki önemli miras. Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi ile Darülaceze sağlık ve bakım için protokol imzaladı. Özneye de toplum sağlığı kondu. Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi ile Darülaceze Başkanlığı arasında sağlık ve bakım alanını içeren iki köklü miras ortak bir gelecek adlı işbirliği protokolü imzalandı. Şişli'deki Darülaceze Başkanlığı'nda düzenlenen törende Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hüseyin Topbaş'la Darülaceze Başkanı Esra Ceceli İslam protokole imza attı. Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hüseyin Topbaş, ecdadın emanet ettiği en güzel miraslar arasında yer alan iki kurumun bir araya gelmesinden mutluluk duyduğunu ifade etti.
7: Ecdadımızın bize emanet ettiği vakıf medeniyetimizin en güzel örneklerinden iki kurum. Bugüne kadar en güzel şekilde gelmiş ve devam ediyor. Bizler de başkanlar olarak buraya bir irade koyduk. Hocamızın da katkılarıyla inşallah güzel bereketli sonuçlar elde edeceğiz. Bir tarafta bakım tarafı var, bir tarafta sağlık tarafı var. Bu iki kurumun da kas ve kabiliyetleriyle inşallah ortaya bereketli sonuçlar çıkacak.
6: Darülaceze Başkanı Esra Ceceli İslam, işbirliğiyle iki güçlü kurumun sağlık ve bakımı günün şartlarında bir araya getirdiğini belirtti.
8: İki kurumun güçlü alanları olan sağlık ve bakımı, günümüz şartlarında en çok ihtiyaç olan bu iki alanı bir araya getiriyor. Çok önemli işbirlikleri olacaktır. Hem eğitim alanında hem sağlık alanında birbirinin yaptığı işlere destek olacak bu iki kurum bu protokoller sayesinde.
6: Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hüseyin Akçakaya ise sağlık ve bakımın bir araya gelerek hayırlı işlere vesile olması temennisinde bulundu.
9: Çünkü Osmanlı'ya dayanan iki mazbut vakfın bir araya gelmesi, işbirliği yapması. İkisi de hayır amaçlı kurulmuş kurumlar. Biz ağırlıklı olarak Bezmi Alem olarak sağlık, Darülaceze'de bakım. Biz iki gücü birleştiriyoruz. İnşallah hayırlı işlere vesile olacaklar.
0: Kim Vakfı gönüllülerinin İslam'a davet hikayesi gönüllere dokunuyor. Onlarca camide turistlere İslam'ı anlatan Kim Vakfı 2022'den bu yana 3000'den fazla kişinin Müslüman olmasına vesile oldu. 24 ekibi de Kim Vakfı'nın kapısını çaldığı İslam'a davet sürecini ekrana taşıdı.
10: Sadece bir turist geldi tamam biraz bahsedeyim bilsin gitsin değil. Belki de onun hayatında tek bir şans bu ve ilk defa duyacak belki. O şekilde onu karşılamak yani benim annem burada olsa...

0: Müslüman olmamış olsa ona nasıl yaklaşılmasını isterdim? Ona göre yaklaşmamız gerek aslında.
1: Süleymaniye Camii merkezi olmak üzere camiye gelen yabancı gayrimüslim turistlere gönüllü olarak İslam'ı anlatmaya çalışıyoruz. Yaptığımız iş sırf Süleymaniye Camii merkezi değil, İstanbul dışında da Ankara, Konya, Antalya, Alanya, Bursa gibi illerde de İslam'ı anlatmaya çalışıyoruz.
2: İslam nurunu yayıyorlar. Her gün binlerce turistin uğradığı camilerde Kim Vakfı tarafından organize edilen davetçilerle her gün İslamiyet'in güzellikleri 16 dilde turistlere anlatılıyor. İstanbul'daki 39 camide turistlere İslam'ı anlatan Kim Vakfı, binlerce turistin Müslüman olmasına vesile oldu.
1: Ayda ortalama 7 bin kişiye imanın 6 şartını anlatıyoruz. Biliyorsunuz İstanbul'a geçen yıl ortalaması ayda yılda 11 milyon yılda turist geliyor. Dolayısıyla bunların gelip de İslam'dan bir haber dönmemesi için biz karınca kararınca elimizden geldiği kadar Kim Vakfı olarak gönüllülerimizle çalışma yapıyoruz. Ayda anlattığımız bu 7 bin kişinin ortalama 70 kişi civarında kişi de kelime-i şehadet getirerek İslam'a girmiş oluyor.
2: Kim Vakfı davetçileri 16 dilde tebliğ yapıyor ve 2022 yılından bu yana Kim Vakfı gönüllülerinin davetiyle 3000 gayrimüslim İslam'la şereflendi.
3: İsviçre'den gelen, seyahat eden bir gençle tanıştım. Ona İslam'ı anlattım. İlk olarak Müslüman değilken bizimle akşam namazını kıldı. Elhamdülillah. Yatsı namazındaysa Müslüman olarak namaz kıldı. Daha sonra onu misafirhanemizde ağırladık. Onunla konuşurken böyle tek başına seyahat ediyorsun. Hiç korkmuyor musun diye sordum. Bana Allah var dedi. Ayrıca hayvanlarla konuştuğunu ve bunun ona tevekkülü öğrettiğini söyledi. Daha sonra sahabelerin hayatından da buna benzer bir anlayış olduğunu gördüm. Bu bana şunu gösterdi. Davette sadece biz öğretmiyoruz. Biz de öğreniyoruz.
2: Dünyanın farklı ülkelerinden İstanbul'a gelen turistler tarihi camilerde İslam'ı tanırken bu turistik ziyaretler bazıları içinse hayatlarının dönüm noktası oluyor. Türkiye'ye gelen gayrimüslim turistlere İslam'ı anlatan Kültürler Arası İletişim Merkezi Vakfı 2022'de başlattığı cami davet yönetimiyle çalışmalarını sürdürüyor. 39 camide İslam hakkında çok dilli bilgilendirme, 21 camide ise doğrudan İslam'a davet faaliyetleri yürütülüyor. İslam'ı kabul eden turistleri yalnız bırakmayan vakıf, onları mentörlük ve İslami eğitimlerle destekliyor.
4: Dine karşı tutumları genellikle çok ilgili olmuyorlar. Fakat İslam hakkında anlatmaya başladığımız zaman ilgileri çok artmaya başlıyor. Ben diyorum ki bu fıtrattan dolayıdır.
5: Kim Vakfı bünyesinde 16 farklı dilde davet ve tebliğ faaliyetleri yürütülmekte. Ben de Korece bilen gönüllü olarak Kim Vakfı bünyesinde faaliyet yürütmekteyim. Yakın zamanda Söğül Merkez Camisi'nde sahada davet ve tebliğ faaliyetlerinde bulunmak nasip oldu.
6: Bu haberle de biz noktayı koyuyoruz. Birazdan mercek başlayacak. Ece Baban sizlerle olacak. İyi akşamlar.

0: ediyor. Diyor ki siyaset kariyer ve rant kapısı değildir. Bu zihniyet partide yer bulamaz, gerekeni yapacağız. Arkadaşlarımız çalıştı, önümüzdeki günlerde bana bir rapor hazırlayacaklar diye konuştu. Çok kapsamlı bir saplama var burada bence. Yani neşte atılacak gibi görünüyor. Bu, ben bunu görüyorum. Kim olursa olsun, madem burada gözümüzün önünde böyle bir örnek var, madem Özgür Özel, efendim ne diyor Özgür Özel? 2 lira diyor bulamadınız bizde, tamam yakalandınız diyor. Arkadaş bunu bugün tekrar tekrar söyledim. Hiç kimse ne vatandaş, ne taban, ne de AK Parti teşkilatı, başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bu ülkenin lideri, keserim dedi. Çıkıp da acaba, fakat tamam da herkes yaparkene haberi yoktu, kocasından geldi, kocası oraya götürmedi mi diye soranın suratına ağza kürekle vurdular. Soran yok. Soranı da canını okurlar yani. Ortalığı ayağa kaldırdı millet. Olmaz dedi yani. Böyle bir şey kabul edilmez. En başta Erdoğan söyledi. Bunu arkadaş hesabı ödeyecek.
1: Ya. Her nereye uzanırsa uzansın. Evet. Sorumluluk kimin sırtındaysa gereken cezayı çekmesi.
0: Çekmesi lazım.
1: Gerekir. Bu kadar net. Bunu herkes

0: söylüyor.
1: Tabii ama fakat yok hocam. Hiç benim
0: hiç şartsız şeksiz.
1: Babamızın oğlu olsa, çocuğumuz olsa, oğlun olsa, kızın olsa atacaksın. Direkt göndereceksin.
0: Sorumlular hukuk karşısında
1: hesap verecek.
0: Hesap verecek. Bunu herkes söylüyor.
1: Parayı da verecek.
0: Tamam. Şimdi gelelim bir siyasi dava daha bu sabah. Bir siyasi operasyon. Siyasi diyorum, ironi yapıyorum efendim. Çünkü Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yapılan operasyonların tamamı siyasi. Medyasına göre siyasi. Sosyal medyadaki alçak trollerine göre siyasi. Siyasetçisine göre siyasi. Bu siyasi operasyonlardan biri Mersin'de oldu. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli bu sabah gözaltına alındı. Siyaseten alınmışlardır muhtemelen. Özgür Özel ve ekibinden acele eğer işin içinde böyle metres, otel, havlu varsa kadın kolları başkanı özellikle tercihimiz. Onun savunması gerekiyor. Acele bekliyoruz. Rapora göre dosyalardaki usulsüzlükler sonucu 330.945.227 lira kamu zararı var. Telif kaşeleri ve imzaların sahte olduğu ortaya çıktı. Hasıl kelam bu sabah Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde bir usulsüzlük ve yolsuzluk operasyonu yapıldı. 59 şüpheli gözaltında.
1: Arsızın mabadına teneke çakmışlar kazı. Bir tıkırtı geliyor diye bağırıyor. Adamlar diyor ki yakalandınız. Ya bu sabahki 59 kişi gözaltına alınmış. Mersin Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı. Kökten cumhuriyetçi, çağdaş, laik bir adam. Ve gözaltı soruşturması sonucunda bilmem kaç milyon bilmem ne kadar olmuş. Hiçbir yerden ses yok. Haber diye altta bakıyorum bantla geçiyor.
0: Tamam bir şey diyeceğim.
1: Hocam ben bunu anlamakta şey zorluk çekiyorum artık.
0: Bir şey diyeceğim ama bak. Sana şöyle diyorlar, diyecekler. Biraz sonra hazır ol. Tamam fondan niye bahsetmiyorsun? Ya bahsettik ya.
1: Lan fondan bir
0: fon,
1: daha...
0: Yolsuzlarından niye bahsetmiyorsun?
1: Tamam. Eğer dövülebiliyorsa bırakın beni götürün. Kim döveyim ki var?
0: Tamam. Peki Mersin siyasi. Bunların hepsi CHP'li eski yeni. CHP'li belediyeleri susturmak için iktidarın yargı eliyle yaptığı müdahale bunlar.
2: AK Parti 14 Ağustos 2001'de yoksulların, mağdurların, mazlumların, yolda kalmışların, itilmişlerin, ötelenmişlerin, unutulmuşların partisi olarak yola revan olmuştur. AK Parti'nin misyonu çeyrek asır boyunca zerre kadar değişmemiştir. İnşallah hiçbir zamanda değişmeyecektir. Kardeşlerim, biz evvelallah buna müsaade etmeyeceğiz. Millete, ümmete ve insanlığa hizmet davamızla aramıza kimse giremez, giremedi, bundan sonra da giremeyecek.
3: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

0: İşte harçlık böyle verilir.
1: Encard genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Encard genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara.
4: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle. Otobit'te.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: olanlar ve olacaklar, görünenler ve gerçekler, kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20.45'te 24'te.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
2: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
3: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
2: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
4: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
2: Bana soruyorlar. Sen Türkselli misin diyorlar.
3: Ya ne olacak abi?
2: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
3: Me. Almış reklamın ruhunu. Aferin.
5: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türksel'li misin? Türksel! 5G! Türksel! 5G! Türksel! 5G! Muazzam.
6: Gol olur yalnız. Ben dedim.
2: Türksel hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yazsın? Türksel 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
7: Aynen.
2: Akımlar akıyor muyuz?
8: Akıyoruz.
2: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
3: Güzel.
2: Sen ne yapıyorsun?
9: Ben bir şey yapmıyorum abi.
2: Sen Türksel'li misin?
9: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türksel hattımı yeni alacağım.
2: Anlaşıldı. Hemen Türksel'li ol ama hızlı ol. Türksel 5G hızından şak diye ol. Dış ses gir buradan.
1: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
8: Türksel'le bağlan hayata.
10: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
11: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle. Otobit'te.
12: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
13: Çıkar. Çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından mı çıkar? Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
14: Dene, sana da çıkar.
13: Denemesi bedava.

0: Efendim merhabalar, iyi akşamlar. 1 Ekim Perşembe Mercek programı ile karşınızdayız. Ben Ece Baban. Dünyanın sıcak gündemini konuşmaya, tartışmaya devam ediyoruz. Yine önemli gündem konuları var. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin 23 yıl sonra Irak'tan çekilmesini konuşacağız. Donald Trump'ın önemli açıklamaları var. Amerika Birleşik Devletleri ve Irak için bir zafer dedi. Irak'tan gidiyoruz dedi ve son ABD askerinin Irak'tan ayrıldığını ifade etti. Umarım Irak'a yönetebilirler açıklamasında bulundu Donald Trump. Bağdat ise 1 Ekim'i tam egemenlik döneminin başlangıcı ilan etti ve ülkedeki tüm silahların devlet kontrolüne alınması için 2027'ye kadar uzanan bir takvim açıklandı. Şimdi konuşacağız detaylarıyla. Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak işgali ne zaman başladı? İlk Irak'a girişi nasıl oldu? Sonrasında işgal nasıl başladı ve Irak'tan şimdi çıkışında hem geride kalanlar neler hem de bundan sonrasında aslında o en büyük silahların devlete teslim edilmesiyle ilgili, devlet kontrolünde olmasıyla ilgili güvenlik endişelerinin üstünden nasıl gelinecek? Burada tabii ki Türkiye açısından önemi nedir? Detaylarıyla hepsini tartışacağız. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri, İran aradaki görüşme, müzakereler tıkandı. Hiçbir sonuç alınamadı. Peki kriz nasıl çözülecek? En önemli soru bu. Bu soruya da tam bir cevap bulunabilmiş değil. Ama Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump her zaman olduğu gibi kendi üslubuyla çözümün çok basit olduğunu söyledi. Onları ya havaya uçuracağız ya da bir anlaşma yapacağız dedi. Konuşacağız yine ABD, İran arasındaki müzakerelerin girdiği çıkmazı, diplomasi trafiğinin tamamen çökmesini, tabii iddialar da var, iddiaları da masaya yatıracağız. Çünkü bu konu sadece bölgesel olarak değil, hem dünya açısından güvenlik ve ekonomi nedeniyle oldukça önemli. Diğer taraftan önemli bir gündem konumuz daha var. O da Yunanistan'la ilgili olan iddia. Hem Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasında döşenmesi beklenen elektrik hattı kablolarla alakalı Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Hem de İsrail'den alınan füzelerin savunma sistemlerinin konumlandırılması ile ilgili iddialar vardı. Bunları konuşacağız ve bir de Şanlıurfa'da düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Güney Doğu'nun ikinci günündeyiz. Son olarak da Teknofest'e bakacağız. Peki kiminle birlikteyiz? İbrahim Keleş bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Şimdi neyle başlayalım? Irak'la başlayalım.
1: Evet. Sıcak gündem.
0: Sıcak gündem. Bizim için çok önemli olan bir gündem. Birinci Körfez Savaşı ile başlayan, 1991'de başlayan, sonrasında 2003 yılıyla artık bir işgale dönüşen,
1: evet,
0: ve bugün de Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilmesini, son ABD askerinin bölgeyi terk etmesini konuştuğumuz bir gündeyiz. Ne dersiniz? ABD 23 yıl sonra Irak'tan çekildi. Bunu nasıl okumak lazım?
1: Gitsinler ve bir daha da dönmesinler. Geriye bir enkaz bıraktılar. Yani Irak işgal edildiği zaman, işgal edildikten sonra o kadar çok katliamlar yapıldı ki. Bunu Amerika yaptı. İngiltere ile birlikte. Yani bir Felluce katliamı, Tel Afer katliamı, Ebu Ghraib cezaevinde Iraklılara yapılan işkenceler ki tıpkı İsraillilerin şu an Gazze'deki Gazelilere yaptığının bir benzerini Amerikan askerleri de Irak'ta Ebu Ghraib cezaevinde insanlık dışı işkenceler yaptılar.
0: Evet.
1: 4000'e yakın resim yayınlandı onunla ilgili. Umarım bir daha gelmezler. Bir daha Irak'ı berbat ettiler çünkü. Irak'ı işgal ettikleri zaman neler yapmadılar ki? Irak, Bağdat, Musul, Kerkük, Necef, o bölgeler. Yani Irak aslında kadim bir medeniyetin, Mezopotamya'nın merkezidir orası. Ve orayı talan ettiler adeta. Tarihi eserlerini, o müzelerde sergilenmiş olan altın tarihi eserler, tablolar, heykeller, ne buldularsa oradan çaldılar hep. Yani Irak'ın medeniyet birikimini adeta talan ettiler. O yüzden ilk sözüm o oldu. Bir daha gelmezler inşallah. Çünkü gittikleri yere çekirge sürüsü gibi gidiyorlar ve gittikten sonra da bir daha iflah olmaz halde geri bırakıyorlar. Yani Irak'ı şimdi Trump'ın bir cümlesi var ya, umarım diyor Irak'ı yönetebilirler. Irak'ı nasıl yönetecekler? Siz geriye Irak mı bıraktınız? Öyle bir sistem kuruldu ki yönetilemez. Bir ülke nasıl yönetilemezse aynı sistemi Lübnan'da Fransızlar uyguladılar, Irak'ta da Amerikalılar uyguladılar. Irak anayasasını öyle bir yaptılar ki üç başlı. Yani Cumhurbaşkanı Kürtlerden, Meclis Başkanı Şiilerden, Başbakan Şiilerden, Meclis Başkanı Türkmenlerden olacak şekilde.
0: Evet.
1: Ve bu üç başlılık yüzünden Irak bir türlü toplanamıyor, toparlanamıyor maalesef. Şimdi Irak'ın 23 yıl süren bir işgali söz konusu ama Irak'a bu ikinci Körfez harekatından sonra yerleştiler. Karadan yerleşmeleri o zaman. Ama esas Irak'a girişleri ve Orta Doğu'ya girişleri 1991'dir.
0: Tabii. Yani 90-91'de bölgeye yerleşiyor artık Amerika Birleşik Devletleri. Aslında ben de sizinle oradan başlamak isterim. Çünkü Kuveyt'in işgalinden sonra o dönemde ABD Başkanı olan George Bush, yani Bush yönetiminde geniş bir uluslararası koalisyon oluştu. Ve Suudi Arabistan'a asker konuşlandırmıştı. Ve 16 Ocak 91 yanlış hatırlamıyorsam,
1: evet,
0: Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde koalisyon saldırıya geçti. Şimdi o dönemde savaşın biz nasıl olduğunu da bilmediğimiz için, saldırıların nasıl olduğunu da bilmediğimiz için, televizyonda gördüğümüz böyle sadece bir ışık füze saldırılarını, evet, sadece yeşil bir ışıkla ne olduğunu anlamlandırmaya çalışıyorduk. Şimdi gerçekliğine baktığımız zaman siz o sürecin başlamasıyla ilgili o süreç neleri tetikledi? Bence 2003'e gelene kadar, yani ikinci Irak işgaline gelene kadar ki o süreçte Irak nasıl yıprandı, neler değişti, neyi ateşledi? Bir onu sizden almak isterim hocam.
1: Evet. Sadece Irak değil.
0: Tabii.
1: Ya biz? Biz terörle niye bu kadar uzun süre mücadele etmek zorunda kaldık? İşte tam da bu tarihte, 90-91. Ondan sonra bizim başımıza büyük bir terör belası işte tam da bu tarihlerde sarıldı.
0: Evet.
1: Biraz o zaman hafıza tazeleyerek gidelim. Şimdi 1979 İran devriminden sonra 1980 yılına kadar veya 88'e kadar İran-Irak arasında bir savaş sürdü. Sonrasında savaş hiç kimsenin kazanamadığı bir şekilde bitti. Irak'ın elinde 1 milyona yakın asker var. Savaştan yeni çıkmış, silah altında 1 milyon asker var. Sonra bir ara Saddam Hüseyin şöyle bir cümle kullandı. Kuveyt dedi, bizim petrolümüzü çalıyor.
0: Evet.
1: Bazı anlaşmazlıkları var aralarında. Bununla ilgili bir iki sözünden sonra Haziran 1990 yılında Amerika'nın Dışişleri Bakanı bir açıklama yaptı. Bir soruya cevap verdi. Gazeteci dedi ki, peki dedi, Irak Kuveyt işgal ederse ne yaparsınız dedi. O dedi, bizi ilgilendiren bir konu değil dedi.
0: Tabii.
1: Bu Saddam Hüseyin'i tuzağa çekmenin, kesinlikle, işaret fişiğiydi.
0: Aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük taktiklerinden bir tanesi hocam bu.
1: Tam,
0: her zaman yaptığı o stratejik taktiklerden biri.
1: Tam dediğiniz gibi ve 2 Ağustos'ta Irak Kuveyt'i işgal etti. 100 bin

0: bin kişilik bir ordu ile işgal etti. Kuveyt dediğinizde bizim Bağcılar kadar bir yer yani, hı-hı, öyle çok gözümüze büyütmeyelim. Şimdi ve ardından 37 ülke bir araya geldi ve Irak'ı Kuveyt'ten çıkarmak için, evet, bir koalisyon kurdular. O zaman Cumhurbaşkanımız Turgut Özal, Başbakan şimdi ismini çıkaramadım, yine Anavatan Partisi'nden, yani Sabile şarkısıyla hatırladığımız Yıldırım Akbulut, evet, rahmetli, bir de Genelkurmay Başkanımız Necip Torumtay vardı. Turgut Özal o zaman şöyle dedi: bizim de bu koalisyonda olup Irak'ın kuzeyinden girip sınırımıza yakın bölgeleri kontrol altına alalım dedi. Bakın biz 84'te terör başladı, 90'larda da devam ediyordu.
1: Tabii.
0: Ve Turgut Özal o zaman Cumhurbaşkanımız, girelim o bölgeleri kontrol altına alalım dedi. Ama buna hem Başbakan Yıldırım Akbulut hem de Necip Torumtay Genelkurmay Başkanı karşı çıktılar. Hayır dediler, işte ordumuz oraya gönderemeyiz, ordumuzun donanımı yeterli değil gibi gerekçelerle biz o koalisyona katılmadık. Sonra da 16 Ocak 1991'de 1. Körfez Harekatı başladı.
1: Evet.
0: Havadan başladı. Çöl Kalkanı Harekatı'ydı.
1: Evet.
0: General Norman Schwarzkopf da başındaydı onun. Tabii Irak'ın buna dayanacak bir gücü yoktu. Irak'ın hava kuvvetlerini de bertaraf ettiler ve Irak'ı üçe böldüler o zaman. 36. paralelin kuzeyi, 32. paralelin güneyi, Irak merkezi hükümetin kontrolünden alındı. Uçuşa yasak bölge yapıldı oralar. Yani 32. paralelin güneyi Şiilerin yoğun olduğu bölgeydi. 36. paralelin kuzeyi de bugünkü Kuzey Irak bölgesel yönetiminin kontrol altında tuttuğu bölge. Saddam'ın elinde sadece orta bölge kaldı. Peki sonra ne oldu? Saddam'ın merkezi kuvvetleri, yani merkez ordu güçleri, bizim sınırımızdan Gara'ya kadar olan bölgeden çekildiler. Orada yoklar. Ortada bir otorite boşluğu çıktı mı? Çıktı.
1: Tabii.
0: Bu otorite boşluğunu ve rahat hareket edilebilecek bir alanı kim değerlendirdi? PKK.
1: Doğru.
0: PKK Türkiye'den gönüllü veyahut da zorla birçok insanı o tarafa göç ettirdi. Ve orada kamplar kurmaya başladılar. Biz yokuz ama. Orada kimse dokunmuyor. Gökyüzünde de çekiç güç kuruldu. Irak'ın uçakları o bölgeye gelemiyorlar. Hava sahası tamamen Amerika'nın kontrolü altında. Ve PKK orada o kadar bulunmaz bir boşluk alan buldu ki. Müthiş bir yapılanmaya gittiler. Yani vaktiyle Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın dediği gibi girmiş olsaydık biz, belki de, ki belki değil, o terör örgütü o bölgeye konuşlanamayacaktı. Bakın hala Sincar'dan bahsediyoruz. Sincar, Mahmur Kampı vesaire diğerleri terör örgütünün adeta birer lojistik kaynağı haline geldi. Ve biz bugün terörist Türkiye'yi konuşuyoruz değil mi? Bugün de konuşuyoruz. Halbuki o zaman girmiş olaydık, o kamplar kurulmayacaktı. Ve Türkiye orada kalabilir miydi? Kalabilirdi. Biz Başika üssü var şu anda Irak Merkez Hükümeti'ne devredeceğimiz. Başika'da biz kampımızı ta ne zaman kurduk? 1990'ın ortalarına doğru gittik oraya. Kamp kurduk. Şimdi tekrar konuya gelelim. Bizimle ilgili
1: sonra
0: boyutu
1: şey,
0: burası.
1: Evet, 2003'e çünkü geçeceğim. Ha,
0: sonra 2003.
1: Evet, ben bu arada LED'i de isteyeyim. Özellikle Irak'ta 23 yıllık dönem LED'ini rica edeyim yönetmenimden. Çünkü 2003 yılıyla birlikte Mart 2003'te ABD ve İngiltere dönemin Irak lideri Saddam Hüseyin'in kitle imha silahı geliştirdiği iddiasını gündeme getirdi. Şimdi çok tartışmalı bir iddia. Çünkü daha sonrasında yapılan açıklamalarda aslında böyle bir şey olmadığı
0: evet.
1: ifade edildi. Ve ABD ve İngiltere Irak'ı işgal etti. Operasyona da Irak'a özgürleştirme operasyonu adı verildi. Her zaman olduğu gibi özgürleştirmek, demokratikleştirmek gibi evrensel ve yapıcı kavramlar kullanılarak harekatlara, aslında işgallere bu tür isimleri Amerika Birleşik Devletleri vermeyi tercih ediyor. Ve işgalin ardından ülkede etnik ve mezhepsel çatışmalar yaşandı. Şimdi hocam, Mart 2003'ten bahsediyoruz ama asıl kırılma noktası 11 Eylül saldırılarıydı. Değil mi? Bunu kullanarak evet. aslında George W. Bush Irak'a saldırdı. Çünkü sorumlu tuttu.
0: Yani orada şer ekseni diye bazı ülkeler tabii, tanımlamaları yaptılar.
1: Yaptı.
0: Suriye vardı bunların içerisinde. Kuzey Kore vardı. Amerika'nın Orta Doğu'ya gelişi tarih olarak ben biraz evvel 91'den bahsettik ya, 91'de geldi. Amerika Orta Doğu'ya çökmesi 1991'dir. Ondan sonra zaten Orta Doğu'da büyük üsler kurmaya başladı. 2003 yılındaki savaşa geldiğimizde de Suudi Arabistan'da büyük bir Dahran üssü vardı. Amerika'nın kullandığı. Irak'a saldırılar hep oradan yaptı. 2003 yılının biliyorsunuz Mart ayında bu saldırı başlamadan evvel Türkiye'de de Türkiye'den de yani bazı yerleri kullanarak biz kuzeyden girebilir miyiz diye düşünüldü. Yani Amerikalılar burada konuşlanma yapacaklardı. Hatta Türkiye'nin de o bölgede etkili olmak niyeti vardı. Çünkü 91'de yapılan yanlışın, hatanın telafi edilme şansı çıkmıştı karşımıza 2003 yılında. Ve o zaman hükümet aslında bu işe yakın durdu. Amerikalılar büyük konvoylarla buralarda yığınaklanma hazırlıklarına başlamışlardı. Oteller kiralandı, yatırımlar yapıldı vesaire. Fakat sonrasında birileri bu 1 Mart tezkeresinin geçmesine hayır dendi.
1: Evet,
0: hayır
1: dediler meclise. Türkiye için çok önemli bir noktaydı o dönemde özellikle. Ve biz sonrasında bu işgal sürecinin başladığı ve gerçekten aslında belki de Irak'ta kıyametin koptuğu dönemi yaşadık.
0: Evet, evet.
1: Peki hocam, şimdi 2003'te başladı. 2007'de ABD Irak'taki asker sayısını kademeli olarak azaltmaya başladı. 2011'de 18 Aralık'ta ABD muharip birliklerini çektiğini açıkladı ama ülkedeki askeri varlığını tamamen sonlandırmadı. Aslında bir süre sonrasında da hep Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'dan çekilme söylemini geliştirdiği bir sürecin içine girdik. 2014'te DAEŞ'in yükselişinin ardından ABD koalisyon güçleriyle birlikte Irak'taki askeri varlığını yeniden arttırdı. Ama tabii ki burada kendisine bir muhatap olarak da terör örgütünü almaya başladı. 18 Aralık 2017'de çatışmalar nedeniyle yaklaşık 5 milyon kişi ülke içinde yerinden edildi ve 30 Eylül 2026 ABD askerlerini Irak'tan çekti.
0: Evet.
1: Şimdi bu süreç hani biz Amerika Birleşik Devletleri'nin bir bahaneyle işgalini ve bölgeyi nasıl istikrarsız hale getirdiğini, yani önce Irak'ı tabii ki ama aynı zamanda Orta Doğu'yu da bugün de İran Savaşı'yla mesela yine ne kadar istikrarsız hale getirdiğini görüyoruz. Bunu hocam tarihsel olarak okuduğunuzda bölgeye verdiği zarar, Irak'ta yaşananlar, özellikle bir takım vaatler üstünden aslında Irak'a girmesi.
0: Evet, demokrasi getirecek.
1: Evet ve Irak halkının hepsinin değil tabii ki ama sadece propaganda amaçlı çekilmiş videolar da olabilir bu videolar. ABD askerlerini o dönemde bir kısmının kurtarıcı gibi karşılaması. Bütün bunların hepsi o süreç içerisinde bunlar yaşanmasaydı, ABD Irak'a girmeseydi şu anda konuştuğumuz Orta Doğu dengeler daha farklı olur muydu? Ne olurdu? Mutlaka olurdu da ne olurdu? ABD orada hangi izleri bıraktı? Bir de ben askeri tarafını da çok konuşmak istiyorum sizinle. Yönetmenimden rica edeyim, Amerika Birleşik Devletleri'nin üslerinin olduğu LED'i gösterebilir miyiz?
0: Şimdi şöyle, Amerika Irak'ı işgal etmek için o 2003 yılındaki müdahalesinde 150 bin asker getirdi oraya.
1: Evet.
0: Yani büyük bir yığınak yaptı aslında. Irak ki düz bir şeydir, yani öyle çok dağlık değil. Kuzey tarafı hariç, Irak'ta bir de doğu tarafı hariç Irak düz bir alandır. Ve oraya 150 bin asker yığdılar. Ve o 150 bin asker uzun süre kaldı. Yani Irak'ta hatırlıyoruz hep. Bir Bağdat'ta yeşil bölge vardı. Evet. Büyükelçiliklerin olduğu bir bölge. Bir orada saldırı olmuyordu. Çatışma olmuyordu. Onun dışında Irak'ın her yerinde savaş vardı. Ve bu uzun süre devam etti. Yani Saddam yanlılarının isyanı vardı. Irak doğru. içerisinde bir nevi Kuvayi Milliye hareketleri diyelim. Yani Irak'ın bağımsızlığını yeniden elde etmek için işgalcilere karşı mücadele eden gruplar vardı. Ama sonrasında öyle bir hal aldı ki merkezi otorite kaybolduğu için Irak yönetimi bu defa örgütler ortaya çıkmaya başladı. Bunların en çok bilineni DAEŞ, PKK.
1: Evet.
0: Ama bunun dışında başka örgütler de vardı. Ve bu örgütler Irak'ı adeta kendi alanları gibi görmeye başladılar. Ve bu Irak'taki otorite kaybını fırsata çeviren ülke ise İran oldu. İran, Irak'a adeta çöktü o zamanlar.
1: Doğru.
0: Yani 2014 yılında DAEŞ var diye o bölgeye özellikle bu Haçlı Şabi güçleri yani sivil Şii evet. milisler geldiler. PKK ile birlikte zaman zaman PKK'ya karşı çatıştılar. Zaman zaman da DAEŞ'e karşı. Fakat DAEŞ burada çok fırsatçı davrandı. Musul'u mesela 1-2 günde aldı. Öyle ki Musul'daki bankadan 150 milyon dolar para ele geçirdiler bunlar. Silahlar ele geçirdiler. Yani Irak bu işgalden sonra bir demokrasi gelecek, özgürlükler gelecek denilirken Irak tam tersine bir kaosun içine düştü. Ve bu Irak'la sınırlı kalmadı. Bu sefer Suriye'ye de sirayet etmeye başladı.
1: Tabii özellikle hocam belki orada hani siz dediniz ya İran'ın etkisi, Kasım Süleymani etkisi de çok inanılmaz fazlaydı Irak.
0: Evet. Yani böyle aradan zaman geçti daha isabetli tahminle sözler söyleyebiliyoruz. Amerika Orta Doğu'ya geldikten sonra bu işi fırsata çeviren ve bu işten yararlanan iki ülke oldu. Bir tanesi İsrail, bir tanesi İran. Şimdi İsrail'i Amerika'nın Irak'a ardından Suriye müdahaleleriyle ki PKK aracılığıyla yaptı bunu, DAEŞ aracılığıyla yaptı. Bunları İsrail'den bağımsız okursak eksik olur. Çünkü geçmişte yani 1967 Savaşı'nda ve 1973 Yom Kipur Savaşı'larında Irak, Suriye birlikte İsrail'e karşı savaşan ülkelerdi bunlar. Yani Mısır'da vardı, Ürdün'de vardı. İsrail için tehdit olması muhtemel ülkelerin hepsini zayıflatmak Amerika'nın Orta Doğu'daki esas vazifesiydi. Yani burada biz şu soruyu izleyiciler sorabilir. Ya, Amerika niye geldi de orayı işgal etti? Aslında Amerika'nın orada çok bir faydasına bir durum yoktu. Sadece Irak'ın petrolleri vardı.
1: Evet.
0: O petrolleri zaten Amerikan şirketleri Irak'ta da var. İngiliz şirketleri de var. O yüzden oradan petrol konusunda sıkıntıları yok. Orta Doğu'dan da petrol alabiliyorlardı. Fakat Amerika o zamanlar sizin hatırlattığınız gibi 2001 yılındaki o ikiz kulelere yapılan saldırıdan sonra George W. Bush'un bir cümlesi vardı. Haçlı seferlerini başlatıyoruz diye. Haçlı seferleri hangi bölgeye yapılmıştı? Orta Doğu'ya yapılmıştı. Ve Amerika Afganistanlı gerekçe göstererek Orta Doğu'ya iyice çökmeye çalıştı. İyice yerleşmeye çalıştı. Şimdi çekiliyor. Neden çekiliyor? Aslında hiçbir hedefine ulaşamadı.
1: Peki şunu sormak istiyorum hocam. Sürem de az. Hani bir iki konuyu daha sizinle konuşmak istediğim için. Amerika Birleşik Devletleri çekilmesini tamamladığını ifade ediyor. Bundan sonraki güvenlik perspektifi nasıl olmalı? Hangi sorunlarla karşılaşılabilir? Özellikle bölgede silahların devlet kontrolüne teslim edilmesi, terör yapılanmalarının bundan faydalanmaması ya da işte İran gibi, yani şu an İran'da bir savaşın içerisinde ama Kasım Süleymani'yi o yüzden hatırlatmak istedim.
0: Evet.
1: Hem 2003 hem de 2014 Musul'un işgali aslında Kasım Süleymani kontrolündeki o yapılanma sürecinde çok önemli iki kırılma noktasıydı. Çok iyi faydalandılar bundan. Şimdi dolayısıyla bugün bu atılan adım ileride bir güvenlik problemi olarak çıkar mı? Nelere yani ne bekliyorsunuz, ne öngörüyorsunuz?
0: Benim öngörüm şöyle. Tamam, Irak'ta şu anda İran destekli Haçlı Şabi silahlı güçleri var. Ve bunlar silahların teslim... Yani gerçi Haçlı Şabi şu an Irak ordusu içerisindeler. Fakat başka silahlı güçler de var. Evet. İran yanlısı. Onlar silahlarını teslim etmemekten bahsediyorlar. Daha taze

0: zaman Irak'ı şu anda önünde engel olabilecek bir Haçlı Şabi güçleri var. Bir de terör örgütlerinin oradaki uzantıları var. Evet. Birkaç terör örgütü daha var. Bu aşamada Irak'ın bir şansı var. Türkiye ile birlikte hareket ediyor olması artı kalkınma yolu projesi.
1: İşte evet, o çok önemli.
0: İşte bu iki gerekçeyle birlikte bir de Mekke savunma anlaşması yapıldı ya. Şimdi bu anlaşma yapıldı, kurumları oturuyor şu anda. Kurumları teşkil ediliyor. Ondan sonra muhtemelen ilk katılacak ülkeler Suriye ve Irak'tır. Bu savunma ittifakına. Buralara katılırlarsa şayet o zaman burada ne Amerika'nın dediği gibi umarım yönetebilirler falan yönetirler. Yani yeter ki Irak devletin açıkladığı şeydi. 2008 yılı 2028'e kadar elinde devlet dışında kimsenin elinde silah olmayacak. Bunu başarabilirler mi? Başarabilirler. Irak'ın önünde çok önemli bir fırsat var. Türkiye ile çok yakın ittifaklar kurarak bu gerçekleştirilebilir. Bizim orada üslerimiz var, hala var. Evet. Bu Türkiye'nin zaten o üsleri kurarken ki kullandığı cümle hep şuydu. Biz kimsenin toprağını işgal etmiyoruz. Bize tehdit geldiği için buradayız. Tehdit kalktıktan sonra orada kalmamıza gerek yok. Ama şu aşamada o üslerin orada kalması lazım. Çünkü hala elinde silah olan teröristler var. Ve Irak hükümeti de bunu değerlendirebilir. Irak'ın şu anki başbakanı ve bundan bir önceki başbakanı da Sudani olsun, Ali Zeydi olsun. Her ikisi de daha mezhepçi değil de daha Irak'ı kalkındırma niyetiyle hareket eden Irak taraftarı başbakanlar. Irak'ın önünde şu anda şanslar var. Bu olmayacak bir şey değil. Irak ayağa kalkabilir. Hele Türkiye ile ilişkilerini daha da kuvvetlendirirlerse, Türkiye'nin askeri kapasitesi ve savunma sanayi ürünlerinden de alarak Irak'ın güvenliğini sağlayabilirler. Bu İran'ın da işine gelir. Irak'ın hava sahası kullanamazsa İran'ı bombalayamazlar aynı zamanda.
1: Doğru.
0: O nedenle bölgenin ayağa kalkması Amerika'nın buradan gitmesine bağlı. Ama umarım Amerika sadece Irak'tan değil tüm bölgeden çekilir. Çünkü burada bulunduğu yerde bir türlü huzur olmuyor.
1: Hocam zorla askeri olarak girip müdahale etmek üzere meşru nedenler uydurarak, meşru dünya kamuoyuna kabul edilecek meşru nedenler sunarak bir bölgeye zorla askeri olarak girip orada bulunduğunuz hiçbir noktada bir ülkenin egemenliğini tanımadığınız için, toprak bütünlüğünü tanımadığınız için orada bir huzurun olması mümkün değil. O yüzden Türkiye'nin politikasında özellikle ülkelerin egemenliklerine ve toprak bütünlüğüne gösterdiği saygıyı defalarca dile getirmesi ve barışçıl diplomasi odaklı çözüm yollarını her sorunun olduğu ve bizi de ilgilendiren zaman zaman sadece bizi değil dünyayı ilgilendiren konularda Türkiye'nin tüm uluslararası platformlarda ve aynı zamanda diplomatik temaslarda dile getirmesinin temelinde de bu var diyebiliriz belki.
0: Kesinlikle.
1: Şimdi hocam güzel bir habere yani sürekli işgalden işte Amerika Birleşik Devletleri'nin zorla Irak'a girmesi, şimdi İran Savaşı, çözüm bulunamadı ama güzel şeyler de oluyor. Teknofest'ten konuşmak isterim biraz. Evet. Şanlıurfa'da düzenleniyor. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Güneydoğu. Bugün ikinci günü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yer aldığı Teknofest filmi ne bir izleyelim birlikte. Büyük ilgi gördü. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlandı. Yapay zeka destekli hazırlandı. Kısa bir film. Şimdi 2 dakika onu seyredelim. Sonrasında da üstüne konuşalım. Çünkü tarihte Türk varlığına gerçekten böyle tüylerimizi diken diken edecek vurgularla özgürlüğümüze, egemenliğimizi en güzel anlatan filmlerden biri olmuş belki de.

0: hocam izlerken biraz da aslında konuşmak da istedim üstüne. Evet. Çünkü süremiz de biraz kısıtlı. Şimdi gerçekten Mete Han'dan başlayarak modern Türkiye'yi bu Türk devlet geleneğinin aslında tarihsel başlangıcı ile birlikte bağımsızlık mücadelesini bugün geldiğimiz noktayı anlatan çok güzel bir yapay zeka destekli video olmuş.
1: Yani iki boyutlu bu. gösterdikleri işte Mete Han'dan başlıyor. Alparslan'a, Sultan Alparslan'a, sonra Selahaddin Eyyubi'ye geliyor. ardından Fatih Sultan Mehmet, ardından Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımıza kadar gelen bir süreci anlatıyor. Burada bizlerin gittiği her yerde bir emperyal güç, sömürgeci güç olarak değil, bir fetih ruhuyla hareket edildiğini de gösteriyor burada. Ben o savaş görüntüleri içerisinde bir şey daha var. Bizim dünya savaş tarihine katkılarımızın olduğu kilometre taşları vardır.
0: Kesinlikle.
1: Mesela Mete Han zamanında ilk düzenli ordu kuruluyor. Bugün hala onbaşı, yüzbaşı, binbaşı diyoruz ya, ta oradan gelen rütbeler bunlar. 209, milattan önce 209. Sonrasında Türkler atı kontrol etmeyi öğreniyorlar. Üzengi icat ediyorlar. Üzengi ile atı kontrol ediyorsunuz. O yüzden ileri doğru giderken geriye dönüp ok atabilmek bu üzenginin icadıyla birlikte başlıyor. 500 yıla yakın devam ediyor bu. 1453'e geldiğimiz zaman topu ve tüfeği savaşta kullanan Fatih Sultan Mehmet Han. Savaşların seyrini değiştiriyor. Şimdi ise Teknofest, günümüze geldiğimizde Teknofest'in lokomotifi olan Baykar grubu neyi geliştirdi? Dünyada kullanılmayan, yaygın olmayan bir sistemi geliştirdi. Silahlı insansız hava araçlarını.
0: Tabii.
1: Ve bu silahlı insansız hava araçları, savaşların seyri değişti.
0: Kesinlikle. Şu önemli değil mi hocam? Bugünkü en önemli bağımsızlık unsurlarından bir tanesi kendi teknolojini üretebilmek. Bu teknolojiyle de aslında kendi savunma sistemlerini ve silahını üretebilmek.
1: Kesinlikle.
0: Bugünün bağımsızlığını, yani ülkelerin birbirlerine olan bağımlılığını ortadan kaldıran ve daha bağımsız, daha egemen karar vermemizi sağlayan en önemli güçlerden bir tanesi bu. Dolayısıyla Teknofest'te ve aynı zamanda bu anlamda işte insansız sistemler, mühendislik çalışmaları, yazılımlar, uzay ve ilgili teknoloji, bütün buradaki üretimlerin hepsi aslında videoda da gördüğümüz İstiklal Marşı'mızdan da en önemli belki de dizelerden biri. Her dizesi çok önemli ama ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Bu hürriyeti koruyabilmek, bu egemenliği koruyabilmek için de en önemli gelişmelerden biri.
1: Tabii ki, tabii ki. Yani biz 200 yıl ıskaladık. Yani 1800'lü yıllardan itibaren Avrupa, özellikle Batı çok ileri gitti teknolojide. Biz ıskaladık, maalesef ıskaladık. Ve o açığı çok kısa zamanda, 15-20 senede kapattık. Ve şu an çok şükür, bakın geldiğimiz nokta ne? Daha iki gün evvel Almanya'nın bir başbakanı diyor ki, eyalet başbakanı, Türkiye'ye muhtacız diyor. o yüzden biz şu anda bu emek verip bu Teknofest kuşağını da yetiştiren ve geleceğe de yatırım yapanlara çok şükran borçluyuz. Herkesin koştuğu yere duramazsınız. Koşacağız.
0: Sağ olun hocam, çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür
0: efendim,
1: ederim.
0: Bu akşam da Mercek programının sonuna geldik. İbrahim Keleş, güvenlik ve strateji uzmanı bizimle birlikteydi. Kıymetli bilgilerini paylaştı. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Ve tabii ki vakit ayırıp izlediğiniz için sizlere ve kamera arkası ekibime çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta Perşembe akşamı tekrar karşınızda olacağız. O zamana kadar kendinize iyi bakın, hoşça kalın.
2: Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.

0: bu hareketin kendisiyle kaim olduğuna inanan varsa büyük bir yanılgı içindedir. Ben olmazsam bu hareket olmaz diyen, böyle düşünen varsa çok büyük bir gaflet içindedir. Yaptığı hatanın sadece kendisiyle sınırlı kaldığına, sadece kendi şahsını bağladığına inanan varsa aynı şekilde büyük bir yanlışın içindedir. Bizim hareketimizin en önemli vasfı şudur değerli arkadaşlarım. Biz bu yola kimsesizlerin kimsesi olmak için çıktık. Biz bu partiyi şehrin kenar mahallelerinde onuruyla hayata tutunmaya çalışan, helalinden kazanıp helalinden harcayan, eski sistemin dişlileri arasında ezilen bu gariplerin, o yoksulların hakkını, hukukunu, namusunu savunmak için, onların başlarını daima dik tutmak için kurduk. Biz burada fakir fukaranın, garip kurabanın hakkını korumak için varız. Bu amaçla siyaset yapıyoruz. Emri hak vaki olana kadar bunun mücadelesini vereceğiz.
1: Sıcak bir günaydınla güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
2: Duygu Göktürk ile moderatör Sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te.
3: Gecenin bu saatinde durmadan, yorulmadan mücadele eden biri varsa orada bir ışık vardır. Herkes uyurken biri gözü gibi bakıyorsa, o dükkanı açıp ilmek ilmek işliyorsa, bir yerlerde kağıt ve kalemle kendi geleceğini yazan bir kız çocuğu varsa orada daima bir ışık vardır. Biz Enerjisa olarak Türkiye'nin her yerinde bir ışık görüyoruz. Çünkü nerede bir ışık varsa orada gelecek vardır. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
4: Ay aşkım, geldikçe geliyor valla. Ne dediysek oldu.
5: Ay. Bir de şu sabahki kazanına sar ödemesi yatsa.
4: Teşekkürler.
5: Şurada kafa kopları çıkardım malı.
4: İnsan düğününde bunu mu diler ya?
5: Çok sağ ol.
4: Pazar günü ne sar ödemesi ayrıca?
6: Damat beyden! Boşa gitmiş bir dilek. Damatçım biraz vizyon ama ya, vizyon.
7: Türkiye'nin çok hızlı hasar ödeyen sigorta şirketi Happy Sigorta. Pazar günü bile.
8: Selçuklu'nun tarihi incisi Sille Müzesi. Taş duvarlarında geçmişin izlerini saklayan bu müze adeta bir zaman yolculuğu kapısı. İçeri adım attığınızda tarihi Kur'an-ı Kerimler, Kabe örtüsünden bir parça, Sille evlerinin minyatürleri, dokuma halılar ve yöresel kıyafetler sizleri karşılar. Her eser bu topraklarda yaşamış insanların inancını, emeğini ve kültürünü anlatır. Sille Müzesi, geçmişi bugüne taşıyan eşsiz bir miras. Bu tarihi atmosferi keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
9: Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın, 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6440 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
10: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
11: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
12: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından mı çıkar? Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Zehra Güneş.
3: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis.
4: Tüm gözler onun üzerinde.
3: Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
5: Bravo Zehra.
6: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Golu kartında yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
7: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Bu devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Türkcell sunar. 5G hızında reklam var.
1: Türkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
2: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
1: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
3: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
1: Bana soruyorlar. Sen Türkcell'li misin diyorlar.
2: Ya ne olacak abi?
1: Çünkü Türkcell demek Türkcell hızı demek. Türkcell hızı demek Türkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
2: Me. Almış reklamın ruhunu. Aferin.
4: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcell'li misin? Türkcell!
5: 5G!
4: Türkcell!
5: 5G!
4: Türkcell!
5: 5G!
4: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.
1: Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yazsın? Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
6: Aynen.
1: Akımlar akıyormuş.
6: Akıyoruz.
1: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat. Güzel. Sen ne yapıyorsun?
7: Ben bir şey yapmıyorum abi.
1: Sen Türkcell'li misin?
7: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
1: Anlaşıldı. Hemen Türkcell'li ol ama hızlı ol. Türkcell 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
0: Türkcell gücünde 5G hızlı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkcell'li misin?
8: Türkcell'lere bağlan hayata.
9: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
10: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
11: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
12: Türkiye Sigorta, gücü adında.
9: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
13: En iyi fiyatı ararken saatler harcama. Cimri'de her tip ürünün fiyatını tek yerden karşılaştır, indirimler için fiyat alarmı kur. Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla

0: İyi akşamlar, temsil heyetine hoş geldiniz. Ben Yağmur Yıldız. Her perşembe olduğu gibi gündemi değerlendireceğiz konuklarımızla beraber. Bugün itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi yeniden mesaiye başladı. Yasama dönemi, yasama yılı ile birlikte yoğun maratonu başlayacak ki bu ay sonunda da bütçe maratonu var. Yeni düzenlemeler, mevcut gündemdeki yeni sorunlara ilişkin atılacak adımlar gibi pek çok konu başlığı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün başkent Ankara'da önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, ardından da AK Parti Genel Merkezi'nde önemli iki ayrı konuşma gerçekleştirdi ama şu dakikalarda devam eden resepsiyona ilişkin muhabir arkadaşımız Ahmet Taner Işıldak, kameraman arkadaşımız Kubilay Kutlar ile birlikte bizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bekliyor. Hazırlarsa dilerseniz önce onlara dönelim. Ahmet, bizi duyabiliyor musun? İyi akşamlar.
1: Yağmur Yıldız, iyi akşamlar diliyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden size ve değerli konuklarınıza selamlar.
0: Çok teşekkürler. Ahmet Taner Işıldak, öncelikle şunu ifade edeyim. Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul'daki programı vesilesiyle katılamadı. Ancak katılamayan çok fazla isim vardı. Yoğun bir katılım beklenir genelde resepsiyonlarda. Bakanların neler söyleyeceği merak edilir. Öncelikle kimler katıldı, kimler katılmadı, hangi açıklamalar var? Dilersen buradan başlayarak sözü sana bırakalım.
1: Yağmur Yıldız, doğru söylüyorsunuz. Aslına bakarsanız önceden çok daha yoğun bir bakanların da katıldığı bir resepsiyon görüyorduk. Fakat bu biraz daha mecliste siyasi grubu bulunan partilerin katıldığı bir resepsiyon oldu. Fakat şöyle bir unsur da var. Yeni Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi resepsiyona katılmadılar. Zaten hali hazırda hatırlatmakta fayda var. Cumhurbaşkanı Erdoğan yasama yılı açılış konuşmasını yaparken Yeni Partili isimler, Özgür Özel Başkan'la Yeni Partili isimler resepsiyonu, daha doğrusu genel kurulu terk etmişlerdi ve resepsiyonda katılmayacaklarını söylemişlerdi. Cumhuriyet Halk Partisi de keza bu kararı aldı. Tabii resepsiyondaki isimlerden buna tepkiler geldi. MHP lideri Devlet Bahçeli resepsiyondaydı, Numan Kurtulmuş resepsiyondaydı, Saadet Partisi ve Deva Partisi'nin liderleri İYİ Parti de yine aynı şekilde resepsiyondaydı. Şimdi Numan Kurtulmuş özellikle Yeni Parti'nin genel kuruldan çıkmasına tepki gösterdi. Şu cümleleri kullandı: demokratik nezaket içinde ben bunu değerlendiremiyorum ve doğru da bulmuyorum söyledi. Zaten iki gün sonra pazartesi günü biz genel kurulu açacağız ve muhalefet partisi bütün eleştirilerini yapabilir. Fakat genel kurulda Cumhurbaşkanlığı makamına saygı gösterilmesi gerekiyordu diye ifade etti. Yine MHP lideri Devlet Bahçeli'den de biz benzer bir açıklama gördük, Yağmur Yıldız. O da şu cümleleri kullandı: Yeni Parti'den yenilikler bekleriz dedi ve genel kurulu terk etmesini doğru bulmadığını söyledi. Cevdet Yılmaz da keza aynı şekilde resepsiyonda yer alan isimlerden bir tanesiydi. Tabii pek çok başlıkla da değerlendirmeler yapıldı ama ilk başta bunu söyleyebilirim kalabalık ve yoğunluk hakkında.
0: Peki genel kurula dair izlenimlerini de aslında aktarmak isteriz. Çünkü dikkat çeken bir gelişme vardı. O da Sayın Cumhurbaşkanı tek tek sıraları dolaştı, tokalaştı. Bahçeli ile Sayın Cumhurbaşkanı arasında bir hediyeleşme gerçekleşti. Genel kurula dair aktarabileceğin izlenim varsa dilersen onları da aktar Ahmet Taner.
1: Yağmur Yıldız, aslına bakarsanız izlenimlerim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından ayrı tutulamaz. Kesinlikle tutulamaz. Zira bir cümle vardı, muhakkak ki siz de konuklarınızla değerlendireceksiniz. Türkiye'nin önünde iki seçeneğin olduğunu söyledi. Bunlardan bir tanesi ya kutuplaşmayı seçeceğiz ya da siyasi mutabakat imzalayacağız. Yani siyasi bir mutabakat yapacağız dedi ve bunun adı da Büyük Türkiye Mutabakatı diyoruz demişti. Hatırlayacaksınız, aslında 2027'nin bir nevi parolasını verdi ve konuşması bittikten sonra da bütün siyasi partileri ziyaret etti. Tek tek tokalaştı. DEM Parti'ye, CHP'ye, hepsini tokalaştı. Hatta Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'de iki tane gül verdi. Bir tanesi kırmızı, bir tanesi ise beyaz şeklinde bir gül verdi. Bu da aslında bize yeni dönemin biraz parolasını veriyor olabilir. Hem yeni anayasa hem de az önce ifade ettiğim Büyük Türkiye Mutabakatı. Yani genel kurulda artık 2027 yılında bu Büyük Türkiye Mutabakatı ile birlikte artık yeni adımlar, çok daha farklı seçenekler, çok daha farklı tartışmalar göreceğiz diyebilirim.
0: Peki özellikle resepsiyonda hangi isimlere hangi sorular yöneltildi? Oradan gelen açıklamalar var mı? Yeni partinin genel kurulu terk etmesi dışında aktarabileceğin bir not var mı?
1: Tabii ki. Aslına bakarsanız bugüne damga vuran şey şuydu Yağmur Yıldız. O da yeni anayasa tartışmaları. Yani buna hem Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş genel kurulda yaptığı konuşmada hem de hakeza resepsiyonda, ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da yeni anayasanın gerekliliklerinden bahsetti. Numan Kurtulmuş dedi ki muhalefet hazırlığını yapsın, sıkıntılarını getirsin. Yeni bir anayasayla devam etmemiz gerekiyor. Özellikle değişen ve gelişen dünyada, artık pek çok şeyin değişken bir etmene sahip olduğu bu dünyada Türkiye'nin darbe anayasasıyla artık bir adım atamayacağını söyledi. Yine şunu da ifade etmekte fayda var. Devlet Bahçeli Bahçeli de bunun altını çizdi. Şimdi aslında biz meclis özel yayınımızda Melih Yiğitel konuğumuzken güzel bir cümle kurmuştu aslında Yağmur Yıldız. Şöyle demişti, iki kişi eğer koşu yarışı yapacaksa ve bir kişinin ayağında pranga varsa bu adil bir yarış olmaz deyip bu 1980 anayasasını bu prangaya benzetmişti ve sivil anayasanın gereklilerinin altı çizilmişti. En çok öne çıkan unsur bu. Bir diğer unsursa aslında terörsüz Türkiye ile ilgili çalışmalar. Özellikle Cevdet Yılmaz bununla alakalı şu sözleri kullandı. Süreç mecrasında işliyor. Adım adım takip ediyoruz. Keza mecliste de bir izleme komisyonu kurulacak. 2027'de peki biter mi diye MHP lideri Devlet Bahçeli'ye soruldu. MHP lideri de buna Cumhuriyet Hükümetimiz bilir, çalışmalarımız son hızıyla devam ediyor cümlelerini kullandı. Yine Numan Kurtulmuş da terörsüz Türkiye ayrı bir parantez açarak dedi ki artık Türkiye'nin bambaşka bir yere doğru, terörsüz Türkiye'den terörsüz bölgeye doğru evrileceği çok farklı bir aşamaya doğru gidiyoruz sözlerini kullandı. Aynı zamanda İsrail'e de karşı dikkati çekti. Yani İsrail'in bölgeyi istikrarsızlaştırma çabalarına karşı Türkiye'nin iç cephesini takip etmesinin mesajı oldukça en azından bizim kulağımıza çalınan unsurlardan bir tanesi oldu diyebilirim Yağmur Yıldız.
0: Peki başka eklemek istediğim bir unsur var mı sevgili Ahmet Taner?
1: Aslına bakarsan az önce dediğimiz mevzuya geliyoruz. Evet, ülkemizde pek çok şu zamanda özellikle tartışmalar geliyor olabilir. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genel kurulda çizdiği perspektif özellikle 2027'yi belirleyecektir ki aslında bu Büyük Türkiye Mutabakatı da resepsiyonla biraz kendini gösterdi. Ne demek istiyorum diye soracak olursanız MHP lideri Devlet Bahçeli genel kurulda bir de İYİ Parti lideri Musavat Dervişoğlu ile tokalaştı. Biliyorsunuz iki isim birbirlerine karşı sert açıklamalarıyla ön plana çıkıyor. İki isim tokalaştı, bu da soruldu. Hani Musavat Dervişoğlu ile niye tokalaştınız? O da şu cevabı verdi. Ben her Ekim ayında birisiyle tokalaşırım dedi. Biz dedik yani o zaman bundan yeni bir şey bekliyor muyuz? Bekleyebilirsiniz dedi. Yani
0: Müsavat Dervişoğlu'nun bu arada tüm resepsiyon boyunca kalmadığı, sadece tokalaşıp liderlerle selamlaşıp hemen ayrıldığını duydum ben. Ona ilişkin bir neden, bir sebep var mı peki?
1: Onun henüz bir sebebi maalesef biz de bilmiyoruz. Ama dediğiniz gibi hani liderlerle tokalaştıktan sonra ayrıldı. MHP lideri Devlet Bahçeli sonuna kadar kaldı. Zaten geçtiğimiz dakikalarda bitmişti resepsiyon. Sonuna kadar MHP lideri Devlet Bahçeli hem tebrikleri de kabul etti. Yani bunun yanı sıra DEM Parti ile de zaten bir tokalaşma oldu. Bir ayaküstü bir konuşma oldu. Özellikle Pervin Bulut'tan, Mithat Sancar'dan oluşan ikili bir süre 3-5 dakikaya yakın bir sohbet ettiler ayaküstü. Yüzler gülüyordu, öyle söyleyebilirim.
0: Peki çok teşekkürler Ahmet Taner Işılacak, bize değerlendirmeleri aktardığın için emeğinize sağlık dileyelim ve teşekkür ederim sizlere. Peki stüdyo konuklarımı takdim edeyim şimdi dilerseniz. Öncelikle hukukçu Engin Akın, hoş geldiniz, nasılsınız?
2: Hoş bulduk, iyiyim, sağ olun. Siz?
0: Çok teşekkürler. Star Gazetesi Ankara temsilcisi sevgili Fadime Özkan, hoş geldiniz, nasılsınız?
3: Merhabalar Yağmur, iyiyim, sen nasılsın?
0: Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Ve TAV uzmanı Bekir İlhan, nasılsınız, hoş geldiniz?
4: Hoş bulduk, iyiyim, sizler nasılsınız?
0: Çok teşekkürler. Fadime Hanım, dilerseniz kadın dayanışması yapalım, bu hafta sizinle başlayalım. Meclise dair bugün benim en dikkatimi çeken Sayın Bahçeli'nin Sayın Cumhurbaşkanı'na takdim ettiği güller ve onun ötesinde 2 yıl sonra, 2 yıl önce Bahçeli DEM sırlarına gidip tokalaşmıştı ve yepyeni bir süreç başlamıştı. Bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan sıralara gitti ve evet, siyasi parti liderleriyle ve diğer vekillerle tokalaştı. Bu bize neyi ifade ediyor? Dilerseniz buradan başlayalım.
3: Aslında güzel bir başlangıç noktası. Çünkü 1 Ekim kuşkusuz meclisin açılış günü olduğu için önemli. Ankara siyaseti açısından önemli. Dikkatle de takip edilir. O ilk karşılaşmalar yeni döneme dair bir işaret ararız gazeteciler olarak. Ama ister istemez biz 2 yıl önceki 1 Ekim'i hatırlıyoruz. Çünkü o gün hakikaten Devlet Bahçeli'nin DEM sıralarına gidip tokalaşması
0: hepimizi
3: kısa bir süre, evet, ki aslında Devlet Bahçeli çok nezaketli biridir, bu tür hani insani diyaloglardan ve temaslardan hiç kaçınan biri değildir, hep öyle ola geldi. Ama tabii sert bir dönemin ardından böyle bir girişimde bulunmasının bir işaret anlamı aramıştık ve o işareti de zaten çok yakın bir zamanda kendisi gösterdi. Çünkü hani çok büyük bir çağrıyla aslında bu terörsüz Türkiye, terörsüz bölge sürecini bir devlet projesi olarak bunun nasıl yasama organı ve siyasi partiler tarafından da benimsenip vazife alınacağı kısmında önemli bir açılım yaptı. Dolayısıyla onu ister istemez her sene biz o 1 Ekim'i bir atıfta yapıyoruz. Bu sene atıf yapıyoruz çünkü o meclis, yani Bahçeli'nin elini uzatmasıyla sürecin başladığı, ama aslında tabii ki biz biliyoruz, sen Ahlat'taydın çünkü, Ahlat'ta Sayın Cumhurbaşkanı'nın Malazgirt Ovası'ndan verdiği mesajla, evet, iç cephe mesajıyla birlikte o işaret fişeği atılmıştı. İlk hareket de Bahçeli'den gelmişti. Sonra

0: Tabii bunlar zor konular kuşkusuz ama Türkiye'nin çözmekte mecbur olduğu zaruri meseleleri ve bu konuda doğrusu Türkiye ve meclis de dahil olmak üzere bütün süreçler bakımından çok başarılı bir performans sergilendi ve 2 yılın sonunda işte Ağustos ayında biliyorsun resmi gazetede çerçeve yasa yayınlandı ve resmiyet kazandı. Ondan öncesinde de işte mecliste kurulan komisyonun dinlediği yüzlerce meselenin tarafları ve bir çerçeve yasanın oluşturulması bu meselenin bütün detaylarının, katmanlarının milletin meclisi tarafından mevzuata dönüştürülmüş olması çok kıymetli. Şimdi
1: Ve
0: bu meclis
1: tarihi rekor bir oyla.
0: 467 oyla kabul edildi. Bu tarihi bir mutabakat. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı da bugün yine o çok doğru bir kavramsallaştırmayla bunu Büyük Türkiye Mutabakatı dedi. Hani o 2 yıl önce iç cephe kavramsallaştırmasıyla karşımıza çıkan Türkiye'nin karşı karşıya olduğu risklere karşı bir iç cephenin tahkim edilmesi, güçlendirilmesi vizyonu bugün Büyük Türkiye Mutabakatı şeklinde büyümüş, kapsamış, artık ete kemiğe bürünmüş bir şekilde karşımıza çıkıyor. O yüzden hani bunların hepsinin çok birbiriyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı da bugün sıralara gidip tokalaşarak ve hatta yine genel kurula hitabındaki konuşmasında da hani meclisimizin Gazi Meclis olması hem milli mücadele dönemi hem 15 Temmuz'da bu milletin ben bu kısmı çok önemsiyorum. Hani bir kurum olarak uzağımızda ötede bir yerlerde değil. Bu meclis bizim meclisimiz. Bu vekiller bizim vekilimiz. Millet olarak biz asiliz. Onları vekalet verdik. Bizim adımızı temsil ediyorlar. Bizim meclisimiz olduğunu ortaya koyan bir vazife bilinciyle bir iş ortaya çıkardılar. Kuşkusuz tartışmalı, parçalanarak, gergin vesaire ama nihayetinde ortaya somut işleri yürüten bir mesai ve bir mevzuat koydular. Bu tebrik edilecek, takdir edilecek bir meclistir. Cumhurbaşkanımız da onları tebrik ediyor.
1: Yani evet, onu soracaktım aslında. Bu bir teşekkür ve
0: Evet,
1: nezaket ziyareti mi?
0: evet,
1: Yoksa bu kez de Sayın Cumhurbaşkanı uzattığı elle
0: evet.
1: yine
0: Yok.
1: yepyeni bir dönemin belki de bir
0: Ya
1: kapısı
0: tabii
1: mı aralanıyor?
0: şimdi kuşkusuz yeni anayasa yani yeni gündemimiz yeni anayasa bence bunu Türkiye bu meclis bu Türkiye bunu yapabilir. Çünkü en zor en çalkantılı meselelerden birlik olarak tartışarak elbette gerilerek kırılıp dökülerek yer yer hani bu şimdi Yeni Parti ve CHP'nin meclisten çıkması nezaket kurallarına hiç uygun değil. Siyasi olgunlukla hiç alakası olmayan çiğ bir protesto biçim. Yani bu çok kantin solculuğu diyebileceğimiz bir tepki gösterme biçimi. Buna rağmen bu meclis kurumsal olarak takdiri hak eden bir meclis. O yüzden de Cumhurbaşkanımız çok bence hani bunun da ifadesi olarak aslında sıralara giderek çünkü o da o sıralardan gelmiş milletvekilliği yapmış, başbakanlık yapmış. O mecliste çok emeği olan bir isim. O yüzden bence hani onun takdir duygusuyla bunu yaptığını, tebrik duygusuyla yaptığını düşünüyorum. Elbette hani konuşmasının da belki açacaksın sonraki turlarda.
1: Dilerseniz Sayın Cumhurbaşkanı neler söyledi hatırlamak için şöyle bir ekranlara getireyim mi yönetmenim? Sayın Cumhurbaşkanı'nın genel kurul hitabını şöyle bir kez daha hatırlayalım.
2: Türkiye'nin milli menfaatlerinde milletimizin her bir ferdini ilgilendiren konularda siyaset tam bir mutabakat zemininde buluşabilmelidir. Bakınız, günümüzde siyasetin çözüm üretmesi gereken meselelerin en başında toplumda iç kanamaya sebep olan yapay kutuplaşma yer alıyor. Siyasi partiler arasında tabii ki rekabet olacaktır, yarış olacaktır. Belli sınırlar halinde çekişme de olacaktır. Yerel bazdaki ayrışmaların siyaset ve toplum mühendislikleriyle birçok ülkenin yumuşak karnına dönüştüğünü, daha doğrusu dönüştürüldüğünü görüyoruz. Toplumsal fay hatları kaşınmak

0: suretiyle ülkeler içeriden çözülmek ve çökertilmek istenmektedir. Türkiye'nin ayarlarının bozulması siyasetin işine yaramaz. Sadece ve sadece Türkiye'nin hasımlarının işine yarar. Yakın tarihimizde bunu hep beraber tecrübe ettik. Terörsüz Türkiye çabaları Türkiye'nin hasımları üzerinde caydırıcı bir etkiyi şimdiden uyandırmış, Türkiye'nin gücüne güç katmış, bölgemizde yeni bir rüzgar estirmiştir. Çerçeve yasada da bahsedildiği gibi bir izleme süreci vardır. Gerekli adımlar atıldığında ilgili kurumlarımız da gerekeni yapacaktır. Terörsüz, çatışmasız, kavgasız bir ortamda sorunlarımızı karşılıklı saygı ile tartışıp çözüm üretmek çok daha kolay ve mümkün hale gelecektir. Siyasetin demokratik kapasitesi inşallah daha da güçlenecektir. Demokrasi tecrübemizi fasılalara bölen müdahalelerin mirasını reddeden sivil bir anayasa ihtiyacı ise henüz karşılanamadı. Köklü değişikliklerle yapısal kusurlardan geniş ölçüde arındırılan mevcut anayasamızın hala darbe döneminin tortularını, izini, etiketini taşımasıdır. Bu yönüyle yeni ve sivil bir anayasa hedefi Türk demokrasisinin rüştünü ispat mücadelesidir. Türkiye bu ayıptan mutlaka kurtulmalıdır.
1: Duma Hanım, çok önemli konulara değindi ama örneğin ben cephe siyasetinin artık döneminin bittiğini ifade etmesine dikkat çekmek isterim. Cephe siyaseti ne demek? Dilerseniz hani hem izleyicilerimize bunu aktarıp hem de buradan tüm konuşmasına ilişkin yorumlarınızı da alalım mı?
2: Olur. Ben de aslında en fazla hani pek çok farklı konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalardan notlar aldım, altını çizdim. Ama bu cephe siyaseti, karşıtlık, kutuplaşma, Türkiye siyaseti bunun üstüne kuruluydu. Yani hani, tabii ki bir ülkede siyasi partiler yelpazesini açtığınız zaman sağdan sola, merkezde farklı partiler var. Farklı ideolojiler var ve ideolojilerle hareket eden partiler var. Böyle bir gelenek oldu. Oysa Sayın Cumhurbaşkanı burada siyaseti, bu mesela bu bölümde yaptığı tarifler, tanımlar, siyasetin neden yapıldığını ve nasıl yapılması gerektiğini ve partilerin ayrıştığı ve aslında birleşmesi gerektiği noktalara ilişkin bence çok önemli ders niteliğinde açıklamalar yaptı. Bu bir tarafıyla bir vizyon, bir taraftan bir liderlik aslında, hani bir liderlik de siyasete bir o yollardan da geçmiş biri olarak Türkiye'nin ihtiyacı olanı göstermesi bakımından da değerli buluyorum. Şimdi Türkiye'de siyaset uzun yıllar boyunca hem parti siyaseti hem de topluma bakan yönüyle siyaset kutuplar üzerinden gitti. Sağcı, solcu, işte Alevi, Sünni, hani etnik, dini, mezhebi farklılıklar üzerinden fay hatları oluşturuldu ve bu aslında Türkiye'ye özgü bir durum değildi. Bu dışarıdan bize belletilmiş, aramıza sokulmuş nifaklardı bir manada. Siyaset bunun üzerinden gitti. Yani Alevi-Sünni çatışması üzerinden o kadar 10 yıllarımız heba oldu ki ve ne yazık ki işte Çorum'da, Maraş'ta, Sivas'ta can kayıpları oldu. İşte sağcı solcu tartışmaları, 80 darbesi böyle geldi. Ya da işte ne bileyim yine dindar, laik, bu Türkiye'nin bitmeyen tartışması. Biz yani ben neredeyse hani böyle yetişkin yaşlarımın hemen tamamını işte bunlarla, bu tartışmalarla, bu gerginlikler üzerinden konuşarak geçirdik. Kamusal alan diye bir heyula vardı tepemizde. Ve kamusal alan nedir? Kamusal alanda kim nasıl giyinmek zorundadır? O kamusal olana bir zat-ı muhterem girince öbür insanlar nasıl hizaya girmelidir gibi koca koca adamların tartıştığı uzun yıllar geçirdik ve biz bunları artık, bunlar mesela buharlaşmış. Artık biz bunları sağcı solcu konuşmuyoruz, Alevi Sünni konuşmuyoruz, Türk-Kürt konuşmuyoruz, dindar, laik konuşmuyoruz. Bunların buharlaşmış olması bence Sayın Cumhurbaşkanı

0: Başkanımızın hani ülke yönetiminde yer aldığı siyaseten parti olarak da elbette bu zihniyetlerin değişmesini, siyasetin değişmesini sağladı. Bu hiç göze görünmeyen bir kazanım Türkiye açısından. Ama yıllarca böyle geçti. Hala bunun bazı tabii ki iz düşümleri vesaire var. Ama bu artık geride kaldı diyor. Yani cephe siyaseti, yani işte sağcılığı savunmak, Aleviciliği savunmak, Sünniciliği savunmak, Kürtçülüğü savunmak, Türkçülüğü savunmak gibi bir şeyi cepheden ve tek kimliğin bu. Ve bunu savunuyorsun. E peki yollar nasıl yapılacak? İşte Türkiye'nin sağlık sistemi ne olacak? Hani pratikte insanların doğrudan hayatını etkileyecek hizmet siyaseti kısmında ne diyorsun? Yok, ben Kürtçülüğü savunuyorum, ben Türkçülüğü savunuyorum. Bu öyle bir şey olamaz. Yani hani Türkiye bunları geride bıraktı ve Sayın Cumhurbaşkanı da raf ömrü bitmiştir diyor. Çünkü artık yok, buharlaştı, o heyula kalktı üzerimizden. Hı hı. Şimdi ne gerekiyor? Türkiye'nin öncelikli meselelerinde mutabık kalan ama tabii ki kendi tavrını, burası bir demokrasi ülkesi nihayetinde, bu kadar siyasi parti, o farklılıkları dile getirmek ve toplumu buna göre ikna etmek için var. Hı hı. Kim daha iyi bir fikri savunur ve kim daha çok seçmeni ikna ederse o gelir yürütmenin başına oturur. Hı hı. Dolayısıyla hani bu ortak konularda mutabık kalmak ama kutuplaşmamak konusunda Cumhurbaşkanı bence çok önemli bir açılım yaptı. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Bunu işte terörsüz Türkiye, terörsüz bölge, büyük Türkiye mutabakatı mevzu, bunların hep altında konuştuğumuz ve konuşacağımız konular. Buna şimdi yeni bir hedef olarak yeni anayasayı koyuyor. Önceden yeni bir anayasayı konuşamamamızın ve yapamamamızın en önemli nedenlerinden birisi Türkiye'nin çok can yakan bu meselelere, mesela işte PKK gibi bir terör örgütü burada varken bazı konuları konuşamıyorsun. Çünkü terör silah tehdidinin olduğu yerde kimse fikrini beyan edemiyor. Şimdi silah da ortadan kalktı. Bu heyulalar da ortadan kalktı. Herkes gayet şeffaf, gayet birbirinin gözünün içine bakarak, ortada bir buharsız, bir karanlık alanlar olmadan açık ve net bir şekilde Türkiye'nin yeni anayasasını, yeni döneminin yasalarını, anayasalarını konuşabilecek bir noktaya geldi ve bu meclis de bunu yapabilecek bir yetkinlikte. Çünkü uzlaşma becerisi gösterdi. Hı hı. Bu çerçeve yasa en zor konuda bir uzlaşma becerisinin, maharetinin göstermiş olması yeni anayasa içinde en büyük umut bana göre. Görüyorum ki Cumhurbaşkanı da böyle düşünüyor ve hedef olarak da bunu koydu ortaya.
1: Peki. Bekir Bey, bugüne dair hem sizin hafızanıza kazınan görseller neler oldu meclisten, genel kuruldan ve resepsiyondan, hem de Sayın Cumhurbaşkanı'nın altına çizdiğiniz ifadeleri sizin neler oldu?
2: Evet Yağmur Hanım, yani şimdi baktığımız zaman tabii 1 Ekim yani yasama yılının açılışı, hani sıradan bir tarih değil. Yani meclisin çalışmalarını bu yıl için başlama yılı ve son derece özel bir gün. Yani özel günlerden bahsediyoruz ve aslına baktığımız zaman tabii ki ülke olarak da yani tabiri caizse 7-24 zaten siyaset konuşan, siyasetin içinde olan bir ülkeyiz zaten. Siyaset gerçekten de yani Türk insanının günlük hayatından bağımsız bir şey değil. Ama
1: değil mi? Gerçekten tam bir siyaset ve futbol ülkesi diyebilir miyim?
2: Evet, yani zaten bu birçok larımızın mutabık kalacağı bir hani husustur diye düşünüyorum.
0: Büyük Türkiye mutabakatı diyorsunuz.
2: Evet, yani en azından bu konuda
1: mutabık mıyız temsiliyet olarak?
2: Evet, en azından ben mutabık olduğumu söyleyebilirim. Evet. Yani genel olarak baktığımızda şimdi aslında ve bu siyaset dediğimiz kurumun, siyaset dediğimiz bu hani meselenin aslında kalbi meclistir. Ve gerçekten de mecliste sıkı tartışmalar yaşanır, sert tartışmalar yaşanır. Bu olandır ve demokrasinin gerçekten de baktığımız zaman özüdür. Olması da gerekendir. Tabii ki nezaket kuralları içerisinde. Ama gerçekten de bu özel günlerde bir an olsun bazen siyasetçiler, zaten 7-24 siyasetin içinde olan insanlar, bu özel günlerde işte siyaseti bir noktada, bir anlığına kenara bırakırlar ve gerçekten de birbirlerine nezaket göstererek bu özel günü daha da anlamlı hale getirirler. İşte geldiğimiz noktada da yani şimdi mecliste karşılaştığımız bu görüntüler de yani son derece aslında bence meclisin ruhuna uygun bir görüntü. Yine ifade etmek gerekirse sonuçta 106 yıllık bir

0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bahsediyoruz. Her şeyden öte Gazi Meclisi'nden bahsediyoruz. Yine her şeyden öte de bakın Yağmur Hanım, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi diyoruz. Sadece bir binayı kastetmiyoruz. Meclisimizin bildiğiniz üzere bir manevi şahsiyeti vardır değil mi? Meclisimizin bir manevi şahsiyeti vardır ve o şahsiyet milli egemenliğin, milli iradenin tecelligahı olarak biz değerlendiririz. Yani bu anlamda dediğimiz gibi, yani ben genel olarak baktığımız zaman resimlere verilen görüntüleri tabii olumlu buldum ama hani yeni partinin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan konuşurken işte terk etmesi tabii ki az önce söylediğim gibi, ya zaten siz 7/24 siyaset yapıyorsunuz. Zaten gelin meclis çatısı altında dilediğiniz kadar eleştirin. Yine aynı şekilde siyasetinizi yapın. Ama bu özel günde, bu sembolik günde aslında bakarsanız bu hareketi yapmayın. Yani bu gerçekten de siyasi nezaketsizliktir diye düşünüyorum. Ama tabii ki az önce de Fadime Hanım da bahsetti. Genel olarak baktığımız zaman yani hem meclis açılış törenine hem aynı şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması olsun ve yine işte meclis resepsiyonunda olsun, bana kalırsa sembolik görüntülerin de ötesinde Yağmur Hanım, pratik sonuçlarında göreceğimiz bazı hareketler görüyoruz. Nedir? Öncelikle tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından başlayacak olursak, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması 1 Ekim meclis gününe dair sembolik bir konuşmanın ötesinde, ki son yıllarda özellikle hani özellikle terörsüz Türkiye süreciyle beraber de izliyoruz. Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu konuşmalar gerçekten de o senenin siyasal çatısını belirleyen konuşmalar oluyor ve bu senede de aynı şekilde biz bunun pratik sonuçlarını yakından hissedeceğiz. Öncelikle zaten Türkiye mutabakatı meselesi son derece önemli, sivil anayasa meselesi son derece önemli ve terörsüz Türkiye meselesi son derece önemli. Şimdi Büyük Türkiye mutabakatı meselesini şöyle değerlendirmek lazım. Bakın mutabakat diyoruz. Mutabakat dediğimiz şey günün sonunda sizin her bir konuda %100 bir anlaşmaya varmanız değildir. %100 bir şekilde zaten anlaşıyorsanız biz demokrasiden de bahsedemeyiz. Ama mutabakat şudur. O mutabakatın içinde yer alırsınız. Yer aldıktan sonra aykırı bir fikriniz, bir görüşünüz, ya bu da böyle olsun dediğiniz bir fikriniz varsa o mutabakatın içinde yer alarak bunu ifade edersiniz. Yine itirazınızı, yine eleştirinizi dile getirirsiniz. Ama o mutabakatın içerisinde yer alırsınız ve Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında yine şunu dedi. Yapay kutuplaşmalar dedi. Bakın kutuplaşma dediğimiz siyasetin zaten doğasında olan bir şey. Cumhurbaşkanı Erdoğan zaten bunu kastetti. Ama yapay kutuplaşmalardan ayrışmayalım. Ya Türkiye'nin gerçekten bakın meseleleri var. Türkiye'nin can yakıcı meseleleri var. O can yakıcı meseleler üzerinde konuşmamız gerekiyor. O can yakıcı meseleler üzerinden alternatif fikirler evet üretilmesi gerekiyor. Ama gerçekten de ipe sapa gelmeyecek. Gerçekten de hani vatandaşın günlük hayatındaki
1: hayatın... Bir de sadece Türkiye'nin mi? Yani yakın coğrafyamız bir tabii. Ateş çemberiyken işte 3. Dünya Savaşı'na mı gidiliyorum tabii. Konuşulduğu bir dönemdeyken de bu birlik ve beraberlik özellikle önemli değil mi?
0: Tabii son derece önemli. Zaten yani geçtiğimiz yılki hani iç cephe hani vurgusu da bu yüzden önemliydi. Yani bakın işte o yüzden diyorum hani geçtiğimiz yıl bir iç cephe, yani son birkaç yılın gündemi olan terörsüz Türkiye meselesi üzerinden konuşuyoruz. Siyasetten biz sonuçlarını görüyoruz. Yine aynı şekilde Büyük Türkiye mutabakatının da bana kalırsa önümüzdeki süreçte de pratikte de sonuçlarını göreceğiz. Hem terörsüz Türkiye meselesi üzerinden hem sivil anayasa meselesi üzerinden bana kalırsa önümüzdeki süreçte biz bunu göreceğiz. Yani ifade etmek istiyoruz. Yani sivil anayasa gerçekten de ülkemizin aslına bakarsanız bir gerekliliği. Yani şimdiki anayasa bütün reformlara rağmen, bütün aslında yeniden hani tırnak içinde söylüyorum tamiratına rağmen Türkiye'nin önümüzdeki 100 yıla hazırlayacak bir anayasa değil maalesef. Yeniden bir sivil anayasa. Tabii ki devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü, devletin ve milletin milli niteliğini kesinlikle zaten yani böyle bir şey düşünülemez. Bunları halel getirecek herhangi bir şeyin olmadığı, hak ve özgürlüklerinin olabildiğince geniş olduğu, yine aynı şekilde yani Türkiye'nin önümüzdeki asrını şekillendirecek iç politikadan tutun dış politikaya, ekonomi politikasından sosyal politikalara kadar bakın, bütün alanlara dokunacak öz, sade, sivil bir anayasa ihtiyacı var ve bu noktada bizim mutabakat göstermemiz gerekiyor. Yani burada dediğimiz gibi yani bir konsensus, en azından bizler nelerde anlaşabildiğimizi gördükten sonra anlaşamadığımız kısımları elemek ve anlaşamadığımız kısımlara yoğunlaşmak biraz daha kolay olacak diye düşünüyorum. Hı hı. Önümüzdeki süreçte dediğimiz gibi ben Büyük Türkiye Mutabakatı, Sivil Anayasa ve tabii ki Terörsüz Türkiye. Terörsüz Türkiye için de yine önümüzdeki yıl önemli olacak. Çünkü evet Ağustos ayında bir çerçeve yasa çıktı. Bir meclis süreci de var. Meclise bir izleme hani komisyonu var. Aynı şekilde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında yine devletin bir hani

0: izleme bir hani komisyonu kurulu var. Yine sahada aynı şekilde silah bırakma sürecine ilişkin bir süreç işliyor. Dediğimiz gibi bunların hepsinin tartışılacağı, konuşulacağı yerlerin başında meclis geliyor ve kıymetli. Orada olmak kıymetli, orada bulunmak kıymetli. İtirazlarınızı, şikayetlerinizi orada dile getirmek son derece kıymetli. Zaten demokrasi bu yüzden var. Türkiye Büyük Millet Meclisi de zaten 106 yıldır bunun en önemli tecelligahı diye düşünüyorum ben Yağmur Hanım.
1: Peki şimdi yönetmenimden bir konuşmayı daha ekrana getirmesini rica edeceğim. O da Sayın Cumhurbaşkanı fon meselesine ilişkin hangi mesajları verdi onu bir dinleyelim.
2: Fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun da üstesinden başarıyla geliyoruz. Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyoruz. Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine inşallah fırsat vermeyeceğiz.
1: Engin Bey, şimdi bu fon meselesiyle ilgili de mecliste bir yasal düzenleme anlamında atılabilecek adımlar istişare edildi. Bugün AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, hani muhalefetin veya belirli bir kesimin isteğiyle olacak, yapılacak bir şey değil ama eğer buna ihtiyaç varsa elbette AK Parti olarak bizler bir komisyon kurulması teklifinde bulunuruz dedi. Bu konuya ilişkin dilerseniz sizinle görüşlerinizi alarak başlayalım. Tabii genel açılış değerlendirmesini de dinlemek isteriz.
3: Şimdi bence kısaca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin anlam ve önemi hakkında bir iki vurgu yapmak istiyorum. Unutmamak gerekir ki milletler, toplumlar, halklar tarih olgusuyla yaşamadıkları takdirde ne yazık ki geleceğe de sahip olamazlar. Bu nedenle biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ne anlama geldiğini oturup bir düşünmeliyiz. Neden bunu diyorum? Dünya genelinde parlamentolar ya bir savaştan sonra veyahut da bir ülke kurulduktan sonra oluşturulur. Halbuki bizim meclisimiz 23 Nisan 1920 yılında ülkeyi, devleti kuran meclistir. Yani ortada işgal edilmiş bir ülkede o ülkenin vatanseverlerinin ülkenin her tarafından gelerek kurduğu, Polatlı'ya kadar gelmiş düşman kuvvetlerinin bomba sesleri altında çalışmalarına devam etmiş, o milletvekillerinden birçoğunun savaş alanlarında bizzat faaliyet gösterdiği bir meclisiz. Neden Gazi Meclis denmektedir? İşte bu nedenle bir Kurtuluş Savaşı'nı yürütmüş meclisten söz ediyoruz. Ve çok enteresandır ki 1921 Anayasası bir darbe anayasası değildir. Kurucu anayasadır. Hani Jean-Jacques Rousseau'nun toplum önemli sözleşmesi kavramı var ya. İşte oradaki bana göre Türkiye'deki ilk ve tek sivil anayasadır.
4: Kesinlikle katılıyorum.
3: Çünkü 1924 anayasası da tamam bir darbe anayasası olmasa da şimdi o çok uzun tartışılır ama bana soracak olursanız 24 anayasasını da sivil bir ortamda olmadığını ben takdir ediyorum.
4: Kaldı ki hani sonraki anayasalara itiraz eden pek çok toplumsal ve siyasi kesimler 21 Anayasası'na mutabıktır.
3: Tabii 21 Anayasası'nı oturun yumuşak bir anayasadır. Evet. Yumuşak anayasa derken hani değiştiriliş şekilleri özel düzenlenmemişti. Yani normal yasalar gibidir. Ama bence temel özelliği hem kurucu bir anayasa olması hem bir sivil anayasa olması. Yani takdir edin ki biz 105 yıldır 1924'ten beri 102 yıldır sivil olmayan bir anayasa ile karşılaşıyoruz. Hangileri? 24'ü ben öyle kabul ediyorum. 61 ve 82. Evet, 82 anayasamız çoğu defa demokratikleşme adımları, sivilleşme adımlarına sahne olmuştur. Nedir? 95, 2001, 2007, 2010, 2017'de ciddi değişiklikler görmüştür. Ama netice itibariyle temel yapınız çökmüşse, o anayasanın temeli sağlam değilse bu evde tadilat yapmaya benzer.
4: Yamalı.
3: Yani siz istediğiniz kadar yapın, yamalı bohçaya döner. Türkiye'nin gerçek anlamda ama tam mutabakatla nasıl ki terörsüz Türkiye ile ilgili alınan, kabul edilen yasada çok ciddi bir mutabakat sağlanmıştı. Her toplum kesiminin, her düşüncenin, her inancın kabul edeceği bir anayasayı yine bir toplum sözleşmesi olarak ülkemize kazandırmak gerekiyor. Gelelim fon dolandırıcılığı konusuna. Şimdi bu konuyu ben takip ettiğimden beri hani insanın içi kabarır ya. Yani benim böyle yüreğim kabarıyor. Neden yüreğim kabarıyor?
1: Hem insani olarak hem de bir hukukçu olarak değerlendiriyor.
3: Hem hukukçu olarak hem bir vatandaş olarak, bilmiyorum, vatanını seven bir insan olarak içim kabarıyor. Niye? Bir ülkenin ekonomisinin, şirketlerinin gelişmesi, uluslararası ticarete açılması, uluslararası yatırımları alması hayati öneme sahiptir. Sermaye piyasaları güçlü olmayan bir ülkenin ekonomik anlamda global piyasalarda da var olma imkanı olmaz. Bakın siz bugün savunma sanayinde muazzam işler yapıyorsunuz ülke olarak. Ama o savunma sanayinizin gelişmesi için bile o savunma sanayisi şirketlerinin yahut da yan şirketlerinin sermaye piyasalarında güçlenmesi gerekir. Sermaye piyasalarının önemi nedir? Halkın bizzat o şirketlere ortak olmasıdır. Yani halka ortaklık hakkı veriyorsunuz. Yine veyahut da firmalara belli garantiler altında borçlanma imkanı tanıyarak bir finansman sağlıyorsunuz. Yani o firmalar, affedersiniz, kredi kuruluşlarının, bankaların elinde birer köle olmaktan çıkıyor, vatandaştan borçlanabiliyorlar. Neden bunu diyorum?
4: Özgürleştiriyorsun.
3: Evet, bu dolandırıcılıkta evet belki rakam 25 milyar dolar fiktif rakamdan hani bahsediyoruz. Belki gerçek yatırımcının yatırdığı rakam birkaç milyar dolar olabilir. Şu anda o da net değil ama çok kolay bu anlaşılacaktır. Bana göre Sayın Erdoğan da zaten bununla ilgili geçenlerde çok güzel bir konuşma yaptı. Ne dedi? Biz dedi AK Parti olarak arınırız. İçimizde bu yolda ayrılanlar olacaktır. Dolayısıyla biz kimseyi ayırt etmeden bu işin sonuna kadar gideceğiz. Ve bize yakın gözüken ama bizden uzak insanları da bu işten uzaklaştıracağız. Yani bizim bu davamızdan uzaklaştıracağız dedi. Bence en anlamlı söz oydu. Ben de şunu diyorum. Bana göre sermaye piyasası kanunumuz 2012 yılında kabul edilmiş bir kanun. Ve yeterli kadar düzenlemeyi içeriyor. Yani ben şu anda kanunun bir eksiği var mı derseniz, tabii ki bunu sermaye piyasalarını çok iyi bilen, çok daha uzman bir kişiye sormak lazım. Ama benim bu konuyu bilen ekonomistler ve hukukçulardan da dinlediğim üzere, ya benim de okuduğum kadarıyla bir eksiği yok. Yani böyle temel bir eksiğinden bahsedemiyoruz. Peki nedir burada? Göz göre göre, bana göre SPK'nın yetkililerinin göz göre göre izin verdiği büyük bir dolandırıcılıktır. Bu piyasa dolandırıcıdır. Yani sermaye piyasası kanunu 107. madde. SPK'nın bunu görmeme imkan ve ihtimali yoktur. Çünkü bakın sermaye piyasalarında her şey şeffaftır, açıktır. Yani herhangi bir kapalı fon olsa bile oradaki hisse senetlerin değer artışları ortadadır. Yani siz bir SPK'nın kendi inceleme yöntemleri vardır. Bir şirketin hissesi 1 TL'den bir yıl içerisinde 10 TL'ye çıkarsa eğer senet değeri, bunun radara takılmama imkanı yoktur. Dolayısıyla ben tabii ki bu suistimali yapan piyasa dolandırıcılarının üstüne gidilmesini, bunlardan o aldıkları haram paraların kursaklarından getirilmesini canı gönülden istiyorum. Ve bu konuda hiçbir şekilde de hiç kimseye de merhamet göstermemek gerekir.
4: Çok katı.
3: Bunlara merhamet göstermek vatandaşa merhametsizliktir. Öncelikle bunu söyleyelim. Bakın ben bugün her tarafta kulak kabartıyorum. Vatandaşların %80'inin ana gündem konusu fon dolandırıcılığı. Ve bir kısmı da MHK konusu. Yani futbol. Biz siyasetle yorulmuş bir ülkeyiz. Bakın dünyadaki seçimlere katılma oranı en yüksek ülkelerden biriyiz. Evet. Çok meraklıyızdır. Yani o seçime biz bayram havasında gideriz değil mi? Adeta bir rekabet havası eser. Dolayısıyla da ben Sayın Erdoğan'ın bu konuya hızlıca el attığınızda zaten görüyorum. Bence mekanizmalar da işletiliyor.
1: Hem ve gerekli talimatları verdi.
3: TMSF'de hesap açıldı biliyorsunuz. Hı hı. Bu haksız kazanç elde edenlere bu kazançlarınızı getirin

dendi. Bu aslında muazzam bir psikolojik baskıdır. Ne diyor devlet orada biliyor musunuz? El altın, yani verdiği mesaj şu: ya getirirsiniz, iade edersiniz, etkin pişmanlıktan yararlanırsınız, ya tabii sizi piyasa dolandırıcılığından... Evet.

0: nitelikli dolandırıcılıktan daha az cezayla cezalandırılması noktasını eksik buluyorum. Yani nitelikli dolandırıcılıkta suçun alt sınırı 3 yıl ve 3 ila 7 yıldır. Ama piyasa dolandırıcılığı suçunda ceza 3 yıldan 5 yıla kadar. Ben bunu yetersiz buluyorum. Piyasa dolandırıcılığında üst sınır ve alt sınırda da bence bir arttırıma gidilebilir. Onun dışında zaten mekanizmalar olarak SPK'nın çıkardığı tebliğler, genelgeler bunlar son derece yeterlidir. Yani bu zaten mevzuat kitabı uygulanmış olsaydı bu dolandırıcılık zaten olmazdı.
1: Denetim eksikliği.
0: Ya hem kötü niyet hem denetim eksikliği, zafiyeti. Tabii kurum içinde kimlerin suistimal içinde olduğu da araştırılmalıdır. Yani SPK'nın belli görevlilerinin bu işin tende
2: Zaten
0: sıyrılmamaları
2: eski
0: gerekir.
2: SPK başkanı da bu konuya
0: Şüpheli
2: ilişkin
0: sıfatıyla
2: ifade
0: ifadeler. Yani
2: verdi.
0: çok takip edemedim ifadeyle ilgili gelişmeleri. Ama bence zaten olay sadece SPK başkanı ile ilgili olmamalı. Denetim de görevli kişilerin de hakkında da bazı incelemeler hızlıca yapılmalı. Vatandaşımız da devletimiz bu işe el attı. Devletimiz bunu tazmin edecek psikolojisi oluşmalı.
2: Bir kere şunu bence vatandaşlarımıza ifade etmek gerekir buradan. Cumhurbaşkanı bu konuyu hem Pazartesi günü kabine toplantısında ele aldı, hem de bu konunun devletin en üst düzeyi tarafından ele alındığına dair bir gün sonra da bir kurul oluşturuldu ve o kurula başkanlık ederek ayrıca bir toplantı düzenlemiş oldu. Bu da aslında hani en üst düzeyde bir hassasiyet gösterildiğinin de
0: Tabii,
2: vatandaşa
0: tabii.
2: gösterge
3: Yağmur
2: söylemek
3: Hanım
2: aslında.
3: Olay... Bugün de yani meclis kürsüsünden ifade edilmesi.
1: NGK'da konu
0: burada bir şeyin de vurgusunu yapalım. Hani siyasetin finansmanı diye bir kavram vardır uluslararası hukukta. Özellikle kara para akmayla mücadele de çok vardır. Şimdi burada tabii ki kamu otorite gücüne sahip olan doğrudan veya dolaylı nüfuz sahibi olan kişilerin bu fonlara yatırım yapıp yapmadıkları konusunda ciddi de bir inceleme yapılmalı ve bu kişiler tespit edilmeli. Bana göre zaten bu kişilerin sadece ne kadar para fondan kazandıklarında değil, yatırdıkları paralar bile incelenmeli. Yani örneğin ben bir devlet memuruyum, değil mi? Ya da bir kamuda bir danışmanım, her neyse. Benim örneğin normal şartlar altında fonlara birkaç milyon yatırma lüksüm bile olmamalı. Çünkü
1: 163 milyon değil yani.
0: yani ama ben kişiselleştirmek istemiyorum ama zaten vatandaş
1: Konuya
0: benim ne
1: girdiği
0: demek
1: için.
0: istediğimi anlıyordur. Olay bir kişiyle de sınırlı değildir galiba. Yani ben şimdi sermaye piyasasına 10 milyon TL yatırabilecek bir gücüm varsa demek ki benim mal varlığım en az 200 milyon falandır. Yani kim gider de tüm mal varlığını o fona yatırır? Yani çünkü sonuçta her ne kadar içeriden öğrenenin ticaretini yapmış olsalar da yani onlara tüyolar gitmiş olsa da hukuka aykırı şekilde yani sermaye piyasası kanuna aykırı şekilde yine de hiç kimse tüm mal varlığını buraya yatırmaz.
1: Ve riske ederek.
2: Peki dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu konunun ele alınmasına dair bir gereklilik yok mu diyorsunuz?
0: Ya benim nazarımda böyle bir gereklilik yok. Ha belki cezaların artışı noktasında olabilir.
2: Düzenleme.
0: Tabii belki kamu görevlilerinin sorumluluğu açısından bazı.
2: Denetim.
0: Evet. Ama bakın ben size göstereyim. Mesela Türk Ceza Kanunu'nda görevi kötüye kullanma suçu var. Ama Sermaye Piyasası Kanunu 110. madde güveni kötüye kullanmayı özel olarak düzenlemiş. Yani bana kanunda şöyle bir temel eksik var derseniz benim tespit ettiğim bir eksik yok.
2: Peki.
0: Dolayısıyla bence konu tamamen bir suistimal, organize bir kötülük ve biz bu organize kötülüğün sonuna kadar gitmeliyiz.
1: Kesinlikle.
0: Ama tabii ki bunu da bir muhalefet aracı haline de getirmemeliyiz. Vatandaşın da bakın hiçbir zaman bir kir başka kirle temizlenmez.
2: Peki.
0: Yani demek istediğim buradaki kir örneğin belediyelerdeki yolsuzlukları temizleyecek bir kir değildir. İkisini ayrı ayrı ele almak lazım.
2: Peki, teşekkür ediyorum. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı aynı zamanda bugün partisinin toplantısında da genel merkezinde de konuştu. O konuşmayı da bir hatırlayalım önce.
4: Son günlerde birileri duruşumuzu çok net ortaya koyduğumuz olumsuz hadiseleri fırsat bilerek partimize yönelik bir saldırı kampanyası başlattı. değerlerimizi de hedef alan son

0: Son derece çirkin, son derece sorumsuz bir tavır içine girdiler. Milyonlarca insanımızı alçakça töhmet altına bırakmaya çalışıyorlar. Ellerine geçirdikleri her fırsatı, kadınların uğruna mücadele verdikleri, bedel ödedikleri en temel haklarına karşı bir saldırı malzemesi yapan bu ahlaksızları ben yine milletimizin takdirine havale ediyorum. Hiçbir endişeniz olmasın. Bu hareketin bahtı da, yolu da Allah'ın izniyle açıktır. Türkiye'nin nasıl son 25 yılına mührümüzü vurduysak, inşallah gelecek çeyrek asrına da, gelecek 100 yılına da biz damga vuracağız.
1: Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu hitabıyla birlikte yine bugün yaşanan bir gelişme var. O da AK Parti'de sosyal politikalardan sorumlu genel başkan yardımcılığına bir atama gerçekleştirildi. Hülya Terzioğlu atandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de Hülya Terzioğlu'nun Marmara İlahiyat Fakültesinden mezun olduğunu ifade etti. Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı olarak yüksek lisans ve doktora çalışması yaptığını dile getirdi. Başörtüsü yasağının başlaması sebebiyle uzun yıllar akademiden uzak kalmış bir isim olduğunu ifade ediyor AK Parti sözcüsü Ömer Çelik. 2013 yılı itibariyle Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde akademik hayatına başlamış. Modern dönem inanç problemleri, İslam ve kadın, toplumsal cinsiyet, deizm, kader inancı ve özgürlük meselesiyle Cumhuriyet dönemi alimleri ve inanç meseleleri konularında çalışma alanlarında önemli meseleler ve çalışmaları ele almış. 2012'de İstanbul İl Kadın Kolları'nda, 2013'te KADEM Sakarya temsilciliğinde görev almış. 2023'te Kelam Anabilim Dalı'nda profesörlüğe atanmış ve bugün itibariyle de AK Parti'de sosyal politikalardan sorumlu genel başkan yardımcısı görevine atandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleriyle birlikte imzasının da yer aldığı o atama kararını da şu an ekranlara getirdik. Fadime Hanım, hem bu başörtüsü meselesine konunun hızla dönmüş olması, bu yönden AK Parti'ye gelen eleştiriler, özellikle bugünkü atamayla birlikte verilen mesajı da birlikte değerlendirecek olursak, bu fon meselesine ilişkin muhalefetin yürüttüğü algı operasyonuna dair ne söylersiniz?
2: Şimdi öncelikle Hülya Terzioğlu'nu tebrik edelim, hayırlı olsun. Tanıdığım bir isim, benim çok uzun, yani en az 10 yıldır tanıdığım bir isim. Daha önce başka bir televizyon kanalında program yaparken Hülya Hanım'ı da 3-4 kez konuk ettim. Kelam ilminde, az önce senin de bahsettiğin gibi, belli güncel dinin yaşanması konusundaki bazı güncel sorunların çözümü anlamında konuya hakim bir isim ve AK Parti'de çok uzun yıllardır zaten siyaset yapmış, toplumun içinde olan bir isim. O yüzden isabetli bir atama gibi göründü bana. Zaten hali hazırda da MKYK'da diyebiliyorum ben Hülya Hanım'ı, partinin MKYK'sında. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı bugünkü konuşmasında, kadın kollarında yaptığı bu akşamki konuşmasında, yani meclis toplantısından, açılışından sonraki saatini tam hatırlayamıyorum ama meclisi açtıktan sonraki bu kadın kolları toplantısında özellikle bunun altını çizdi ama mesela çok da kalın çizmedi. Onun yerine burada kadınlarımızın üzerinden, yani fon tartışmaları ve evet bir eski bakan ve genel başkan yardımcısı vazifesi de yürüten Fatma Betül Sayan Kaya'nın bu fonlara eşiyle birlikte yatırdığı para ve o paranın büyük bir kazanç mı diyelim ona, şişmesiyle o paranın oradan çekilmesi ve bunun kamuoyuna yansıması. Şimdi bunun, hani Fatma Hanım'ın başörtülü bir siyasetçi olmasından hareketle
1: dini değerler üzerinden,
2: evet, bir, bütün başörtülü kadınları lekeleyen ve Sayın Cumhurbaşkanımıza da işte başörtüsünü özgürleştirdik ama özgürleştirdiğin o başörtülü Türkiye'yi soydu gibi. Bunu Yavuz Ağıraylıoğlu söyledi ne yazık ki, Anahtar Parti, ki kendisi de aslında bu dini manevi meseleleri birbirinden ayırt edebilecek kabiliyette bir insan olduğunu varsayarız, öyle biliriz. ama öyle olmadığını ya sözün şehvetiyle böyle konuştuğunu ama nihayetinde çok yanlış ve haksız ve çirkin bir değerlendirme yaptığını da söylemek gerekiyor. Ve epey de tepki aldı zaten bu konuşma. Çünkü hani bu böyle bir cümle sarf edilmiş değil. Bu uzun paragraflar dolusu bir konuşma hemen hemen bu şiddette ve bu hedefte yapılan bir konuşma. Bu bir cümlesi sadece.
1: Bir olayı dini değerler şimdi kapsamında eleştirmek.
2: Suç, günah, hata, kusur bunu her insan yapabilir. Kapalı, açık ya da işte kadın, erkek, genç, yaşlı, kısa, uzun, şişman, zayıf böyle tanımlayamazsın yani.
1: Ya da bizim
2: yani.
1: Başımız örtülü olmadığı için biz dini değerler taşımıyor
2: muyuz? Muaf mı oluyorsun bir? Bir herkes hata yapabilir. Yani hani suç varsa cezası var, günah varsa tövbesi var. Yani hani bunun bir kişi bazında şeyi var ama nihayetinde burada zaten bu kişi istifasını vermiş ve Cumhurbaşkanı kabul etmiş. Kazandığı varsayılan parayı iade etmiş. Yani hani bir bunun üzerinde tepinmiyor. Ama nihayetinde bir soruşturma geçiriliyor ve şu anda bugün yanlış hatırlamıyorsam tutuklu sayısı 61. Dün 56 idi. Bugün çünkü dün 5. dalga operasyonla yeni isimler gözaltına alındı. Tutuklananların sayısı 61 oldu. Şimdi 61 kişi tutuklu. Daha muhtemelen de sökün edecek, daha genişleyecek bu. Çünkü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu meseleyi çok kapsamlı, çok derinlikli bir şekilde ele alıyor. Bu iyi bir şey. Ben de aynı şekilde bu konuda çok katı, kararlı ve nereye gidiyorsa oraya kadar şeklinde bakıyorum. Ve toplum da böyle görüyor. AK Parti de öyle görüyor. Bence bunun altını da çizmek lazım. Yani AK Parti'den temas ettiğiniz, konuştuğunuz kimse sakınmıyor. Yani ben kefilim, olmaz. Hayır, herkes tiksindi. Herkes bir mesafe koymak ve bu şeyin temizlenmesini istiyor. Sayın Cumhurbaşkanı da ilk günden itibaren, bak az önce sen de aslında hatırlattın. Birleşmiş Milletler'den dönüyordu. Yeni patlamıştı bu olay. Dönüşte uçakta değil, New York'ta gazeteciler sordular. Orada çok net, çok berrak bir açıklama yaptı. Dedi ki biz bu tür vurgunculuk yapanlarla aramıza, yani onları savunmayız. Bu işin sonuna kadar gideriz, temizleriz bunu ve bizim piyasamız güvenli bir alandır. Sadece küçük bir alanda bir sorun var, bunu çözeceğiz dedi. Ve hala aynı şeyi söylüyor.
1: Genişletilmiş il başkanları toplantısındaki bence cümleleri çok vurguluydu. Hatırlatabilir miyim müsaadenizle?
2: Tabii lütfen, ben de çünkü açtım o bölümü.
1: Kimilerinin başı döndü, kimileri kibir tuzağına düştü, kimileri kendi şahsi davasını milletin ve ümmetin davasının önüne koydu. Bu arada AK Partili isimlerden bahsediyor. Yani parti içi öz eleştiri yapıyor. Kimileri yolunu şaşırdı, kimileri nefsinin esiri oldu, kimilerini şeytan aldattı. Kimileri bu kutlu hareketi, bu aziz hareketi, bu tertemiz hareketi kirletmek için özellikle aramıza sızdı veya sızdırıldı. Bunların her birini kenara koyduk, hesabını sorduk, yolumuza kararlılıkla devam ettik. Kimse AK Parti'yi karalayamaz dedi. Çok net, açık ve net, öyle değil mi?
2: Evet, Hanım? Kesinlikle öyle. Ve şimdi AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünü birkaç ay oldu, kutlandı değil mi? 25. yılı.
3: 1,5.
2: Dolayısıyla bir çeyrek yüzyıldır var olan bir partiden bahsediyoruz. Ve üye sayısı 11 milyon. Yani 8 kişiden biri AK Parti'ye doğrudan üye. Yani oy vermek kadın falan değil.
3: Cumhurbaşkanımız bugün açıkladı, 6 milyon kadın üye.
2: Tabii yani bu hani 6 milyon kadının olduğu bir yerde bir kadınla ilgili bir şüphe ve onun etrafında oluşan bir şey var. Başkaları da vardır, başka kadınlar da vardır. Ama bunu başörtüsü üzerinden, onun dindarlığı ya da dinini yaşama özgürlüğü ve onu yaşama biçimi üzerinden tanımlayamazsınız. Bu bir kere çok ayıp bir şey. Ben çok hani az önce şey için, cephe siyaseti için raf ömrü tükendi de, bu da 90'ların falan basit ağzı yani, bakış açısı. O kadar kokuşmuş bir dil ki bu. O yüzden hani çok ayıplıyorum ben bunu söyleyenleri. Ama nihayetinde böyle bir mal bulmuş mağribi, gene bu da aslında çok ırkçı bir yaklaşım. Bu atasözünü geri alıyorum. Atalarımız kusura bakmasın. Yani şey, hani bunun üzerinde siyaseten tepinmek de bir getirisi olmayan bir şey, ayıp bir şey. Burada Bir suç varsa suçu, suçtan dolayı da suçluyu hani siyaseten eleştirirsin ve bunun temizlenmesini isteyebilirsin. Yani bunları birbirinden ayırt etmek gerekir. Bence Türkiye'de siyaset bu olgunluğa erişti. O yüzden bunlar bize çok kötü, böyle köhnemiş, çürümüş de görünüyor. O yüzden Cumhurbaşkanımız da fazla bir şey demedi. Dedi ki milletimize havale ediyorum. Yani bence bu yaklaşım o kadar nezih bir yaklaşım ki. Hani cevap vermiyor. Bunu milletimiz görür ve onlar verir puanını diyor. Bence çok Cumhurbaşkanımız o kadar böyle ince fikirli bir siyaset yapıyor ki ince sözlü.
1: Ki bu kadar büyük bir hareketin içerisinde ak gibi karaların da çıkabilmesinin muhtemel olduğunu da ifade etti. Çünkü şimdi, çok büyük bir hareket olduklarını
2: 25 vurguladı. Yılda kaçıncı kabine bu? Hani işte başbakanlık döneminde kaçtı. Şimdi Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde kaçıncı kabine? Kaçıncı parti kongresine oluşturulmuş parti yönetimleri? Şimdi bu kadar çok insanın olduğu, bu kadar büyük işlerin yapıldığı bir partide böyle şeyler olur. Bir kere gerçekçi olmak lazım. Ama bunu ayıklamak, mesafe koymak, ilkelerden vazgeçmemek bence burada en önemli şey. Ve Sayın Cumhurbaşkanı az önce senin özetlediğin bunca yılda bunlar oldu dediğin, biz bunları gördük ve hepsi geride kaldı. Hepsi tarih oldu. Hepsi unutuldu ya da işte cezası neyse, suç işlediyse ceza. Ama bir ayıp işledilerse kınanma, yok sayılma gibi bir bedel ödediler. Kimler vardı ve kim yoklar artık. Şimdi hani ben de dünkü yazımda mı, pazartesi günkü, salı günkü yazımda bunu hani vurgulamıştım. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kısaltılmış adının okunuşu AK Parti. Yani aklık bir iddia demektir. Ak kalabilmek, ak kalmaya çaba göstermek önemli bir şey. Cumhurbaşkanı da dündü galiba konuşmasında ak vurgusu üzerinden değinilerde bulundu. Yani ak kalmaya kararlı bir idaresi var Cumhurbaşkanı.
1: Kimse bu aklığa leke süremez dedi.
2: Ve hani dediğin gibi insan siyaset çok insanın egosuyla da yapılan bir şey. Hani bir taraftan çok mütevazi olmanız gerekiyor. Ama öte taraftan ego, nefis. Çünkü hani
1: her biri öne çıkıyorsunuz. Bir
2: tabii bir spotlar size dönüyor. Yönettiğiniz kadrolar oluyor. Bir yerde konuşuyorsunuz, alkışlanıyorsunuz vesaire. Dolayısıyla hani bir o insanın egosunun nefsini de şişirebilecek bir taraf var. Ama öte taraftan da olabildiğince aslında hiç olmanız, yok olmanız, sıradan mütevazı olmanız gerekiyor. Tabii ki insanlar bunun arasında bocalayabilir. Yönettiği gücü kendinden sanabilir. Oysa o güç ona emanettir. Hani hem toplumun, seçmenin verdiği bir emanet, Cumhurbaşkanı'nın verdiği bir vazifeden dolayı emanet. Bir de hani Allah korkusu olanlar için de tabii ki hani her şey emanet. O yüzden hani bunları unutanların da tabii ki hem nefsi bir mücadele yapması ama kanunlar önünde de bunun hesabını vermesi lazım. Cumhurbaşkanımızın bence hani bu tavrının netliği çok çok önemli. Hani son bir uzatmadan şunları söyleyeyim. Ben Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler dönüşünde yaptığı açıklama. Gelir gelmez İstanbul'da bir toplantı yaptı benzer. Sonra
1: kabine
2: toplantısı, sonra il başkanları toplantısı.
1: Onun öncesinde fon toplantısı
2: fon yaptı. Toplantısı yaptı. Sonra Cevdet Yılmaz seçildi ve işte bir komisyon oluşturdu. Devlet Denetleme Kurulu göreve çağrıldı. Sonra bugün meclis konuşması. MGK'da konu edildiğini biliyoruz. Dolayısıyla hani bu kadar kısa sürede en az 10 kez kamuoyuna açıklama yaptı. Bununla ilgili pek çok kurul çalışmaları ve işte talimatları var. Hani konuyu berrak bir şekilde ele alarak ve şüphelilerle mesafe koyarak ama sistemin de zarar görmemesi için, Türkiye'nin zarar görmemesi için hem ne yapmak lazım hem de var olan kurulları çalıştırarak mağdurun mağduriyetini gidermek, soruşturmanın sağlıklı yürümesini sağlamak gibi bir takım şeyleri var, icraatları var. Bu da hani hem devlet hem hükümet meseleyi ya hakim gibi görünüyor. Bu hani kadın meselesi vesaire zaten çok ayıplı, hani daha da üstüne konuşmayalım bence.
1: Bir de katılır mısınız, yani manipülasyonların önüne geçilmesi de çok önemli. Çünkü çok önemli Türk şirketleri var. Diğerlerini de hani zan altında bırakmamak ya da diğer şirketlerin de zarar görmesini önlemek de aslında bu noktada önemli değil mi Engin Bey?
4: Ya elbette ki zaten bana göre mağduriyet bu fonlara para yatırıp da paralarını çekemeyenlerden ziyade Türk sermaye piyasalarında yaşanıyor. Yani bakın, açın BIST'i, sürekli değer kaybıyla karşı karşıyayız. Yani bizim sermaye piyasamızın değeri küçülüyor, derinliği küçülüyor. Ve bu, bakın, bu işi çok iyi analiz ederlerse bu işin altında istihbarat örgütleri çıkabilir. Farklı farklı örgütler çıkabilir. Yani bu Türkiye'ye yapılmış bir darbe girişimi aslında. Hı hı. Bakın, bunu araştırsınlar, altından bunun çıkacağından
1: geçmişte
4: ben eminim.
1: Bankalara yönelik böyle bir kriz olmuştu. Banka hortumlanması,
4: evet,
1: gibi.
4: Evet, o benim hani talihsiz bir dönemim. Masa yeni uzman yardımcısı olarak girmişiz. Hı hı. Banka krizi çıktı. Hı hı. Biz o gencecik halimizde o dosyalarla debelenmeye başlamıştık.
1: Ama o çok daha hani büyük bir olaydı. Hani bu sadece belirli bir kısımda meydana geldi dedi Sayın Cumhurbaşkanı ve Türk sermaye piyasasının dayanıklı olduğunu ifade etti. Ama hani örnek olarak benzeştirebilir miyiz?
4: Evet, bankadaki krizle bunu aynı kefeye koyamayız. Hı hı. Yani aslında orada da şimdi her şeyin kökünde ne var biliyorsunuz? Ponzi sistemi. Hı hı. Aslında o banka batmalarının da büyük nedeni birkaç bankanın offshore hesapları olarak, özellikle KKTC'deki hesaplar, orada kurdukları bankalarda fahiş faiz verme iddialarıydı. Yani kötü niyetli birkaç banka sahibi, örnek veriyorum size.
1: Yani o bankaların kendi sahipleri yaptı bunu zaten.
4: Ben ifadeleri hatırlıyorum. Bakın, hangi banka olduğunu söylemeyeceğim. Şoförü diyor ki, bakın olay nasıl oluyor. Siz...
1: Araya gideceğim, çok kısa.
4: Çok kısa. Vatandaş offshore hesaba para yatırdığını sanıyor ya, şubeye geliyor, X bankasının Levent şubesine yatırıyor parayı. O paralar gün içerisinde çuvalla toplanıyor ve banka sahibinin odasına götürülüyor. Yani o para hiçbir yere yatmıyor.
1: Aslında
4: tamamen dolandırıcılık parası.
1: Aslında sisteme hiç
4: bu sistem olmuyor. Ona benziyor. Bu sistemin bir avantajı var. Her şey kaydı.
1: Evet.
4: Hiçbir şeyi gizli diyemezler.
1: Peki. Kısa bir araya gideceğiz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Saat başında yeniden bekliyoruz efendim.

0: bir günaydınla güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
1: Duygu Göktürk'le moderatör sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te.
2: Gecenin bu saatinde durmadan, yorulmadan mücadele eden biri varsa orada bir ışık vardır. Herkes uyurken biri gözü gibi bakıyorsa, o dükkanı açıp ilmek ilmek işliyorsa, bir yerlerde kağıt ve kalemle kendi geleceğini yazan bir kız çocuğu varsa orada daima bir ışık vardır. Biz Enerjisa olarak Türkiye'nin her yerinde bir ışık görüyoruz. Çünkü nerede bir ışık varsa orada gelecek vardır. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek.
3: Hep kazanman için her şeye A101 fiyatı

0: planlamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
2: Bir de böyle Otobit'te.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
5: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
6: Dene, sana da çıkar.
5: Denemesi bedava. Ocağı çıkar.
7: Hesap basit.
8: Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın, 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6.440 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete bitir şu işi.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.
5: Troy

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle genç girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar.

0: Türkcell sunar. 5G hızında reklam var.
1: Türkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
2: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
1: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
3: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
1: Bana soruyorlar. Sen Türkcell'li misin diyorlar.
2: Ya ne olacağını?
1: Çünkü Türkcell demek Türkcell hızı demek. Türkcell hızı demek Türkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
2: Me. Almış reklamın ruhunu. Aferin.
4: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcell'li misin? Türkcell!
5: 5G!
4: Türkcell!
5: 5G!
4: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.

0: Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yazsın? Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
1: Aynen.
0: Akımlar akıyormuş.
2: Akıyoruz.
0: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
3: Güzel.
0: Sen ne yapıyorsun?
4: Ben bir şey yapmıyorum abi.
0: Sen Türkcell'li misin?
4: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
0: Anlaşıldı. Hemen Türkcell'li ol ama hızlı ol. Türkcell 5G hızından şak diye ol. Dış ses gir buradan.
5: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkcell'li misin?
6: Türkcell'lere bağlan hayat.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz. Deneyimleri buluşturan enerjimiz. Başarıyı görünür kılma azmimiz tam da bu yüzden. Hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle kadın girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması'yla kadın girişimcilere çok özel fırsatlar sunuyoruz. 6 kategorinin birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın, 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6.440 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
5: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın.
6: O fiyatı
5: akıl verenlere karşı tek başına.
7: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
8: Arabanı arabam.com'a değerinde trink sat.

0: Temsil Heyeti'nin ikinci bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Engin Bey, sizin eklemek istediğiniz bir husus var mı bu fon meselesine ilişkin?
1: Evet, ekleyeceğim iki nokta var. Birincisi, bizim sermaye piyasası kanunumuzun ve sistemimizin gerçekten güçlü olması hasebiyle kısa sürede bu dalgalanmanın da sonlandırılacağını, çünkü atılan adımların da çok kuvvetli olduğunu görüyoruz. Ve yine mağdur edilen pay sahiplerinin, paydaşların birçoğunun kısa sürede o mağduriyetlerinin giderilmesiyle piyasanın tamamen düzeleceği kanaatindeyim. Burada bir şey daha vurgulamak lazım. Bu yolsuzluktan, bu fon depreminden siyasi rant elde etmeye hiç de kimse cüret etmesin. Zaten görüyoruz, hem AK Parti kurmayları hem Sayın Cumhurbaşkanımız hiçbir şekilde yapılanı örtbas etmeye değil, toplumun gözünün önünde ortaya koymaya, bunlara karışanları da sahiplenmemeye yönelik adımlar atıyorlar. Bu da bence siyasi olgunluk açısından çok güzel bir hareket.
0: Peki, aslında ilk bölümde söylemiştik ama Sayın Cumhurbaşkanı önce bir toplantıya başkanlık etti. Ardından fon kurulu olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a devretti. Yarın da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ikinci toplantıya başkanlık edecek. Bugün mecliste de resepsiyonda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a fon kurulunun yarınki toplantısına ilişkin sorular sordu gazeteciler. Dilerseniz o açıklamayı bir ekranlara getirelim.
2: Yarın fon kurulu ikinci toplantısını yapacak. Neler dersiniz, neler bizi bekliyor?
3: Önemli kararlar aldı kurumlarımız, biliyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı toplantının ardından süreç hızlanmış oldu. Fon koordinasyon kurulu oluşturuldu, biliyorsunuz. Başkanlığını ben yapıyorum. Aynı gün birinci toplantımızı yaptık zaten, salı günü. Yarın da ikinci toplantımızı yapacağız. Biz tabii genel koordinasyonu yapıyoruz. Her bir kurumumuz kendi alanında kararlarını alıyor ve kamuoyuyla paylaşıyor. Bugün de önemli kararlar paylaşıldı. SPK'nın, BDDK'nın aldığı kararlar paylaşıldı. Yarın da yine gündemimiz tabii ilave neler yapılabilir, hangi alanlarda ilave çalışma ihtiyacı var. Onları kurulumuzla birlikte değerlendireceğiz. Ardından bir basın açıklaması yapacağız işte.
0: Bekir Bey, yarınki toplantıya ilişkin ne bekliyoruz? Çok kısaca sizden alalım.
4: Evet, yani genel olarak baktığımız zaman Yağmur Hanım, şu ortada. Öncelikle şunun altını çizmekte fayda var. Yani bir hukuki süreç öncelikle devam ediyor. Ama bu hukuki sürecin de ötesine baktığımız zaman gerçekten de Sayın Cumhurbaşkanı'nın olaya yaklaşımı, olayda ortaya koyduğu tavır ortada. Bakın, bu mesele ortaya çıkar çıkmaz, kamuoyuna yansır yansımaz zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan en üst perdeden ve şu ana kadar katılmış olduğu bütün toplantılarda bu meselenin çok ciddi bir şekilde altını çizdi. Yine aynı şekilde salı gününde koordinasyon kurulundan başkanlık yaptı ve yine devletin ilgili bütün birimlerinde doğal olarak harekete geçirerek başına da aynı şekilde, bakın, Sayın Cevdet Yılmaz'ı, Cumhurbaşkanı yardımcısını koydu ve bu süreci bu şekilde ele alıyor. Şimdi önümüzdeki süreçte dediğimiz gibi, yani bu zaten devletin ilgili birimlerinin yapmış olduğu toplantılar ve aynı zamanda da hukuki süreci tabii ki ayrı ayrı değerlendirmekte fayda var. Ama gelinen noktada özellikle şunun altını yeniden çizmemiz gerekiyor. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakın, bütün yapmış olduğu konuşmalarda, yani New York'tan tutun da yine geldiği zaman Cumhurbaşkanlığı kabinesinin ardından yapmış olduğu açıklamaya, yine aynı zamanda bakın AK Parti Genel Merkezi'nde genişletilmiş il başkanları sonrası toplantı sırasında yaptığı açıklama, yine aynı şekilde bugün mecliste yaptığı konuşmaya baktığımız zaman, az önceki yine siz de önceki bölümde altını çizdiniz, yani özellikle geçtiğimiz salı günü AK Parti Genel Merkezi'nde yapmış olduğu konuşma gerçekten de bana kalırsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemde yapmış olduğu tarihi konuşmalardan bir tanesiydi. Son derece net bir şekilde, dediğimiz gibi, AK Parti'ye yönelik, aslına baktığınız zaman hem AK Parti'ye yönelik bir açıklamaydı, hem millete yönelik bir açıklamaydı, hem de genel olarak baktığımız zaman fon meselesinden, yani bu fon soruşturmasından tabii ki, yani küçük yatırımcı dediğimiz, yani genel olarak bu işin içerisinde mağdur olan insanlar da var, bunlara yönelik de açıklamalar biz gördük. Ne dedi? Yine bugün meclis kürsüsünden de ne dedi? Kimsenin hakkını kimseye yemeyecektir dedi. Bunun özellikle altını çizdi. Yine aynı şekilde dediğimiz gibi AK Parti siyaseti içerisinde de hem AK Parti camiasına, teşkilatına, yöneticilerine tutun da AK Parti'nin bütün üyelerine yönelik olarak da dedi ki bu işlere karışanlar, işte şeytana uyanlar dedi, nefsine uyanlar dedi. Bakın yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağzından son derece aslında baktığımız zaman sert ifadeler çıktı. Bu işlere uyanlar dedi, aramızda barınamayacaktır dedi ve sonuna kadar gidileceğinin mesajını verdi. AK Parti neticede bakın bu soruşturmalar içerisinde ismi karışanları tutup da Cumhurbaşkanı adayı yapmadı. Dikkat ederseniz ortaya konulan mekanizmalar, parti içi mekanizmalardan tutun da istifa mekanizmalara kadar her şey ortada. Hı. Yine aynı şekilde de baktığımız zaman millete yönelik, toplumun bütün geniş kesimlerine yönelik de gerçekten de çok ciddi mesajlar verdi. Az önce söylediğim gibi gerek bu işin mağdurlarına, hani gerek bu işin dediğimiz gibi hani şüphelilerine, gerekse de genel olarak AK Parti camiasına ve bunun da ötesinde genel olarak bütün bir millete, toplumun bütün bir geniş kesimine yönelik çok net bir mesaj verdi. Bu noktada ben her zaman gözlemlediğimiz bir şey var. Yani bu tarz krizli zamanlarda gerçekten de toplum doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı'na bakıyor. AK Partilisinden tutun da muhalefetine kadar bakın. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan bu gibi konularda yani gerçekten toplumla çok hasbi ve harbi bir ilişki kuruyor. Yani yine o AK Parti Genel Merkezi'nde genişletilmiş il başkanları toplantısında da bakın samimi bir muhasebe yaparak başlayacağım cümlesini kurarak başladı. Samimi bir muhasebe yaptı. Partililerin önünde yaptı. İl başkanlarının önünde yaptı. Ve en önemlisi kameraların karşısında yaptı. Yani bunu kapalı bir parti toplantısında yapmadı. Kameraların karşısında yaptı. Ve bu muhasebeyi milletiyle beraber yaptı. Önümüzdeki süreçte dediğimiz gibi yani bu son derece kıymetli ve az önce de söylediğim gibi bakın sadece AK Parti seçmeni için konuşmuyorum. Hı hı. Muhalefet seçmen bile Türkiye'de şu anda en muhalif olarak konumlandıracağımız seçmen bile Erdoğan'ın bu konuşmasını dinledikten sonra zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu işe doğrudan doğruya zaten olması gerektiği gibi el attığını, bu işi zaten nezaret ettiğini ve kimsenin de gözünün yaşına bakmayacağını son derece bana kalırsa bu toplumda bulunan AK Partilisinden tutun da farklı partililere en muhalif, en uçtaki muhalefetteki kişilere kadar herkes samimi bir şekilde gördü. Bunun özellikle altını çizmekte fayda var. Yine Cumhurbaşkanı hani yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında toplanacak toplantı içinde şunları söyleyebiliriz. Zaten az önce de söylediğimiz gibi yani bu işin yani bu işe bakan, bu işe bakması gereken birçok kurum var. BDDK'sından tutun da SPK'sına kadar. Gerçekten de bakın birçok aktörün, birçok paydaşın içerisinde yer alması gerekiyor. Ve son derece aslında baktığımız zaman tabii ki kayıtlar, kuyutlar her şey ortada. Ama çetrefilli bir süreç devletin koordine etmesi gerekiyor. Ve yine de
0: yani bakın, mesela hazine bundan etkilenecek mi, etkilenmeyecek mi, henüz tabii ona karar verildi mi biliyor muyuz? Yani mağdurların kayıplarının giderilmesi konusunda herhangi bir takvim de çünkü oluşturulmadı.
4: Cumhurbaşkanımız bugün meclis kürsüsünden de şunu ifade etti. Bu bir iktisadi güvenlik meselesi ve toplumsal güvenlik meselesi. Çünkü bakın bu gerçekten soruşturma ve soruşturmaya konu olan iddialar gerçekten de baktığımız zaman yani Türkiye'nin ulusal güvenliğini de ilgilendiriyor. Ekonomik güvenlik üzerinden ulusal güvenliğini de ilgilendiriyor. Ve her şeyden de önemlisi tam da biz bugünlerde iç cepheyi konuşurken, tam da biz bugünlerde içinden geçtiğimiz ateş çemberinde birlik ve beraberliğimizin ne kadar önemli olduğunu anlaşamasak bile, bazı konularda anlaşamasak bile toplumsal anlamda belli bazı ana konularda anlaşmanın ne kadar kıymetli olduğu gibi bir süreçten geçerken bizler bugün toplumsal barışı, toplumsal güveni, toplumsal huzuru zaten zedeleyen, bunu erozyona uğratan bu tarz hadiselerle gerçekten de karşılaşmamamız gerekiyor. Bu noktada dediğimiz gibi meselenin zaten yani iktisadi güvenlik, ekonomik güvenlik boyutu var. Çünkü zaten evet yani sermaye piyasalarında son derece sınırlı bir alanda ortaya çıkmış. Ama tabii ki sonuçları itibariyle yani sayıları binlerce vatandaşımızı etkileyen ve onların da hani dolayımı
0: acil olarak tedbir alınması gereken bir mesele.
4: Tabii
0: yani
4: acil tedbir alınması gerekiyor. Zaten mevcut tedbirler de alınıyor. Bu noktada da tabii ki az önce de söylediğim gibi toplum Cumhurbaşkanımıza bakıyor ve Cumhurbaşkanımız en başından itibaren, daha ilk saniyesinden itibaren meseledeki pozisyonunu, tavrını ortaya koymuştur diye ben düşünüyorum Yağmur Hanım.
0: Peki. Şimdi muhalefete geçmeden önce meclis dosyasına ilişkin o görüntüleri bir kez daha ekranlara getirelim. Yeni Parti İstiklal Marşı okunduktan sonra Sayın Cumhurbaşkanı kürsüdeyken konuşmasına başlamadan meclisi terk etti. Aslında hem meclise, genel kurula, vekillere, tüm oradaki makama çok büyük bir saygısızlıktı. Resepsiyonun ev sahibi Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ne dedi? Dilerseniz önce bir onu ekrana getirelim.
5: Cumhurbaşkanlığı makamına asgari nezaketi göstermek. Bu çerçevede de Cumhurbaşkanı'nın siyasi partilerle ilişkiye geçtiği en önemli ortamlardan birisi de her sene 1 Ekim'deki bir meclisin açılış törenidir. Gönlümüz arzu ederdi ki bu sefer de yeni parti mensubu milletvekili arkadaşlar Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını dinlesinler ve böyle bir yola tevessül etmeseler. Hiç şık olmamıştır.

0: demokrasi bakımından bunlar bir protesto mahiyetinde görülebilir ama demokratik nezaket içerisinde kabul edilemez. Ben şahsen doğru bulmadığımı, gelip orada oturabilirler. Zaten iki gün sonra meclisin oturumları başlayacak. Orada sabahtan akşama Cumhurbaşkanı başta olmak üzere yürütmeye dair her türlü eleştiri yapabilme imkanları vardı. Muhalefetin söz söyleme imkanı sonuna kadar vardı. Orada eleştirilerini yapabilir. Orada istiyorsa protestolarını yapabilir. Ama meclisin açılış gününün aslında bir birlik, beraberlik, hep beraber demokrasiye sahip çıkma günü ve hep beraber Gazi Meclisi'nin mehabeti altında bir arada olma günü, böyle bir güne böyle bir davranışın yakışmadığını ifade etmiştir.
1: Dedi Numan Kurtulmuş. Peki Sayın Bahçeli ne dedi? Hemen onu da ekrana getirelim yönetmenim. Çok kalabalık bir ortam tabii, ne dediği anlaşılmıyor ama Sayın Bahçeli de siyasi nezaketsizlik olarak nitelendirdi Fadime Hanım. İstiklal Marşı okundu ve Sayın Cumhurbaşkanı kürsüde hitabına daha başlamadan, hatta ben de Sayın Cumhurbaşkanı'na odaklanmıştım. Hani hitabının başlamasını bekliyordum. Dedim ki acaba neden başlamadı Sayın Cumhurbaşkanı? Şimdi sadece oraya odaklanınca genel kurul sıralarına bakmadım ne oluyor diye. Hemen oradan uyarı geldi. Yani Sayın Cumhurbaşkanı da o zaman bekleyeyim dedi, evet, ve hepsinin terk etmesini, artık o salondaki düzenin, nizamın yerine gelmesini beklemek durumunda kaldı. Evet. Ülkenin koskoca Cumhurbaşkanı çok çirkindi bence. Evet. Sayın Kurtulmuş ve Bahçeli siyasi nezaketsizlik diye böyle çok
2: nezaketli bir şekilde.
1: Evet. Siz ne söylersiniz Fadime Hanım?
2: Şimdi bu ilk değil. Bir alışkanlık haline getirdi. Yani yeni partinin şu davranışı eski bir CHP davranışı. Yani CHP'den bir farkları yok. Çünkü şimdi geçen seneyi hatırla. Geçen senede bazıları kalkmıştı, bazıları kalkmamıştı. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'na verecekleri, o kendileri bir protesto olarak adlandırıyorlar ya, orada bölünmüşlerdi. Yani İmamoğlu taraftarı olan CHP CHP içindeydiler hala, biliyorsun. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun etkin olduğu grup kalmıştı. İmamoğlu'nun etkin olduğu grup çıkmıştı. Bir önceki sene Kılıçdaroğlu varken yine daha önceydi galiba o. Yani bu CHP'nin sık sık tekrar ettiği bir davranış biçimi, kuşkusuz çok yanlış bir siyasi davranış.
1: Sayın Cumhurbaşkanı bu bir... dedi ya, isimleri yeni olsa da evet, davranışları
2: çok incelikli ifade ediyor. Derken aslında biraz da bunu kastediyorum. Adı yeni ama bu davranış kalıbı, bu refleks ya da neyse, bunu siyaset sanma hali, bir sanrı bence bu, hani gerçek dışı bir durum. Çünkü bunun siyaseten bir getirisi yok. Ne demiş oluyorsunuz yani? Bir,
1: az önce kere, Engin Bey mesela meclisin öneminden bahsetti. Tabii hani meclis, Gazi Meclis.
2: Hani kurum olarak, şahsiyeti olarak, ama fiilen de orası, bir kere rolleri karıştırma kardeşim. Orası yasama organı. Millet sizi yasa yapmanız için oraya gönderiyor. Ama o millet aynı zamanda yürütmenin başı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçti. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre yeminini etti ve vazifesinin başına oturdu. Milletin seçtiğini protesto edemezsin sen. Millet seçti yürütmenin başını. Senin yasa yapman için seçti. Yasa yapma görevindeyken yürütmenin başındakine sırtını dön, arkanı dön ve çık diye seçmedi.
1: Ki buradaki kafa karışıklığı da tuhaf. O milletvekillerini de orada oturup bizi temsil edin diye seçmedi mi?
2: Kuşkusuz orası öyle ve burada bence bu devletin üç temel sütunu üzerine bir kafa karışıklığı ve bence yani her manada kafaları çok karışık. Yine burada da karıştırıyorlar. Niçin suçluyorlar Sayın Cumhurbaşkanı'nı? Yargıya müdahale edip de bizim yolsuzlarımızı muaf tutmadı bu işten diye. Niye işte İmamoğlu niye hapiste diyorlar? Niye CHP'nin yani CHP değil tabii, o zaman CHP'diler. Şimdi bütün kiri pisliği CHP'de bırakıp yeni partiye gittiler tertemiz, aklanıp paklanarak. Bütün kir, pislik, yolsuzluk orada kaldı güya. Ama yani ayak izinizi takip ediyoruz. Bir dakika, bu pisliği siz buraya da tekrar taşıdınız. Şimdi

0: yani yasama, yürütme ve yargı arasındaki rolleri birbirlerine karıştırıyorlar. Cumhurbaşkanı'nın yargıya müdahale ettiği ve işte onların kendi cumhurbaşkanı adaylarını hapse koyduğu gibi bir varsayım üzerinden protesto ediyorlar. Şimdi İBB davası, İmamoğlu'nun davası 500 bilmem kaçıncı duruşması. Tanıklar, sanıklar, ifade verenler, masak raporları, banka raporları, aldın verdin, somut delilden bahsediyoruz. Ortalığa saçılıyor ve mahkemedeki performansını da görüyoruz ki İmamoğlu'nun bir argümanı yok. Yani önüm kesildi demek dışında bir argümanı yok. Şimdi sen yargıda olan bir konudan dolayı yürütmenin başını protesto ediyorsun. Kimsin sen? Yasama organındaki üyelerden bazılarısın. Şimdi buradaki bu kargaşa bile şu protesto, onların ifadesiyle söylüyorum, yaptığı şeyin ne kadar karmaşık, haksız olduğunu, kafalarının karıştığını, bu devletin o üç ayak, hani dördüncü ayakta medya olarak ifade edilir, o üç ayağın rollerini birbirlere karıştırdıklarını, eski Türkiye kafasıyla bugünü yorumlamaya çalıştıklarının çok somut göstergesi. Bir, bunu söyleyeceğim. Bir ikincisi de bu fon meselesiyle ilgili olarak yine yargı konusunda kafaları çok karışık ve bir açık manipülasyon ve yalan kürsülerden mikrofonlara konuşuyorlar. Şimdi şey diyor ki Özgür Özel, daha doğrusu bütün yeni parti siyaseten şeyden bahsediyorlar. Söyleyin işte biz ilan ettik, biz kamuoyuna açıkladık ve ondan sonra harekete geçtiler diyorlar. İyi de bu doğru değil. Yani bunun tarihi, çok bu fon soruşturması, söyleyeyim size, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sermaye Piyasası Kurulu'na, SPK'ya 19 Ağustos'ta bir müzekkere gönderiyor. Yani operasyon burada başlıyor. Savcılığın ilk hareket tarihi 19 Ağustos. Özgür Özel ilk açıklamasını ne zaman yapıyor? 18 Eylül'de yapıyor. Aradan bir ay geçmiş. Şantaja başlamışlar. Yani bu bir siyasi şantajdır. Elinde, sen bir kere savcılığın dosyasında olan ve savcılığın o soruşturmanın selahiyeti açısından, işte yurt dışına kaçmasın, delil karartmasın ya da işte neyse, parayı çekmesin, yeni bir spekülasyon olmasın, neyse. Savcılığın o işleri işleme koymak bakımından bir takvimi ve gerekliliği var. Sen o dosyadan sızdırılan bir takım bilgilerle, doğru ya da yanlış, yanına bir şeyler ekleyerek şantaj yapıyorsun. Açıkla yoksa açıklarım. Bak sen açıklayamıyorsun, ben açıklıyorum. Demek hem suç hem burada bir açık manipülasyon var. Önce savcılık 18 Ağustos'ta, 19 Ağustos'ta ilk müzekkereyi gönderip işlemi başlatmış. Sen bir ay sonra konuşuyorsun, diyorsun ki ben söyledim, böyle harekete geçtiler.
1: Elinizde yine ekstra bilgi belge varsa da bunu kamuoyla açıklarım, açıklamam, pazarlığı yerine yapmak yerine savcılığa götürün yani.
0: Götür savcılığa ve onu takip et. Hani burada çok büyük bir çelişki ve siyaseten de yine söylemek zorundayım, bir siyasi çakallık peşinde koşuluyor.
2: Peki, o zaman İzmir diyelim, Ankara diyelim Engin Bey. Böyle peş peşe sahneye geliyor. Önce istifa etti İzmir Büyükşehir Belediye, CHP'nin kalesi dediğimiz, artık İzmir'i kaybetmiş oldu. Ardından Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne Sayın Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildi. Sonra tekrar Cemil Tugay sahneye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cemil Tugay'ı kabul etti. Bu ne anlama geliyor?
3: Sondan başlayayım. Kuvvetle muhtemel Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği işareti. Zaten çok zaman önce CHP'den istifa etti. Yeni partiye de geçmedi. Hiçbir şekilde CHP yeni partiye geçeceğine dair bir sinyal de vermedi. Yani bunun siyasi anlamı tabii ki Cemil Tugay'ın yoluna AK Parti'de devam edeceği yönünde. Şimdi olaya ben şu açıdan da bakmak istiyorum. Aslında CHP sözcüsü Müslüm Sarı da bu konuyu çok güzel bence izah ediyor. Hani olaya o tayfadan birinin gözüyle bakıyorum. Hani oradaki bir seçmen olarak bakıyorum. Şu soruyu kendime sorarım. Özgür Özel'in atadığı diyelim, seçtiği, ve CHP'li seçmenin belediye başkanlığı makamına getirdiği kaç belediye başkanı yolsuzluktan tutuklandı? Kaç tanesi partiden istifa etti, kaç tanesi AK Parti'ye geçti? O zaman oturup kendi seçimlerini tartışsınlar. Yani burada kendilerinin siyaset başarılarını, hani bir seçim zaferi diye gösterilen o yerel seçimlerin bir konjonktürel bir başarı olduğunu o kadar ortaya koyan bir veri ki bu. Siz demek ki aslında düzgün kadrolar kuramamışsınız kendi içinizde. Yani size bağlı, sizinle çalışacak kadroları kuramamışsınız. Ve bunun suçunu da yine neye atıyorlar? Yine AK Parti'ye atıyorlar. Yani örnek veriyorum, X partisinin belediye X belediyesinin başkanı AK Parti'ye geçiyor. Suçlu AK Parti oluyor. Neymiş efendim? Yok efendim, tutuklanacak, gözaltı alınacak korkusuyla yapıyor. Ben bunların hiçbirinin o korkuyla o işi yaptığını sanmıyorum. Dolayısıyla da tutup da sürekli başarısızlıklarını, sürekli yanlış tercihlerini başkalarına mal ederek oylarını konsolide etmek, yani o dedikodu kültürüyle, dedikodu mekanizmasıyla, siyasi hesap vermemek suretiyle bu süreci kotarmanın peşindeler. Ben artık ne diyeyim, hayırlı olsun Cemil Tugay'a ve muhtemelen
0: İzmir'e
3: gibi,
0: diyelim.
3: İzmir'e ve o anlamda da tabii ben hani hiç İzmir'de yaşamadım ama İzmir'e çok gidip gelmişliğimiz var. İzmir bana göre dünyanın en büyük gecekondu şehirlerinden biri.
2: Kesinlikle.
3: Şimdi çok güzel bir kordon hattı var.
2: Çok alakasız bir iç.
3: Kordon hattının birkaç yüz metre, yani birkaç kilometreden bahsetmiyorum.
2: Evet, evet.
3: Birkaç yüz metre kordon hattından çıkın, devasa bir gecekondu şehri. Ya bakın, biraz belediyeciliği, yerel yönetimleri bilen bir insan olarak konuşuyorum.
2: Bir de Cemil Tugay mı seçildi, yoksa oradaki seçmen, bu bir hani artık karakter ve gelenek haline geldiği için kim gelirse gelsin CHP'yi oy veren bir kitle olduğu için mi CHP seçildi?
3: İzmir enteresan bir şehir. Aslında
2: kale dediğimiz CHP'nin kalesi.
3: Aslında CHP'nin kalesi değildi. Merkez sağın kalesiydi. Ve bana göre halen İzmirlilerin büyük bölümü merkez sağdadır. Yani o Demokrat Parti geleneği, DYP...
1: Menderesler, yani Ege bölgesi.
3: Evet, evet. Yani ama bu CHP olayı, çok başarılı bir CHP'li belediye başkanı vardı, Priştina. Yani ondan sonra zaten hiçbir başarılı bir CHP... onun ve AK Parti'nin İzmir'de insanlar bizim yaşamımıza müdahale edilecek şeyini çok iyi pompaladıkları için de o seküler kaygılarla İzmirli CHP'ye sürekli bir oy verme eğilimine girdi. Ama biraz önceki konuya gelelim. İzmir çok devasa bir gecekondu şehri ve eğer o gecekondu şehri olarak kalmışsa bunun başka hiçbir sorumlusu
2: İzmir'de
3: olamaz.
2: İzmir'de bence trafik, yani ulaşım, karayolu yol sorunu da var.
3: Yani karayollarının yaptığı, yani bakanlıkların
2: şehir içi ulaşım
3: yolu, çevre yolları haricinde belediyenin, yani gerek ilçe belediyelerinin gerek büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda olan bir trafik, hiçbir yerde düzgün işlemiyor.
2: Trafik düzeni yok yani.
3: Evet. Yani bir belediye, bakın biz hep şeyi yanlış anlarız. İmar planlaması ranttır diyorlar, değil mi? Ya imar planlaması aslında şehircilik ve planlama ilkelerini bilmeyen ama kendine şehir plancısı diyen de çok insan var bu ülkede. İmar güzelleştirmektir, ihya etmektir. Elbette ki güzelleşen, ihya edilen şey rant üretir. Rant her zaman negatif anlamlı değildir. Yani bir arsanın, düzgün bir imar planının geçmesinin o arsanın değerini arttırması aynı zamanda oradan kamu payının alınması anlamına gelir. Bakın, siz imarsız bir yere imar planı geçirdiğinizde %45 devlet oradan düzenleme ortaklık payı alır. Yani o rant devlete gelir. Bugün mesela kanunumuz...
2: Engin Bey sinirlenmeye başladı gibi hissediyorum.
3: Sinirleniyorum çünkü sürekli imar planı yapmayalım, biz şehre dokunmayalım. Ya dokunmadığın yer
2: Örneğin Trump geldi. Trump geldi Ankara Havalimanı'ndan Külliye'ye gelene kadar yollar ne kadar güzelmiş dediği o yollar aslında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yapması gereken yollardı ama devlet yaptı. Buradan da rant mı elde etmiş oldu yani? Hayır. Çünkü
3: ya
2: burası
3: ben size başka
2: Türkiye'nin
3: şey
2: başkenti.
3: Şu anda Tunalı İlimi'de benim bürom yani o civarda. Hı. İnanılmaz bir kaldırım çalışması başladı.
0: Çankaya'nın her yeri öyle.
2: Her yeri öyle.
3: Bakın. Ben başka bir şeyden bahsedeceğim.
2: Bahçeli Evler 7. Cadde de o şekilde.
3: Taşlar

0: Yazdır. Neden?
1: Okullar
0: yaz
1: tatil.
0: İnşaat işinin yapılması için de en uygun mevsimdir. Şu anda yağmur yağıyor, kar yağacak ve sen
2: okullar başladı.
0: Senin attığın beton bir buz gelse donacak.
1: Evet. Ve yağmurlu havada asfalt atılmaz mı? Ben bile biliyorsam.
0: Soğuk asfalt var. Sıcak asfalt.
1: Konumuz çok dağıldı ama.
0: Hayır, şunu diyorum. 30 santimlik taşları söküp 10 santimlik, 5 santimlik taş döşeyemezsiniz. Bu da şehre büyük bir ihanettir aslında. Neyse, şimdi ben şunu diyorum. Sen 30 yıl aşkın süredir İzmir'de doğru dürüst bir planlamaya belediye olarak hiçbir şekilde girmedin. Şehri güzelleştirmedin. İmar ve ihya etmedin. Hı hı. Bu inşallah diyorum Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişiyle hiç değilse İzmirliler oy vermeseler bile hizmetle karşı tanışsınlar.
1: Peki. Fadime Hanım, Şebnem Bursalı diyor ki Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabulü şehrimiz açısından oldukça kıymetli. İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı. AK Parti olarak biz aziz milletimizin hayrına olacak her adımın destekçisi, itici gücü olduk, olmaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki samimi bir ortamda geçen bu kabul şehrimizin ve hemşehrilerimizin beklediği hizmetlerin hayata geçirilmesinde önemli bir eşik olacaktır. Bu vesileyle her zaman İzmir ve İzmirlilerin yanında olan Sayın Cumhurbaşkanıma teşekkür ediyorum demiş.
2: Bir işaret olur.
1: Yani İzmir
2: aslında
1: için hizmet deyince oradan bir şeyler alıyoruz,
2: evet,
1: değil mi?
2: Evet, oradan bir hani bu manada Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişiyle ilgili bir de bir bahsin açıldığı gibi bir doğrulama çıkartabiliriz. Şimdi bunun konuşulmamasını düşünmek zaten mümkün değil. CHP'den istifa etti,
1: Mansur Yavaş
2: yeni partiye geçmedi. Evet, Mansur Yavaş ama hem şeyden sonra, Sayın Cumhurbaşkanımızın kabulünden sonra yaptığı açıklamada, hem de gelen tepkilere cevaben istifa ederken yaptığı açıklamalarda hani bir çuval inciri berbat edecek bir açıklama yapmıştı. Hani siyaseten çok parlak olmayan, hani zekice gibi görünüp aslında pek zekice sonuçlar doğurmayan açıklamalar bütünüydü o. Şimdi Cemil Tugay çok kısa bir açıklama yaptı. Kabulden dolayı teşekkür etti ve İzmir'in sorunlarını konuştuk vesaire dedi. Onun içine bir sürü şey doldurmadı. Şimdi Cemil Tugay'ı dün Sayın Cumhurbaşkanı kabul etti. Kendisiyle görüştükten sonra da Ulaştırma Bakanı'yla, Sayın Uraloğlu'yla görüştüğünü biliyoruz. O görüşmede Murat Kurum'un da olduğu söyleniyor. Ve dolayısıyla hani
1: Murat Kurum Çevre Şehircilik
2: Bakanımız hani bu şu anda bağımsız olması, yeni partiye geçmemiş olması, yeni parti ekibiyle de aralarının bayağı bir gergin mi diyelim,
0: limoni
2: mesafeli ne derseniz, hani çok yatkın olmadığını da gösteren bir durum. Dolayısıyla hani ben buradan bir şey çıkabileceğini düşünüyorum. Yani biraz da kulislere yansıyan şey de Cemil Tugay'ın yakın çevresinin hani bu AK Parti'ye geçmesiyle ilgili iddialar konusunda hani yok asla kata, yok öyle bir şey falan demiyorlar. Ha, bilmiyoruz biz o konuları diye geçiştiriyorlar. Biraz orası muğlak sanki. Hani, geçişiyle ilgili bir durum olabilir. Hatta Ekim sonunu tarihleyenler bile var ve üstelik de İzmir'de bazı ilçelerin de isimleri geçiyor. O ilçelerin belediye başkanlarıyla birlikte böyle
1: topyekün
2: bir hani Türkiye'ye bağlanacak yani İzmir en sonunda.
1: Fadime Hanım, editörümüz Ayşegül Gedik böyle tarihleriyle bir hatırlatmada bulunmuş. Ben de hemen aktarayım. 18 Haziran'da istifa ediyor CHP'den. Ve 18'inde diyor ki ülkemizin kurgu, vesayet ve manipülasyonlardan uzak, hak ve refah için çalışan bir CHP'ye ihtiyacı olduğuna inanıyorum diyor. 30 Eylül'de Sayın Cumhurbaşkanı kabul ediyor ve kabulünden sonra da İzmir'in geleceğini konuşuyor diyor. Demek ki İzmir'in geleceği artık AK Parti'den geçiyor.
2: Aydınlık yani. Şimdi Özgür Özel de bence burada bir işaret veriyor. Özgür Özel'i soruyorlar bu iddialarla ilgili. O da diyor ki lüzumsuz olana lüzumsuz önem atfetmek olur bu konuda konuşmak. Yani şu lüzumsuz olan kim? Lüzumsuz bir önem atfetmek. Yani bir hakaret diline geçmiş olması.
1: Ama İzmir'den
2: sanki
1: bahsediliyor burada. Yani hani
2: ya o tabii başka bir şey de burada daha çok hani o

0: belediye başkanı benim, orası da benim, orası da benim gibi bir hani şey, ne diyelim, skor. Üzerinden siyaset anlayışı olunca sanki hani onu gözden çıkarmış ya da artık şeyler kapanmış. Mesela Keçiören Belediye Başkanı geçmeden önce de sanki böyle bir korkunç bir aralarında bir diyalog.
1: Mesajlar.
0: Önce
1: Evet.
0: bir abi abi yalvar yalvar,
2: Benden
0: sonra
2: olmayan
0: yani küfürlü,
2: yansın.
0: evet, konuşmalar gibi.
1: Ergen tavırları.
0: Dolayısıyla hani şu Özgür Özel'in yaptığı lüzumsuz olana lüzumsuz önem atfetmeyelim cümlesi bile bir
2: Yani kendinden olmayanı
0: işaret
2: karalamak
0: gibi.
2: peki siyasi değerlere sığıyor mu?
0: Ya kuşkusuz
2: Yani
0: sığmıyor.
2: Cemil Tugay bugün yeni partiye geçseydi aynı ifadeleri kullanacak mıydı? Yani
0: Ya
2: lüzumsuz.
0: işte bu hani burada işte az önce Engin Bey'in söylediği şey, hep konuşa geldiğim şey. Siyaseti neden yapıyorsun? Siyasi ekipleri olarak bir partinin çatısı altında hangi ilkelerle bir aradasın ve hangi üslupla siyaset yapacaksın, iş yapacaksın? Bunlar çok belirleyici şeyler. Burada böyle bir bağın, anlamlı bir bütünlüğün olmadığını görüyoruz. Yani tamamen o skor anlayışıyla herkesi torbaya doldurduklarını ve sonra torbanın ağzı açıldığı ya da torba çürüdü, dağılıyorlar. Herkes bir tarafa saçılıyor. Herkese birbirine etmediği laf kalmıyor gibi bir şey. Ama bak Cumhurbaşkanımız ne diyor? Yani 25 yılda bu da olabilir, bu da olabilir ama ilkelerimiz şudur. Biz bu konuda kararlıyız ve bunları konuşurken, hani dünü konuşurken, mesela bugünkü konuşmasında da var o. Biz önümüzdeki dönemi, büyük Türkiye'yi, gelecek vizyonumuzu, geleceği, Türkiye'nin aydınlık geleceği için çalışıyoruz diye bir hedef koyuyor. Var mı burada böyle bir hedef? Yok. Ne var? İşte bizim Cumhurbaşkanı adayımızı şey yaptılar. Hani bundan başka bir şey yok.
2: Yani şöyle bir kere diploma meselesi de var. Hani sadece şu an yargılanıyor olmasına ilişkin bir konu değil. Aynı zamanda yargılaması olmasaydı, şu an tutuklu olmasaydı da diplomadan dolayı da cumhurbaşkanları olamayacaktı zaten. Bu da ayrı bir mesele. Böyle aklıma
0: Ya zaten
2: gelmişken
0: hani
2: eklemek
0: aday da
2: istedim.
0: değil, onlar kendileri yoğurt kaplarına falan biraz yazıp yazıp koydular. Herkes 30'ar tane yazdı koydu.
2: Evet.
0: 5 milyon tane diyorlar. Ya şey var, kim saydı? Hani 500 tane adayımız İmamoğlu yazısını kim saydı? Nerede destelediler? O listeleri kim tuttu? Bir gösterseniz o listeleri bize. Hani bu bile o kadar büyük bir saçmalık ki, hani konuşurken insan gülesi geliyor. Ama böyle oldu. Ne diyorlar? İşte o İmamoğlu bizim adayımız. 5 milyon oy toplandı. Yani nerede toplandı bir? Hani bir cumhurbaşkanı adayı gösterebilmesi için bir partinin bir prosedür var. Yani bir mevzuat var işlemesi gereken. Oldu mu? Hayır. Ne yaptınız? Market giriş çıkışlarına, işte köşe başlarına yoğurt kabı, kutu bir şey koydunuz. Herkes oralara rastgele attı. Kim saydı? Nerede o 5 milyon oy? Neredeler? Listeler nerede? Nereden biliyoruz 5 milyon? Belki 500, 5 milyon 500 bin.
2: CHP
0: Yazık değil mi?
2: Genel
0: 500 bin
2: Merkezi'nin
0: kişinin oyuna
2: bahçesine
0: haksız
2: sandık konulmuştu
0: geliyorsunuz.
2: hatırladığım
0: Her
2: kadarıyla.
0: yere koydular ya. Her yere. Ya inan bana, yoğurt kabını gördüm ben. Yani büyük 5 kiloluk yoğurt
2: Peki.
0: kabını şey olarak koymuşlardı.
2: Peki. Bekir Bey, Cemil Tugay bu kabul sizde ne gibi bir düşünce uyandırdı? Siz de İzmir AK Parti'ye mi geçiyor düşüncesine katılıyor musunuz?
3: Yani şunu söyleyebilirim Yağmur Hanım. Aslına bakarsanız hem Sayın Cemil Tugay'ın hani Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmesi hem Sayın Mansur Yavaş'ın kabul edilmesi normal şartlar altında aslında baktığınız zaman haber değeri taşımaması gerekiyor. Yani neticede yani Türkiye'nin iki tane büyük ilinin yani bir tanesi başkent Ankara, bir tanesi de İzmir.
2: Ama bugüne kadar eğer Ankara'nın yönetiminde olan bir kişi Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir kere bile kapısını çalmadıysa da
3: Evet. Aslında ben
2: dikkat
3: tam o
2: çekmiyor.
3: noktaya gelecektim. Yani neden şimdi? Çünkü ikisinin ortak noktası aslına bakarsanız daha yeni istifa etmiş olmaları CHP'den. Neden? Aslına bakarsanız az önce söylemeye çalıştığım şey şuydu. Yani iki tane büyük şehir, bir tanesi başkent, bir tanesi İzmir. Hem sembolik hem ekonomik hem siyasi olarak ağırlıklı olan iki tane şehirden bahsediyoruz. Ve bu iki şehrin gerçekten de çok çok çok büyük bir hizmete ihtiyacı var. Hizmete ihtiyacı var derken de şunu da altını çizelim. Yani sonuçta bu şehri yönetenler, şehri yöneten belediye başkanları, işte İzmir'i zaten yıllardır CHP yönetiyor veya CHP zihniyetinden gelen kişiler yönetiyor. Ardından baktığımız zaman Ankara 2019 yılından itibaren yani Mansur Bey tarafından yönetiliyor. Bunun şu demek değil, bu insanlar hizmet yapmaya çalışıyor ama merkezi idare tarafından da engelleniyor değil. Sonuçta

0: Bakın bu iki büyük şehrin de dünya kadar bütçesi var, dünya kadar yetkisi var ve
1: Evet.
0: gerçekten de bakıldığı zaman çok çok çok büyük hizmetler yapılabilirdi ama şu ana kadar yapılmadı.
1: Mesela Ankara'da siz işten çıktıktan sonra evinize ne kadar sürede gidebiliyorsunuz?
0: Yani işten saat kaçta çıktığıma göre değişebiliyor. Tabii ki mesela saat 5'ten sonrası için yani Ankara'nın yani genel
1: Yani
0: olarak
1: hani İstanbul
0: çağıdır.
1: trafiği dediğimiz şey için artık Ankara İstanbul'u aratmıyor
0: Evet,
1: diyoruz. Çünkü
0: yani ben
2: daha kötü ver.
1: kaldırmıyor. Çünkü Ankara hem deprem bölgesinden bir göç aldı, hem olası İstanbul depreminden korkanlar için
0: Tabii.
1: İstanbul'dan bir göç aldı ve artık araç sayısını kaldırmıyor yollar.
0: Araç saldırısı
1: Bunu kimse görmüyor mu?
0: sayısını kaldırmıyor. İşte evet aslında problem orada başlıyor. Birileri görüyor, birileri hala bunun bir problem olduğunu biliyor ve onlar arasında tabii ki CHP'liler de var veya yeni partililer de var ama problem şurada başlıyor. Bakın şu ana kadar özellikle İzmir özelinde konuşmak istiyorum. İzmir gerçekten de hizmete bu kadar aç olmasına rağmen, bu kadar aslında hizmet gerekmesine rağmen İzmir şu ana kadar yöneticileri tarafından, yerel yöneticileri tarafından maalesef istismara aslında baktığınız zaman uğramış bir şehir. Neden? Çünkü bakın o kadar az önce işte hani bahsedildi. O kadar büyük hizmete ihtiyacı olmasına rağmen işte yaşam kaygısı üzerinden pompalanan korku, işte sözüm ona bazı seküler değerler üzerinden pompalanan korkuyla beraber aslında İzmir seçmeni özellikle yerelde doğrudan doğruya sanki ulusal satıhta oy kullanıyormuş gibi bir seçmen davranışı gösterdi. Ve bunun sonucu olarak da aslına bakarsanız Cumhuriyet Halk Partili yöneticilere muazzam bir lüks tanındı. Biz ne yaparsak yapalım veya ne yapmazsak yapmayalım. Biz bu şehirde zaten her türlü kazanıyoruz. Kazandığımız gibi hizmet yapmaya gerek yok. Hizmet yapmadığımız zaman da efendim biz merkezi hükümet tarafından engelleniyoruz algısını da üretiriz diye.
1: Ama büyük konserler yaparken o bütçeleri
0: tabii,
1: konserlere, reklamlara ayırırken öyle bir şikayette
0: bulunmuyorsunuz. Evet, gerçekten de kaldı ki o konserleri yaparak da aslında bakarsanız az önce de söylediğim gibi aslında bir yerel meseleyi bir yaşam kaygısı işte meselesine çevirerek bunun üzerinden bana kalırsa siyasi rant devşirildi şu ana kadar ve tabii ki evet o konserler yani ne kadar hani paralar harcanıyor o konserlere tabii ki harcansın, tabii ki kültür sanata değer verilsin, tabii ki sanatçılar desteklensin, yerel yönetimler bunu da yapsın ama gelinen noktada gerçekten de şehirlerin acil problemleri varken bu meseleler öncelikle olmaması gerekiyor. Şimdi Sayın Cemil Tugay ve Sayın Mansur Yavaş'ın az önce söyledim ya aslında normal şartlarda haber değeri taşımaması gerekiyor ama bu iki şahıs bakın partilerinden CHP'den istifa ediyorlar ve İki şahısın aslında ortak noktası bence şu anda CHP'den istifa etmek değil sadece. İkisi nasıl gerçek ortak noktası yeni partiye geçmemek. Yeni partiye şu anda geçmiyorlar. Neden geçmiyorlar? Çünkü bana kalırsa bu iki şahıs şimdiye kadar neden Cumhurbaşkanını ziyaret etmediler? Neden? Çünkü bakın o kadar güçlü liderler olmalarına rağmen kendi belediyeleri ve Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bu iki şahıs partilerinde bakalım bakın demek ki ne kadar muazzam bir kurumsal vesayet altındalarmış ki sırf şehirlerine hizmet yapmak için Cumhurbaşkanı'nda görüşebilirsiniz. Cumhurbaşkanı yani bu ülkenin başı. Aynı zamanda da merkezi hükümetin başı. Yani siz bir hizmet projeniz var, bir şeyiniz var. Tabii ki bunun az önce söylediğimiz gibi yerel yönetimlere bakan tarafı var. Bir de Cumhurbaşkanlığına tabii ki bakan tarafı var. Sonuçta bazı yetkilerin oradan geçmesi gerekiyor. Siz şehrinize hizmet yapmak için son derece normal şekilde Cumhurbaşkanı'nda görüşebiliyor olmanız gerekiyor. Ve Cumhurbaşkanı'yla da CHP kimliği varken de yeni parti kimliği varken de görüşebiliyor olmanız gerekiyor. Bakın bunlar dediğimiz gibi yeni partiye geçmiş olsalar da demek ki o kurumsal vesayet mekanizmaları hala aktif olacaktı ki bu iki şahıs da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yine görüşemeyecekti.
1: O zaman Özgür Özel'in Mansur Yavaş külliyeye giderken öncesinde bize bilgi verildi açıklamasını nereye koymalıyız?
0: Orada bana kalırsa Özgür Özel...
1: Kılıçdaroğlu'na bir mesaj mı?
0: Yani genel olarak baktığımız zaman bunu da yine tabii ki sonra gelişti ama Cemil Tugay'a vermiş olduğu tepkiyi mukayeseli değerlendirmek lazım. Cemil Tugay'a işte biraz lüzumsuz tırnak içinde işte az önce ifade edildi böyle bir tepki verirken Mansur Bey'e daha farklı tepki verildi. Tabii
1: çünkü
0: ki
1: Mansur Yavaş, Özgür Özel'le kol kola işte meclisten evet. yürüyüşlerine katılmıştı.
0: Tabii. Zaten bu noktada hani Mansur Yavaş'ın tavrı ile Cemil Tugay'ın tavrı arasında demek ki Sayın Özgür Özel bir farklılık görüyor ve en azından bir farklılık üretmeye çalışıyor ki siyaseten Mansur Yavaş'ı da CHP'den hani ayrıldıktan sonra belki de yeni parti saflarına katmak için o kapıyı ona açık bırakmaya çalışıyor belki de. Demek ki Cemil Tugay için bir kendi kafasını aslında farklı bir çıkar yol, farklı bir alternatif düşünmediği için doğrudan doğruya çok sert bir açıklama da bulunabiliyor. Ben şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Hatırlıyorum ben Cemil Tugay istifa ettiği zaman yine tam da bu sürede sizlerle beraber yayındaydık. Ve o zaman şöyle bir yorumda bulunmuştum. Cemil Tugay istifa ediyorsa...

0: yeni parti kuruluyor demektir diye söylemişti. Bunun da sebebi şu. Cemil Tugay'ın CHP'den istifa etmesi zaten CHP içerisinde de kendine bir gelecek görememesi ve bundan sonra da zaten istifa o zamanlar daha yeni parti resmi olarak kurulmamıştı. İstifa sürecinden sonra da bakın hem Mansur Yavaş'ın hem Cemil Tugay'ın tavırlarına bakın. Doğrudan doğruya hemen farklı bir partiye geçmediler. Ne yeni partiye geçtiler ne de iddia edildiği gibi doğrudan doğruya AK Parti'ye doğru bir hani direkt geçişti şu ana kadar hani söz konusu olmadı. Yani bu iki şahıs şu anda Türk siyasetinde bunu gördüler ve şu anda en az azından şimdilik bağımsız bir şekilde ilerlemenin, özellikle Mansur Yavaş sattığında bunu çok daha rahat görüyoruz. Bağımsız bir şekilde yer almanın şu ana kadar en uygun senaryo olduğunu gördüler. Bana kalırsa önümüzdeki süreçte yani kim AK Parti'ye katılır, kim yeni partiye katılır tartışması tabii ki siyasetin sıcağı sıcağına değerlendirdiğimiz zaman hani önemli bir mesele ama bana kalırsa asıl bu iki kişinin yörüngesini belirleyecek olan biraz da zaman olacak yine aynı şekilde. Yani seçim zamanına girdiğimiz zaman özellikle Cumhurbaşkanlığı hesapları yapılmaya başlandığı zaman ki Mansur Yavaş'ın özellikle ben bu konuda biraz daha hani amiyane tabirle ortamı kollayacağını düşünüyorum. Çünkü kendisini bir şekilde doğrudan doğruya...
1: Çünkü beraberinde ilçe belediyeleri de istifa etti.
0: Evet yani bu biraz da yine siyaset içerisinde doğal. Yine Cemil Tugay'ın istifası noktasında da yine benzeri bir şekilde yani ilçe belediyelerinin de sonuçta, siz sonuçta Büyükşehir Belediyesi'siniz. Orada bir ağırlığınız var. O ilde bir ağırlığınız var. Size yakın, sizinle beraber siyaseten yol yürüyecek ilçe belediyelerinin olması son derece normal. Bu noktada da dediğimiz gibi ben önümüzdeki süreç için konuşuyorum. Bu şahısların hani AK Parti'ye katılıp katılmaması meselesinden bağımsız konuşuyorum. Biraz seçim zamanında ve Cumhurbaşkanlığı hesapları önümüzdeki süreçte özellikle Mansur Yavaş'ın davranışını etkileyecektir diye düşünüyorum.
1: Ama şunu bir kez daha sormak istiyorum. Önümüzdeki hafta itibariyle partilerin grup toplantıları başlayacak. Malum meclis açıldı. Sayın Cumhurbaşkanı da çarşamba günleri grup toplantısı düzenliyor ve genelde hani böyle önemli katılımlar o grup hitabının sonunda geliyor. Örneğin önümüzdeki hafta Cemil Tugay'a bir rozet takıldığını görür müyüz?
0: Yani
1: bir kez daha zorlayayım konuklarıma.
0: Evet, yani özellikle mesela tabii ki genelde bu katılımları evet ya sizin de belirttiğiniz gibi genel olarak işte ya meclis kürsüsünde görüyoruz veya işte partinin il başkanları toplantısında özellikle genişletilmiş il başkanları toplantısında görüyoruz. İşte daha yeni genişletilmiş il başkanları toplantısı yapıldı. Önümüzdeki süreçte ben yani bir sonraki hafta ne olacağı konusunda hani şu andan itibaren bir şey söylemek gerçekten çok zor ama dediğimiz gibi sonuçta eğer Cemil Tugay Bey bu noktada özellikle önümüzdeki süreçte işte yeni partinin veya eskiden CHP'nin kurumsal vesayet mekanizmalarından kurtulduğunu düşünüyorsa veya İzmir'e daha iyi hizmet noktasında merkezi hükümetle daha eş güdümlü gidebileceğini düşünüyorsa
1: ve bakanlarla da görüşüyor.
0: Tabii bakanlarla görüşmesi zaten bence ve kritik bakanlarla bakın işte Çevre Şehircilik ve Altyapı Bakanlığı yani aslında nokta atışı bakanlar diye söyleyebiliriz ve
1: belki
0: İzmir'in
1: projeler bile hazırlandı
0: tabii yani
1: o bakanlık
0: İzmir'in
1: görüşmesinde.
0: Çok önemli ihtiyacı
1: peki,
0: olduğu.
1: Peki zorladıkça zorluyorum fark ettiniz
2: evet.
1: mi?
2: Ağzından laf almaya
0: evet. Evet. Göreceğiz bakalım diye düşünüyorum.
1: Peki Fadime Hanım Ankara için ne söyleriz? Çok kısa son 5 dakikam kaldı. Mansur Yavaş evet bağımsız olacağım dedi. Daha kararlı en azından bakanlarla da görüşmedi. Ya da Ankara vekillerinden bir açıklama gelmedi Şebnem Bursalı'da olduğu gibi. Ama önümüzdeki dönemde Ankara için ne olur dersiniz?
3: Ya Mansur Yavaş bu gibi konularda hızlı karar veren ya da pozisyon belirleyen biri değil. O genelde durup seyreden. Ve çok çok zaruri bir durum olmazsa açıklama yapmayan biri, kamuoyuna da konuşmayan biri.
1: İstifasını bile yani Ankara halkına yazılı olarak
3: Olarak verdi. Çok haklısın. Çünkü konuştuğu zaman, kamuoyuna konuştuğu zaman, canlı yayına çıktığı zaman aslında çok büyük falsolar verdiğini. Kendisi de biliyor. Muhtemelen yakın çevresi, çalışma arkadaşları, onun PR'ını yapmak ya da danışmanı pozisyondaki kişiler onu kamuoyuna konuşmama konusunda uyarıyorlar. Ama tabii hani konuşmadan da siyasetin yapılabilmesi çok önemli yani çok mümkün o değil. Çünkü bu bir masa başı iş değil. Hani siz arka odada bir takım belgeleri yazıp çizen bir adam değilsiniz. Halkla temas edip büyük resmi görüp yani Ankara yönettiğiniz şehri görüp ihtiyaçlarını ve bütün diğer bileşenlerle birlikte tek başına da yapamazsın. Bileşenlerle birlikte çözüm önerileri üretmen ve yine ikna etmen gerekir. Yani bir kere seçildim, burnumun dikine gidiyorum da diyemezsin. Yine hem belediye meclisinde hem de işte o STK'ları ya da işte uzmanlar heyeti... Hani

0: meslek odaları vesaireyle bazı kararlar alıp istişareler de etmen lazım. Bunların hepsi de iletişim. Hani çok temel iletişim. İki varlık arasındaki iletişimle olabilen bir şey. Mansur Yavaş biraz bunu çok yapan biri değil, çok renk vermiyor. Ama
1: Biraz daha
0: siyaseten
1: geç mi
0: pozisyon,
1: katılacak AK Parti
0: ya
1: diye.
0: biraz daha evet, biraz daha duruma bakacak. Şu anda ben
2: Hileli bir soru var ortada
0: çünkü
2: da.
0: şimdi Özgür Özel'in ya da İmamoğlu'nun peşinden yeni partiye geçeceğini hiç zannetmiyorum. Çünkü iddiası olan bir isim Mansur Yavaş.
1: Ama işte Özgür
0: Cumhurbaşkanı
1: Özel'de
0: aday.
1: De kol kola pozlar verdiğinde
0: Verdim o
1: soru
0: bir
1: işareti oluyor.
0: Zaruretti yani. Hani bir zaruretti o kendisi açısından. Hı hı. O popülaritesi hala orada sürüyordu. Ve Özgür Özel hala ben adayım demiyor. Bizim iki tane güçlü adayımız var diyor. Hı. İmamoğlu diyor, Mansur Yavaş diyor. Ben adayım demiyor. Ama bu ona kazandırıyor. Şimdi hani bunu da görüyor
1: Ama günün
0: Mansur
1: sonunda
0: Yavaş.
1: Da bir aday olacak.
0: Olacak ve kendisi
1: var.
0: Olmayacağını da biliyor. Çünkü yeni partinin tabanı Mansur Yavaş'ı kabul edecek durumda değil. O daha çok muhalefetin ortak adayı olmaya oynayacak gibi görünüyor. Bu da sessiz kalıp pusuya yatıp şartlar olgunlaştığında hey ben varım muhalefet demek istiyor. Yani o altılı masanın görünmeyen ve beklenen adayı olacak. Onun biraz şeyi o. Şu anda da hani muhalefet çok parçalı görünüyor. Bir arada hareket edebilecek gibi görünmüyor ama
1: Ayşegül
0: hani
1: de yerel seçimin transfer hareketliliği diye güzel bir kaje yatmış.
0: Evet yani çok hareketli ama çok muğlak o geliş gidişler. Peki. Belirsiz alanlar var. Biraz bekleyeceğiz Mansur Yavaş için.
1: Bir cümle siz ne diyorsunuz? Mansur Yavaş'ın yol haritası nedir?
2: Ben şahsen Mansur Yavaş'ı Türk siyaseti açısından çok tasvip etmediğim için onunla ilgili çok da düşünce beyan etmek istemiyorum.
1: Siyaset
2: ama,
1: yapma biçimini biz bilmiyoruz öyle değil mi Engin Bey?
2: Yani şöyle ben Bekir Bey'e bir konuda katılmıyorum. Mansur Yavaş CHP'nin hiçbir zaman vesayeti altına girmedi. Bilakis CHP'yi vesayet altına aldı. O arkasına aldığı gazla. Ama Kılıçdaroğlu CHP'si diyelim, yeni parti bana göre masayı dağıtan taraf olmamak için halen gayret ediyor Özgür Özel ekibi. Ama aslında onlar da Mansur Yavaş defterini kapatmışlar, içeriden aldığımız bilgiler tabii. Ama Kılıçdaroğlu'nun CHP'si bana göre çok partiyi öne alan muhteşem bir açıklamayla konuyu kapattı.
1: Peki Engin evet. Akın, Fadime Özkan ve Bekir İlhan çok teşekkür ediyorum. Bu arada Manisa Soma'da bugün bir maden ocağında göçük meydana geldi ve iki işçi hayatını kaybetti. Onlara Allah'tan rahmet, yaraları da acil şifalar dileyelim. Bu haftanın gündemi bu şekildeydi. Önümüzdeki hafta yeni gündemle görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Ankara'dan iyi akşamlar.

0: diyor. Diyor ki siyaset kariyer ve rant kapısı değildir. Bu zihniyet partiye yer bulamaz, gerekeni yapacağız. Arkadaşlarımız çalıştı, önümüzdeki günlerde bana bir rapor hazırlayacaklar diye konuştu. Çok kapsamlı bir saplama var burada bence. Yani neşte atılacak gibi görünüyor. Bu, ben bunu görüyorum. Kim olursa olsun, madem burada gözümüzün önünde böyle bir örnek var. Madem Özgür Özel, efendim ne diyor Özgür Özel? 2 lira diyor bulamadınız bizde, tamam yakalandınız diyor. Arkadaş bunu bugün tekrar tekrar söyledim. Hiç kimse ne vatandaş, ne taban, ne de AK Parti teşkilatı, başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bu ülkenin lideri, keserim dedi. Çıkıp da acaba, fakat tamam da herkes yaparken haberi yoktu, kocasından geldi, kocası oraya götürmedi mi diye soranın suratına ağza kürekle vurdular. Soran yok. Soranı da canını okurlar yani. Ortalığı ayağa kaldırdı millet. Olmaz dedi yani. Böyle bir şey kabul edilmez. En başta Erdoğan söyledi. Bunu arkadaş hesabı ödeyecek.
1: Ya. Her nereye uzanırsa uzansın. Evet. Sorumluluk kimin sırtındaysa gereken cezayı çekmesi.
0: Çekmesi lazım.
1: Abi. Gerekir. Bu kadar net. Bunu herkes söylüyor.
0: Tabii tabii, ama fakat yok hocam. Hiç benim
1: hiç şartsız şeksiz.
0: Babamızın oğlu olsa, çocuğumuz olsa, oğlun olsa, kızın olsa atacaksın. Direkt göndereceksin.
1: Sorumlular hukuk karşısında
0: hesap verecek.
1: Hesap verecek. Bunu herkes söylüyor.
0: Parayı da verecek.
1: Tamam.

0: Şimdi gelelim bir siyasi dava daha bu sabah. Bir siyasi operasyon. Siyasi diyorum, ironi yapıyorum efendim. Çünkü Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yapılan operasyonların tamamı siyasi. Medyasına göre siyasi. Sosyal medyadaki alçak trollerine göre siyasi. Siyasetçisine göre siyasi. Bu siyasi operasyonlardan biri Mersin'de oldu. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli bu sabah gözaltına alındı. Siyaseten alınmışlardır muhtemelen. Özgür Özel ve ekibinden acele eğer işin içinde böyle metres, otel, havlu varsa kadın kolları başkanı özellikle tercihimiz. Onun savunması gerekiyor. Acele bekliyoruz. Rapora göre dosyalardaki usulsüzlükler sonucu 330.945.227 lira kamu zararı var. Telif kaşeleri ve imzaların sahte olduğu ortaya çıktı. Hasıl kelam bu sabah Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde bir usulsüzlük ve yolsuzluk operasyonu yapıldı. 59 şüpheli gözaltında.
1: Arsızın mabadına teneke çakmışlar kazı. Bir tıkırtı geliyor diye bağırıyor. Adamlar diyor ki yakalandınız. Ya bu sabahki 59 kişi gözaltına alınmış. Mersin Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı. Kökten cumhuriyetçi, çağdaş, laik bir adam. Ve gözaltı soruşturması sonucunda bilmem kaç milyon bilmem ne kadar olmuş. Hiçbir yerden ses yok. Haber diye altta bakıyorum bantla geçiyor.
0: Tamam bir şey diyeceğim.
1: Hocam ben bunu anlamakta şey zorluk çekiyorum artık.
0: Bir şey diyeceğim ama bak. Sana şöyle diyorlar, diyecekler. Biraz sonra hazır ol. Tamam fondan niye bahsetmiyorsun? Ya bahsettik ya.
1: Lan fondan bir
0: fon,
1: daha...
0: Yolsuzlarından niye bahsetmiyorsun?
1: Tamam. Eğer dövülebiliyorsa bırakın beni götürün. Kim döveyim ki var?
0: Tamam. Peki Mersin siyasi. Bunların hepsi CHP'li eski yeni. CHP'li belediyeleri susturmak için iktidarın yargı eliyle yaptığı müdahale bunlar.
2: Sıcak bir günaydınla güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
3: Duygu Göktürk'le moderatör sabah hafta içi her gün saat 7'de 24'te.
4: Gecenin bu saatinde durmadan, yorulmadan mücadele eden biri varsa orada bir ışık vardır. Herkes uyurken biri gözü gibi bakıyorsa, o dükkanı açıp ilmek ilmek işliyorsa, bir yerlerde kağıt ve kalemle kendi geleceğini yazan bir kız çocuğu varsa orada daima bir ışık vardır. Biz Enerjisa olarak Türkiye'nin her yerinde bir ışık görüyoruz. Çünkü nerede bir ışık varsa orada gelecek vardır. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek.
5: Hep kazanman için her şeye A101 fiyatı

0: olmasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle.
2: Otobit'te. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Madara aramıyorum ki. Değerinde trink sattım.
4: Arabanı arabam.com'a değerinde trink sat.
5: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor.

0: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
2: Canım Cimri.
3: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle genç girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
6: Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın, 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6.440 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.

24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz. Ben Büşra Mutlu. Saatler 23. Bu 24'te moderatör gece zamanı demek. Hemen başlayacağız ama kısaca şöyle gelin. Önce günü gündemi özetleyelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan genel kurulda yaptığı açılış konuşmasında Büyük Türkiye Mutabakatı çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefete bu yönde hangi uyarılarda bulundu ve konuşmasında değindiği diğer başlıklar nelerdi? Birazdan bakacağız sevgili izleyenler. Bir diğer yandan fon soruşturmasında gözler şimdi mağdurların parasının nasıl geri ödeneceğine çevrildi ki el konulan villaların, lüks araçların, arsaların ve banka hesaplarındaki paralar özel havuza aktarılacak. Fonlardan haksız kazanç sağlayanlar için de iade hesapları oluşturuldu. Peki ya toplanan tüm bu varlıklar mağdurlara nasıl ve ne zaman ödenecek? Öncelik kimlerde olacak? Detaylandıracağız. Ve Irak'ta normalleşme sürüyor efendim. Yıllardır sancılı dönemlerden geçen ülkede istikrar yavaş yavaş tesis ediliyor. Türkiye'de merkezi hükümetin devlet egemenliğini ülke genelinde güçlendirme çabalarından

memnun. Bu çerçevede önemli bir karar alındı. Terörle mücadelede anılan bir dönemin kritik askeri üssü Başika Zilkan Irak'a devrediliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Başika'dan çekilmesi ne anlama geliyor ve bu kararın ayrıntıları neler? Az sonra aktaracağız. Bir diğer konumuzsa Türkiye'ye kötülük yapan acı sondan kaçamıyor sevgili izleyenler. Milli İstihbarat Teşkilatı 2013 yılında Reyhanlı'da 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden birini daha yakaladı. Suriye asıllı Ömer El Hatib'in izine nasıl ve nerede ulaşıldı? O nefes kesen operasyonun detaylarına da hep birlikte bakacağız dedik ve moderatör Gece başlasın.

0: Hakemler dosyası derinleştiriliyor. Soruşturmada yeni gözaltı kararları var. Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcısı Trabzon'da yönettikleri dostluk maçının ardından gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nunsa bazı ses kayıtları dosyaya girdi efendim. Şimdi tüm detaylar için 24 muhabiri Ada Kahriman'a bir telefon bağlantısı yapacağız. Ada telefon attığımızda nedir notların Ada?
1: Büşra Mutlu iki şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yasa dışı bahis ve spor suçları soruşturma bürosunun yürüttüğü soruşturma kapsamında ki hakemler dosyası olarak bilinen dosya kapsamında gözaltına alındığını görüyoruz. Hakem Yasin Kol Trabzon'da bir hazırlık maçını yönettikten sonra stadyum çıkışı gözaltına alınıyor. Tabii burada MHK Başkanı ve diğer bir kısım şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunan şüphelilerden ele geçen dijital eşyaların incelenmesi ve masak kayıtlarının detaylı analizi neticesinde Süper Lig hakemi Yasin Kol ve Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erer 7258 sayılı kanunda muhalefet, yani futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanun evrakta sahtecilik suçuna iştirak ve görevi kötüye kullanma suçları iddiası ile gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından böyle bir açıklama yaptı. Tabii soruşturma kapsamında da şunu ifade etmekte fayda var. Eski hakemlerden bazıları da tanık olarak daha önce ifade vermişti. Şimdi soruşturmada bugün ortaya çıkan bir ses kaydı var. Bu da dikkat çekici aslında. Gözaltına alınan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun dijital materyallerinde dikkat çekici bir ses kaydına ulaşılıyor. FIFA yardımcı hakemi Kerem Ersoy ile yaptığı görüşmeye ait olduğu belirtilen bir ses kaydı ortaya çıkıyor. Kayıtta Gündoğdu'nun FIFA yardımcı hakemi Kerem Ersoy'a "Sana son şans veriyorum. MHK hakkında bir yerlerde bir daha konuşma. Bu sefer tavrım farklı olur ve hakemliğinden olacaksın" dediği duyuluyor. Gündoğdu'nun ayrıca "devlet takip ediyor" sözleriyle bazı hakem ve dernek çalışan çevrelerinin takip edildiğini ileri sürmesi dosyanın dikkat çeken unsurları arasında yer aldı. Tabii kayıttaki ifadeler hakem atamaları ile Merkez Hakem Kurulu yönetimi arasındaki ilişki bakımından da dikkat çekici ayrıntılar içeriyor. Ses kaydına göre görüşme Kerem Ersoy'un bir süredir görev verilmemesi üzerine Gündoğdu'ya gönderdiği mesajın konuşulmasıyla başlıyor. Gündoğdu burada Ersoy'a babası Fahir Ersoy'un bazı kişilerle temas kurduğunu öne sürerek şu ifadeleri kullanıyor: "Bir halt yiyorsun ve belli de ediyorsun. Ben buna rağmen sana maç vermeye devam ediyorum" diyor. Ersoy'un neyin kastedildiğini anlamadığını söylemesi üzerine Gündoğdu'nun "ya dilekçeni ver, hakemliği bırak ya da adam ol" dediği duyuluyor. Tabii görüşmenin ilerleyen bölümünde Gündoğdu'nun kullandığı ifadeler daha da sertleşiyor. MHK Başkanı olduğu belirtilen Gündoğdu FIFA yardımcı hakemine "ben senin hakemliğini bitirmekle bitirmemek arasında aramaktayım. Sana son şans veriyorum" diyor. Ardından "ya adam ol ya da bırak git" ifadelerini kullanıyor. Ersoy ise görüşme boyunca kendisine yöneltilen suçlamaların ne olduğunu anlamadığını, herhangi bir grupla hareket etmediğini ve yalnızca hakemliğine odaklandığını savunuyor. Şimdi kayıttaki en dikkat çekici bölümlerden biri de Gündoğdu'nun Kerem Ersoy'un babası Fahir Ersoy'un bazı dernek cemiyet girişimleri ve temaslarından söz etmesi oldu. Ki

gün doğdu, ben seni babandan ayrı düşünmem diyerek Ersoy'un babasının faaliyetlerini hakemin durumuyla birlikte değerlendirdiğini açıkça ifade ediyor. Ersoy ise babasının herhangi bir cemiyet faaliyeti içerisinde bulunmadığını ve kimseyle iletişim halinde olmadığını söylüyor. Gündoğdu'nun Kerem Ersoy'un MK hakkında konuşmasına yönelik ifadeleri de kayıtta açık şekilde yer alıyor. Gündoğdu MK hakkında da sakın bir yerde bir daha konuşma, bu sefer tavrım farklı olur diyor ve bunun son uyarısı olduğunu belirtiyor. Devamında ise vazgeçmezsen dua et gideyim, onlara da söyle, onlar da dua etsin gideyim, ancak öyle kurtulursunuz ifadelerini kullanıyor. Kayıtta Gündoğdu'nun ayrıca Ersoy'un maç performansını yakından takip ettiğini söylediği ve her adımını takip ediyorum ifadesini kullandığı görülüyor. Bununla birlikte Gündoğdu Ersoy'un maçlarda kasıtlı hata yapmadığını ve dürüst olduğunu da açıkça belirtiyor. Tekrar belirtelim, burada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tabii bazı burada tanıkların, müştekilerin ifade verdiğini görmüştük. Bu belirtilmişti aslında ki burada baktığımızda özellikle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada mesela burada iki müştekiyle bir bilgi sahibinin ifadeleri de dosyaya giriyor. Eski hakem ve gözlemcilerin anlatımlarında sezon öncesi açıklanan klasman listelerinin kısa süre içerisinde değiştirilmesi, ilk listede bulunan çok sayıda hakem ve gözlemcinin ikinci listede çıkartılması, 2022'de tahkim kurulunun iptal ettiği benzer bir işlemin 2024'te yeniden uygulanması ve hakem atamalarında kullanılan futbol yönetim sistemine yönetim talimatıyla müdahale edildiği iddiası dikkat çekiyor. İfadelerde belirli geçmiş maçlarda görev yapan hakem ve gözlemcilerin yıllar sonra aynı listelerde tasfiye edildiği de öne sürülüyor. Üç müşteki de ortak noktaya temas ediyor. Aynı hakem ve gözlemciler dikkat çekiyor. Tekrar belirtelim, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yasa dışı bahis ve spor suçları soruşturma bürosunun yürüttüğü soruşturma kapsamında başsavcılıktan yapılan bir açıklama var. İki şüphelinin gözaltına alındığına dair. Önemli isimler hakem Yasin Kol'un gözaltına alındığını görüyoruz. Aynı zamanda burada Süper Lig yardımcı hakim Göktuğ Hazar Erel'in gözaltına alındığını görüyoruz. 7258 sayılı kanuna muhalefet, yani futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanun. Evrak'ta sahtecilik suçuna iştirak ve görevi kötüye kullanma suçları iddiası ile iki şüpheli gözaltına alınıyor şu anda.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan meclisin yeni yasama yılı açılışı için genel kurula giriş yaptığında dakikalarca ayakta alkışlandı. Erdoğan, Büyük Türkiye Mutabakatı'nın zamanı geldi mesajı verdi. Muhalefetin kutuplaştıran söylem ve eylemlerinden duyduğu endişeyi paylaştı. İç cephenin tahkim edilmesine ve önemine dikkati çekti. Terörsüz Türkiye konusunda kuvvetli bir rüzgar olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan sivil anayasa için de meclise çağrıda bulundu. Konuşmasının ardından da meclisteki siyasi parti temsilcileriyle tek tek tokalaştı.
1: Türkiye'de salt iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinin raf ömrü dolmuştur. Türkiye'nin milli menfaatlerinde, milletimizin her bir ferdini ilgilendiren konularda siyaset tam bir mutabakat zemininde buluşabilmelidir. Biz buna iç cephenin tahkim edilmesi diyoruz. Biz buna Büyük Türkiye Mutabakatı diyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan meclisin açılış konuşmasında çok dikkat çeken mesajlar verdi. Türkiye'nin nasıl, hangi şartlarda kurulduğunu hatırlattı. Atatürk'ün konuşmasına atıf yaptı.
1: Türk milletinin istiklal ile izmihlal arasına sıkıştırdığı o sancılı günlerde meclis başkanı sıfatıyla Gazi Mustafa Kemal şöyle sesleniyordu. Muhterem arkadaşlarım, bütün bir millet ölümle göz göze

0: baktığımız mütareke günlerinden başlayarak bugüne kadar kat ettiğimiz mesafeleri, atladığımız sayısız müşkülatı bir kez daha hatırlayalım.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşadığımız coğrafyada verilen mücadeleyi meclisin kuruluş iradesi üzerinden tahkim etmeliyiz mesajı verdi. Atatürk'ün sözleri üzerinden 15 Temmuz direnişine sözü getirdi.
0: Bu konuşmadan 95 sene sonra Yüce Meclisimiz millete öncülük görevini bir kez daha yerine getirmiştir. 15 Temmuz gecesi bombaların altında milletin emanetini savunan Gazi Meclisimiz meydanlarda, caddelerde, havalimanlarında darbeye direnen milletimizle birlikte o ağır sınavı alnının akıyla vermiştir. Bu vesileyle o gece milletin emanetine sahip çıkan tüm milletvekillerimize teşekkür ediyor. Rabbim bu meclisi bir daha aynı mücadeleyi vermek mecburiyetinde bırakmasın diyor.
1: İşgal girişimlerinin önlendiğini hatırlatan Erdoğan, konuşmasında siyasetin çözüm üretmek için olduğunu söyledi.
0: Bakınız, günümüzde siyasetin çözüm üretmesi gereken meselelerin en başında toplumda iç kanamaya sebep olan yapay kutuplaşma yer alıyor. Siyasi partiler arasında tabii ki rekabet olacaktır, yarış olacaktır. Belli sınırlar halinde çekişme de olacaktır. Fakat bunun kutuplaştırma yoluyla kamplaşmayı körükleyerek çatışmaya götürülmesi siyasetin varlık sebebiyle uyuşmayacaktır.
1: Erdoğan, Türkiye'yi içeriden parçalama çabaları olduğunu belirtti.
0: Yakın çevremizdeki hadiselere baktığımızda yerel bazdaki ayrışmaların siyaset ve toplum mühendislikleriyle birçok ülkenin yumuşak karnına dönüştüğünü, daha doğrusu dönüştürüldüğünü görüyoruz. Toplumsal fay hatları kaşınmak suretiyle ülkeler içeriden çözülmek ve çökertilmek istenmektedir. Bu yıkım projesinin komuta ve kontrol merkezinde ise emperyalist, Siyonist ittifakı bulunmaktadır.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefete yönelik ayrılık tohumları ekmeyin mesajı verdi.
0: Bu ve benzeri farklılıkları bir çatışmaya, bir kutuplaştırmaya dönüştürmek, Türkiye'nin deyim yerinde ise fabrika ayarlarını bozmak demektir. Türkiye'nin ayarlarının bozulması siyasetin işine yaramaz. Sadece ve sadece Türkiye'nin hasımlarının işine yarar. Yakın tarihimizde bunu hep beraber tecrübe ettik.
1: Erdoğan, meclisteki konuşmasında fon soruşturması ile ilgili de değerlendirmede bulundu.
0: Fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun da üstesinden başarıyla geliyoruz. Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyoruz. Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine İnşallah fırsat vermeyeceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye dönemiyle birlikte yeni bir sıçramanın da kapısının aralanacağını söyledi.
0: Bölgemizin ateş çemberine dönüştüğü bir ortamda terörsüz Türkiye çabaları, Türkiye'nin hasımları üzerinde caydırıcı bir etkiyi şimdiden uyandırmış, Türkiye'nin gücüne güç katmış, bölgemizde yeni bir rüzgar estirmiştir.
1: Erdoğan, terörsüz Türkiye'nin tahkimatının ardından sivil anayasa işinde fırsat doğacağını belirtti.
0: Çerçeve yasada da bahsedildiği gibi bir izleme süreci vardır. Gerekli adımlar atıldığında ilgili kurumlarımız da gerekeni yapacaktır. İşte burada tam da biraz önce ifade ettiğim milli mutabakat daha bir anlam kazanacaktır. Terörsüz, çatışmasız, kavgasız bir ortamda

0: sorunlarımızı karşılıklı saygı ile tartışıp çözüm üretmek çok daha kolay ve mümkün hale gelecektir. Siyasetin demokratik kapasitesi inşallah daha da güçlenecektir.
1: Meclise sivil anayasa konusunda bir vazife düştüğünün altını çizdi Cumhurbaşkanı.
0: Türkiye bu ayıptan mutlaka kurtulmalıdır. Başka hiçbir gerekçesi olmasa dahi üstüne bastığımız zemine düşen bu gölgeyi kaldırmak, sistemi bu lekeden arındırmak, harekete geçmek için yeterli bir nedendir. Bu yönüyle yeni ve sivil bir anayasa hedefi Türk demokrasisinin rüştünü ispat mücadelesidir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye İmralı heyeti ve sürece destek veren parti temsilcilerine teşekkür etti.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meclis konuşması sırasında genel kurulu terk eden yeni partili milletvekillerine tepki gösterdi. Bahçeli, Cumhurbaşkanı varken gitmeleri doğru olmamıştır dedi. Yeni partiye mesajını ise yeni partiden yenilikler bekliyoruz sözleriyle ifade etti.
3: Buyurun, buyurun Sayın Cumhurbaşkanı.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılı açılışında genel kurula hitap ederken yeni parti grubu salonu terk etti. Meclis resepsiyonunda da gündemdeydi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazetecilerin sorusu üzerine yeni partinin kararını eleştirdi.
5: Yeni parti, Sayın Cumhurbaşkanımız, sayıdayken ayrılması, siyasi açıdan çok önemli olmamıştır.
4: Yeni partiye bir de mesajı vardı Bahçeli'nin.
5: Yeni bir parti, siyasete yenilikler getiren bir parti.
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da yeni partili milletvekillerinin salondan ayrılmasını siyasi nezakete uygun değil, şık değil sözleriyle eleştirdi.
6: Gönlümüz arzu ederdi ki bu sefer de yeni parti mensubu milletvekili arkadaşlar Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını dinlesinler ve böyle bir yola tevessül etmeselerdi. Hiç şık olmamıştır. Demokratik nezaket içerisinde kabul edilemez. Ben şahsen doğru bulmadım.
4: İletişim Başkanı Burhanettin Duransa, tavrın Cumhurbaşkanlığı makamının yanı sıra milli iradeye, devlet geleneğine ve parlamenter teamüllere karşı saygısızlık olduğunu söyledi.
7: Yeni parti grubunun salonu terk etmesi Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik siyasi bir tavrın ötesinde milli iradeye, devlet geleneğine ve parlamenter teamüllere karşı da ciddi bir saygısızlıktır. Bu tavır Gazi Meclisimizin mehabitine uygun olmayan nezaketsiz ve yakışıksız bir tutumdur.
4: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de meclisin güçlenmesini isteyenlerin meclisi terk etmesi büyük bir çelişkidir diyerek yeni partiye tepki gösterdi.
7: Sürekli meclisin güçlenmesi gerektiğinden bahsedenlerin meclise hak ettiği değeri verme konusunda ne kadar zaaf içinde olduğu görülmüştür. Meclisin güçlenmesi gerektiği konusunda sık sık konuşma yapanların meclisi terk etmesi büyük bir çelişkidir.
2: Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Önemli gündem maddeleri hakkında açıklamalar yapıldı. Bunlar arasında Mekke Savunma İttifakı'ndaki gelişmeler, askeri kargo uçağı tedariği ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan tarafındaki gelişmeler yer aldı.
8: Irak'ın Sincar'da otorite sağlamaya yönelik adımları memnuniyetle karşılandı. Atılan adımların terörsüz bölge hedefine katkı sağlayacağı değerlendirildi. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını Kayseri'deki 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde gerçekleştirdi. Bakanlığın gündeminde terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri vardı. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ta DAEŞ'te mücadelede kullandığı Başika Zilkan yerleşkesinin bölgede sağlanan istikrar çabaları kapsamında kademeli olarak Irak merkezi yönetimine devredileceği açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı küresel ve bölgesel meselelerin yanı sıra Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin faaliyetlerini de yakından takip ediyor. Bakanlık askeri geçit töreni yapılması, Rum Yönetimi'nin silahlanma çabaları ve 3. ülkelerle askeri işbirliklerinin adının güven ortamını zedelediğini açıkladı. Diğer yandan Yunanistan'ın da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile arasında denizden elektrik kablosu geçirme girişimleri de yakın takipte. Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin deniz yetki

alanlarından kaynaklanan hak ve menfaatlerinin korunması için izinsiz hiçbir girişime izin verilmeyeceğini yineledi. Öte yandan 25 Eylül'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Mekke Savunma İttifakı taraflarının genelkurmay başkanları bir araya geldi. Gerçekleşen toplantıda üç ülkenin silahlı kuvvetleri arasında işbirliğini ilerletme, askeri koordinasyonu geliştirme, caydırıcılık ve kolektif savunmayı güçlendirme konuları ele alındığı bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın gündeminde Birleşik Krallık'la 12 adet C-130J askeri kargo uçağının tedariki konusu da vardı. Bakanlık iki kargo uçağının Aralık ayında teslim alınmasının planlandığını açıkladı. Pilot ve teknisyen eğitimlerinin de belirlenen takvimde devam ettiğini bildirdi. Son olarak bakanlık terörsüz Türkiye kapsamında PKK'lı bir teröristin daha teslim olduğunu açıkladı. Hudut güvenliğinde de son bir hafta içerisinde biri terör örgütü üyesi olan 712 kişi yakalandı. Hududu geçmeden engellenen kişi sayısı ise 1149 olarak kayıtlara geçti.

0: Fon soruşturmasında bu kez şirketlerin tepeh yönetimine uzanan tutuklamalar var. Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ile Tera Yatırım CEO'su olarak belirtilen Emir Münir Sarp Yener tutuklandı. Hasan Dört Kardeş ve İbrahim Halil Rat da cezaevine gönderildi. Fatma Güllapçı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 61'e yükseldi. Detaylara bakalım.
1: Fon soruşturmasında yeni adli kararlar çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada gözaltına alınan isimlerden bazıları adliyeye sevk edilmişti. Mahkeme, Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında tutuklama kararı verdi. Aynı dosyada Emir Münir Sarp Yener de tutuklandı. Tutuklanan diğer iki isim ise Hasan Dört Kardeş ve İbrahim Halil Rat oldu. Fatma Gül Lafçı hakkında ise adli kontrol kararı verildi ve serbest bırakıldı. Soruşturmanın son dalgasında 34 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Böylece fon soruşturmasında tutuklu sayısı 61'e çıktı. Emniyette işlemleri süren diğer şüphelilerle ilgili adli süreç de devam ediyor.
0: Tabii fon soruşturmasında gözler şimdi mağdurların parasını nasıl geri ödeneceğine çevrildi efendim ki Adalet Bakanı Akın Gürlek el konulan villaların, lüks araçların, arsaların ve banka hesaplarındaki paraların tasarruf mevduatı sigorta fonu bünyesinde oluşturulacak özel havuza aktarılacağını açıkladı. Hukuki süreç tamamlandığındaysa bu kaynak mağduriyetlerin giderilmesi için kullanılacak. İlk sıradaysa fon hesaplarında 1 milyon lira ve altında parası bulunan yatırımcılar olacak. Gürlek'in mesajı net. Haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecek.
2: Haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecek.
1: El konulan servet kasada beklemeyecek. Fon soruşturmasında şüphelilerden elde edilen villalar, lüks otomobiller, arsalar ve banka hesaplarındaki değerler için yeni bir yol haritası oluşturuldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıkladığı plana göre suçtan elde edildiği tespit edilen ekonomik değerler hukuki süreçlerin ardından tasarruf mevduatı sigorta fonu bünyesinde oluşturulacak havuzda toplanacak. Amaç buradaki kaynağı fon mağdurlarının zararlarının giderilmesinde kullanmak. Ödeme sıralamasında da öncelik belirlendi. 1 milyon lira ve altında fon hesabı bulunan yatırımcılar ilk sırada olacak. Bu rakam ödeme sınırı değil, kimin önce ödeme alacağını belirleyen kriter olacak.
2: Vatandaşlarımızın birikimleri üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışanlar bilmelidir ki haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecektir.
1: Soruşturmanın borsa ayağı da büyüyor. Gürlek Borsa İstanbul'da 41 hisse senedinde milyarlarca liralık manipülatif işlem tespit edildiğini açıkladı. Olağan dışı kazanç sağlayan hesaplar, para hareketleri ve bağlantılar tek tek inceleniyor. Bir başka başlıksa manipülasyondan elde edildiği değerlendirilen kazanç. Şüphelilerin elde ettiği menfaatin iki katının tasarruf mevduatı sigorta fonu hesabına yatırılması üzerinde

çalışılıyor. Buradan sağlanacak kaynağın da yine mağdurlara aktarılması planlanıyor. Gürley'in açıklamasındaki temel mesaj ise şu: paranın izi sürülecek, suçtan

0: Sermaye Piyasası Kurulu da isteğe bağlı iade hesaplarının açıldığını açıkladı. Hesabında 1 milyon lira ve altında parası bulunan yatırımcılara öncelik verilecek. Bu rakam ödeme tavanı değil, sadece ödeme sırasını belirleyecek. Cuma günü yapılacak Fon Koordinasyon Kurulu da bundan sonraki yol haritasını ele alacak.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yol haritası belirlendi dedi ve sorunlu her fona özel hesap açılacağını duyurdu. Şimdi ise uygulama başladı. Fon soruşturması mağdurları için isteğe bağlı iade hesapları açıldı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemesine göre bu hesaplara yatırılan paralar sadece ilgili fonun tasfiye mal varlığına girecek. Başka bir fona yatırılamayacak, başka bir hesapta kullanılamayacak ve yalnızca o fonun katılma payı sahiplerine yapılacak ödemelerde değerlendirilecek. Paralar tasfiye sürecini yürüten Ziraat Bankası ve Türkiye İş Bankası hesaplarına aktarılacak.
2: Her sorunlu fona ayrı hesap. Para başka fona aktarılmayacak. Sadece fonun mağduruna ödenecek. Ziraat ve İş Bankası'na aktarılacak.
1: Fon mağdurlarının en çok merak ettiği ödeme sırası da netleşti. Hesabında 1 milyon lira ve altında parası bulunan yatırımcılar ilk etapta öncelikli olacak. Ancak burada önemli bir ayrıntı var. 1 milyon lira ödeme tavanı değil. Yani hesabında 1 milyon liradan fazla parası bulunanların sadece 1 milyon lira alacağı anlamına gelmiyor. 1 milyon lira ve altı küçük yatırımcının önce ödeme almasını sağlayacak öncelik kriteri. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da sürecin sadece bu hesaplarla sınırlı olmadığını açıkladı. Yılmaz, Devlet Denetleme Kurulu'nun görevlendirildiğini ve çalışmaların başladığını söyledi. Bir başka mesajı ise piyasalara yönelikti. Yılmaz, sistematik risk olmadığını belirtti. Gözler şimdi yapılacak Fon Koordinasyon Kurulu'nun ikinci toplantısında. Toplantıda iade hesaplarının işleyişi ve bundan sonraki ödeme sürecinin ayrıntılarının ele alınması bekleniyor.
0: Milli İstihbarat Teşkilatı düzenlediği operasyonlar Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer El-Hatibi deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakaladı. FETÖ'yle organize şekilde yapılan katliamın faillerinden bazıları da daha önce ele geçirilmişti, hatırlayacaksınız. El-Hatib'in yakalanması ise başlı başına bir başarı olmakla birlikte dikkat çekici mesajlar da içeriyor aslında efendim. Detaylara analiz haberimizde bakalım.
3: FETÖ, Esad, terör örgütlerinin ortak organizasyonu olan Reyhanlı saldırısı dönemin en kanlı katliamlarından biriydi. 53 kişi şehit oldu. Terörsüz Türkiye dönemiyle o korkunç günler çok gerilerde kaldı. Ancak Milli İstihbarat Teşkilatı'nın hafızası her daim diri. Zira devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz. Milli İstihbarat Teşkilatı, Reyhanlı katliamının Suriyeli faillerinden Ömer El-Hatib'i Avrupa'ya kaçmak üzereyken kıskıvrak yakaladı, Türkiye'ye getirdi. Kırmızı bültenle aranan Ömer El-Hatib en kritik isimlerden biriydi. Reyhanlı saldırılarının planlama ve organizasyonunda yer alıyordu. Ayrıca saldırının failleriyle Beşar Esad'a bağlı istihbarat mensupları arasındaki koordinasyonu da sağlıyordu. MİT, Ömer El-Hatib'i deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken ele geçirdi. Kaçış planı son anda bozuldu. Hatırlanacağı üzere saldırının faillerinden ve planlayıcılarından Yusuf Nazik 2018, Cengiz Sertel 2024, Muhammed Dip Koralı ve Temir Dükancı 2025 yılında yakalanmıştı. Reyhanlı saldırısının talimatını veren Tümgeneral Kifah Melhem ise Şubat 2024'te Beşar Esad tarafından Milli Güvenlik Dairesi Başkanlığı'na atandı. Kifah Melhem'in Esad rejiminin düşmesinin ardından yurt dışına kaçtığı biliniyor. Operasyonun kendisi elbette çok önemli. Zira devlet, Reyhanlı katliamına katılan terör örgütü mensuplarına önünde sonunda hesabını vereceksiniz mesajını çok net bir şekilde iletti, iletiyor. Meselenin bir başka önemli boyutuysa Esad rejimiyle irtibatlı olan bu teröristler için artık bölgede saklanacak bir yer kalmamış olması.

0: yaşananlar terörsüz bölge çabalarının bir yansıması. Terörist Ömer El-Hatib'in Avrupa'ya deniz yoluyla kaçmaya çalışırken MİT tarafından yakalanması bu açıdan dikkat çekici. Reyhanlı katliamı aynı zamanda bir FETÖ organizasyonuydu. Saldırının planlayıcısı Yusuf Nazik ve diğer faillerin faaliyetlerine dair Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından emniyet ve yargı birimlerine önceden detaylı ihbarlar yapılmıştı. Ancak dönemin Hatay ve Adana bölgesindeki FETÖ mensubu kolluk amirleriyle savcıların saldırıyı engellemek yerine gerçekleşmesine izin verdikleri müfettiş raporlarıyla ortaya konuldu. Bu yüzden terörist Ömer El-Hatib'in FETÖ'cülerin sığındığı Avrupa'yı kendisine rota olarak seçmesi de üstünde dikkatle durulması gereken bir mesele. Özetle teröristler kendilerine kol kanat gerecek başkentler aramaya devam ediyor. Muhtemelen Ömer El-Hatib de Avrupa'ya kaçabilse FETÖ'cülerle irtibata geçecekti. Ancak MİT hem bu planı bozdu hem halen firari durumdaki teröristlere devletin nefesi ensenizde mesajını çok net bir şekilde verdi.
1: Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden işletmesinde göçük meydana geldi. Göçük altında kalan iki işçi yaşamını yitirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Göçük olayına ilişkin Manisa Valiliği koordinasyonunda kriz merkezi oluşturuldu. İlgili kurumlar tarafından ekipler görevlendirildi. Olayın tüm yönleriyle takip edilmesine yönelik çalışmalar başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Kazadan etkilenen 7 işçiden 4'ünün tahliye edildiğini, 2 işçinin ise hayatını kaybettiğini açıkladı. Göçük altında bulunan diğer 3 işçiye ulaşılması için ise çalışmaların sürdüğünü aktardı. Bakan Gürlek ayrıca olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisini paylaştı. Cumhuriyet Başsavcısı koordinesinde 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Evet, şarkıcı Güllü'nün pencereden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin davanın ilk duruşması bugün görüldü sevgili izleyenler. Mahkemede tansiyon zaman zaman yükseldi. Güllü'nün öz kızı sanık Tuğyan Ülkem Gülter suçlamaları reddetse de olay gecesi evde olan tanık Sultan Nur Ulu'nun kan donduran itirafı duruşmaya adeta damga vurdu. Ki duruşmada neler yaşandı hemen Yalova'ya gideceğiz. 24 muhabiri Eren bize bu haberi topladı, aktaracak.
2: Tartışmaların yaşandığı 5,5 saat süren ilk duruşmanın ardından savcı mütalaasını açıklamış oldu ve duruşma savcısı şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülken Gülter'in tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti ve tutukluluk halinin de devamını istedi. Tabii 5,5 saatlik bir duruşma sürecinden bahsediyoruz ve gergin anların yaşandığını, hatta mahkeme başkanının da burayı bir show programına çevirdiğiniz sözlerini bile duymuş olduk. Tabii öte yandan Tuğyan Ülken Gülter bugün ilk kez hakim karşısındaydı. Hiçbir suçlamayı kabul etmedi ve ağır baskı altında, ağır itham altında olduğunu söyledi. Annesinin düşmesine ilişkin olaraksa annem arkam dönükken düştü, engel olamadım dedi. Kendisine yazışmaları soruldu. Bıktım annemden ölsün yazışmaları soruldu ki bilirkişi o 21 sayfalık bilirkişi raporunda da dikkat çeken yerlerden biriydi. Annem de bana zaman zaman böyle şeyler söyler. Bizim dilimizin kemiği yoktur, arada böyle şeyler derdik dedi Tuğyan. Bununla birlikte annem düşünce bana bir kal geldi dedi ve bu nedenle de aslında o kamera görüntülerindeki 7 saniyelik sessizliği bu şekilde açıklamış oldu. Bir yandan da çokça konuşulan Malkata şarkısı vardı ki bilirkişi raporuna göre bu şarkı Güllü'yü odaya çekebilmek için kasıtlı bir şekilde açılmıştı. Tuğyan bu ifadeleri kabul etmedi. Biz zaten bu şarkıyı mutlu olduğumuzda dinleriz. İlk kez dinlemedik. Annem dengesini zaman zaman kaybederdi ve çok alkol içerdi dedi. Kendisine sorulan hadi görüşürüz ses kaydınızsa kendisine ait olmadığını, annesinin sözleri olduğunu belirtti ve tartışma çıktı salonda. Aranın ardından da Güllü'nün oğlu Turberk Ülter konuştu. Müşteki sıfatıyla ifadesine başvuruldu. Annem çok sık alkol alırdı ve halüsinasyon son görürdü. Annem dünyanın en güzel annesiydi. Annemi düşerken birkaç sefer gördüm. Annemin vücut pozisyonu eğik olduğu için genellikle öne doğru düşerdi. Sözleri dikkati çekti. Bir yandan da Güllü'nün ablası Kader Tut konuştu. Kaza veya intihar olduğunu düşünmediğini, kim yaptıysa en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini belirtti.

0: Bir yandan da tabii ki de Tuğyan'a karşı aslında bir çapraz sorgu diyebileceğimiz şekilde çok fazla soru yöneltildi. Avukatların, yani müşteki avukatlarının soruları üzerine de Tuğyan bir kez daha konuştu ve evdeki kapalı olan kameralara ilişkin bir açıklama yaptı. O kameraların aslında ortak kullanılan prizler nedeniyle, yani mutfaktaki kullanılabilecek diğer işte kettle ya da arıtma cihazı gibi başka cihazlarla birlikte kullanıldığı için o fişlerin çekildiğini söyledi. Bu nedenle de kameraların kapalı olduğunu anlattı. Tabii en flaş kısmı ise tabii ki de Güllü'nün kızının arkadaşı, yani soruşturmanın kilit ismi olan Sultan Nur Ulu'nun ifadesiydi. Daha öncesinde Tuğyan'la birlikte sarılmış bir şekilde fotoğraflarını görmüştük Güllü'nün ölümünün ardından ve bu nedenle de mahkeme başkanının da dikkatini çekmiş olacak ki çelişkili ifadeleri kendisine hatırlatıldı. Neler dedi? Aynen şöyle söyledi. Evde roman havası çalıyordu. Aynaya döndüm. Daha önce geçirmiş olduğum kazadaki yaralarıma bakıyordum. Kafamı çevirdim. Tuğyan'ın üst baldırdan tutarak pencereden attığını gördüm. Yani Tuğyan'ın annesi Güllü'yü baldırından tutarak attığını söyledi. Yatağın üstündeki telefonu aldı ve koş diye bana bağırdı. Şoka girmiştim. Koşarak peşinden aşağıya doğru gittim dedi. Mahkeme başkanı bu çelişkili ifadeleri bir kez daha dikkati çekti. Neden daha öncesinde böyle bir ifade vermediğini sordu. Ve kendisi de Sultan Nur Ulu'da korktuğunu, tehdit edildiğini ve Tuğyan'ın kendisine cenazeden sonra, Güllü'nün cenazesinden sonra ben yanarsam seni de yakarım şeklinde tehditte bulunduğunu ve korktuğu için gerçekleri anlatamadığını söyledi. Tabii tanıkların dinlenmesiyle birlikte daha fazla tanığın dinlenebilmesi yönünde de avukatların talepleri vardı. Bütün bu talepler doğrultusunda 5,5 saat süren 14.27'de başlamış ilk soruşturmanın, aslında ilk duruşmanın diyelim daha doğrusu, sonuna gelmiş olduk ve savcı mütalasında şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülker Gülter'in tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin de devamına karar vermiş oldu. Bundan sonrasında tabii ki de aslında dinlenmesi gereken tanıkların da neler söyleyecekleri oldukça önemli. Gergin geçen tartışmalara sahne olan ve 5,5 saat süren duruşmanın ardından da önemli bir karar çıkmış oldu.
1: Evet, Eren'e teşekkür ettik efendim. Şimdi devam edelim. Şanlıurfa'da düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Güneydoğu ikinci gününde ziyaretçilerini ağırladı. Türk Yıldızları festival kapsamında ikinci kez gökyüzünde unutulmaz anlar yaşattı.
2: Burası Teknofest.
3: Gösteriler ve milli gururlarla Teknofest Güneydoğu ikinci gününde coşkuyla başladı.
2: Burası Teknofest.
3: Sabahın erken saatlerinde her yaştan binlerce vatandaş festival alanına akın etti. Her geçen dakika festival alanı doldu taştı. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest'te alandaki coşku doruğa tırmanırken Bayraktar TB3 ziyaretçileri selamladı.
4: Şu anda TB3'ün gözünden
3: SAS komandoları tatbikat gereği görevlerini icra etmek için helikopterle alana geldi. Komandolar hedefe adım adım ilerlerken Bayraktar TB3 ile havadan saniye saniye görüntülendi. EYP tehdidini ortadan kaldıran komandolar tatbikatı başarıyla tamamladı.
4: Birazdan jandarma çelik kanatların
3: Türk Yıldızları muhteşem gösterileriyle festival coşkusunu zirveye taşıdı. Sadece gösteriler değil, sergilenen dev savunma sanayi araçları da büyük ilgi gördü.
5: Teknofest Şanlıurfa'da iğne atarsanız yere düşmez misali bir kalabalık var ve bu gelen özellikle öğrenciler Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı o zırhlı araçlara binip buradaki askerlerden bilgi alıyor.
6: Böyle büyük araca binmek hani heyecanı hissettirdi. Hani böyle şu yukarıdaki şeyi çevirdim. Güzeldi yani.
7: Ama çok güzeldi.
8: İlk defa geliyoruz. Mutluyuz.
3: Jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri gösteriyle büyük beğeni topladı. Teknofest Güneydoğu etkinlikleri kapsamında jandarmanın çelik kanatları karşılıklı harmandalı oynadı. Bayraktar Akıncı gökyüzüne imzasını attı. Herkes dakikalarca alkışladı. Festival alanında geleceğin mühendisleri de vardı. Standları gezenlere icatlarını anlattılar ve görenleri büyülediler.
4: Akıncı bizleri selamla.
3: Ziyaretçiler hava, kara ve deniz araçlarını yakından inceleme fırsatı buldu.
5: Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı hava savunma sistemleri Teknofest'te en baş köşede yer aldı. Özellikle denizden, karadan ve havadan gelebilecek tüm saldırılara karşı işte bu savunma sistemleri anında devreye giriyor.
3: Festivalde ayrıca sergiler, eğitici atölyeler, simülasyon alanları ve öğrencilere özel ilk uçuş etkinlikleri gibi birçok deneyim sunuldu.

0: Teknofest Güneydoğu 4 Ekim'e kadar ziyarete açık olacak.
1: Türkiye ve Bulgaristan'ın iki yakası kırklar elinde birleşti. Sınırlar ötesinde birlikte koşuyoruz. Etkinliği iki ülke sporcularını bir araya getirdi.
0: Kırklar elinde Interreg İşbirliği gününün 15. yılına özel bir program düzenlendi. Türkiye ve Bulgaristan'dan sporcular Kıyıköy'de buluştu. Program, Kıyıköy'ün tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtılmasına yönelik proje ziyaretiyle başladı. Bu kapsamda rehabilite edilen manastır ziyaret edildi. Ardından sınırların ötesinde birlikte koşuyoruz etkinliğinin startı verildi. Koşuya Türkiye ve Bulgaristan'dan 150 sporcu katıldı. Etkinlik 7,5 ve 3,5 kilometrelik iki alternatif parkurda 4 kategoride gerçekleştirildi. Sporcular Kıyıköy'ün doğal güzellikleri arasında ormanlık ve engebeli arazi koşullarına sahip parkurlarda dereceye girebilmek için mücadele etti. Etkinlikle Türkiye ve Bulgaristan arasındaki sınır ötesi işbirliğinin bölgesel kalkınmanın ve iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesine dikkati çekilmesi hedeflendi. Yarış sırasındaysa etkili olan sağanak sporculara zor anlar yaşattı. Sporcular yağışa rağmen mücadelelerini sürdürdü. Yarışmada dereceye girenlere Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Finansal İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdür Yardımcısı Serdar Öztürk, Kıyıköy Belediye Başkanı İsmail Özen'le İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Fikret Macit tarafından madalyaları verildi. Öztürk, etkinlikte yaptığı konuşmada sınır ötesi işbirliği programlarının bölgesel gelişimine önemli katkı sağladığını belirtti.
2: Sınır ötesi işbirliği programlarının ulusal otoritesi sıfatıyla onu temsilen burada bulunuyorum. Sınır ötesi işbirliği programları 90'lı yıllarda Almanya birleştikten sonra Doğu Almanya ile Batı Almanya arasındaki bölgesel farklılıkları azaltmak için kurulmuş. Yaklaşık 40 yıl önce. Sonra Avrupa Birliği'nde sınırların arasında bölgelerin işbirliğini arttırmak, bölgesel farklılıkları gidermek amacıyla devam ettirilmiş bir program. Biz de 3 tane programa üyeyiz. Bulgaristan programı bizim ilk göz ağrımız. 2004 yılında başladık programa. Daha sonra Karadeniz Akdeniz havzalarına katıldık. Ama bu program bizim için çok kıymetli.
0: Interekipa Bulgaristan-Türkiye programı iki ülke arasındaki sınır ötesi işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağlıyor. Sınır bölgelerinde ortak kalkınmayı, işbirliğini ve toplumlar arasındaki etkileşimi destekliyor.
1: Erzurum'un yöresel lezzetleri İstanbul'a taşındı efendim. Avcılar Dream Park'ta düzenlenen etkinlikte ücretsiz cağ kebabı dağıtıldı ve yüzlerce kişi meşhur lezzeti tatmak için kuyruklar oluşturdu.
0: Erzurum'un meşhur lezzetleri İstanbul'da vatandaşlarla buluştu. Avcılar'da düzenlenen etkinlikte Erzurum cağ kebabı ücretsiz olarak ikram edildi. Yüzlerce kişi cağ kebabını tatmak için uzun kuyruklar oluşturdu. Etkinlikte Erzurum mutfağının yanı sıra kentin kültürel değerleri de tanıtıldı. Kadayıf dolması, çeçil peyniri, otlu peynir, kete, ayran aşı ve ispir fasulyesi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Oltu taşı tesbihler ve yöresel el sanatları ürünleri de etkinlikte yer aldı.
3: Yani tadı etin en saf hali, içerisine sadece karabiber, tuz konulan ve bolca soğan konulan en saf haliyle yapılan bir kebap. Başka hiçbir şeye girmeden kömür ateşinde yapılıyor.
4: Vallahi cağ kebabı çok güzel. Ben kendi Erzurum'da yedim bunu. Kendi yerimde yedim. Yani ilk defa yemiştim. Ona rağmen hayatımda böyle bir şey görmedim gerçekten. Hem bu şehrin içerikli ama sayılı enfes.
0: Etkinlikte Erzurum'un zengin kültürel mirasının tanıtılması ve bölge insanları arasında dostluk bağlarının güçlendirilmesi amaçlanıyor. Erzurum lezzetlerinin tanıtıldığı festival 4 Ekim'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.
1: Türküleriyle, lezzetleriyle, Kangalı'yla Sivas'ın tüm renkleri İstanbul'da 17. Sivas Tanıtım Günleri davul zurna ve halaylar eşliğinde başladı. Bakalım.
5: Uzun ince bir yoldayım.
6: vallahi her yıl dört gözle bekliyoruz. Memleket özlemini gideriyoruz. Eş dost arkadaşlar geldi. Onları ziyaret edeceğiz.
7: Ne yiyeceksiniz bugün?
6: İlla ki bir Sivas köftesi yiyeceğiz mutlaka yani.
7: Özlediniz mi?
6: Özledik evet.
8: İstanbul halkına lezzetlerini sunmaya geldik efendim. Güzel bak yaprak dönerimizi getirdik. Sivas köftemizi getirdik. Et tipidemizi getirdik. Katmer çörek getirdik efendim.
0: Sivas köftesinden etli ekmeğe, madımak çorbasından zara balına ve keteğe kadar yörenin lezzetleri standlarda yerini aldı.
9: Madımak getirdim, pesküden çorbası yaptım getirdim, köfte getirdim, döner getirdim. Herkes çıksa gelsin buraya.
0: Sivas rüzgarı İstanbul'da esmeye başladı.
10: Herkesi bekliyoruz. Biz 1000 kilometre yoldan geldik, onları da buraya bekliyoruz.
11: Sivas'ı komple İstanbul'a taşıdık. Köftemiz, dönerimiz, turşumuz, vişne kompostumuz tamamen Sivas'ı İstanbul'a taşıdık. İstanbul'daki tüm hemşirelerimizi buraya bekliyoruz. Bu lezzetten yoksun kalmasınlar. Gelsinler yani.
0: 17. Sivas tanıtım günleri Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde kapılarını açtı.
12: Burada kültürümüzü, sanatımızı, yememizi, içmemizi tamamını burada görmüş olacağız. Yoğun bir kalabalık. 4 gün boyunca burada bütün coşku yaşayacağız.
0: Sadece lezzetler değil, Sivas türküleri, davul, zurna ve halaylarla kültürün tüm renkleri İstanbullularla buluşuyor.
12: Atatürk Havalimanı'nda, Millet Bahçesi'nde Sivas'ın coşkusunu yaşayacağız. İstanbul'daki Sivaslıları, İstanbul'da Sivas'ı seven Sivaslıları ve tüm İstanbulluları ve Sivas'tan gelen dostlarımızı burada misafir edeceğiz.
0: Meşhur Sivas Kangalı da tanıtım günlerinde yerini aldı. Yavru kangalları görenler sevmeden duramadı. Sivas tanıtım günleri 4 Ekim pazar akşamına kadar devam edecek.
13: Sivas'tan tescilli Sivas pastırmamızı getirdik. Sivas köftemizi getirdik. Tüm İstanbul'daki müşterilerimizi, Sivaslı vatandaşlarımızı ve diğer şehirlerdeki vatandaşlarımızı bekliyoruz.
14: Bir tane bakacağım.
7: Bakalım beğenecek misiniz? Beğendiniz mi?
14: Güzel, beğendim. Teşekkür ederim.
7: Başka hangi ürünlere bakacaksınız bugün?
14: Turşu, peynir, Sivas'ta olan şeylere bakacağım.
15: Burada yazıyor Sivas köse dağın balı, koylu sarın balı. Herkes alsın, şekersizdir, sadedir. Bakın böyle bakın. Bakın. Bu balı hiçbir yerde bulamazsınız. Benden almayın ama Sivaslı'dan gidin alın. Hangisi olursa olsun hepsi bizim esnafımız. Buyurun.
1: Efendim bu renkli haberle kısa bir reklam arasına gideceğiz ancak bir yere ayrılmayız. Saat başında gelişmelerle moderatör gece kaldığı yerden devam edecek.

0: ne diyor? Diyor ki siyaset kariyer ve rant kapısı değildir. Bu zihniyet partide yer bulamaz, gerekeni yapacağız. Arkadaşlarımız çalıştı, önümüzdeki günlerde bana bir rapor hazırlayacaklar diye konuştu. Çok kapsamlı bir saplama var burada bence. Yani neşte atılacak gibi görünüyor. Bu, ben bunu görüyorum. Kim olursa olsun, madem burada gözümüzün önünde böyle bir örnek var. Madem Özgür Özel, efendim ne diyor Özgür Özel? 2 lira diyor bulamadınız bizde, tamam yakalandınız diyor. Arkadaş bunu bugün tekrar tekrar söyledim. Hiç kimse ne vatandaş, ne taban, ne de AK Parti teşkilatı, başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bu ülkenin lideri, keserim dedi. Çıkıp da acaba, fakat tamam da herkes yaparken haberi yoktu, kocasından geldi, kocası oraya götürmedi mi diye soranın suratına ağza kürekle vurdular. Hiç soran yok. Soranı da canını okurlar yani. Ortalığı ayağa kaldırdı millet. Olmaz dedi yani. Böyle bir şey kabul edilmez. En başta Erdoğan söyledi. Bunu arkadaş hesabı ödeyecek.
1: Ya. Her nereye uzanırsa uzansın. Evet. Sorumluluk kimin sırtındaysa gereken cezayı çekmesi.
0: Çekmesi lazım.
1: Evet. Gerekir. Bu kadar net. Bunu ama, herkes söylüyor.
0: Tabii tabii, ama fakat yok hocam. Hiç benim.
1: Hiç şartsız şeksiz.
0: Babamızın oğlu olsa, çocuğumuz olsa, oğlun olsa, kızın olsa atacaksın. Direkt göndereceksin.
1: Sorumlular hukuk karşısında
0: hesap verecek.
1: Bunu herkes söylüyor.
0: Parayı da verecek.
1: Tamam. Şimdi gelelim bir siyasi dava daha. Bu sabah bir siyasi operasyon. Siyasi diyorum, ironi yapıyorum efendim. Çünkü Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yapılan operasyonların tamamı siyasi. Medyasına göre siyasi. Sosyal medyadaki alçak trollerine göre siyasi. Siyasetçisine göre siyasi. Bu siyasi operasyonlardan biri Mersin'de oldu. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli bu sabah gözaltına alındı. Siyaseten alınmışlardır muhtemelen. Özgür Özel ve ekibinden acele eğer işin içinde böyle metres, otel, havlu varsa kadın kolları başkanı özellikle tercihimiz. Onun savunması gerekiyor. Acele bekliyoruz. Rapora göre dosyalardaki usulsüzlükler sonucu 330 milyon 945 bin 227 lira kamu zararı var. Telif kaşeleri ve imzaların sahte olduğu ortaya çıktı. Hasıl kelam, bu sabah Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde bir usulsüzlük ve yolsuzluk operasyonu yapıldı. 59 şüpheli gözaltında.
0: Arsızın mabadına tenekeye çakmışlar kazı. Bir tıkırta geliyor diye bağırıyor. Adamlar diyor ki yakalandınız. Ya bu sabahki 59 kişi gözaltına alınmış. Mersin Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı. Kökten cumhuriyetçi, çağdaş, laik bir adam. Ve gözaltı soruşturması sonucunda bilmem kaç milyon bilmem ne kadar olmuş. Hiçbir yerden ses yok. Haber diye altta bakıyorum, bantla geçiyor.
1: Tamam bir şey diyeceğim.
0: Hocam ben bunu anlamakta zorluk çekiyorum artık.
1: Bir şey diyeceğim ama bak. Sana şöyle diyorlar, diyecekler. Biraz sonra hazır ol. Tamam, fondan niye bahsetmiyorsun? Ya bahsettik ya.
0: Ulan fondan bir fon, daha...
1: Fon yolsuzlarından niye bahsetmiyorsun?
0: Tamam. Eğer dövülebiliyorsa bırakın beni götürün. Kim döveyim ki var?
1: Tamam. Peki Mersin siyasi. Bunların hepsi CHP'li, eski yeni CHP'li tabii belediyeleri susturmak için iktidarın yargı eliyle yaptığı müdahale bunlar.

0: hayatımızın oda. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
3: Baba ATM taktiği yapma

0: işte harçlık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara.
4: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
5: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
6: Türkiye Sigorta, gücü adında.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Hayat aslında ne kadar güzel değil mi? Doğa, huzur, dengede olan her şey. Oysa her şey kendi yerinde, kendi değerinde güzel. Üstelik bu denge sadece bizim için değil, su altındaki binlerce canlı için de geçerli. Koru, hepimiz için, her birimiz için.
1: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
2: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
3: Dene, sana da çıkar.
2: Denemesi bedava.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: Efendim tekrar hoş geldiniz. Gün geceye döndü artık ve devam ediyoruz kaldığımız yerden. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul İl Kadın Kolları'yla bir araya geldi. AK Parti Kongre Merkezi'nde teşkilata seslenen Erdoğan, fon soruşturması üzerinden AK Partili kadınları hedef almak isteyen çevrelere sert çıktı. Bu ahlaksızları milletimizin takdirine havale ediyoruz ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın seçimlere ilişkin mesajları da vardı. İstanbul patlama yapacak diye konuştu. Detaylara bakalım.
1: Son günlerde birileri duruşumuzu çok net ortaya koyduğumuz olumsuz hadiseleri fırsat bilerek partimize yönelik bir saldırı kampanyası başlattı.
2: Fon soruşturması üzerinden AK Partili kadınları hedef alan çevrelere yüklendi. Milyonlarca insanın töhmet altında bırakılmak istendiğini söyledi.
1: Münferit örneklerden hareketle değerlerimizi de hedef alan son derece çirkin, son derece sorumsuz bir tavır içine girdiler. Milyonlarca insanımızı alçakça töhmet altına bırakmaya çalışıyorlar. Adı gibi ak olan, pak olan bu tertemiz hareketi lekelemek için her yolu deniyorlar.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Kongre Merkezi'nde İstanbul İl Kadın Kolları ile bir araya geldi. Gündeminde fon soruşturmasının siyasi.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş Meclis'in yeni yasama yılı açılışında konuştu. Fon soruşturması, terörsüz Türkiye süreci ve yeni anayasaya ilişkin önemli mesajları vardı.
3: Tasarruflarını değerlendirmek isteyen vatandaşların yaşadığı kaygıları son günlerde dikkat

0: de takip ediyoruz. Usulsüzlük ve haksız kazanç iddiaları tüm yönleriyle sonuna kadar araştırılmalı, kime kadar gidiyorsa mutlaka hesap sorulmalıdır. Yargının bağımsız incelemesi sürerken ilgili kurumlar ekonomik güveni koruyacak tedbirleri titizlikle uygulamalıdır. Sorumluluğu belirleyenlerin hukuk önünde hesap vermesi, yatırımcının korunması ve yatırımların sürmesi açısından gereklidir. Parlamento olarak denetim kudretimiz yasa dışı işlemlerin üzerine gidilmesine hizmet edecektir. Milletin malına, emeğine ve geleceğine sahip çıkmak denetim vazifesinin bir gereğidir. Şimdi kabul edilen düzenlemenin dikkatle uygulaması aşamasına geçilmiştir. Silahlı örgütün fesih ve silahlarını bırakması, bildiğiniz gibi yetkili kurumların teyidine tabidir. Kanunda öngörülen şartların tamamlanması, izlenecek yolun hukuki sigortasıdır. Geldiğimiz safhada meclisimize 3 sorumluluk düşmektedir. İlki, kanunun tatbikini kuracağımız izleme komisyonu marifetiyle takip etmektir. İkincisi, terör örgütünün fesih ve silahsızlanmasına ilişkin güvenlik kurumlarının yapacağı tespitleri, yürütmenin dosya bazında kararlarını hukuk ölçüsü içerisinde izlemektir. Üçüncüsü ise ihtiyaç duyulacak yasal düzenlemeler olduğu takdirde bu konuları mutabakatla ele almak için gayret etmektir. En önemli adımların başında gelmektedir. Yeni anayasa çağrımızı bir kere daha toplumu güçlendirme perspektifiyle ve öncelikle tekrarlıyorum. Darbe döneminin izleri artık tamamen geride kalmalıdır. Darbe döneminin izlerini taşıyan anayasal çerçeveyi milletin katılımıyla yenilemek mecburiyetindeyiz. Türkiye'nin 150 yıllık anayasacılık birikimini özgürlükçü bir metin üzerinde uzlaşarak taçlandırabiliriz. Yeni, çağdaş, demokratik, sivil ve katılımcı bir anayasa ihtiyacı hepimiz için, milletimiz için ertelenemez bir sorumluluktur.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon soruşturması üstünden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef almayı sürdürüyor. Ancak söylemleriyle aslında kendi siyaset anlayışını ifşa ettiği gibi prestij de kaybediyor. Zira düne kadar majestelerinin yargısı diye yafsaladığı yargı mensuplarının fon soruşturmasını belli ki çok güvenilir buluyor. Öte yandan özel mesele kendisi olduğunda sürekli masumiyet karinesini hatırlatırken mesele Erdoğan olduğunda çoktan yargılamayı yapmış, cezayı kesmiş gibi görünüyor.
2: Emre Halkın, TERA'nın tutuklu yönetim kurulu üyesi. Kim bu? Bizzat Cumhurbaşkanlığı Akademik İstişare Kurulu üyesi. Atamasının altında Erdoğan'ın imzası.
3: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel eline bir liste almış, isimleri ve görevlerini tek tek açıklıyor. Hepsini suçlu ilan ediyor. Ama herkes biliyor ki Özel'in derdi şüpheliler değil, Erdoğan'ı yargılamak.
2: Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in damadı. Hepsi Erdoğan'ın ekibi, tamamının atamasının altında aynı mürekkep, aynı imza var. Recep Tayyip Erdoğan.
3: Özel kampanyada başı çekiyor. Yeni parti milletvekilleri, medyası, trolleri peşinden koşuyor. Ve aslında hep beraber ikiyüzlü bir siyaset anlayışına tanıklık ediyoruz. Zira aynı Özgür Özel, mesele birlikte yol yürüdüğü belediye başkanlarıyla ilgili yolsuzluk operasyonları olduğunda her daim masumiyet karinesinin arkasına saklanıyordu.
4: Tayyip Bey soruyor. Diyor ki, ya kardeşim, siz bu adamlara kefil misiniz? Buradan Özgür Özel olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin son genel başkanı olarak söylüyorum. Ekrem Başkan'ın temizliğine, dürüstlüğüne ve namusuna kendi namusum kadar kefilim ben Erdoğan. Kendi namusum kadar.
3: Yetmiyor, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve yargılama yapan savcı ve hakimleri hedef gösteriyor, tehdit ediyordu.
4: Akın Gürlek adliye adalet katledilsin diye gezdirilen bir cellattır. Bu vicdansız bu millete hesap verecektir. Söz veriyorum.
3: Millet de zaten bu yüzden Özel ve ekibine inanmıyor, güvenmiyor. Zira nalıncı keseri gibi adaleti, hukuku hep kendine yontmaya çalışıyor. Düne kadar sarayın yargısı diye aşağıladığı yargı mensupları fon soruşturmasını yapınca bir anda adalete güvenir oldu. Ortaya atılan tüm iddiaları gerçek kabul etti. Masumiyet karinesini bir anda unutuverdi. Oysa Silivri kapılarında böyle söylemiyordu.
5: Majestelerinin yargısı olmaya adanmışlık durumuyla karşı karşıyayız ki hepiniz gördünüz, yargılamayı dahi başlatamadılar.
3: Özetlemek gerekirse mesele şu. Yargı, Özel'in ekibindekilerin soygun, vurgun, talan düzenini araştırınca majestelerinin yargısı olarak yaftalanıyor. Ancak aynı yargı mensupları fon soruşturmasını başlatıp Özel'in deyimiyle külliyeye yakın isimleri birer birer gözaltına alıp cezaevine koyunca Özel'e göre adalet yerini buluyor. Yani Özel kendine uygun yargı istiyor. Biz bu zihniyeti CHP'nin genetik kodlarında hep gördük. Yassıada mahkemelerini kutsarken, 367 garabetini alkışlarken, sözde değil özde cumhurbaşkanı diyen genelkurmay başkanlarıyla saf tutarken bu zihniyetin adalet diye bir derdi hiç olmadı. İşte tam da bu yüzden millet Özel ve onunla aynı yoldan yürüyenlere güvenmiyor. Zira siyaset omurgalı bir duruş ister.
0: Kardeşlerim, 25 yıla dönüp baktığımızda göreceğiniz şey de sadece budur. AK Parti adı gibi ak bir partidir. İsmiyle müsemma bir partidir. Kimse bu partinin aklına halel getiremez. O akla leke süremez. Kardeşlerim, unutmayın, adının yeni olması eskimekten başka bir şey kazandıramaz bunlara. Bu konuda hiç kimseye tolerans göstermeyiz.
3: Her zaman olduğu gibi takdir milletin elbette.
1: AK Parti yönetiminde üst düzey görevlendirme gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal politikalardan sorumlu genel başkan yardımcılığı görevine Profesör Doktor Hülya Terzioğlu'nu atadı. Konuya ilişkin açıklamayı AK Parti sözcüsü Ömer Çelik yaptı. Çelik sosyal medya paylaşımında Profesör Doktor Hülya Terzioğlu'nun genel başkan yardımcısı olarak atandığını aktardı. Kendisini tebrik ederek AK Parti ve Türkiye için hayırlı olması temennisinde bulundu. Profesör Doktor Terzioğlu 28 Şubat zulmünü bizzat yaşayan bir akademisyen. Marmara İlahiyat Fakültesi mezunu. Marmara Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı olarak yüksek lisans ve doktora çalışması da yaptı. Başörtüsü yasağının başlaması sebebiyle uzun yıllar akademiden uzak kaldı. 2013 yılı itibariyle Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde akademik hayatına başladı. 2012'de İstanbul İl Kadın Kolları'nda görev aldı. Kadem Sakarya temsilciliği de yaptı. 2023'te Kelam Ana Bilim Dalı'nda profesörlüğe atandı.

0: İsrail Gazze şeridinde katliamlarını sürdürüyor. Dünyadan İsrail'e tepkiler sürerken skandal niteliğinde gelişmeler de var efendim. 30 yıldır Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan bir imam hakkında Filistin'i desteklediği için sınır dışı kararı verildi. Slovenya Başbakanı ise İsrail'i savunmaya çalışırken büyük bir gaf yaptı. Filistin destekçisi ABD'li rapçi McLemore ise Filistin'e destek turnesine çıkıyor. Turnenin biletleri tükendi.
1: İsrail, ABD öncülüğündeki çözüm planına ve kendisine dünyadan gelen tepkilere rağmen Gazze şeridinde saldırılara devam ediyor. Sadece çarşamba günü düzenlenen saldırılarda 8 Filistinli daha şehit oldu. Son saldırılarda İsrail'in katlettikleri siviller arasında bir gazeteci daha vardı. İsrail'in soykırımında resmi verilere göre 80 bine yakın Filistinli şehit oldu. Ancak gerçek sayı bundan çok daha fazla. Enkazlarda hala ulaşılamamış on binlerce kişi var. İsrail'in katliamlarının ilk dönemlerinde hayatını kaybeden 105 Filistinlinin cenazesi geçtiğimiz günlerde enkazdan çıkarılmıştı. Yarmuk bölgesinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuklarına uğurlandılar. Cenazelerin üzerine 105 mum yerleştirildi. Ürdün'deki tedavileri tamamlanan bir grup Filistinli ise otobüsle Han Yunus'a döndü. Aileleriyle kucaklaştılar, hasret giderdiler. Gazze'liler bir kışı daha enkazlarda, derme çatma çadırlarda geçirecek. ABD'nin planı, İsrail'in engellemeleri nedeniyle güçlükle ilerlemeye çalışıyor. Birleşmiş Milletler açıkladı. Filistinlilerin barındığı 450'den fazla yerleşim alanı sel riski taşıyor. Bu alanlarda Gazze nüfusunun 5'te 1'inden fazlası yaşıyor. BM Genel Sekreterinin sözcüsü, İsrail'e derhal kısıtlamaları kaldırmaya çağırdı. Dünyadan İsrail'e tepkilerse sürüyor. İtalya'nın Napoli kentinde yüzlerce kişi faşizme protesto ve Filistin'e destek gösterisi düzenledi. ABD'de ise bir skandal var. Wisconsin eyaletinde mahkeme, eyaletin en büyük camisinin imamını sınır dışı etme kararı aldı. Milwaukee İslam Topluluğu Başkanı Salah Sarsur 30 yıldır ABD'de yaşıyor ve Filistin asıllı. Sınır dışı kararının gerekçesi ise Filistin'e destek vermesi. Aynı sebeple 30 gündür gözaltında tutuluyordu. ABD'li ünlü rapçi McLemore da Filistin'e destek verdiği nedeniyle Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarılmıştı. Diğer alt sanatçı ve gruplar da ona destek vererek turneden ayrılmışlardı. Gelirinin 1 milyon dolarını Filistin'e bağışlayan McLemore bu dik duruşuyla büyük takdir topladı. Öyle ki Özgür Filistin turnesinin tüm biletleri satıldı. Turnenin tüm geliri yine Filistin'e bağışlanacak. Bazı ülkelerde ise ısrarla İsrail'e destek var. O ülkelerden biri de Slovenya. Slovenya Başbakanı Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ile birlikte BM'de Netanyahu ile görüşen iki Avrupalı liderden biriydi. Parlamentoda hükümeti Gazze konusunda İsrail'i fazla destekleyici olmakla suçlayan muhalefetin sorularına cevap verdi. Gazze'de soykırım yaşanmadığını kanıtlamaya çalıştığı konuşması sırasında başbakan bir fotoğraf gösterdi. Burası Sudan. Bir yığın ceset var. Gazze'de gördüklerinizden çok daha fazla. İşte öldürülen Hristiyanlar dedi. Oysa o fotoğraf Sudan'da değil, Gazze'de çekilmişti. Hatta Gazze'de çalışmış olan İngiliz deniz piyadesi David McIntosh tarafından paylaşılmıştı.
0: Dubai, Tel Aviv seferini yapan Fly Dubai uçağında yaşanan kokpit saldırısının yankıları sürüyor. Birleşik Arap Emirlikleri merkezli şirket İsrail uçuşlarını askıya aldı. Kokpitte yaralanan kaptan pilotun kapıyı açmasıyla içeri giren bir yolcunun uçağın kontrolünü televizyonda izlediği kaza belgeseli sayesinde sağladığı açıklandı. İsrail Başbakanı Netanyahu olayı 11 Eylül benzeri bir terör girişimi olarak niteleyerek savaş nedeni tartışmalarını ateşlerken muhalefetse hükümeti güvenlik üzerinden ucuz siyaset yapmakla suçluyor.
1: Yardımcı pilot kaptan pilota saldırdı. Dubai'den Tel Aviv'e giden Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait Fly Dubai uçağında korku dolu dakikalar yaşandı. 174 yolcu Tel Aviv'e ulaştı ancak tartışmalar bitmedi. Yardımcı pilotun uçağı düşürme girişiminin ardından İsrail'e yapılan tüm uçuşlar geçici olarak askıya alındı. Şirket sözcüsü kararın uluslararası soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi amacıyla alındığını açıkladı. Bu sırada İsrail istihbarat birimleri Mossad ve Shin Bet saldırganın arkasında bir devlet veya terör örgütü bulunup bulunmadığını araştırmaya başladı. İsrail basını olayın arkasından yabancı bir devletin çıkması halinde bunun Tel Aviv için resmen bir savaş nedeni sayılabileceğine dikkati çekti. Kokpitte yaşanan can pazarının detayları ise kan donduran nitelikte. Yardımcı pilotun çakıyla saldırdığı kaptan pilot ağır yaralanmasına rağmen mücadele ederek kokpit kapısını açmayı başardı. İçeri giren yolculardan Yaniv Hayun saldırganı etkisiz hale getirdikten sonra uçağın kumandalarını ele aldı. Yolcuların Tel Aviv'e ulaşmasının ardından İsrail Başbakanı Netanyahu Hayun'la görüştü. Yaniv Hayun, görüşme sonrasında basına açıklamalarda bulundu. Uçağı nasıl indirdiğini Netanyahu'ya anlattığını söyledi.
2: Televizyonda izlediğim uçak kazası raporu belgeselinden öğrendiklerimle kumandaları çektim.
1: Olayın ardından Suudi Arabistan'ın Tebük kentine acil iniş yapan uçaktaki yolcular ve kaptan pilot Tel Aviv'de bizzat Netanyahu tarafından karşılandı. Seçimlere sayılı günler kala yaşanan kriz İsrail iç siyasetini de karıştırdı. Netanyahu olayı 11 Eylül benzeri bir terör saldırısı olarak tanımladı.
3: Başka bir 11 Eylül yaşanma ihtimali vardı. O kahraman İsrail'in cesareti olmasaydı inanılmaz boyutlarda bir felaketle karşı karşıya kalabilirdik. And he said, you know, when a
1: plane is nosediving, the passengers. Muhalefet ise bu açıklamalara sert tepki gösterdi.

0: Ana muhalefet lideri Yair Lapid, Netanyahu'nun ülkenin güvenliğini kendi siyasi çıkarları için kullanarak ucuz siyaset yaptığını söyledi. Başbakan'a İsrail basınından da sert eleştiriler geldi. Haaretz'e konuşan ordu kaynakları da Netanyahu'nun kriz öncesinde yaptığı, ülkeye dış saldırı yapılacak yönündeki uyarıları doğrulayacak herhangi bir somut askeri hareketlilik veya istihbarat tespit edilmediğini bildirdi. Bu nedenle ordunun alarm seviyesini yükseltmediği belirtildi.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Katar'ın ara buluculuğunda yürütülen diplomasi trafiği tamamen çöktü. İddialara göre müzakerelerin tıkanması üzerine sabrı taşan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran heyetinden ülkeyi derhal terk etmesini istedi. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ı tamamen çökmüş bir devlet olarak niteleyerek savaşı hızlıca kazanacaklarını savundu.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakereler tıkandı. Hiçbir sonuç alınamadı. Peki kriz nasıl çözülecek? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump çözümün basit olduğunu söyledi.
3: Ya onları havaya uçuracağız ya da bir anlaşma yapacağız. Vakit geliyor.
2: Trump, İran'la ilgili yakın zamanda bazı gelişmelerin yaşanabileceğini söyledi. Her halükarda bu savaşı kazanacaklarını yineledi. İran'ın tamamen çökmüş bir devlet olduğunu belirtti. Hürmüz Boğazı'ndaki kontrolünde tamamen kendilerinde olduğunu tekrarladı. ABD basını, Trump'ın ara seçimlerin ardından bölgede büyük çaplı askeri operasyonlara onay verebileceğini belirtiyor. Katar, New York'taki görüşmelerde arabuluculuk yaptı. Axios'un haberine göre iki sayfalık bir uzlaşı planı sunuldu. Plan, İran'ın deniz ablukasının kaldırılması talebiyle ABD'nin nükleer programda taviz beklentisini içeriyordu. Ancak ABD uzlaşmaya yanaşmadı. Tahran yönetimi de Haziran ayındaki mutabakata dönülmeden geri adım atmayacağını bildirdi. İddialara göre New York'taki görüşmelerde de kriz çıktı. Olumlu ilerleyen görüşmeler birden tıkandı. Bunun üzerine ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun talimatıyla İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ve beraberindeki heyetin derhal ABD'yi terk etmesi istendi. İran heyeti salı gecesi Doha'ya uçtu. Tahran sınır dışı iddialarını yalanladı. Ülkeden ayrılışın önceden planlanmış bir takvim çerçevesinde gerçekleştiğini duyurdu.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'taki askeri misyonu sona erdi. Son Amerikan birliklerinin de çekilmesinin ardından Başkan Donald Trump, Amerika için zafer günüdür dedi. Bağdat'sa 1 Ekim'i tam egemenlik döneminin başlangıcı ilan ederken, ülkedeki tüm silahların devlet kontrolüne alınması için 2027'ye kadar uzanan bir takvim açıklandı. Bağdat'ta yeni dönemin kapıları aralanırken Erbil'de ise endişe hakim.
4: Bir devir kapandı, Amerikan ordusu Irak'tan tamamen çekildi. Irak'ta bayram havası var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump çekilmeyi bir zafer olarak nitelendirdi.
5: Irak'tan defolup gidiyoruz. Bugün ABD için zafer günüdür. Irak için zafer günüdür. Zaten en başta oraya girmemizin nedeni olan tamamen yok edilmiş DAEŞ'e karşı kazanılmış kesin bir zaferdir.
4: Trump, Irak'ı bataklık olarak niteledi. Irak'ı işgalin en başından beri bir hata olduğunu söyledi. Afganistan'daki çekilme sürecine atıfta bulundu. Bu kez hiçbir teçhizatın geride bırakılmadığını vurguladı.
5: Tüm ekipmanımızı aldık. Hatırlarsınız, Afganistan'da tüm teçhizatı geride bırakmıştık. Ben her bir vidanın bile alınmasını istiyorum dedim. Yerde bir vida mı duruyor? Onu da alın. Eğer bir çadır kaldıysa onu da alın dedim.
4: Trump, 4500 Amerikan askerinin hayatına mal olan Irak Savaşı'nı sıfır asker kaybıyla 148 dakikada bittiğini iddia ettiği Venezuela operasyonuyla kıyasladı. Terör örgütü DAEŞ'ın kökünün kazındığını belirtti. Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin harika biri olduğunu söyledi.
5: Pek çok insan orada kalıcı olarak bulunmamızı istiyordu. Ancak artık Amerika'nın evine dönme vaktinin geldiğini hissediyordum.
4: Amerika Birleşik Devletleri ve koalisyon güçlerinin ülkeden ayrılması Bağdat yönetimince büyük bir ulusal başarı olarak karşılandı. Ülke

0: ve de sevinç gösterileri var. Halk, yabancı güçlerin ülkeden ayrılmasını kutluyor. Irak Başbakanı Ali Zeydi de egemenlik günü töreninde konuştu, ülkesinin yeni bir döneme geçtiğini söyledi.
1: Bu, Irak'ın güvenlik ve istikrarının sorumluluğunu tamamen üstlendiği yeni bir aşamaya geçiş anlamına geliyor. Ortak Operasyonlar Komutanlığı'nın görevlerinin Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Ofisi'ne devredilmesi, güvenlik çalışmalarının devletin kontrolü ve üst yönetimi altında yürütülmesini sağlayacak kurumsal bir yapı oluşturacak.
0: Zeydi, ülkedeki silahlı grupların silahsızlanması konusuna da değindi. Güç kullanımının devletin elinde olması gerektiğini vurguladı. Silahlı grupların en geç 30 Haziran 2027'ye kadar silahsızlandırılması hedefleniyor.
1: Yasanın çatısı dışında silah, devlet kurumları dışında güç olmayacak.
0: Yeni dönemde dış tehditlere karşı hava sahası egemenliğini korumak için kapsamlı bir hava savunma sistemi satın alınacak. Ayrıca ülkede tartışma konusu olan Haçlı Şabi güçleri çıkarılacak yeni bir yasayla Silahlı Kuvvetler Komutası altına alınarak devletin resmi güvenlik yapılanmasının ayrılmaz bir parçası haline getirilecek. Erbil'de ise endişe hakim. Kürtler Bağdat yönetiminin federalizme inanmadıklarını düşünüyor. Bu nedenle özerkliğin tehdit altında olduğu görüşündeler.
2: Bu konuda gerçekten endişeliyiz. Çünkü Bağdat'ta iktidarda olanlar federalizme ve Kürt halkına inanmıyorlar.
0: Birçoğu ise Amerika Birleşik Devletleri'nin yine kendilerini kandırdığını düşünüyor.
3: Amerika'ya güvenilmez. O yalancı ve fırsatçı bir ülkedir. Şimdi çekilirken bizi, yani Kürtleri yalnız bırakıyorlar. Biz onların yanındaydık ama şimdi bizi terk ediyorlar.
0: Irak'ta yeni sürecin neler getireceğini ise zaman gösterecek.
4: Amerika Birleşik Devletleri ordusunda köklü ve de tarihi değişimler peş peşe geliyor. Pentagon, yapay zeka, otonom sistemler ve dronları tek çatı altında toplayarak otonom savaş komutanlığını kurdu. Savaşın geleceğini tasarlamak üzere başlatılan projenin eş başkanlığına ise teknoloji milyarderi Elon Musk getirildi. Ordu içindeki bürokrasiyi azaltmak içinse general sayısında %20 kesintiye gidiliyor.
5: İHA'lar ve yapay zeka artık savaş alanında belirleyici rol oynuyor. Bu gelişmeler Amerikan ordusunun yapısını da değiştiriyor. Pentagon yeni bir girişim başlattı. Otonom savaş komutanlığı kurulduğunu açıkladı. Açıklamayı Savunma Bakanı Pete Hegseth yaptı. Amaçlarının otonom ve robotik kabiliyetlerinin geliştirilmesi olduğunu belirtti. Bir orgeneralin bu birimi komuta edeceğini söyledi. Yeni birimin Silikon Vadisi'nin ucuz bilgi işlem gücü ve süper zeka sistemlerini askeri operasyonlara entegre etmesi bekleniyor. Çin ve ABD'nin başını çektiği bu teknolojik yarışta uzmanlar nükleer silahlar dahil otonom sistemlerin kontrolsüz kullanımının küresel güvenlik risklerini artıracağı uyarısında bulunuyor. Pentagon'un savaş teknolojilerindeki bir diğer kritik adımı Meridian projesi oldu. ABD ordusunun yeraltı derinlikleri ve ay yüzeyi gibi daha önce test edilmemiş bölgelerde nasıl operasyon yürütebileceğini de inceleyecek olan projenin eş başkanlığına Elon Musk getirildi. Musk, hükümet verimliliği departmanındaki görevinden ayrılmıştı. Şimdi 120 gün boyunca savaşın geleceğini ve yeni teknolojileri tasarlayacak. Gelişme Trump yönetimiyle ilişkilerindeki yeni dönemin işareti olarak yorumlandı. Hegseth'in ordu içindeki reformları teknolojiyle sınırlı kalmadı. Hantal bürokrasiyi ortadan kaldırmak amacıyla 1 Ocak 2027'ye kadar Amerikan ordusundaki general ve amiral sayısının %20 oranında azaltılacağını duyurdu. Bu adım bazı demokrat senatörler tarafından deneyimli subayların tasfiyesi olarak eleştirildi. Pentagon'dan başka bir dikkat çekici hamle daha geldi. Askerlerin manevi hazırlığının zindeliğini ve dayanıklılığını güçlendirmek amacıyla doğrudan Savunma Bakanlığı'na bağlı Dini İşler Ofisi kuruldu. Yeni ofis, rahip eğitiminden evde inanç temelli eğitime ve intiharı azaltma programlarına kadar geniş bir bütçe ve yetkiyle donatılacak.
4: Rusya dizel gemi yakıtı ve gaz yağı ihracat yasağını 31 Ekim'e kadar uzattı. Benzin ihracatındaki yasaksa 31 Ocak 2027'ye kadar devam edecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde yükselen mazot fiyatları nedeniyle ihracat yasağı gündemde. Washington, Avrupa'dan stoklarını piyasaya sürmesini istiyor.
6: Yabancı! Rusya'da petrol rafinerilerine

yönelik Ukrayna saldırıları sürüyor. Moskova'da iç piyasadaki arzı korumak için dizel, gemi yakıtı ve gaz yağı ihracat yasağını 31 Ekim'e kadar uzattı. Benzin ihracatına yönelik yasaksa 31 Ocak 2027'ye kadar sürecek.

0: sık sık görüşüyoruz.
1: Bazı kaynaklara göre Trump yönetimi Fransa ve Almanya'dan acil durum dizel stoklarını kullanmalarını istedi. Washington, Avrupa'nın stoklarını piyasaya sürerek küresel mazot fiyatlarının düşürülmesini istiyor. ABD'nin talebi yerine getirilmezse Avrupa'nın Amerikan mazotuna erişiminin de riske girebileceği belirtiliyor. Trump'a göre ABD'deki mazot sıkıntısının temel nedeni Orta Doğu değil, Rusya'daki rafinerilere yönelik saldırılar.
0: Oradaki dizel rafinerileri oldukça endişe verici bir hızla devre dışı bırakılıyor. Bu yaşanmasaydı bir dizel sorunumuz olmazdı. Rusya ile Ukrayna arasında yaşananlar dizel açısından gerçekten en büyük sorun oldu.
1: ABD Enerji Bakanı Chris Wright'a göre Rusya'dan gelen mazotun azalmasının yanı sıra Orta Doğu ve Çin'den gelen arzda da kayıplar yaşandı. Amerikan rafinerileri ise rekor seviyelerde üretim yapıyor. Wright, Avrupa'dan yeni mazot arzının piyasaya geleceğini ve fiyatların düşeceğini söyledi. Avrupa ise ABD'den gelen dizele giderek daha fazla bağımlı hale geldi. Fransa ve Almanya, Avrupa Birliği'nin stratejik dizel rezervlerinin 1/3'ünden fazlasını elinde bulunduruyor. Washington'ın baskısı da tam bu noktada yoğunlaşıyor. ABD bir yandan kendi iç piyasasını rahatlatmak için dizel ihracatını durdurmayı değerlendiriyor. Diğer yandan Avrupa'nın elindeki stokların piyasaya sürülmesini istiyor. Küresel mazot piyasasında ABD ile Avrupa arasında kritik bir stok ve ihracat gerilimi yaşanıyor. ABD'nin ihracatı kesmesi halinde Avrupa'daki arzın nasıl etkileneceği ise yakından takip ediliyor.
2: Mekke anlaşmasıyla Orta Doğu'da güvenlik mimarisi yeniden şekilleniyor. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Mekke anlaşmasının bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak için kurulduğunu belirtti.
1: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı kurdu, bölgede dengeler değişti. Kritik ittifak sonrası Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Mekke Anlaşması'nın bölgesel istikrar için kritik olduğunu söyledi.
3: Mekke Anlaşması, bölgede güvenlik ve istikrarı sağlama konusunda ortak çabaların bir sonucu olarak kuruldu.
1: Veliaht Prens, başkent Riyad'da Şura Konseyi açılış oturumunda konuştu, gündemi değerlendirdi. Bin Selman, Körfez'in güvenliğinin bölünmez bir bütün olduğunu söyledi. Ayrıca uluslararası deniz koridorlarının siyasi baskı aracı olarak kullanılmasını engellemek üzere Suudi Arabistan Çok Uluslu Deniz Savunma Koalisyonu girişimini de resmen başlattıklarını duyurdu. Bin Selman, küresel enerji krizine değinerek Suudi Arabistan'ın dünya piyasaları için bir emniyet subapı olmaya devam edeceğinin altını çizdi. Veliaht Prens Yemen'deki duruma da değindi. Meşru hükümete desteğini yineledi.
3: Suudi Arabistan, Yemen hükümetine tüm ülke topraklarında egemen olması, istikrarı yeniden kurması, kaosu, yıkımı ve Yemen halkı ile bölgeyi tehdit etmeyi yöntem haline getiren terörist Husi milislerinin saldırısına karşı koyması için kapsamlı desteğini teyit etmektedir.
1: Bin Selman, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını ve Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri de sert bir şekilde kınadı.
3: Filistin halkının meşru haklarını elde etmesine ve uluslararası kararlarla uyumlu bağımsız devletlerini kurmasına kadar Suudi Arabistan Krallığı sarsılmaz bir tutum sergilemeyi ve kesintisiz çaba göstermeyi vaat etmektedir.
1: Veliaht Prens, Sudan'ın toprak bütünlüğüne de tam destek verdi.
2: Savunma sanayisinde Türkiye ile Azerbaycan arasındaki stratejik ortaklık yeni bir boyuta taşındı. Öyle ki Bakü'de düzenlenen 6. Uluslararası Savunma Fuarı ADEX 2026'ya Türk savunma devleri damga vurdu. İki ülke arasında toplam değeri 500 milyon dolara aşan dev anlaşmalar imzalandı.
1: Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 6. Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı ADEX 2026, 53 ülkeden 280 şirketin katılımıyla kapılarını açtı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün'ün de katıldığı açılışta en büyük ilgiyi 61 şirketle fuara çıkarma yapan Türk Savunma Sanayisi delegasyonu gördü.

0: Fuar kapsamında Türkiye ile Azerbaycan arasında toplam değeri 500 milyon dolara aşan stratejik tedarik ve ortak üretim sözleşmeleri imzalandı. İmzalanan anlaşmalar iki ülkenin askeri entegrasyonunu en üst düzeye çıkarıyor. Aselsan ve Novasis MMC arasında Nahçıvan'da bir savunma fabrikası kurulması için ön protokol imzalanırken, Aselsan ayrıca Azerbaycan'a Alp-100 radarı tedarik edecek. Baykar, mızrak akıllı dolanan mühimmatıyla antidot sistemlerinin satış sözleşmesine imza attı. Havacılık ve deniz savunmasındaysa TUSAŞ, Azerbaycan ordusuna Hürkuş eğitim ve hafif taarruz uçağı, Roketsan'sa Barbaros kıyı savunma sistemi tedarik edecek. Atılan tarihi imzaları değerlendiren Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, iki ülkenin kendi göbeğini kendi kesen ve dışa bağımlılığı azaltan sürdürülebilir bir modelle ilerlediğini vurguladı.
1: Kendi göbeğimizi kendimiz kesen, dışa bağımlılığı azaltan, üretimi maliyet etkin şekilde yapan, hızlandıran ve sonraki nesil çalışmalarını da zeminini oluşturabilecek, altyapı ve insan kaynağını yetiştirebilecek bir modelle ilerliyoruz.
0: Görgün, bu savunma işbirliği modelinin ilerleyen süreçte Türk Devletleri Teşkilatı'na üye diğer ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletileceğinin sinyalini verdi.

Teknofest Şanlıurfa 15. buluşma oldu efendim. İlk zamanlarında muhalif isimler panayır yeri diye küçümsüyordu ancak bugün geldiğimiz noktada milyar dolarlık anlaşmalar projelerle meyvelerini verdi, vermeye de devam ediyor. Teknofest artık bir gurur projesi olarak ülkemizin göğsünü kabartıyor.

0: Hürkuş 2 rüştünü ispat etti. Hava kuvvetleri envanterine girdi ve şimdi de ihracat başarısıyla gündeme geldi.
1: Kendi göbeğimizi kendimiz kesen, dışa bağımlılığı azaltan, üretimi maliyet etkin şekilde yapan, hızlandıran ve sonraki nesil çalışmalarını da zeminini oluşturabilecek, altyapı ve insan kaynağını yetiştirebilecek bir modelle ilerliyoruz.
0: Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Azerbaycan'a 14 Hürkuş 2 ve çeşitli sistemlerin tedariki için sözleşmelerin imzalandığını duyurdu. Görgün, iki ülkenin bölgenin barış ve istikrarı için savunma sanayinde işbirliğini arttırdığını söyledi. Öte yandan Teknofest Şanlıurfa'da Baykar, Azerbaycan Bayraktar Teknoloji Merkezi'nin ilk eseri kasırga dolanan mühimmatını tanıttı. Öte yandan Aselsan'la Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı arasında uzun menzilli hava savunma sistemlerinin devam eden seri üretim projeleri kapsamında toplam 1 milyar 8 milyon 500 bin avroluk sözleşmeler imzalandı. TUSAŞ Motor Sanayi, Gökbey Genel Maksat Helikopterinin seri üretim ve Kızıl Elma için geliştirdiği prototip motorları platform üreticilerine teslim etmeye hazırlanıyor.
2: En zor kısım alevin olduğu yer, ateşin yandığı yeri kontrol etmek, ateşi kontrol etmek. İnsanlığın başından beri öyle, enerjiyi kontrol etmek. Bunu da motorun içinde yapıyoruz. Ve şu ana kadar da Allah'a şükür çok kısa sürede, TEİ ve ekibimiz olarak, Türkiye olarak kısa sürede ciddi mesafe kaydettik.
0: Aynı zamanda ihracatta da vites yükseltilmesi söz konusu olacak.
2: Birkaç ay içinde yeni bir müşterimizle daha, başka bir ülkeyle daha görüşmeye başladık. Bu yıl içinde de 100 motor şeyini geçtik. Yılın ön tarafında belki de kısa sürede artık 200'lü rakamları da inşallah görürüz diyorum. Yani hızlı bir şekilde seri imalatta bu İHA motorlarımız gittikçe büyüyor.
0: STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Özgür Güleryüz, otonom uçuş özelliklerine sahip TOGAN mini keşif gözlem İHA sistemini birkaç ay içinde seri üretime hazır hale getirmeyi hedeflediklerini duyurdu. Aynı şekilde Kızıl Elma'nın da

0: seri üretimi sürdürülüyor. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar yakında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın emrinde olacağını açıkladı.
1: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emanetine girecek. Bir yandan da seri üretim devam ediyor. Seri üretime geçtiğimiz yıl başlamıştık. Şu anda üretim hızını hızlandırıyoruz. Yakın zamanda da envanterde göreceğiz.
0: Özetle Türkiye savunma sanayi alanında çok önemli başarılara imza atıyor. Teknofest kuşağı ayağını sağlam basıyor. Gümbür gümbür geliyor. Görmek isteyene Türkiye büyük bir devrime imza atıyor.
2: Bilim, empati ve iyilik aynı çatıda buluştu. Büyükçekmece'de düzenlenen TÜBİTAK 4007 Empati Bilim Şenliği'nde öğrencilerin hazırladığı birbirinden farklı projeler sergilendi. Bakalım.
3: Geleceğin mimarları, mühendisleri ve yazılımcıları tek bir çatı altında buluştu. Yerli ve milli yazılımlardan çevre ve enerji çözümlerine, trafik sistemlerinden çocuklar için geliştirilen teknolojilere kadar onlarca proje sergilendi.
4: Bilimle iyilik, iyilikle bilim dediler. Liseli gençler tarafından hazırlanmış onlarca proje tek bir çatı altında toplandı ve göreceğe sunuldu.
3: Gerçekleşen etkinlik kapsamında yüzlerce öğrenci bir çatı altında buluşurken etkinlik hitaplar ve kurdele kesimiyle başladı. Kurdele kesimini ise Büyükçekmece Kaymakamı Ali İkram Tuna gerçekleştirdi.
5: Bizim bilimsel araştırmalar olan ilgisini en üst düzeye çıkartmak için tüm kurum ve kuruluşlarımızla seferber olduk. Ben bu süreçte başta Milli Eğitim Müdürümüz ve yöneticilerimiz olmak üzere okul müdürlerimize ve formatör öğretmenlerimize sizlerle kurdukları yakın ilişki, sizlere yaptıkları öncülük ve liderlik için çok teşekkür ediyorum. Bu TÜBİTAK fuarımızın da tekrar hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.
3: Şenliğin hazırlıkları Şubat ayından bu yana öğretmen ve öğrencilerin emeğiyle sürdürülüyor. Yüzlerce gönüllü öğrenci ve 50'nin üzerinde atölye lideri ve öğretmen projenin hazırlık ve uygulama sürecinde görev aldı.
6: 4007 Bilim Şenliğimizin amacı bilimle iyilik, ilimle bilim ve empati. Amacımız şu, malum dünyaya baktığımızda şu dönemde mazlumların ezildiği, güçlü olanın zayıfı ezdiği bir dönemdeyiz. Bu minvalde çocuklarımızın bu bilimsel anlamda gelişimimizi, ülkemizin gelişimine katkı da sağlarken köklerimizden gelen öz değerlerimizle yetişmesi ve bunu bilimsel anlamda eşdeğer olarak yol almalarını amaçladık.
3: Şenlikte 41 farklı atölye hazırlandı. Atölyelerin tamamı ise empati temasıyla bilimle buluşturuldu. Ziyaretçiler sadece izlemedi, deneyerek, üreterek ve problem çözerek bilimsel sürecin parçası oldu. Şenlikte öğrencilerin projelerinin yanı sıra alanında uzman isimler tarafından farklı başlıklarda sunumlar da gerçekleştirildi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'dan doçent doktor Yusuf Topaloğlu da yapay zeka alanında kariyer olanaklarını anlattı.
4: Geleceğin mimarları, mühendisleri ve yazılımcıları tek bir çatı altında toplandı. Yerli ve milli yazılımlar gencecik çocukların ellerinden çıktı. İşte o ürünlerden ve tasarımlardan biri de buradaki yerini alıyor.
7: Küçük çocukların telefon başında uzun süre geçirdiğini düşündüğümüz için bu projemizde hareketli bir şekilde oyunlar oynayıp hem egzersiz yapıp hem oyun oynamalarını sağlıyoruz.
8: Projemiz mağara, bodrum gibi ışık almayan alanlarda güneş ışığı sayesinde bu ortamı elektrik kullanmadan daha kolay bir şekilde aydınlatmamızı sağlıyor. Şöyle örnek olarak bu feneri güneş olarak düşünürsek güneş buradan yansıdığında fiber optik kablolar sayesinde içerisindeki odayı yansıtıyor. Aynı zamanda dışarısındaki trapez aynalar sayesinde güneş hangi açıdan vurursa vursun gene de fiber optik kablolara ışığı yansıttığı için oda kolay bir şekilde aydınlanabiliyor. Bu sayede sadece geceleri elektrik kullanarak daha kolay bir tasarruf sağlanmış oluyor.
7: Biliyorsunuz ki İstanbul'da çok yoğun trafikler oluyor. Bundan dolayı hastane araçlarımız hatta bazı diğer acil duruma müdahale eden araçlarımız bu trafikten etkileniyor. Biz de bunun önüne geçebilmek için arkadaşlar trafik sinyalizasyon sistemi geliştirdik. Atıyorum mesela TÜYAK Kulesi'nin önünde bir kaza oldu. Hastane aracımız yola çıkıyor arkadaşlar. Yola çıkarken önüne trafik ışığı denk geliyor. Bu trafik ışığının kırmızı yanmaması gerekiyor. Trafik ışığına yaklaştığında trafik ışığımız yeşil yanıyor. Bu güzergah üzerindeki bütün ışıkların hepsi yeşil yanarak ambulansın önüne boş bir güzergah oluşuyor.
3: Beş paydaş kurumun katkısıyla gerçekleştirilen TÜBİTAK 4007 Empati Bilim Lab'de öğrenciler bilimsel meraklarını projelere dönüştürdü. Amaç çocukların bilimi yalnızca öğrenen değil, insan hayatına dokunan ve toplumsal fayda üreten bir araç olarak görmesini sağlamak.

0: Evet, Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi ile Darülaceze Başkanlığı sağlık ve bakım alanında iki köklü miras, ortak bir gelecek adlı işbirliği protokolünü imzaladı sevgili izleyenler. Ve protokolle öğrencilere saha eğitimi desteği, laboratuvar imkanları ve de yaşlı sağlığı alanında işbirliği yapılacak. Gelin birlikte haberimizde detaylara bakalım.
1: Bezmi Alem ve Darülaceze ecdadın bıraktığı iki önemli miras. Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi ile Darülaceze sağlık ve bakım için protokol imzaladı. Özneye de toplum sağlığı kondu. Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi ile Darülaceze Başkanlığı arasında sağlık ve bakım alanını içeren iki köklü miras, ortak bir gelecek adlı işbirliği protokolü imzalandı. Şişli'deki Darülaceze Başkanlığı'nda düzenlenen törende Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hüseyin Topbaş'la Darülaceze Başkanı Esra Ceceli İslam protokole imza attı. Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hüseyin Topbaş, ecdadın emanet ettiği en güzel miraslar arasında yer alan iki kurumun bir araya gelmesinden mutluluk duyduğunu ifade etti.
2: Ecdadımızın bize emanet ettiği vakıf medeniyetimizin en güzel örneklerinden iki kurum. Bugüne kadar en güzel şekilde gelmiş ve devam ediyor. Bizler de başkanlar olarak buraya bir irade koyduk. Hocamızın da katkılarıyla inşallah güzel bereketli sonuçlar elde edeceğiz. Bir tarafta bakım tarafı var, bir tarafta sağlık tarafı var. Bu iki kurumun da kas ve kabiliyetleriyle inşallah ortaya bereketli sonuçlar çıkacak.
1: Darülaceze Başkanı Esra Ceceli İslam, işbirliğiyle iki güçlü kurumun sağlık ve bakımı günün şartlarında bir araya getirdiğini belirtti.
3: İki kurumun güçlü alanları olan sağlık ve bakımı, günümüz şartlarında en çok ihtiyaç olan bu iki alanı bir araya getiriyor. Çok önemli işbirlikleri olacaktır. Hem eğitim alanında hem sağlık alanında birbirinin yaptığı işlere destek olacak bu iki kurum bu protokoller sayesinde.
1: Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hüseyin Akçakaya ise sağlık ve bakımın bir araya gelerek hayırlı işlere vesile olması temennisinde bulundu.
4: Çünkü Osmanlı'ya dayanan iki mazbut vakfın bir araya gelmesi, işbirliği yapması. İkisi de hayır amaçlı kurulmuş kurumlar. Biz ağırlıklı olarak Bezmi Alem olarak sağlık, Darülaceze'de bakım. Biz iki gücü birleştiriyoruz. İnşallah hayırlı işlere vesile olacaklar.
0: Yıldız Holding ile TSE Global arasında gıda güvenliği ve helal üretim alanında stratejik işbirliği protokolü imzalandı. İşbirliği ile denetim, bilgilendirme, belgelendirme ve eğitim çalışmalarında TSE Global'in uzmanlığından yararlanılacak.
5: Yıldız Holding gıda güvenliği alanında yeni bir işbirliğini imza attı. TSE'nin %100 iştiraki TSE Global ile gıda güvenliği ve helal üretim prensipleri konusunda stratejik işbirliği protokolü imzaladı. İşbirliği kapsamında Yıldız Holding Gıda Güvenliği Kurulu'nun deneyimiyle TSE Global'in uygunluk değerlendirme uzmanlığı bir araya getirilecek. Yıldız Holding süreci bütüncül bir yaklaşımla yönetiyor. Bu kapsamda 11 ülkedeki 33 gıda ve gıda ile ilişkili üretim tesisinde süreçler ortak prensiplerle yürütülüyor. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mehmet Tütüncü, gıda güvenliğinin holdingin temel iş önceliklerinden biri olduğunu belirterek, gıda güvenliği kuruluşumuzdan bu yana iş yapış biçimimizin temel unsurları arasında yer alıyor ifadelerini kullandı.
0: Kim Vakfı gönüllülerinin İslam'a davet hikayesi gönüllere dokunuyor efendim. Öyle ki onlarca camide turistlere İslam'ı anlatan Kim Vakfı 2022 yılından bu yana 3000'den fazla kişinin Müslüman olmasına vesile oldu. 24 ekibi de Kim Vakfı'nın kapısını çaldı, İslam'a davet sürecini ekranlara taşıdı.
6: Sadece bir turist geldi, tamam biraz bahsedeyim bilsin gitsin değil. Belki de onun hayatında tek bir şans bu ve ilk defa duyacak belki. O şekilde onu karşılamak, yani benim annem burada olsa ve Müslüman olmamış olsa ona nasıl yaklaşılmasını isterdim? Ona göre yaklaşmamız gerek aslında.
7: Süleymaniye Camii merkezi olmak üzere camiye gelen yabancı gayrimüslim turistlere gönüllü olarak İslam'a

0: anlatmaya çalışıyoruz. Yaptığımız iş sırf Süleymaniye Camii merkezi değil, İstanbul dışında da Ankara, Konya, Antalya, Alanya, Bursa gibi illerde de İslam'ı anlatmaya çalışıyoruz.
1: İslam nurunu yayıyorlar. Her gün binlerce turistin uğradığı camilerde Kim Vakfı tarafından organize edilen davetçilerle her gün İslamiyet'in güzellikleri 16 dilde turistlere anlatılıyor. İstanbul'daki 39 camide turistlere İslam'ı anlatan Kim Vakfı binlerce turistin Müslüman olmasına vesile oldu.
0: Ayda ortalama 7000 kişiye imanın 6 şartını anlatıyoruz. Biliyorsunuz İstanbul'a geçen yıl ortalaması ayda yılda 11 milyon yılda turist geliyor. Dolayısıyla bunların gelip de İslam'dan bir haber dönmemesi için biz karınca kararınca elimizden geldiği kadar Kim Vakfı olarak gönüllülerimizle çalışma yapıyoruz. Ayda anlattığımız bu 7000 kişinin ortalama 70 kişi civarında kişi de kelime-i şehadet getirerek İslam'a girmiş oluyor.
1: Kim Vakfı davetçileri 16 dilde tebliğ yapıyor ve 2022 yılından bu yana Kim Vakfı gönüllülerinin davetiyle 3000 gayrimüslim İslam'la şereflendi.
2: İsviçre'den gelen, seyahat eden bir gençle tanıştım. Ona İslam'ı anlattım. İlk olarak Müslüman değilken bizimle akşam namazını kıldı. Elhamdülillah. Yatsı namazındaysa Müslüman olarak namaz kıldı. Daha sonra onu misafirhanemizde ağırladık. Onunla konuşurken böyle tek başına seyahat ediyorsun. Hiç korkmuyor musun diye sordum. Bana Allah var dedi. Ayrıca hayvanlarla konuştuğunu ve bunun ona tevekkülü öğrettiğini söyledi. Daha sonra sahabelerin hayatından da buna benzer bir anlayış olduğunu gördüm. Bu bana şunu gösterdi. Davette sadece biz öğretmiyoruz. Biz de öğreniyoruz.
1: Dünyanın farklı ülkelerinden İstanbul'a gelen turistler tarihi camilerde İslam'ı tanırken bu turistik ziyaretler bazıları içinse hayatlarının dönüm noktası oluyor. Türkiye'ye gelen gayrimüslim turistlere İslam'ı anlatan Kültürler Arası İletişim Merkezi Vakfı 2022'de başlattığı cami davet yönetimiyle çalışmalarını sürdürüyor. 39 camide İslam hakkında çok dilli bilgilendirme, 21 camide ise doğrudan İslam'a davet faaliyetleri yürütülüyor. İslam'ı kabul eden turistleri yalnız bırakmayan vakıf, onları mentörlük ve İslami eğitimlerle destekliyor.
3: Dine karşı tutumları genellikle çok ilgili olmuyorlar. Fakat İslam hakkında anlatmaya başladığımız zaman ilgileri çok artmaya başlıyor. Ben diyorum ki bu fıtrattan dolayıdır.
4: Kim Vakfı bünyesinde 16 farklı dilde davet ve tebliğ faaliyetleri yürütülmekte. Ben de Korece bilen gönüllü olarak Kim Vakfı bünyesinde faaliyet yürütmekteyim. Yakın zamanda Söğül Merkez Camisi'nde sahada davet ve tebliğ faaliyetlerinde bulunmak nasip oldu.
5: Efendim bu güzel haberle moderatör geceyi noktaladık. Yarın 23.00'da moderatör gecede yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, iyi geceler.

bu hareketin kendisiyle kaim olduğuna inanan varsa büyük bir yanılgı içindedir. Ben olmazsam bu hareket olmaz diyen, böyle düşünen varsa çok büyük bir gaflet içindedir. Yaptığı hatanın sadece kendisiyle sınırlı kaldığına, sadece kendi şahsını bağladığına inanan varsa aynı şekilde büyük bir yanlışın içindedir. Bizim hareketimizin en önemli vasfı şudur değerli arkadaşlarım. Biz bu yola kimsesizlerin kimsesi olmak için çıktık. Biz bu partiyi şehrin kenar mahallelerinde onuruyla hayata tutunmaya çalışan, helalinden kazanıp helalinden harcayan, eski sistemin dişlileri arasında ezilen bu gariplerin, o yoksulların hakkını, hukukunu, namusunu savunmak için, onların başlarını daima dik tutmak için kurduk. Biz burada fakir fukaranın, garip kurabanın hakkını korumak için varız. Bu amaçla siyaset yapıyoruz. Emri hak vaki olana kadar

0: bunun mücadelesini vereceğiz.
1: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekorten programı 8. etapta bu hafta Opet test köşesinde IAA Hanover Fuarı'ndan görüntüler, araç muayenesinde değişim rüzgarı ve Lumical Genel Müdürü Tahir Karabulut'la keyifli bir söyleşi yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap Cumartesi 12.15'te 24'te.
2: ...1937 dünyaya gelmişim. Bu hat sanatı öteden beri benim heveslerim, sevdam içerisinde hattın sırlarını çözmek, bu kültürü milletimize kazandırmak için gayretimizi esirgemedik. Talebeleri yetiştirmek suretiyle her talebeden bir şey öğrendik. Buradaki talebelerin 5 tanesini kalfa tayin etmişim. Onlar arka odada yeni gelen talebelere ders veriyorlar. Onlar ders aldıktan sonra beni de kontrol ettiriyorlar. Bu şekilde devam ediyor. İnşallah hayatımızın sonuna kadar Kur'an hizmetine, milletin bu kültürüne hizmet etmek nasip olur. En büyük emelim de o ki son nefese kadar kalemin elimden düşmemesidir. İnşallah nasip olur.
3: Ömrünü ettiği duaya adayanların amini kabul olunurmuş. Hasan Çelebi neredeyse gözünü açtığından beri dua etti, sözüne amelini ekledi, amin dedi, amin denildi ve Hakk'ın rızasıyla emaneti sahibine teslim etti. Asra yaklaşan ömründeki kabiliyeti, gayreti ve emeği onu dünyanın sayılı hattatlarından biri olarak kayda geçirdi. Adı, sağlığında UNESCO Yaşayan İnsan Hazineleri başlığı altında yazıldı. Oysa bu uzun yola çıkmak için şartlar hiç de elverişli değildi. 1937'de Erzurum'un Oldu ilçesine bağlı İnciköy'de doğdu. Okuma yazmayı kendinden, Kur'an-ı Kerim'i dayısından öğrendi. Gözü o küçük yaşında namaza durmadan evvel hep cami içindeki Hüsn-i Hatt'a takıldı. Güzel yazıya aşkı orada başladı. Sadece şahsi değil, Türkiye'nin de imkanları onun için kısıtlıydı. Öğrenmeye can attığı yazıyı bilmek bir mesele, öğretmekse riskti. 1928'den beri.
2: Çok küçük yaşlarda bu işe olan hevesim, bu husustaki içimden olan aşk, fakat işi bilmediğim için ne oldu onu? Etrafımda bu işi bilen bile yoktu. Çünkü ben bir köyde doğdum. Köyde annem bilmez, babam bilmez, beni okutan hocam bilmez. Kim bilir? Hadi kazaya gidelim. Kazada kimse bilmez. Ha, daha iler vilayette belki o zaman bilenlerden duyup da bilenler varmıştır. Ama bir yasak geldiği için herkes bildiğini de saklıyordu o zaman. Yani 1928'deki gelen bu yasaklama herkesi öyle susturmuştu ki bu hususta kimse bir yerde bir laf etmeye korkuyordu. Sorsam bile kimseden bir bilgi alamazdım. Böyle bir dönem içerisinde ben hafızlığımı bitirdim. Ondan sonra İstanbul hevesi başladı. İstanbul'a geldim.
3: Sürdüğü izin peşini bırakmadı. İstanbul'a geldi. Camilerde, levhalarda hayranlıkla süzmeye devam etti hat sanatının eskimiş ama tamamen yok edilememiş örneklerini. 20. yüzyıl Hüsn-i Hatt'ın zirve isimlerine çıktı sonunda yolu. Önce Halim Öz yazıcı, sonra Hamit Aytaç ve derken Kemal Batanay.

0: öğrencilik mesleğine ulaşması zor oldu. Ama hocalık mesleğinde çok insan yetiştirdi. Eserleri yalnızca yazıları değil, ardından gelen ustalar oldu. Şöhreti hiç sevmedi. Şükranı, "Vazifem zaten," dedi, zor kabul etti. 2024 Necip Fazıl Saygı Ödülünü yine tevazuyla alıverdi.
1: Kendisi muhtacı himmet bir dede, kaldı ki gayriye himmet ede. O gün bunu duyduktan sonra ezberime yerleştirdim. Lazım olduğu zaman okuduğumda ustada bir Fatiha okurum. Bu akşam da herhalde Fatime'miz bir tane olmaz. Hep beraberce radyoda dinleyenler, televizyondan seyredenler hep bir El-Fatiha okusunlar. El-Fatiha.
0: Bugünün tarihi ve sanatıyla barışmış Türkiye'sinin insanları olarak Hasan Çelebi'yi ve neslinin gayretini idrak zor, teşekkürse imkansız. Sadece amin diyebiliriz, kendi için istediklerini kendimiz için de isteyerek.
1: İnşallah hayatımızın sonuna kadar Kur'an hizmetine, milletin bu kültürüne hizmet etmek nasip olur. En büyük emelim de o ki son nefese kadar kalemin elimden düşmemesidir. İnşallah nasip olur.
2: Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap, okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Ali Oturaklı. Okur yazar cumartesi 14.25'te 24'te.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök, gündemde öne çıkan gelişmelerle akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç'le ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hayırlı günler Hikmet abi.
1: Hayırlı günler, hayırlı sabahlar izleyicilerimize ve dinleyicilerimize.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: Hamdolsun, iyilik elhamdülillah. Bugün hava biraz nispeten daha iyi, dünkü gibi değil.
0: En azından yağış ya yok
1: devlet gelirken. Bayağı bir 4-5 gündür değil mi? Neredeyse bir hafta.
0: İyi yağdı yani, maşallah.
1: Maşallah iyi yağdı, evet.
0: Memleket bayağı yağış aldı. Sakarya, evet, Adapazarı,
1: çok bayağı hakikaten
0: İzmit.
1: Öyle, öyle. Ya yani birçok bölgede de vardı.
0: Allah afetinden muhafaza etsin, amin, ama yağış berekettir abi.
1: Evet, berekettir, berekettir. Buna ihtiyacımız var.
0: Peki.
1: Özellikle İstanbul biliyorsun yani sürekli nüfusu artan bir metropol ve su çok kıymetli bir şey.
0: Çok.
1: Büyük şehirlerde,
0: çok.
1: Kasabalarda, köylerde pek o kadar eklenmiyor insanlar. Gittiğin zaman da görüyorsun ama İstanbul yani ihtiyacımız vardı, iyi oldu elhamdülillah.
0: Merhum Sakıp Sabancı'nın bir röportajı dün önüme düştü sosyal medyada. Adana'da şimdi el değiştiren bir fabrikası vardı. Sasa.
1: Evet.
0: Bu polimer üzerine bir fabrika. Diyor ki ben en pahalı tecrübemi diyor Sasa'nın fabrikasını yaparken diyor edindim. Çünkü diyor biz daha böyle hani uluslararası misafirlere de yani müşterilere de iyi gözüksün diyor. Devasa bir fabrika yaptık diyor. Tam böyle ana yola ulaşımın rahat olduğu falan. Her şeyi hesap ettik diyor. Bak her şey muazzam. Fabrika bitti. Bir baktık su yok diyor. Fabrikayı yaptığımız yerde. Ve diyor oraya su taşımak bana çok ciddi bir maliyete sebep oldu ve bana bu tecrübe çok pahalıya mal oldu diyor. Suyun önemine bak abi, sen her şeyi hesaba katıyorsun. Bütün mühendisliklerini, ticari şeyini,
1: orada
0: birikimini vesaireyi, şuyu. Abi su meselesini nazarı dikkate almıyorsun yani.
1: Ama işte onun projesi, onun projeyi hazırlayan koordinatörü ve proje müdürü hatalıymış yani. Bir yanlış adammış yani. Bu hesaplamadan olmaz. Bu işler çok en önemli şeyler. Bir projenin fizibilitesi çalışılırken özellikle zeminden başlar şeye kadar iklim şartlarına kadar bakılır. Bazı makineler, bazı otomatik makineler

0: binalar deniz seviyesinin üzerinde ve altında farklı çalışırlar. Bu çok hassas bir noktadır yani.
1: Ne ben diyorsun yıllar, ya?
0: Tabii mesela satar üzerinde, quotation üzerinde yazar. Der ki mesela bu deniz seviyesinden 800 metreye kadar şu şu randımanda çalışır. Şu kadar amper, bu kadar gücü, motor
1: bildiğin
0: gücü.
1: Makine yani.
0: Tabii.
1: Yani fabrikada çalışan makinenin deniz seviyesindeki o basınç vesaire falan etkisi mi? Allah Allah. Yani bak bilmiyordum bak.
0: Ağır sanayi makinelerinden bahsediyorum.
1: Bak bunu bilmiyordum.
0: Elektroniği fazla olanlar da etkilenir. Servo motor olurdu, Festo'su, pardon işte pneumatiği falan filan. Ne varsa bütün bu sistemler hem doğal şartlar, atmosferik şartlar, rutubetler, hatta basınçlarla ilgilidir. Performansları buna bağlıdır. Su çok müthiş bir hadise. Kötüymüş yani proje müdürü olun. Evet. Bunu söyleyeyim. Ben olsam yapmazdım mesela. Çünkü sen bir şey yapmıyorsun. Yanlış anlama. Burada o kadar işte sanayi ne kadar derin değil. Proje koordinatörü diye bir şey vardır. En kıymetli adamdır koordinatör biliyor musun aslında? Her şeyi o koordine eder. Bilinmeyeni bilinene sorar, öğreni toplar ve ortaya bir şey çıkartır. Koordinasyon çok kıymetlidir. Sen onu makineyi alırken teklifin içerisinde şartları verirsin. O şartlara göre sana teklif götürür. Onu iyi takip etmen lazım.
1: Bravo. Peki.
0: Hocam o zaman, niye buraya geldik bilmiyorum ama.
1: O zaman başlayalım. İsrail'de seçim oyunları başlığını kullanmış sevgili Emin. İsrail'de seçim oyunları diyoruz. İsrail'de seçim oyunları nedir? Netanyahu'nun başını çektiği cinayet şebekesi, soykırımcı alçaklar 27 Ekim'de sandık başına gidiyor. İşte o sandık başına gitmeden önce bütün kozlar kullanılıyor. Şarjördeki bütün mermiler tabir yerindeyse boşaltılıyor. Bunlardan biri de Filistinlileri temsil eden İsrail parlamentosunda yer alan Arap partilerin seçime girmesini önünü engelleyecek bir yargı kararı çıkartılıyor imiş. Bu noktada her tuşa basıyor yani.
0: Basar ama yani şöyle bir şey var. Tabii böyle bir oyunu der misin bilmiyorum. Yani cümle doğru mu bilmiyorum. Yani yanlış anlaması kimse. Ne oyunu? Kim yapıyor oyunu? Kim kuruyor abi orada? Yani oyunu kuran kim? Şimdi Netanyahu var ve şöyle söyleyeyim. Netanyahu uygulamış olduğu soykırımı destekleyen %95 var. Ben gerisini bilmem arkadaş.
1: Ülkede
0: yani,
1: diyorsun.
0: Yani işte çok naif olup da böyle bunu yorumlamak bence tabii benim fikrim tabii canım yani ben diplomat da değilim yani. Bu Türkiye'nin görüşü değil. Bu benim görüşüm. Bu benim algım. Yani İsrail dediğin zaman içeride bu oyunu şu oyunu zaten adam zaten yıllar boyunca bunların oyunlarıyla biz büyüdük. Bu yani zaten. İsrail kurulduğu günden itibaren bize hep bir tiyatro bir şey oynattı. Arap oyunu ne? Kim müdahil oluyor? Kendileri yaparlar, kendileri oynarlar bunlar. Şu anda o palavradır. Yani ne dersen de bir din devlettir ya. Dünyadaki en bilinen, maruf bir din devlet. Din.
1: YouTuber Fatih Altaylı'ya yani, göre Orta Doğu'daki tek tabii, demokrasi. YouTuber Fatih Altaylı öyle diyor.
0: Avrupa değildir mesela. Amerika'da din, bütün başkanlar muhakkak bir şeye biat ederler. Mesela Jimmy Carter'dan itibaren tüm Amerikan başkanları kipa takmıştır. Çağdaş, laik, demokratik bir hukuk devleti olan ABD'de başkanlar kipa takarlar. Yalan söyleyeyim. Bakın arkadaşlar bu adam yine ne sallıyor diyenlere buradan sesleniyorum. Google'a gireceksin, sıralamayı bulacaksın ve tek tek kipa yazacaksın ve çıkıyor zaten.
1: Anlaşıldı.
0: Neden bunu yaparsın başkan olarak? Hangi demokratik normlara uygun bir şekilde? İsrail, adamların bir muharref bir dini var. Bu görmüştüm Musevi, Yahudilik. Bu değil. Tamam mı? Ama bu dini inançlarına göre yaşıyorlar. Meclis buna göre karar veriyor. Başbakan da buna göre hareket ediyor. Oyunlar buna göre oynanıyor. O yüzden ya burada bu içeride müdahale edeceğim bir şey yok. Netanyahu şey başı çok dertte. Artık ABD sırt çevirdi falan. Ya bir aralar Reagan'la çok dertli başı vardı. Yani bu Kennedy vurulmadan önce en büyük bela oydu. Öyle oldu, böyle olmadı. Abi netice bana gel buraya gel. 70'ten beri aynı şeyi biz çocukken de hocalarımız anlatıyordu. İşte İsrail gelin bakayım buraya. Yıl kaç? 2026.
1: Neticeyi söyleyeyim. Netice katliam devam ediyor. Soykırım devam ediyor.
0: Peki.
1: O sapık planlar, o sapık yani, düşünceler, hayata geçirilme gayretleri devam ediyor.
0: Sevgili hocalarıma buradan tekraren sesleniyorum. Daha çok buradan tekrar şu algıyı çıkartmayın. İsrail mevcut olan terör devleti İsrail yıkılmadan dünya felaha ermez. Refah bulmaz. Yıkılmadan dedim. Ha bu Arap oyunu bilmem ne oyunuyla falan bir adam değiştirirler. ABD'nin yaptığı gibi. Tamam mı? Yine dönüp dolaşıp aynı yere geliriz. Masal gibidir yani. O yüzden şöyle söyleyeyim. İçeride bu ne oldu? Neyi tartışıyorsunuz ya? Orada dediğim gibi eğer orada bir öyle bir halk yok. Oradaki halk o işgalci var ya adına yerleşimci diyorlar. Oradaki işgal edilenler de işgal edilen bölgeler de Batı Şeria'da öyle geliyorlar. Biz haklıyız, üstünüz. Bu mahlukları kovacağız. Bunlar insan değil. Bunlar hılkat garibeleri. Normal değiller bunlar.
1: Amalek.
0: Evet. Amalek kendi bilmem ne tarifine göre bilmem ne demiş. O da önemli değil. Ama biz böyle geldik. Ve biz bölge yönetmeye geldik ve biz üstün bir ırkız.
1: Hadi canım abi.
0: Bak dünyanın en faşist milletidir yani. Aynen üstün öyle. Bir ırkız diye geliyorlar. Aynen öyle. Çünkü bu adamlar arasında oyun varmış. Kim kurdu? Ne oluyormuş yani? Netanyahu gidince düzelecek miymiş? Trump giderse böyle mi olurmuş? Trump parmağı. Lan işte Trump bunlar hala çalışıyor bunlara ya. Tamam. Etrafı kimse kafasını kaldıramıyor. Bak Batı, Almanya, Fransa. Fransa'nın yürüyüşler oldu geçen hafta. Kimse kafasını kaldıramıyor. Hepsi hani şey vardı. Orhan Gencebay'ın bir reklam filminde oynarken... benim de çok yıllar önce kullandığım bir ifade vardı. Otobüs kalabalık, millet terlemiş. Burnunuzun selameti için diyor. Tamam mı? Burnunuzun selameti için diyor. İsrail'in selameti için bütün dünyayı eziyet çektirtiyor. Bu kadar yani. Sadece burası Müslümanlar ölmüyor. Avrupa da çekiyor bunun derdini. Herkes çekiyor.
1: Abi ama bu sürdürülebilirliği
0: yok. Tabii yok. Bitici. Evet. Tabii. Yani. İnşallah biz görürüz. Buna öyle bir gidecekler ki, öyle bir başına bela... Çünkü bir yerde halkı durduramıyorsun. Sistemi kurmuşsun, tamam.
1: Doğru.
0: Tamam, markalar üzerinden dünyada trilyonlarca doları döndürebiliyorsun.
1: Baskılamışsın 75 tabii. Yıldır ama bir şeylere yani, zemin hazırlamışsın ama düşün, geçmiş olsun.
0: Aynen, biraz daha böyle romantik bir anlatım daha söyleyeyim. Bir bilim kurgu filminde olduğu gibi. Yani dünyada her şey ele geçirilmiş... Bir politbüro üyesi gibi 5 kişi, bütün yargıçlar dünyayı yönetiyor. Ama halk varsa sen varsın. Öyle bir noktaya geliyor ki halkın birbirini imha etme noktasına geldiği an itibaren geri çekiliyorlar. Aynen her zaman örneğini veriyorum. Çok güzel bir örnektir o. Hocamdan bir aparmadır. Avam kamerasının kurulması mantığı gibidir yani. Abi ez, ye, değil mi? Onları kullan. O köylünün hakkını ye. Milleti aç bırak. Sersefil kalsın millet dışarıda ama baronlar, işte lordlar çok iyi şartlarda yaşasın. İsyan çıktıktan sonra diyorlar ki elimizi toprağa dokunmayız, hadi bakalım diyor. Deyince lordlar tamam diyor, sizin de hakkınız olsun artık. Siz de lordlar kamerasının çıkış mantığı budur.
1: Lordlar kamerası, yani avam kamerası.
0: Yani, şey de böyle, ABD de böyle. Ya dünyada millet sömürecek millet kalmazsa ne yapacaksın? Değil mi? Bir de o da var yani. O yüzden dengeyi bulman şart.
1: Anlaşıldı.
0: Bu katliamın da bir sonu var. İnşallah Rabbim bize o bütün bu siyonistlerin, bu katillerin de yok olduğu günleri, paramparça oldukları günleri gösterir.
1: İnşallah.
0: İnşallah.
1: Biz
0: ondan
1: göremesek,
0: bana beddua gibi okumayayım mı hocam?
1: Biz göremesek de evlatlarımız görür.
0: Biz
1: inşallah.
0: Görürüz inşallah. Çok
1: biz de görürüz inşallah. İnşallah. Allah sağlıklı ömürler versin hepimize.
0: Tamam inşallah.
1: Şimdi... İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu diye güzel bir şey var.
0: Evet.
1: Bak güzel diyorum. Gerçekten güzel. Hatta selam olsun buradan. Başkanı Taha Bey, Taha Ayhan. Önümüzdeki günlerde 24'te böyle keyifli bir sohbette yer alabilir diye bir ipucu vereyim. İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu güzel bir iş yaptı. Ne yaptı biliyor musun? İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik başkenti olan Konya'mızda bir Filistin günü tertip etti. Hı hı. Etkinliklerle bütün dünyaya Filistinlilerin yalnız olmadığı haykırıldı. Ama en etkilisi de şu oldu. Dün akşam Filistin milli takımı Konyaspor'la karşılaştı.
0: Gördüm.
1: Bak dikkatini çekerim. Konyaspor Filistin milli takımını konuk etti demedim. Çünkü ev sahibi statüsü verildi. Filistin milli takımı Konyaspor'la karşılaştı. Çok muazzam bir atmosfer vardı Konya'da, stadyumda. Emeği geçen herkese, dediğim gibi İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu başta olmak üzere. Konya Büyükşehir Belediyesi çok emeği var. Uğur İbrahim Altay, başta olmak üzere Konyaspor Başkanı Ömer Atiker olmak üzere emeği geçen herkese ben buradan teşekkür ederim. Muazzamdı, şöyle muazzamdı. Maçın 10. dakika 14. saniyesinde bir şey kapandı. Işıklar kapandı statta. Niye biliyor musun? 1014 tane sporcu öldürdü çünkü bu aşağılık soykırımcılar. 10-14 olunca ışıklar kapandı. Stattaki binlerce Konyalı'nın telefonlarının ışığı yansıdı her yere. Muazzam bir görüntüydü. Maç 89. dakikanın 59. saniyesinde tatil edildi. Filistin özgürlüğüne kavuşana kadar maç ertelenmiştir denildi.
0: Ne güzel bir etkinlik. Elhamdülillah.
1: Şöyle koreografiler seyircilerimiz görüyor, dinleyicilerimiz de muhtemelen sosyal medyada vakit bulduklarında göreceklerdir. Muazzam gösterilerle, muazzam mesajlarla. Yani işin özü şu, dediğim gibi Türkiye durduğu yeri bir kere daha dünyaya aykırdı.
0: Yani detayları da alırlar sonra da.
1: Ben muazzam bir etkinlikti abi.
0: Taraftan, yani tabii yani uzun uzun anlattık da bunu. Yani Türkiye her taraftan bu konuda büyük hamleleri var. Biz bunu bu iyi mi? Çok güzel bir şey. Yeter mi? Yetmez. Yetmez ama evet. Peki bunu biz ilk defa yaptık da ilk defa yapıyoruz diye bu kadar çok geç kaldık ki. Çok kusura bakmayın, hemen sorgularım. Yani geçen sene Avrupa takımlarında Filistin adına büyük kaligrafiler hazırlandı. Katliamcıların o büyük bezlere yazılmış halleri vardı. Statlarda saatlerce ve
1: bizim
0: saatlerce.
1: Bizim takımlarımızdan da vardı abi.
0: Hocam. Ha,
1: sen ya, evet ya, bize, tamam, bize ya daha adam, fazlası adam, yakışırdı adam, diyorsun.
0: Muhammed, tamam. Ahmet, Fatma öldü. Benim burnumun dibinde oldu bunlar. Ben tamam. Da İrlanda'da, İskoçya'da, İngiltere'de, İtalya'da günler önce hazırlanmış büyük şeylerle bunu yapması. Tebrik, taktikten başka bir şey yok yani. Konya'da yaptığı şey var ya, bu işte emeği geçenler. Helal olsun. Ama hocam ben Fenerbahçeliyim. Nerede lan bizim Fenerbahçe? Yaptın mı böyle bir şey? Ben doğuştan Fenerbahçeliyim ya.
1: Çok haklısın.
0: Bana şimdi kızacaklar, dövecekler. Şimdi, evet. Nerede Galatasaray, nerede Beşiktaş?
1: Çok haklısın.
0: Ne yapıyoruz ama bak, şimdiye şuna, kadar?
1: Çok yapın, haklısın. Yapın bize yani. Yetmez. Evet, ona katılayım ama tribünlerde o hassasiyet yeterince olmasa da vardı. Orada da haksızlık etmeyelim. Yani bizim tribünlerimiz, Fenerbahçe'mizin de, Galatasaray'ımızın da, Beşiktaş'ımızın da, Trabzonspor'umuzun da, bütün takımlarımızın tribünlerinde o hassasiyet vardı.
0: Tribünde hassas olur. Çünkü onlar insan. Onlar taraftar, onlar izleyici, onlar kıymetli, onlar olduğu için kulüpler var. Kulüpler nerede kardeşim? Yöneticiler nerede? Bak burada bir organizasyondan bahsediyorsun.
1: Evet.
0: Konya.
1: Evet.
0: Konya. Konyaspor. Onun belediyesi, yapanlar. Müthiş iş. Örnek olsun yani, 3 büyük diyorsun, 4 büyük diyorsun, bilmem ne büyük büyük diyorsun.
1: İlim Yayma,
0: hangi büyük?
1: İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da gitti.
0: Bunu böyle bir yazdım daha önce de biraz, o zaman tepki almıştım. Ama benim dediğim şu, ya vatandaş ona hazırdır. Bak elin yavru diyorsun, Eloğlu çıkıp bunu yapıyor. Ama haftalarca durmadan, üşenmeden yapmaya devam ettiler.
1: Doğru.
0: Ve büyük bir hazırlık yaptılar bunun için.
1: Doğru.
0: Birkaç tane böyle İrlanda, İngiltere futbol liglerinde İspanya bunu yaptılar.
1: Doğru, haklısın.
0: Ve binlerce kişi katıldı. Takdir ediyorum, muhteşem bir şey. Örnek olsun en azından. Konya Spor da örnek olsun. Konya Belediyesi örnek olsun bunlara. Benim beklentim şu. Ben doğmadım, İstanbul'luyum. Konyalı değilim. Ama benim taraftarlarım İstanbul'da takımları Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş. Milyonlarız abi. Milyonlar. Ben de hazırım. Ben de giderim orada. Ne istiyorsan yaparım. Tamamen gönüllü bir şekilde. Yönetimler buna ayak olacaklar.
1: Tabii.
0: Belediyede bitiyor.
1: Koordine tabii, çok çok önemli.
0: Ben Fenerbahçe, İşin Galatasaray,
1: koordinasyonu Beşiktaş, konusunda bu, Hikmet Bey doğru söylüyor.
0: Bu güzide takımlar. Abartı söylemiyorum. Bunlar çünkü bütün bu takımların da takip edenler, taraftarları hepsi sensin, benim bir vatandaşlarımız
1: milyonlar
0: bunlar.
1: Ya, milyonlar yani. Evet, evet.
0: Ve bu bir eğlence sektörüdür yani. Futbol izleyici, taraftar eğlence için oradadır. Bir şey kazanmaz yani. Para verirsin cebinden yani. Anladın mı? Ama kulüpler peki ne yapar? Milyonlarla, 10 milyonlarla transferler yapıyorsun ya. Para harcıyorsun ya. Kulüp yönetimleri ne iş yapar peki? İşte bu işleri yapın.
1: Doğru.
0: Anladın mı? Yani statta milleti öyle siyasal söylemlerle bilmem ne o öyle deyip de değil. Milleti böyle yönlendirmeyin. Değil mi hocam?
1: Doğru haklısın. Söylüyorum. Haklısın, çok haklısın.
0: Statların işi siyaset olmaz.
1: Sayın
0: Madem Cuma...

0: bir araya gelmiş onca insan, onca milyonlar bir araya geliyor. Aynı takım renk üzerinde bir araya geliyor. Onlara da insanlık adına bir şeyler yaptırdın ya.
1: İnsanlık ve vicdan bu noktada asıl olan.
0: Takdir
1: Sayın Cumhurbaşkanı bu maçtan sonra sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Yani burada aslında Hikmet Bey'in söylediğine şu noktada katılıyorum. Çok daha evvelden ve çok daha hararetli yapmalıydık belki de.
0: Yetmez ama evet diyorum.
1: Evet belki de ama çok kıymetli bir iş yapıyoruz. Bütün dünya az önce Hikmet Bey'in bahsettiği gibi Avrupa'sından Asya'sına başını kaldıramıyorken bölgesel sorunlarıyla uğraşmaktan Gazze bir şekilde unutturulduysa Filistin bir şekilde hafızalardan çıkartılmaya çalışılıyorsa işte onları yeniden hafızaya kazımak için bu tarz etkinlikler çok Tabii. önemli, çok mühim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın sosyal medya paylaşımını da arkadaşlarım ekrana taşıdılar.
0: Bunlara bir öncülük etsin. Yani bu olay, bu hadise tüm diğer kulüplere öncülük etsin. Tüm dünyaya böyle haykırabilirsin artık. Bak bir dünya kupası oluyor hocam. Bak bir dünya kupası oluyor. Aynı anda milyarlarca insan bir şey seyrediyor.
1: Evet.
0: Yani propaganda dediğin şey böyle bir şeydir. Haykırmak, dünyaya duyurmak böyle bir şeydir. Bak ben nereden bileyim ki? Hiç duymadığım isimler de dahil. Avrupa kupalarında, Avrupa liglerinde oynayan ve şeylerde yani böyle amatörlük falan değil yani. Süper liglerinde, birinci liglerinde oynayan takımların eylemleri. Onlar Avrupa'da bütün dünyaya haykırdı. Sen o yüzden görüyorsun İtalya'da iki tane Yahudi geçerken perçemli laf atıyorlar, kızıyorlar. Onları duyuran onlar da o şekilde. Bizim yaptığımız bunun üzerinde bir şey. Bak bir daha söyleyeyim. Tekrar söylüyorum. Asla küçümsemek değil. Yapılan şey var ya bir öncülük etmiş olsun. Yani bu harekete çünkü bak kim yapıyor bunu? Sen ben yapamayız hocam. Bak belediye yapıyor. Onca kulübümüz var ya. Belediye yapıyor. Spor kulübü yapıyor. Konya spor yapıyor. Takdir edilse vatandaş sen ben ancak biz çıkarız dışarı. Üzerimize giyeriz kıyafetlerimizi. Değil mi? Filistin'de gibi dans edip onunla birlikte yürüyüş yaparız.
1: Ama ya da bir bayrak tabii. taşır bir vatandaş. Ona bir tabii. provokatör alçak saldırır. Bir başka YouTuber alçak da eline sağlık evet, diye yazar. Evet. Yani adamlar bizim bir de böyle bir sorunumuz var. Çıkarsın, anladın mı?
0: Tabii.
1: Yani bizim bir de bu namussuzlarla mücadele etmek gibi tabii. de bir şeyimiz var. Yükümlülüğümüz var yani.
0: Onları adam yana koyma. Onu biz insandan bahsediyoruz. Yani birey beşer değil, insan. İnsan başka bir şeydir. Beşer başka bir şeydir. O beşer o. İnsan olanlar için geçerli olan bir şey. Bence dediğim gibi detayları bakılır, bakın, görün, öğrenin nasıl yapılıyor bunları bir çalışın üzerinde. Bak nasıl yapmışlar diye.
1: Eyvallah.
0: Bu olayı bütün geneli şamil bir şekilde uygulamaya devam edin. Bak bunun peşinden koşacak olan herkes gider. Bak her insanda vardır. Bunun sağcı, solcusu, partisi olmaz. Sen bu şekilde örgütle milleti statlarda örgütle dediğin de doğru. Bak şimdi aklıma geldi. Daha önce de bunlar oldu. Pankartlar açıldı. Açılmadı değil.
1: Ya yani 1 Ocak sabahları
0: taraftarımız kendine bunu
1: taraftar
0: yaptı.
1: Taraftar ayrı ama etkinlikler o Tabii. sivil toplum kuruluşlarının Tabii. öncülük ettiği Hayır, o kıymetli etkinlikler. Ya doğru söyledin.
0: Çok yani, çok hepsi girmesi
1: doğru
0: lazım.
1: Doğru söyledin. Bize yakışanı çok daha fazla ses çıkarmak. Hikmet Bey çok evet. haklı. O yüzden buradan Konya
0: öncülük etti. Tebrik ediyoruz.
1: Örnekliğini evet. alkışlayalım ve bütün kulüplerimizden bütün o futbol camiasından bu hassasiyetin sürdürülmesinin önemini bir kere daha Tabii. dile getirmiş.
0: Üç büyüklere de İstanbul'a sesleniyoruz. Üç büyüklere de muhakkak statlarınızda bir bölüm ayırın. 3-5 dakikada olsa buraya işaret eden bir eylem yapın. Bütün dünya duysun. Derbilerde bütün dünya görsün. Kolunuzda bantla çıkın. Bir şey yapın ya. Evet. Bir atraksiyon yapın.
1: Evet.
0: Bunlar birikiyor insanlık hafızasında ve bir gün gelecek bunun hesabı. Bak şu anda niye adam kaçarak gidiyor? İşte bunlarla kaçarak gidiyor. Ve, böyle duyuruluyor katliamlar.
1: Ve tarihin doğru öyle bir şey var ya moda bir tabir var. Tarihin doğru noktasında durmak için evet. bunu yapmak zorundasınız evet. onu da söyleyelim. O zaman geçiyorum. Reyhanlı saldırısının faillerinden biri. Çok şükür. Paketlendi ve Türkiye'ye getirildi.
0: Daha önce de bir tane yakalanmıştı.
1: Üç tane yakalanmıştı. Tamam. Yani bununla üçüncü oldu.
0: Yani şey devam ediyor. Burada da yorumlayayım hemen. Yani demek ki
1: Ömer El Hatip.
0: Hiçbir şeyin peşini bırakmıyoruz demektir bu.
1: Devlet imhal et der. Tabii, ama ihmal etmez.

0: diyoruz. Reyhanlı'daki saldırının, patlamanın kilit isimlerinden biriydi. Evvelinde de yine bu saldırıda görev alanlar yine aynı şekilde devlet imhal eder ama ihmal etmez düsturunu doğrularcasına şöyle söyleyeyim size. Yusuf Nazik adında bir terörist 2018 yılında, Muhammed Dip Koralı adında bir terörist 2025 yılında, Temir Dükancı adındaki bir başka terörist de yine 2025 yılında etkisiz hale getirildi Milli İstihbarat Teşkilatımız tarafından. Şimdi geriye bir tek Esad rejimi dönemi askeri istihbarat Laskiye Şube sorumlusu Kifah Melhem adındaki terörist kaldı. Şemayı da şöyle arkadaşlarım ekrana getirdiler. En alttaki üçünün üzerinde çarpı var. Onun üzerindeki dördüncü bugün yakalanan. Onun üzerindeki de Esad döneminin Suriye yetkilisi kaçak durumda. Ama gün gelir dünyanın neresine kaçarsa kaçsın bu devlet imhal eder ama ihmal etmez diyoruz. Var mı söyleyeceğim bir şey?
1: Haber verdim.
0: Geçtik.
1: Hocam.
0: Harika. Şimdi az önce bir YouTuber'dan bahsetmiştim ya, bunlar çok ya. Bunlardan bir tanesi Panayır diyordu ya. Panayır.
2: Evet.
0: Teknofest ne? Panayır, panayır diyordu böyle kendini yırtarcasına. Tarihin sıfır noktasında başladı o panayır. Dün Teknofest Şanlıurfa'da kapılarını açtı. Tarihin sıfır noktası abi. O da güzel tabir. Evet. Öyle değil mi?
2: Evet evet.
0: Tamam. Tarihin sıfır noktasında birbirinden...
1: Bayağı haberlerini gördük zaten. Balcan'da evet. Bağlandı 24 TV hatırlıyorum. Oradan muazzam, şeyimiz, muazzam haberler verdi.
0: Görüntüler muazzam. Var. Bu panayıra efendim 99 ülkeden işi gücü yok. İnsanların 99 ülkeden katılımcı var. Muazzam bir coşku var. O panayır diyenler var ya, onlara da kapak olsun bu. O zaman...
1: Hocam bana yorumlayacağın bir şey anlat da haberleri 12 değil sonra izlerler zaten.
0: Tamam.
1: Neyi yorumlayacağız?
0: O zaman sana ne diyeyim biliyor musun? Bugün gazetelerde...
1: Sürpriz görüşme var Beştepe'de.
0: Ona geleceğim. Bugün gazetelerde Sayın Cumhurbaşkanı'nın genişletilmiş il başkanları toplantısının basına kapalı bölümünde ifade ettiği bazı ifadelere yer veren gazeteler var. Türkiye'de ve Yeni Şafak gazetesinde gördük bunları. Siyaset kariyer veya rant kapısı değildir. Bu zihniyet partide yer bulmayacak, gerekeni yapacağız diyor Sayın Cumhurbaşkanı.
2: Evet.
0: Teşkilatın tüm mensuplarına. Sermaye Piyasası Kurulu, bu arada Devlet Denetleme Kurulu devrede biliyorsun. Devlet Denetleme Kurulu çalışmalarına başladı ve bu yaşanan fon soruşturmasına yönelik yaşanan bir ihmal vesaire her şeyi ortaya çıkartacak olan kurum devrede. 5 tane ultra lüks villaya el kondu Hikmet abi. 2 uçak, 1 yat, 5 lüks araçtan sonra bu sefer de 5 ultra lüks villa. Ama bunlar 15 milyondan satıldıysa eğer çok da lüks değillerdir diye evet. Düşünebilirsin. SPK isteğe bağlı iade hesapları açtı. Yani bu fonlardan geliri maksadı dışında ne diyeyim haksız kazanç elde edenlerin isteğe bağlı o parayı iade etmeleri için mağdura TMSF'de güvence fonu ve 34 kişiye daha gözaltı kararı. Fon soruşturması.
1: Hocam bunu da okudun haber yani ne diyeceğim dünkü aynısı. Şunu söyleyeyim başkan, şunu söyleyeyim. Bir dakika dur. Sayın Erdoğan açıklaması. Dün de sen programdan sonra da konuştuk. Ne diyor? Diyor ki siyaset kariyer ve rant kapısı değildir. Bu zihniyet partide yer bulamaz. Gerekeni yapacağız. Arkadaşlarımız çalıştı. Önümüzdeki günlerde bana bir rapor hazırlayacaklar diye konuştu. Çok kapsamlı bir saplama var burada bence. Yani neşte atılacak gibi görünüyor. Bu ben bunu görüyorum. Detay dediğim gibi yani detayları SPK bunu söyledi bunu etti işte içeride konuştuk. Bilmiyorum yani şey var mı benzeri var mı dünyada. Hani aldığın parayı geri ver diyor. Çok kazanmışsın ya diyor. SPK bunu söylüyor. Yani ben bulmadan diyor getir diyor. Ben bulursam diyor canını okurum diyor. Değil mi?
0: Öyle
1: ben,
0: diyor. Ben öyle anladım.
1: Yani ben şimdi ekonomist değilim ama enteresan bir şey. Yani ben diyor şunu anlamaya çalışıyorum. Eğer üzerinde kazandı bunlardan dolayı böyle 3 kat 5 kat hani Fatma Betül Sayankaya gibi

Böyle bir şeyler varsa üzerinde, ille de bu 1 milyar olmasına gerek yok. Ama 10 lira koydun, 250 mi çıktıysa eğer, bunları geri getir bakayım diyor. Yakalarsam demiyor, ama çok öyle bir

0: Dahası da kat be kat alır senden.
1: Sen o yüzden kaçırmadan
0: burada,
1: o vergiyi...
0: Oradaki kişiye de vergiyle uyarır. Der ki yapılandıralım bu kadar daha az. Vergi ver, yakalarsan da çanına alıp tıkarım der. Burada o yok. Enteresan. Ben orada takıldım bir tek. Yani bunun yorum tarafı burası olabilir. İlk defa SPK diyor ki arkadaş normal rica eder gibi düşün. Yani aldıysan çok fazla. Çünkü sayısı belli olmayacak kadar insandan bahsediyoruz. Bak devam ediyor aşağıdan. Bak yani bunları hep konuşacağız. Sadece bir kişi değil. Dediğin gibi villalara el konuyor. Değil mi? Mal varlıklarına el konuyor.
2: Evet.
0: Bunlar devam ediyor. Tek tek habere koysan bunlar bitmez. Sabah kadar say bunları. Ama benim gördüğüm var ki SPK ben diyor bunun peşindeyim. Erdoğan diyor ki ben içeridekileri deşe de atacağım. Belli oldu mu yani? Hı. Kim varsa. Bakan yardımcısı olmuş, bakan olmuş. Efendim kurucu bilmem nesi olmuş hiç fark etmez Erdoğan için. Ve böyle olması gerekiyor. Bu sırtlı bile bile partinin bu işten demeden bir sürü insanlar var. Bunun hesabını ödeyecekler diyor Erdoğan. Bu detayları da dediğin gibi eski SPK başkanı da gözaltına alınmıştı değil mi?
2: İfadesine başvuruldu. Şüpheli sıfatıyla ifade yani, verdi.
0: Hocam hepsini arka arkaya okudun ama şunu ne diyeyim başka şu var. 27 kişi daha 217'ye yükselmiş.
2: Tabii.
0: Yani durmuyor. Devam ediyor.
2: Ve daha da gidecek daha belli ki.
0: İnşallah sonuna kadar gitsin. Kim olursa bir de tekrar söyleyeyim de hani millet rahatlasın öyle bitireyim. Kim olursa olsun. Madem burada gözümüzün önünde böyle bir örnek var. Madem Özgür Özel efendim ne diyor Özgür Özel? 2 lira diyor bulamadınız bizde. Tamam yakalandınız diyor. Arkadaş bunun bugün tekrar tekrar söyledim. Hiç kimse ne vatandaş ne taban ne de AK Parti teşkilatı başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere. Bu ülkenin lideri. Keserim dedi. Çıkıp da acaba fakat tamam da herkes yaparkene haberi yoktu. Kocasından geldi kocası oraya götürmedi mi diye soranın suratına ağza kürekle vurdular. Hiç soran yok. Soranı da canını okurlar yani. Ortalığı ayağa kaldırdı millet. Olmaz dedi yani. Böyle bir şey kabul edilmez. En başta Erdoğan söyledi. Bunu arkadaş hesabı ödeyecek.
2: Yeah.
0: Ve bu cümle çok kıymetli. Yani ben burayı bir rant kapısı yapayım. Ben burayı şu makama geleyim.
2: Kariyer basamağı
0: makam
2: yapayım.
0: Makam girince o her şey de gelir. Böyle bir şey yok. Madem böyle gidiyor hadise gayet iyi ama bir gerçek var. Hala hazırda inanılmaz bir şekilde yüzsüzlük. Ben bugün ona ilgili bir yazı yazdım. Yüzsüzlüğün üzerinde sevgili Ömer Bey. Yüzsüzlük falan değil bu. Yani bir tabiri var söyleyemiyorum yazdım. Yazıda okurlar. Hani bir tıkırtı duymuş da nereden geliyor diye sormuşlar ya adama. Düşünebiliyor musun abi? Hem medyası hem kendisi Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük hırsızlık dosyalarındaki kişilere, davalı kişilere sahip çıktılar. Erdoğan zaten onu söyledi.
2: Doğru.
0: Sahip çıktılar
2: bizi
0: ya.
2: Bizi onlarla karıştırmadı evet. Dedi. Çok haklı.
0: Sahip çıktılar yani ve bizde bir şey yok. Bir defa olay mukayese kabil değil.
2: Şimdi bak. Madem öyle üstüne
0: hatta
2: geldi.
0: Hatta bu sabah da vardı.
2: Madem öyle üstüne geldi. Şimdi evet fon soruşturmasına ilişkin her nereye uzanırsa uzansın.
0: Evet.
2: Sorumluluk kimin sırtındaysa gereken cezayı çekmesi.
0: Çekmesi lazım.
2: Abi. Gerekir. Bu kadar net. Bunu herkes söylüyor.
0: Tabii ama fakat yok hocam. Hiç benim
2: hiç şartsız şeksiz.
0: Babamızın oğlu olsa, çocuğumuz olsa, oğlun olsa, kızın olsa atacaksın. Direkt göndereceksin.
2: Sorumlular hukuk karşısında
0: hesap verecek.
2: Bunu herkes söylüyor.
0: Parayı da verecek.
2: Tamam. Şimdi gelelim bir siyasi dava daha bu sabah. Bir siyasi operasyon. Siyasi diyorum, ironi yapıyorum efendim. Çünkü Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yapılan operasyonların tamamı siyasi. Medyasına göre siyasi. Sosyal medyadaki alçak trollerine göre siyasi. Siyasetçisine göre siyasi. Bu siyasi operasyonlardan biri Mersin'de oldu. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli bu sabah gözaltına alındı. Siyaseten alınmışlardır muhtemelen. Özgür Özel ve ekibinden acele eğer işin içinde böyle metres, otel, havlu varsa kadın kolları başkanı özellikle tercihimiz. Onun savunması gerekiyor. Acele bekliyoruz. Rapora göre dosyalardaki usulsüzlükler sonucu 330.945.227 lira kamu zararı var. 227 değil de 220 ise de onu da düzeltsinler yeni partililer. Telif kaşeleri ve imzaların sahte olduğu ortaya çıktı. Hasıl kelam bu sabah Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde

0: Bir, usulsüzlük ve yolsuzluk operasyonu yapıldı. 59 şüpheli gözaltında. Buyurunuz efendim.
1: Bak,
0: Yorumlayınız.
1: Sabahleyin bunu gördüğümüzde, hatta duyduğumda, hatta dedim ben yani alttan dedim, banttan, hani haber kanalları, senin odada 50 tane haber kanalı var ya böyle, aç,
0: Tabii
1: alttan
0: işim bu.
1: bant gidiyor. Ondan sonra dedim ya, bir tane geçiyor falan, cılız. Yani, haber değeri yok. Bak, haber değeri yok derken bana gülüyordu bu adamlar ya.
0: Bir büyük
1: Haber değeri
0: şehrin
1: yok abi.
0: belediye başkanı,
1: Değeri yok abi.
0: iki de ilçe belediye
1: Bak.
0: başkanıyla beraber 60 kişi gözaltına alınıyor. Haber
1: Bak.
0: değeri yok.
1: Şimdi
0: Heh,
1: bir
0: bak.
1: adamlar çıtayı öyle bir yere koydular ki.
0: Ya evet, sen
1: Bak
0: de
1: mesela
0: haklısın.
1: diyorsun, mesela bir Cumhuriyet Halk Partili bir bilmem ne belediye başkanı yardımcısı, CHP'li bilmem ne, CHP'li bilmem ne, yeni ismiyle yeni partili bilmem ne, yeni parti bilmem ne, bir kızı taciz ederken yakalandı. Haber değeri yok. Ya adam polimetresi var adamın. İpe dizmiş. Adam havluyla geziyor. Şimdi ne olacak lan, bir tane bir kızla bir kadınla ilişkisi varmış bir adam. Adam özür diliyor karısından. Yaş gelmiş 55. Tamam mı? 50 küsür. Daha önce bir kadın geldi. Hayatınızdaki ilginç bir şey anlatır mısınız? Enteresan bir olayınızı. Tabii anlatayım. Unuttuk zannediyor değil mi?
0: Tanju
1: Bolular.
0: Özcan'dan
1: Bolular.
0: bahsediyor
1: Bu da
0: efendim.
1: sizin günahınız. Bolular.
0: Bolu Belediye
1: Bolu
0: Başkanı'ndan bahsediyor.
1: hemşehrilerim. Hemşehrilerim. Bu sizin günahınız. Günahınız. Ahlak namus diye bağırırken onun için bağırıyordum ben. 2 sene önce. Yani, ilginç anıya bak. İlginç bir anı. Bir kadın geldi. Türbanlı hem de. Efendim benim çocuğum olmuyor. Yardım eder misiniz? Ben size nasıl yardım edeyim ki? Dedim. Belediye başkanlığı söylüyor. Bu adam belediye başkanlığı yaptı. Arkasından dedi ki, Erdoğan eğer bu seçimde, bunu örneğin öyle ver, Erdoğan bu seçimde
0: 2023 seçimi
1: kazansın,
0: için. Evet.
1: 2020 kazansın, zerre kadar ihmal vermiyorum ama, ihtimal vermiyorum. Erdoğan 2023'te kazansın, ben %100 kazanacağım bile bile Bolu belediye başkan adayı olmayacağım diye adam dedi. Aday oldu. Bolu'da hemşerim. Oy verdiniz. Ben öz amcam olsa vermem. Vermem. Vallahi vermem. Lan bir böyle olmayasın lan, bu kadar yeter lan, bu kadar. Bir şahsiyet lazım. Bak, oğlum vermem.
0: Neyse.
1: Yani
0: Tamam.
1: şimdi bu adam sen şimdi bunu
0: Şimdi
1: söylüyorsun. Bak adam
0: bekliyoruz.
1: bu sadece bunları yapmadı. Daha neler yaptı?
0: Tabii canım, koltuk falan attı. Böyle
1: O da
0: öyle.
1: değil ya, böyle
0: Bak bak.
1: kadına, orada bir tane kadın yine sesleniyor, diyor ki bana el kol hareketi yapmayın,
0: Meclis
1: ben evli
0: toplantısında.
1: kadın. Dedim ki bunların bir ahlak namus problemleri var dedim.
0: Evet.
1: Gördüm, ne zaman ki gördüm Kabe-i Muazzama'da üzerine bir ümre tutuklanması 2 ay önce,
0: Evet.
1: lan dedim bu halk bir karıştırdı bir şey. Geliyor gelmekte olan.
0: İhram
1: Ya
0: vardı değil mi?
1: kızlar bana dedim, şey bilmem, Allah affeder her türlü günah. Ben
0: Tamam
1: geleceği bilemem.
0: tamam. Yani ihramda gördün
1: İhram
0: sen.
1: tabii, ihramları giymiş, amca ümreye gelmiş. Tövbe istiğfar. Allah bütün tövbeleri kabul eder. Problem.
0: Amin, doğru.
1: Ben bilmem içinde.
0: Etsin de.
1: Çak kardeşim attı, geldi. Bu
0: Hadi
1: arkasından
0: bakalım.
1: abi karımdan da özür dilerim. Ona özür dilerim. Hey de TT. Senin lafın neydi? TT de TT.
0: Teyte.
1: Hocam bu TT,
0: Gel o zaman
1: bu
0: sen.
1: TT bak, Vahap Seçer. Dediler ki yeni partiye gidiyor musun? Asla ve kat ala. Ben Atatürk'ün kurmuş olduğu mübarek koltuk, kurucu irade ve milli irade ve Kuvayi Milliye. Evet, evet, Zeydan Karalar gibi o içeride. Gitti, şu an içeride bilmiyorum. Cezayı aldı.
0: Çıktı.
1: 3 yıl.
0: Şey
1: Çıktı mı?
0: yaptı.
1: Tamam.
0: Yani yargılandı.
1: Cezayı da aldı.
0: Bir müddet cezaevinde kaldı. Ondan
1: Kaldı,
0: sonra çıktı.
1: çıktı. Bu dedi ki ben gitmiyorum. Hiçbir yere gitmiyorum. Burada kalıyorum dedi. Bu şimdi yani bak, Kılıçdaroğlu'nun atladığı bir şey. Arındıramamış bunu Mersin'i. Ve
0: Ha.
1: şu an 300 milyon. Değeri var mı? Bak işte
0: Peki
1: Ümre'de,
0: şey mi
1: Ümre'de
0: bu?
1: bak. Oradan sesleniyor biliyor musun?
0: Bu dün hani
1: Bak bak
0: ihraç...
1: bak, hale bak.
0: Tamam.
1: Lan bir
0: Ya da... İhraç için disipline verilen belediye, mesela Kadıköy Belediyesi. Şimdi CHP rozeti taşıyor. Sayın Genel Başkanım Özgür Özel diyor.
1: Evet.
0: CHP sözcüsü adamcağız çıldırdı ya. Ya böyle bir saçmalık olur mu dedi. Sen bizim partimizdesin. Başka partinin genel başkanı da genel başkanım nasıl dersin dedi. Yani
1: Allah'ım.
0: hakikaten artık sinir bozucu bir hal aldı. Bu Vahap Seçen de mi o ekipten?
1: Hocam Vahap Seçen'e sordular. Gitmiyor musun dediler.
0: Heh.
1: Arındırılma programı desem var mısın dediler. Ona
0: Tamam.
1: damga vurmuşlardır. Lazerli 375 KL bir kod kurdular herhalde.
0: Tamam.
1: Ben dedi burada kalıyorum. Burası mübarek parti dedi.
0: Ha.
1: Yani burada kalırsam dedi, hani orası kaldı. Yani çünkü ben bunu yazmıştım geçen hafta. Bir hafta önce. Kim kaldı kim gitti. Mesela artık sahiplenmedikleri de var. Daha önce ortaya, hani siyasi değil ya, sen neydin, sen cümlen neydi? Bir siyasi dava daha. Yani hukuki olmayan fakat siyasi bir
0: Operasyon tabii.
1: gözaltı
0: Tabii.
1: yapıldı
0: Siyasi
1: dedi.
0: operasyon.
1: Ne dedi?
0: Tabii.
1: Muhittin Böcek ilk aldı ortaya. Yo,

0: Ne. Bak. Özkan Yalım gözaltına alındı. Çadır kurdular.
1: Belediye önünde çadır kuruldu.
0: Evet, Özkan Yalım sahibi. Özkan çadırı kurmuş zaten. Sen doğru. Bir daha kuruyorsun.
1: Doğru. Destek çadırı da boş kalmıştı, onu da hatırlatalım.
0: Özkan Yalım için çadır kurulurken Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde de sahip çıktılar. Kadın Kolları Başkanı, enteresan. Kadın Kolları Başkanı bir kadın.
1: Evet.
0: Sahip çıktı.
1: Evet.
0: Hocam bütün bu kepazelikleri görmeyeceksin. Tamam mı? Adam çıkıyor. O yüzden demiş ya adam, yani arsızın mabadına teneke bağlamışlar. Bu takırtı nereden geliyor diye sormuş etrafına. Ulan takırtı senden geliyor.
1: Tamam.
0: Ama öyle
1: tamam.
0: Yani.
1: Gel şimdi. Bir başka siyasi davaya geçeyim. Finali de senin o fotoğraf karesiyle yapacağım. O yüzden...
0: Hangi?
1: Dün akşam düştü ya fotoğraf,
0: evet,
1: karesi.
0: O çok kıymetli bir şey hocam.
1: Hikmet Bey, inanmayacaksınız bak, ama bunu şimdi söyleyeyim, bir sufle vermiş olayım. Hikmet Bey dün programdan sonra bir kulağını çınlattı.
0: Evet.
1: Dedi ki ya Cemil Tugay dedi ve odadan çıktı. Akşama
0: devam,
1: bu fotoğraf düştü. Akşama bu fotoğraf düştü. Az sonra konuya değiniriz. Bugün gazetelerin pek çoğunun manşeti. VIP Yakup. Bilir misin abi sen? VIP. Very Important Person.
0: Evet.
1: Ne?
0: Evet,
1: person.
0: Evet. Very Important Person. Evet.
1: Person. VIP Yakup. Yani İstanbul Yakup Büyükşehir Öner. Belediyesi'nde harita mühendisi olarak çalışan, yıllardır da Ekrem İmamoğlu'na danışmanlık yapan.
0: Ha? Neden VIP diyorlar buna?
1: Çünkü şey, çekirdek, çelik çekirdeğin içinde.
0: Öyle mi?
1: İçinde tabii.
0: Very Important çok önemli diyor.
1: Yıllardır dediğim gibi danışmanlığını yapan, çok yakınında çalıştırdığı isimlerden biri. Etkin pişmanlıktan faydalanmış efendim. Bugün bütün gazetelerde dünkü ifadelerine yer veriyor gazeteler. İmamoğlu'nun 12 yıllık danışmanıymış kendisi ve 50 milyon dolarlık rüşvet ağının nasıl kurulduğunu anlattı diyor akşam gazetesi manşette. Ve bir şey vermeden alamazlar. Bu söz İmamoğlu'na ait. Bir villanın onarımı, bakımı için bir ruhsat, bir müsaade, bir izin gerekiyor. O iznin, söyleyeyim abi, Gülaylar Altı'nın Erenköy'deki arazisine ilişkin imar süreciymiş.
0: Oo,
1: özür
0: benim,
1: diliyorum.
0: Benim mekan.
1: İmamoğlu bana bir şey vermeden bu imar ruhsatını alamazlar diyor.
0: Yoksa toz dokunmaz diyorsun.
1: Değil mi? Ama İstanbul
0: yani beni,
1: nimet,
0: yani
1: nimet.
0: Bak, yani beni eğer bu mahkemeye versinler, orada mahkeme karar çıkarsın, istinaftan daha Yargıtay'a gitmeden bu hükümet gider.
1: Ha, öyle diyordu ya.
0: Kaç, ne kadar, 2 sene mi olacak şimdi? Şubat'ta 2 sene
1: olacak. Mart'ta
0: 2 sene
1: olacak, evet.
0: Şimdi hocam bak, ben buradan tekrar sesleneyim. Bir ara yazmıştık, espri zannettiler ama gerçekten söyledim aslında. Bak, İmamoğlu bizzat kendisi bence itirafçı olmalı. Şaka yapmıyorum. İtirafçı ol.
1: Daha.
0: Bak, bu kendi
1: az
0: selameti,
1: cezayla,
0: dedim ya, kendi selameti
1: az cezayla
0: için.
1: Yırtar diyorsun.
0: Kendi selameti için. İtirafçı ol. O 3 tane villayı sat. Söylüyorum ya, gerçek düzgün teklif. Yani sen bir otoparktan, bir AVM otoparkından 5 milyon dolar para almışsın iddiası var orada.
1: İddianame de var.
0: Ben diyor verdim lan diyor, bu 5 milyon doları verdim. Ya veremedim diyor. Sonra dedim, vazgeçtim lan, ne kadar getirecek bana 5 milyon dolar o dönemde, değil mi? İmamoğlu beğenmiyor çünkü düşük paraları. İddianame de var, ben demiyorum. Gene VIP Yakup gibi başka bir VIP Mokoko var. Başka bir tane daha birisi var. Ben demiyorum, onlar söylüyor. Ve 50 milyon dolarlık rüşvet itiraflarını böyle parça parça, taksit nasıl eritildiğini, değil mi hocam? Bu,
1: aynen öyle.
0: Bazen bir para vardır, büyük para. Bunu yurt dışından temizlersin, aklarsın, getirirsin. Hı. Bazen para vardır, içeride eriterek verirsin. Bazen yastık altına sokarsın, bazen, yani benim değil, Muhittin Böcek'in itirafına göre. Ben itiraf etmiyorum. Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhuriyet Halk Parti kökten CHP'li kuvvacı. Hocam, kuvvayi milliye ruhuyla büyümüş ve Atatürk ilke kitapları doğrultusunda canla başla mücadele eden, kendisi, oğlu, damadı, herkes, gelini, çalışan adamlar. Diyorlar ki 5 milyon daha para verdim. Ben demiyorum. Doğuştan, buradan kessen 6 ok çıkar damarları. Hani böyle bir adam diyor ki ben verdim diyor. İmamoğlu'na verdim diyor. Bir tane başka bir tanesi içeride İmamoğlu'yla yüzleşiyor. Burada sağa git, soldan doğru git. Silivri'ye varıyorsun ya. Heh, orada. Diyor ki böyle böyle diyor. Ben verdim ya sana diyor. Kim ne zaman vermişsin diyor. Ben mi vermişim? Ne zaman vermişim? Sen diyor akıl fikir. Allah sana akıl fikir versin diyor adam.
1: Ne?
0: Arkasından hadi bakalım ne diyorsun diyor. Dağ başını dumana almış diye bize başka bir şey anlatıyor bu adam. Ve siz bu adamı kahrama ilan ettiniz. Bakın dönmeyin, kaçmayın. Hepiniz oradaydınız, yakalandınız. Hepiniz
1: bu bir
0: yakalandınız.
1: Taktik mi Hikmet abi? Şu tabii, anlamda. Baba, ben hani reddetme yani, taktiği vardır ya, biz bunu günde dile getirdim. Biz bunu 15 Temmuz sonrasında yargılanan o FETÖ'cü,
0: tabii, karısını tanımayan adam.
1: Alçak, üniformalı ama ruhunu 1 dolara satmış alçakların yargılanmasında gördük.
0: Karısını tanımadı
1: Albay
0: işte.
1: Tabii soruyorlar, şunu biliyor musun? Hayır bilmiyorum. Şununla görüştün, hayır görüşmedim. Şunu tanıyor musun? Hayır tanımıyorum. Ayşegül Kaya'yı, Sarı mıydı, Kaya mıydı neyse.
0: Hatırlam, evet.
1: Tanıyor musun? Hayır tanımıyorum. Karın, evet ya tanıyorum, biz evliyiz. Albay bunu söyle yani.
0: Şeyde Mustafa Sandal da öyle. Bu karımış benim. Ne kadar
1: 11 milyar bir de. Allah Allah. Evliyiz. Ama bizim.
0: Ama fiziksel ilişki dışında maddi ilişkimiz.
1: Hiçbir şey yok abi. 11 milyar. Oho. Tabii. Neyse. Şimdi bu Yakup'a dönersek tekrar. VIP Yakup tabir edilen Yakup Öner harita mühendisi. Ekrem İmamoğlu yolsuzluk davasının şüphelilerinden biri. Ve rüşvet çarkını anlatmış. Abi 100 bin dolarda yıllık maaş alıyormuş bu Yakup.
0: İyi para.
1: Şeyden İmamoğlu'ndan. Hatta mahkeme başkanı demiş ki İmamoğlu 100 bin doları cebinde mi taşıyordu da sana veriyor? Poşette alıyordum.
0: Tabii. Demiş. Hayır, bu bak işte bu millet şunun hikmetini anlayamadı. Orada bir hikmet var. Hikmet. Wisdom. Bant hikmeti bu. Adamın her tarafı bantla bir ihtiyacı duyulmasını anlayın artık. Dışarı gitti zaten bant. Çünkü orada burada veriyor. Sürekli ama.
1: Çantada da Cemir var.
0: Cemir'la veriyor. Çantayı sırt çantasıyla veriyor. Oradan gidip görüntüleri de verdik burada hatırlıyorsun. Bir anda 200-300 bin dolarlık paraları bozduruyor. Bazısı euro alıyor. Hatta diyor ki neden euro verdiniz? Diyor ben çünkü diyor buraya. Bir de diyor pound diyor alıyordum diyor. Pound neden? Çünkü diyor kızı diyor okul oldu. İngiltere'de okuyordu diyor.
1: Pound sever. Pound. Ataşehir Belediye Başkanı.
0: Pound diyor.
1: Onursal adı güzel için.
0: Adamlar.
1: O operasyonda bir ifadede öyle deniyordu. Başkanım pound sever.
0: Bravo. Bir yolsuzluk ve hırsızlık çıtasını öyle bir yere. Artık var ya bayağı fantezi yapmışlar yani. Nasıl verelim? Ya hiç sen duydun mu hayatım boyunca? Evinin duvarının üzerine koy. Orada kediler çiftleşir ya. Niye oraya koyuyorum ben parayı? Ya şaka değil. Dedim bunu yazmadım. Mahkeme diyor ki gittim diyor. Evinin diyor duvarına gittim. Bulmuş duvarını.
1: Bunu söyleyen Özkan Yalım.
0: Duvarına koydum diyor.
1: Özgür Özel'in evinin duvarına.
0: Manisa'daki.
1: 200 bin lira.
0: Özgür'e soruyorsun. Abi duvarına bir şey koydular mı? Yok diyor ben tanımıyorum. Yani diyor bir şey diyor. 300 tane tırı var diyor adam.
1: 300 tırı.
0: Şimdi bak ve bu adamlar toplamışlar. Ben demin ki şeyim yanlış değil hocam. Arsızın mabadına tenekeye çakmışlar kazı. Bir tıkırtı geliyor diye bağırıyor. Ulan adamlar diyor ki yakalandınız. Ya bu sabahki 59 kişi gözaltına alınmış. Mersin Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı. Kökten cumhuriyetçi, çağdaş, laik bir adam. Ve gözaltı soruşturması sonucunda bilmem kaç milyon bilmem ne kadar olmuş. Hiçbir yerden ses yok. Haber diye altta bakıyorum bantla geçiyor.
1: Tamam bir şey diyeceğim.
0: Hocam ben bunu anlamakta zorluk çekiyorum artık.
1: Bir şey diyeceğim ama bak. Sana şöyle diyorlar, diyecekler. Biraz sonra hazır ol. Tamam fondan niye bahsetmiyorsun? Ya bahsettik ya.
0: Lan fondan bir
1: fon,
0: daha...
1: Fon yolsuzlarından niye bahsetmiyorsun?
0: Tamam. Eğer dövülebiliyorsa bırakın beni götürün. Kim döveyim ki var?
1: Tamam. Peki Mersin siyasi. Bunların hepsi CHP'li eski yeni. CHP'li tabii. Belediyeleri susturmak için iktidarın yargı eliyle yaptığı müdahale bunlar.
0: Hocam ben burada ilk baştan bir ifade kullanmıştım. Yani şimdi çok ciddi söylüyorum. Akın Gürlek'le ilgili bir konu tanışmadım, hiç görmedim de. Görmem gerek de yok. Allah yolunu açık etsin. Allah ayağını taş değdirmesin.
1: Amin. Doğru yolda olan herkes tabii, gibi.
0: Sayın Recep Tayyip Erdoğan benim tanıdığım lider. Neden lider olunla ilgili şu anda şu kağıdın üzerine konuş her cümle oraya çıkıyor bütün yollar. O yüzden lider. Hesap kesiyor. Bir ifade dedim o ifade çok önemli. Yani biz bunun daha önce de yaptı hatırlıyor musun? Bir ara böyle gene bir sürü olaylar yaşandı. Böyle kendilerini bir şey zannetmiş aşağıda omuzundan geç arkadan kafasını çıkartmış. Var ya bir tane bir karikatür var ya. Hani arabalarda vardır kafaya çıkan canavar gibi.

0: Erdoğan'ın omuzundan ya kendi o size ait olsun. Bizim gibi olun. Bu meslekte para kazanılmaz hocam. Bunu hep söylüyorum. Zengin olmayacaksın. İstiyorsan başka meslek. Bak başka bir şey yap.
1: Gazetecilik için söylüyorsun evet. Bunu. Doğru.
0: Yiyeceğin kadar paran vardır. Orta halde yaşarsın. YouTuber, tutuber olursun. Belki ekstra para kazanırsın ama bu büyük paralar senin işin
1: 1881
0: değil.
1: 1881 kitap basarsan kitle müsaitse satarsın. Kitlersin. Yani orada.
0: Ben kitleyemedim hocam. Benim şu anda bak açıkça söyleyeyim sana. Hem millet anlasın yani. Sallamıyoruz. Yani en iyi sattığım kitap o da Yandaş'ın el kitabı sağ olsun Kılıçdaroğlu sayesinde şu andaki parayla 50 bin lira elde etmez. Allah bereket versin. 50 bin lira.
1: Villa alınır mı o paraya? İmamoğlu'ysan alınır. Yok yok alın.
0: Ben köyde küme
1: öyle yapma bir dakika ya özür dilerim yani. Sen 15 milyona 3 tane villa aldı adam ya.
0: Ya neyse.
1: Ya 15 milyona 3 tane villa aldı abi Emirgan'dan. 3 tane.
0: Eğer ben çok önemsedim. Daha önce de bunu yaptı ve hatta aracı onu da kesti. O zaman da bir üstlenci tavır dediler. Aman dediler çok ne derdi ona. Despot bir adam. Despotik hadi davranışlar bakacağız. Dediler ama hocam şunu anlamadılar. Hata yapanın kellesini alıyor adam. Ve de her zaman söylüyorum. İşte bak bunlar bunu yaptı. Ya bu bir insanoğlu ya. İnsanoğlu bak biz kimleri gördük? Kimler geldi? Kimler geçti değil mi? Datifler geçti. Abdülhatif Şener'ler geçti. Davutoğulları geçti gitti. Benim İHA'ma dokunacak olan Çatlaklar geçti gitti. Tabii. Neler geldi neler geçti. Buradan yanlış anlamayın. Söyleyeceğim de kızmaz kimse. Aynı Hakkı Öcalan abinin hatırlattığı gibi. Etrafı puş tarlası gibiydi adamın ya. Kolay bir şey değil. Ve 25 yıl, yarım asıl iktidardasın. Aynen, adamı öyle. Suçlamayın. Tek problem ne biliyor musun?
1: Ne?
0: Bir gün en sonunda hatırlıyorum yıllar önce hatırlarsın. Belki 8-10 sene önce. Kızdı, gösterdi dedi ki arkadaş benim adıma konuşmayın. Eğer bir racon kesecekse ben keserim dedi.
1: Aynen öyle. Devlet yönetiyoruz. Devlet, evet. Ülke yönetiyoruz. Evet. Çocuk oyuncağı değil bu işler.
0: Gazete girsen ben kendi adıma sevdiğim şeyleri anlatıyorum. Kendi penceremi anlatıyorum.
1: O zaman
0: anlatıyorum.
1: Şu fotoğrafla bitir.
0: Ama oraya girip de omuzundan oradan buradan kimse adına konuşmayın. Para kazanmak istiyorsanız başka işler yapın.
1: Tamam.
0: Etraftakileri sesleniyorum.
1: Süremizin yani. Sonuna geldik. Şu evet. Fotoğraf karesiyle küçük bir hangi tadımlık bu? Yorum rica edeyim senden.
0: Hocam ne bileyim.
1: Yorumun büyüğünü herhalde yarın Allah izin verirse gündem müsaade ederse yaparız.
0: Dün gece herkes yayını yıktı. Bu fotoğraf ortaya çıkınca haber kanalları yayını yıktılar. Buraya döndüler.
1: Var mıydı? Ceketinin düğmesinin iliklenmesi esnasındaki o potluk bir şey yok, ifade ediyor mu acaba?
0: Çok fazla anlatacak bir şey yoktur. Çubukları şeyde kullandılar. Uçağın hareketlerine bakıp içeride kavga var mı yok mu komutanım diye sordular. Çubuk, o da bilemedi.
1: Bunu
0: içeride.
1: Çubuksuz anlattılar.
0: Dışarıda da belli olmuyormuş galiba.
1: Bunu çubuksuz anlattılar.
0: Anlattılar ve şöyle bir şey var. Bu neresinden bakarsan bak benim sade basit yorum yapayım. Onları anlatmayayım. Bana ne? Kim ne dediyse. Güzel bir fotoğraf. Aynen Mansur Yavaş'ta olduğu gibi fotoğraf.
1: Evet.
0: Bak ben kırıp döken adamdan bahsediyorum. Bana göre. Adam gitmem dedi yeni partiye. Güvenli bir yer değil orası dedi. Yani ama CHP'de kalamam dedi. Değil mi? Bu adam bu kararı verdi. Mansur Başkan ne yaptı? Ben dedi Ankara için geldim buraya. Ben de gitmem ona dedi. Ama adamlar oradan bir dayak yediler. Çünkü o ne kadar konuştu da konuştu. Bir şey olmadı. Hani acımadı ki diye bağırıyor ya Özgözler. Acayip acıyor. İzmir neresidir abi? İzmir dedi nedir? Onların tabirine göre CHP'nin kalesidir. Hayatta ucuna bile yaklaşamazsınız dedi. İzmir şu anda bağımsız bir belediye başkanı tarafından yönetiliyor. Ve bir şans var. İzmirliler çok çok şanslılar. İzmirliler. Hayatlarında ilk defa eğer bir desteği alırlarsa hayatlarında ilk defa hizmet görürler.
1: Tamam.
0: Ben bu yakınlaşmayı ben şöyle görüyorum. Bir şey açıklanmadığı için söyleyemem. O okuyamam. Bir tarafımıza uydurmayalım şimdi. Onlara benzemeyelim. Ama ben bu olayı hakikaten İzmir'e yatırım yapılsın. İzmir artık abi yarısı gecekondu mahallesi ya. Burası artık kurtarılsın. Can çekişiyor İzmir. Bak bunlar yapamıyorlar. Ne Özgür Özel, ne Kılıçdaroğlu, ne CHP, ne Yeni Parti. İstemiyorum ben bunları ya. Ben adam gibi iş yapan bir adam var burada.
1: Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür etmişti.
0: CHP ve Yeni Parti eksi yazar onu söyleyeyim. Eksi yazar.
1: Peki tamam. Hadi sen teşekkür oradan kapattın dedim, madem. Söyle. Ama süremizi de açtık. Ama niye teşekkür etmişti? Bodrum'un su sorununu çözmesinde şu kadar destek oldu Sayın Cumhurbaşkanı. Çok teşekkür ederiz. Hükümet bize şu kadar fon gönderdi falan diye. Adam parça pinçik getirdi. Ya bunlar doğru. bu azgın kitle tabii. Var ya. Allah kimseyi Yılmaz Özdil diyor ya bana geberseydin keşke dediler diyor.
0: Derler.
1: Bana hiçbir AKP'li tabii. Böyle söylemedi diyor.
0: O 2000 dolar para verdi. Kitabını alıp yakarlar bir de meydanda.
1: İnanılmaz bir kitle. Allah herkes muhafaza etsin abi. Bu kitleden. Amin. Efendim günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affola.

0: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
2: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20'de 24'te.

0: Efendim merhabalar, iyi akşamlar. 1 Ekim Perşembe Mercek programı ile karşınızdayız. Ben Ece Baban. Dünyanın sıcak gündemini konuşmaya, tartışmaya devam ediyoruz. Yine önemli gündem konuları var. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin 23 yıl sonra Irak'tan çekilmesini konuşacağız. Donald Trump'ın önemli açıklamaları var. Amerika Birleşik Devletleri ve Irak için bir zafer dedi. Irak'tan gidiyoruz dedi ve son ABD askerinin Irak'tan ayrıldığını ifade etti. Umarım Irak yönetebilirler açıklamasında bulundu Donald Trump. Bağdat ise 1 Ekim'i tam egemenlik döneminin başlangıcı ilan etti ve ülkedeki tüm silahların devlet kontrolüne alınması için 2027'ye kadar uzanan bir takvim açıklandı. Şimdi konuşacağız detaylarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak işgali ne zaman başladı? İlk Irak girişi nasıl oldu? Sonrasında işgal nasıl başladı ve Irak'tan şimdi çıkışında hem geride kalanlar neler hem de bundan sonrasında aslında o en büyük silahların devlete teslim edilmesiyle ilgili, devlet kontrolünde olmasıyla ilgili güvenlik endişelerinin üstünden nasıl gelinecek? Burada tabii ki Türkiye açısından önemi nedir? Detaylarıyla hepsini tartışacağız. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri, İran aradaki görüşme, müzakereler tıkandı. Hiçbir sonuç alınamadı. Peki kriz nasıl çözülecek? En önemli soru bu. Bu soruya da tam bir cevap bulunabilmiş değil. Ama Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump her zaman olduğu gibi kendi üslubuyla çözümün çok basit olduğunu söyledi. Onları ya havaya uçuracağız ya da bir anlaşma yapacağız dedi. Konuşacağız yine ABD, İran arasındaki müzakerelerin girdiği çıkmazı, diplomasi trafiğinin tamamen çökmesini, tabii iddialar da var, iddiaları da masaya yatıracağız. Çünkü bu konu sadece bölgesel olarak değil, hem dünya açısından güvenlik ve ekonomi nedeniyle oldukça önemli. Diğer taraftan önemli bir gündem konumuz daha var. O da Yunanistan'la ilgili olan iddia. Hem Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasında döşenmesi beklenen elektrik hattı kablolarla alakalı Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Hem de İsrail'den alınan füzelerin savunma sistemlerinin konumlandırılması ile ilgili iddialar vardı. Bunları konuşacağız ve bir de Şanlıurfa'da düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Güney Doğu'nun ikinci günündeyiz. Son olarak da Teknofest'e bakacağız. Peki kiminle birlikteyiz? İbrahim Keleş bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Şimdi neyle başlayalım? Irak'la başlayalım.
1: Evet, sıcak gündem.
0: Sıcak gündem. Bizim için çok önemli olan bir gündem. Birinci Körfez Savaşı ile başlayan, 1991'de başlayan, sonrasında 2003 yılıyla artık bir işgale dönüşen, evet, ve bugün de Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilmesini, son ABD askerinin bölgeyi terk etmesini konuştuğumuz bir gündeyiz. Ne dersiniz? ABD 23 yıl sonra Irak'tan çekildi. Bunu nasıl okumak lazım?
1: Gitsinler ve bir daha da dönmesinler. Geriye bir enkaz bıraktılar. Yani Irak işgal edildiği zaman, işgal edildikten sonra o kadar çok katliamlar yapıldı ki. Bunu Amerika yaptı. İngiltere ile birlikte. Yani bir Felluce katliamı, Telafer katliamı, Ebu

0: Burayı cezaevinde Iraklılara yapılan işkenceler ki tıpkı İsraillilere şu an Gazze'deki Gazze'lilere yaptığının bir benzerini Amerikan askerleri de Irak'ta Ebu Gureyb cezaevinde insanlık dışı işkenceler yaptılar.
1: Evet.
0: 4000'e yakın resim yayınlandı onunla ilgili. Umarım bir daha gelmezler. Bir daha Irak'ı berbat ettiler çünkü. Irak'ı işgal ettikleri zaman neler yapmadılar ki? Irak, Bağdat, Musul, Kerkük, Necef, o bölgeler. Yani Irak aslında kadim bir medeniyetin, Mezopotamya'nın merkezidir orası. Ve orayı talan ettiler adeta. Tarihi eserlerini, o müzelerde sergilenmiş olan altın tarihi eserler, tablolar, heykeller, ne buldularsa oradan çaldılar hep. Yani Irak'ın medeniyet birikimini adeta talan ettiler. O yüzden ilk sözüm o oldu. Bir daha gelmezler inşallah. Çünkü gittikleri yere çekirge sürüsü gibi gidiyorlar ve gittikten sonra da bir daha iflah olmaz halde geri bırakıyorlar. Yani Irak'ı şimdi Trump'ın bir cümlesi var ya, umarım diyor Irak'ı yönetebilirler. Irak'ı nasıl yönetecekler? Siz geriye Irak mı bıraktınız? Öyle bir sistem kuruldu ki yönetilemez. Bir ülke nasıl yönetilemezse aynı sistemi Lübnan'da Fransızlar uyguladılar, Irak'ta da Amerikalılar uyguladılar. Irak anayasasını öyle bir yaptılar ki üç başlı. Yani Cumhurbaşkanı Kürtlerden, Meclis Başkanı Şiilerden, Başbakan Şiilerden, Meclis Başkanı Türkmenlerden olacak şekilde. Ve bu üç başlılık yüzünden Irak bir türlü toplanamıyor, toparlanamıyor maalesef. Şimdi Irak'ın 23 yıl süren bir işgali söz konusu ama Irak'a bu ikinci Körfez Harekatı'ndan sonra yerleştiler. Karadan yerleşmeleri o zaman. Ama esas Irak'a girişleri ve Orta Doğu'ya girişleri 1991'dir.
1: Tabii. Yani 90-91'de bölgeye yerleşiyor artık Amerika Birleşik Devletleri. Aslında ben de sizinle oradan başlamak isterim. Çünkü Kuveyt'in işgalinden sonra o dönemde ABD Başkanı olan George Bush, yani Bush yönetiminde geniş bir uluslararası koalisyon oluştu. Ve asker konuşlandırmıştı. Suudi Arabistan'a asker konuşlandırmıştı. Ve 16 Ocak 91, yanlış hatırlamıyorsam,
0: Evet.
1: Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde koalisyon saldırıya geçti. Şimdi o dönemde hani savaşın biz nasıl olduğunu da bilmediğimiz için, saldırıların nasıl olduğunu da bilmediğimiz için, televizyonda gördüğümüz böyle sadece bir ışık, füze
0: Evet.
1: saldırılarını sadece yeşil bir ışıkla ne olduğunu anlamlandırmaya çalışıyorduk. Şimdi gerçekliğine baktığımız zaman siz hani o sürecin başlamasıyla ilgili o süreç neleri tetikledi? Bence 2020, 2003'e gelene kadar, yani ikinci Irak işgaline gelene kadar ki o süreçte Irak nasıl yıprandı, neler değişti, neyi ateşledi? Bir onu sizden almak isterim hocam.
0: Evet, sadece Irak değil.
1: Tabii.
0: Ya biz terörle niye bu kadar uzun süre mücadele etmek zorunda kaldık? İşte tam da bu tarihte, 90-91. Ondan sonra bizim başımıza büyük bir terör belası işte tam da bu tarihlerde sarıldı.
1: Evet.
0: Biraz o zaman hafıza tazeleyerek gidelim. Şimdi 1979 İran devriminden sonra 1980 yılına kadar veya 88'e kadar İran-Irak arasında bir savaş sürdü. Sonrasında savaş hiç kimsenin kazanamadığı bir şekilde bitti. Irak'ın elinde 1 milyona yakın asker var. Savaştan yeni çıkmış, silah altında 1 milyon asker var. Sonra bir ara Saddam Hüseyin şöyle bir cümle kullandı. Kuveyt dedi, bizim petrolümüzü çalıyor.
1: Evet.
0: Bazı anlaşmazlıkları var aralarında. Bununla ilgili bir iki sözünden sonra Haziran 1990 yılında Amerika'nın Dışişleri Bakanı bir

0: açıklama yaptı. Bir soruya cevap verdi. Gazeteci dedi ki, peki dedi, Irak Kuveyt işgal ederse ne yaparsınız dedi. O dedi, bizi ilgilendiren bir konu değil dedi.
1: Tabii.
0: Bu Saddam Hüseyin'i tuzağa çekmenin kesinlikle işaret fişiğiydi.
1: Aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük taktiklerinden bir tanesi hocam bu.
0: Tam,
1: her zaman yaptığı o stratejik taktiklerden biri.
0: Tam dediğiniz gibi ve 1 Ağustos, 2 Ağustos'ta Irak Kuveyt'i işgal etti. 100 bin kişilik bir orduyla işgal etti. Kuveyt dediğiniz ne? Bizim Bağcılar kadar bir yer yani. Öyle çok gözümüze büyütmeyelim. Şimdi ve ardından 37 ülke bir araya geldi ve Irak'ı Kuveyt'ten çıkarmak için bir koalisyon kurdular. O zaman Cumhurbaşkanımız Turgut Özal, Başbakan şimdi ismini çıkaramadım. Yine Anavatan Partisi'nden yani Sabile şarkısıyla hatırladığımız Yıldırım Akbulut,
1: evet,
0: rahmetli. Bir de Genelkurmay Başkanımız Necip Torumtay vardı. Turgut Özal o zaman şöyle dedi. Bizim de bu koalisyonda olup Irak'ın kuzeyinden girip sınırımıza yakın bölgeleri kontrol altına alalım dedi. Bakın biz 84'te terör başladı. 90'larda da devam ediyordu.
1: Tabii.
0: Ve Turgut Özal o zaman Cumhurbaşkanımız, girelim o bölgeleri kontrol altına alalım dedi. Ama buna hem Başbakan Yıldırım Akbulut hem de Necip Torumtay Genelkurmay Başkanı karşı çıktılar. Hayır dediler. İşte ordumuz oraya gönderemeyiz. Ordumuzun donanımı yeterli değil gibi gerekçelerle biz o koalisyona katılmadık. Sonra da 16 Ocak 1991'de 1. Körfez Harekatı başladı.
1: Evet.
0: Havadan başladı. Çöl Kalkanı Harekatı'ydı.
1: Evet.
0: General Norman Schwarzkopf da başındaydı onun. Tabii Irak'ın buna dayanacak bir gücü yoktu. Irak'ın hava kuvvetlerini de bertaraf ettiler ve Irak'ı 3'e böldüler o zaman. 36. paralelin kuzeyi, 32. paralelin güneyi, Irak merkezi hükümetin kontrolünden alındı. Uçuşa yasak bölge yapıldı oralar. Yani 32. paralelin güneyi Şiilerin yoğun olduğu bölgeydi. 36. paralelin kuzeyi de bugünkü Kuzey Irak bölgesel yönetiminin kontrol altında tuttuğu bölge. Saddam'ın elinde sadece orta bölge kaldı. Peki sonra ne oldu? Saddam'ın merkezi kuvvetleri yani merkez ordu güçleri bizim sınırımızdan Gara'ya kadar olan bölgeden çekildiler. Orada yoklar. Ortada bir otorite boşluğu çıktı mı? Çıktı.
1: Tabii.
0: Bu otorite boşluğunu ve rahat hareket edilebilecek bir alanı kim değerlendirdi? PKK.
1: Doğru.
0: PKK Türkiye'den gönüllü veyahut da zorla birçok insanı o tarafa göç ettirdi. Ve orada kamplar kurmaya başladılar. Biz yokuz ama. Orada kimse dokunmuyor. Gökyüzünde de çekiç güç kuruldu. Irak'ın uçakları o bölgeye gelemiyorlar. Hava sahası tamamen Amerika'nın kontrolü altında. Ve PKK orada o kadar bulunmaz bir boşluk alan buldu ki. Müthiş bir yapılanmaya gittiler. Yani vaktiyle Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın dediği gibi girmiş olsaydık biz, belki de, ki belki değil, o terör örgütü o bölgeye konuşlanamayacaktı. Bakın hala Sincar'dan bahsediyoruz. Sincar, Mahmur Kampı vesaire diğerleri terör örgütünün adeta birer lojistik kaynağı haline geldi. Ve biz bugün terörist Türkiye'yi konuşuyoruz değil mi? Bugün de konuşuyoruz. Halbuki o zaman girmiş olaydık, o kamplar kurulmayacaktı. Ve Türkiye orada kalabilir miydi? Kalabilirdi. Biz Başika üssü var şu anda Irak Merkez Hükümeti'ne devredeceğimiz. Başika'da biz kampımızı ta ne zaman kurduk? 1990'ın ortalarına doğru gittik oraya. Kamp kurduk. Şimdi tekrar konuya gelelim. Bizimle ilgili
1: sonra
0: boyutu
1: hocam,
0: burası.
1: Evet, 2003'e çünkü geçeceğim. Ha,
0: sonra 2003.
1: Evet, ben bu arada LED'i de isteyeyim. Özellikle Irak'ta 23 yıllık dönem LED'ini rica edeyim yönetmenimden. Çünkü 2003 yılıyla birlikte

0: Mart 2003'te ABD ve İngiltere dönemin Irak lideri Saddam Hüseyin'in kitle imha silahı geliştirdiği iddiasını gündeme getirdi. Şimdi çok tartışmalı bir iddia. Çünkü daha sonrasında yapılan açıklamalarda aslında böyle bir şey olmadığı ifade edildi. Ve ABD ve İngiltere Irak'ı işgal etti. Operasyona da Irak'a özgürleştirme operasyonu adı verildi. Her zaman olduğu gibi özgürleştirmek, demokratikleştirmek gibi evrensel ve yapıcı kavramlar kullanılarak harekatlara, aslında işgallere bu tür isimleri Amerika Birleşik Devletleri vermeyi tercih ediyor. Ve işgalin ardından ülkede etnik ve mezhepsel çatışmalar yaşandı. Şimdi hocam, Mart 2003'ten bahsediyoruz ama asıl kırılma noktası 11 Eylül saldırılarıydı. Değil mi? Bunu kullanarak aslında George W. Bush Irak'a saldırdı. Çünkü sorumlu tuttu.
1: Yani orada şer ekseni diye bazı ülkeler tanımlamaları yaptılar.
0: Yaptı.
1: Suriye vardı bunların içerisinde. Kuzey Kore vardı. Amerika'nın Orta Doğu'ya gelişi tarih olarak, ben biraz evvel 91'den bahsettik ya, 91'de geldi. Amerika Orta Doğu'ya çökmesi 1991'dir. Ondan sonra zaten Orta Doğu'da büyük üsler kurmaya başladı. 2003 yılındaki savaşa geldiğimizde de Suudi Arabistan'da büyük bir Dahran üssü vardı. Amerika'nın kullandığı. Irak'a saldırılar hep oradan yaptı. 2003 yılının biliyorsunuz Mart ayında bu saldırı başlamadan evvel Türkiye'de de Türkiye'den de, yani bazı yerleri kullanarak biz kuzeyden girebilir miyiz diye düşünüldü. Yani Amerikalılar burada konuşlanma yapacaklardı. Hatta Türkiye'nin de o bölgede etkili olmak niyeti vardı. Çünkü 91'de yapılan yanlışın, hatanın telafi edilme şansı çıkmıştı karşımıza 2003 yılında. Ve o zaman hükümet aslında bu işe yakın durdu. Amerikalılar büyük konvoylarla buralarda yığınaklanma hazırlıklarına başlamışlardı. Oteller kiralandı, yatırımlar yapıldı vesaire. Fakat sonrasında birileri bu 1 Mart tezkeresinin geçmesine hayır dendi.
0: Evet,
1: hayır
0: dediler mecliste. Türkiye için çok önemli bir noktaydı o dönemde özellikle. Ve biz sonrasında bu işgal sürecinin başladığı ve gerçekten aslında belki de Irak'ta kıyametin koptuğu dönemi yaşadık.
1: Evet, evet.
0: Peki hocam, şimdi 2003'te başladı. 2007'de ABD Irak'taki asker sayısını kademeli olarak azaltmaya başladı. 2011'de 18 Aralık'ta ABD muharip birliklerini çektiğini açıkladı ama ülkedeki askeri varlığını tamamen sonlandırmadı. Aslında bir süre sonrasında da hep Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'dan çekilme söylemini geliştirdiği bir sürecin içine girdik. 2014'te DAEŞ'in yükselişinin ardından ABD koalisyon güçleriyle birlikte Irak'taki askeri varlığını yeniden arttırdı. Ama tabii ki burada kendisine bir muhatap olarak da terör örgütünü almaya başladı. 18 Aralık 2017'de çatışmalar nedeniyle yaklaşık 5 milyon kişi ülke içinde yerinden edildi ve 30 Eylül 2026 ABD askerlerini Irak'tan çekti.
1: Evet.
0: Şimdi bu süreç, hani biz Amerika Birleşik Devletleri'nin bir bahaneyle işgalini ve bölgeyi nasıl istikrarsız hale getirdiğini, yani önce Irak'ı tabii ki ama aynı zamanda Orta Doğu'yu da bugün de İran Savaşı'yla mesela yine ne kadar istikrarsız hale getirdiğini görüyoruz. Bunu hocam tarihsel olarak okuduğunuzda bölgeye verdiği zarar, Irak'ta yaşananlar, özellikle bir takım vaatler üstünden aslında Irak'a girmesi.
1: Evet, demokrasi getirir.
0: Evet, ve Irak halkının hepsinin değil tabii ki ama sadece propaganda amaçlı çekilmiş videolar da olabilir bu videolar. ABD askerlerini o dönemde bir kısmının kurtarıcı gibi karşılaması. Bütün bunların hepsi o süreç içerisinde bunlar yaşanmasaydı, ABD Irak'a girmeseydi şu anda konuştuğumuz Orta Doğu dengeler daha farklı olur muydu? Ne olurdu? Mutlaka olurdu da ne olurdu? ABD orada hangi izleri bıraktı? Bir de ben askeri tarafını da çok konuşmak istiyorum sizinle. Yönetmenimden rica edeyim, Amerika Birleşik Devletleri'nin üslerinin olduğu LED'i gösterebilir miyiz?
1: Şimdi şöyle, Amerika Irak'ı işgal etmek için o 2003 yılındaki müdahalesinde 150 bin asker getirdi oraya.
0: Evet.
1: Yani büyük bir yığınak yaptı aslında. Irak ki düz bir şeydir. Yani böyle çok dağlık değil. Kuzey tarafı hariç, Irak'ta bir de doğu tarafı hariç. Irak düz bir alandır. Ve oraya 150 bin asker yığdılar. Ve o 150 bin asker uzun süre kaldı. Yani Irak'ta hatırlıyoruz hep. Bir Bağdat'ta yeşil bölge vardı. Evet. Büyükelçiliklerin olduğu bir bölge. Bir orada saldırı olmuyordu, çatışma olmuyordu. Onun dışında Irak'ın her yerinde savaş vardı. Ve bu uzun süre devam etti. Yani Saddam yanlılarının isyanı vardı. Irak doğru. içerisinde bir nevi Kuvayi Milliye hareketleri diyelim. Yani Irak'ın bağımsızlığını yeniden elde etmek için işgalcilere karşı mücadele eden gruplar vardı. Ama sonrasında öyle bir hal aldı ki merkezi otorite kaybolduğu için Irak yönetimi bu defa örgütler ortaya çıkmaya başladı. Bunların en çok bilineni DAEŞ, PKK.
0: Evet.
1: Ama bunun dışında başka örgütler de vardı. Ve bu örgütler Irak'ı adeta kendi alanları gibi görmeye başladılar. Ve bu Irak'taki otorite kaybını fırsata çeviren ülke ise İran oldu. İran, Irak'a adeta çöktü o zamanlar.
0: Doğru.
1: Yani 2014 yılında DAEŞ var diye o bölgeye özellikle bu Haçlı Şabi güçleri yani sivil Şii evet. milisler geldiler. PKK ile birlikte zaman zaman PKK'ya karşı çatıştılar. Zaman zaman da DAEŞ'e karşı. Fakat DAEŞ burada çok fırsatçı davrandı. Musul'u mesela 1-2 günde aldı. Öyle ki Musul'daki bankadan 150 milyon dolar para ele geçirdiler bunlar. Silahlar ele geçirdiler. Yani Irak bu işgalden sonra bir demokrasi gelecek, özgürlükler gelecek denilirken Irak tam tersine bir kaosun içine düştü. Ve bu Irak'la sınırlı kalmadı. Bu sefer Suriye'ye de sirayet etmeye başladı.
0: Tabii özellikle hocam belki orada hani siz dediniz ya İran'ın etkisi, Kasım Süleymani etkisi de çok inanılmaz fazlaydı Irak.
1: Evet yani böyle aradan zaman geçti daha isabetli tahminle sözler söyleyebiliyoruz. Amerika Orta Doğu'ya geldikten sonra bu işi fırsata çeviren ve bu işten yararlanan iki ülke oldu. Bir tanesi İsrail, bir tanesi İran. Şimdi İsrail'i Amerika'nın Irak'a ardından Suriye müdahaleleriyle ki PKK aracılığıyla yaptı bunu, DAEŞ aracılığıyla yaptı. Bunları İsrail'den bağımsız okursak eksik olur. Çünkü geçmişte yani 1967 Savaşı'nda ve 1973 Yom Kipur Savaşı'larında Irak, Suriye birlikte İsrail'e karşı savaşan ülkelerdi bunlar. Yani Mısır'da vardı, Ürdün'de vardı. İsrail için tehdit olması muhtemel ülkelerin hepsini zayıflatmak Amerika'nın Orta Doğu'daki esas vazifesiydi. Yani burada biz şu soruyu izleyiciler sorabilir. Ya, Amerika niye geldi de orayı işgal etti? Aslında Amerika'nın orada çok bir faydasına bir durum yoktu. Sadece Irak'ın petrolleri vardı.
0: Evet.
1: O petrolleri zaten Amerikan şirketleri Irak'ta da var. İngiliz şirketleri de var. O yüzden oradan petrol konusunda sıkıntıları yok. Orta Doğu'dan da petrol alabiliyorlardı. Fakat Amerika o zamanlar sizin hatırlattığınız gibi 2001 yılındaki o ikiz kulelere yapılan saldırıdan sonra George W. Bush'un bir cümlesi vardı. Haçlı seferlerini başlatıyoruz diye. Haçlı seferleri hangi bölgeye yapılmıştı? Orta Doğu'ya yapılmıştı. Ve Amerika Afganistanlı gerekçe göstererek Orta Doğu'ya iyice çökmeye çalıştı. İyice yerleşmeye çalıştı. Şimdi çekiliyor. Neden çekiliyor? Aslında hiçbir hedefine ulaşamadı.
0: Peki şunu sormak istiyorum hocam. Sürem de az. Hani bir iki konuyu daha sizinle konuşmak istediğim için. Amerika Birleşik Devletleri çekilmesini tamamladığını ifade ediyor. Bundan sonraki güvenlik perspektifi nasıl olmalı? Hangi sorunlarla karşılaşılabilir? Özellikle bölgede silahların devlet kontrolüne teslim edilmesi, terör yapılanmalarının bundan faydalanmaması ya da işte İran gibi, yani şu an İran da bir savaşın içerisinde ama Kasım Süleymani'yi o yüzden hatırlatmak istedim. Evet. Hem 2003 hem de 2014 Musul'un işgali aslında Kasım Süleymani kontrolündeki o yapılanma sürecinde çok önemli iki kırılma noktasıydı. Çok iyi faydalandılar bundan. Şimdi dolayısıyla bugün bu atılan adım ileride bir güvenlik problemi olarak çıkar mı? Nelere yani ne bekliyorsunuz, ne öngörüyorsunuz?
1: Benim öngörüm şöyle. Tamam, Irak'ta şu anda İran destekli Haçlı Şabi silahlı güçleri var. Ve bunlar silahların teslim... Yani gerçi Haçlı Şabi şu an Irak ordusu içerisindeler. Fakat başka silahlı güçler de var. Evet. İran yanlısı. Onlar silahlarını teslim etmemekten bahsediyorlar. Daha taze bilgiler bunlar. Öte yandan PKK'nın o bölgede hala tarafları devam ediyor. Suriye'den gelmiş olanlar var. Onların da ellerinde silahları var. Gerçi burada PKK söz konusu olunca Türkiye devrede. Evet. O silahlar toplanmasıyla ilgili adımlar atılıyor. Bir de Necef tarafında Şii güçler vardı. Muktedâ Es-Sadr'ın başkanlığındaki Şii güçler vardı. Ama onlar silah bırakmaya yakınlar, evet. Yaklaşıyorlar. O zaman Irak'ı şu anda önünde engel olabilecek bir Haçlı Şabi güçleri var. Bir de terör örgütlerinin oradaki uzantıları var. Evet. Birkaç terör örgütü daha var. Bu aşamada Irak'ın bir şansı var. Türkiye ile birlikte hareket ediyor olması artı kalkınma yolu projesi.
0: İşte evet, o çok önemli.
1: İşte bu iki gerekçeyle birlikte bir de Mekke Savunma Anlaşması yapıldı ya. Şimdi bu anlaşma yapıldı, kurumları oturuyor şu anda. Kurumları teşkil ediliyor. Ondan sonra muhtemelen ilk katılacak ülkeler Suriye ve Irak'tır. Savunma ittifakına buralara katılırlarsa şayet o zaman burada ne Amerika'nın dediği gibi umarım yönetebilirler filan yönetirler. Yani yeter ki Irak devletin açıkladığı şeydi. 2008 yılı 2028'e kadar elinde devlet dışında kimsenin elinde silah olmayacak. Bunu başarabilirler mi? Başarabilirler. Irak'ın önünde çok önemli bir fırsat var. Türkiye ile çok yakın ittifaklar kurarak bu gerçekleştirilebilir. Bizim orada üslerimiz var, hala var. Evet. Bu Türkiye'nin zaten o üsleri kurarken ki kullandığı cümle hep şuydu. Biz kimsenin toprağını işgal etmiyoruz. Bize tehdit geldiği için buradayız. Tehdit kalktıktan sonra orada kalmamıza gerek yok. Ama şu aşamada o üslerin orada kalması lazım. Çünkü hala elinde silah olan teröristler var. Ve Irak hükümeti de bunu değerlendirebilir. Irak'ın şu anki başbakanı ve bundan bir önceki başbakanı da Sudani olsun, Ali Zeydi olsun. Her ikisi de daha mezhepçi değil de daha Irak'ı kalkındırma niyetiyle hareket eden Irak taraftarı başbakanlar. Irak'ın önünde şu anda şanslar var. Bu olmayacak bir şey değil. Irak ayağa kalkabilir. Hele Türkiye ile ilişkilerini daha da kuvvetlendirirlerse, Türkiye'nin askeri kapasitesi ve savunma sanayi ürünlerinden de alarak Irak'ın güvenliğini sağlayabilirler. Bu İran'ın da işine gelir. Irak'ın hava sahası kullanamazsa İran'ı bombalayamazlar aynı zamanda.
0: Doğru.
1: O nedenle bölgenin ayağa kalkması Amerika'nın buradan gitmesine bağlı. Ama umarım Amerika sadece Irak'tan değil, tüm bölgeden çekilir. Çünkü burada bulunduğu yerde bir türlü huzur olmuyor.
0: Hocam zorla askeri olarak girip müdahale etmek üzere meşru nedenler uydurarak, meşru dünya kamuoyuna kabul edilecek meşru nedenler sunarak bir bölgeye zorla askeri olarak girip orada bulunduğunuz hiçbir noktada bir ülkenin egemenliğini tanımadığınız için, toprak bütünlüğünü tanımadığınız için orada bir huzurun olması mümkün değil. O yüzden Türkiye'nin politikasında özellikle ülkelerin egemenliklerine ve toprak bütünlüğüne gösterdiği saygıyı defalarca dile getirmesi ve barışçıl diplomasi odaklı çözüm yollarını her sorunun olduğu ve bizi de ilgilendiren zaman zaman sadece bizi değil dünyayı ilgilendiren konularda Türkiye'nin tüm uluslararası platformlarda ve aynı zamanda diplomatik temaslarda dile getirmesinin temelinde de bu var diyebiliriz belki.
1: Kesinlikle.
0: Şimdi hocam güzel bir habere, yani sürekli işgalden, işte Amerika Birleşik Devletleri'nin zorla Irak'a girmesi, şimdi İran Savaşı, çözüm bulunamadı ama güzel şeyler de oluyor. Teknofest'ten konuşmak isterim biraz. Evet. Şanlıurfa'da düzenleniyor. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Güneydoğu. Bugün ikinci günü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yer aldığı Teknofest filmi bir izleyelim birlikte. Büyük ilgi gördü. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlandı. Yapay zeka destekli hazırlandı. Kısa bir film. Şimdi 2 dakika onu seyredelim. Sonrasında da üstüne konuşalım. Çünkü tarihte Türk varlığına gerçekten böyle tüylerimizi diken diken edecek vurgularla özgürlüğümüze, egemenliğimizi en güzel anlatan filmlerden biri olmuş belki de.

0: başlarken biraz da aslında konuşmak da istedim üstüne. Çünkü süremiz de biraz kısıtlı. Şimdi gerçekten Metehan'dan başlayarak modern Türkiye'yi bu Türk devlet geleneğinin aslında tarihsel başlangıcı ile birlikte bağımsızlık mücadelesini, bugün geldiğimiz noktayı anlatan çok güzel bir yapay zeka destekli video olmuş.
1: Yani iki boyutlu bu. gösterdikleri işte Metehan'dan başlıyor. Alparslan'a, Sultan Alparslan'a, sonra Selahaddin Eyyubi'ye geliyor. Ardından Fatih Sultan Mehmet, ardından Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımıza kadar gelen bir süreci anlatıyor. Burada bizlerin gittiği her yerde bir emperyal güç, sömürgeci güç olarak değil, bir fetih ruhuyla hareket edildiğini de gösteriyor burada. Ben o savaş görüntüleri içerisinde bir şey daha var. Bizim dünya savaş tarihine katkılarımızın olduğu kilometre taşları vardır. Kesinlikle. Mesela Metehan zamanında ilk düzenli ordu kuruluyor. Bugün hala onbaşı, yüzbaşı, binbaşı diyoruz ya, ta oradan gelen rütbeler bunlar. 209, milattan önce 209. Sonrasında Türkler atı kontrol etmeyi öğreniyorlar. Üzengiyi icat ediyorlar. Üzengiyle atı kontrol ediyorsunuz. O yüzden ileri doğru giderken geriye dönüp ok atabilmek bu üzenginin icadıyla birlikte başlıyor. 500 yıla yakın devam ediyor bu. 1453'e geldiğimiz zaman topu ve tüfeği savaşta kullanan Fatih Sultan Mehmet Han. Savaşların seyrini değiştiriyor.
0: Tabii.
1: Şimdi ise Teknofest, günümüze geldiğimizde Teknofest'in lokomotifi olan Baykar grubu neyi geliştirdi? Dünyada kullanılmayan, yaygın olmayan bir sistemi geliştirdi. Silahlı insansız hava araçlarını.
0: Tabii.
1: Ve bu silahlı insansız hava araçları, savaşların seyri değişti.
0: Kesinlikle. Şu önemli değil mi hocam? Bugünkü en önemli bağımsızlık unsurlarından bir tanesi kendi teknolojini üretebilmek. Bu teknolojiyle de aslında kendi savunma sistemlerini ve silahını üretebilmek.
1: Kesinlikle.
0: Bugünün bağımsızlığını, yani ülkelerin birbirlerine olan bağımlılığını ortadan kaldıran ve daha bağımsız, daha egemen karar vermemizi sağlayan en önemli güçlerden bir tanesi bu. Dolayısıyla Teknofest'te ve aynı zamanda bu anlamda işte insansız sistemler, mühendislik çalışmaları, yazılımlar, uzay ve ilgili teknoloji, bütün buradaki üretimlerin hepsi aslında videoda da gördüğümüz İstiklal Marşı'mızdan da en önemli belki de dizelerden biri. Her dizesi çok önemli ama ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Bu hürriyeti koruyabilmek, bu egemenliği koruyabilmek için de en önemli gelişmelerden biri.
1: Tabii ki, tabii ki. Yani biz 200 yıl ıskaladık. Yani 1800'lü yıllardan itibaren Avrupa, özellikle Batı çok ileri gitti teknolojide. Biz ıskaladık, maalesef ıskaladık. Ve o açığı çok kısa zamanda, 15-20 senede kapattık. Ve şu an çok şükür, bakın geldiğimiz nokta ne? Daha iki gün evvel Almanya'nın bir başbakanı diyor ki, eğer

0: bilgilerini paylaştı. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Ve tabii ki vakit ayırıp izlediğiniz için sizlere ve kamera arkası ekibime çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta Perşembe akşamı tekrar karşınızda olacağız. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
1: Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşadım.

0: AK Parti 14 Ağustos 2001'de yoksulların, mağdurların, mazlumların, yolda kalmışların, itilmişlerin, ötelenmişlerin, unutulmuşların partisi olarak yola revan olmuştur. AK Parti'nin misyonu çeyrek asır boyunca zerre kadar değişmemiştir. İnşallah hiçbir zamanda değişmeyecektir. Kardeşlerim, biz evvelallah buna müsaade etmeyeceğiz. Millete, ümmete ve insanlığa hizmet davamızla aramıza kimse giremez, giremedi, bundan sonra da giremeyecek.
1: Sıcak bir günaydınla güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
2: Duygu Göktürk'le moderatör sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te.
1: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
2: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

0: İyi akşamlar. Bu ülkede bu akşam akıllı konuşacağız. Çok değerli bir konuğumuzla, Savaş Barçin'le. Akılın kökeni, anlamı, hangi akıl, ne zaman akıllı oluruz, en akıllı, bizim aklımız, Batı'nın aklı, bugün hangi akıldayız? Her zaman olduğu gibi kitapları da tanıtayım. Savaş Barçın'ın pek çok kitabı var ama bizim bu akşam konuşacağımız kitap Ketebe Yayınları'ndan Bakışlar ve Görüşler yazılarının toplandığı. Ben açıkçası tavsiye ediyorum bu kitabı size. Kendim okudum. Bazen nereden başlayalım? Ben de kitap okumak istiyorum. Bir şey okuyayım diye soranlar oluyor. Bu kitaptan başlayabilirsiniz. Düşüne düşüne okunabilir. Ayrıca da gençlerle sohbet ederken de bu kitaptan istifade edilebilir. Sadece akıl mevzuunda değil ama aslında içinde sıkıntı yaşadığımızı bildiğimiz ama dediğim gibi neresinden başlayacağımızı bilmediğimiz birkaç mevzu üzerinden çok istifade edilebilecek bir kitap olduğunu söyleyeyim. İkinci kitap, bunu da bir ara yapacağız. 40 makam anlam.
1: 40 anlam, evet.
0: Ketebe Yayınları'ndan. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Savaş, eyvallah. Bey. Teşekkür ederim.
0: Şimdi sizinle daha önce de yaptık bu yayınları. Evet. Ama bu defa geçen sefer medeniyet aklı, Osmanlı aklını konuşmuştuk. Kalbin aklı var.
1: Evet.
0: Avni konuğu konuşmuştuk. Evet. Belki mesela en akıllı insanlar, akıllı insanlar arasında.
1: Keyif.
0: Belki, evet. Konuştuktan sonra aklı, ondan da söz ederiz. Ama portresini konuşmuştuk. Aynen. Siz de kitabın ön sözünde

0: yazmışsınız. Adam aklını akılla bozmuş.
1: Evet.
0: Diyebilirsiniz diyorsunuz. Sormak istiyorum. Öncelikle akıl ne demek? Kökü ne demek? Çünkü akıl kelimesi çok şükür ne olduğu belli, kökeni, sülalesi belli bir kelime. Bizim evet. Bir de öyle bir sorunumuz var, bu akşamın konusu değil.
1: Sonradan türeme değil.
0: Evet, değil. Onun için hazır ne olduğu belli bir kelime
1: evet.
0: Üzerine konuşacağız. Onun için kökeninden
1: evet.
0: Başlayalım. Nedir aklın kökeni, evet. Nereden gelir?
1: Tabii akıl kelimesi Arapça kökenli. Etimolojik kökeni akil, işte makul diyoruz, makuliyet diyoruz vesaire, hepsi aynı kökten geliyor. Aslında develerin park edildiği zaman, çünkü deve çok güçlü bir hayvan, büyük bir hayvan, bir insanı zapt etmesi kolay değil. O yüzden deve çobanları mola verdiklerinde develeri çökertirler. Fakat çökertmeyle deveyi zapt edemezsiniz. Yani istediği zaman kalkar gider. Ne yapman lazım o zaman? Bir bağ ile bağlaman lazım. Ön ayaklarını şu şekilde oturur develer çöktükleri zaman. O iki bacağını bir urganla bağlarlar. Bir ip vardır. O bağın adı akile. Bir rivayette oradan geldiği söyleniyor. Neden? Çünkü deveyi düşünün, büyük bir güç, büyük bir enerji, seni bir yerden bir yere götüren bir vasıta, senin kıymetli eşyalarını bir yerden bir yere sevk ediyor, rızkını temin etmene vasıta oluyor. Bütün bunları düşünün, yani aklın işlevleri konusunda bize çok güzel bir
0: açılım veriyor.
1: Açılım veriyor, evet. Size süt verir, et verir vesaire. Çok az yer, yani çok dayanıklıdır. En şiddetli, en çetin şartlardan çıkmasını bilir. Gözleri ona göredir, kum fırtınasında yürümeye devam eder vesaire vesaire. Şimdi bütün bunları düşünün. İşte akıl neymiş onu anlarız yani. Ama bu o devenin kontrol altında olduğunda sağlanan faydalar. Kontrol altında tutmanız için zapt etmeniz gerekiyor. Bir sınırda, bir ölçüde tutmanız gerekiyor. Yani sahiplik, mülkiyet sizde kalsın diye onu zapt etmeniz lazım. İşte onu sağlayan bağın adı. Dolayısıyla akıyla bu. Hatta kal'a kelimesiyle de irtibatı olduğu söylenir. Bir şeyi muhafaza eden, bir şeyi koruyan şeydir. Akıyla, yani etimolojik kökeninden bahsediyoruz. Hatta bir manası da kalptir. Şimdi kalbin de bir manası akıldır Arapçada. Şimdi bunlar tesadüf şeyler değil.
0: Boşuna.
1: Asla değil.
0: Değil.
1: Dolayısıyla akıl kelimesi dediğin zaman sadece akıl nerede? Burada. Orada değil. İslam'da orada değil. Akıl buradadır. Kalptedir. Burası zihindir. İdraktir, dimağdır. Yani beynin işlevleri akla ne diyelim? Aklın türevleridir. Aklın ürettiği şeylerdir. Ama aklın mekanı, Hazreti Ali Efendimiz'in de söylediği gibi, kalptir. Zaten ayet-i kerimeler de vardır. Yani kafirlerin kalpleri vardır fakat anlamazlar diye. Halbuki biz anlamayı yapan organ hangisi? Beyin sanıyoruz. Beyin işlemcidir. Beyin emredici değildir. Beyin kalbin, yani kalpteki aklın emriyle iş yapar. Dolayısıyla
0: yani önce kalbin kımıldar, kıpırdar.
1: Kalp şeydir, amirdir bütün vücuda. Aklı da o hareket ettirir. Mesela işte üç kağıt yaptıran akıl da vardır. Aynı akıl çok hayırlı bir iş de yapabilir. Aklı ona çalışır. Mesela deriz ya, aklı hep bunu fesada çalışıyor. Veya bunun aklı hep hayra çalışır. Çok iyi bir insandır deriz. Demek ki akıl nereye sevk edilirse oraya koşan bir binittir. Ya bir at gibi düşünün. Süvarisi kalptir. Kalp ona der ki şuraya doğru koş, küfre doğru koş. En sağlam küfürle ilgili delilleri sana toplar getirir. İmana doğru koş der. İmanla ilgili her şeyi sana toplar getirir. Dolayısıyla Rabbimiz de zaten hidayet kavramı burada önemli. İnsanın kalbi hidayete erdiği zaman, yani Allahu Teala'yı, sahibini, yaratıcısını tasdik edip tanıdığı zaman, eyvallah dediği zaman akıl da onunla beraber baş eğer. Yani kalbini Allah'ın huzurunda eğdirmeyenin aklı da eğilmez. Aklı başka bir tarafa gidiyorsa, kalbi başka bir tarafa gidiyorsa o zaten olmaz. Mutlaka o hayatta bir yerde tökezler. Yani bunu en çok bu enterlik yapan kardeşlerimizde görüyoruz. Benim somut olarak tanıdığım, çok gençliğimden tanıdığım, şimdi deist olan insanlar var. Onların da yoldan çıkma yolları, öyle bir yazım var burada. Yoldan çıkmanın yolları diye anlatıyorum. Aşama aşamadır ve hepsinde aynıdır. Yani mümin olarak başlayan birisi zıvanadan nasıl çıkıyor? Zıvana da bu arada biliyorsunuz kanının tekerlerinin bağlı olduğu ana metal demire denir. Rod yani. Zıvana o. Zıvanadan çıkması demek teker çıkar.
0: İşte bağ.
1: Artık yürüyemezsiniz.
0: Aynen. Devedeki bağ gibi.
1: Dolayısıyla akıl kelimesi bizde böyle. Bir de batıda bunun muadilleri var. Yakın anlam işte. Diyelim ki siz de biliyorsunuz Fransa'da raison denir, entelekt denir. Bunların hepsi Latince kökenden geliyor. Bütün hemen hemen batılı dillerde aynı kökten kelimeler var. Yani reason, raison veya işte intellect, entelekt. Bunların kaynağı bizdeki akıl kelimesinden farklıdır. Etimolojik kaynağı. Mesela reason dedikleri şey işte rasyonalite kelimesi oradan geliyor vesaire. Latince ratio. Kökünden gelir. Ratio bir şeyi ölçüp biçmek, hesaplamak ama aynı zamanda tartmak demek. Yani ölçmek, hesaplamak. O yüzden bir şeyin rasyonel olması ölçülüp biçilmiş olmasını gerektiren bir şey. Demek ki onların akıl dediği şey bana ne yarar ne yaramaz. Sınırlı bir işlemci akıldır. Hesapçı akıldır. Biz ona hesapçı akıl diyoruz zaten. Kalkülatif yani entelijans kalkülatif.
0: Ya da o aklın kullanıldığı alanları sınırlıyor.
1: İşte o yüzden sınırlıyor çünkü
0: yemek yaparken ölçüp biçiyorsun.
1: Kârına ve zararına bakacağı
0: otomobil
1: alanlar.
0: Otomobil kullanırken aynen. Ölçüp biçiyorsun.
1: Aynen. Yani bu aslında insanın temel işlemsel aklıdır. Yani bu eski moda da bu akıl vardır. O da bilir. Ateş elini uzatınca yanacağını. Budist de bilir. Yahudi de bilir. Müslümanı da bilir. Kâr edeceği yerleri herkes bilir. Üçü alıp beşe satarsan iki kâr edersin. Bu bütün dinlerde, bütün coğrafyalarda, zamanlarda ortak. Fakat bu standart akıldır. Yani temel akıldır. Üstün olan akıl insanı asıl insanlık makamına olması gereken Allah'ın onu yarattığı makama doğru yükselten akıl kalbin aklıdır. O yüzden bizim büyük bir yanlışımız Osmanlı'nın son döneminden bu yana birçok tercüme yanlışı ve birçok eş tutma yanlışından birisi akıl kelimesiyle rasyonalite kelimesini eş tutmaktır. Eş değildir. Yani ona işte aklı meaşi denir. Yani hayatını sürdürmene yardımcı olan akıl. Ticaret yapmanı sağlar, yolda karşıdan karşıya geçmeni, bir şey düşünmeni, yemeği nasıl yapayım, bununla nasıl konuşayım, şu cümleyi mi söyleyeyim. Bunların hepsi bütün insanlarda ortaktır. Bunlara aklı meaşi denir İslam literatüründe. Fakat bizim bahsettiğimiz kalbin aklına yani nurani akla, aklı nurani denir. O hidayete ermiş akıldır. O sadece Müslümanlarda olur, müminlerde olur. Yani hayrı emreder. Şerden uzaklaştırır. Hatta Resulullah Efendimiz bir gün diyor ki insanların en akıllısı hangisidir? Yaptığı şeyi ahireti düşünerek yapandır, mahşeri düşünerek. Zaten o oradaki akıllı kelimesi de keyyis kelimesidir. Yani bu da ayrı bir zeka türü, ayrı bir düşünme tarzı türü. Bunun pek çok yansımasını pek çok alanda görürüz. Mesela fıkha yanlışlıkla yıllardır hala da söylüyorlar. İslam hukuku diyorlar. Fıkıh hukuk değildir. Hukuku da içine alan çok büyük bir alan. Neden? Çünkü hukukta ahiret şeyi yoktur. Boyutu yoktur. Yani Roma hukukunda ahiretle ne alakası var? Veya bugünkü Anglo-Sakson hukuku veya Common Law dedikleri kıta Alman Avusturya, Fransız hukukunda.
0: Bizimkinde de.
1: Ha, işte seküler hukukta öyle bir şey olmaz. Çünkü Allah'ı
0: mesela
1: tanımıyor.
0: Mesela hak kaybın oluyor. Diyelim ki 5 yıl değil mi zaman aşımına uğruyor.
1: Aynen.
0: İşte şey sigortalılarda işte 10 yıl mesela hizmet tespit evet. davası açacak 5 yıl açacak. Kıdem tazminatı 10 yıl. 5 yıl açtı açmadı açamadı.
1: Zayi
0: gitti, gitti.
1: Oluyor. Şimdi,
0: hatta cinayette falan bile var.
1: Tabii onda da var.
0: Meşru zamana uğramak.
1: Aynen. Dolayısıyla bir kere burada iki tane büyük fark var. Birincisi fakih. Yani İslam'da Allah ve Resulü'nün ölçülerine göre önüne gelen bir günlük mevzuya, güncel bir mevzuya hüküm veren insan, o seviyede olan insan.
0: Cevap arayan.
1: Cevap arayan insan. Çok farklı bir şey yapar. Hukukçulardan farklı bir şey yapıyor. Bir, söylediği söz Allah'ın muradına uygun olmalıdır. Ona çok dikkat eder. Yani sırf aklı, rasyonalitesiyle hareket etmez. Allah ve Resulü'nün muradına uygun bir şey midir bu? Söyleyeceğim şey. Onu mutlaka murakabe eder. Çünkü kul murakabe edendir. Kafasına göre, duyduğuna göre ben...
0: Murakabeyi de söyleyin.
1: Evet. Yani...
0: Nedir? Yani nasıl, murakabe nasıl eder insan?
1: Tartmak. Yani bir şeyi bir şeye, bir ölçüye vurmak manasında. Ölçüsü olanın ölçümü olur. Şimdi bizim çoğumuzun ölçüsü yok. Mesela din konuşanların da büyük kısmı en temel ölçüleri bilmedikleri için, onu da malumat saydıkları için, yani felsefe falan okuyanlar özellikle burada çok dağıtırlar. Çünkü bir filozofun sınırı kendi zihinsel sınırlarıdır. Hayal, tahayyülat, tasavvurat sınırlarıdır. İslam'da öyle değildir. İslam'da konuştuğun laftan mesulsün. Hem Allah'ın rızasına uygun olacak söylediğin söz. Fakihin farkı bu, hukukçudan.
0: Hem niyeti.
1: Hem de ahirete, o kulu da Allah'ın muradına kavuşturacak bir şey söylemen lazım.
0: Taşıdığın niyet.
1: Dolayısıyla niyet, mesuliyet, ahiret bilinci, hesap vereceğin bilinci, onun da hesabına kolaylık sağlaman gerektiği bir kulun işini hayırla görme mecburiyeti, çünkü gelip sana soruyor, emanettesin, Resulullah'ın varisisin, öyle herhangi birisi gibi konuşamaz. Resulullah Efendimiz'in varisi ne demek? Yani onun ölçülerini yaşatan kişi demektir. Dolayısıyla yani burada ahlaki bir, büyük bir fark var.
0: Ayrıca bilginden de şey olmayacaksın, yani hükme vardın, onu da geçenlerde İhya'da bakarken yine Gazali'nin müzakere ile ilgili Gazali Hazretleri'nin yazdıklarına bakarken gördüm. Mesela müzakerede devesini kaybeden iki kişinin araması gibidir. Hmm. Hakikati araması. Ama öbürü bulursa sevinmesidir.
1: Evet. Hiç bu modern tartışmalarda görülen bir şey değil.
0: Evet.
1: Herkes birbirini çizgi dışına itmekle uğraşıyor. Yani özellikle şu anda da mesela dini konuları konuşan sosyal medya meşhurları var. Ben bilgiç diyorum. Hepsine değil tabii. Çok kıymetli insanlar da var. Ama böyle üslupsuzca konuşan, edepsizce konuşan ama ayet ve hadis anlatıyor. Edepsizin önde gideni. Oturması falso, konuşması falso. Mesela bu insanların en eksik oldukları taraf ilim bir malumatlar yığını değil. Usul ve edeple elde edilen bir şeye biz ilim diyoruz. Hatta hangi ilim olursa olsun. Mesela ben musiki meşkettim 12 sene boyunca. Bize ilk öğretilen şey edeptir. Üstadla olan ilişkin ahlaki bir ilişkidir. Sadece bilgi ilişkisi değildir.
0: Yani ne kadar edepli olursa o kadar...
1: Aynen. Her ilmin başı
0: akılla
1: o.
0: Akılla aran iyi
1: yani,
0: oluyor.
1: Yani felsefe,
0: akıllanıyorsun.
1: Felsefeye giriş dersi almış birisinin, ben zaten iki kitap okurum, Aristo'yu da tokatlarım. Efendim önüme hangi Kant'ı da tokatlayacağım demesine benziyor. Orada nasıl sana bunu yaptırmazlarsa, bunu söylediğinde seninle acayip dalga geçerlerse.
0: Evet, yani orada
1: Müslümanlar
0: hakikaten
1: da,
0: yaptırmıyorlar. Yani iyi
1: yaptırmaz.
0: De yapıyorlar. Ama burada...
1: Çünkü otoritesi var ama bizim dinimizin otoritesi yok şu anda.
0: Evet,
1: mesele o zaten. Yani isteyen istediği şekilde dinden bahsedebiliyor. Bunun bir sınaması yok. Bir tescil makamı yok. Bir dakika kardeşim, sen alim değilsin, bu konuları konuşmaya yetkili değilsin. Yetkin yok yani. Çünkü ilmi yeterliğin yok, yetkinliğin yok. Yeterlik, yetkinlik. Dolayısıyla akıl mevzunu böyle sanki istediğim gibi ulu orta at koştururum. Kur'an meali okuyorum baba. Bir sürü Arapça da öğrendim. Çok zekiyim zaten. 3 ayda Arapça öğrendim. Öğrenirsin. İnsan öğrenir. Öğrendim. İlim kitapları dediklerinize bakıyorum. Sen hangi kitaptan bahsediyordun? İmam Gazali İhyas. Tamam, Arapçasını aldım baba. 3 gecede okudum ben bunu. Tamam, bunu da yuttuk, bunu da koyduk kenara. Başka ne var? Hadis, şu kitap, Buhari. Tamam, onu da Arapçasını aldım. Şerhlerini de okuyorum. Babacığım, bu depo değil. İlim bir depo değil. Oraya çok kitap okuyarak varamaz. İlme mutlaka Allah rızası için öğrenmek, yapma niyetiyle öğrenmek. Niye öğreneyim ki ben? Bilgi ne işime yarar ki? Adam olmana yararsa bilgidir benim için. Başkası için başkadır. Dolayısıyla aklı ne kadar yanlış kullandığımız, aslında aklı baştan ne kadar yanlış yere konumlandırdığımızla ilgili. Konumu yanlış zihnimizde. Müslümanlar iki asırdır zaten bütün civatalar oynamış durumda. Kendi kendimizi oynattık. Bunu da efendim İngiliz geldi yaptı falan yok kardeşim. İngiliz gelip sana şunu demedi. Akıl kelimesini, Kur'an-ı Kerim'de geçen bütün akıl fiillerini batılıların rasyonel aklını aklınıza tutarak yorumlayın. Bunu İngiliz demedi.
0: Talip olduk.
1: O haltı yemedi. Bir sürü haltlar yedi de. Onu
0: talip olduk.
1: Bu da senin yani. Hayırlı olsun. Bu da senin özgün bir...
0: talip olduk.
1: Maalesef. Evet.
0: Akıllının öz Türkçesi de
1: Uslu. Akıllı uslu diyoruz ya hatta. Hmm. Yani şimdi akıl kelimesini attılar. Zaten Türkiye'deki facia gerçekten dünyada hani büyük devrim geçirmiş. İşte diyelim ki Çin, komünizme geçişi, Mao devrimi ve sonrası kültür devrimleri. Sovyet Rusya, komünist devriminden sonra. Bunlar gerçekten biliyorsunuz bütün geleneklerini paçavra ettiler. Milyonlarca insanı öldürdüler. Çok kanlı, toplumu allak bullak eden şeyler. Fakat hiçbirisi alfabelerine dokunmadılar. Dilleriyle oynamadılar. Yani Çin'de şöyle bir şey çıkmadı. Çince'yi arıtmamız lazım. Öyle bir şey yok. Rusça'yı arıtmamız lazım. Kimse öyle bir şey demedi. Efendim, bizim müziğimiz çok berbat, utanıyoruz. Hiç çağdaş bir müzik değil. Efendim, onları dinlemeyelim. Hayır, tam tersi. Komünist dönemde Rus folk müziğinden ilham alan çok meşhur Rimski-Korsakov gibi vesaire besteciler çıktı dünya çapında. Bizde de güya çıktı da bizimkiler küfrederek çıktı. O yüzden ortada kaldılar, uçuştular. Dolayısıyla aynı şey bu dili yok etmede yaşandı ve bunun gerçekten benzeri pek yok. Mesela İsrail biliyorsunuz 2000 yıldır sadece hahamların konuştuğu, bildiği, İbranice'yi aldı. Dünyada hiçbir Yahudi bilmiyor İbranice'yi. Rabbi değilse, yani Rebbe değilse, haham değilse. Adamlar aldılar, milli dili yaptılar. Yani ölü dili dirilttiler, bizimkiler de diri dili öldürdüler. Dolayısıyla akıl kelimesini de attılar. Dediler ki akıl Arapça kökenli, yaramaz. Farsça yaramaz. Ne yapalım? Akıl kelimesi, usya. O zaman akıllı uslu deyince ne diyeceğiz? Uslu uslu mu dememiz lazım? Bu gibi tutarsızlık ve çelişkileri bile bakmadılar açıkçası.
0: Ama bu aklın yerine usu koyarken ki koyanların muradından sanki us kendini kurtarmış, akıllının yanına uslu olarak
1: o zaten evvelden biri var.
0: Ve şey olmamış yani dediğim
1: aynen
0: gibi.
1: Yani aklı yok etme rolünü kabul etmedi. Dolayısıyla...
0: Fakat bugün akıl deyince, şimdi evet, birazdan konuşacağız. Bizim anladığımız şeyle, şimdi sizin anlatmayı sürdürdüğünüz şeyin aynı olmadığını tabii ne yazık ki göreceğiz. Evet. Mesela yazıda da söylemişsiniz. Çok da deyim var akılla ilgili.
1: Çok, evet.
0: Akıl sır ermiyor.
1: Evet.
0: Akıl yürütmek.
1: Evet.
0: Aklı durmak. Aklım almadı. İşte evet, diyorsunuz ki insanın aklı başına gelir, aklı başından gider, evet, akılda kalan var, kalmayan var, akılda tutulan var, akıl dağılır, akıl toplanır, akıl alınır, evet, akıl verilir, kiminin aklı bir şeye erer, kimisinin aklı havada olur, akıl yorulur, akla eser, akla düşer, akla yatar. Bir de atasözleri var. Şimdi bunlarla yetindiğimiz zaman bile buradan biraz gidelim. Diyorsunuz ki akıl sonuçta insan gibi bir öznedir.
1: Evet.
0: Bir faildir. Failin içinde faildir. Öznenin içinde öznedir.
1: Evet.
0: Sanki bir insan gibi bir taraftan da.
1: Tabii. Çünkü insanın dünyadaki

0: varlığını ayakta tutan şey akıldır. Çünkü insanın eylem dediğimiz bakması, oturması, bizim gibi şu anda konuşması, uyuması, kalkması, bir şey irade etmesi akıl ile olan şeyler. Akıl dışı olan şeyler yok mu? Veya akıl üstü olan şeyler yok mu? Var tabii ki, ama sonuçta akıl merkez. O yüzden aklı olmayanın dini yoktur. İslam'daki temel umdedir. Yani mecnun olan birisinden sual olmaz. Ondan helal haram beklenmez. Çünkü o mesul değildir. Sorumlu olman için akıllı olman gerekiyor. Allah-u Teala'nın verdiği akıl nimetinin sende olması gerekiyor. Onu kaybetmemiş olman gerekiyor. O emanete çok iyi sahip çıkman gerekiyor. Bir de Rabbimizin hikmeti gereği aklı esirgediği insanlar var. Onlar da genelde aşık oluyor. Yani %100 aşıklar. Mecnun olanlar onunla öyle olur. Yani ne yaptığını bilmiyor. Deriz ya, bu mecnun işte. Bu da kendini deli etmiş. Kendi bir kız için deli etmiştir efendim. Bir yolda deli et. Leyla ile Mecnun niye bu kadar meşhur bir hikayedir bizde? Yani çok akıllı olan Kays'ın aklını bir Leyla için kaybetmesini anlatıyor. Yani olmadık işler yapıyor. Akıl dışı işler yapıyor. Fakat akıl dışı işler merdut işler değil. Kötü şeyler değil. Onlar da çok makbul, güzel şeyler. Şimdi... Dolayısıyla akıl ve aşk ilişkisi de iman içinde birleşen bir şey. Yani Allah'a bağladığın her şey zaten irtibatlanıyor. Daha doğrusu Allah'ın irtibatla yarattığı şeylerin irtibatını görmeye başlıyorsun. O zaman anlıyorsun. Akıl başka bir dünya, aşk başka bir dünya değil.
1: Bir taraftan da akıl dışı olan aslında kötü şeyler.
0: Evet.
1: Ama biz akıl dışı olan şeyleri ne yazık ki kötü şeyler olduğunu refleks olarak düşünmüyoruz. Yani o kadar ki bir sürü şeyi, bir sürü kötülüğü akıllı
0: adam.
1: Evet. Halbuki akıllı insan ahlaklı insandır. Akıllı insan iyi insandır.
0: Aynen.
1: Yoksa ahmaktır.
0: Zaten gerçek akıl ahlak üretir.
1: Evet.
0: Niye? Resulullah Efendimiz Hazreti Şerifi keyis olan, asıl akıllı olan bu dünyada mahşerde vereceği hesaba göre yaşayandır. Yani ufku kaçırmayandır. Ya ben şurada hemen halledeyim işimi. İyi de bunun arkası var. Ya arkasını sonra düşünürüm. Ben bak önüme çıktı, ben bu kötülüğü yapayım. Kârıma. Rasyonel akıl diyor ki yap. Efendim çal, çalayım. Efendim vur, vurayım. Efendim yalan söyle, söyleyeyim. Çal. Birisinin fikrini al, kendinmiş gibi kullan. Yani bu sonsuz. Kazık at insanlara, yani ederinden çok daha fazla. Bunlar akıl işi, bunlar akılsızların işi değil ki. Fakat İslam'daki akıllı işi değil. İslam'daki akıllı bu dünyada eli o kadar uzamasa da, aç kalsa da, cebinde parası olmasa da Allah'ı tercih ediyor. Çünkü o mahşerin adamı. Uz görümlü, yani uzağa görüyor. Kısa görünümlü değil, miyop değil. Uzağa görüyor. Dolayısıyla nefis kendini akıl olarak gösterince kötülük yapmak çok kolay oluyor. Çünkü içimden bir ses geldi. İçimden böyle geldi diyor adam. Ya içinden gelen her ses hayır mı? Yani mide gurultusu olur, bağırsağın bozuk. Bak bunlar hep içeriden gelen sesler. Bilinçaltı bir şey olur. Ama daha çok nefsin sesidir o. Yani aman önüne fırsat geldi, bu yalanı söyle işi kurtar. Bu işte içimden gelen bir ses. İçinden gelenin kaynağını bilmiyorsan sen hayatta ahlaklı olamazsın ki. Çünkü içinden gelen ses sana kötülüğü emreder. Ama o sana iyilik gibi gözüküyor. Çünkü benim işime yarıyor. Benim kârıma, menfaatime.
1: Ya da kötülük yapmadınız diyelim.
0: Evet.
1: Kurallara uydunuz.
0: Evet.
1: Ama iyilikle ilişkiniz yok. Onu da akıl üzerinden konuşursak, sizin burada bir YouTuber yabancı Pakistan'a geliyor.
0: Evet, evet.
1: Kısa gibi bir hikaye, onu
0: hatırladım,
1: anlatır
0: mı? Çok
1: mısınız?
0: İlginç. Yeni Zelandalı bir...
1: Yani onun üzerinden
0: doğru.
1: De akıllı konuşalım.
0: Şimdi Yeni Zelandalı bir adamın YouTube videosunu, seyyah adam, motoruyla geziyor sağ solu. Pakistan'da bir dağ köyüne gidiyor motoruyla. Fakat o arada motoru bozuluyor. İşte aa diyor, acaba bulabilir miyim? Burada da dağbaşı köylerde tamirci bulunur mu? Bir köye varıyor. Orada gerçekten motosiklet yapan gariban, küçücük dükkanı olan bir Pakistanlı adamın dükkanına giriyor. Adama gösteriyor, işte çat pat yamyamca anlaşıyorlar.

0: motorun arızasını söylüyor. Ve Pakistanlı usta başlıyor, onunla uğraşıyor. 200 saat uğraşıyor. O arızayı gideriyor. O arada tabii buna çay, efendim yemek söylemeye çalışıyor. Seninki tabii irkiliyor çünkü batılı kafa. Birisi bana bir şey veriyorsa karşılığında mutlaka bir şey alacaktır ya. Rasyonel akıl ya, hesap ya. Yani ulan bir şey veriyorsa bir şey almak isteyecek
1: Ya da
0: bu
1: niye
0: arada.
1: yapıyor yani?
0: Niye, yap, o yüzden niye yapıyor? Karşılıksız bir şey olmaz ki hayatta. Kafaya, kafir öyle düşünür zaten. Dolayısıyla yıkıcılığı da oradan gelir.
1: Bir de Pakistan zaten
0: Gariban.
1: gariban.
0: Abi o adam buna işini de yapıyor. Bu çıkarıyor, para vermek istiyor. Adam sanki dehşetli bir şey görmüş gibi. Hayır, olmaz. Parayı görünce nasıl yani? Sen bizim misafirimiz, olur mu ya falan. Adam ya olur mu ya? Sen bir sürü masraf yaptın, oradan alet aldın, taktın falan. Hayır, kesinlikle diyor. Ve adam şoka giriyor. Yani diyor, adam işini yapıyor, bununla geçim sağlıyor ve fakir birisi, belli dağ başında, daha da fakir bir adam ya yani şehirdekinden. Ve peki burada akıllı olan kim? Düz akla bakarsak, yani hesapçı akla, alma verme aklına bakarsanız, Pakistanlı Müslüman adam çok akılsız. İşte Müslümanlar bu yüzden battı diyenler bile çıkabilir. Halbuki Müslümanı Müslüman yapan şey zaten odur. Yani ikram, kerem, Allah'ın cömert olan Allah'ın kulu da cömert olur.
1: Yani buraya niye geldiğini bilip reçeteye uygun bir şekilde yol alan akıllı bir insan
0: Aynen. Ya o adam
1: Pakistanlı.
0: mesela okumamıştır, bu kadar ayet bilmeyebilir, o tamirci pek çoğumuz gibi. Efendim o konuda kitaplar okumamış olabilir. Hiçbir hadis-i şerif belki ezberinde yoktur. Fakat imani akıl, nurani akıl ona iyilik emreder.
1: Çünkü niyet ettiğinde gelir.
0: Evet.
1: Ben de başka bir örnek aktaracağım. Bunu okuyunca aklıma geldi. O sebeple de Hikmet Genci aradım. Çünkü birkaç sene önce anlatmıştı. Suudi Arabistan'da bir bedevi ile hikayesi. O gözü dolarak anlatmıştı anlatırken de yine. İşte böyle malum çok sıcak öğleyin bir zamanda birinin evinin önünde otomobili bozuluyor. Hemen birisi çıkıyor bahçeden, işte soğuk su getiriyor. Sonra otomobili soruyor. Bunu diyor yine bizim bir Pakistanlı var diyor. Amerikan arabalarından o anlar diyor. Onu çağırtıyor. Fakat öğleyin aslında şey yani 3'e 4'e kadar çalışmıyorlar sıcak sebebiyle. Ama adam o şeyini bozuyor kuralını bu adamın hatırına. Geliyor arabayı tamir ediyor. Bu arada yemek ikram ediyor adam. Tam parayı ödeyecek Hikmet Bey. Tamirci diyor ki ödendi. Kim ödedi? Nasıl ödendi? İşte diyor ev sahibi dönüyor diyor ki siz beni zaten ağırladınız yani bir de şey parası. O zaman Hazreti Ömer'in ağzından bir hadis-i şerif söylüyor. Yani Hazreti Ömer'in aynı
0: Rivayete.
1: şekilde bu hayır birisine yardım ederken o hadis-i şerifi söylüyor. Yani zor durumda kalan birisi bir insanın evinin önünde gelince şimdi hadis-i şerifi maalesef hatırlamıyorum. Ama Hikmet Bey İbnü's Sebil yolda kalan kelimesini
0: Yol
1: kullandığını
0: evladı.
1: söylemiş. Adam
0: Evet.
1: da demiş ki yani mealen tam cümlesini söyleyemeyeceğim. Zorda kalan biri benim kapıma gelmiş. Ben bunu şey yapar mıyım yani?
0: Kaçırır mıyım?
1: Kaçırır
0: Bu
1: mıyım?
0: fırsat
1: Evet.
0: kaçar mı?
1: Yani iyilikte yarışıyor.
0: İşte bundan sömürgecilik
1: Kendi
0: çıkar mı?
1: kendiyle yarışıyor.
0: Mesela böyle davranan insanlardan gelen herkese kim olduğuna bakmadan hemen aç mısın? Yolda gördüğü birisine tanımıyorsun. Hatta yabancı, hatta gavur olduğunu biliyorsun. Yani senin dininden
1: Fark
0: değil.
1: etmez
0: Fark
1: diyorsun.
0: etmiyor. Aç mısın hemen? Yani götürüp kendi küçük sofrasına bile paylaşabiliyor. Hatta kendisi yemiyor. Ona yediriyor. Şimdi bunu yapan adam sömürgecilik yapabilir mi? Büyük bir yalan sistemi kurabilir mi? Batı'nın bugün yaptığı gibi. Yani Batı böyle gözümüzü kamaştıran maddi varlığına neyle ulaştı? Yani onun sermayesi ne? Efendim çok çalıştılar. Yapma ya. Çok mu çalıştılar? Çok çalıştırdılar mı? Çok çalıştı. Üstelik çalıştırdıklarına tecavüz ettiler. Çalıştırdıklarına her türlü kötülüğü yaptılar. İstedikleri zaman öldürdüler. Şimdi kölelik de